0: projesiyle hazırladığı program başlıyor.
1: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bize göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender Hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğunuz programlarımızı yine lalegultv.com.tr'nin YouTube sayfasından takip edebilirsiniz ve yine sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. WhatsApp hattı üzerinden bizlere suallerinizi göndermek isterseniz 0530 357 61 62 0530 357 61 62 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden bize de suallerinizi gönderebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattımıza 0212 alan koduyla 923 36 36 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
3: Çok şükür. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Teşekkür ederim.
2: Rabbim iyilikler versin inşallah hocam. İlk sualimiz hocam. Namaz kılmayan biriyle kızım evlenmek istiyor. Evlenebilir mi? Buna müsaade edebilir mi istemişler.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu suale iki aşamalı cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Bir, namaz kılmayan bir kimseyle yapılan nikah geçerli mi değil mi? Hı hı. Bu birinci sual. İkinci olarak da eğer geçerli olacak olursa böyle bir evliliğe onay vermek, böyle bir evliliğe yol vermek ya da vesile olmak doğru mudur? Birinci meselede ehli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Yani bu ne demektir? Şu demek, iman bir şeydir, amel başka bir şeydir. İman itikattır, amel o itikadın fiile yansıması, yani kişinin ibadetlerini yerine getirmesidir. Bir insan helali helal, haramı haram bildiği halde, farzı farz bildiği halde bunları ameli olarak yapmayacak olsa, yani haramı irtikab etse ama haram olduğunu inkar etmeksizin, farzı yerine getirmese ama onun farz olduğuna itikad ettiği halde, kendisinin günahkar olduğunu bildiği halde bunu yapsa, bu insan kafir midir? El cevap değildir. Bu insan Müslümandır ancak fasıktır. Büyük bir günah işlemektedir. Diğer bir tarafta bir insan haramı işlemese ama kat'i olan haramın haram olduğuna inanmasa ya da bir farzı işlese ama o kat'i olan farzın farz olduğuna inanmasa bu insan iman dairesinden çıkmış olur. Her ne kadar namaz kılsa da her ne kadar oruç tutsa da bu insana Müslüman denmez. Evet. Dolayısıyla iman ile ameli bu manada birbirinden ayırmamız gerekir. Tabii bu söylem Ehl-i Sünnet akidesinde var ama bu bize şu konuda rahatlık vermemeli. İyi o zaman problem değil. Bir insan ne kadar günah işlerse işlesin o ki hala muvahhittir, o ki hala Müslümandır, imanını kaybetmemiştir. Bu hale devam etsin mi? Bunu kastetmiyoruz. Niye? Çünkü insanın son nefesinde nasıl vereceği belli değil. Netice itibariyle o ameli yapmış olduğu o fiiliyatlar, o ameliyeler son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Bu manada nice ibadet konusunda falsası olmayan, ömrünü ibadetle geçiren nice insanlar vardır ki yapmış olduğu dünyevi hayatta bir hatası neticesi son nefesinde faturayı ağır ödeyerek imansız ahirete gitmiş olma ihtimalleri var. Hatta ruhul beyan tefsirinde olsa gerek, Allahu alem, tam yerini net hatırlamıyorum. Bunu daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Kabe-i Muazzama'da bir zat işte tavaf ederken birini görüyorum. Bakıyorum ki duasında devamlı ya Rabbi imanımı muhafaza eyle, ya Rabbi imanımı muhafaza eyle diye dua ediyor. Taaccüp ettim, yani bu niye sadece bu dua ediyor? Kabe'deyiz, Beytullah'tayız, duaların kabul olunacağı yerdeyiz. Niye daha farklı şeyler istemiyor da sadece bir noktada Mevla'ya talep arzu halde bulunuyor dediğimde ona sual ediyor bunu. O da diyor ki benim başıma gelen hal senin başına gelseydi sen de bu duadan başka bir dua bilmezdin. Sual ediyor, nedir senin başına gelen?

0: anlatıyor. İşte bizim mahallemizde, köyümüzde, kariyemizde bir zat vardı, müezzinlik yapardı, insanları 5 vakit namaza davet ederdi. Ehli salah biriydi. Ve bu kimse işte hak vaki olmak üzere son nefesinde sekeratül mevt diye tabir ettiğimiz ölüm döşeğinde yatarken bizler de yanındayız. Bizden Kur'an-ı Kerim istedi. Biz de sevindik. Bir ömür Kur'an'a hizmet etti. Şimdi o Kur'an ile Allah'ın huzuruna gidecek diye. Getirdiğimizde demesin mi şahit olun ben bu Kur'an'a küfrettim dedi ve öyle son nefesini verip gitti.
1: Allah'ım.
0: Tabii bunu sonra tahkik ettiğimizde nedir bunun problemi? Onun üzerine işte şarihler kaleme alarak diyorlar ki o zat evet müezzinlik yapıyor, işte minareye çıkıyor, ezan okuyor. Ancak evlerin avretlerini gözetleme durumu söz konusu. Yani bakmaması gereken yerlere bakıyor. Normalde bu bir günahtır, haramdır ama helal itikad etmedikçe insanı küfre sokmaz. Ama o ibadetini ifa ederken böyle bir ameliyede bulunması son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla evet amel bir imandan bir cüz değildir. Bunu kabul ediyoruz ama bu bizi gevşekliğe sebebiyet vermemeli. Bizim o imanımızı son nefesinde muhafaza edebilmemizin yolu da o amelle geçecek, ibadetle geçecek. Helali helal itikad ederek yapacağız, farzı farz itikad ederek icra edeceğiz. Şimdi sualeden kardeşimiz namaz kılmayan birine kız verilir mi? Ya da işte namaz kılmayan bir hanımefendi gelin olarak alınabilir mi? Meseleyi biraz daha genelleştirebiliriz. Eğer bu namazın farz olduğuna inanmıyorsa zaten Müslüman değildir. Dolayısıyla bizim sualimizle alakalı bir durum söz konusu değil. Ama namazın farz olduğuna itikad ediyor. Tembelliğinden dolayı bunu yapmıyorsa dediğimiz gibi fasıktır. Müslüman değildir diyemeyiz. Peki böyle bir durum doğru bir şey midir? Elbette değildir. Çünkü hadis-i şerifte insanın hesap gününde İmandan sonra kendisine ilk sual edilecek meselenin namaz olduğunu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Ve namazdan sınıfı geçenin diğer günlerinin daha rahat edeceği, namazda sınıfta kalanın diğer günlerin daha sıkıntılı olacağı yine vurgulanmakta. Bu bir. Diğer bir mesele namaz bu denli önemli bir ibadetken bunu yapmayan bir kimse aslında kalbinde bir maraz, kalbinde bir hastalık vardır. Şöyle düşünelim. Kızınıza bir damat adayı geliyor, talip oluyor ya da tam tersi siz bir hanımefendiyi oğlunuza gelin almak üzere gidiyorsunuz. Sual ediyorsunuz bu çocuğumuzda ne var ne yok. Deseler ki size çocuğumuz çok sağlam, çok iyi, sağlıklı bir problemi var. Dördüncü evre kanser hastası. Ne yaparsınız? Bu evliliğe onay verir misiniz? %90 insanlar böyle bir evliliğe onay vermez. Niye? Halbuki yani dünyevi olarak baktığımız zaman kanser hastası illa ölecek diye bir şey yok. Sebeplere bağlıdır. İnsanı ölümden koruyan ecelidir zaten. Ama bunun gibiden daha beterdir. Benim oğlum çok iyi, has, hoş ya da benim kızım çok iyi, has, hoş ama namaz konusunda gevşek var. Kanser hastası olsaydı da namazında gevşekliği olmasaydı. Dördüncü evrede olsaydı da namaz konusunda sıkıntısı olmasaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ebu Davud'un rivayeti Ebu Hureyre tarihiyle geliyor. İnsanlar evliliğini genelde dört nedenden dolayı yani evlilik seçiminde işte bir hanımefendi seçimi hadis-i şerifte hanım için söylense de bu karşılıklıdır. Genelde dört nedenden dolayı işte ya güzel olduğu için ya mallı mülkü olduğu için ya makam mevkisi olduğu için ya da dindar olduğu için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunların ilk üçünü eleyin dindar olanı seçin. Çünkü ebedi mutluluk oradadır. Hem dünyada huzur, mutluluğu elde edecek hem de ahirette. Çünkü evlilik dediğimiz olay yani sadece eşlerin birbirlerinden nefsani teskin elde etmek için değil, bir hayat ortaklığının kurulması ve bu hayat ortaklığının ölümden sonra da ahirette, cennette devam etmesidir. Böyle bir eş seçiminde Allah'a karşı günde 5 kere isyan eden biriyle aynı yatakta, aynı yastığa nasıl baş koyacaksın? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi vardır. Bu Kehf suresinde 7 sayıları 9 gibi farklı rivayetler olan gençlerden bahsedilir. Bu gençler çok eski yıllarda yaşamış gençler. Peki bu gençlerin ameli neydi ki Allahü Teala Hazretleri bunların ismini, bunların kıssasını Kur'an'a koymak suretiyle dünya var olduğu müddetçe isimlerini ölümsüzleştirmiş? Baktığımız zaman tefsirlerde şunu görüyoruz ki bunlar Allah'ın düşmanlarıyla aynı karede bulunmamak adına makamlarını, mevkilerini, o varlıklarını terk ederek sırf Allah düşmanlarıyla beraber olmayalım diyerek mağarayı tercih etmişler, uzaklaşmayı tercih etmişler, ölümü göze almışlardır. Dolayısıyla tabii hani namaz kılmayan kafirdir demiyoruz ama günde Allah'a 5 kere isyan ediyor demektir. 5 kere 5 vakit namazda Allah'ın emrine itaatsizlik ediyor demektir. Böyle biriyle sen aynı yatakta yatacaksın, aynı evde yaşayacaksın, aynı sofrayı paylaşacaksın ve buna hizmet edeceksin. Dolayısıyla bu konuda evlilik önemli bir konudur. İşte kılar, eder öyle değil. Kılıyor mu? Bu konuda bir sıkıntısı var mı?
1: İstikrar gösteriyor mu?
0: İbadetlerinde bir problemi var mı? Efendim şu anda genç ileride yapar. Yok efendim. Yani kanser hastası ama ileride tedavi olacak, iyileşecek. Kabul ediyor muyuz?
1: Etmiyor.
0: Etmiyoruz. Peki ibadet konusundaki bu gevşekliği nasıl kabul edebiliriz ki? Dolayısıyla aslında yani biraz meseleyi uzattığımın farkındayım.
1: Hocam,
0: Ama
1: benim
0: önemli bir
1: için daha
0: konu.
1: iyi oluyor çünkü detaylandırdıkça hocam vermiş olduğunuz örneklerle birlikte insanların kafasında daha çok oturuyor. Yani bunu sohbetlerde birçok kez dinlemiş. Hatta Cübbeli hocamın da namaz kılmayanların iki canda başına gelecek belalar diye bir kitabı var hocam. Yani
0: Evet.
1: ufak şey bir kitap ama yani okunsa çok büyük tesir halk ediyor. Ve
0: Evet.
1: birçok hocamızdan da namazla alakalı çok sohbetler duyduğumuz için bazen işte hani gevşeklik oluyor. Hani haftalık bir sohbet dinlemek lazım deniyor ya hocam.
0: Aynen.
1: Yani sizin o kafanız dünya meşguliyetini gidermek adına biz bunu yapmış oluyoruz şu an. En azından bununla alakalı birazcık daha kalbimizi temizlemiş oluyoruz, ferahlatmış
0: Olur.
1: oluyoruz elhamdülillah.
0: Çünkü hani yani böyle bir sualle muhatap olabilmek işte benim kızıma biri talip ama namaz kılmıyor vereyim vermeyeyim mi?
1: Basit geliyor yani
0: Çok
1: hocam.
0: basit. Halbuki yani şöyle bir konuda muhatap olsak benim kızıma bir beyefendi talip ama dördüncü evre kanser hastası. Hiçbir tabiple konuşup ben buna kızımı vereyim mi vermeyeyim mi diye sormazsın.
1: Evet,
0: Hemen
1: direkt
0: onu
1: keser
0: kesip
1: atar.
0: atarsın da namaz konusunda nasıl bir hale geldik ki bunu çok önemli bir konum olarak görmüyoruz. Bunu bir soru olarak tevdi edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Yani aslında bu bizim maalesef bu konuyu ne derece ciddiye aldığımızın bir nevi göstergesidir. Rabbim samimi olmayı bizlere nasip etsin. İbadetlere dair, Allah'a kulluğa dair, yaratılma gayemize dair bizlere cümlemize samimiyet ihsan eylesin.
1: Amin inşallah. O zaman böyle birine evlenebilir mi diyor hocam?
0: Böyle birinin varlığını kabullenmek bile problemken
1: Evet.
0: nerede kaldı ki onunla bir hayat
1: Yani
0: ortaklığı
1: namaz kılmayan bir kişinin yani hocam yine sohbetlerinde dinlediğimiz kadarıyla hocam evindeki insana, çevresindekilere, komşularına, bulunduğu beldeye kadar çok büyük bir zararı olduğunu
0: Evet.
1: yani birçok şey hani meşayihimiz de bunu anlatıyor bizlere. Rahmetli Metin Hocam da bir sohbetinde şunu derdi. Haydi kulun namazı Allahu Teala Hazretleri işte ezan. Hayy ala salah dedi. Haydi kulun namaza dediğinde sen şunu yapıyorsun dedi. Yani bir eylem yapıyorsun. Hayır Allah'ım ben gelmiyorum.
0: Evet.
1: Veya işte ben arabamı istop ettirmiyorum. Ben televizyonu kapatmıyorum. Ben işimi bırakmıyorum. Bilgisayarımı, cep telefonu bırakmıyorum. Senin üzerine gelmiyorum diye bir boykot etmedir bu diyor.
0: Allah muhafaza.
1: Yani alnına şu yazılacak diyor. Namaz kılmayan adam diyor diye. Hani seni o şekilde çağıracaklar diyor yarın ahirette. Bunu mu istersin diyor. Ya da işte bir yerde çalışıyoruz. Şimdi ortalama bir maaşla herkes geçimini sağlıyor. Bir patron size dediğinde aşağıya in. Bana oradan bilmem neyi al gel, inip çıkıyoruz. Oraya git onu getir. Eğil kalk şunu yap bunu yani dediğinde yapıyoruz. Allahu Teala Hazretleri bize dediğinde
0: Ve
1: bir
0: bu
1: bahane
0: günde bir
1: uyduruyoruz.
0: kere değil, 5 kere
1: Evet.
0: yapılıyor ve sen 5 defa Allah'a isyan ediyorsun.
1: Karşı
0: Dolayısıyla
1: geliyorsun.
0: bu namaz konusunu asla hafife almamamız gerekir. Özellikle ebeveynler, bu çünkü çocukluk döneminde başlıyor.
1: Evet.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde namazı emredin. Namazla tanışmalarını sağlayın. 10 yaşına geldiğinde ise müeyyideler uygulayın eğer kılmıyorsa. Yani bulu çağına erer ermez kişi hemen namaza başlamaz. Bunun bir öncesi olması gerekir. Evet. O önceden hani ağaç yaşken eğilir misali, ebeveyn kendisi bizatihi çocuk yaştayken o çocuğunu namaz konusunda alıştırmalı ve namazla tanıştırmalı. Namazsız bir hayatın olmayacağını ona vurgulamalıdır. Evet. Nasıl ki yeme ihtiyacımız varsa, nasıl ki asli ihtiyaçlarımızı görmeye ihtiyacımız varsa, bir Müslüman Allah'a günde 5 defa o secde emrine itaat etmemesi diye bir şey olamaz. Aç kal, hasta ol, ne yaparsan yap, evet, ama bundan asla geri durma. Bu şuuru ebeveyn olarak verilmelidir, vermek gerekir. İşte ben çocuğuma kıyamıyorum, sabah namazına kaldırmıyorum. Ya da işte çocuk erken yattı, yatsı namazını kılması için kaldırmıyorum. Sen aslında çocuğunu daha büyük bir kıyama gönderiyorsun. Yani kıyamamazlılık değil. Şöyle bir misallendirelim. Hani çocuğumuz ateşler içinde yansa, ateşi yükseldi, 40 derecelere, 41 derecelere vurdu. Çocuk üşüyorum diyor ama siz üzerini açıyorsunuz.
1: Evet.
0: Çocuk baba üşüyorum diyor, anne üşüyorum diyor, üzerimi ört diyor, siz onu açıyorsunuz. Merhametinizin gereği onu örtmeniz ona kar mıdır değil midir?
1: Zarardır.
0: Zarardır. Hatta açmakla da yetmiyorsunuz, onu soğuk suya sokuyorsunuz. Evet. Donuyorum diyor, siz onu daha fena soğuk suya sokuyorsunuz. İşte bizim de yani nasıl ki dünyevi olan bu olay karşısında merhametimizin gereği o çocuğumuzun zahiren istediğinin zıttını yapıyorsak, ibadet konusu, kulluk konusu ki ebedi bir alemle alakalı, bu noktada asla taviz vermemek gerekir. Evet. Rabbim muvaffakiyetler ihsan etsin.
1: Amin inşallah. Rahmetli babam sabah namazlarında gelip başımda dururdu hocam. Ondan sonra derdim ki ya bu adam benden ne istiyor derdim. Bir bırakıp gitse beni. Bir de camiye cemaat yetişmeye çalışırdı ama başımda da dururdu. Hani bazen o zaman çocukluk şeyi kalktım deyip sonra bir daha tekrar yatardık ama yani üniversite okuduğumuz dönemde bile telefonla arayıp aman evladım öğle namazını kıldın mı, akşamı kıldın mı, yatsıyı kıldın mı diye işte çalışırken bile arayıp sorardı. Namazın emniyetini yani kendisi sonradan fark ettiği için ondan sonra bizim üzerimize böyle bir etkisi vardı. Rabbim inşallah tüm ebeveynlerimizi namaza bu şekilde düşkün olanlardan eylesin, evlatlarımıza amin, namaza düşkün olanlardan eylesin diyelim. Amin. Hocam katılım endeksi. Hisse senedi alıp satmak günümüzde çokça yani konuşulan mevzularından bir tanesi, borsa, fon mevzusu. Daha önceki programlarımızda çokça konuştuk, ifade ettik ama yani illa hani birinin başına bir iş gelmesi gerekiyordu ki bunu daha iyi anlasınlar. Bununla alakalı ne
0: yani
1: söylersiniz?
0: Yani şöyle ifade edelim ki 2011'den beri evet, bu emsal platformlarda bu konuları aslında her daim dillendirdik. Hı hı. İşte borsa olsun, katılım endeksi olsun, fonlar olsun. Hatta burada yalın söylenim. İşte nedir o? Firma helalse ortak olmak helal, firma haramsa ortak olmak haram. Çok basit bir anlatım ama halbuki sistem bundan ibaret değil. Endekslerin alım satımları, endekslerin özel fonların kendi mal değerlendirilmesi ve bağımsız olarak ele alınması ve bakıyorsun ki yani bir toplu iğne dahi üretmemiş olduğu halde bir anda çok zengin olunabiliyor. Evet. Bu bile meselenin ne kadar vahameti. Hani teknik tarafını bir kenara koyalım. Fıkhi tarafını bir kenara koyalım. Burada meseleyi tartışırken işte bu malı endekslidir, değildir, şirketi temsil ediyor, etmiyor, işte hissedir vesairedir. Onları bir kenara koyalım. Şöyle bir meseleye baktığımız zaman bir anda zengin oluyorsun, bir anda batıyorsun. Halbuki ne bir iğne sattın, ne bir iğne satın aldın. Evet. Hiçbir şey üretmedin. Bu bile meselenin ne kadar vahim olduğunu bir göstergesidir. Hani bizim halk arasında bir ifade vardır. Ucuz peynir fare kapanında olur. Evet. Yani bu biraz tamahkarlıktan oluyor. Az çalışarak çok sermaye elde edebilmenin yönleri. Ki biz bunun aslında fıkhi tahlillerinde yapmıştık. Niçin caiz değil? Neden caiz değil? Neden bu sistem faiz sistemine evrilmiştir? Bunların detaylı bir şekilde o zaman için endeksi vesairedi. Gerek borsadaki durumları, gerek hariçteki durumlarını konuşmuştuk. Hı hı. Ama net bir şekilde şunu da görüyoruz ki son yaşanan olaylarda bunun ne derece derece kötü bir olay olduğunu aslında göstermektedir. Evet. Yani birileri kazanırken aslında birilerinin cebindeki paralar ile kazanıyor. Hı-hı. Yoksa üretim yaparak değil, ticaret yaparak değil, sözde ticaret ama kağıt üzerine bir ticaret. Rabbim bu konuda cümlemize şuur ihsan eylesin. Ki daha önceden de ifade ettiğimiz gibi caiz olmayan ameliyelerdir. Bunlardan Müslümanlar olarak kaçınmamız gerekecek.
1: Bazen şimdi tabii ki birçok kimse buna girerken borsaya kağıt alımı yaparken hep çevresindeki insanlara bakarak hareket ediyorlar. Ve çevresindeki birçok işte yani hoca vasfında olduğu halde şunu söyleyebilen insanların olduğunu gördük hocam. İşte şu şirket olursa buna cevaz verilmiştir. Ama şurayı alırsanız olmaz. Burası işte bizim devletimize aittir. Burası olursa olur, diğer taraf olursa olmaz. Burası içki satıyor, burası satmıyor, helal iştir deyip birçok kişiye fetva verdi. Ve birçok kişi de işte cami cemaatinde özellikle benim işte arkadaşım o buradan alışveriş yapıyor. Bu da 5 vakit namazında adam. İşte hacını yapıyor, umresini yapıyor, zekatını veriyor. Bu adamlar yapıyorsa biz de yapıyoruz demek. Yani birileri yapıyor diye başkalarının yapmasa doğru olur mu yani hocam? İlla başına bir başörtü olması veya ne sualden, bileyim hoca vasfı olması.
0: Şimdi sualden zaten cevabı ne olduğu aşikar. Evet. Soru sorarken aslında cevabı da vermiş oluyorsun. Daha önceki derslerimizde ifade ettik. Borsa sistemini, BIST sistemini, endeks sistemini, evrak alım satım sistemini teori olarak anlatıldığı zaman var olan bir malın temsili bir kağıdı ve var olan bir mala ya da şirkete ortak olarak ifade ediliyor. Evet. Meseleyi böyle ifade ettiğimiz zaman cevap basit. Şirket helalse hissedar olmak helal, evet. Şirket haramsa hissedar olmak haram. Çok basit. Ama uygulama bu olmadığını, sistemin alım satımlarda işte gerek endeks 30 olsun, gerek endeks 100 olsun, gerek işte açığa alım, açığa satım meseleleri olsun, gerek o malın veyahut da o şirketin reeldeki değeriyle bizdeki değer arasındaki farklılıklar olsun, şirketin anonim şirketi, mülk şirketi olma yapısı olsun, bir takım etkenlerle bunun zaten fıken sıkıntılı olduğunu dillendirmiştik. Evet. Ama kişi nefsani olarak hoşuna geliyor, kolay para kazanmak olarak görüyor. Çünkü oturduğun yerden anlık olarak işte o para bir anda yükseliyor, bir anda düşünüyor, hırs oluyor. Birileri de bu konuda işte şöyle olursa fetva vardır, şöyle olmazsa caizdir şeklinde ifadelerle nefsani bir bakış açısıyla buna gidilebiliyor. Dolayısıyla aklın yolu birdir. Evet. Gönül ister ki bu konuda kanaat önderi olan, hoca olan kişiler tek bir fetva yayınlayarak, yani insanlar kendine uygun bir fetva bulmak değil, net bir şekilde gerekirse otursunlar, tartışsınlar, birbirlerini ikna etsinler. Fetva verenler neye göre veriyor, vermeyenler neye göre vermiyor? Meselenin arka tarafını, fıkhın mutfak tarafını, yani halka arz tarafını değil, mutfak tarafını tartışılsın, edilsin ve bu noktada tek bir şey söylenirse en azından birileri yapacaksa da nefsime uydum yapsın. Ben fetvaya uydum şeklinde bir algı olmaması gerekir. Rabbim bugünleri de bizlere göstersin.
1: Amin. Bu borsayla alakalı yine bir abimiz şey demişti hocam. Ben her konuda Fatih Hocam'ın fetvalarına güveniyorum, onu takip ediyorum falan dedi. Ondan sonra dedim abi borsada şey yapıyorsun, alsat yapıyorsun dedim. Ya onda dedi başkasından dedi şey aldım dedi, fetvasını aldım dedi. Bazen de nefis devreye girebiliyor hocam. Rabbim onları da kurtarsın diyelim. Amin. Hocam bir diğer sorumuzda Kur'an harfleri olan gümüş yüzük takmanın dinimiz için bir sakıncası var mı?
0: Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Hanefi mezhebine göre erkeklerin gümüş yüzük takması ruhsattır, sünnet değildir. Yani bu şu demektir. Takmaması takmasından daha evladır. Kömer Nasuh Efendi Hukuk İslamiyesi'nde bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Yani bunun bir ruhsat olduğu, bir sünnet olarak Hanefi fıkhında kabul edilmedi. Ha, diğer mezheplerde bu konuda farklı görüşler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması, sahabenin işte belli günlerde takmış olması. Tabii burada yorum farklılığı, Hanefi fıkhı bu işte mühür olarak kullanılması, bir ihtiyaçtan dolayı kullanılması şeklinde. Yoksa bir zinet olarak meseleye bakılmıyor. Peki bununla beraber yüzük takması ruhsat mıdır? Evet, gümüş yüzük belli bir gramı, 4-5 gramı aşmamak kaydıyla olabilir. Üzerinde işte nakış var, Arap harfleri var. Bunlara bir mani olur mu? Elbette olmaz. Yeter ki yani bir yazı olmasın veyahut da yazı olsa da o yazı Kur'an ayeti gibi bir yazıysa bu konuda onun adabına riayet edecek tarzda onun kullanılması. Yani onun da işte lavaboya vesaire girilmemesi. Ama sadece mücerret bir harfin olması, Arap harfinin olması bu manada bir farklı bir şey ifade etmeyeceği için takılmasında fıkhi anlamda bir mahsur lazım gelmeyecektir.
1: Evet. Son dönemde özellikle hocam takı işinde birazcık daha böyle popüler oldu herhalde. Kola takılan bir bileklik yapılıyor hocam. Bileklik içerisinde işte Ayet-el Kürsi, alt tarafında Kalem Suresi işte 51 ve 52. ayetler, bunlar hani nazarla alakalı olduğu için bunları yapıyorlar ve bu şekilde lavaboya giren çok yani eşimiz dostumuzu gördük
0: şimdi
1: etrafımızda.
0: Öncelikle şunu söyleyelim, onunla lavaboya girme meselesi bir bahsi diğer. Onun öncesinde dedik ya erkeklerin sadece yüzük takmasına ruhsat vardır. Onun haricinde ziynet, işte kolyeydi, bileklikti veya farklı bir oraya takım girmiş, ziynetlerdi. Evet. Bunları velev ki gümüşten dahi olsa erkeğin takması caiz değildir. Yani şöyle bir algı var, işte gümüş olursa mutlak manada caizdir erkek için. Evet. Hayır, gümüş sadece yüzüğe izin verilir. Yüzüğün dışındaki takılar ne olursa olsun bunun takılması caiz değil. Bileklikti, kolyeydi vesairdi. Evet. Dolayısıyla onun üzerinde şu yazıyor, bu yazıya gitmeye gerek yok. Deriden dahi bileklik olsa veya işte taştan bileklik olsa veya ne bileyim farklı bir takım maddelerden bileklik dahi olsa bu bir ziynet olarak yapıldığından dolayı bunun erkeğin kullanması zaten caiz bir şey değildir.
1: Ne takarsanız sakın ziynet olarak taktığınız için
0: o caiz. Ne de yüzük, ona ruhsat vardır yüzük konusunda. O da dediğimiz gibi belli bir gram aşmayacak ve erkekler için de gümüş olacak. Gümüşün dışındaki diğer maddelerde olmaz. Yani bazen şöyle bir şey oluyor.
1: Akika şey takıyorlar.
0: Akika konusunda ruhsat vardır. Onunla alakalı İbn-i Umam Fethülkadir'de
1: ahşap de takıyorlar
0: söylüyor.
1: Mesela.
0: Söyleyeceğim onu. İşte sarı mesela takıyor. Diyorsun altın. Yok hocam bu altın değil, bu bakır. Fark etmez, bakır takman da caiz değil.
1: Evet.
0: Ya işte bu platin, beyaz altın dedikleri, bu da caiz değildir. Sadece gümüşe ruhsat verdir. Bir de taş olarak da işte dediğimiz gibi bazı taşlara izin veriliyor. Onun haricinde işte hangi madde olursa olsun gümüşün dışındaki maddeler, bunların kullanılması da caiz değildir.
1: O ahşap da aynı şey mi?
0: Aynı şekildedir tabii ki.
1: Onu da kullanmak doğru. Evet. Bir diğer sorumuz o da hocam. Eşimle Şafii mezhebine göre dini nikah kıysak helal midir diye sormuşlar hocam.
0: Bu tabii sorunun bir başı olması gerekir. Evet. Yani neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Muhtemeldir ki bunlar arasında bir boşama gerçekleşiyor ve bu boşama neticesi maalesef genelde 3 talak söz konusu oluyor. İşte birliktelik mümkün değil. Bizim nikahımız geçmişe baktığımız zaman acaba Şafii mezhebine göre var mıydı yok muydu? Çünkü Şafii fıkhında nikahın şartlarından bir tanesi nikah esnasında nikahı kıyan kızın velisinin olması. Yani buluğ çağına ermiş olsa dahi bir kadın kendi nikahını kıyamaz Şafii fıkhına göre. İllaki veli olması gerekir ve bu velinin fasık olmaması gerekir. Yani namazında, niyazında dindar bir kimliğe sahip olması gerekir. Şahitlerin hakeza fasık olmaması gerekir. Nikahta tezviç ve tenkih kelimelerinin, yani aldım verdim değil de evlenmeyi ifade eden kelimelerin kullanılması gerekir. Bir takım şartlar vardır. Dolayısıyla efendim bu şartlara uyulmamıştır, bir daha nikah kıyalım gibi bir takım söylemlerden kaynaklı. Bizim bu kardeşimize tavsiyemiz, eğer böyle bir boşama olayı olmuşsa acaba bu boşama nasıl oldu? Belki de gerek yoktur. Bizim danışma hattını arasın, kendi durumunu arz etsin. Oradaki arkadaşların ona vereceği cevaba göre hareket eder.
1: Evet.
0: Yoksa direktmen hani şu mezhebe göre bu mezhebe göre, ha yok ben iptidada nikah kıyarken Şafii mezhebinin de kriterleri doğrusuna kuyuyorum derse bu güzeldir. Yani bu çünkü netice itibariyle bir mezhebin ihtilafından kaçmak, kendi mezhebimizde eğer bir kerahati iktiza etmiyorsa bunu yapmak müstahaptır. İbn-i Humam Rahimullah Fethülkadir de bunu açık ve net bir şekilde söylüyor.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla nikahta kızın velisinin olması çok güzel bir şeydir. Şahitlerin fasık olmaması çok güzel bir şeydir. Tezviç ve tenkih kelimelerinin, yani evlenmeyi ifade eden kelimenin kullanılması çok güzel bir şeydir. Burada bir de yani bu şu münasebette bir şey daha ifade etmek istiyorum. Çünkü geçenlerde gelen suallerden bir tanesi işte ben eşimle ayrıldım ama sonra resmi olarak gittik, muameleyi sonlandırdık anlaşmalı olarak. Sonra bize dediler ki dinen ayrı olabilmeniz 3 talak vermene bağlı. Ben onun üzerine 3 talak verdim. Tabii sonra pişmanlık oluyor. Bir daha evlenmek istiyoruz. Nasıl olur vesaire. Şunu net bir şekilde vurgulayalım. Eşlerin birbirlerinden ayrılmış olmaları illaki 3 talak vermeye bağlı değildir. Hatta hatta ahsen olan en güzel boşama şekli hanımın temizlik döneminde beraber olunmadan bir talak vermek, yani bir kere seni boşadım ifadesini kullanmak ve sonrasında o hanımefendi iddeti bitene kadar ona erişmemek. Ve iddeti bittikten sonra zaten arada bir bağ kalmamıştır. O kadın bir başkasıyla da evlilik yapabilir. O erkek başka bir hayat da kurabilir. Yani illaki 3 talakın 3'ünü de verme zorunluluğu yok. Tek bir talak vermek suretiyle de eşlerin birbirlerinden ayrılması mümkündür.
1: İddet bittikten sonra hocam veya iddet süresi içerisinde ikinci bir talak verebilir mi? İddet bittikten
0: sonra
1: da.
0: Şöyle ifade edelim. Bir hanımın boşanmaya mahal olması ya menkühe dediğimiz nikahın devam etmesine bağlı ya da mu'tette dediğimiz iddet dönemine bağlıdır.
1: Evet.
0: Yani bir adam bir boşama yaptıktan sonra eğer kadın iddetini bekleme süresinde bir daha boşamayı icra edecek olursa ikinci talak gider. Bir daha boşamayı icra edecek olursa üçüncü talak da gider.
1: İddet süresince.
0: İddet. Ama iddeti bittikten sonra artık sokakta herhangi bir yabancı kadın gibi olmuştur. Nasıl ki sokaktaki bir kadına seni boşadım demenin hiçbir önemi, kıymet harbiyesi yoksa o burada da iddetten sonra böyle bir durum
1: söz konusu değil. O zaman iddet döneminde orada dikkat edilmesi
0: dolayısıyla gerekiyor. Dolayısıyla zaten üç türlü talaktan bahsedilir. Ahsen talak en güzel boşama şekli. Bir de bunlar sünni talaktır. Bir de hasen talak güzel olan. Bir de bid'i olan talak vardır. Yani günah olan talak vardır. En güzel boşama nedir? Kişi hanımına dediğimiz gibi temizlik döneminde beraberlik yaşamadan bir talak vermek ve kadının iddeti bitene kadar ona ilişmemek. Çünkü bir kimse böyle bir boşamayı yapıyorsa gerçekten bu yuvanın bitmesi, bu yuvanın dağılmasında bir istikrar göstergesidir. Çünkü yani kişi hanımına muhtaç, ihtiyaç duyduğu halde beraberlik daha yaşamamışken bir talak vermesi temizlik döneminde kararlılığını gösterir. Ve o hanımefendi iddet bekleme zaman zarfında 3 ay baş hali bekliyor ya, bu zaman zarfında ona yaklaşmaması, ona müracaat etmemesi, gel bu yuvayı kurtaralım dememesi her iki taraf açısından demek ki bunlar gerçekten bu ayrılıkta istikrarlı, gerçekten kararlılar. Yani bu yuva devam etmeyecek. Bunun göstergesidir. Ve 3 ay baş hali bitince de herkes kendi yoluna devam eder. Ve bu türlü boşamak pişmanlığın en nadir olduğu boşamalardır. Çünkü bir insan bu şekilde bir ayrılık yaptıysa gerçekten bu yuvanın sonlanması gerekiyormuş. Sünni olan, hasen olan talak nedir? Kişi işte yine temizlik döneminde hanımına yaklaşmadan, beraber olmadan bir talak verir ve hanımı o tuhru, o temizlik dönemi biter. Aybaşı haline girer. Aybaşı halinden sonra tekrardan temizlenir. Temizlendikten sonra ikinci talakı verir. Yani tamamıyla bitirmek istiyorsa şart değildir. O ikinci talakı verdikten sonra yine o temizlik dönemi biter. Aybaşı haline girer. Tekrardan aybaşı halinden temizlik dönemine girer. Sonra üçüncü talakı verir. Ondan sonra yani aybaşı haline girip temizlendikten sonra artık her şey bitmiştir.
1: Bu geri dönüşü olmayan sistem
0: olmuyor.
1: Bu.
0: Ama üç talakı bakın üç ayrı temizlik döneminde veriyorsun. Evet. Bu da istikrarın alametidir. Yani kararlılığın alametidir ve pişmanlığın az olmasının alametidir. Bu da sünni talaklardandır ama güzel olandır. En güzeli olan bir talak vermektir. Evet. Bidat olan nedir? Günah olan nedir? Kadına bir anda üç talakı vermek ya da aybaşı halindeyken vermek ya da beraberliğin sonunca, yani temizlikte cinsellik yaşamışsın. Yani bir aybaşı hali geçmemiş, ondan sonra onu boşuyorsun. Bunlar bidattır, günahtır ama geçerlidir. Ve genel itibariyle bu türlü boşamalar sonucu pişmanlıkla, hüsranlıkla oluşan boşamalardır. O yüzden olur ya evlenmek hak olduğu gibi ayrılmak da mukadderattandır olabilir. Ama bu konuda sünnete uygun bir şekilde boşanmak gerekir. O da nedir? Yani daha öncesinde bu anlattıklarımızı kişi aklında tutamayabilir. Arar der ki hocam ben eşimden ayrılacağız, biz anlaştık. Nasıl bir yol takip etmem gerekir? Hoca efendi ona yolu çizer, der ki temizlik döneminde bir boşamayı gerçekleştir. Sonra resmi muameleleri yapın. Yani onu anlaşmalı bir şekilde. Sonrasında eşin iddetini beklemeye başlasın. Zaten iddeti bittikten sonra seninle hiçbir bağlantısı kalmayacak. Yarın öbür gün pişman oldunuz. Tekrardan ya gel bu yuvayı devam ettirelim. Yeniden yuva kuralım. En azından buna da imkan vardır. Otururlar yeniden nikah yaparak hayatlarına devam edebilir.
1: Peki hocam, bir kere boş ol dedi mesela, bir talak verdi. İddet süresi içerisinde tekrar barışmak istediler. Bu süreçte iddet bitmeden tekrar nikah yapmak zorundalar.
0: Bu boşamanın şekline göre değişebilir. Eğer bu boşama rıcı diye ifade ettiğimiz dönüşü olan boşama, ki sarahaten seni boşadım tabirini kullanarak yapmışsa, iddet döneminde karı kocanın birbirleriyle karı koca ameliyesinde bulunması ya da kocanın ben seni geri aldım demesi yeterlidir. Yani nikahı yenilemelerine gerek yoktur. Buna ricat deniyor fıkıh dilinde. Ama iddet bittikten sonra illaki bunlar nikah yapmaları gerekir. Ama adamın boşama ifadesi bain olursa, bain talak, işte kinay lafızlarıyla vermiş mesela, adam demiş ki babanın evine git ve bununla da boşamayı kastetmiştir. Evet. Ya da seni işte bain talakla boşadım şeklinde bir ifade kullanmışsa, böyle bir durumda iddet döneminde yine bunlar beraber olmak istiyorsa yeniden nikah yapma zorunluluğu vardır. Yani dönüşü olan ricî talakta iddet döneminde erkeğin müracaat ettim demesi, geri aldım demesi ya da karı koca ameliyelerinde bulunması bu nikahın devamı için yeterlidir. Ama düşen talak gitmiştir, o bir daha geri gelmez. Evet. Tabii bu dediğimiz beynületül kübra dediğimiz üç talak vuku bulmadan önce. Üç talak vaki olduktan sonra nikah yapsalar bile bunların birlikteliği mümkün değildir.
1: Evet hocam, bu konuda da dikkat etmek lazım. Tabii bazı mevzular var, onlardan bir tanesi de işte mahkeme bizi boşadığında nikah kalıyor mu, tekrar bir daha boş ol demesi gerekiyor mu veya anlaşmalı boşanmalarda nasıl oluyor gibi.
0: Bunlar aslında konuşmuştuk.
1: Evet, daha önce konuştuk. Bunları yani, da YouTube kanallarımızdan yine tekrardan izleyebilirsiniz. Veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Oradan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hocam son olarak bir sorumuz daha var. Yaşlılar veya takma dişi olanlar misvak tozu kullanıyor. Bu normal misvak hükmüne girer mi? Yani kullanan kişi misvak sünnetini yerine getirmiş olur mu?
0: Şimdi misvak kullanmanın birçok fazileti var, birçok faydaları var. Bu faydaları işte temizliğin, hijyenin sağlanması, ağza hoş bir kokunun bırakması, ki bunlar bahsedilen o misvak tozuyla da belki elde edilebilir. Ama onun yanı sıra misvak kullanmanın bir sünnet olma tarafı vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olma onun bir göstergesi. Ki İbn Abidin Rahimullah 10 hasletten bahsediyor. Misvak kullanmanın kişiye sağladığı 10 faydadan bahsediyor ki bunların bir kısmı manevidir. Dolayısıyla burada hani misvak tozu bunun hijyenlik tarafı, sıhhat tarafı açısından hasıl olsa da misvak kullanma sünnetini icra etmiş olur mu? Hayır, el cevap olmuş olmaz. Onun hakkında o sünneti bizzati fiil olarak fiziki misvak kullanmak suretiyle olacaktır. Dişinin takma olması, protez olması sonucu değiştirmez. Çünkü burada önemli olan ittibadır, tabi olmaktır.
1: Yani o hareketi gerçekleştirir.
0: Yani o temizliği sen zaten bir şekilde gerekirse bunu diş fırçasıyla da yaparsın. İşte bir takım macun vesaire kullanarak da yaparsın. Veya onun temizlikle alakalı bir takım işte kimyasalları vardır. Onlarla da yaparsın. Ama misvak kullanma ameliyesini ayrıyetten sünnete tabi olarak kullanmak gerekir. Evet. Efendi Hazretlerimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Hatta şu anda hocalarımızdan da görürüz. Ceplerinde hem misvağı vardır hem de fırçası vardır. Yani fırça, evet, o temizlik hasıl olsun diye. Çünkü misvakta dişlerin arka tarafının temizlenmesi olmayabiliyor. Evet. O zaman fırçayla da bu işlemi yapacağız ama misvak sünnetinde ayrıyetten icra edeceğiz. Bunları birbirinden ayırmak lazım beraberce. Yani ben nasıl olsa ağzımın hijyenini sağladım, ağız temizliğini sağladım. Misvağa ne gerek var değil. Çünkü misvaktaki bütün gaye sadece ağız temizliği değildir. Evet, onu da elde ediyor. Artı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Bu manada sen peygambere tabi olmak, ona ittiba etmek gayesiyle onun anlattığı, kitaplarımızda meşgul olduğu ki sünnete uygun bir misvak boyu ne kadar olmalı, kalınlığı ne kadar olmalı, nasıl kullanılmalı, bununla alakalı kitaplarımızda yazdığı şekilde kullanmak da sünnettir.
1: Evet. Bunu peki hocam mesela kullanmak istiyoruz ya, hani belki gün içerisinde devamlı yanımıza taşıyamayabiliriz. Yani bunu illa sabahtan akşama kadar yanımıza taşıyıp kullanmamız mı gerekir yoksa akşam evimize gittik veya sabah evimizden çıkarken kullanmamız?
0: Şöyle söyleyeyim. Hanefi mezhebine göre aslında mezheplerde misvakla kılınan namazın misvak kullanmadan kılınan namaza nispetle faziletli olduğu meşhurdur. Ancak burada ne amaçlanıyor? Bu konu mezhepler arasında farklı yorumlanıyor. Hanefi fıkhına göre abdeste misvağın kullanılması ve o abdeste kılınan namazda fazilet. Şafii fıkhına göre ise abdeste değil, namaz öncesinde bizatihi misvağın kullanılması. Yani Allahu Ekber demeden önce misvağı kullanıp cebine koyup o şekilde. Ama Hanefi fıkhında bu şekilde değil. Bir de burada tabii farklı bir mesele daha var. Kişinin diş etlerindeki bir takım zafiyetten dolayı kanama riski olabilir. Şafii fıkhına göre kan abdesti bozmaz ama Hanefi fıkhına göre bozacaktır. O yüzden Hanefi mezhebinde sünnet olan abdest esnasında ağız temizliği yapılırken misvak kullanmak. Yoksa devamlı ağzımızda misvağın durması değildir. Sokakta misvakla dolaşmamız anlamında, ağzımızda dolaşmamız anlamında değil. Her ne zaman abdest alıyorsak abdeste misvağın kullanılmasıdır.
1: Yani bunu ağzımıza su verdiğimizde kullanmak
0: için. Yani ağız temizliği yaparken ağzımıza su veriyoruz, misvağı kullanıp tükürüyoruz. Tekrardan ağzımıza su veriyoruz, misvağı kullanıp tükürüyoruz. Bu şekilde alınan abdest de fazilet vardır. Şafii fıkhında ise bunun ötesinde namaza durmadan önce misvağın kullanılması şeklinde. Dolayısıyla hani misvak evimde dursun. Eğer sen sadece evde abdest alıp gün boyu dışarıda abdest almıyorsan ve abdestinde de o misvağı kullanmışsan sen bu fazileti aldın. Ama ben gün içinde dışarıda da abdest alıyorum dersen o zaman evde duran misvan sana bir faydası olmayacak.
1: Yani en azından akşam yatsıyı mesela evde veya sabah namazını.
0: Çok, niye öyle yapalım ki yani bu o ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti o ki yani az bir ameliyeyle çok sevap kazanmak. Hani biraz önce fonlardan bahsettik. Evet. İnsanlar niçin onlara girmek fetvasını araştırma zorunluluğu hissediyorlar? Az verip çok kazanmanın önünde. Burada da dünya hayatında aynı namazı kılacaksın. Ama misvak kullanmışsan sevabın fazla olacak. Bir sünneti işleyeceksin, şehit sevabı alacaksın. Müslüman uyanık olmalı. Nasıl ki dünyevi meselelerde ticaretini düşünüyorsa, uhravi meselelerde bunu daha fazla. Bir misvağı cebinde tutmak zor bir şey olmasa gerek. Yani gün içinde namaz kılarken, abdest alırken bunu kullanmak zor olmasa gerek. Yani bunu o yüzden insanları tembelliğe teşvik ederim. Yani hiç olmazsa evinde dursun diyor. Yok kardeşim, cebinde dursun. Niye durmasın ki? En azından senin üzerinde Hazreti Peygamber'in bir sünneti var. Evet. Yani senin cebinde o misvağı biri gördüğü zaman şuna şahitlik edecek. Eğer biliyorsa bu adam misvak kullanıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini icra ediyor diye şahitlik edecek. Bilmiyorsa sual edecek, sen onu anlatacaksın, onu öğrenecek. Yani her halükarda karlı bir durumdur. Dolayısıyla evde durmasının sana bir faydası yok. Bizatihi yanında olması ve onu bizatihi kullanmaktır. Hanefi fıkhında abdest esnasında kullanmamış olan bir kimse namaza dururken kullansa olur mu? Eğer diş etlerinde bir sıkıntısı yoksa, yani kanama riski yoksa, bu herkesten farklı, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. O zaman bunu kullanmasını yine İbn-i Umam Rahimullah Hidayi Haşiyesinde müstahap olduğunu söylüyor. Yani Şafii fıkhında böyle olsa da Hanefilerce de bu müstahaptır. Yeter ki kanama vesaire riski bulunmasın diye. Evet. O yüzden yani aynı ibadeti icra ediyoruz. Niye fazla sevap almayalım ki?
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bu manada da uyanık olmakta fayda var.
1: Evet. Hocam soruları böyle soruyorum. Sebebi şu. Size tabii ki soran kardeşlerimiz vardır. Onlar da böyle detaylı bir şekilde soruyordur ama belki sizden bazı konuları çekinebilir olabilirler ama bana karşı öyle olmuyorlar. Bana her defasında şunu yapıyorlar. Hocam bununla alakalı ne fetva verdi? Mesela böyle böyle söylemişler. YouTube'da açıyoruz, gösteriyoruz. Ondan sonra peki buraya şöyle yapsak olmaz mı? İşte şunu şöyle yapsak olmaz mı diye yani beni zor durumda bırakıyorlar. Ben de onlar daha iyi öğrensin diye size bu şekilde soruları yönlendiriyorum hocam. Hakkınızı helal edin. Hocam bu soruyla da programımızı nihayetine erdiriyoruz. Son olarak dua babına neler söylersiniz?
0: Allah-u Teala Hazretleri yaratılış gayemiz doğrultusunda ömrümüzü tüketebilmeyi bizlere nasip eylesin. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde afiyet içinde kulluğumuzu ifa edebilmeyi ve bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize de rahmet eylesin, makamlarını âli eylesin. Ki bizler de o haliyle hallendiğimizde arkamızda hayır ile yad edecek eşler, dostlar, talebeler bırakabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah razı olsun. Cümleler. Teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, sizler yine bizlere suallerinizi ilmihal@laligultv.com.tr ve ilmihal WhatsApp hattı üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. 0530 357 61 62 WhatsApp numaramız. Yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattına ulaşmak isterseniz pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza da yine 0212 923 36 36 numaralı telefondan hem sorularınızı sorabilirsiniz hem de Şura Fıkıh Kurulu ile alakalı desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Yine birçok medresemiz var. Daha önceki programımıza değinmiştik. Buranın da tabii ki giderleri var. Bu sezona yetiştirildi elhamdülillah ama birçok da ihtiyaç söz konusu. Bu anlamda da sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İmmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Rabbimiz Tebareke ve Teala yani en az iki yerde bir Bekara suresinde bir Rahat sure cellesinde buyuruyor. Vellezine öyle kötü kullar ki onları zemmediyor. Lanetli olduklarını söylüyor. Ne yapıyorlar? Yenguzune bozuyorlar ahdallah Allah verdikleri sözü min ba'di misaki. Kuvvetli tekit ettikten sonra. Şimdi Allah verdikleri sözü bozuyorlar. Kalu velada iman sözü verdi. Geldi dünyada kafir oldu. Bozdu. Allah'a, Resulüne tabi olacağım diye söz verdi. Sana itaat edeceğim diye söz verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderildi. Tabi olmadı. Sözü bozdu. Veyahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine vaat etti. Söz aldı. Ehl-i sünnet vel cemaat ben ve ashabım yoldan ayrılmayın. Söz verdi. Sonra ehl-i sünnetten çıktı. İtikatta sözü bozdu. Bir meselede bile itikadı bozuk olsa sözü bozdu. Ondan sonra Allah'ın da ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat vaadi boşa düşer. Çünkü sen söz bozarsan ümmeti mentemese gibi sünneti. Benim ümmetim benim sünnetime sımsıkı sarılan sünnetin başında ne de gelir? İtikattaki sünnet, ehli sünnet ve cemaat gelir. Bundan bir maddede aykırı gidersen men fârıka cemaati şibran bir karış cemaatin inancından, ehl-i sünnetin itikadından ayrılırsa diyor, Tirmizi hadisinde geçer. Fakat hâlâ harim kaddel İslam'ın onu İslam ipini boynundan çıkarıp atmış olur. İlla yarca dönerse tövbesi kabul olur. Yani bidat ehlinden olur ki kafirler doğru gider. Bu hadis-i şerif çok korkutuyor. فَاِنَّهُ مُجُسَاءَ جَهَنَّمْ فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاتِ شِبْرًا cemaatin inancından, ehl-i sünnet itikadından bir karış ayrılsa فَاِنَّهُ مُجُسَاءَ جَهَنَّمْ cehennem cemaatlerinden olur. Cehennem çok. Çünkü 72 fırkanın hepsi cehenneme gidecek. Bir tek ehl-i sünnet vel cemaat fırkayı naciye ilk girenlerle cennete girebilir. Öbür 72'den ilk girenlerle hiç giren olmayacak. İsterse ibadetten dünyayı çatlasın. Niye? İtikadında bozukluk olduğu için. Ama o itikadının bozukluğu onu kafir ettiyse O zaman hiç cennete giremez. Kafir etmediyse cehennemde itikadının fiştiği kadar yandıktan sonra çıkıp cennete girebilir. İlk girenlerle gidemez. Ne kadar ibadet yaparsa yapsın. Çünkü neden? İsterse bütün haramlardan sakınsın. Çünkü neden? İtikadında ehl-i sünnete muhalif, Kur'an sünnet ehl-i sünnete muhalif bir görüş ve inanç olduğu için. Onun için benim ümmetim sünnetime sımsıkı sarılan. Bu sünnetten birinci maksat nedir? İnanç, ehl-i sünnet ve cemaat. Sarık sarıyor, cübbe giyiyor, misvak kullanıyor, sakalı bir tutan ama itikadında ehl-i sünnete muhalif bir şey var. Bu sünnete sarılmış olur mu? Olmaz. Fiziken görüntüde sarılmış olur, itikatta bozukluk olduğu için. Onun için ne buyuruyor? Men terake sünnet ilem tenelü şefaat. Sünnetimi terk edene şefaatim bulaşmayacak. Şimdi bu hadisi doğru anlamak lazım. O zaman şimdi burada kaç tane sarıksız var? Kaç tane de takkesiz var? Ama hepsi burada benim hüsnü zannıma göre hepiniz ehli sünnetsiniz. Öyle mi? Şimdi adam sarık sarmıyor diye şefaattan mahrum oldu diyebilir miyiz? Adam misvak kullanmıyor diye sana Resulullah'ın şefaati nasip olmayacak kim diyebilir? Adam şalvar giymedi diye, adam cübbe giymiyor diye. He? Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla sana şefaat etmeyecek. Alnını karıştırın. Bunu hangi hoca fetva verebilir? Peki o zaman benim sünnetimi terk edene şefaatim ulaşmayacak. Bu hadisi nasıl anlayabiliriz? İki madde. Bir, itikaden terk ederse, amelen terk etse sevapları kaçırır. İtikaden terk etse ne demek? Onun sünnet olduğunu inkar ederse ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinin İslam'da delil olmadığını iddia ederse. Buna şefaat ulaşır mı? Çünkü neden? Bidat elinden olur sünneti inkar eden. Anladın mı? Terkten maksat neymiş? İtikaden terk eden. Yani onun hüccet olduğuna, İslam'daki ikinci delil olduğuna itiraz eden. Ne yaptı? İtikaden sünneti terk etti. Sünnetin hüccet olduğunu terk etti. Bu çok önemli bir ilim. İkinci mesele nedir? Sünnetimi terk eden. Bu da ehli sünnet vel cemaat itikadına, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının inandıklarına inanmak yetmez. İnandıklarına onların inandığı gibi inanmak lazım. Kur'an ne diyor? فَاِنَا مَنُوا Eğer benim bütün kullarım iman ederlerse بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي Sizin iman ettiğiniz şeylere ama sizin iman ettiğiniz gibi. Şimdi adam cennete inanıyor ama cennette Allah'ın görüleceğine inanmıyorsa oldu mutezile. Çünkü neden? Cennete inanmak yetmez. Cennette Allah'ın ru'yetullah var. Müminlere cemali gösterecek. Buna inanmadığın zaman ayet ve hadislerin birçoğunu yanlış manalandırdığı için en azından kafir olmasa da en azından ehli sünnet dışı 72 fırkanın başında gelenlerden mutezile mezhebinden oluyor. Ru'yetullah inkar ederse. Anladın? İşte demek ki cennete inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum, cennet var, cehennem var, sıra, hepsine inanıyorum. Ama nasıl inanıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya sahabın inandığı gibi mi inanıyorsun? Anladın mı? Onun için bu çok önemli. Mahşer var mı? Var. Ama ruhlar için, bedenler dirilmeyecek. Bu zaten Stalin gibi kafir olur. Stalin gibi kafir olur. Ama şimdi adam diyor, haşır var. Haşır var ama ruhani. Ne demek ruhani? Bedenler çürüyen daha kalkmayacak, kabirden dirilmeyecek. Bunu dediğin zaman zaten bütün ayetler inkar ediyor. Onun için bir şeye inanmaktan daha ziyade nasıl inanmadığı önemli. Fakat ihtede, sizin inandığınız şeylerin hepsine inanacaklar ama sizin imanınız gibi, o konudaki inancınız gibi inanırlarsa fakat ihtede, hidayete muhakkak erdiler. Ve intevelle sizin iman ettiğiniz şeylere sizin gibi inanmaktan yüz çevirirseler feyne muhafî şikak haktan ayrı bir şıkka düşmüşler. Hak burada, onlar başka tarafta. Batılda. Batıl ehli cennete giremez. İşte batıl ehli, o zaman ne diyor? Sünnetimi terk edene şefaatim Ulaşmayacak. Sen buradan gidersen, adam bir sarık sarmadı diye, cübbe giymedi diye, misvak kullanmadı diye, başka bir sünneti terk etti diye sana Resulullah'ın şefaati ulaşmayacak denmez ki. O sünnetleri yapsaydı daha fazla şefaat alırdı. Daha fazla özel iltifata mazhar olurdu. Makamı yüksek olurdu. Sevabı fazla olurdu. Ayrı dava. Ama şefaatin ulaşmayacak diye bunu diyemezsin. Anladın mı? Ama tabii öyle sünnetler var ki orada sitem yersin. Sünnet-i müekkedeler. Namazların öncesinde ve sonrasında sünnet-i müekkede. Mesela cemaat. Cemaatla namaz Hanefi mezhebinde sünnet. Hanbeli'de vacip, farz. Hanbeli'de cemaatsiz kıldığın namaz kabul değil. Borcun da düşmüyor yani. Borcun da düşmüyor. Bizim mezhepte borcun düşüyor, namazın noksan oluyor. Namazın noksan oluyor. Mekruh oluyor yani. Allah'ın sevmediği bir şey. Ama borcun düşüyor. Fark bu. Ama sen şimdi cemaat sünnettir diye, sen cemaatin sünnetini, cemaatle namaz kılma sünnetini kalkıp sarık sünnetiyle denk getirebilir misin? Sarık sünnetini terk etsen her iki rekattan 70 rekattan zarar edersin. Kardan zarar edersin. Ama sünneti kabul ediyorsun. Sarık sünnetine hürmet ediyorsun. Tazim ediyorsun. Ama sarık ne ya? Kafan mı yarıldı da kafanı sardın diye alay edersen kafir olursun. En ufak bir sünnetle alay edersen kafir olursun. Alay etmek kafir eder. Ama amel etmemek kafir etmez. Ama amel etmediğin zaman da hafife alırsan bu ne ya? Bundan da ne çıkar? Yine kafir olursun. Çünkü üç şey insanı kafir eder. İstihfaf, istihlal, istihza. Harama helal demek, helala haram demek. Bir de İslam'ın en ufak bir meselesini, sünnet İslam'ın meselesi değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı değil mi? Hafife almak insanı kafir eder. Bir de alay etmek, dalga geçmek insanı kafir eder. O alay etmek ve hafife almak illa farzla, iman şartıyla, Kur'an'la değil. İslam'a ait en ufak bir meseleyi hafife alsa kafir olur, alay etse kafir olur. Orada farz, vacip, sünnet, müstahap hepsi eşit. Anladınız mı bilmiyorum. Evvelce de anlattım ama belki bu üslup farklı bir üslupla anlatıyorum şu an. Bundan dolayıdır ki cemaati söylüyor. Diyor ki ve innel cemaate min sünneni hüda. Sünneni hüda var. Sünen sünnetler. Ama hüda ne demek? Hidayet. Şimdi niye sünnen-i hüda dedi ona? Çünkü ona niye sünnen-i hüda dedi? Velev teraktum cemaate leteraktum sünnete nebiyikum. Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz ama bu normal bir sünnet değil. Hiç cemaatsiz namaz kılmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O sünneti terk etmiş olursunuz. Velev teraktum sünnete nebiyikum peygamberinizin sünnetini terk edersiniz diyor. İbn-i Mesud Hazretleri, bunu hadis hükmündedir bu rivayet, çok sahih. لَبَلَلْتُمْ elbette sapıttınız diyor. Şimdi diğer bazı sünnetlerde sevap vaat ediliyor. Kılarsan sevabı var. İşrak, bir hac, bir ömre sevabı. Kılmazsan sapıttın sen, sana şefaat ulaşmayacak diyemezsin ki. Kuşluk kılmadı adam. Sen sapıksın diyemezsin ki. Bir kere kılmış, beş kere kılmış ama her gün kılamıyor. Sen bu adama şefaattan mahrum olursun diyemezsin ki. Ama cemaat da sünneti terk ederse sünneni hüdadan olduğu için sünnetlerin içinde de tasnifler var. Her sünnet bir değil. Sünneni hüda var. Sünneni müekkede var. Sünneni gayri müekkede var. Sünneni zevait var. Anladın mı? Yani bunlar mühim mesele. Sen şimdi yemeği elinle yedin. Bu sünnet midir? Sünnettir. Kaşıksız yedin, çatalsız yedin, elinle yedin. Bu sünnettir. Ama sen buna sünneni hüdadır. Çatalla yiyen, kaşıkla yiyen sapıttı, eli sünnetten çıktı diyebilir misin? Şefaattan mahrum oldu diyebilir misin? Bu sünneni zevaittendir. Ne demek zevaittendir? Adet ve örfle de birleşmiş oluyor. Ama sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle yerdi diye niyet edip yersen sevap kazanır mısın? Kazanırsın tabii Resulullah'a ittiba etsen. Anladın mı? Ahmed İbn Hanbel hayatında karpuz yememiş. Bağdat'ta karpuz yoktu da yememiş değil. Ama demişler efendim işte bu kadar lezzetli bir şeyi niye yemiyorsunuz? Ya demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karpuz yedi ama kavun ya kavunla karpuz o Bıttık. İkisinin adı da bıttık. Bıttık karpuz da ahmer olursa kırmızısı biz karpuz diyoruz. Esfar olursa sarısı kavun. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kırmızısını bilmiyorum ama sarısı var Medine'de. Yani sarısını yemiş bıttık. Yani yemiş ama şimdi Ahmed ibn Hanbel Resulullah'ın yemediği hiçbir şeyi ben yemem manasında değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yemiş ama nasıl yemiş? Mesela üzümü sol eline alırdı, sağ eliyle iki iki koparırdı. Anladın mı? Veya hurmayı tek yerdi veya şunu şöyle içerdi. Şimdi Ahmed ibn Hanbel de diyor ki, yetmiş ama nasıl yediğinin rivayetini bulamadım. Onun yediğine ters düşen bir şekilde yerim diye korkudan yemiyorum. Niye Ahmed ibn Hanbel oldu? Niye müçtehit oldu? Senin gibi karpuzu bulduğumu ortasından talarsan Ahmed ibn Hanbel olabilir misin yani? Tabii. Onun için bu tamam buna şimdi sünneti zevait. Ziyade sünnetler. Fuzuli manasında değil. Fuzuli değil ama yani sünneti müekkede kabilinden değil. Sünneti hüda kabilinden değil.

0: üzere öldüğün için. Ha, buraya dikkat. Onun için söz verdikten sonra Allah'ın ahdini bozanlar ayetinde en başta iman ahdi. Tabi burada insanlara verdikleri sözleri bozanlar da Allah'a verdiği sözü bozmuş oluyor. Bu tabi özel bir kebair günahtır. Ahde vefasızlık. Onu özel işleyeceğiz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
4: Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. 3. cilt 63. sayfa. El-Mektubu Sabi'u vel-Erba'un 47. mektup ile Sultanul Vakti bu zamanın ve bu devletin genelkurmay başkanına yazılmıştır. Muddezilluhu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun sayebanını, onun gölgesini daim eylesin. Fi esrari'd-du'a'i duanın sırları ve incelikleri hakkında yazılmıştır. Ve medhil ulemai ve sulahai alimleri ve salih insanları methetmek hakkında. Devrinin genelkurmay başkanına yazıyor. Bununla birlikte duanın sırları nedir? Peki alimlerin değeri nedir? Salihlerin değeri nedir? Onu beyan buyuracak. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddise Sirru buyuruyor ki Allah-u Teala bana siyasi kişileri eğitme ve terbiye etme görevi vermiştir. Ama ben de diğer insanlar gibi, veliler gibi ihvan kazanmaya çalışsaydım kimse beni ihvan kazanma noktasında geçemezdi buyuruyor. Allah-u Teala'nın böyle bir tasarrufu, bir icraatı var dünyada. Belli bir kesimi, belli bir kesim insanları eğitme görevini bir takım has kullarına devrediyor. Bazılarını, bazı kesimi eğitmeye vazifeli kılıyor. İmam Rabbani Kuddise Sirru ise toplumun her kesimini, gerek askeri ve gerekse sivil, her kesimini, fakiri, zengini, ak hanım olsun, erkek olsun, hatta çocuklara varıncaya kadar toplumun tamamını eğitme ile görevlendirilmişti. Buyuruyor ki inne akallet da'in, sermayesi son derece kıt olan bu Ahmet var ya, yuzhirul inkisare ve tevadu'a, tevazu gösteriyor li huddami zalikel cenabil mualla. Bu zat-ı alilerinizin sahip olmuş olduğu yüksek makama, o makamın hizmetçilerine, askerlere ve orduya tevazusunu ve kalbimin size böyle boynu bükük olmaklığını izhar eder. Bu fakir bunu ortaya kor. Ve yüeddi şükre nimetil emni vel emani, ordunun sayesinde Allah-u Teala bize emni emniyet verdi, güven verdi. Herkes uyurken asker sınırda nöbet tuttu, biz ise yataklarımızda daha rahat uyuduk. Veya işte sokaklarda daha güvenli gezdik. Dolayısıyla ve yüeddi şükre nimetil emni vel emani, zat-ı alilerinizin riyasetinde teşekkül etmiş olan ordu sayesinde Mevla'nın peki bize ihsan etmiş olduğu bu emniyet ve güven nimetinin şükrünü de ifade ediyorum, eda ediyorum diyor. Bu güven nimeti var ya, bu güven ve hayat nimeti var ya, elleti hiye şamiletun lihalil havasi vel avami. Peki havas, avam, herkesi kapsıyor. Yani sıradan insanlar da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Peki havas dediğimiz İslamiyet'in seçkin kişileri, Mevla'nın has dostları da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Bu öyle bir nimettir. Yağan yağan

Nasıl ki sadece bir kesime yağmıyor, bir kişiye yağmıyor, yağan yağmurdan herkes istifade ediyor, bu emniyet ve güven ortamından da herkes istifade ediyor. Cenab-ı Hak sizi böyle bir nimete vesile kıldığı için şükrediyorum diyor Sultan. وَيَطْلُبُ الْفَتْحَ وَالنُّسْرَةَ Ben fetih istiyorum, ben yardım istiyorum. لِلْعَسَاكِرْ لِسْلَامِيَّتِنْ Allah-u Teala İslam'a sahip çıkan ordulara, Mevla İslam'ı savunan ve müdafaa eden askerlere, fetih ve nusret ihsan etmesi için ben Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan naz-ı niyazda bulunuyorum, onlara talepte bulunuyorum. Ne zaman peki? Ne zaman böyle şeyler istiyorum? Fi evkati mazinneti icabeti duai. Duaların kabul edilmeye en uygun olduğu vakitlerde duam budur. Allah-u Teala Asakir-i Mansure-i Muhammediye'ye peki fetih ve nusret nasip eylesin diye ben duaların kabule şayan olduğu müstesna vakitlerde böyle dua ediyorum. Bir de o zamanı ictimai'l fukara'i, dervişlerin Allah ile sürekli meşguliyeti kendisine meslek ittihaz etmiş olan kişiler bir araya geldiği zaman, toplu olduğu zaman benim duam budur. Niye? Niye böyle peki? فَاِنَّ كُلَّ اَحَدٍ مَخْلُوكٌ فَاِنَّ كُلَّ اَحَدٍ مَخْلُوكٍ مَخْلُوكٌ لِأَمْرٍ فَاِنَّ كُلَّ اَحَدٍ Her insan bu fani dünyada, her insan مَخْلُوكٌ لِأَمْرٍ mutlaka bir iş görmek için yaratılmıştır. Abdullah Hatiboğlu sallamahullahu fiddareyn sabah namazını kıldırdı. Fikri hocamız bize Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem seferle alakalı hadis-i şeriflerini okudu. Fakire bu iş düştü. Biraz sonra Balaban Kurrası İshak Hoca'yı dinleyeceğiz. Herkesin peki şu fani alemde doldurduğu bir yer vardır. Kimse sahip olduğu güzellikle gururlanmasın, kibirlenmesin. Herkes Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de buyurduğu gibi ve küllüm müyesserun lima hulikale. Her insan görebileceği bir iş için yaratılmıştır. Bu tut insandan tut da hayvanata varıncaya kadar her insana mutlaka dolduracağı bir boşluk vardır. Allah-u Teala timsahları yaratmış. Güney Amerika'da Amazon nehrinde dev timsahlar, 10 metre uzunlu timsahlar var. Hayvan balığı yakalıyor, çıkıyor sahile, yiyor onu, fakat hayvan dişlerin arasına giren et kıymıklarını ve kılçıklarını temizleyemiyor. Allah-u Teala bir takım kuşlar yaratmış. Timsah balığı yedikten sonra ağzını açıyor böyle pergel gibi. O kuşlar geliyor ağzına giriyor. O et kıymıklarını, kılçık kıymıklarını 3 dakikada ağzını fırçalıyorlar, tertemiz yapıyorlar. Timsah ağzını kapatıyor. Tekrar ikinci balığı yakalamak için suya dalıyor. Kuş ağzına giriyor, timsah ona hiçbir şey yapmıyor. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hayvanın disketini öyle bir yüklemiş ki ne yapacaksın ne yapmayacaksın, Mevla tayin etmiş onu. Dolayısıyla o kuşlar o etlerle besleniyor. Allah-u Teala o kuşların peki gıdasını timsahın ağzında yaratıyor. Bu Allah böyle bir Allah'tır. İnsanlar gibi cenazelerini defneden bir varlık daha var. O da karıncalar. Karıncalar da cenazelerini aynen bizim gibi defnederler. Bir karınca öldüğü zaman bütün karıncalar seferberdir. O cenazeye herkes iştirak edecek. Dolayısıyla herkesin görevi vardır. Artık yani diğer karıncalara haber salanlar, kuyu kazanlar, artık yani hatta karıncanın 4 ayağı var. Her ayağından bir tane tutmak suretiyle tabutu taşıyorlar. Neticede arkada da 2 tane yedek karınca var. Eğer birisi yorulursa hemen o devreye giriyor. Ve görevi olan bir karınca eğer o defin işinde görevini yapmazsa hepsi birden komple onun üzerine saldırıyorlar. Görevden kaçan, firarda olan karıncayı öldürüyorlar. Misaller o kadar çok ki, ne diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? وَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِكَ لَهُ Her insan, her insanın yaratılmış olduğu mutlaka bir hedef vardır. İnsan o boşluğu doldurmalı.
Şimdi sultan da ne söylüyor? Biz Cenab-ı Hakk'ın aciz naçiz dervişleri diyor. Bizim de işimiz diyor, dua etmektir diyor. Duayla diyor size takviye sağlamaktır. Fakat şimdi var ya, biraz sonra ne diyecek biliyor musun? Senin askerliğin var ya diyor, senin askerliğin, o manaya geliyor anlattı. Senin askerliğin ve senin gücün kuvvetin de buradan ayarlanıyor ha, ona göre diyor. Tam sen varsın diyor, tamam, ordun vardır, ordun sayesinde millete bir güven ortamı sağlıyorsun, millete bir refah ortamı sağlıyorsun, tamam eyvallah biz de varız diyor, sanki o bu tarafa rakip gibi gözüküyor vesaire. Ama biraz sonra diyecek ki bir dakika senin üzerinde elim var lan diyor. فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ her insan var ya, مَخْلُوكٌ لِأَمْرٍ bir iş için yaratılmıştır. وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ve her varlık, peki her insan yaratılmış olduğu bir gayeye, bir işe muvaffaktır diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Burada tabi hadis olduğunu söylemiyor ama kitaplarda da geçer. فَاِنَّ الْعَبَثْ fi اَفْعَالِ اللّٰهِ تَعَالَى çünkü Allah-u Teala'nın işlerinde manasızlık, anlamsızlık, ondan sonra ifadesini bulmayan bir iş mümtenivun, imkansızdır. Allah ne yaparsa mutlaka derin hikmetlere mebni işi yapar. Allah abesle, manasız, hikmetsiz iş yapmaz. Burası derin bir kuyu. Gider de gider. Allah-u Teala tekkileri yarattıysa, şeyhleri yarattıysa, böyle efendim bakarsın böyle işte cübbesi var, sarığı var böyle. Ondan sonra nefsiyle uğraşmaktan etrafıyla uğraşamıyor, yıkılmış gitmiş vesaire. Sen de ben onu hor görürüm ama onu yaratan Allah Celle Celaluhu'nun da bir takım derin hesapları var. O derviş dolgu maddesi olsun diye yaratılmadı bir yerde. Ya o da bir takım işlerin peşinde. Bunu böyle görmek gerekiyor. Allah çünkü abesle iştigalden münezzehtir. Tekkeler fuzuli değildir. Tasavvuf ve tarikat fuzuli değildir. Mübalağa yapmıyorum. Eğer dergahların ve tekkelerin ne kadar gerekli ve lüzumlu olduğunu bilsek, biz her sokağa bir tekke açarız biz. Bugün İzmit'teki İpraş ve Petkim, işte ham petrol geliyor, oradan rafine petrol çıkıyor. Bugün İpraş ve Petkim'in lüzumu ne kadar gerekliyse, tasavvuf ve tarikatların, dergahların, tekkelerin de lüzumu o kadar bedihidir. Eğer ham petrol oraya gelmezse, işlenmezse olmaz. Araba bunu kullanmıyor. Motor ham petrolü kullanamıyor. Ondan istifade edemiyor. İşlenmesi lazım. Tekkeler rafine Müslüman yetiştiren yerlerdir. Yani buradan odun giriyoruz içeriye, öbür taraftan lambiri çıkıyoruz, 5-10 çıkıyoruz. Ama bazen de odun geliyor, odun ol gibi gidiyor. Ondan ne kalas çıkıyor, ne 5-10 çıkıyor, ne çıta çıkıyor, hiçbir şey çıkmıyor. Allah-u Teala böyle olmaktan muhafaza eylesin. Tekkeler yıkıldığı zaman, kapatıldığı zaman İstanbul'da 576 tane tekke vardı. Nakşi, Kadiri, Rufai vesaire, en fazla Nakşi tekkesi var idi. Buralar cemiyete oksijen pompalayan yerlerdi. Buralar insan atölyesiydi. Ben deniz tomruk olarak giriyorum oraya, öbür taraftan bak lambiri çıkıyorum. Veya diyelim taş mermer gibi giriyorum, orada efendim bir tornaya giriyorum derken ben geliyorum mihraba, mermer oluyorum. Tekke ve dergah bu demektir. Orada gene uzun uzun izahlar var. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda tasavvuf ve tarikatların rolü diye çok eskiden çıkan bir kitap vardır. Al oku bak. Tekkeler ne iş yapıyor dünyada? Şimdi vel emru lezi cu'ile merbuten vel emru lezi cu'ile merbuten bil asakiril kuzatil mücahidin, Allah yolunda mücadele eden, savaşan peki askerlere bağlantılı olan iş nedir peki? Askerin görevi ne? Ordunun görevi ne? Vel emru lezi cu'ile merbuten bil asakiril kuzatil mücahidin huve takviyetu kavaimid
Devle el Kahire, galip olan, en güçlü kuvvet sahibi olan devletin temel dinamiklerini ve temellerini sağlama almaktır diyor. Devletin devam ve bekasını sağlamaktır diyor. Devletin devamı için ne gerekiyorsa ordu bu vazifeyi yapacaktır. Sultan II. Mahmud'un fermanı var. Tarihçi Esad Efendi'nin tarihinde aynen öyle geçer. Tarihçi Esad Efendi 1820 ile 1826 yılları arasında padişahın efendim neşretmiş olduğu fermanları ihtiva eden bir kitabı vardır. Orada diyor ki Fatih Camisi'nde ezan okundu diyor. İnsanlar diyor camiye cemaate devamda tehavun, tekasül, tembellik gösteriyor. Diyor ki artık bu devlet bitmiştir diyor. Yıl 1820. Kimse bize bir şey yapmadı. Eğer yapılan bir şey varsa tamam, onu da biz kendimize yaptık. Demek ki ne oluyor? Ezan-ı Muhammedi okunduğu takdirde eğer camiye gidiyorsan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu devlete devam ve beka veriyor. Devlete yaşama güç ve kuvveti veriyor. Eğer saftaki yerini almıyorsun, anla ki devlet bitmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim ümmetim ilk önce namazı zayi edecek, sonra devleti zayi edecek buyuruyor. Oradan geliyor. Buradan öteye çok yol var, çok söz var. Öyleyse nasıl ki bir seferberlik yapıldığı zaman herkes cephedeki yerini alacak, tamam mı? Eyvallah. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu zaman start veriliyor. Savaş başlamıştır. Ordu göreve. Ordu nerede? Dükkanda. Ordu nerede? Yatakta vesaire. Devlet bitmiştir. Hatta padişahın fermanı var. Ezan-ı Muhammedi okunduğu takdirde duyuyorum ki bazıları Malta'daki kahvelerde camiye gidecek olanlara diyor ki ya kardeşim bırak şimdi, sonra kılarsın ya. Bu şekilde çay kahve bahanesiyle arkadaşlarını eğleyenler var diyor. Bunların derhal İstanbul il hududu, belediye il hudutlarının dışına sürgününe ferman irad ettim diyor. Anlaşılamayan Osmanlı'nın işte dışarıya efendim aksiden yönleri bu. Din devlet kurdum böyle kuruyor. Gelsin bakayım yıksın, kim yıkıyor? Ama biz önce camide yıkıldık biz. Nerede yıkıldıysak yine oradan kalkmaya mecburuz. Eğer şu tablo, şu sabah namazındaki tablo Ramazan'dan sonra eğer aynen oluşmuyorsa kimse devletin devam ve bekasını beklemesin. وَالْاَمْرُ الَّذِي جُولَ مَرْبُوتًا بِالْعَسَاكِرِ الْقُزَاتِ الْمُجَاهِد۪ينَ Savaşan peki, ordunun, askerin görevi وَتَقْوِيَتُ كَوَائِمِ الدَّوْلَ الْكَاهِرَ Galip olan peki, galip olan devletin temellerini, ondan sonra temel dinamiklerini takviyedir. Daha ve teyidu erkani saltanatil bahiretin. Peki azamet ve celali her taraftan nümayan olan, tezahür eden devletin peki direklerini sağlama almaktır diyor. Elleti tervici şeriatil garra menotun biha. İslamiyetin devamı da peki buna bağlıdır diyor. Yani devlet varsa din vardır. Lima kil, çünkü bir kaide vardır. Nedir o? İnne şer'a tahta seyfin. Şeriat kılıcın altındadır. İslam fıkhında, İslam medeniyetinde kılıç devleti temsil eder. İmam Rabbani Kuddise Sirru onun Farsça mektubunda özel ifadesi tervici şeriat zir-i şemşirest buyur İmam Rabbani. Tervici şeriat zir-i şemşirest. Şeriatın hakimiyeti her tarafı peki yani kapsaması ve şeriatın dinamik hale gelmesi devlete hakimiyetten geçer diyor. Devleti olanın dini vardır. Devleti olmayanın dini yoktur desem bana kızmazsınız değil mi? اَنَّ الشَّرْعَ تَحْتَ السَّيْفِ peki, şeriat peki kılıcın hakimiyeti altındadır diyor. Devlet seninse din var demektir. Devletin yok,
İşte böyle ne kadar sana din verirlerse o kadarla efendimin avunur gidersin. Ama Allah Celle Celal o kadar mı peki emretti? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kadar mı peki bize bu dini miras bıraktı? Yo, gıdım gıdım, gıdım gıdım böyle. وَاَزَلْ اَمْرُوا جَلِيلُ الْقَدْرِ Eydan, bak bu kadar mühim olan diyor bir durum var ya, yani askerin ve ordunun bu denli hakimiyeti ve görevi nedir? مَرْبُوتٌ بِعَسْكَرِ الدُّعَى Senin bu gücün var ya, senin bu gücün var ya, millete emniyet, güven sağlıyorsun, bilmem devletin devamına ve bekasına çalışıyorsun vesaire. Bak çok şeyler görüyorsun diyor Genelkurmay Başkanı. Tamam, tamam. Vazel emru celil kadri eydan, bu işlerin var ama bu mühim işler merbutun bi askeri dua ellezine humul fukara'u ve ashabul belâin. Senin bu durumun diyor dua ordusunun, dua ordusunun varlığına bağlı diyor. Dua ordusu kim bu adamlar? Bunlar dervişler diyor. Yani işte bir sarığı var, bir cübbesi var. Böyle sürekli Cenab-ı Hak Celle Celal'e meşgul oluyor. Oturuyor kalkıyor Muhammed Mustafa ile meşgul oluyor. Sürekli peki imtihanda ve sınavda o. Mevla'nın en ağır peki bir takım şeyleri, mihnet ve çileleri onlara geliyor. Senin bak satvetin, senin iktidarın ve gücün ona göre, ona göre bunların varlığına bağlı. Eğer sen kalkar tekkeyi kapatırsan, eğer sen kalkar dervişi kesersen, eğer sen kalkar affedersin kuduz köpek kovalar gibi peki bu insanları kovalarsan senin devletin gider ona göre. İpin benim elimde diyor. Pimini çekersem küt diye olduğun yere oturursun diyor ona göre. Sen seni bil, sen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. وَهَذَا الْاَمْرُ جَلِلُ الْقَدْرِ اَيْدًا مَرْبُوتٌ بِعَسْكَرِ الدُّعَى Ordunun peki böyle muazzam bir iş görmesi dua ordusunun varlığına bağlıdır. اَلَّذ۪ينَ Öyle bir dua ordusu ki هُمُ الْفُقَرَاءُ Bunlar fakir, derviş bunlar. Ey daha وَاَصَّابُ الْبَلَاءِ Aynı zamanda devamlı böyle hayatı çile ve zahmetlerle, çile ve zahmetleri tereyağı gibi ekmeğin üzerine sürüp sürüp peki yiyen insanlar bunlar. Efendi rahatsız görüyoruz değil mi? Kim için rahatsız peki? Bizim yüzümüzden rahatsız. O da güzel yerdi, güzel içerdi, güzel giderdi vesaire. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddise Sirru buyuruyor ki veli kime derler? Veli kime derler? Evliya kimdir? Evliya herkesin derdiyle meşgul olan ama kendi derdini kimseye izhar edemeyen, ifşa edemeyen insandır. Kaç kere demiştir, bana dedi, size demiştir mutlaka. Benim hastalığım maddi değil, benim hastalığım maddi değil, benim hastalığım efendim manevi buyuruyordu. Niye? İmanın ve İslam'ın içine düşmüş olduğu şu gurbet ve hasret hali onu efendim elden ayaktan etti. Ayakları çekmiyor, elleri kalkmıyor. Ama şunu da söylemek mutlaka gerekir. Asıl zinde olanlar onlar. Asıl zinde olanlar onlar. Asıl zinde olanlar onlar. Şu hastalığın var ya, gerisinde o kadar muazzam izahları var ki, o kadar muazzam izahları var ki, gider de gider, gider de gider, gider de gider. Benim affedersiniz ağzım, efendi hasta, rahatsız demeye bile gitmiyor. Gitmiyor. Hasta oldu, rahatsız oldu. Bunu bile efendim yani söylemeye benim dilim gitmiyor ama kelime yok ki bulayım oraya münasip bir şey koyayım. Asıl hasta benim arkadaş. Asıl rahatsız benim arkadaş. Onlar o haliyle bile hatta bu dünyadan uful edip gittikten sonra onlar çok daha zinde, çok daha muktedir onlar. Onlar o açıdan baktığımız zaman ha, asıl delikanlı onlar, koca karı biz olduk. Bir insan Mevla ile oturacak kalkacak, Mevla'dan bir an peki gafil kalmayacak, sen ona peki hasta diyeceksin, ne hastası kardeşim? Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi buyurur ki, her ki khahet hem nüşini bahudal, ku neşinet der huduri evliyal. Kim Allah'la oturup kalkmak istiyorsa, Mevla'nın dostuyla otursun kalksın diyor.
Mevla'nın da yani sen Mevla'nın dostuyla oturuyorsun kalkıyorsun, Allah Celle Celaluhu ile beraber oturup kalkıyorsun demektir bu. Sürekli hali Mevla ile olan peki bir insan hasta. Biz öyle diyoruz ama öbür taraftan baktığımız zaman hasta biziz biz. Biziz biz. Allahu Teala her türlü hastalıktan mazlum Müslümanları mahzunu mahfuz eylesin. Senin işin diyor bak ordu, senin işin diyor bize bağlıdır diyor ona göre. Fe innel fetha ve nusrete, çünkü Allahu Teala'nın yardımı, Allah'tan fetih, savaşta galibiyet, her türlü yardım var ya tamam. Fe innel fetha ve nusrete ala kısmeyin, bu ikiye ayrılıyor diyor. İki türlü yardım, iki türlü peki muzafferiyet ve galibiyet, fetih, fütühat söz konusudur. Kısmı on, bir kısım mesela fetihler olur, ondan sonra galibiyetler olur, yardımlar olur vesaire. Cuhle marbuten bil esbabi. Bunlar sebeplerle elde edilir. Tamam mı? Sebeplerle. Silah mesela, top, tüfek, tank, füze, uçak vesaire, bunlar birer sebeptir. Bu sebeplerle peki bir takım yani galibiyetler elde edilir. Sebeplerle. Ama وَوَا سُورَةُ الْفَتْحِ وَالنُّسْرَةِ الْمُتَعَلِّكَ بِعَسْكَرِ الْغَزَى. İşte diyor bildiğimiz manada askeri kışlılarda eğitim gören askerler, ordu vesaire sebeplerle iş görür diyor. Elindeki teknolojinin getirdiği silahlar neyse bunlarla da vurur yani ezer geçer diyor. Sebepleri kullanmak suretiyle belki savaş kazanılır. Bu var. Tamam. Kabul ediyoruz diyor. Vel kısmü sani, ki o sebeplerle elde edilen galibiyet diyor, suri bir galibiyettir. Yani görüntü, senin anlayacağın fotokopi bir galibiyet. Fotokopinin orijinaline göre durumu neyse o türlü galibiyet de böyledir diyor. Vel kısmü sani, ama bir galibiyet daha var diyor. Bir galibiyet daha var, bir yardım, bir fetih daha var ki hakikatul fetih ve nusrati. Bu diyor gerçek nusret, yardım, gerçek fetih odur. Hem de el-kâine min indi musebbibil esbabin, bütün sebeplere işlerlilik veren Allah Celle Celaluhu'dan kaynaklanan diyor galibiyet var diyor. Kim o müsebbibül esbab? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Sultan Fatih cennet mekan, Akşemseddin itelemesiyle İstanbul'un fethine girişti. Aslında İstanbul'un peki fetih projesini hazırlayan Akşemseddin'dir gözüm. Ama Akşemseddin'i kim arar, kim sorar? Sultan Fatih'in hayalinde bile yoktu. Çek biraz daha geriye, Hacı Bayram-ı Veli'yi vardır. Edirne'ye gitti, Sultan Murad'ı ziyaret etti. Bütün efendim İslam devleti kumandanları İstanbul'u fethetmekle, efendim şerefiyab olmak için, Efendimiz'in müjdesine nail olmak için habire İstanbul'u almaya heves ettiler. Hacı Bayram-ı Veli Edirne'ye gitti. O zaman payitaht, başkent orasıydı. Sarayda Murat Hüdavendigar'la beraber oturuyor. Murat Hüdavendigar dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, İstanbul'u almak bu fakire nasip olacak mı dedi. Hacı Bayram-ı Veli kurban olduğum şöyle baktı, ona baktı. Sultan Fatih de 8-10 yaşlarında çocuk. Bir de Fatih'e bakıyor, ona bakıyor, ona bakıyor. Dedi, padişahım İstanbul sana değil, bu çocuğa nasip olacak dedi. Sultan Fatih bunu duyar duymaz gitti İstanbul'un haritasını yastığına çizdi. Bana bak, unutma bunu, unutma. Dede bak ne yapıyor, İstanbul'un haritasını yastığına çizdi. Her akşam yatmadan önce saatlerce haritaya bakıyor. Nereden vuracağım, ne yapacağım, ne edeceğim, şuradan saldırırsam Konstantin karşılık verirse peki karşı hareket ne olacak vesaire. 12 sene o haritaya baka baka uyudu Sultan Fatih. İnsan davasına hamile olması lazım. Davasına hamile olması lazım. Bak burada namaz kılıyorsun, sokaklarda geziyorsun ama bunun bir altyapısını bir yokla, hey, o kadar peki yani çile, o kadar beyin patlattı adam, ondan sonra İstanbul'un fethi ona nasip oldu.
Sultan Fatih İstanbul 52 gün anlamadı. Sultan Akşemseddin'e çıkıştı. Biraz da sinirliydi Sultan Fatih cennet mekanı. Geldi dayandı. Efendi Hazretleri dedi ya sen beni dedi İstanbul'un fethine memur kıldın. Bana müjde verdin. Hani 52 günden beri bir şey yok dedi. Ne olacak dedi. Sultan Akşemseddin Ayvan Saray'da bir çadırı. Namaza durdu, secdede o kadar ağladı ki yani hasır ıslandı. Ve Sultan Akşemseddin Hacı Ubeydullah Ahrar'dan yardım istedi. Hacı Ubeydullah Ahrar nerede? Herat'ta, Afganistan topraklarında. Ve Hacı Ahrar geliyorum dedi. Ve kayboldu ortalıktan. Hatta müritler aradı bulamadılar onu. Ve Reşat'ın yazdığına göre Hacı Ubeydullah Ahrar şu cübbesinin şurasında şu sarkan kısmından bu şekilde böyle Topkapı'nın surlarına asker boşalttı. Ondan sonra İstanbul düştü. Uyuyor musun? Duyuyor musun? Almanya'da şimdi Türkiye 3 milyon Türk işçisi var. Bütün işçilerin maaşlarından bir miktar kesinti yapılıyor. O kesintiler şu an 5 milyar euroya, 5 milyar avroya ulaştı. Bu parayı Almanya Türkiye'de Hristiyanlık faaliyetleri için çalışanların masraflarını finansta kullanıyor. Yani evliya değiliz affedersiniz. Keşfimiz kerametimiz yok ama bu ne demek oluyor peki? Bu ülke gider mi arkadaş ya? Gider mi arkadaş ya? Şu an Avrupa Birliği ülkelerinin bir kenarda 20 milyar avro efendim biriktirdiği para var. Bu parayla tekrar bu toprakların Bizanslaştırılması için gerekli masraflar finanse edilecek. Bu para tutuluyor. Hadi gidelim, gidin bakalım şimdi. Hangi ağızda iftar yapacağız? Hangi ağızda sahur peki sahura kalkacağız? Ülken bitti bitti. Allah göstermesin. Vel kısmü sani, ikinci kısım nedir? Hakikatul fethi ve nusrati. El kaineti. İshak Hoca'yı çok ararsınız. Aa İshak Hoca, mihrapta gene yanık yanık okusan ne olurdu vesaire. Ama İshak Hoca da gitti. Evde gitti, samanlıkta gitti. Ne Bayram Hoca, ne Kemal Efendi, ne Fikri Hoca. Ara ki bulasın sen, Allah göstermesin. Ama biz hala şıkıdım şıkıdım gidiyoruz. Bunu bilin yani ha. Hacı Cemal Efendi rahmetli Fatih Camisi'nden indi, millet elini öpüyor. Bir delikanlı geliyor, bakıyor böyle yabancıya benziyor. Oğul diyor sen garibe benziyorsun. Evet Efendi Hazretleri ben diyor Anadolu'dan geldim. Ne yapıyorsun oğlum peki, neredesin sen? Ne iş yapıyorsun burada? Okuyorum ben. Nerede? Falan zatta. İyi. Nerede kalıyorsun? Süleymaniye Camisi'nde. Oğlum camide kalır mı diyor. Jandarmalar her gün geliyor, bakıyorlar, ediyorlar burada ilim okuyan var mı yok mu vesaire. Efendi Hazretleri diyor, tabutlukta kalıyorum diyor. Ne? Tabutlukta mı? Nasıl kalıyorsun oğlum diyor, yatağın yorgan var mı diyor. Tamam yok diyor, yorganım var diyor. Ne yapıyorsun diyor, tabutun içerisine diyor, yorganın bir tarafını seriyorum, yorganın öbür tarafını üzerime alıyorum, kapağı da çektim mi jandarma geldiği zaman beni görmüyor, bu şekilde diyor kalıyorum der demez, Hacı Cemal Efendi'nin dizlerinin bağı çözüldü. Bu din böyle emek ve gayretlerle günümüze geldi, biliyor musun peki? Sen neredesin? Hala Kur'an okumuyorsun sen be. Hala tarikat dersi yapmıyorsun. Hala peki Arapça okuyamıyorsun peki. Hala şu, hala bu vesaire. Sen he, sen he. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirru buyuruyor ki bir insan eğer Allah ve Resulü'nün istediklerini yapmıyorsa, Allah ve Resulü'yle meşgul olmuyorsa bu erkek değildir diyor. Kadın odur o. O karı karı diyor. Yani burada kadını efendim tahkir aleti olarak değerlendirme. Kadını Allah-u Teala erkeğe nispetle daha aciz ve narin yaratmıştır. Çünkü annelik yapacak bu. Konumu, hilkati böyle. Yoksa burada bir tahkir, tezyif yok burada. Erkekin diye geziyorsun diyor. Erkeklik eğer çok affedersin tenasül uzvuyla olsaydı diyor, atların ve katırların diyor erkek olması lazımdı diyor. Onun pipisi yarım metre diyor. Adam diye geziyorsun değil mi? Ben deliyim kusura bakmayın. Böyle bir şey damarıma dokundum böyle. 110 wattlık ampule 220 watt ver. Ampul çatlaya gidiyor. Oluyorum böyle. İstediğiniz kadar kınayın. Kimseye taktığım yok. Eğer bir şey gayreti diniyeden geliyorsa, kaynaklanıyorsa kişi mazurdur. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Ne zamana kadar ya?
Şurada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit edildi ya. Ne oldu ondan sonra peki? Dünya bu ukubayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Biz şol abdalız, bıraktık eynimizden şalımız. Varlığından soyunup hüryan olan anlar bizi. Kahrı lütfu şeyh-i vahid bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Kıbrıs Savaşı'ndayken ben çocuktum, buradaydım. Efendi kürsüdeydi. Dedi ki hafız olanlar Fetih Suresini okusun. Harekatın yapılmış olduğu sabah buradaydık. Hafız olanlar Fetih Suresini okusun. Hafız olmayanlar 11 defa Lilâf-ı Kureyş'in. Efendi sonra dedi ki, bakın dedi, bu savaş Allah'ın izniyle kazanacağız dedi. Fakat bilesiniz ki, ha bu sokaklarda dedi, daha sibyan yaşta, çocuk yaşta, çarşafla gezen çocuklar var ya dedi. Daha böyle sakalları daha yeni çıkmaya başlayan yavrular var ya dedi. Onların yüzünden Cenab-ı Hak dedi, orduyu galip kılacak, haberiniz olsun dedi. Tamam mı? Tamam mı? Amcam Hacı Bilal'e dedi ki, şu müezzin oturduğu yerde eskiden oda vardı. Hacı Bilal dedi, oha bu odaya giriyorum ben dedi. Bana dedi santim santim haber ver dedi. Ne oluyor? Ordu nereye çıktın? Durum nedir? Son durum rapor istiyorum dedi. Amcam dedi ki, efendisi durum kritik dedi. Ordu adaya çıkamıyor. Meğer yani adaya 10 metre 15 metre mesafelerle beton efendim barikatlar yapmışlar. Çıkartma yapacak olan gemi sahile yanaşmasın diye ve zayiat veriliyor. Beş parmak dağlarını korkunç tahkim etmişler Rumlar. Efendi Hazretleri durum ciddi dedi. Efendi dedi ki ben dedi içeri giriyorum dedi. Sen de içeri kimseyi sokmayacaksın dedi. Saat 7. Tamam mı? Saat 7. Ve Hacı Bilal orada nöbet tutuyor rahmetli. Efendi çıktı içeriden. Fakat yüz, baş ondan sonra böyle yüz baş kanter içerisinde sırılsıklak olmuş. Dedi ki ben eve gidiyorum. Saat 7.30'a geliyordu. Ben eve gidiyorum dedi. Üstümü değişmeye dedi. Ve 7.30 ana haber bülteninde radyo aynen şöyle söyledi. Beş parmak dağları aşıldı dedi. Burada menakıb anlatılmıyor. Tamam mı? Burada efendim işte burası efendim marjinal bir kesimin işte avunduğu affedersiniz diskotek paralel bir yer değil burası. Burası dünyayı ayakta tutan yerdir. Eğer o göz varsa bunu görürsün. Burada sadece siz yoksunuz şu an. Burada eli kılıçlar var şu an, biliyor musunuz siz? Ama ben oldum manda gözlü, affedersiniz. Bu gözle görülmüyor bu. Mektubat okunuyor peki. Ne oluyor burada vesaire? Sana bu sıradan vaaz geliyor, çekip gidiyorsun. Nereye gidiyorsun peki? Git bakayım hadi. Bizim mayamızı kıran insanlar, bizim hamurumuzu yoğuran insanlar, bu insanlar ya. Batı'nın delemediği, Amerika'nın delemediği burasıdır ya. Rusya Afganistan'ı işgal etti. 400 bin ruble verdi. İsmail Han'ın, Şeyh İsmail Han'ın kellesini getirene. Niye? Rus bile anladı işi. Ya bu insanlar ne ya? Kanarya. Ben kartalım diyor. Bir kartal bir kanaryayı mağlup edemedi. Ne oluyor? Burada birisi var diyor. Şeyh İsmail Han var diyor. Bu adam nerede? Bir bataklığın içerisine böyle bir kulübe kurmuş. Orada murakabede. Ne oluyor? Oradan öteye çok yol var. Çok yol var. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Ruhu buyuruyor ki zi her doğu alem pehloye hotteve kerdem çoğe nişesle pehloye lami Allahümme zi her doğu alem pehloye hotteve kerdem. Biz sağ tarafımızı da sol tarafımızı da dünya ve ahiret telaşından boşalttık diyor. Ne dünyayı düşünüyoruz ne ahireti düşünüyoruz diyor. Yani hurileri, murileri, Havz-ı Kevser vesaire, cennet, cehennem, bırak onları. Mevla'ya giden yolda bunlar dahi düşünülmez. Sen sana verilen vazifeyi yapacaksın, bitti. Allah'ı dahi düşünmeyeceksin. Yani sana ne veriliyorsa sen onu yap, bitti o kadar. Ziher doğalen pehloye hotto hekerden. Ne sağımızda cennet var, ne solumuzda cennet var. Çohe nişeste pehloye, lami Allahümme. Allah'ı yazın böyle diyor. O en sondaki he var ya, he nasıl ki lama bitişiyor. O lamla he'nin arasında mesafe kalmıyor. Mevla'nın dostunun diyor, Mevla'yla beraber aha öyledir diyor.
Devleti götüren zatın kalitesi bu. Orduyu sürükleyen zatın profili bu. Çıtası bu. Ya mav diyecek şimdi bazıları. Ya bana inanmıyorsun, bak şurada Fener Patrikhanesi var. Sultan Abdülazan zamanında orada Grigorias vardı. Hain, orada asıldı o adam, casusluk yapıyordu. Vazifesi neydi? Oradaki Rumlarla, Hristiyanlarla ilgilenecekti. Ama o casusluk yapıyor. Rus Çarı 1. Aleksandr'a yazdığı mektupta aynen şöyle söylüyor. Çar, sana söylüyorum diyor. Bu milletin yıkılması için sana rapor veriyorum diyor. Bu milleti eğer bir daha ayağa kalkamayacak şekilde yıkmak ve tarihe gömmek istiyorsan yapılacak bir şey var. Bu insanlar şeyhlere, dergahlara, tekkelere çok güveniyor diyor. Yapılacak bir şey var. Bu milleti şeyhlerden koparın diyor. Tekkelerden diyor ayırın diyor. Aksi halde bunlar itimat edeceği bir başkan bulduğu an bunların sırtı yere gelmez diyor. Hans işi anladı, Hasan anlamadı hala. Abraham işi anladı, İbrahim anlamadı. Salomon işi anladı, Süleyman hala anlamadı. Tarikat dersi alayım mı, almayayım mı? Hala düşünüyorsun değil mi? Hala düşünüyorsun değil mi? Yazık ediyorsun, yazık ediyorsun. وَمَنْ نَصُرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Peki, demek ki yardım sadece ve sadece Cenab-ı Hak Celle Celal'den gelir diyor ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime, bu ayet-i kerime işaretun ila zalike. Anlattığım işte noktaya işarettir diyor. Mevla ile bağlantıyı yapan var. Arada uydu olmadan görüntü olmuyor. Bunlar Mevla'nın, affedersiniz de, latteşü ve temsil, uydu kulları bunlar. Kullarla Mevla arasında uydu aracılığı yapan peki insanlar bunlar. Biz bunlarla öldük, bunlarla kalktık. Mevlana buyurur ki, eğer bizim ahfadımız ve neslimiz bizden sonra kabrimize ve bize efendim hürmet gösterdiği müddetçe Yahudi ve Hristiyan Anadolu'ya toprak ayak basamayacak diyor. Ve Kıbrıs harekatında, harekatın peki idaresi ona verilmişti. Manevi orduların peki tayin ve tavzifi ona verilmişti. Buraya bir adam gelmişti. Bunları çok duydunuz da bir kere daha tazeleyin. Bakın Mevla ne yapıyor. Geldi adam, Efendi Hazretleri ben üsteğmendim ben dedi. Pilot üsteğmendim ben. Kıbrıs Savaşı'na katıldım ben dedi. Ne oldu dedi peki orada? Anlattı. Çok şey oldu da bir şey anlatayım dedi. Uçaktayım dedi, gidiyorum dedi. Baktım arkadan gürültüler geliyor. Ne oluyor ya falan filan. Ana bir de baktım da bembeyaz bir adam geliyor. Sarıklı, sakallı, cübbeli vesaire falan. Bu sefer ben savaşı unuttum. Bu kim peki? Dedi ki evladım dedi. Selamun aleyküm. Şimdi ben sana ne söylesem onu yapacaksın. Bak oğlum şurayı bombala diyor bana. Bakıyorum orada haç işareti var. Uluslararası savaş kanununa göre yani Kızılay gibi, hastane gibi bilmem yerlere vesaire bomba atmak yani yasak. Oraya at diyor. Efendim orası hastane. Oğlum beni dinle. Bırakıyorum diyor. Meğer orası cephanelik, hastane görüntüsü veriyorlar. Orası infilak ediyor. Ben. Gel oğlum dön bakayım. Şuraya bırak, oraya bırak. Nereye bırakıyorsam hepsi yasak yerler. Ama bakıyorum ondan sonra muazzam bir infilak vesaire. Ve iş bitince dedi ki bana evladım dedi. Ben Urfa'da Halilurrahman kabristanlığı falan numaralı yatan zatım. Savaş bittikten sonra ziyaretten beklerim dedi. Hadi selamun aleyküm. Ve Kıbrıs ne oluyor şimdi? Sen Kıbrıs'ı babanın evinden mi getirdin peki? Ya bunların da hesabı sorulacak bir gün. Ve hiye peki mutaallikatun bi askeri duai. Bu Mevla'dan var ya yardımı koparmak, bu tamamen bu dervişlerin işi diyor. İmam-ı Şahrani Kuddise Sirru Sultan Fatih zamanında Mısır'da yaşayan bir Mısırlı şeyh efendiydi. Mısır valisi İstanbul'a geliyor. İmam-ı Şahrani'ye diyor ki Efendi Hazretleri İstanbul'a gidiyorum diyor. Bir arzu istirhamınız var mı diyor. Benim diyor nüfuzum vardır. Padişah beni kırmaz. Alırım yani alacağımı. Sağ ol diyor, Allah razı olsun diyor. Sağ ol, Allah razı olsun. Senin de Mevla'dan bir işin varsa bizi gör diyor. Biz de Mevla'dan alırız diyor demek istiyor. Askeru dua, peki dua askeri var ya, dua ordusu var ya, sebaka bezluhu ve inkisaruhu, bunların tevazusu, tamam mı? Bunların böyle boynu bükük olmaklı vesaire, bunlar var ya, bunlar açtı gitti, askerel güzat, evet, güzayin, savaşan askerleri buna çoktan geçti. Ve terakka mine sebebi ilel müsebbibin, peki, sebepleri bunlar aşmıştır bunlar.
Yani sebepleri üste yığarlar, üzerine basarlar, bunun işi bitirirler. Mevla'nın bu dostların böyle bir güç ve kuvveti de vardır diyor. Amcam bir defasında efendim odasına girecekti, Zekeriya bırakmadı. Efendi dedi ki, Hacı abi dedi, Hacı amca dedi, efendi bana dedi ki içeriye kimseyi sokma dedi diyor. Çekil lan dedi, böyle bir şey bir adamdı, aksi bir adamdı. Zekeriya itekledi, daldı içeriye. Baktım diyor, efendi böyle upuzun yatmış, elinde baston böyle bir yere nişan almış böyle. Kim o? Dedi diyor. Dedim, Bilal efendi hazretleri. Bilal, savaş var savaş. O zaman Çeçenistan savaşıyordu. Salman Radiyev buraya gelmişti. Allah rahmet eylesin. Adam dedi ki, ya bu kim dedi ya, biz bunu cephede görürüz dedi. Ayak karşımı çekmiyor. Niye çekmiyor peki? Cepheden gelemiyor ki. Sen de bakarsın böyle işte, bu ne oldu, düştü gitti vesaire, konuşamıyor manuşamıyor. Şşş, kendine gel. Oradan öteye gene çok yol var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ülkeyi bize bıraktı değil mi? Eyvallah, benim itikadım budur. Türk ordusu Allah zeval vermesin. Askere zeval vermesin. İman ve İslam'a sultan anlattığı gibi hadim olsun inşallah. Ama benim itikadım, Resul-i Ekrem çok daha önde. Hatta böyle bir mukayeseli konuşmak da ayıptır. Ama işte ibare darlığı bu. Artık İstanbul gitti gidiyor. Yarın İngilizler buraya 26 tane zırhlı gemi gönderecekler. Çanakkale, efendim karalimanda zırhlılar bekletiliyor. Yarın gemiler çıkacak, İstanbul bombalanacak, İstanbul bitecek. İstanbul bitti, Türkiye bitti. Gene hala öyledir ha, ona göre. İstanbul giderse Türkiye gitti, haberiniz olsun. Haydi, Hamilton diyor ki İngiliz kuvvetleri komutanı, üstten diyor helikopterle tarıyoruz. Acaba birileri gelip mayın döşüyor mu? Geceleyin projektörle denizi tarıyoruz böyle. Acaba karantan istifadeyle birileri geliyor mu vesaire diye. Ve gemiler çıkışı hazır vaziyette bekliyor diyor. Çanakkale, metrekareye 6000 tane mermi düşüyor Çanakkale'de. 6000 mermi peki. Çanakkale'yi okumayan, Ruslarla o kış mevsiminde Sarıkamış'ta yapılan savaşı okumayan, -60 derece donan efendim o askerlerin destanını okumayan, Suudi Arabistan çöllerinde 60 derece sıcakta, cehennemin sıcakta savaşan o askerlerin destanını okumayan, tarih okudum demesin. Ve buna rağmen Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey geliyor, mayınları döşüyor. Hamilton diyor ki biz anlamadık böyle bir şey diyor. Bu nasıl oldu diyor. Ama mayınlar, burası mesela böyle bir koy ya burası. O karanlık liman deneyin yer böyle. Gemiler bu içeride böyle. Çıkacaklar, İstanbul'a gelecekler. Şimdi askeri strateji gereği, askeri taktik gereği bu efendim mayınların bu kıyıya böyle dik bir şekilde döşenmesi lazım geliyor. Fakat Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey dedemiz mayınları bu şekilde kıyıya paralel, muvazi bir şekilde döşüyor. Ve Hamilton diyor ki sabahleyin diyor, gemiler çıkacak diyor. Çıkan gemi güm infilak ediyor. Biz anlamadık. Dünya tarihinde bu ilktir diyor. Yani koy içerisindeki gemilere mayın döşenirken dikey döşenir. Bu nasıl oluyor böyle vesaire falan şeklinde. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Bir gün önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutanı Cevat Bey'e dedi ki manada, Cevat dedi, Hakkı'ya söyle dedi, mayınları dedi kenara dikey değil, kenara paralel döşesin buyurdu.

0: Şimdi sat bakayım, orayı sat, burayı sat, orayı sat, burayı sat. Öyle mi peki? Muhammed Mustafa sana ülke bıraktı. He? Savaşı kim kazandı söyler misin? Daha böyle neler neler neler. Kastamonu cephesi, Maraş cephesi, bilmem İzmir cephesi, Aydın cephesi. Denizlili Ahmet Hulusi Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Bak dua ordusu ne iş yapıyor? Yunanlar 6'ya 10 kala, sabah 6'ya 10 kala İzmir asker çıkarttı. Denizlili peki, Ahmet Hulusi Efendi telefon yok, teleks yok, internet yok, o yok bu yok vesaire. Saat 10'da milleti camiye topladı. Cemaat! Yunan İzmir'e asker çıkarttı. Herkes görev başına. Nasıl oluyor peki bu işler? Denizlili Ahmet Hulusi kim arar, kim sorar? Adam sana ülke bıraktı kardeş. Sana diyorum şunu yap, sana diyorum bunu yap, bana bı yapıyorsun icabında falan. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun arkadaş ya? O hareketin ne anlama geldiğini bilsen var ya, kafanı şu mermere bir kere değil, 100 kere vurursun ki kafanı patlatırsın, paramparça yaparsın. Biz Amerika ile uğraşmaktan vazgeçtik, bilmem kimle uğraşmaktan vazgeçtik yani. Biz bize yetiyoruz. Muhammed İkbal rahmetlinin dediği gibi, Allah'ım öyle uygunsuz şeyler görüyorum ki Müslümanlarda. Anam diyor beni doğuracağına keşke taş doğursaydı diyor. Görmeseydim bu ahvali diyor. İnsan şu derse tahammülsüzlük yapar mı ya? Ben senin için ölüyorum arkadaş ya. Sen bana bir ah çekmiyorsun ya. Bu ne iştir Allah aşkına ya? Git eve, kapan kapıyı, kitle kafanı, sok bir köşeye, ondan sonra kendinle bir hesaplaş ya. Ben niye böyleyim ya? Ne oluyor bana böyle ya vesaire? Mısra ne diyor peki şair? Burdan şikestan ezin meydan koy. Burdan alıp götürdü diyor. Şikestegan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya ubudiyet ve kulluktan dolayı adam böyle 8 olmuş diyor şair. Böyle büklüm müklüm olmuş. Ağız burun bir tarafa gitmiş, yıkılmış gitmiş diyor. Allah'a kulluktan dolayı böyle yamulmuş yumulmuş ha olanlar var ya ha, bunlar götürdüler ezim meydan, bu meydandan diyor kuy topu alıp götürdüler diyor. Onlar işi bitirdi, onlar diyor vesaire. Onun için ala külli hal Mevla'nın dostlarını yaşaması lazım. Bir gün efendi fakir dedi ki, yahu dedi Bayram Hoca dedi, affedersiniz. Ya veli kalmadı dedi, veli kalmadı. Bir başka gün yahu şu mektubat bitti artık, bitti diyor vesaire. Yani şu kitapta var ya. Ah ömür yetmiyor ki yani konuşalım biz bunu. Neler dönecek neler, ama yok kardeşim yok ya. Şu mağazaya girip de şu markette neler var nere yok bakmaya tenezzül etmiyoruz ya. Bırakma markete girmeyi, yani vitrine girip şey vitrinden bir seyretilmezse o kadarı bile yok. Ama iş bunlarla dönüyor. İmam-ı Şafii rahimeullah diyor ki ne olursanız olun ama önce veli olun, veli. Veli işi bitiriyor Allah'ın izniyle. Orduların bile dizginleri onların elinde. Ama manadan nasibi olmayan maddeye kul oluyor. Manadan nasibi olmayan maddeye kul oluyor. Manadan nasibi olmayan maddeye kul olmaya mahkumdur diyor Mevlana. Kuddise sirruhu. Balta var ya balta. Balta ağaç dallarının çokluğundan korkar mı hiç? Asla ve kat'a. İslamiyet bir baltadır. Tamam mı? Sen o baltaya sahip olmaya bak diyor. Kafir istediği kadar çok olsun, vız gelir. Dallar istediği kadar çok olsun, elinde baltan varsa korkma. Din, tasavvuf, tarikat baltaya benzer. Alay gelsin. Buradan et girecek, öbürden de kıyma çıkacak. Dedemiz efendim Osman Gazi, Orhan Gazi'ye bir vasiyeti vardır. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti. Biliyorsun Osman Gazi'nin şeyhi ve üstadı Şeyh Edebali'ydi. Oğlum Şeyh Edebali bizim aşiretin ışığı ve yüz akıdır diyor. Terazisi çok ince tartar, dirhem şaşmaz diyor. Tabire bak. Şeyh Edebali'nin terazisi çok ince tartar diyor. Ya peki, ha dirhem şaşmaz diyor. Bu yüzden diyor, beni kır, tamam mı? Beni kır ama onu kırma diyor. Bana karşı gel ama ona karşı gelme diyor. Ha bana karşı gelirsin diyor, bana karşı gelirsin üzülürüm diyor, kırılırım diyor. Ona karşı gelirsen oğlum diyor, ona karşı gelirsen gözlerim seni görmez diyor. Gözlerim seni görmekten öteye görse bile ben seni bir daha tanıyamam oğlum diyor. Oğlum, ha bu sözlerim seni korumak, Şeyh Edebali'yi korumak için değil yavrum diyor. Ha bu sözlerim ve vasiyetim seni korumak için, seni. Osmanlı Devleti'nin temeline konan harç işte böyle konuldu. Ben sana devlet bir yana, o bir yana. Bana ne yaparsan yap oğlum ama Şeyh Edebali'ye sakın ha oğlum. Zannetme ki efendim yani onu korumaya çalışırım. Onların sana ihtiyacı yok. Tamam mı? Onlar kendilerini korur. Oğlum benim derdim seni korumak diyor. Peki. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İslam nimetinden gereği gibi istifadeye hepimizi muvaffak eylesin. Ben size bir misal vereyim. Bak güneş vurduğu zaman herkes ondan istifade ediyor değil mi? Ha. Şimdi iki tane tarla düşünün yan yana. Sağdaki tarlada mesela adam kavak ekmiş. Soldaki tarlada mısır var. Ondan sonra buğday ekmiş vesaire. Güneş doğduğu zaman o kavaklı olan tarlanın peki ağaçlarının gölgesi öbür tarlaya düştüğü zaman gölgenin düştüğü yerin mahsulü cılız kalıyor. Niye? Güneş almıyor çünkü. Ha, ama güneş vuran yerdeyse mahsul daha fazla gidiyor. Din-i mübini İslam aynen böyledir. Kim ne kadar istifade ederse kemalatı ve kudreti uzması o kadar mükemmel oluyor. Güneş öyle bir nimettir ki affedersiniz hayvan fışkısına bile hayvan pisliğine vursa tezek oluyor değil mi? Tezek kok kömürü fiyatına satılıyor doğuda. Doğuda bir numaralı yakacak maddesi tezektir peki. Güneş hayvan pisliğine vuruyor, tezek oluyor. Tezekten neler istifade elde ediliyor, neler. İslam'ın güneşi birçok insana vuruyor ama bir numara yok. Söyler misin? Bu adam mı daha üstün? Bu insan diye gezen mahluk mu daha üstün? Yoksa o hayvanın fışkısı mı daha üstün? İnsan nereye gitti? Git şimdi kendi teraziye koy. Kaç para yapıyorsun? İmam-ı Şafii buyuruyor ki men kânet himmetuhu mâ yedhulü fî batni fekânet kıymetuhu mâ yehrucu minhu. Bir insanın işi gücü yemekse löp löp ya içmek vesaire affedersiniz onun sözü. Ben nakilim mazurum. Bir insanın derdi ondan sonra işte güllü gişi kaygısı neyse artık bu ise yemek içmekse kıçından çıkartın tartsın diyor. Kaç para yapıyorsa o adamın değeri aha o kadardır diyor. Şimdi kaç para yaptın? Kaç para yapıyorsun sen? Lütfen söyler misin? Allah-u Teala bu cemaati böyle olmaktan muhafaza eylesin. Aynı bu cemaatin derdiyle hem dert olan insanları da bu türlü efendim çaprazlara ve zikzaklara maruz kalmaktan muhafaza eylesin. Biraz uzattım kusura bakma, derdim var. Anası ölen, babası ölen peki ağlıyor arkadaş. İslamiyet benim anamdır. Anamı aldılar elimden ya! İsyan etmek benim hakkım bir yerde.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler. Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından biri, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım, asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki, Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir, dedi.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazartesi Virdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. وحسبي الله

Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah bana kafidir. O ne güzel vekildir. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.

0: بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين.
1: Allah'ım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmeye niyet ettim. Senin emrine ittiba ederek, senin peygamberin Muhammed aleyhisselam Efendimiz'i tasdik ederek, Efendimiz'e olan muhabbet ve iştiyakım sebebiyle onun kadru kıymetini yüceltmek için ve o salatu selama layık olduğu için salavat getirmek istiyorum. Getireceğim salavatı lütuf ve ihsanınla benden kabul buyur. Kalbimden gaflet perdesini kaldır. Beni salih kullarından eyle.

Allah'ım, Efendimiz'e lütfettiğin şerefi daha da ziyadeleştir. Onun şerefine şeref kat. Ona ihsan eylediğin izzete izzet kat. Onu kendisinden yaratmış olduğun nura nur kat. Resullerin makamları içinde onun makamını yüce eyle. Nebilerin dereceleri içinde onun derecesini âli eyle. Allah'ım, senin rızanı istiyorum. Onun rızasında talep ediyorum. Ey alemlerin Rabbi! Daimi bir afiyetle birlikte bunları bana ihsan eyle.

0: Allah'ım, kitap, sünnet ve cemaat üzere hiçbir bozulma ve değişiklik yapmadan kelime-i şehadetin hakikati üzere vefat etmeyi istiyorum. İrtikab ettiğim günahları lütfun, ihsanın, cömertliğin ve keriminle mağfiret eyle. Ey kerimlerin en kerimi! Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve ashabına salat ve selam eylesin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
0: Allah-u Teala Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e, onun âline ve ashabına salat ve selam eylesin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih, kemâ salleyte ala seyyidina İbrahim.
0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle.
1: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
0: Efendimiz İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, ümmi nebi olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulik.
1: Allah'ım, kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: miydi?
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de merhamet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline şefkat gösterdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de şefkat göster. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline selam ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de selam eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline rahmet eyle.
0: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline bereketler ihsan eyle. Aynen Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in aline bütün alemler içinde salat ve rahmet edip bereketler ihsan eylediğin gibi. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: بيته وأهل بيته، كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Nebi-i Ekrem Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan muhtereme zevcelerine, nesillerine ve ehli beytine salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: indi.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Ey yerleri döşeyen, ulvi semaları en güzel şekilde yaratan, kötüsüyle, iyisiyle bütün kalpleri İslam fıtratı üzere var eden Allah'ım. Kilitli kapıları açan, kendisinden evvelki peygamberlerin mührü, hakkı hakkın gösterdiği şekilde bir hakkını ilan eden ve batıl cereyanları ve kaynakları söndürüp yok eden Resulün ve kulun Muhammed'e salatların en şereflilerini, bereketlerin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram eyle.
1: كَمَا حُمِّلَ فَضَّلَعَ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لِوَحْيِكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَاقَ بَسَ الْلِقَابِسِ آلَاءُ اللَّهِ تَصِلُ بِأَهْلِهِ أَسْبَابَهِ بِهِ هُدِيَةِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ وأبهج موضع

0: وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة.
1: O Resulün sallallahu teala aleyhi ve sellem, senin risalet vazifeni yüklendi. İliklerine kadar senin yüce emirlerine itaatle doldu. Daima rızanı kazanmak için koştu. Vahyini telakki edip tebliğ ve tefsir etti. Sana verdiği sözü tuttu. Emirlerini icra etmek için bütün gayretini sarf etti. Ve nihayetinde talep edenler için karanlıkları aydınlatan bir hidayet meşalesi yaktı. Allah'ın her türlü ihsan ve ikramlarına ulaşmanın sebep ve vesilelerini ehline beyan etti. Kalpler fitne ve günah bataklıklarına daldıktan sonra onun vesilesiyle hidayete erdi. O Resul sallallahu teala aleyhi ve sellem dinin alametlerini açıklayacak, ahkamını izah edecek ve İslam'ı her tarafa neşredecek gönüller yetiştirdi. O, senin güvenilir kıldığın eminin, gizli ilminin sadık koruyucusu, kıyamet gününde şahidin, nimet ve rahmet olarak hakla gönderdiğin Resulündür.
0: Allahümme fsah lehu fi adnike veczihi muza'afatil khayri min fadlike muhenna'atin lehu gayra mukadderatin min fawzi thawabikel mahlul ve cezini ataikel ma'lul.
1: Allah'ım, Adin cennetinde onun yerini genişlet. Lütfunla onu kat kat hayırlarla mükafatlandır. Herhangi bir sıkıntı ve keder olmadan cennetteki lütuflarını ve ardı arkası kesilmeyen nimetlerini ona bol bol ihsan eyle.

0: واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم.
1: Allah'ım onun Firdevs cennetindeki makamını insanların makamından yüce kıl. Ona katındaki has makamını ve ikramlarını ihsan eyle. Onun nurunu tamamla. Onu şehadeti makbul, sözü rızaya uygun, hakkı ve adaleti konuşan, haliyle hakkı batıldan ayıran ve büyük burhan sahibi bir peygamber olarak gönderdiğin için en güzel şekilde mükafatlandır.

Şüphesiz ki Allah ve melekleri Nebi-i Ekrem'e çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

0: إليك بإذنك السراج المنير عليه السلام.
1: Buyur Allah'ım. Ey Rabbim, sana itaat üzerine itaat ederek, iradene tabi olarak ve seni razı etmek için koşarak geldim Allah'ım. Buyur, emrine amadeyim. İyilik ve ihsanı çok olan, son derece merhametli Allah'ın salatı, mukarrabin makamındaki Allah'a en yakın meleklerin, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin ve seni tesbih eden her şeyin salavatı, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ın, nebilerin sonuncusu, rasullerin efendisi, takva sahibi kulların imamı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, şahit, müjdeci, senin izninle insanları sana davet eden, nur saçan bir kandil olan Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu zikredilenlerin selamı ona olsun.''

0: من عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة.
1: Allah'ım, en güzel salatlarını, bereketlerini, rahmetini, Rasullerin Efendisi, takva sahiplerinin imamı, peygamberlerin sonuncusu olan kulun, Rasulün, hayırların imamı ve kumandanı, rahmet Peygamberi Efendimiz Muhammed'e sayeban eyle.
0: Allahümme ba'athu meqâmen mahmûden yagbiduhu fîhil evvelûne vel âhirûn.
1: Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği makam Mahmud'a ulaştır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala seyyidina İbrahim'e inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: ذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına, evlatlarına, zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, akrabalarına, ensarına, onun safında yer alanlara, ona muhabbet besleyenlere, ümmetine ve bütün bunlarla birlikte bizim hepimize de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!
0: اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ona salat edenlerin adedince salat eyle.
0: وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه.
1: Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyen insanlar adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
1: Efendimiz Muhammed'e ona salat etmemizi emrettiğin keyfiyette salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ
1: Ona kendisine nasıl salat edilmesini arzu ediyorsa o şekilde salat eyle.

0: محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salat etmemizi emrettiğin keyfiyette salat eyle.

0: كَمَا هُوَ أَهْلُهُ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık olduğu şekilde salat eyle.

0: محمد كما تحب وترضاه له.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline onun sevip razı olduğu şekilde salat eyle.

0: محمد، وأعط سيدنا محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة.
1: Ey Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin Rabbi olan Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cennette yüksek dereceleri ve vesile makamını lütfeyle.

0: ve ehluh.
1: Ey Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin Rabbi olan Allah'ım! Efendimiz Muhammed'i layık olduğu şekilde mükafatlandır.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline hiçbir salat eksik kalmayacak şekilde bütün salavatlarla salat eyle.

0: hiçbir rahmet eksik kalmayacak şekilde bütün rahmetleri Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin üzerine yağdır.
1: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبَقَى مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْءٍ.
0: Hiçbir bereket eksik kalmayacak şekilde bütün bereketleri Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ihsan eyle.
1: وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبَقَى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٍ.
0: Hiçbir selam eksik kalmayacak şekilde bütün selamlarla Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin fil evvelin.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e öncekiler arasında salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin fil ahirin.
0: Efendimiz Muhammed'e sonrakiler arasında salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّينَ.
0: Efendimiz Muhammed'e nebiler arasında salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِينَ.
0: Efendimiz Muhammed'e rasuller arasında salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَئِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
0: Efendimiz Muhammed'e Mele-i Ala arasında hesap gününe kadar salat eyle.
1: اللَّهُمَّ أَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ.
0: اللَّهُمْ, Efendimiz Muhammed'e vesileyi, bütün faziletleri, şerefleri ve en yüksek dereceyi ihsan eyle.

0: أكرمني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير.
1: Allah'ım, ben Efendimiz Muhammed'e iman ettim. Ancak onu görme şerefine nail olamadım. Bari onu cennetlerde görme nimetinden beni mahrum eyleme ve beni onunla beraber olma nimetiyle rızıklandır. Bana onun getirdiği İslam dini üzere vefat etmeyi nasip eyle. Onun Havz-ı Kevser'inden bir daha ebediyen sulamamak üzere kolayca ve afiyetle kana kana içmeyi nasip eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in ruhi şeriflerine benden bol bol hürmet, tazim ve selamlar ulaştır.
1: Allahümme ve kemâ âmentu bi seyyidina Muhammedin ve lem erahu felâ tahrimni fil cinâni rü'yeteh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisini görmeden iman ettiğim için cennetlerde onu görmekten beni mahrum eyleme.
1: Allahümme teqabbel şefaate seyyidina Muhammedin il-kubra varfa' derecetehul ulya ve atihi su'lehu fil ahireti vel ula kemâ âteyte seyyidena İbrahim'e ve seyyidena Musa.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in büyük şefaatini kabul buyur. Onun âli derecesini daha da yücelere çıkar. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz Musa'ya verdiğin gibi ona da dünyada ve ahirette bütün muratlarını ihsan eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ.
0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle.
1: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in aline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: نبيك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونجيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك.
1: Allah'ım, Peygamberin ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, dostun ve seçtiğin has kulun Efendimiz İbrahim'e, kendisiyle konuştuğun ve yüce zatına iyice yaklaştırıp kimseye duyurmadan söyleştiğin Efendimiz Musa'ya, ruhundan üfleyerek ve ol emrinle babasız yarattığın Efendimiz İsa'ya, bütün meleklerine, rasullerine, nebilerine, hayırlı kullarına, yer ve sema ehlinden seçkin, has ve veli kullarına salat, selam ve bereketler ihsan eyle.
0: وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو

0: أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما.
1: Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e yarattıkları sayısınca yüce zatının razı olacağı kadar arşının ağırlığınca bitip tükenmeyen kelimeleri miktarınca ve Efendimizin layık olduğu şekilde ve zikredenler onu her zikrettiğinde, gafiller ondan her gafil kaldığında salat etsin. Ehli beytine, temiz ailesine ve nesline de aynı şekilde salat eylesin ve hepsine en güzel şekilde selam eylesin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyetih ve ala cemii'in nebiyyine vel murseline vel melâiketi vel mukarrabine ve cemii'i ibadillahis salihin. عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine, zürriyetine, bütün nebilere, rasullere, meleklere, kendine yaklaştırdığın has kullarına ve bütün salih kullara, yarattığın günden beri semadan dökülen yağmur damlaları adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مُنْذُ دَحَوْتَهَا.
1: Yaratıp döşediğin günden beri arzın bitirdiği nebatata dedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّكَ أَحْصَيْتَهَا.
1: Sayısını ancak senin bildiğin semadaki yıldızlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتِ الْأَرْوَاحُ مُنْذُ خَلَقْتَهَا.
1: Yarattığın günden beri bütün canlıların alıp verdiği nefesler adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا تَخْلُقُ وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَضْعَافَ ذَٰلِكَ.
1: Bugüne kadar yarattıkların, yaratmakta olduğun şeyler, yaratacakların ve ilminde mevcut olan şeyler adedince ve bütün bunların kat kat fazlasıyla Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli aleyhim adede halkike ve rida'e nefsike ve zinete arşik ve midade kelimatike ve meblağa ilmike ve ayatik.
1: Allah'ım, onlara yarattığın şeyler adedince, yüce zatının razı olacağı kadar, arşının ağırlığınca, bitip tükenmeyen kelimelerin miktarınca, ilminin ve ayetlerinin sonsuzluğu kadar salat eyle.
0: Allahümme salli aleyhim salaten tefuku ve teftulu salatel musallin aleyhim minel halqi ecma'ineke fadlike ala cemii halqik.
1: Allah'ım, onlara yarattığın varlıklardan bütün salat edenlerin salatlarından daha üstün ve faziletli bir salat ile salat eyle. Bu üstünlük tıpkı yüce zatının bütün yarattığın varlıklara üstünlüğü gibi olsun.

0: والأيام عدد كل وابل وطل.
1: Allah'ım, onlara gece ve gündüzler devam ettiği müddetçe peş peşe devam eden, gece ve gündüzlerin geçmesiyle kesintiye uğramayan ve geçip gitmeyen nihayetsiz bir salatla bütün yağmur ve şebnem tanelerince devamlı salat eyle.

0: أنبيائك وأصفيائك من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملأ ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق وتفطل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك.
1: اللهم Peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e, dostun olan Efendimiz İbrahim'e, bütün nebilerine, arz ve sema ehlinden seçtiğin halis kullarına, yarattığın şeyler adedince, yüce zatının razı olacağı kadar, arşının ağırlığınca, bitip tükenmeyen kelimelerin miktarınca, ilminin sonsuzluğu kadar ve bütün mahlukatının ağırlığınca, ebediyen tekrar eden bir salat ile salat eyle. İlminde mevcut varlıklar adedince, İlminde mevcut olan varlıklar dolusunca, ilminde mevcut varlıkların sayısının kat kat fazlasıyla sonsuz. Mahlukatının bütün salatlarından daha ziyade ve daha faziletli bir salat ile. Hem de sen, yarattığın varlıklardan ne kadar üstün isen, o derece üstün bir salat ile salat eyle.

0: وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته.
1: Allah'ım, beni Nebi-i Ekrem'in Muhammed'in dinine sıkıca sarılan, ondan hiç ayrılmayan, onun kadrini yücelten, ona son derece tazim gösteren, getirdiği kelime-i tevhidi aziz kılan, ona verdiği sözü tutup vazifelerini ifa eden, onun tabilerine ve davasına yardım eden, onun yolundan gidenleri ve ümmetini çoğaltan, ona uyan zümreye katılan, onun yoluna ve sünnetine muhalefet etmeyen kullarından eyle.
0: Allahümme inni es'elukel istimsake bi sünnetih ve a'udu bike minel inhirafi amma ca'e bih.
1: Allah'ım, senden Efendimizin sünneti seniyyesine sımsıkı sarılmayı bana lütfetmeni istiyorum. Onun getirdiği dinden ayrılmaktan sana sığınıyorum.

0: Allah'ım, Peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'in istediği tüm hayırları senden istiyorum. Peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınıyorum.
1: Allahümme a'simni min şerril fiten.
0: Allah'ım, beni fitnelerin şerrinden koru.
1: Ve afini min cemi'il mihan.
0: Bütün mihnet ve sıkıntılardan halas ederek afiyet ihsan eyle.
1: Ve aslih minni ma zahara ve ma batan.
0: Zahirimi ve batınımı ıslah eyle.
1: وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تِبَاعَةً لِأَحَدٍ
0: Kalbimi kin ve hasetten temizle. Üzerimde hiçbir kul hakkı bırakma.
1: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْأَخْذَ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمْ وَالتَّرْكَ لِسَيِّئِ مَا تَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ التَّكَفُّلَ بِالرِّزْقُ والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب والرضاء والتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والهزل.
0: Allah'ım, senin bildiğin şeylerin en güzellerini yapmak ve yine bildiğin şeylerin kötülerini terk etmek istiyorum. Rızkımı hususi olarak tekeffül etmeni, dünyaya karşı zahit davranarak kifayet miktarıyla yetinmeyi, açık delillere muttali olarak bütün şüphelerden sıyrılmayı, aleyhime delil olacak hususlarda doğruya sarılarak hakikate isabet etmeyi, öfke halinde de, rıza halinde de, adaletle davranmayı, kaderin getirdiği şeylere teslim olmayı, fakirken de, zenginken de, iktisatlı davranmayı, sözlerimde ve fiillerimde mütevazı olabilmeyi, ciddi konuşmalarımda da, şakalarımda da, devamlı doğruyu söylemeyi senden isterim.''

0: Allah'ım, benimle senin aranda kalan günahlarım olduğu gibi bir de benimle mahlukatın arasında vuku bulan günahlarım var.
1: Allahümme ma kâne leke minhâ fâgfirh.

Allah'ım, günahlarımdan sadece sana karşı olanları mağfiret eyle. Mahlukatının haklarına taalluk eden günahlarımı da onları ihsanlarınla razı ederek benim sırtımdan al. Fazlınla beni zenginleştir. Şüphesiz sen mağfireti çok geniş ve bol olansın.

0: Allah'ım, kalbimi ilimle nurlandır. Bedenimi sana itaat yolunda çalıştır. İç alemimi fitnelerden halas eyle. Düşüncemi tefekkür edip ibret almakla meşgul eyle. Beni şeytanın vesveselerinden koru ve beni ondan kurtar ey Rahman olan Allah'ım. Ta ki o şeytanın benim üzerimde hiçbir güç ve tesiri kalmasın.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazartesi Virdi.
2: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Burada da çok güzel bir şiir ve bana gönderdiler. Onu da çok beğendim. Fatih Sultan Muhammed Han aleyhi rahmetü vel gufran. Onun bir şiir divanı var. Padişahların ekserisi şair idi. Hatta Abdülhamid Evvel, 1. Abdülhamid biliyorsun, Hücre Kasidesi Ravza'nın üzerinde şu anda yazılıyor. Ben de onu bastırmıştım bir ara tabii evvelden. Altınla yazdırmıştım. O ya seyyidi ya, seyyidi, ya Resulallah huzbiyedi ve la elvi ala hadi diye çok meşhur bir kaside olarak dokunuyor. O 1. Abdülhamid'in Sirkeci'de yatıyor. Onun kabri şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakiki ayak izi var. Hakiki. Replika değil. Hakiki ayak izi var. Orada ziyaret yapın. Sirkeci'de. O 1. Abdülhamid çok büyük evliya. Bütün padişahlardan üstün olan tarafları var. Çünkü Hücre Kasidesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşığıydı. İmam Murtaza Zebidi'den de hadis icazeti almış. Çok büyük alim ve veliyullah idi. 1. Abdülhamid'i evvel. Beylerbeyindeki camiyi yaptıran, Beylerbeyi Camisi sahildeki Abdülhamid Evvel Cami. Allah kabrini nur etsin derecesi abi. Onun da öyle ne kasideler var. Bütün padişahlar divanlar yazmış, kasideler yazmış. Ve bunlar içinde en mühimi de Resulullah'a metiyeler yazmış. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Memmede hani velev bi beyt, velev bi beytin şefaatülehu. Bir beyt bile beni met etmek için söyleyene şefaat ederim. Dolayısıyla bundan dolayı tabii bu manevi bir hadistir. Kaynakları hadis kitaplarında senetli geçmiyor ama Evliyaullah'tan nakledilen bir hadis-i şeriftir. Yani mana aleminde buyurmuş. 13'ün diyor yüzlerce, ne binler, ne yüz bin, ne milyonlar yani. O kadar Efendimiz'e metiye yazılmış, çoğu bize de ulaşmamış olabilir tabii çünkü yazma eserlerin. Dolayısıyla her alim, veli ne yapmış? Bir beyitle, en azından iki beyitle, üç beyitle met etmeye çalışmış. Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han, aleyhi rahmet vel gufranın da kendi adıyla yazmıyor. Şiir yazdıkları zaman müstehar şey kullanıyor. Mahlas mı diyorlar? Ne diyor? Mahlas kullanıyorlar. Onun mahlası neydi? Avni. Fatih Sultan'ın adı mahlası nedir? Avni. Avn yardım. Allah'ın yardım ne? Arapça. Avni. Avni yazdığı zaman altında kim o? Hazreti Fatih. İşte onu yazmış. Ne diyor bak? Zülfünün vasfında tumar eylesem eşarımı, kaşların vasfında olan cümleye tuğra düşer. Ne anladınız? Bir şey anlamadınız tabii. Mihrümeh abicre arzı hüsnederlermiş sana, liyik kadri anların bu işten aşağı düşer. Daha da neler yazmış yani. Bak ne diyor? Zülfünün vasfında tomar eylesem eşarım. Yani bu şiirler yazsam tomarlarla, yani ciltler dolusu şiirler yazsam, sırf senin zülfünün güzelliğinin, cemalinin, saçlarının, işte efendim güzellikleri hakkında tomar tomar şiirler yazsam, ferman gibi yapsam, fermanın üstüne ne lazım? Tuğra lazım. Kaşların vasfında olan, sırf o güzel kaşlarının vasfını, tarifini, nitelemesini yaparken yazdıklarım cümleye tuğra düşer. Yani senin bütün güzelliklerini ferman gibi yazsam, ciltler dolusu kitap yazsam, üstüne de bir tuğra yapacak olsam, sırf kaşlarını methettiğim beyitler üzerine tuğra olur diyor. Yani hep orada da kaşlarının güzelliğini yapıyor. Mihrümeh abicre, yani güneşle ay, ab su demek. Abicre arzu husne derlermiş sana. Yani suda görünüyor ya güneş, geceliğin ay, mehtaplı gecede ne oluyor? Suya çıkıyor. Değil mi? Denizde de görülür, havuzda da görülür diyelim. Güneş ve ay güzelliklerini sana arz edeyim derken suyun içerisinde kendi güzelliklerini sunuyorlar. Li kadri anların bu işten aşağı düşer. Fakat diyor senin güzelliğinin yanında ne güneşin güzelliği, ne ayın güzelliği, ne hüsnü endamları, hiçbir şey sana yanaşamaz, devamlı aşağı düşer diyor. Devamlı aşağı düşer. Yani bu zatlar, daha bunlar gibi onlarca, yüzlerce mısralar yazmışlar. Kanuni de şair idi. Bildiğim kadarıyla Yavuz'da da var. Bütün bu Selatini Ali Osman, ondan evvelki sultanlar tabi Arapça şiirler vesaire. Düşünsene birinci Abdülhamit Arapça yazmış. Şiiri Arap edebiyatında zirve yani onun şiiri. Ya Seyyidi Ya Resulallah Huzbiyedi. Ne acayip bir şiir. Araplar şu anda kasidelerde onu okuyor. Dolayısıyla bu sultanlar niye büyük adam olmuşlar? Niye korunmuşlar? Devletleri niye muhafaza olmuş? Mevlüt gecesine nasıl değer vermişler? Mevlüt gününe nasıl tazim etmişler? O kutsal emanetlere, Topkapı Sarayı'ndaki dairede kendi elleriyle o dairenin tozlarını almışlar, padişahlar süpürmüşler. O tozları toplamışlar Hırka-i Şerif odasındaki vesaire, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte kılıçları var vesaire, mukaddes emanetler var. Yavuz Sultan Selim getirdikten sonra özellikle daha da tabii toplandı İstanbul'da. Bütün o odanın özel daire, kutsal emanetler odasının temizliğini kimseye bırakmamışlar. Temizliğini bilfil kendileri yapmışlar. Ondan sonra o tozları vasiyet etmişler. Kefenlerine koydurmuşlar. Kabirlerine koydurmuşlar o tozları. Şifa niyetine koklamışlar. İşte sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle tazim edersen, değer verirsen, hürmet edersen, Resulullah da seni muhafaza eder, mülkünü muhafaza eder, sana şefaat eder. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı muhafaza kalmazsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı saygı, edep azalırsa, hürmet, tazim azalırsa, bunun alametleri olarak mevlide değer verilmezse, mevlid ayına, mevlid gecesine, mevlid kandili şerifine, tamam mı sen? Mevla da bunu görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mededini çeker, immetini çeker. Ondan sonra geldiğimiz durum ortada. Bütün millet pahalılık çeker, kıtlık çeker, kuraklık çeker yani. Çünkü neden? Bizim rahmetimiz, bereketimiz, şefaatçımız, vasıtamız, vesilemiz Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem bu milletin gençlerinin, çoluklarının, çocuklarının, evlerinin ocaklarında ne kadar Resulullah anılıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar bahsediliyor? Ona ne kadar salavat-ı şerif okunuyor? Ondan sonra ne bereket bekliyorsun? Ne bereket bekliyorsun? Kainatın efendisini unutan bir ümmet, ezalı bir ümmet, peygamberine cefalı bir ümmet, peygamberin sünnetlerini terk etmiş bir ümmet, sabah namazlarının cemaatlarında camileri boş bırakmış bir ümmet. Allah bunlara rahmet eder mi? Allah bunlara bereket verir mi? Sabah namazları, camiler, beş vakit namazda boş. Benim en büyük sünnetim cemaatle namaz diyor. Cemaati bıraktınız, sapıttınız diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne buyuracak sana ya?
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
5: Hicri 12 Zilhicce 545, miladi 1150. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: şu kalpler paslanır, onların cilası Kur'an okumak, ölümü düşünmek ve zikir meclisinde hazır bulunmaktır. Kalp pas tutunca sahibi anlar. Gidermeye çalışırsa pekala. Aksi halde fena kararır. Peygamber Efendimizin emrettiği şekle geçilmediği takdirde kalp fena halde paslanır ve bu pasın giderilmesi imkansız olur. Kalbin kararmasına sebep olacak çok şeyler vardır. İman nurundan uzak kalındığı için kararır. Dünyayı sevdiği için kararır. Sakınmadan dünyaya abanan kimse, kalbini mutlaka karartır. Bir kimse kendisini dünyaya kaptırırsa kalbi kararır. Sakınma duygusu da ölür. Haram demez, helal demez, mal toplamaya başlar. Mal toplarken helal veya haram olduğuna önem vermeyince utanma duygusu da ölür ve murakabe halinden mahrum olur. Ey cemaat! Peygamberinizi dinleyiniz. Onun kelamıyla kalbinize cila vurunuz. Kalbinizin cila ilacını size o haber verdi. Sizden biri hasta olsa, doktoru ilaç tavsiye etse, kullanmadan şifa bulabilir mi? Bulamaz. İlacı kullanmadığı süre hastalığı eksilmez, belki artar. Gizli ve açıkta Allah'ı kendinize

öğüt verilen yerlere devam et. Kalp öğüt dinlemeyi bırakınca körelir. Hayır, iki kelime üzerinde toplanmıştır. Allah'ın emrini yüce bilmek ve kullarına şefkat göstermek. Allah'ın emrini yüce bilmeyen yaratılmışlara şefkat duyamaz. Allah'a yakın olamaz. Rahmetinden nasip alamaz. Allah Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ya Musa, şefkat duygusu besle ki ben de sana rahmet nazarımla bakayım. Şefkat duygusuna sahip olana rahmetimi yağdırırım. Cennetime koyarım. Kalbinde merhamet duygusu taşıyana saadetler olsun. Bütün ömrünüz çürüdü. Yediler, yedik. Giydiler, giydik. Biz topladık, onlar topladı gibi laflarla ömrünüzü bitirdiniz. Kurtuluş yolunu arayan, nefsini haram olan şeylerden alsın. Şüpheli şeyleri bıraksın. Şehvet duygularını kalbinde taşımasın. Allah'ın emrini yerine getirmek için nefsini sabırlı kılsın. Yasaklardan uzak dursun. Kader işlerine boyun eğsin. Allah yolunun sadık yolcuları Allah'a sabra alıştılar. Ondan ayrı kalmaya dayanamazlar. Onun için ve onun varlığında sabrettiler. Onunla olabilmek için her çeşit güçlüğe karşı durdular. Ona yakın olmayı arzuladılar. Nefislerinin barınağını bıraktılar. Heva ve tabii isteklerini bir yana attılar. Onlar İslam dinine sahip olurlar. Mevla'ya onunla varırlar. Yollarında önlerine afet, bela, musibet, gam, keder, açlık, susuzluk ve her türlü sefalet çıkar. Fakat onlar hiçbirine önem vermeden yürür giderler. Yollarından dönmeleri imkansızdır. Buldukları hali değiştiremezler. Onlar öncüdür. Yolları kesik değildir. Kalbin ve kalbin selametini buluncaya kadar halleri yolculuktur. Giderler, giderler. Ey cemaat! Hak Teâlâ ile karşılaşacağınızı biliniz. İşlerinizi ona göre yapınız. Onun karşısına çıkmadan önce haya duygusuna sahip olunuz. İman sahibi önce Allah'tan utanır, sonra da kullardan. Aksi halde dine girmiş sayılmaz. İman tam olmaz. İman ölçülerini aşmış olur. İman sahibine utanmaz olmak yaraşmaz. Hem utanmak hem de dinin esaslarını yerine getirmek icap eder. Onun esaslarını esirgemek her imanlıya düşen bir vazifedir. Her emir yerine getirilmelidir. Allah yolundan sizi şefkat duygunuz alıkoymasın. Peygamber'e uyan sallallahu teala aleyhi ve sellem zırhını giyer. Bütün güzelliğini alır. Gümüş bileziğini koluna takar. Kılıcını da alır. Bir yandan sertlik, bir yandan da mülayemet duygusu besler. Her çeşit güzelliğini peygamberinin adetinden alır. Onun güzel huylarıyla bezenir. Bunları yapmakla ruhunda şenlik duyar. Bu halleri ruhunda bulan peygamberin tam ümmetinden olur. Onun vekili olur. Hak kapısına davet eder. Zaman gelir, ölürse yerine başkası gelir. Bu ümmet çok azdır. Binde bir çıkar. Kulları hakka çağırmak ve onların cefasına tahammül etmek kolay değildir. Bu kolay olmayanı

0: o büyükler yapar. Kullardan gelen her çeşit eza ve cefaya dayanırlar. Onlar, münafıkları yola getirmek için dıştan yüzlerine gülerler. Fasık kişiler onlara güler, oyun eder, kandırır. Kullar onlara ne yaparsa yapsın, tahammül ederler. Bütün gayeleri onları hak kapısına götürmekten ibarettir. Büyüklerin dediği gibi, içi bozuklara yalnız Allah yolcuları güler yüz gösterir. İrfan sahibi fasık kişiye güler. Fasık adam içini bilen yok sanır. Halbuki arif olan onun içindeki karanlığı bilir. Kalp gözünün karardığını ve hileli işlerinin çokluğunu anlar. Münafık ve fasıklar işlerinin gizli kaldığını sanır, yanılırlar. Sanki kendilerinin bozukluğunu sezen yoktur. Bu halleri onları çok yanıltır. Onların erenlere karşı saklı halleri yoktur. Fasık ve münafık olanı her hali gösterir. Elleri, tenleri ve bakışları belli eder. İçte ve dışta, duruşlarında ve hareketlerinde onların ne olduğu kolay sezilir. Yazıklar olsun size! Allah yolcularından saklı iş tutacağınızı mı sanıyorsunuz? Ne zamana kadar ömrünüzü boş yere harcayacaksınız? Sizi öbür alemin iyilik kapılarına iletecek birini arayınız. Ey öbür alemden gafil kişiler! Kendinize geliniz. Allah en büyüktür. Onun büyüklüğünü biliniz. İşlerinizi ona göre yürütünüz. Ey kalpleri ölü olanlar ve ey sebepleri ilah olarak kabul edenler ve ey etrafında toplanan kullara ve kuvvet sahiplerine tapanlar, siz ne hal olacaksınız? Ağalara ve bölge sultanlarına ibadet edenler, sonunuzu düşününüz. Onlar hiçbir yönü bilmezler. Onları bırakın, Allah'a dönün. Kârı ve zararı Allah'tan bilmeyen, ona kulluk edemez. Herhangi bir şeyi kimden görmekteysen, onun kulusun. Allah'tan görürsen, onun kulu olursun. İmansız, bugün sıkıntı ve darlık ateşi içindedir. Yarın cehennem azabına girecektir. Cehennem azabından ancak ittika ve ihlas sahibi muvahhidler kurtulur. Tevbe edenler selamete ererler. Tevbeyi önce kalbinizle yapınız, sonra dilinizle. Tevbe bir kuvvettir. O her iyiliğin kalbi sayılır. Kendine göre kuvveti vardır. Tevbe yapıldığı zaman nefsin, şeytanın, kötü arkadaşların saltanatı yıkılır, onlara harcanan kuvvet gözüne ve kalbine gelir. Tevbe ile varlığın kuvvet bulur. İç alemin temizlenir. İçtiğin su helal olur. Yediğin yemek pak olur. Şüphe ve haram kokusundan uzak işler tutarsın. İşlerini ayık yaparsın. Alışını, verişini doğru kılarsın. Lütuf, kerem ve sevgi eli sana iştiyakla uzanır. Bu büyük mertebedir. Sonra bütün gayretini Mevla'ya yöneltirsin. Adet olan şeyler gider, yerine Allah kulluğu gelir. Masiyet kalkar, yerine itaat girer. Sonra her şeyin hakikatini anlamaya koyulursun. İslam dininin icaplarını yerine getirirsin. her amelini dinin şehadetiyle yaparsın. Din emrinin hazır olmadığı yerde zındıklık başlar. İyi hali bulursan fena derecesini bulursun. Fena, hak varlığında yok olmaktır. Yok olunca kötü huylar gider, halkı görmez olursun. O yüzden kalbini düzelt. Dünya bütün varlığıyla sana gelir. Sen onda hoş kalırsın. Halk tümüyle sana uyar. Gelmiş ve gelecek hiçbir şey sana zararlı olamaz. Mevla'nın kapısından seni alamaz. Çünkü sen onunlasın. Yalnız ona dönmüş ve onun emirlerini gözetiyorsun. Onun cemal ve celal sıfatının tecellisini seyretmektesin. Celal tecellisini gördüğün zaman dağınık hale gelirsin. Cemal tecellisine kavuşunca dağınık hallerin toplanır. Celal sıfatı sezilince korkulur. Bu korku başka bir korkuya benzemez. Cemal sıfatının tecellisini görünce de bir şeyler ümit etmeye koyulursun. Celal sıfatının büyük tecellisi seni yokluğa götürür. Cemal sıfatı tecelli edince de yerinde sabit durur, bir yere gitmek istemezsin. Bu anlatılanları tadanlara ne mutlu. Allah'ım, bize yakınlık tağımı tattır. Dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Bir gece kapattım gözlerimi ve derin bir uykuya daldım. Ve bir rüya. Ölmüşüm meğer. Ölümden habersiz. Tek başımayım. Kimse yok yanı başımda. Bir ben, bir de dünyada yaptığım amellerim. İnsanlar yas tutuyor. Ağlaşıyor herkes. Bende de bir telaş. Bu ölen kim acaba diyor. Ölüm sahnesini yaşıyor ama cenazenin bana ait olduğunu bilmiyorum. Dikkat ve heyecanla izliyorum olanları. Cenazenin etrafına bir sürü insan birikmiş ağlaşıyordu. Bir kısmını yakınlarım olduğunu gördüğüm halde onların niye bu kadar derin bir üzüntüyle ağladıklarını anlayamamış. Olanları pür dikkatle izliyordum. Derken cenaze yıkanıp kefenlendi ve sonrasında musallaya koydular cenazeyi ve namaza durdular. İmam seslendi birden. Helallik dilendi öğle için. Cemaat kendi aralarında konuşuyor, ben dinliyorum. Şöyle dedi bir arkadaşım. Takdir-i ilahiye bak. Şu musallada yatan, çok sevdiğimiz arkadaşımız daha dün bizimle beraberdi. Bizimle konuşuyor ve gülüşüyordu. Şimdi ise son nefesini verdi. Ruhunu teslim etti. Bir gün sıra bize de gelecek ve biz de tadacağız ölümün acısını. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. Kimi ise hem ağlıyor hem de güzel bir ölüm için dua ediyor. Allah'ım diyor, bir gün ben de öleceğim. Sevenleri birbirinden ayıran ölüm bir gün beni de bulacak. Lakin sen benim ruhumu güzel bir halde al. Beni huzuruna, benden razı olduğun bir anda götür. Bana imanlı bir ölüm nasip eyle diye dua ediyor. Ben hala yaşananlardan habersiz uykudayım. Ama bir an önce uyanmak istiyorum. Zira böyle bir manzarayı daha önce hiç yaşamadım. Rüyadaysa hiç ama hiç görmedim. İnsanların telaşı, hemen ölecekmiş gibi dua edişi beni de korkutuyordu. Bu dehşet verici sahneler beni kan ter içinde bıraktı. Cenazeyi musalladan indirdiler ve birkaç kişi ölünün tabutunu omuzladı. Ben de hiçbir şeyin farkında olmadan onlara yardım ettiğimi zannediyordum. Gözyaşları ve ağıtlarla mezarlığın yolunu tuttuk. Bir hayli yürüdükten sonra mezarlığa geldik. Toprak kazılmış ve derin bir çukur açılmıştı. Sonra ceset toprağa gömüldü. Ah, o anı görmeliydiniz. Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Herkes bir müddet bekledi ve imam telkin verdi. Sonrası mı? Ne olacak ki? Herkes hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Hiç kimse kalmadı oracıkta. En samimi sevgiler de, en içten kardeşlikler de oraya kadarmış. Herkes dağılıp gittikten sonra ben niye tek başıma kaldım ki dedim kendi kendime. Ve onlarla beraber gitmek istedim evime. Kalkmak istedim istemesine ama kalkamadım kardeşim. Şimdi anlıyorum. Her şeyi şimdi anlıyorum. Musallada yatan, namazı kılınan ve toprağa gömülen benmişim meğer. Durun! Gitmeyin! Beni yalnız bırakmayın! Diye bağırdım. Ama duyan olmadı be kardeşim. Şu daracık kabirde yalnızım şimdi. Amellerimle baş başa kaldım. Beni terk edenlerin ayak seslerini duyuyordum hala. Ayak sesleri kaybolmadan şimşek hızıyla melekler geldi. Bunlar dünyada yaptıklarım hakkında beni hesaba çekecek olan hesap melekleriydi. Biri münker, biri nekir. Allah'ım, bu ne korkunç bir heybet. Bu ne azamet. Onları görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Dilim tutuldu. Onların korkusundan konuşamadım. İşte Allah'ın bildirdiği kabirdeki hesap günü buymuş. Şimdi dünyada yaptığım amellerimden dolayı çetin bir hesap bekliyor beni kardeşim. Bir kurtuluş yolu aradım ama bulamadım. Çünkü o meleklerin heybetine canlar dayanmaz. Melekler gelip bana sormaya başladılar. Biri, Rabbin kimdir dedi. Lal oldu dilim, konuşamadım. Durun, ne olur biraz acıyın bana. Cevap vereceğim diyordum ama bir türlü beni yaradan Allah'ın adını söyleyemiyordum. Geliyordu dilim, anlatamıyordum. Melekler de zaten söyleyemeyeceğini biliyorduk. Çünkü sen dünyadayken gafildin diyorlardı. Evet kardeşim. Gerçekten de ben gafil bir kimseymişim. Kendinden habersiz, varlıkta yokluk yaşayan servet sahibi, fakat sevaptan yoksun biriydim. Çünkü dünyadayken Rabbimi tanıyamamıştım. beni yoktan var edeni, bana hayat vereni ve ben hiçbir şey değilken bana nimet veren Rabbimi tanıyamamıştım. Benden kulluk istedi, yapmadım. Şükretmemi istedi, şükretmedim. Şimdi onun acısını çekiyorum kardeşim. Dünyaya neden geldim? Dünyadayken ne yapmalıydım? Yaratılış gayem nedir? İşte bu soruları bir kez olsun oturup kendime sormadım. Oysa Allah hak etmediğim halde bana ihsanda bulundu. Nimetini verdi. Bana hem zenginlik hem de sıhhat bahşetti. Ama ben gafil, ben zavallı. Allah'a hiçbir şey veremedim. Dünya hırsı gözlerimi kör etti. Beni öyle oyaladı ki bir an olsun Allah'ı düşünemedim.

Dünya benim olacak ve ben de dünyada ebedi kalacağım sanmıştım. Ağız tadını bozan, dünya hayatına son veren ölümü aklıma getirmemiştim. Hele yaptıklarımdan dolayı hesap vereceğimi düşünememiştim. İşte şimdi aklım başıma geldi. Pişman oldum. Ama bu son pişmanlığın bana fayda vermiyor be kardeşim. Temizlenene kadar çekeceksin, çekeceksin, çekeceksin diyorlar. Ve ellerinde bir gürzle bana ceza veriyorlar. Bana her vurduklarında feryat seslerimi oradaki kulak sahibi olan bütün varlıklar duyuyor. Cevabını veremediğim her soru karşısında cefa çekiyorum. Onlar da zerre kadar acıma duygusu yok. Zira onlar da emredileni yapıyorlar. Bu Allah'ın emridir. Allah mümin kullarını da hesaba çekiyor. Az önce bir mümin insanı hesaba çekmişler. O da hesap vermiş meleklere. Ama benim verdiğim hesap gibi değil. Onun hesabı aydınlık bir bahçe içinde geçmiş. Melekler ona çok iyi davranmışlar. Çünkü o dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyordu. Namaz kılıp oruç tutuyor. Kimsenin gıybetini yapmıyordu. İmkanı olduğu kadar fakirlere yardım ediyor. İnsanlara eziyet etmiyordu. Onun da hesabı çabucak bitti ve ona bir nidacı şöyle seslendi.

Melekler de hemen bir kapı açtılar ve o kişi cennete doğru yol aldı. Bu manzarayı görünce içlendim. Ağladım. Pişmanlık üstüne pişmanlık duydum. Benim hesabımsa hala devam ediyor kardeşim. Hem de o kişinin hesabı gibi değil. Benim kabrim karanlık bir çukur adeta. Melekler de ona davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ben kötü amellerim yüzünden acı çekiyorum. Günahkarlar eziyet çekecekler şimdi benim çektiğim gibi. Ben de dünyada yaptığım amellerin karşılığını görüyorum. Ah, ne de çok gafil, ne de çok günahkarmışım ben. İnsanların arkasından gıybet etmeyi, harama bakmayı ve daha nice güzel görünen çirkin işleri yapmayı meziyet saymışım. Şimdi hem çaresizlik hem de ıstırap içinde yanıyorum kardeşim. Keşke bu manzarayı görmesem diyorum. Ama burası ceza ve mükafatın verildiği ebedi ahiret yurdunun başlangıcıdır. Burada iyi olanlar da, kötü olanlar da yaptıklarının karşılığını görüyorlar. Ah, ne olurdu da asıl yurdum olan ahiretim için çalışsaydım. Son nefesten sonra ne keşkeler, ne de mazeretler geçmiyor kardeşim. Ben Allah'ın emrinden habersizdin diyorum. Neden öğrenmedin diyorlar. Sana kitap gönderilmedi mi? Neden açıp okumadın? Allah'ın emrini ve yasaklarını öğrenmedin diyorlar. Kitabı da soruyorlar. Eyvah diyorum. Bütün insanlara gönderilen yüce Kur'an-ı Kerim'den de habersizdim. Açıp okumadım. Ne öğrendim, ne de öğrenmeye çalışmadım. Küçük çocukların bile öğrendikleri o büyük kitaba ben merak edip bakmadım kardeşim. Bana ahirette şefaat edecek, beni azaptan kurtaracak olan kitabımı yalnızca duvarda asılı bıraktım. Şimdi kimden ve hangi yüzle yardım isteyeyim? Oh. Azaptayım, azaptayım. Dünya bütün sahte güzelliğiyle beni cezbetti. Beni bana unutturdu. Özbenliğimi kaybettim. İnan ki beni bu hale koyan zalim nefsimden başkası değil. Unutma kardeşim. Dünya unutturmaz, insan unutur. Kişi nefsine uymasa, dünyanın cilalı yüzüne aldanmasa kurtulur. Çünkü burada hesapları bitmiş ve köşklerinde oturmuş nice mümin insanlar da var. Düşünüyorum da, onlar da dünyadan geldi ve benim gibi onlar da dünya hayatı yaşadı. Fakat onlar dünyaya meyletmeyip nefislerine uymadılar. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ettiler. Yaratılış gayesini bildiler. Onlar da amellerinin karşılığını ziyadesiyle görüyorlar. Hem benim gibi hesapta da zorlanmadılar. Onlar için cennette döşenmiş tahtlarında oturuyorlar. Onlara ne bir hüzünlenme, ne de acı ve keder ilişmiyor. En güzeli de onlar o
göz kamaştıran mekanlarda ebedi kalacaklar. Şimdi onlardan daha mesut kimse yok kardeşim. Hem onların o güzel hallerini, ben de benim bu acıklı halimi görünce içten içe yıkılıyorum kardeşim. Ne kadar imrendim onlara, ne kadar. Ah, ne olurdu ben de onlar gibi dünyadayken salih ameller işleseydim. Ben de nefsime uymayıp dünyaya köle olurcasına bağlanmasaydım. Şimdi benim de hesabım bitmiş ve ben de kurtuluşa erenlerden olmuştum. Şimdi ne bu azabı görürdüm, ne de hesabım böyle zor olurdu. Ama daha ne hesabım bitmiş, ne de yaptığımın karşılığını henüz görmüş değilim. Neden böyle günahlarla doldum? Neden Allah'ı tanımadım, emrine uymadım? Dardayım kardeşim, dardayım. Şimdiye kadar sorulan sorulara cevap veremedim. Onun acısını çeker çekmez melekler başka bir soru sordular. Hem de öyle bir soru ki, tüm Müslümanların yapması gereken 5 vakit namaz. İşte Allah'a imandan sonraki en büyük ve en önemli ibadet. Namazın önemi ne kadar büyükmüş. Namaz kılanların buradaki sefasını bir görsen kardeşim. Dünyada Allah'ın emri gereği namaz kılan müminler, etrafı inciyle süslenmiş koltuklarına yaslanıyorlar. Bense namaz kılmadığım için yine eza ve cefa içindeyim. Namazı kılmak meğer ne büyük saadetmiş. Terk etmekse ne acı verici bir sahne. Ne yazık ki namazı hep önemsememiş kendimden bir haber biriyim. Ah be kardeşim. Benden istenen çok muydu sanki? Günde 5 vakit namaz kılsaydım, bu eziyeti çekmezdim şimdi. Ama başım secdeye gitmedi. Rükûya varmadım. 5 vakit namaza çağıran ezanı duyar, fakat camiye gitmezdim. Herkes tatlı uykusundan uyanıp namaz kılmaya giderken, ben gaflet denizinde boğuluyordum. O kadar gafildim ki caminin önünden geçer camiyi görmezdim. Namaz kılanların sesi gelir, ben duymazdım. Yani anlayacağın kardeşim, hem bakar kör hem duyar sağırdım. İşte şimdi onun da acısını çek. Zordayım kardeşim, zordayım. Kıblem soruldu sonra. Müslümanların yılda bir kez gittiği Kabe'ye gitmedim. Fakir olsaydım bu soru sorulmazdı. Ama Allah bana hem zenginlik hem de sağlık verdi. Hacca gitmemi emretti. Ömrümde bir kez olsun hacca gitseydim, bu cefadan kurtulurdum ve amel defterim sağımdan verilirdi. Haccı eda etseydim hem malıma bereket gelirdi, hem de bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Ama onu da söyleyemedim be kardeşim. Cevaplamadığım her soru karşısında bana yeniden ceza veriyorlar. Ama şunu bil ki benim çektiklerim
ancak amellerimin karşılığıdır. Zira bana sunulan amel defteri, bunları da mı ben yaptım diye beni bile kötü amellerim karşısında hayretler içerisinde bırakıyor. Oysa düşünüp bilmeliydim ki benim iyi ve kötü amellerimi dünyadayken an be an kaydeden sağ ve sol yanımda kiramen kâtibin melekleri vardı. Allah kimseye zulmetmez. Ancak kullarının dünya hayatında yaptığı amellerin karşılığını verir. Bütün bunlardan sonra bana peygamberin kim diye soruldu. O, kainatın efendisi. İnsanların en üstünü Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sordular. Yüce peygamberin değerini daha yeni anladım ama nafile. Dünyadayken onu hiç anmadım. Adı anıldığında salavat getirmedim. Hayatını okumadım. Onu anlayamadım kardeşim. Halbuki o hem doğumunda hem vefatında ümmetinin affı için, benim gibi insanlar için ağlamış. Affımız için Allah'a niyazda bulunmuştu. Fakat ben onun sünnetine uymadım. İzinde gitmedim. Tavsiyelerine kulak asmadım. Hesaptan sonra hangi yüzle şefaat dileyeceğim ondan? Sen böyle mi ümmet oldun derse bana, yüzüme bakmaz ve bana yardım etmezse, ben perişan olurum. Tıpkı şimdi perişan olduğum gibi. Aman kardeşim, unutma ki en büyük insan olur. Günahlara şefaat edecek, cehennem azabından kurtarmak için Allah'a yalvaracak ancak odur. Onu bir an bile unutma kardeşim. Daima onu an ve adı anıldığında salavat getir. Sakın benim unuttuğum gibi sen de unutma. Bari siz unutmayın kardeşim. Ve oruç. Ramazan ayında tutulması gereken en önemli ibadet. Orucun var mı diyorlar ve amel defterime bakıyorlar. Yazık ki oruç tutmamıştım. Herkes Ramazan ayında oruçlarını tutarken ben hiç umursamazdım. Komşularımın küçük çocukları bile oruçluyken ben onlara bakıp da ibret almadım. Onlardan utanmadım. Herkesin gözünde yiyip içiyordum. Sağlığım, sıhhatim yerindeydi oysa. Hasta değildim, tutacak gücüm vardı. Ama niye böyle yaptım ki? Nasıl kendi kendime eziyet ediyordum? Dünyadayken oruç tutanlar da var burada. Ama onlar benim yanımda değil. Allah'ın kendilerine vaat ettiği an cennetine girecekler. Bense hala ıstırap içindeyim kardeşim. Ne Ramazan'ı düşündüm ne de oruç tutmayı. Söyledim ya, ben nasıl Müslümanım anlayamadım. Belki çok zengindim, belki de büyük bir insan. Ama ne zenginlik, ne de şan şeref burada geçmiyor kardeşim. Ancak dünyada yaptığın salih amellerin hariç. Onlar da bende yok. Çaresiz bir haldeyim.
nasıl oldu da bana bu kadar ihsanda bulunan, nimet veren Allah'a ben hiçbir şey veremedim. Komşum fakirken ben tok yapmaktan utanmadım. Yalancı dünyanın sahte yüzüne aldandım. Allah sorar diye düşünmedim. Bunca servetin bana nereden geldiğini tefekkür etmedim. Dünyadaki tefekkürdeki gafletim, şükürdeki acizliğim bana kabir azabına mal oldu kardeşim. İşte bunların cezasını çekiyorum. Ve bunların cezasını çeker çekmez soru üstüne soru soruyorlar. Zekatı sordular şimdi. Önce dünyadaki maddi durumuma baktılar, sonra da amel defterime. Zekat verdin mi? Dediler. Verdim diye yalan söyleyemezsin, çünkü burada hiçbir şekilde yalan olmaz. O zekat ki malının kiri yoksulun ihtiyacıydı. Nereden bilebilirdim ki kardeşim zekatı? Doğru ya, Allah'tan gafil olan zekatı nasıl düşünsün? Onu da bilemedim kardeşim. Bana bu malı mülkü veren Allah'a ben malımın zekatını vermedim. Aç olanın halini sormadım. Oysa ben de ihtiyaç sahibi, yoksul olabilirdim. Fakat Allah bana lütfetti. Zenginlik verdi. Beni ihtiyaç sahibi yapmadı. Bütün servetler ancak Allah'ındır. Sonunda verdiği malın hesabını sorar. Ama ben tam aksini düşündüm. Haşa, bu mala, bu mülke ben kendim sahip oldum diyordum. İmtihan edildiğimin farkına varamadım. Bir lokma ekmeğe, bir bardak suya muhtaç insanlara yardım etmedim. Yoksulu doyurmadım, yetime bakmadım. Evet, zengin oldum olmasına ama cömert oldum. Halk içinde büyük insan oldum ama hep kibirlendim, şımardım, tevazu yapmadım. İnsanların gözünde muteberdim ama şimdi hak katında perişanım. Neye yarar kardeşim? Hak katında izzet ve şeref sahibi olmadıktan sonra neye yarar dünyanın şerefi? Neye yarar insanların saygısı? Önemli olan halk değil, hak imiş. Söyledim ya kardeşim, burada dünyanın izzeti değil, dünyanın malı mülkü değil, ancak kulun işlediği salih ameller geçiyor. Ama ben bunu yeni yeni anlamaya başladım. Dünyadaki arkadaş çevremi soruyorlar şimdi. Sana bahşedilen kıymetli zamanını kiminle ve nerede harcadın diyorlar. Çok utandım kardeşim, çok. Ne diyeceğimi, nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Dünyada, etrafımda en az benim kadar gafil, en az benim kadar günahkar insanlarla yaşadım. Benim gibi Allah'ı bilmeyen, kendinden bir haber arkadaşlarım vardı. Hep onlarla bir araya gelirdik. Allah'ın dostlarından, ilim, irfan meclislerinden çok uzak kaldım.
ne bir alimin sohbetini ne de ariflerin sözlerini dinlemedi. Allah'ın veli kullarının himmet ve feyizlerinden istifade etmek için onlarla birlikte olmadım. Onların Allah yolunun irşad erleri olduğunu ve hayatlarını o yola vakfettiklerini görüp, onların meclisine katılsam, ibret alıp muhabbet sahibi olacak ve bu hale de düşmeyecekti. Ömrümde Allah'tan bahseden, ölümü anlatan sohbetlere katılmadım. Hiç olmazsa bir velinin huzurunda az da olsa kalsaydım, şimdi bana çok büyük faydalar sağlardı. Çünkü Allah'ın veli kulları da günahkar insanlara şefaat ediyor. Ama ne yazık ki onu da yapmadım kardeşim. Hatta sıla-i rahim yapıp akrabalarıma da sahip çıkmadım. Arayıp sormadım. Ana baba hakkı nedir bilmedim. Şimdi de bana sahip çıkacak, beni bu durumdan kurtaracak bütün amellerden yoksun bir halde mahzun ve perişanım. Günahlarla dolu bir kalple huzurdayım şimdi. Dünya hayatında yaptıklarım Hakk'ın katında ayan beyan yazılı. Bütün bu fiillerin zorlu hesabını çekiyorum. Bütün bu hesabın ardından sevap ve günahları tartan mizanın kefesinde salih amelimi görmedim. Günahlarım daha ağır geldi kardeş. Ne yapacağım şimdi? Büyük bir azaba götürüyorlar beni. Feryat figan ediyorum. Allah'ım, yalvarırım beni dünyaya geri gönder. Bir hak daha ver bana diye yakarıyorum. Sana ilelebet iyi bir kul olacağım. Söz veriyorum. Günah işlemeyeceğim. Namazı dosdoğru kılıp zekatımı vereceğim. Emrettiğin ayda oruç tutacağıma söz veriyorum. Hiç kimsenin gıybetini yapmayacağım. Hiç kimsenin arkasından fitne çıkarmayacağım. Allah'ım, bir hak daha ver, ne olur. Bir daha harama bakmayacağım. Nefsime yine düşmeyeceğim. Allah'ım, ne olur bir hak daha ver bana diye feryat ediyorum. Büyük azaba götürecekleri sırada bu feryatlarla açıyorum gözlerimi. Ve bu dehşetli uykudan uyanıyorum. Ama şimdi her şeyin farkına şimdi vardım. Bu gördüklerim ibretli bir rüyaydı. Uyanır uyanmaz eski benliğimi içimden atıp secdeye kapandım kardeşim. Gözlerim kuruyuncaya kadar ağladım. Allah bana lütfetti. Yapmam gereken amelleri, nasıl olmam gerektiğini bana gösterdi. Bana bir imkan daha bahşetti. Ben de nankörlük etmeyeceğime, sadık bir kul olacağıma dair söz verdim. Sakın ha kardeşim, bu sadece bir rüyadır deyip küçümseme.
Zira rüya da Allah'tandır ve o kuluna bir takım hadiseleri rüya yoluyla da gösterir. Dünya hayatından sonra ahiret hayatını gördüm. Allah'ın emrine uyan kulların güzel halini de, asi olanların kötü halini de. Ve şimdi ben de mümin bir kul olmak için Allah'a tövbe ediyor ve günahlarımı terk ediyorum. Rüyada feryat ettiğim gibi şimdi secdede ediyorum. Ağlıyor ve Allah'tan af diliyorum. Allah'ım, sana hamdolsun diyorum. Bana bu halimi göstermeseydi, ben bu ameller üzere ölseydim, rüyamda yaşadıklarımı gerçekten yaşardım. Söz veriyorum Allah'ım, huzurunda günahlara bir daha dönmemeye, emirlerini yapıp yasaklarından sakınmaya söz veriyorum. Ey tövbeleri çokça kabul eden, ey tövbe edenleri çokça seven Allah'ım, huzurunda tövbe ediyorum. Tövbemi kabul eyle ve beni hesap gününün çetin azabından koru. Allah'ım, benim yaptıklarımla değil, senin merhametinle bana muamele et. Çünkü benim yaptığım senin rahmetinin yanında zerre gibidir. Ey merhamet sahibi Allah'ım! Ey kuluna anasından daha şefkatli olan Rabbim! Beni affet! Beni affet!

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahissemi'u'l-alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzubike minemezatişşeyatîn. Ve euzubike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Felyahderillezîne yukhalifûne an emrihi en tusîbehum fitnetun ev yusîbehum azâbun elîm. Sadakallahu'l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ânil-azîm. Ve barik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhi'l-hayyel-kayyûm. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ölümle, ahiretle ilgili, bir de son nefesle ilgili bazı şeyler, ibretli dersler gördüm İbn-i Ebi Haceli Hazretlerinin Civarul Ahyar fi Daril Karar isimli eserinde. Buradan belki Rabbimiz bize iman selameti için bir yol açar. Biz de bunu düşünürüz, bunu dert ederiz diye bir sohbet yapalım düşündüm. Oradan size bazı şeyler okuyacağım inşallah Rahman. Şimdi İmam İbnül Cevzi rahimeullah ölümün fitneleri ve hayatın fitneleri hakkında yaptığı izahatta diyor ki hayatın fitneleri yani insan yaşarken maruz kalacağı imtihanlar anlamına geliyor. Bunlar sayısız yani sayılamayacak kadar çoktur hastalıklar. Yani binlerce adı bilmedik hastalıklardan biri gelip sana çatabiliyor. Veyahut herkesin bildiği meşhur hastalıktan biri çatabiliyor. Fakirlik gelir, horluk gelir, hakirlik gelir. Efendim felç gelir işte. İtibarsızlık olur, zillet olur, mehanet olur. Efendim eşinde eşine gelen sana gelmiş olur. Çocuğuna gelen sana vurmuş olur. Ana babana isabet eden seni sana taalluk eder. Yani bir insanın dünya hayatında karşılaşabileceği imtihanlar ve sıkıntı veren üzücü hadiseler sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hayatın ve ölümün fitnelerinden sakınmamızı her namazın akabinde talim buyurmuş. Selam vermeden önce en duanın kabul olunacağı nokta Esma'u dua, dübura salavat mektube, farz namazların peşi ama işte ezbere bilenler için esasen selamdan öncedir. Yani Allahümme salli Allah'ın barikten sonraki noktada okunur. Bu çok önemli zaten sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ teşehede ahadukum fel eti'avez billah min erba'in. Sizin biriniz teşehüd yani tahiyyat salli barik okunduktan sonra okunmasının ardından dört şeyden Allah'a sığınsın. Bu dört şeyden biri de اَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَبَاتِ مِنْ عَذَابِ cehennem, cehennem azabını. Allah'ım ne اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ cehennem. Bu çok sahih Müslüm hadisidir. Çok mühim bir hadis-i şerifti. Geçenlerde yine bunu konu ettim. İnsanlar biraz meraklandılar bu duayı. İşte ezberleme, okumaya başladılar. Yoksa hemen ben daha salli barik okumadan selam veriyorlardı bana imamlık edenler falan. Şimdi biz bunu deyince maşallah biraz meraklısı da var bu işin yani. Bunu ezberlediler. Zannedersem benim ilmi halimde de var. Ondan sonra namazın sonunda. Tabi ezkarda sıra takip ettiğimiz için daha dördüncü cilde kalır o. Ezkar daha üç bile çıkmadı. Orada ileri gidiyor da diğer bazı kitaplarımda var. Yani namaz kitabımda var. Namaz ilmi hali diye bir kitabım var eski. Onda var diye düşünüyorum. Sonra İlmihal'de namaz birinci cilt çıktı tabii, onda var. Şimdi Allahümme ne'udü büke min azab cehennem. Ben cehennem azabından Allah'ım sana sığınırım. Ve min azabil kabr, kabir azabından sana sığınırım. Ve min fitnetil mahya vel memat. Buraya geldik şimdi. Hayatım ve ölümün fitnelerinden. Hayatım fitneleri, yani yaşadığım sürece başıma gelecek sıkıntılı hadiseler. Bunların hepsi bir imtihan sebebidir. Çünkü insan sıkıntı geldiği zaman şirazesi kayabiliyor, şaşırabiliyor. Kazaya kadere itiraz edebiliyor. Allah'ım beni mi buldu, nereden geldi bilmem ne. Bunlar imansızlığa kadar, şirke kadar götürecek şeyler. Dinsizliğe, ateistliğe kadar götürecek şeyler. Ölümün fitneleri zaten artık ölüm anından başlıyor. Artık o berzah alemi, kabir alemi, mahşer sıratında ondan sonrası ahiret neşesine geçiyor. Bunların bütün sıkıntılarından sana sığınırım. Bak her namazın sonunda duanın en kabul olunduğu nokta orası. Orada da bu dört şeyden sığınırım buyurduğu yerde ve emrettiği noktada birisi hayat ve ölümün fitneleri. Şimdi yani işte efendim böbrek hastalığından, ciğer hastalığından, dalak hastalığından, pankreastan diye sayamazsın ki. Yani namazın içinde nasıl sayacaksın? İnsanın vücudunda isabet edecek hastalıklar on binlerce, yüz binlerce yani adı konmamış illetler var yani. Bunları nasıl sayacağız namazda? Gün biter, gece biter. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem musibet, bela, harp, iç savaş, dış savaş, rehin alınmak, yani göçük altında kalmak, yanmak, boğulmak. Yani bunlar, bu dünyanın fitneleri bunlar. Bir de tabii ölüm anında olanlar. Ya bunların hepsi milyonlarca, belki milyarlara bile gider ha. Yani bir insanın başına gelmesi muhtemel fitneler. Başına gelmesi muhtemel. Şimdi ona geliyor görüyorsun. Sana gelmediği için Allah'ım diyorsun. Öbürüne görüyorsun. Şimdi öyle hastalıklar var. Milyonda bir, yüz binde bir mesela. Anladın mı? Dolayısıyla burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevami'ül kelim sahibi. Yani en kısa sözle en uzun manayı ifade etme mucizesi kendisine ihsan edilmiş. Bu çok büyük bir mucizedir. Evliya Allah'ta da var olanlar da keramet sayılır. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım diyor. Bu şu demek, yaşarken başına gelmesi muhtemel, bir de ölüm anında ve sonrasında başına gelmesi muhtemel. Seni üzen, sana sıkıntı veren, seni derde sokan, imtihana tabi tutan, ki imtihan da tehlike demektir. Efendim, bütün musibetlerden sana sığınırım diyor. Kelime, yani iki üç kelime, yani birkaç saniyede söyleniyor. Allahümme ne'ûzü bike. Yani tabii ne'ûzü bike geriden geliyor da cehennem azabı, kabir azabı bu kelime için sadece ve min fitnetil mahya vel memat. Şimdi biz biraz ölümle ilgilileri konusunu yapalım dedim. Çünkü hayattaki şeyler hepimiz yaşıyoruz. Kimimizin başına yüzlerce olay gelmiş benim gibi adamlarım mesela. Kiminizin daha henüz gelmemiş, kiminizin gelecek, kiminin

fitneler. Şimdi şeytan insanı dünya hayatında fitnelendirir. Nefis belaya sokar başını. Efendim Allah Teala kaza kader iktizası ona musibetler verir. Tabii burada şeytanın en dünya hayatında devreye girdiği noktalarda kulu yaratıcısı hakkında şüpheye düşürür. Şu anda mesela deizm hortladı, ateizm patladı. Maalesef İmam Hatip velayetlerde de görülüyor. Çünkü maalesef öğretmenleri Kur'an'a laf konuşan, ayete hadise dil uzatan bazı adamlar ders okutuyor. İlahiyatlarda dekan olmuş adam mesela. Efendim, bu adamların yetiştirdiği talebeler işte dedim ya Allah muhafaza buyursun. Yani şimdi cin şeytanına da çok lüzum kalmıyor yani. Cin şeytanına da çok lüzum kalmıyor. Adam Mekke güvensiz, Roma güvenli diyor. Öbürü kalkıyor, Allahu Ekber diyor falan, bu sesler diyor. Demokrasiyi bastırmamalı. Ya kardeşim, demokrasi ne? Kul yapımı. Allahu Ekber ne? Allah'ın en büyük olduğu ifade ne? Allahu Ekber her şeyi bastıracak tabii ya. Her şeyi bastıracak. Yani misal, bu adamların elinde şimdi hak etmedikleri, liyakatları olmadıkları noktada bir ayete mana veremez, bir tefsir okuyamaz, bir fıkıh kitabından bir satır ibare çözemez. Yasin'in 4. sayfasını okumak kimsesini okuyamaz. Yani böyle bir durumdaki adamlar ehliyetsiz, liyakatsız. İşte horozdan kurban olur diyenlerden sonra işte bunlara nasip oluyor. Bu adamlara çoluk çocuğu, kuzuları, kurtları emanet etmişiz, gitmişiz. Ondan sonra oradan yetişen imam olacak, vaiz olacak, müftü olacak falan. Yani şimdi burada cin şeytanına ne gerek var? Yaratan hakkında insanı şüpheye düşürme meselesinde yani. Zaten Kur'an'a, sünnete şüphe kapısı açmak efendim ne anlama geliyor? Adama Kur'an'ı indiren Allah'a, peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gönderen Allah'a şüphe açmak. Başka bir şey değil ki bu. Bu peygamberin yaptıkları sorgulandığı zaman bunun yanlışı var haşa dediği noktada veyahut da burada hatalı yaptı, bunu şunu yaptı, bunu yaptı. Yekten bir kitabını açtım mesela. Yani şimdi önümüzdeki şeyleri kitap adı vererek, sayfa vererek, isimle vererek konuşacağım da adam oradan diyor ki mesela yani bir hadis-i şerif hakkında kadınlar işte cehennemin ekserisini kadınlar teşkil ediyordu gördüm falan. Şimdi bu hadis-i şerif hakkında ya peygamber diyor cahiliyet döneminde peygamber olmadan yaşadığı için cahiliyet dönemi dedi ya bu cehiller bu lepleri kastediyor yani. Bunlardan diyor etkilenmiş diyor. Çünkü diyor orada diyor kadını diyor böyle diyor aşağılayıcı laflar olurdu diyor falan. O da orada diyor muhabbet arasında diyor bir latife yaptı diyor. Bu diyor latife. Tövbe ya Rabbi. Ya cehennem latife olur mu? Bir şaka olur mu? Bir muhabbet olur mu? Bir mizah olur mu bunun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı mizahlar da var. Yaptığı şakalaşmalar da var. Ama hiçbirinde yalana, abartıya, mübalağaya kaçmam. Ve nile emzehu ve la kulu illaka. Ben mizah yaparım ama haktan başkasını söylemem buyuruyor. Mizahında bile haktan başka bir şey söylemem diye garanti vermiş bir nebi zişan. Sen şimdi burada efendim sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerle oturuyormuş. Erkeklerle merkeklerle değil ya kadınlara söyledi bunu zaten. Ya maşerun nisa, ey kadınlar cemaati. Tesaddek ne böyle min hüliyikün ne? Sadaka çok verin. Paranız yoksa yani fakir fukaraya demek istiyor. Paranız yoksa bile bazı takınız olur, altınız olur, gümüşünüz olur. Hani kocan takmış, baban takmış misal. Takından da bir miktar sadaka verebilirsiniz diyor. Bana mı sadaka verin diyor yani sallallahu aleyhi ve sellem. Benim hanımıma mı getirin sizin takınızı takın diyor yani. Haşa. Feyni raytükün ekfer ailinler. Ben cehennem ehlinin ekserisinin teşkil ettiğinizi gördüm. Niye ya Resulallah der? İcabı yekfurun el aşir ve yekfurun el ihsan. Geçime nankörlük edersiniz. Kocanıza nankörlük edersiniz. İyiliğe nankörlük edersiniz. Ondan sonra ömür boyu adam size baksa iyilik etse sonra bir istediğinizi yapmasa veya yapamasa ma raytüm ki hayran kattu. Ben senden asla bir hayır görmedim yani. Biçim adamsın diye adamı bir çırpıda silersiniz falan. Böyle huylarınız var. Yani bunlara kefaret için hem sadaka verin hem de bu huylarınızı değiştirin. Ben sizin peygamberinizim. Ben sizi seviyorum. Ananızdan babanızdan çok acıyorum. Bil müminine raufur rahim. İnanan erkek kadın fark etmez. Bütün Müslümanlara esirgeyen acıyan sıfatını Allah bana takmış. Dolayısıyla sizin iyiliğinizi istiyorum buyuruyor. Şimdi böyle bir hadiste cahiliye toplumunun şeyinden ya Ebu Cehil cehennemi mi görmüş? Ebu Leheb nereden cehennemin ekserisini kimin teşkil edeceğini bilecek ya? Hangi cahiliyet toplumunda efendim bu ifade var?
Ya Diyanet İşleri Başkan Yardım

0: Hocalar şu anda, şu anda seçildi bu adam. Kitabını ben gördüm, baktım. Kitabında diyor ki cahiliye toplumunun kültüründen etkilenmiş olduğu için böyle şaka şam adam latife falan kabile. Ya bir peygamber cehennemle ilgili bir konuda şaka yapabilir mi ya? Bunu yaptığı anda ahiretle cehennemle ilgili bir konuda yaptığı anda ben onun daha hangi dediğine inanırım? Ve onun hangi dediğine güvenebilirim? Şunu yapan cehenneme girecekti. Acaba şaka mı yaptı? Böyle bir din olabilir mi ya? Şunu yap, okuyan cennete girdi. Acaba latife mi yaptı ya bize? Böyle bir latife, böyle bir cahiliyet toplumundan etkilenen bir peygamber olabilir mi aşağı ya? İnnemâ bu'istü lütemmen mekârimel ahlâk. Ben cahiliyet adetlerini yıkıp yakmak için, güzel ahlakı tamamlamak için diğer peygamberlerden, Adem Aleyhisselam'dan beri geliyor, mütemmim cüz olarak, onların en faziletlisi olarak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Üstün ve faziletli ahlakı tamamlamak için gönderilen bir zat, cahiliyet döneminden kalma efendim lakırdıları ondan sonra muhabbet olsun diye, latife olsun diye söylemiş diyor ya. Burada bizim yani ateiste, deiste bir ihtiyacımız yok ki. Bunların eline kaldık. Akademik kadrolar bunların elinde. Mutezile, efendim, kimisi Vehhabiye, Selefiye, kimisi Mutezile, kimisi akıl mantıkçı, kimisi vur kırcıyı, öldür keser, o kafir, bu kafir, kimisi. Böyle adamlar ders veriyorlar. Bunu tam bir o düzgün bir ehli sünnet olarak ders verenler var. Allah sayılarını artırsın ama maalesef hüküm noktasında yani imza yetkisi noktasında dekan ne demek? Adam tefsir hadisi fıkıhtan ihtisası bile yok. Felsefeden gelen adamı dekan yapırsın buraya. Burada ne okunuyor? Din ilimleri. Felsefe ne demek? Akıl mantık ilimleri. Burası niye ilahiyat dedin o zaman? Git onu felsefe okuluna dekan yap. Ama maalesef fitne sayısız fitne. Şimdi dünyadaki fitneler, şeytan gelir diyor, adamı ahiret hakkında şüpheye düşürür. Yaratıcısı hakkında şüpheye düşürür. Kadere karşı itiraz ettirir. Bak burada söylüyor. وَتَارَةً بِسَّكَ تَعْلَى الْاَقْدَارِ اَقْدَارِ Kaderlere kızdır. Reddiye yapmışım ismiyle. Şaban Ali olacak. Bu arkadaş ne yaptı? Öyle kader mader değil dedi. Çocuk trafik kazasında falan gidiyor. Babasına diyoruz Allah'ın kazası, kaderi razı gelmek lazım. Teselli için böyle konuşuyoruz diyor. Allah'ın hepsi diyor trafik kazası benim çocuk ölecek. Yani çocuğun kaderi değil diyor trafik kazasında ölmek diyor ya. Nasıl kaderi değil ya? İşte kaderlerine insanları itiraz ediyor. Bunlar hepsi ana bilim dalı başkanları ya dekan ya ana bilim dalı hem de ilmi kelam ya. İlmi kelam itikat demek. Sen diyor ki çocuğa diyor araba vurdu öldü ya diyor. O diyor onun kaderi değil diyor. Bunu kim der ya? Bunu kim der? Ondan sonra bazı kere işte efendim tevbe hususunda şey yaptırır. İşte Allah zaten affedicidir, mağfiret edicidir. Tevbeye lüzum yok. Tevbeyi geciktirtir. Ne kadar geciktirtirse adam hani birden ölürse aniden falan ahirete tevbesiz gitsin, cehenneme gitsin. Yani şeytanın böyle işleri var. Ama minel cinneti ve nas yani diyor Kur'an. Cinlerden şeytanlar, insanlardan şeytanlar. Öbür şeyden elediği vesvese fi sudurin nas. İnsanların göğüslerine, kalplerine vesvese veriyor. İnsan şeytanı kürsüye çıkıyor. Minbere çıkıyor. Camide hutbeye çıkıyor. Hutbe okuyan da var. Ne İslamoğlu'cu hocalar var. Neler anlattılardı hutbelerde yani. Ondan sonra öbürü efendim açık oturuma çıkıyor. Öbürü sual cevap fetva hattına çıkıyor. Her türlü insan var. Doğru düzgün yok demiyorum ama bunların çoğu yanlış konuşan insanlar çok gündemdeler. Bütün ana medyada bunlar çıkıyor. İslami geçinenlerde de bunlar çıkıyor. Yani köy ya muhafazakar bilmem ne Kanal 24 bilmem ne bilmem Kanal 7. Bunlarda da ne var? Nüzülü Mesih mütevatir hadisleri inkar eden Karataş oranın baş hocası Mustafa Karataş mesela. Mütevatir hadisleri inkar ediyor. Ehl-i sünnete göre küfrün mucib durum. Ya Alusi küfrün mucib diyor Nüzülü Mesih'in inkar. Bak işte. Öbür mesela Kanal 24 dediğine Mustafa Öztürk denen adam senelerce konu yaptı. Kur'an lafzı vahiy değil diyor adam ya. Yasin'de diyor affedersin bilmem ne kadar porno var diyor ya. Bu adamlar bunlar buralarda konuşuyor. Hükümete muhalif işler yaparlarsa o bazı kanallarda dışlanıyorlar. Ama dinden sebep değil. hükümete zarar verdiğinden, devlete zarar verdiğinden o da bir doğru tercih olabilir. Tabii ki devlete, hükümete ona buna niye zarar versin? Zarar verecek konuşma yaparsa onu men edebilir, men etme hakkı var. Ben de ona bir itirazım yok. Ama devletten evvel, hükümetten evvel din gelmeli değil mi? E din gelmeli. E peki bu adam dini tahrip ederken, kadere konuşurken, Yasin'e konuşurken, efendim ayete konuşurken, hadise konuşurken, bunları inkar ederken niye bunlar engellenmiyor? FETÖ de öyle yaptı işte, diyaloglar, şunlar bunlar. Yıllarca canımı çıktı bunlara, reddiyelere. E bunların adamları hiç engellenmiyordu. İş bize dönünce zarar nefsimize, şahsımıza, etrafımıza, işte vatana, millete, devlete gelince biz tedbir alıyoruz. E tamam da iş işten çoktan geçmiş oluyor. Dünya kadar insan ifsat oluyor, dini itikadı bozuluyor, ahireti elinden çıkıyor. Ya bu kadar insan bak FETÖ'cü oldu, diyalogçu oldu, bunlar hep şirke düştü, dinden çıktı birçoğu. Yahudi Hristiyan cennete girecek dediler. Yazık değil mi bu yüz binlerce insana şimdi? Dünyaları da gitti, ahiretleri de gitti. Hali şimdi itikatları da düzelmiyor bir şey değil. Hadi hapse giriyor, ceza çıkıyor bilmem ne. İtikatları düzelmiyor ki bir kere, bozuluyor. Ne işi var ya? E bunlar tabii daha detaylı konuşacağız. Yani önümüzdeki derslerde çünkü hazırlık yapılacak. Şu kitabın şu sayfası, al da sözü. Kendi kitabından resim çekeriz, siteye koyarız. Sen de kendi yazısını görmüş olursun. Böyle ben yani şu anda böyle işler yapıyorum. Öbür türlü eskisi gibi çünkü yarın inkar ediyorlar. İnkar edince biri de inanıyor ona. Bizim delilimiz elimizde hazır olsun. Dolayısıyla hayatın fitneleri, hayatın fitneleri adamı dinden imandan edecek olaylar yani. Ya millet ateist oldu. Ateist oranı niye yükseliyor? İşte dünyanın fitneleri devam ediyor. İmanlı ölseydi o fitneden kurtulmuştu. Ama yaşadığı için fitnelere maruz kalıyor. Şu anda en Müslüman bir adam bir açık oturumdan zehirlenip bir açık oturumda veya bir programda, bir kanalda çıkan bir hocadan veya Facebook'ta, YouTube'da, neyse Instagram'da takip ettiği bir din adına konuşan adamdan etkilenip Allah muhafaza ayetleri inkar edebilir. Başı kapalı bir kadın hoca hanım geçinen din adına yazar çizer olan bir kadından, ki böyle bir kadın var mesela, talağı inkar ediyor. Erkeklerin boşama hakkı yoktur diyor. Kur'an'da Talak suresi var. Erkeğin boşama hakkı yok diyor. Yani bunu iddia eden İslami camianın en meşhur, en ileri gelenlerinin ondan resim çektirdiği başörtülü bir kadın. Eski mücahidelerden. E şimdi durum bu. Bir insan erkek karısını boşama hakkı yok, talak hakkı yok dediği zaman ne oluyor? Kur'an'daki bir sureyi inkar etmiş oluyor. Koca iki sayfalık sure. Ondan bırak da Bakara suresinde de dolu ayetler var. Yani Kur'an'dan kaç sayfa ayeti inkar etmiş oluyor. Kur'an ya hadisi de geçti. Haşa hadis geçilir mi yani? Hadiste Kur'an gibi vahidir ama yani sizin anlayacağınız yani millete anlatmanın kolay olması bakımından şimdi ayeti inkar ediyor. Durum bu. Şimdi şeytan bunlara ne yapsın? Şeytan bunlardan kaçmaz mı? Lan bunlara bir azap gelecek. Ben hiç olmasa kıyamete kadar müsaadeliyim, mühlet verilmiş bana. Bunlara öyle bir bela gelir, ben de yanlarında yanarım diye iblisin kaçtığı insanlar var. Ama el mühim, hayatta insan olduğu sürece, şimdi bu kadının bir konuşmasını dinleyen bir kadın, kadınlık damarı da tutarak, feministliği falan kabararak, doğru söylüyor ya dese ne olur? Ne olur? Kur'an'daki sayfalar dolusu ayeti inkar ettiği için Stalin gibi kafir olur. Bunu erkek de başka bir taraftan bir ayeti inkar etse o da Stalin gibi kafir olur. Bunun erkeği kadını yok. İman Kur'an'a, Allah'ın kitaplarına imandan bir maddesi, altı şartın biri budur. Peygamberlere imanda da hadis-i şerifler buna dahil oluyor. Dolayısıyla amentü bunlardan ibaret. Bir insan öldükten sonra dirilmek yok dese nasıl kafir oluyorsa, Kur'an'daki bir ayete de bu böyle değil dese kafir olur. E şimdi o zaman aklımızı başımıza devşirelim. Bize cin şeytanı ne yapsın? İnsan şeytanları dökülmüş pazara. Hayatın fitnelerinden sığınmak. Bir de ölümün fitneleri. Tabii ölümün fitneleri en mühimi son nefes ve kabir. Son nefes ve kabir. Bu fitneden de sığınır. Bak beş vakit namazın sonunda bundan sığınan Allah'ın izniyle imanlı ölür, kabir azabı da çekmez. Ve en mühimi ölümüne kadar yaşayacağı süreçte de dinden, imandan, Allah'ın yolundan saptıracak bir fitneyi mudilleden korunur. Çünkü adam beş vakit namaz kılıyor ve beş vakitin akabinde de bundan sığınıyor ki duaların en kabul anı beş vakit namazın peşidir. Özellikle selamdan önce, tehiyyat, salli, barik, Rabbena, dualar bitti. Veyahut da bunu önce oku, Rabbena atina sonra oku, fark etmez. Ama ettehiyyatü başta okunmak şartı var. Salli barik peşine okunmak şartı var. Ondan sonraki dualarda tertip yok. Yani istersen Rabbena gfirliği başta oku, sonra avuzu bükemin azab-ı cehenneme oku. İstersen on sonra Rabbena atina oku. Orada tertip bereyat diye bir şey yok. Orada istediğini ezberinde olanlardan okuyabilirsin. Hangisi sona geldi diye bir mühim bir şey yok. Ama selamdan önce olduğu için en makbul dua selamdan önce namazın içinde. Tabii şimdi imamlar bunları bilmediğinden, çoğu okumadığından çok hızlı selam veriyorlar. Bir de imam tabii arkadaki cemaatta düşünmeli. Çok da uzatırsa arkada hasta olur, yolcu olur, abdesti sıkışan olur. İmamlara bir şey demiyorum. Ama bir insan yetiştirebildiği kadar özellikle bu duayı salli barikten sonra Rabbena atina'dan bile evet. Çünkü Rabbena atina okuyun diye emir yok. Müstehaptır. Ama a'udü bike min azab-ı cehenneme için emir var. اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ فَلْيَكُلْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ Tehiyyat-ı salli bari bitiren sizin biriniz dört şeyden Allah'a sığınsın diyor. Bunu okumazsan namaz bozulur olmaz demiyoruz ama burada emir şeklinde geliyor ifadeyi nebeviye. Ama öbürlerinde müstehaptır yani. Kur'an'da bu kadar dua. Rabbena atina en Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok okuduğudur. Onun için hemen Allah'ım ne avcı bükeyi okumak lazım. Baktın imam daha selam vermediğine bir pay kaldı. Rabbena atina okumak lazım. Rabbena atina, Rabbena gfirli. Daha pay varsa daha dünya kadar dua var. O noktada okunacak yani. O noktada okunacak. Ama tabii şu andaki cemaatle kılında imamların arkasında bunlar bile zor yetişiyor. Ama kendin kılarken bunlar yetişiyor. Devamlı sığınmamız lazım. Şimdi kabir fitnesi. Şimdi bu kabir fitnesinde tabii evvel ölüm fitnesi. Çünkü ölüm nasıl gelirse kabir ona göre tahakkuk edecek. Sen iyi ölürsen kabirde azap görmezsin. Mahşerde de azap sıkıntı, fitneye düşmezsin. Cehenneme de düşmezsin. Dolayısıyla bütün mesele hüsnü hatime yani güzel son. Bu da hüsnü akıbet, akıbetimiz Allah hayır etsin falan duaları bu mahaldedir. Bu nokta ölüm anıdır. Bu ölüm anını kilitlenmemiz lazım. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bu da sana neyi gerektiriyor? Günahta münahta çok takılmamak. Çok takılmamak derken düşmemek diyemiyorum. Çünkü peygamber değiliz, masum değiliz. Günaha düşüyorsun. Ama hemen tevbe, hemen istiğfar, tevbesiz ölmemek ve aniden ölüm gelebilir. Ya nereden ölüm gelecek arkadaş? Ben daha 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, 50'yim daha. Öyle bir şey yok. Her gün bizden gençleri, bizden sağlıklıları, bizden güzelleri, bizden zenginleri ölmektedir. Her gün, her dakika, her saat şurada başladığımızdan beri ne kadar insan öldü, bizden de genç olanlar var. Onun için biz burada, ben daha tövbe yapma fırsat bulurum demeyelim. Ben bir daha bu günaha düşebilirim. Kardeşim bu günaha bir daha düşmeyebilirsin. Niye düşmeyebilirsin? İkrah gelir, Allah nefret verir, soğukluk gelir, başka bir sebep gelir veya bir hastalık gelir, o günaha mani olur veya ölüm gelir. Onun için sen o günaha bir daha ben düşmeye meyilliyim. Ben bu günahtan sabredemiyorum. Herkesin bir alışkanlık, bir hobisi var. O günaha düşüyor arasına. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor mu? Zaten kendisi söylüyor. İnne likülli müminin zenben ya'tadül feynete ba'del feyneti. Zaman zaman itiyat haline getir, adet haline getir diye her Müslümanın bazı günahları olur diyor. O halde mesela ne buyuruyor? Efendim, küllüküm hattâun ve hayrul hattâin ettevvâbun. Hepiniz günahkarsınız. Bak hepiniz diyor. Orada sahabe de var hepsi. Sahabe günahsız değil ki, peygamberler günahsız. Hepiniz günahkarsınız ama günahkarların en hayırlıları çok tevbe edenlerdir. Demek ki en hayırlınız günah işlemeyeninizdir diye bir hadis yok. Hep tevbeyi çok yapanları metheden hadis-i şerifler var. Neden? Günah sabunu nedir? Günahın kirinin sabunu tevbe istiğfar. Onun için sen o günah yaptıktan sonra hemen tevbeni yaparsın. Bir daha o günaha düşmemek niyetiyle falan Allah bir mani çıkar. İnşallah bir daha nasip olmaz falan ama bir de baktın bir daha düştün. Bir daha düştünse bir daha kirlendin bir daha yıkayacaksın. Yani şu anda yaşadığımız hayatta kirlenmeden durabiliyor muyuz? şöyle bir banyo yapayım, şöyle güzel bir şu sabunuyla, bu sabunla bir daha da kirlenmiyorsun. Öyle bir sabun var mı? Bana da öğret yani. Ben de uğraşmayayım yani ikide bir yıkanma. O zaman günahsız duramıyorsan tevbesiz duramazsın yani. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Onun için insan günahsız yaşayamazsa da tevbesiz de yaşamamalı. Çünkü neden? Günahın hemen peşine kötü işin peşine hemen güzel bir amel ekle ki defterde karşılık olsun. Sol taraf sağ tarafı geçemesin. Sağ tarafta senin ona karşı hazırlığın olsun. Tedarikin olsun. Niçin? İyi amel akabinde geldiği için bir önceki kötü ameli sildirsin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zaten Kur'an'da da var. Hasenat, üzümle seyyat, güzel ameller, kötü amelleri giderirler, süpürürler buyuruyor. Ayet bu. Onun için çok dikkat edeceğiz. Çünkü ölüm aniden gelecek. Peki mi? Tabii uzun zaman hasta yatıyor şudur budur ama kaç kişi? İnsanların şu anda duyduklarımızın ekseriyeti aniden ölüyor. Onun için kabir fitnesi bu demek ölüm fitnesi. Yani ölüm anında gelen musibetler. Evliyaullah'tan bazıları buyurmuşlar ki, dört günah var ki bunların cezası olarak Allah Teala adamın son nefeste imanını alır. Allah Allah, bu kadar günah var. Ne dördü? Kebair günah bile 7. Bazı rivayetlerde 70, bazı ulema 700'e 70'ten daha yakın buyuruyor ki kebairler bile 700'e kadar gidiyor. Büyük günahlar. Küçük günahlar daha çok. Ama burada bak, 7 büyük günahından bile 7'si bile değil bak. 4 günah vardır ki ukubetü nezabuddin indeniz erbaatü minezzünüb günahlardan 4 tanesinin cezası son nefeste Allah en Müslüman adam bile olsa geyem, en Müslüman adam zaten o günahları yapmaz ama diyelim ki imanı bütün bilmem ne efendim dindar görünen diyelim, görünen bir adam. Ama son nefeste Allah imanını söker alır diyor. 4 günah. Bu 4 günaha dikkat edelim şimdi. Yani en büyük tehlike burada o zaman. Evvelü al istiğfâf bis salâh. Birincisi namazı hafife almak. Yani farz namazları. Hiç kılmayanın son nefeste imanını kurtarması kadar zor bir şey yok. Farzları kılan, yani farz namazlarına dikkatle riayet edenin imanı kurtarma şeyi çok müjdesi, ümidi çok fazla. Ama burada hafife almak diyor. Bu hafife almak sen ne anla? Şunu da anla. Kılıyor ama vaktini geçiriyor. Kazaya bırakıyor. Kazaya bırakmak da hafife almaktır. Değil mi şimdi? Ellezî feveylü lil musallîn. Vay o namaz kılanların haline diyor. Onlara helak vardır, azap vardır diyor. Kim o namaz kılanlar ya? Ellezîne ve an salâtihim sâhûn. Namazlarından gafildirler. Bak namazlarında gafil demiyor. Çünkü namazın içinde gafil dese bir Müslüman kalmayacak. Herkes namazın içinde 40 dereyi geziyor. Namazlarından gafil. Ne demek namazlarından? Şu an kelimesi orada Allah elhamd ediyor evliyaullah ki burada fi buyurmadı da an buyurdu. Çünkü fi buyursaydı namazın içinde gaflet gelenler yanmıştı. Namazın içinde gaflet gelmeyen yok ki. Onun için namazlarından gafil. Bu ne manaya geliyor? Vakit geçti mi, girdi mi, çıktı mı, kerahat vakti mi girdi, kazaya mı kaldı? Hiç önemsemiyor. Bu işte istihfaf, bir salah, namazı hafife almanın en mühim şeyi. Çünkü namazı kılan bir adamın, 5 vakit namaz kılan bir adam hakkında. Zaten hiç kılmayan Allah, Allah. Şirkten sonra en büyük günah, onun imanını kurtarması Allah'a kalmış. Ya her şey Allah'a kalmış ama o kadar zor diyorum sana ya. 5 vakit namaz kılmayan son nefeste imanı ölmesi muhale yakın bir şey. Ben size söylüyorum, bu kadar kitap okuyorum ben. Muhale yakın bir şey. Şimdi 5 vakit kılıyor. Bunda da tehlike. Esas tehlike bunda şimdi. Niye kılıyor? Kazaya bırakıyor. Burada abdesti hafife almak. Zaten kuru yer bırakırsa farz, yıkanması farz olan uzuvlarda zaten abdestsiz. Efendim namazı hafife almaya giriyor. Guslüde gevşeklik yapmak, gusülü dikkat riayetsiz edebine müstahabına sünnetine riayetsiz. Bu da namazı hafife almaya giriyor. Tabi zaten guslün, abdestin farzları var. Bu farzlar yerine gelmeyince zaten gusulsüz abdestsiz oluyor. Gusulsüz abdestsiz, cenabet, abdestsiz adam namaz kılsa. Bu neuzübillah. Bilerek yaparsa kafir olur. Biz bilerek yaparsayı konuşmuyoruz. Ama bu hafife almaktan bahsediyoruz. Neden? Adam şimdi bunu ciddiye alsa kuru yer bırakır mı yani? Bir keredir farz, yıkamanın farzı. İkincisi sünnet, üçüncüsü ikmali sünnet. Bir kere bile insan her yerini yıkasa abdesti kuştu olur mesela. Farz, abdeste farz olan uzuvlar, gusülde cemî beden. Bütün vücut. Ama sen şimdi efendim üç kere yıkadım zannediyorsun yalap şalap. Hala kuru yer kalmış. Üç değil 30 kere de yıkasan bir iğne başı kadar kuru yer kalsa zaten kuşluğun abdestin olmaz ki. O zaman bu namazı hafife almaktır. Çünkü sen bununla buna, ne, abdest niçin lazım? Namaz için lazım. Kur'an okumak için lazım değil mi? Oruç için abdest lazım değil. Oruçsuzken de abdest abdestsizken de oruç tutabiliyorsun. Ama namaz kılamazsın. Abdestsizken Kur'an okursun, Kur'an'a tutamazsın. Kusursuzken Kur'an hiç okuyamazsın. Sen o zaman hafife alırsın namazı yani. Abdesti kuşlu hafife alırsan. Bu iyi. Son nefeste ekseri insanların imanını Allah bundan dolayı söküp alıyor. Çok tehlikeli. Bu namazı hafife almak. Allah muhafaza. Tadil erken. Bunun hususunda müstakil risale yazdım. Allah rızası için. Ben sizi Allah için seviyorum ya. Yapmayın. Tadil erkensiz kılıyorsanız imanınız son nefeste tehlikeye girer. Namazı hafife almak. Bu namazı kılanın hafife alması manasında daha çok kullanılıyor. Yani rükudan kalkıyorsun, düz durmuyorsun. İki secde arasında sakinleşip oturmuyorsun. Efendim, pat, küt, tavuk tane toplar gibi, efendim karga leşi eşer gibi, böyle. Bu milletin çoğu böyle kılıyor kardeşlerim. Kılanları konuşuyoruz, kılmayanı hiç konuşmuyoruz. Onlar mevzu bahisten hariç. La havle ve la kuvvete illa. Ne olur. Tadil erken risalesi yazdım. Küçük bir şey yani bilmem 150 sayfa var mı? Ama ne ilimler İmam Birgivi Hazretleri'nin kitabından yazdım onları. Ne ilimler. Bir kitapta toplanmaz. Sırf tadil erkene mahsus yazmış onu yani. Bütün fıkıhlarda o kadarı toplanmaz mı icabında? O konudaki yani. O konudaki mesail. Bunları yazmışız ya. Bir okuyun, bir bakın. Benim namazım buna uyuyor mu, uyumuyor mu? Ne olur. Yapmayın et. Namazı hafife almayalım. Bak sonra nefeste iman tehlike. İkincisi, şurbul hamr, içki içmek. Bu içki içmek son nefeste imansız ölmeye sebebiyet verir. Geçen derste anlattık yani. Adama son nefeste ne dediler? La ilahe illallah, la ilahe illallah. Telkin sünnettir. Ölecek olanlarınıza. Lakkını mevtâkum, la ilahe illallah. Adam canavliyle kelime-i tevhid okumak aklına gelmez. Efendim, insan dünyada bile yani kafasını karıştıran bir iş olduğu zaman zikri, mikri, namaz, abdesti unutur. Ölüyorsun ya. Bedeninden ruh çekiliyor ya. Ruh çekiliyor. Unutma ihtimali kuvvetleniyor. Onun için siz onun yanında sesli sesli okuyun ama sakın adama okusana diye zorlamayın sakın. Onun çünkü halini bilemezsin ruh halini orada. Onun için sen kendin sesli okuyacaksın, ona işittireceksin. Yakınında okuyacaksın, sesli sesli bağırarak okuyacaksın, ona işittireceksin. Bak adama böyle yaptılar, adam ne diyordu? İşrap beskini, sen hiçbir kadeh de bana ver. Adam ölüyor. Adama la ilahe illallah diyorlar, adam diyor ki sen hiçbir kadeh de bana ver. Çünkü içki hayatında, içki olanlar, efendim şarap olanlar, rakı olanlar, bira olanlar, bunlarla kafayı bulanlar veya bulmayanlar, fark etmez. Çünkü bunun damlası da zerresi de haram. Maskara kesiyor, ufak kalıyor haram. Çoğu sarhoş ediyor mu? Ediyorsa azı da haram. Bu da imansız ölmeye sebebiyet veriyor. Aman. Bak beş vakit namaz kılan adam içki içse, geceden içse, sabah namazına kadar da ayıksa, hani namaz kaçırmıyor hiç. Geceden içti. Çünkü namaz ayrı borç, içki ayrı bir haram. O namaz kılmamak ayrı bir haram. Şimdi bunları da birbirine karıştırmayalım. Adam şimdi geceden içti, yatsı yıkıldı, içti. Sabah kadar da ayıkacağına göre ayarladı. Bu adam sabah namazına kalksa, ayıksa namazını kılabilir. Ama ayık değilse, yani hala sarhoşluğu devam ediyorsa namaza yaklaşmayın buyuruyor Mevla Teala. Düşün ki o namazı sana sormayacak mı? Sen şimdi komaya mı girdin, yoğun bakımda mısın da kılmıyorsun? Yani keyfine içki içtin, sabaha da ayıkamadın, ondan sonra o namaz gitti. O namaz 80 sene cehennem azap. Zaten her bir vakit için bu herkes hakkında var da. Şimdi bir damla karnında sarhoş edici madde olan efendim veyahut da işte eroin de böyledir, afyon da böyledir, esrar da böyledir, uyuşturucu da böyledir, bonzai de böyledir. Bütün bu uyuşturucu haplar bilmem neler bunlar. Ne büyük haram bunlar. Son nefeste imansız eder adamı ya. Bunlardan içerisinde karnında, midesinde bir zerre bulunanın 40 gün namazları kabul edilmez. 40 gün kılmasın demiyor. Ayıktı kılacak. Bu ayrı farz, o ayrı borç. Ama 40 günlük namazı kabul edilmez. Böyle bir bela olabilir mi? 40 gün içinde 40 kere ölebilirsin ya. Ve sen üçüncüsü hukukul valideyn. Ana babaya isyan. Anne babanın meşru istekleri. Ha gayrı meşru kafir ol der. Olmayacaksın. Muhammed'i inkar et sallallahu aleyhi ve sellem. Olmayacaksın, inkar etmeyeceksin. Erkeğin sakalı bırakması vaciptir, tıraşı haram. Oğluna dese sakalını kes. Kesmeyecek. Üf bile demeyecek. Bağırmayacak, çağırmayacak. Anneciğim bu benim peygamberim sünnetidir. Burada senin hakkın yok. Ben seni kızdırmak için yapmıyorum. Sünnete ittiba. Tıraş haram. Ben haramdan kurtulmak için yapıyorum falan. Bu şekilde iknaatçı konuşması lazım. Efendim dedi sana misvak kullanma. Yani şimdi ne? Seninle ne alakası var yani benim misvak kullanmamı ya? Misal sünneti terk et dedi, farzı terk et dedi, vacibi terk et dedi, haram işle dedi, içki iç dedi. Anladın mı sen? Ondan sonra zina et dedi. Bilmem ne böyle ana babalar da var. Böyle ana babalar da var. Çocuklarına çok üzülüyorlar dans etmediği için, kızlarla bilmem ne, efendim flört etmediği için, sevgilisi yok diye. Sen ne biçim adamsın, anasın babası diyor, ne biçim adamsın ya, bir kız arkadaşın yok diyor. Ve bunu ar ve ayıp olarak görüyorlar. Ve çocuklarını aşağılıyorlar. Ailenin içinde rezil ediyorlar. Bunu diyor senin kız arkadaşın var mı yok. Ne biçim adam? Anası babası sorma ya bu böyle kaldı işte hiçbir kız arkadaşı yok. Kız arkadaş diye bir şey olur mu ya? Nişanlanırsın, nikahlanırsın. Ondan evvel de bir beğenmek için görürsün, görüşürsün bir iki neyse. İslam'ın müsaade ettiği ölçüler dahilinde. Halvet olmayacak şekilde falan. E budur. E şöyle analar babalar mı? Kızı çarşaf giymiş veya mescide, medreseye gitmiş. Anası diyor ki, efendim sana sütüm haram olsun. Yani Efendim Hazretleri derdi, sen ne sütü bozuk annesin ki? Kur'an'a giden kızına, erkek kadın karışık ortamlara girse, dans etse, plajlarda yüzse, bikini giyse, herkesle efendim yatsa kalksa, benim oğlum, benim kızım ne medeni, ne bilmem layık, bilmem efendim şucu bucu. Bir vasıflar işte onlara söz entel dantel ekliyorlar. Ondan sonra çarşaf giymiş, erkekler beni görmesin diye İslam'ın cilbab ayetinin emrine uymuş, Allah'ını dinlemiş. Ya sen diyecek ya dedi, kızım bak ben bu yaşa geldim, senin ananım, nefsimi ezip de bunu yapamadım. Helal olsun sana ya, maşallah sana ne güzel böyle bu genç yaşında sen bunu bu tesettüre riayet ediyorsun falan. Diyecek ya de sütüm haram olsun diyen ana baba var. Şimdi dolayısıyla ana babaya isyan. لَا تَعَاتَ الْمَحْلُقُ فِي مَحْسَدِ الْخَالِقِ Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Ana baba da mahluktur, yaratılmıştır yani. Seni yaratan anan baban değil. Yaratılmana sebep olan. Dolayısıyla Allah'ın hakkından sonra en büyük hak onlarındır. Ana babanın meşru isteklerine karşı gelirsen, su ver dedi vermiyorsun, biraz para ver dedi vermiyorsun, açım dedi doyurmuyorsun, beni şuraya götür götürmüyorsun, imkanın var, getir diyor getirmiyorsun. Böyle ananı babanı kızdıracak işler yapıyorsun. Hadi bir de bağırırsan çağırırsan, bir de tokat atarsan Allah Allah Allah. İmanlı ölmen hemen hemen imkansız. Hemen hemen imkansız. İstediğin kadar hacı hoca çalvalı cübbeli ol. Ananla babanla aran bozuksa, meşru isteklerini yerine getirmiyorsan, onlardan hayır dua alamadıysan, işte biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam bedduati Resulullah amin dedi yani. Ana babasının ikisine veya birine yetişip de, çünkü neden bazı yetim kalır filan babasını hiç göremez ki rızalığını alsın. Bazısı öksüz kalır yani anasını aklı başına geldiğinde veya biraz büyüdüğünde ana baba annesini razı edecek bir şekilde şey yapamaz. Ya kendi ölür genç çocukken ya anası ölür mesela. Onu konuşmuyoruz. Ama be'ude men edrake valideyi ev ihtiyavma felem idhilav cennet. Ana babasının ikisine veya birine yetişip de onlardan hayır dua alamayıp da onların duasını cennete girdiremediği ümmetin kahrolsun, helak olsun. Cennetten, rahmetten tard olsun, uzak olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin buyuruyor. Hakim Müstedrek'te rivayet ediyor. Sahih hadis bu. Onun için ana babaya çok titiz davranalım. Ana babaya isyan noktasında son nefeste Allah Teala adamın imanı söküp alıp gavur olarak ölür. Ömrü boyu namaz kılar, son nefese gavur gider ha. Ve Rabbi dördüncü ezel Müslüm. Müslümana eziyet. Bu çok tehlikeli bir şey. Müslümana eziyet. Eziyet yani nedir? Komşudur, komşuya eziyet edersin. Yani ne diyor? Yemeğinin kokusuyla bile eziyet etmeyeceksin. Belki o çocuklarına alıp da o yemeği, eti, butu, balığı pişiremiyor. Bunu bile eziyet sayıyor İslamiyet. Ondan Müslümana eziyet. Gölgesini kesersin, suyunu kesersin. Ondan sonra efendim işçine zulmedersin. Ondan sonra eşine zulmedersin, döversin, söversin, hakaret edersin, evden atarsın. Yani şimdi eşler arasında da bunlar çok oluyor. Kadına şiddet konuları bu ara çok gündeme geliyor. Biz İstanbul Sözleşmesi'ne karşıysak bunun İslam'a muhalif eşcinselliği, efendim cinsel temayüllere verdiği özgürlük, bunlar bunun da gençlerin Allah muhafaza eşcinsel olmasına sebep eden gibi açık meseleler var. Yani adı konmamış, işte bir maddeye bağlanmamış, böyle ortada duruyor. Gelenin geldiği gibi uygulayacağı bir şey. Bunlardan dolayı itiraz ediyorsa kadına şiddete karşı sen git efendim karısını öldürene veya bir kadını öldüreni git idam et. Ben zaten Kur'an diyor idam et. Sen Allah'ın buyurduğu kısası idamı yapmıyorsun. Gelmişsin burada pansuman tedavileriyle 10 senedir sözleşe çıkartmışsın. 10 senedir de cinayetler patlama yapmış. Çünkü sadra şifa vermiyor. Hiçbir şeyi engellemiyor. Engelleyici ceza yok ki.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özveri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan olan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
4: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
6: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
10: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 252 kişi kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
10: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
14: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Çünkü sadra şifa vermiyor, hiçbir şeyi engellemiyor. Engelleyici ceza yok ki. Kadını öldürse giriyor, yaksa, bilmem efendim paramparça etse, konteynere koysa bir af çıkıyor, kapıdan çıkıyor. Müebbeti bile çıkıyor ya. Nerede kaldı sıra? Gayri müebbeti ya. Böyle ceza mı olur yani? Sen Allah'ın kanunlarına, kurallarına uyma. Sonra suçu kabahati İstanbul Sözleşmesi'nin aleyhine konuşanlara at ki efendim bunlar gericiymiş de yobazmışık da biz bilmem ne. Kadına şiddete biz onlardan fazla karşıyız. Ben idam cezası istiyorum bunlara. Kısas istiyorum. Yani öldürdüyse. Öldürmediyse ne eziyet yaptıysa aynı misliyle eziyet bir mukabele yapılmasını istiyor. Kur'an onu söylüyor. Ve cüruha kısas, uzuvlarında da kısas var diyor. Bir uzuv telef ettiyse, gözüne bir şey yaptıysa, kulağına bir şey yaptıysa, kezzap döktüyse. Bunlar hepsini İslamiyet'in cezaları. Çok caydırıcı yani Kur'an'ın. Burada lezbiyenliğe, eşcinselliğe, bilmem ne, dünya kadar içeride işte efendim önü açık, ucu başı belli olmayan, yarın bugün çok suistimale müsait ki şimdiden lebe getiriciler, bilmem neciler bunları çok iyi kullanıyor. Kullandıkları da ortada yani. Erkek erkeğe evliliklere, kadın kadına evliliklere yol açabilecek bir duruma doğru. Bu şu anda sen bunu kimse kabul etmez zannediyorsun ama bu 5-10 senede memlekette neler değiştiğini biliyor musun? 5-10 sene içinde neler değiştiğini biliyor musun? Şu cep telefonundan öncesiyle sonrası, şu internetlerin, Instagram'ların başlamasının öncesiyle sonrası, 5-10 senelik sürecin gerisiyle ilerisinde neler değiştiğini biliyor musun? Dolayısıyla biz burada Müslümana eziyet, eşine eziyet, kadına eziyet, kadının erkeğe eziyeti bu eziyet, hayvana eziyet, köpeğe eziyet, fareye bile eziyet edemezsin ya. Sen şimdi fareyi kalkıp efendim ateşe atabilir misin? Ateşe atabilir misin fareyi yani? İslam'da bu müsaade var mı? Fare yani. Zarar verici bir hayvan. Ama ateşe atamazsın. Dolayısıyla burada tabii özellikle Müslüman'a eziyet belli. Ama İslam'da bunun hududu ta hayvana kadar, efendim, ağaca kadar, bitkiye kadar, her şeye efendim ağacı kesen Allah kafasını keser buyuruyor. E şimdi bu kadar böyle bir dinimiz var. Bunun hangi cezası caydırıcı olmaz? Ama sen bunu uygulamayıp da kavurların sana önerdiği cinsel temayüllere yol verin, gitsin herkes istediğine evlensin. Yani böyle bir maddenin bulunduğu bir yerde efendim nasıl buna imza atılır? İmza atan nasıl ben bu önüme bir daha gelse imza atarım der ya. Ama kadına işkence, kadına eziyet derken Müslümana eziyet. Müslümana eziyet. O kadın Müslümansa da Müslüman değilse de fark etmez. İnsana eziyet zaten haram. Ama burada son nefeste imansız gitmeyi söylüyor. Haramlık ayrı. Haramlık ne dedim sana? Hayvana eziyet de haram. Haramlık, günahlık, kebair günah. Bunu konuşmuyoruz. Ama son nefeste imanını söküp alacak dört büyük günahtan birisi de Müslümana eziyet. Ama işçisine, ama aşçısına, ama eşine, ama komşusuna, ama oğluna vesaire. Aman kul hakkı, kul hakkı, kul hakkı. Bir Müslümana eziyet eden son nefeste bak nice hacılar, hocalar belki de takva sahibi, hakikaten de haramdan sakınıyor. Ama komşusuna eziyetten veya talebesine eziyetten veya kendi hocasına eziyetten veya herhangi bir Müslümana eziyetten imansız ölmüştür. İmansız ölmüştür. Bu çok tehlikeli bir şey. Onun için ben size ne anlatayım yani? Burada en ziyade anlatmam gereken şey imanımızı nasıl kurtaracağız? Şimdi İnsanların çoğu ölüm anında hizlana uğramıştır diyor. Rüsvay olurmuştur diyor. Kimi hastalık süreci geçirir, hastalığının başından belayı bulur. Niye? Ya hasta olur, geçmiş günahlarını istiğfar eden, tevbe edeceğin zaten bak hastalık sana bir ölümden bir postadır. Bir mektup getiriyor. Efendim yok ya ben bundan iyileşirim, iyileşten sonra falan bilmem ne. Yeniden dönerim eski havalarıma. Ne şeytan işte adama böyle vesvese verir. Halbuki o hastalıkta ibret alsa, ders alsa, tevbe etse, gücünün yettiği kadar geçmişlerini, kazalarını yapmaya başlasa falan o hastalık ona fayda edecek. Ama geçmişi telafi etmediği gibi önünde mahveder. Geleceğini perişan eder. Mesela kimi hastalığında en büyük efendim zulmü yapar. Nedir o? Vasiyetinde haksızlık yapar. Şimdi mal bırakacak ya, belki öleceğim diye bir hesap yapar, hemen bir vasiyet yapar. Bu vasiyetine göre çocukları arasında efendim Allah'ın beyan ettiği miras hukukuna riayet etmez veya eşine hakkında veya efendim bir mal ona emanettir. Onu demez ki bu benim değil, felancalarındır, buna verin. Mesela böyle bir vasiyetinde zulüm yapar. Son noktada adam 80 sene ibadet edip son ölüm anındaki vasiyetinde bir zulüm ve haksızlık yaptığı anda bütün ibadeti boşa mahvolur, iptal olur. Ondan sonra efendim kimisi artık son nefese çok yaklaştığında yaptığı günahlar işte demin dedik. Namazı hafife almak, içki içmek, ana babaya isyan etmek, Müslüman'a eziyet etmek gibi günahlardan dolayı son nefesinde kafir olur. Kimisi kadere itiraz eder. Benim şimdi ölme zamanım mı? Daha ne kadar yaşayacaktım? Ya kardeşim 150 yaşındaki adama da gelsen ölmek istiyor musun? İstemez ya. Ya bu dünya fani. Biz ahiret için yaratılmışız. Dünya için yaratılmamışız ki. Bizim ruhlarımız beka için yaratılmış. Sonsuz hayat için yaratılmış. Ruhlarımız, bedenler, cesetler fena için yaratılmış. Yani yokluk için. Ruhlar beka için yaratılmış. Mevla'nın hikmetini mi iptal edeceksin yani? Mutlaka öleceksin. Neyine itiraz ediyorsun? Alan da o, veren de o. Ama işte İşte öbürü bak 100 yaşına yaşadı. Ben de 60 yaşında böyle ölmek üzereyim falan. Bir itiraz imandan çıkar. Onu kıyaslar, bunu kıyaslar. Ya sana ne? Allah Teala sana anadan babandan çok acıyan Rabbindir yani. Sen ona teslim ol ya. Sana bir ya. Rabbin zulüm yapmaz aşağı. Suyu hatime yani bütün tehlike ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Buradaki bütün fitne şey suyu hatime yani son nefeste Allah muhafaza sonun kötü olması. Sonun kötü olması. Buna delil olarak ne buyuruyor? Bunun tarifi hususunda tam ölüm anında insanın kalbine şek yani şüphe gelir. Ya acaba ulan tam gidiyorsun işte pencere, perde açıldı açılacak, açıldı açılacak. Yani Azra Aleyhisselam'ın melekleri gördün göreceksin. Çok yaklaşmış. Tam o anda şüphe edilir 80 senedir ahiret deyip duruyorsun. Müslümansın ya. Ama işte yaptığı zulümler, eziyetler. Gece yediğin hurmalar demiş yani. Sabah seni tırmalar demiş. Yani yaşarken yaptığın sıkıntılı işler ölüm anında geldi sana şüphe olarak geri döndü yani. Şüphe gelir. Allah muhafaza ilerisi cuhud yani inkar. Nauzu billah. Tam da böyle inkar düşünce vesvese kabilinden değil. Yak ya bırak falan. Tam kafası beyni orada yattığı yerde uzanmış. Sen bilmiyorsun ki ne fırtınalar kopuyor yani. O anda da Allah ruhunu alır. Gitti. Gitti canı cehenneme. Çünkü bunun da ekseriyeti kadere rızasızlık. Kazaya rızasızlık Allah'ın hükmüne. Kaza Allah'ın hükmü demek. Allah'ın hükmüne rızasızlık, kadere itiraz. Niye ölüyorum? Niye bu hastalık beni buldu? Niye millet yaşıyor bu kadar insanlar? İşte ben şimdi gidiyor, ölüyorum gidiyorum. Allah niye bana böyle yapıyor? Ben şöyle yaptım Allah'a. Allah bana niye böyle yapıyor? Ben namaz kılmışım bilmiyorum. Bir hesap kitap şeytan bir vesvese yüvesvesi sıkelettirir adama. Ondan sonra gitti. Ne tehlikemiş bu ya. Bu son nefes ne tehlikemiş bir şey anlamadık ya. Onun için hasta olan kişiler tabii ki illa hasta ölmüyor. En ağır hastalar iyileşiyor. En sağlam adam pat diye ölüyor. Ama ekseri olmuş armut dibine düşer. Onun için hastalıkların ölüme sebebiyet verdiği de aşikar. Bu itibarla insan kalbini yoklayacak. Hele hasta olduğu zaman ben bu sefer muhtazar risalesi hazırlıyorum. Yani hastalık anında, ölüm hastalığında, özellikle hastalık anında derken ölüm hastalığında işte nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi zikirler, hangi dualar son nefeste imanı kurtarır? Böyle çok da dua yok orada. Kulü Allah'a had var. Daha kitap çıkana kadar ölecek olur aramızdan. Aman kulü Allah'a had. Aman kulü Allah'a had. Aman diyorum size. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. 41 kere ölüm hastalığında söyleyip öleni cehennem yemez. Bunlar bildiğiniz için söylemişim. Öbürlerini söylesem ne olacak? Yani şimdi la ilahe illallah vahdehu Allahu ekber. La ilahe illallah vahdehu la ilahe illallah vahdehu la şerike le. La ilahe illallah el melikul hakku lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah la havle ve la kuvvete illa billah. Öleceği hastalığında bunu demek nasip olana ateş değmez. Tirmizi hadisinde geçiyor. Ama bunun şimdi aklınızda kalmaz. Biraz da çok müteşabihat var. Onun için o mesela onları yazacağım işte bir bunu acil yazmam lazım. Çünkü neden yazmam lazım? Çok insan ölüyor, kardeşlerimiz ölüyor. Ölüm hastalığında insana bu kitapları hep hediye vermek lazım. Hastanelere gitmek, böyle okuyabilen aklı başında olanlara dağıtmak en büyük hayır. Çünkü küçücük bir risale bunu yapabilsek adama da başından adam o arada bir okuyacağı gelir. Allah işte son nefeste görüyor musun? Kurtarır yani. Çünkü muhtazar duaları çok önemli. İnsan kalbini yoklaması lazım. İmanını kontrol etmesi lazım. Bir değişiklik var mı? Şüphe girmemesi için onun imanının bekçisi olması lazım. Şüphe girmesin, şirk girmesin, i'tizal girmesin. İ'tizal ne? İ'tizal işte. Ehl-i sünnet dışı sapık fırkalar. Ehl-i sünnetten ayrılmak. İ'tizal uzlete çekilmek, ayrılmak. Mutezile oradan geliyor. Şimdi adamın son nefesi bak nice insan doğru düzgün ehl-i sünnet itikadında iken şu andaki bazı ilahiyatçıları dinledikleri ve takip ettikleri yüzünden şu anda ben öyle insanlar tanıyorum. Ehl-i sünnetten çıktılar. Bazı dinden de çıktı. Caner Taslaman'ın yüzünden evrim teorisine inananlar var. Ki evrim teorisine inanmak Kur'an'ı inkardır. Kur'an'ı inkardır, şirktir. Adem Aleyhisselam nefsin vahidi. Sizi tek nefisten yarattı Allah diyor. Ve bugün bütün Müslümanlar da şu itikad ediyor ki Adem Aleyhisselam dünyaya geldiğinde başka insanlar da vardı. Şey de bunu söylüyor. Mehmet Okuyan da bunu söylüyor. Hani o zaman dedim ya ofun sizin köye mi indi dedim ya Adem Aleyhisselam'dan öncekiler diye. Dolayısıyla bu arada çok büyük bir imansızlık sebebi doğdu. O da nedir? Adem Aleyhisselam'dan türememişiz hepimiz. Onun dünya geldiğinde başka insanlar da varmış. Dolayısıyla ondan sonra onun çocukları evlenmiş.

Bunun gibi daha nice vaatler var. E şimdi hadis-i şerif veda haccı, veda hutbesi, herkes bunu dillendiriyor. Veda hutbesini bilmeyen yok. Her yerde basıyorlar, takvimlere basıyorlar. E veda haccı en sayı hadis. 114 bin sahabenin duyduğu, bundan daha mütevatir bir şey olur mu ya veda haccında? Bu hutbesinde ne buyuruyor? Ya eyyühen nas küllüküm min turab. Ey insanlar hepiniz küllüküm min Adem ve Adem min turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Ayet de okudum sana, hadis de okudum sana. Hem de en mütevatir ve veda'atçı yani herkesin bildiği bir hadis. E şimdi bunları dinleyenler dinden çıkıyor ya. Birçok insan tabi bu ilahiyatçıların şunların bunları yüzünden deist oldu. Peygamberi devreden çıkarttı. Birçok insan ateist oldu. Birçok insan Kur'an düşmanı oldu. Kur'an'da şu var, bu var diye böyle hep çelişkili şeyler anlatarak izah getirmeyip de millete soru işareti koyup da bırakarak milleti dinleyen ettiler. Yaşar Nuri, Kur'an'ın tefsirini, mealini yazmış adam, o kadar tasavvuf branşında ihtisas yapmış, ihtisas alanı doktorası ya. Ne dedi ölmeden evvel? Dedi deist oldum dedi. Yani bu deist, yani bu işin sonu deizme geldi dedi, benim geldiğim nokta dedi yani. Ya. Ya sen şimdi nasıl öleceksin kardeşim? Düşün bunu yani. Bak deizm yoluna döşenen taşlar. Ne anlatıyor burada biliyor musun? Bu yazıda ne anlattığını biliyor musun? Burada bir papaz milleti deist yaptı. Veya bir haham başı çıktı milleti Yahudi yaptı, Hristiyan yaptı, gavur yaptı demiyor. Buradaki yazının bütün içeriği, bütün kaynaklarını da veriyor. Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez'in sözlerine reddiyeler. Yani aklınız durur yani. Aklınız, bu adamlar senelerce Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı ya. Hemen hemen Türkiye'nin son 15-16-17 senesi bunlar. Ondan evvel de başkan yardımcılıkları falan, onları geç. Bu adamların sözlerinde deizme döşenen taşlar. Adam diyor ki Kur'an diyor her döneme göre kendi her döneme göre uyarlanmalı ve sünnet de diyor yani peygamberin sözleri falan da diyor. O asırdaki İslam'ın yaşanma şekli. Yani bugüne taalluk etmiyor. O asırdaki yaşanma şekli. Bu asır nereye? 14 asır, 15. asıra gelmişik. Dolayısıyla sünnet o asır, tarihselcilik. Tarihselcilik. Ne demek bu? O bulunduğu dönemdeki insanlara aitti. E peki bugüne taalluk etmiyor mu? Etmiyor. Bugündeki hüküm bağlamıyor mu? Bağlamıyor. Ne yapacaksın o zaman? Ne yapacaksın diyor. Kur'an'ı bugüne uyduracaksın diyor. Hadis zaten hiç yok diyor. Çünkü o asırdakilere hitap etti. Bizle hiç alakası yok. Dolayısıyla kadere itiraz, kalpte Allah muhafaza sakat, buğz Allah'ın kaderine. Bunlar tam o anda da Azrail Aleyhisselam'ın senin ruhunu kabz etmesi denk gelirse ne olacak? Tevbesi, telafisi yok. Son nefesten bahsediyoruz. Son. Daha ahirette düzelmez ki bu iş, bu hesap. Nasıl kontrol edeceksin? Onun için imanını gözetmeye gayret etmek lazım. Kazaya rıza, Allah'ın kaderlerine rıza, başta yine konuşması kolay. Başına ağrı, sancı, musibet geldiği zaman zor. Allah'ım cümlemizin imanlarımız. Son nefesimizde bizlere hibe eylesin, lütfeylesin, bahşeylesin. Bizi Müslüman anadan babadan yarattı. Müslüman memlekette yaşattı. Müslüman insanlar arasında yaşattı. Bugüne kadar imanlı getirdi. Kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım sizden de aminleri hürmetine. Allah'ım beni de sizi de bir kere dahi amin diyenleri de Allah'ım imansız göndermesin. Allah'ım kazaya rızasızlık nasip etmesin. Allah'ım Celle şanu ve Celle Celaluhu kazaya rıza, kadere iman üzere, huzur üzere, zikir üzere, kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid üzere çele kapamayı nasip eylesin. Evet, tevbeyi kesinleştirmesi lazım. Zaten bir daha günah yapma dönüşün de yok yani. Artık son dönemler ağırsın. Yani bir daha günah yapacak gücün de yok yani. Daha burada tevbenin nesini geciktiriyorsun yani. Değil mi? Tevbeyi hakiki manada orada insan ümit, günaha düşme ümidi de kalmayınca daha gerçek bir tevbe olur yani. Değil mi şimdi? Tevbeyi tahkik hususunda ondan sonra Mevlasına kavuşacağını, Mevlasına kadar hüsnü zannı, hüsnü zan yani Allah beni affedecek ne kadar günahkâr olsam da Allah hakkında iyi düşünmek, lütfedecek, kerem edecek. Çünkü insan son nefesinde hiç eski günahlarını falan düşünüp de Allah hakkında asla bana azap edecek düşünmemesi lazım. En büyük mesele budur, hüsnü zan.

0: En büyük, çünkü Allah Teala gafurum, rahimim, kerimim, işte bu kadar esmasını, sıfatını, ayetlerini beyan etmiş. Sen şimdi son nefeste tam ümitli olacağın noktada ya Allah bana gazap edecek, azap edecek, Allah beni affetmez bilmem ne. Ya ümitsiz olma, sana ümitini kesmeyin buyurmuş. Böyle yaparsan Mevla da buyuruyor gene inde zanni abdibi. Kulumun bana olan zannına göre ona muamele yaparım. Ne düşünüyorsa onu yapacağım ona diyor. E şimdi burada beni affetmeyecek düşünür mü? Zaten en büyük tehlike Allah'ın isim ve sıfatlarının tersine Allah hakkında düşüncelere kapılmak. Allah-u Teala tevbeyi kabul ederim buyurur. E sen de tevbe ediyorsun şimdi. Niye beni kabul etmeyecek diye evhamlandın? E ondan sonra efendim işte kazalarım var bu zaman şu hakkım. Ya kerem sahibidir, lütuf sahibidir, ikram sahibidir, merhamet sahibi, anandan babandan çok acı. E şimdi bunları mülahaza edeceksin. Ölüm anında bu noktaları düşüneceksin. Azap edicidir, intikam sahibidir, kahhardır falan, cebbardır. O isimleri, sıfatları düşünmeyeceksin. O nokta onları düşünmenin yeri değil. Onu hali hayatta gücün, kuvvetin yerindeyken, günahlara temayülün varken ve gücünde varken orada duraklayılmak için onları düşüneceksin. Ama son nefeste artık zaten yapacak bir şeyin kalmamış. Ancak Allah'ın rahmetine sığınman kalmış yani. Bu çok önemli. Bu zaten Allah-u Teala Fetih suresinde de buyuruyor ya, اَظَّانِّينَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوَ Allah hakkında kötü kötü zan ve tahmin ve düşüncelerde bulunan. عَلَيْمْ دَائِرَةُ السَّوَ Kötü daireler onların etrafında dönsün diyor. Bak beddua diyor. وَخَطَبَ اللّٰهُ عَلَيْمْ Allah onlara gazap etti. وَلَعَنَهُمْ Lanet etti. وَعَدَّلُمْ cehennem Onlara cehennem hazırladı. وَسَاَتْ مَصِيرًا Ne kötü varılacak yer oldu cehennem. Yani benim hakkımda kötü düşünceler, yani kötü derken, yani Allah beni affetmez, yani affedemez gibi bir şey oluyor yani. Yani affetmez. Neye göre bu kanaata varıyorsun? Demek edemez oluyor bu yani. Edemez nasıl olacak yani? İnallah la yaghfiru eşrak gibi. Şirkin dışındakini affederim diyor. Şirki affetmem diyor. Yaghfiru ma dune zelkeli meyşah. Dilediklerim için. Sen de son noktadasın artık. Kurban oldum Allah'a. Ben sana iman ettim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Şu anda da artık çarem tükenmiş. Beni de dilediklerine ilhak eyle. Bunu düşüneceksin. Zaten Allah'a karşı hüsnüzan kitabından bir ders Ramazan'da böyle 15-20 dakikalık bir şeyler okudum da daha neler vardı orada da onu da okumak istiyorum. Bunun devamında, bu dersin devamında oraya da tabii geçilebilir. Hüsnüzan'la ilgili önümüzdeki haftayaki derste oradan da gidebiliriz. Çünkü bu Allah'ımızın isimlerini, sıfatlarını iptal edecek. Bu kadar rahmetinin mağfiretinden ümit kestirecek zanlarda, düşüncelerde bulunmak Allah'ımız hakkında Celle Celaluhu son nefeste olursa bu büyük tehlikedir. Ne buyuruyor? وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ mealinde yani Müslüman ancak Müslüman olarak ölün. İslam'dan başka bir dinle Allah'a gelmeyin. Bunun yani tefsirinde hadis-i şerifte, sahih hadiste لَا اَمُوتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَوَا يُحْسَنُ الظَّنَّ بِرَبِّ عَزَّ وَجَلْ Sakın sizin biriniz başka bir surette ölmesin ancak Rabbine karşı güzel düşünceler beslediği bir hal içerisinde ölsün. Demek ki ağır hastalıklar, son nefese yaklaştığını anlamalar vesaire son hallerinde insan Rabbim beni affedecek, mağfiret edecek, cennetine koyacak, cehennemden kurtaracak, Habibini bana şefaat edecek gibi düşüncelerle ve mülahazalerle Allah'a kavuşmalı. Günahlarını düşünüyorsa hemen tevbe etmek için düşünsün. Yoksa benim bu günahlarımı Allah affetmez, Allah affetmez diye bir şey hüküm Allah adına verme. Bu kadar affedeceğine dair ayet ve hadisler var. Onları çalıştır, onları işlet. Bu da tabii ki bir bahtiyarlık, bir saadet efendim neticesidir. İnsan bu yolda yaşarsa Allah ona hüsnüzan nasip eder tabii ki. Değil mi? Rabbine hüsnüzanda bulunacak Rab. Ne buyuruyor? Ben habbelika Allah habbelallahu lika. Allah'a kavuşmayı seven Allah da kavuşmayı sever. Ve men kerelika Allah kerelallahu lika. Allah'a kavuşmayı sevmeyen Allah da kavuşmayı sevmez. Hazreti Ayşe annemiz bile anlamadı manasını dedi. Ya Resulallah Allah'a kavuşmak için ölmek lazım. Biz de ölümü soğuk görüyoruz. Kimse ölümü sevmiyor. Ya Ayşe leyse de ki senin anladığın diye bahsetmiyor bu hadis. Bu hüküm. Ya ne buyurdu? Mümin öleceği zaman Allah Teala ona müjdeler gönderir, meleke indirir. La tahafu ve la tahzun. Korkmayın, üzülmeyin. Ve hepsi rubbil cennetilleti kuntum tuadun. Fussilet suresinin ayetlerinde geçtiği üzere. Tetenezzelu aleyhül melâike. Yani melekler onlara iner. Başka hadde de var. Ellezine tevfâhül melâk tayyibine kûne selâmün aleyküm. Melekler canlarını alırken onlar imanlı, Kur'an'lı, zikirli, temiz insanlar olarak yaşadıkları için melekler onlara selâmün aleyküm, size selam olsun derler. Udhulül cennete bimâ kuntum te'amelûn. Amelleriniz sebebiyle girin cennet. Yani daha ölürken cennete girin deniyor. Çünkü berzah aleminde de kabir el kabru mağravdatü min riyadil cinan ev hurratü min hüferin niran. Ya cennet bahçesi olacak kabir ya cehennem çukuru olacak. İlerisi de ona göre kabir cennet bahçesi ise tabii ki ahireti de cennettir. Cehenneme hiç uğrayacak olana bu gösterilmez. Ama amel, amel, amel. Nasıl yaşarsanız ölürsünüz de dönüyor kardeşim, muhterem. Onun için şu anda başlayalım hareketlerimize. Tevbe kapısı açık. Bir anda da ölebiliyorsun. Herkese hastalık nasip olmuyor ki. Herkese tevbe edecek bir hal nasip olmuyor ki. Pat diye ölüyorsun. Kalp krizi, bilmem nesi, trafik kaza. Anında ölüyorsun. Ne zaman tövbe edeceksin? Hüsnüzanda bulunacaksın. Allah beni affeder diye güzel düşüncelere bürüneceksin. E tamam da vaktin mi kalacak? Herkese hastalık yatmak, vasiyetini düzgün yapmak, tevbe nasuh üzere dönüş yapmak nasip olur mu yani? Onun için şu anda hayattasın sen. Şu andaki amellerine bakacaksın. Dünya bitti gidiyoruz. Ondan sonra Allah-u Teala'nın kaza ve kaderlerine rıza gösterecek. Böylece efendim güzel bir sabır gösterecek, tahammül gösterecek, rıza gösterecek. Bir an, bir an, ölüm anı çok uzun bir şey değil. Çok uzun bir şey değil ama acılığı da o Allah Allah Allah. Kaç bin sene sonra dirilen ne sordu? İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu ya. Kaç bin senedir, 4000 sene belki efendim Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu diritti mesela. Aralarında var 4000 sene diyelim. Diyor. Ölümün acısı diyor hala gitmedi. Dirildi, konuştu, bir daha düştü, yattı. Ölümün acısı hala gitmedi diyor yani. Ama ölüm anı bir an. Bir an. Bir saat değil. Arapçada saate mine zaman, zamandan bir an. 60 dakika değil. Adam 60 dakikada ölse canı çıkar diyeceğim. Zaten canı çıkıyor ölürken de. Yani adam 60 dakikada mı ölüyor yani? Bir an. Ha. Burada bir sabredeceksin abi ya. Bu sabır işte, ama işte benim öyle dememle kendime konuşuyorum, sana mı konuşuyorum, kendime mi konuşuyorum belli değil. Başına gelince ne yaparsın o da belli değil. Denize düşüp boğulur musun be? Helima'nın merkebi kâsi gibi, o da belli değil. Onun için sen şu anda yaşadığın süreçte kaderine rıza göstermeye bak. Haramlardan sakınmaya bak, emirleri tutmaya bak. Sonra zihin kaybolur gider, bir acı hissetmez. Onun için insan ya diyecek bir an için bir sabredeyim, edeyim zaten ondan sonra beyin kaybolur falan, komaya girerim, şudur budur. Kendine cesaret verecek. Ya bu bir lahzalık, bir anlık bir şeydir. Efendim, ya Allah her belaya karşı ona sabredecek, tahammül gösterecek bir kuvvet verir. Kurban olduğum Allah'ım. Böyle düşünecek Rabbin hakkında. Yusebbitullahu lezine amenu bil kavli sabiti fil hayati dünya fil ahire. İşte Allah dünya hayatında da, ölürken de, kabirde de, mahşerde de, ahirette de iman edenleri kavli sabit ile sabit kılacak. Kavli sabit ne? En köklü söz. En köklü söz. Ne buyuruyor? Kelime-i tevhid yani. Kelimeten tayyibeten keşeceratın tayyibe. Aslüha sabitun ve feruha fissemâ. Kökü yeri yerde muhkem efendim bir şekilde yerleşmiş. Dalları da gökleri tutmuş. Bir ağaç, yani hurma ağacını söylüyorum. Kelime-i tayyibe ona benzer kelime-i tevhid. İşte Allah dünyada kelime-i tevhid okuyanlar, la ilahe illallah zikrine devam edenler, Muhammedur Resulullah. 100 kere okursun, 100. de Muhammedur Resulullah da eklersin. 1000 kere okursun, her yüz başında Muhammedur Resulullah okur. Günde en az 100 kere gidiyor. Tarikat dersiyle olma halüsü mü yok ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eftalü zikri la ilahe illallah. Zikrin en faziletesi kelime-i tevhid. Tarikat dersin olursa o ayrı makamlar kazandırır. İlave kazanımları olur tabii. Ama yani tarikat dersim yok diye sen zikretmeyecek misin yani? Al elinde tesbih her gün la ilahe illallah söyle. Ve kendine hesap yap. 1000 kereden neyse 70.000 kelime-i tevhid oku. Niçin oku? Kabrinde cehennem azabından, münker nekir sualinden, imanın son nefeste sökülüp alınmasından eman ve emniyet için. Azaba karşı, ateşe karşı fidye, fidye. Fidyeyi ödüyorsun, rehin düşünce. Biz de rehin düşmüşük şimdi. Fidyemizi ödeyelim, Allah rehin bağlarımızı çözsün. 70 bin kelime-i tevhid hazırlıyoruz hepimiz. Hadi bakalım. Ben de başlıyorum. Ben de bugüne kadar yani kendim için bu niyetle okumadık. Okuduk çok ama kendim için azaptan fidyem olsun diye ben hazırlık yapmamışım da. Bekliyoruz, öleceğiz de arkamızdan tevhid hatmi yaptıracaklar da bilmem ne. Ya yapar el eline şeyini affedersin. Efendim türkü çığırarak ararmış yani. O sana la ilahe illallah diyen, senin orada cehenneme girdin girmedin, onu o şekilde senin niyetine huzur üzere okuyacağı ne belli? Sen hayattayken fidyenin karşılığını hazırlasana, fidyenin ateşten beraatını. 70 bin kelime-i tevhid. Hesabımızı belirtelim. Günde 1000 tanesi, 70 günde bu olur. Ben 500 okuyabilirim, o zaman 140 günde oluyor değil mi? Ya bir gün ara verdin, onun için not tut. Tam 70 bin kelime-i tevhid. Bittiğin zaman da duasını yaparsın. Ya beraber başlasak, beraber bitirsek duaları da beraber yapardık ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Bir hesap kitap yapalım. Kim ne gün başladı ben de onu bilmiyorum ama sonra bana yetişebilirsiniz. Kaç tane yapalım acaba? 500 yani 1000 tane yapabilir miyiz günde? Başka zikirler tarikat tersi değil bu. Bu sırf bu fidye için ayrı okunacak, ayrı. Onu diyorum, anladın mı? Hesabımızı ona göre yapalım. 500 yapsak 140 gün, o da çok ya. 1000 yapalım ya 70 gün. Kim öle kim kala 70 güne ya. Bir 70 gün itibar edelim. Duayı toptan yaparız. Hepimizin duasını birlikte burada yaparız. Herkes başlasın kendini kabir azabından ve cehennem azabından fidye ve kurtuluş bedeli olmak üzere kelimeyi tevhid. Ama la'yı uzatacaksınız. Yani çok uzatmanız şart değil. La ilahe. Le ilahe sakın demeyin. Mana bozulur, helak olursunuz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bundan hızlı olmaz. Sesli okumak şartınız yok. Sesli okumayın zaten. Sessiz okuyun. Böyle bir 70 bin kelime-i tevhide başlayalım inşallah diye Allah şu anda aklıma getir. Çünkü diyor ki dünya hayatında da ölürken de kabirde de ahirette de kimin kavli sabiti varsa, kavli sabit ne? En köklü söz. En köklü söz ne? Kelime-i tayyibe diyor Kur'an. Kelime-i tevhid diyor. Bu da ayet, o da ayet. İşte o kelime-i tevhid ile onun zikriyle, onun itikadıyla, o tevhid inancıyla, o amentü itikadıyla kimde kavli sabit varsa, kimde kelime-i tevhid varsa, kelime-i tayyibe-i münciye kurtaran kelime varsa, zikri varsa, itikadı var, zaten o itikattayız, bir de zikredeceğiz. Bu zikirle ölürken de son nefeste ayaklarını kaydırmam, kalplerini kaydırmam, dinden çıkartmam, yoldan çıkartmam, imanlarını bağışlarım. Dünya hayatı dediği, dünya hayatı yaşarken şu anda devam ediyoruz kelime-i tevhide. Ahiret dediğinin başlangıcı ölümle ahirete geçiş oluyor. Ahiret dediğinde ölümden ta cennete girene kadar, cennette artık zikir fikir bir şey lazım değil. Ama cennete girene kadar o söz, yani dünyada okuduğun, kabirde okuyamazsın ki. Mahşerde okusan faydası yok. Teklif yurdu, mükellefiyet yurdu burası. Dari teklif bitti. Onun için dünyada okudukları, zikrettikleri, fikrettikleri kavli sabit ile dünya hayatında da onları imandan ayaklarını, kalplerini ayırmam, sabit kılarım. Ahirette de sabit kılarım. Ahirette de ne demek? İşte ölüm ve en mühimi burada ahirete taalluk eden nokta ölüm. Çünkü o dünya ile ahiret arasında berzah, berzah geçit demek. Öyle bir nokta ki o ölüm anı, bir taraftan ahiretten pencere açıldığı melekleri görmeye başlıyorsun. Şimdi ölmeden görüyor musun meleği? Tam o anda hem meleği gördüğün için bir tarafa ahiret oluyor. Ama bu tarafta da dünya hayatı, çünkü sen yanında telkin edenler oluyor, kelime-i okuyanlar falan. Senin de bir la ilahe illallah deme payın var yani. O bakımdan da dünya hayatı. İşte o noktada da sabit kılarım, imanlarını sökmem, almam buyuruyor Allah-u Teala İbrahim suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Onun için insan buna hazırlıklı olacak, o güne hazırlıklı olacak. Kalbiyle şükredecek, dili erişiyorsa diliyle şükredecek, çok hamdü sena edecek, nimetlerinizi şükrederseniz artırın buyurun. Bu benim son zamanlarımdır, son nefeslerim yanaştı diye kendini, işte, ah Allah nasip etmezse müsaade etmez. Nerede kendini toplayacaksın, darmadağın olmuş. Mevla nasip ediyor ama işte bak, dostlarım kavli sabit ile zikrettiler dünyada, ben de diyor onları sabit kılacağım diyor. Bunun yolunu da gösteriyor sana. Şükredersen nimetini artırırım diyor, elinden alırım. Elhamdülillah diyenin nimetini alır mı? Bak artıracağım diyor, artıracağım dediği yerde alır mı? İmanını söker mi? Ya o zaman Bütün iş zikre dayanıyor. Zikir, şükür. Sübhanallah, elhamdülillah, Allah diyor. Sübhanallah, sen ne diyorsun ya? فَلَوْ لَا اَنْ يُكَانِ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِزَ فِي بَطْنِ اِلٰهِ مُبَعْسَكُ Yusuf, Yunus aleyhisselam, evvelden beri la ilahe illa ente sübhaneke, bak sübhaneke, inni kuntu mine zalimin, Allah'ın noksan sıfatlarından tenzih eden, tesbih ifadesini ile Rabbini zikredenlerden olmayaydı, insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında bekleyecek. Yani o tesbih ile balığın karnından, iki balığın karnından, denizin dibinden kurtuldu ya. Tesbih, zikir, hamd, şükür. Şey mi? Tabii ki namaz kılmayanın zikri muteber değil yani. Şimdi namaz kılmaz, oruç tutmaz, faizler yalandır. Onun tesbihi onu kurtarır demedik. Zaten hamdü senada zikre dilini alıştıran, her halükarda Allah'a hamd eden, şükreden, kelime-i tevhidi zikre devam eden adam namaz abdesti olabilir mi yani şimdi? Namaz abdestsiz zaten nasıl zikir ehli olacak? Nerede görülmüş yani? Ana Allah demek nasip olmaz. Onun için bu noktada hepimizin sıkışacağımız o günde o şeytanın bizim imanımıza musallat olacağı, geçen haftaki derste de geçti, o tehlikeli anda Rabbim cümlemize imanlarımızı hibe eylesin, nez'e olmaktan, haleti nez'imizde imanımızın nez'edilmesinden, selbedilmesinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin, amin, amin, amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âliye sahbiye sellem. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma asıfûne ve selâmin alel mursalîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve âlihi ve sahbihi şahinel. Fatiha. Allah'a emanet.
1: Eûzu billâhi mineşşeytân.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: 100 tane 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
6: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
4: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları Ahıska'da, o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
9: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Haşimi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
13: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
12: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
14: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
15: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık burs bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
16: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
17: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli, sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
0: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
21: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
22: Musa Aleyhisselam'ın döneminde sihir çok ileri. Kısaca bahsedelim bundan da. Tabii Musa Aleyhisselam'a da hani asayı attığı zaman ejderha oluyor ya, ona da sihirbaz zannediyor Firavun. Bu sefer ne dedi? Madem o sihir yapıyor, onun dedi efendim sihriyle, onun elindeki kuvvetle onu yeneyim halkın önünde ve böylece rezil edeyim de bundan da kurtulayım diyor kendi kendine Firavun aleyhillâne. Ve bunun üzerine ne yaptı? Belirli bir gün belirlediler ve her tarafa tellallar bağıttırdı. Ne kadar sihir varsa, sahir varsa, büyücü varsa, sihirbaz varsa hepsini toplattı. Adamlar koşa koşa geliyorlar. Çünkü ben ilahım diyen adam, Mısır'ın efendim başındaki adam. Yani şimdi madem o çağırdı, koşa koşa gidiyorlar. Bize yedirir, içirir, ağırlar. He? Bir de efendim galip gelirsek, onun istediği bir neticeyi alırsak, ooo bize ne hediyelere boğar. Efendim düşüncesiyle herkes geldi. Yani tefsirlerde geçiyor, değişik rivayetler var. Yani 3000 kişi, 3000 kişi mesela sihirbaz gelmiş. Bir rivayet var, 15.000 tane sihirbaz gelmiş ya. Yani düşünebiliyor musun? Sihirbazlar ordusu. Kime karşı? Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a karşı. Allah Allah. Evet, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Araf suresi 114. ayet-i kerimede beyan ediyor. Ve ca'es seharatu firavun. Firavne kalu. Sihirbazlar Firavun'a geldiler ve dediler ki, bak ne diyorlar şimdi. İnne lenâ le ecran in kunnâ nahnul gâlibîn. Eğer biz galip gelirsek bize mükafat var değil mi? Yani dertleri ne onların? Dertleri mükafat almak. Dertleri maddi yönden rahatlamak, ferahlamak. Siz sihirbazsınız. Yani bir sihir yapın. İmkanlarınız genişlesin. Parayı bulun. Köşeyi dönün. He? Onlar Firavun'dan medet umuyor. Firavun da onlardan medet umuyor. Ha bunlar böyle deyince, yani biz kazanırsak bize bir şey var mı? Kale, naam, evet. Ve innekum leminel mukarrabin. Evet, muhakkak siz dedi yakınlarımdan olacaksınız. Yani saray erkanından olacaksınız, vezirim olursunuz. He? Yani onları ne yapacak? Mala, mülke boğacak adeta. Dedik ya, sihirbazlar ondan medet umuyor. Madem kabiliyetiniz var, ne işiniz var Firavun'la? He? Siz yapın sihirinizi, yapın efendim büyücülüğünüzü, parayı bulun kardeşim. Rahatlayın, ekonomik feraha ulaşın, eliniz bollaşsın. Yok, onlar ne yapıyorlar? Firavundan medet umuyorlar. Peki Firavun ne diyor? Ben ilahım diyor. Lan madem ilahım diyorsun sen, bir tane o ama Allah'ın elçisi olduğu için o inanmıyor ya. Niye baş edemiyorsun ya? İki kişi için sen 15 bin kişi topluyorsun. Utanmıyor musun? Bir de ilahım diyorsun. He? Kalk bir sihirbazlardan medet umuyor. Ya zaufe talibu vel metlub. Görüyor musun? Alan da zayıf, veren de zayıf. Tabii sihirbazlar şöyle bir baktılar. Kiminle mücadele edecekler? Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam ile. Zaten Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselamın durumuna bir baktılar. Musa aleyhisselam orada ağacın altında istirahat ediyor. Asa böyle bekliyor. Dediler bu sihirbaz değil ya. Niye? Çünkü bir sihirbaz sihirle asası kendini nöbet beklese bile uyuduğu zaman bu iş bozulur. Uyuduğu zaman sihri bozulur yani. Bu uyuduğu halde bekliyor. Ya bunda bir şey var. Bir de ertesi gün toplandılar. Bir tarafta binlerce sihirbaz. Bütün halk toplanmış. Firavun aleyhillâne orada. He? Asiye annemiz de yanında. Ne dualar ediyordur içinden. Ya Rabbi. Peygamberini, Musa Aleyhisselam'ı mahcup etme ya Rabbi, kim bilir ne dualar ediyordur yani. Ama henüz daha ne yapıyor? İmanını gizliyor. Orası ayrı bir konu tabii. Yani ben şunu anlatıyorum. Her peygamberi o devrin en ileri olan şeyiyle Allah-u Teala ne yapıyor? O mucizeyle gönderiyor. Şimdi tabii burada çok enteresan da bir durum var. Düşünsenize, efendim o kadar bir sihirbaz ordusu var. Kimi bekliyorlar? Kimle mücadele edecekler? İki tane nur gibi şahsiyet geliyor. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam asasıyla. Aman ya Rabbi, nasıl bir heybet, nasıl bir azamet, nasıl bir nur. Sihirbazlar bir titriyorlar biliyor musun? Niçin? Korktukları için ya iki kişi. Arkadaş, işin arkasında başka bir mesele var. Ya diyorlar bu Firavun, Melun. Onlar belki o zaman melun demiyor ama da derler merak etme. İman edecekler çünkü. Çünkü insaf gözüyle bakıyorlar. Hakkı hakikati öğrenmek için bakıyorlar. He? İdeolojik olarak düşmanlık olsun diye bakmıyor olaylara. Çünkü bakıyorlar ya Firavun bunu baş edememiş öyle mi bununla? Ve bizim gibi binlerce adama bir takım dünyalıklar vaat ederek, bir takım rahat, müreffeh bir hayat vaat ederek bunu yenmemizi istiyorlar. Eğer bu iki zatın derdi para olsaydı, pul olsaydı, makam mevki olsaydı giderdi Firavun'la anlaşırdı. Firavun da zaten binlerce bizim gibi adamla uğraşacağına onları abad eder, mamur eder, keyfine bakardı. Demek ki bunların başka bir derdi var. Bunların bir ideali var, hedefi var. Bunların derdi para değil, pul değil, makam, mevki değil çünkü. Onun için ürperdiler, çekindiler ve saygı duydular. Ve ne dediler? İmmâ en tülkiye ve immâ en nekûne nahnül mülkîn. Yani ya önce siz atın, ya da biz atalım. Yani önce buyurun siz başlayın. Ne buyurun efendim önce siz buyurun. Hani diyoruz ya biz. Ya burada bir saygı ifadesi var. Bak bu saygı, bak bu edep çok önemli biliyor musun? Sonradan iman edecekler onu da arz edeceğim. Müfessirlerden bazıları diyor ki işte onların bu saygısı, bu edebi onların iman etmesine vesile oldu. Edep çok önemli. Edepsizlik de çok kötü. Adamı dinden imandan edebilir bu edepsizlik, arsızlık, hayasızlık. Ha diyeceksin ki hoca efendi bugün de edepsizlik, arsızlık çok yaygın. Evet maalesef öyle. Ha şimdi oraya da girmeyeyim ama bunu da anlayalım. Edep çok önemli. Allah'ın dinine, kitabına, dini kitaplara, alimlere, ulemaya bu işi efendim Allah için yapan hoca efendilere saygı göstermek, edepli olmak İmanla ölmeye sebep olur. İman çok önemli. Ha tam tersi de ulemaya edepsizlik yapmak. Efendim Allah dostlarına hakaret etmek, laf söylemek Allah muhafaza imansız gitmelerine sebep olabilir. Evet, dediler ki buyur önce siz başlayın. Siz mi başlayacaksınız, biz mi başlayalım? Kal elku, Musa Aleyhisselam dedi ki siz atın. Yani ellerinde hazırlamışlar daha önceden. İpler, efendime söyleyeyim halatlar, çubuklar, çubukların içerisine civalar koymuşlar. Deriden efendim bir takım şeyler getirmişler, bunları yağlamışlar. Yani bunlarla bir takım sihir, efendim illüzyon vesaire göz bağcılık yapacaklar. E siz atın, siz başlayın. Deyince tabii binlerce sihirbaz. Felemma elkav saharu ayunen nasi vesterhabuhum, ellerindekilerini bir attılar. Atınca şimdi güneş de vuruyor. Tam böyle kuşluk vakti güneş vurmuş. O güneş vurunca o civa hareket etti. Civalar hareket edince o sopalar sanki oynuyor. O deriler yağladılar efendim, boyadılar. Parlamaya başladı. Bir göz bağcılık, bir sihir, bir illüzyon. Ortalık karma karışık oldu. Yılanlar, çıyanlar, böcekler alt alta üst üste meydan kaynıyor. Milletin ödü patladı. Bak efendim ne diyor? Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler ve korku saldılar. Ya. Felemma elkav saharu ayunen nas ve serhabuhum. O sihirlerini atınca insanların gözlerini büyülediler. Korku saldılar ve ca'u bi sihrin azim. Büyük bir sihir ortaya koydular. Büyük bir sihirle geldiler. Bak dikkat et. Allahu Teala Hazretleri bile buna büyük bir sihir diyor. Mevla diyor büyük sihir diye. Dolayısıyla tabii böyle olunca fevcese fi nefsihi hifeten Musa. Bu yüzden Musa Aleyhisselam içinde bir korku hissetti diyor. Halk korktu zaten. Herkes bir efendim birbirine mi sarıldı artık, geriye mi sıçradı? Musa Aleyhisselam da bir korku hissetti. Ama tabii tefsirlerde geçtiği üzere. Yani Musa Aleyhisselam'ın bu meseleden korkması aslında nedir? Çünkü halk bu sihire kanar da bundan dolayı iman etmezler diye de korkuyor. Çünkü orada yani Musa Aleyhisselam'ın mağlup olması demek, onların sihrine yenilmesi demek... Ne oluyor? Adeta işte Firavun'un mantığı bu. Yani onu yenersem diyecekler ki bak bu haksız, peygamber olsaydı yenilmezdi. Zaten ona göre de sihirbazlar yenecek ve böylece Musa Aleyhisselam'dan kendince kurtulacak yani. Ha şimdi çünkü Musa Aleyhisselam galip gelirse Musa Aleyhisselam ne oluyor? Diyor ki bir Allah var diyor. He? Allah'tan başka ilah yok diyor. Ben onun elçisiyim diyor. Yani burada Firavun'un iddiası batıl oluyor. Bütün ilahlık iddiaları çöp oluyor yani. Onun için yani o saltanatı, o nüfuzunu, o konumunu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor adeta. Tabii Musa Aleyhisselam için de bir korku hissedince kulna la tahaf. Mevla buyuruyor ki biz dedik ki korkma. İnneke entel a'la. Muhakkak ki sen üstünsün, galip geleceksin. Ve evhayna ila Musa, Musa Aleyhisselam'a vahyettik, en elka asak, asanı at diye vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam elindeki asayı atınca bir canavar oldu, bir ejderha oldu, büyük bir yılan şekline girdi. Fe idahiyye telkafu ma yefikun, bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuyor. Hani binlerce sihirbaz ellerindeki sopadan, ipten, çaputtan, efendim deri bilmem nelerden, civalardan yaptığı sihirleri vardı ya. Onları ortaya atmışlar, meydana salmışlardı. Sihir yapmışlardı, gözbağcılık yapmışlar, illüzyon yapmışlar. İnsanlar ürkmüştü ya. İşte şimdi Musa Aleyhisselam elinde asa var, hiçbir şey yok. Mevla diyor ki biz dedi ki asayı at, attı. Ejderha oldu, hepsini yutuyor. Nasıl yutuyor biliyor musun? Yani nasıl anla sen? Güçlü bir vakumu çok güçlü bir elektrik süpürgesi nasıl tozları, ipleri, etraftaki kir, toz, pası çekiyor alıyorsa hepsini öyle yalıyor, yutuyor, çekiyor alıyor yani. Bu sefer herkes şaşırdı kaldı. Bambaşka bir şey. Hiç böyle bir şey beklemiyordu sihirbazlar. Aa dediler bu nasıl bir şey ya? Şu sihirleri nasıl yutuyor? Alt tarafı bir asa. Hepsini yuttu. Musa Aleyhisselam elini uzattı. Tekrar tuttu. Efendim tekrar tutunca tekrar asa oldu. Ama şimdi öyle bir durum oldu ki şimdi o ejderha çıkınca onların da bütün sihirlerini yalayıp yutunca millet gene korktu mu? Korktu. En çok kim korktu? Firavun. Melun'u korktu. Öyle bir korktu ki bazı kitaplarda ne diyor biliyor musun? Affınıza sığınarak söylüyorum. Firavun'a tabiri caizse don yetiştiremediler. Sürgün oldu herif. He? Utanmaz adam, çocuk yapmaz senin yaptığını, bir de kalkmışsın ilahım diyorsun. Bir de bu nasıl bir adamdı biliyor musun? Ayda bir helaya giden adam, öyle düşün. Ayda bir helaya gidiyor. Ayda bir gidiyor, bu sefer baktı ki ben normal bir adam değilim. O da gidiyor uzak bir yerlere kimse görmesin diye. Millet de bunu helaya da gitmiyor zannediyor. Yiyor içiyor. Demek ki sen bizim gibi adam değilsin ya. Sen bambaşka bir adamsın derken falan ilahsına döndü iş yani. Ama şimdi ne oldu? Ayda bir helaya giden ve kimsenin görmediği, öyle bir şey helaya da gitmiyor zannettikleri adam. Don yetiştiremiyorsun abi. Rezil oldu, kepaze oldu. Sen Allah adamlarına böyle işler yaparsan, böyle tuzaklar kurarsan, karşında kim var biliyor musun? Men adeli veliyen fakat adentü bil harp. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim Allah buyuruyor. Allah'ın peygamberine sen böyle yaparsan Allah'a harp ilan etmiş olursun. Allah ile savaşan asla kazanamaz. Rezil olur, kepaze olur ve oldu da kıymetli kardeşlerim. Evet tabi sihirbazlar bunun bir efendim sihir olmadığını anladılar, mucize olduğunu anladılar. Nereden anladılar? Çünkü onlar zaten akşamdan biliyorlar asa başında nöbet bekliyordu uyuduğu halde. Bir de şimdi tekrar tuttu asayı tutunca ne oldu? O yaladığı, yuttuğu bütün çaputların hepsinin dökülmesi lazım. Öyle ya şimdi Allah'tan başka kim yoktan var eder, vardan yok edebilir ki? Ha onları topladı, yuttu. Gözün öyle görüyor ama asayı tuttuğu zaman ne olması lazım? Hepsinin dökülmesi lazım. Hiçbiri ortada yok. Heriflerin getirdiği kamyonet tabiri caizse getirdikleri çaputlar, ipler, çubuklar hiçbiri yok. Yok olmuş gitmiş. Anladılar ki bu peygamber. Anladılar ki bu sihir değil. Evet arkadaşlar. Böyle olunca فَاُلْكِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettiler. قَالُوا dediler ki اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine. Bak bunları da bekliyor. Niye? Çünkü bu Firavun çok megaloman bir adam. Buna rağmen alemler Rabbine iman ettik de bana iman ettiler diyebilir. Bir algı yapar, bir şey yapar. Hatta Rabbi Musa, Musa'nın Rabbi olan alemlerin Rabbi deseler gene algı yapabilir. Ben de Musa'nın Rabbiyim haşa. Yani hani sarayda yetişti ya, hani onun mürebbiyesi, yetiştiricisi benim kabilinden. Yani böyle bir efendim kendine yontabilir. Çünkü böyle bir sahtekarlığı var bu Firavun'un, sabıkalı. Bak ileride tabi o konuya girmeyeceğim ama yani Musa Aleyhisselam'a Mevla denizi yardı ya, 12 yol oldu. Oradan Musa Aleyhisselam'ın kavmi geçerken Firavun şaşırdı kaldı. Askerler de şaşırdı ama çaktırmıyor diyor. Bak görüyor musunuz diyor, kaçak kölelerime yetişeyim diye deniz nasıl da ayrıldı diyor. Sahtekarı görüyor musun? Halbuki sen de biliyorsun ne olduğunu. Herkes biliyor. Şimdi burada da böyle bir şey yapabilir. Çünkü öyle bir huyu var. Onun için Rabbi Musa ve Harun, Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik deyince artık kendini ön plana çıkarıp bana iman ettiler demesinin imkanı kalmadı. Şimdi burada da tabii ben mesela bu ayetlere bakınca çok şaşırıyorum, tacip ediyorum ve imreniyorum. Çünkü bu sihirbazları ne yaptı? Astırdı. Astı Firavun. Geri dönmediler. İmanlarından vazgeçmediler. Nasıl enteresan bir durum değil mi kıymetli kardeşlerim? Sabah geliyorlar, sabah kafirdiler. Sabah geldikleri zaman o Firavun saltanatının, o sahte efendim düzenin devamı için o çarkın birer dişlisi olarak geldikleri o meydanda iman ediyorlar ve o saltanatı yer ile yeksan ediyorlar. Sabah kafirdiler ama öyle bir iman ettiler ki canlarını verdiler, yine de imanlarını vermediler. Akşam olmadan şehit oldular, alınlar secdede, ruhlar cennette. Evet arkadaşlar, kaç yıllık Müslümanız? Allah için ne verebiliyoruz? Mal canın yongası, malına kadar veriyorsun. Can vermek gerekirse verebilir misin? Ama öyle bir iman etmişler ki sabah imansız, akşam öyle bir kamil manada mümin oldular, iman ettiler. Canlarını verebilecek kadar böylesine ikan derecesinde iman sahibi oldular. Rabbim ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur, makamlarını cennet eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ordusuz bir peygamberle bir efendim saltanatın hükümdarlığını mum gibi erittiğini görüyoruz. Allah'ın kudretine bak. Değil mi? Ve diğer taraftan bir odun parçası, bir asa Allah'ın emriyle, emri ilahiyle adeta ne oluyor? İntikam memuru oluyor ve meydandaki bütün batılı siliyor, süpürüyor. O saltanatı yer ile yeksan ediyor. Evet, Allah'ın emriyle işler oldu mu? He, işler kolaylaşıyor. Allah'ın emrine uyduğumuz zaman, Allah'ın emrine muti olduğumuz zaman Allah Celle Celaluhu o bir odun parçasına verdiği gücü sana da bana da verebilir mi? Verebilir. Biz de ne yapacağız? Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşayacağız. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen o Kur'an'ı, o Kur'an sofrasını, o manevi ziyafete iştirak edeceğiz. Maneviyatımızı güçlendireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve inşallah o maneviyatla, o gayretle, o imanla Rabbimizin dinini en güzel şekilde yaşamak, anlatmak nasip olacak. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin.
21: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
1: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
5: Mesela yeni yıl gecesi, biliyorsunuz gafillerin, zalimlerin uydurması bir gecedir. Gecenin kendinde suç yok. Bu gecede yapılan suçlarda suç var. Hindiler hazırladılar, efendime söyleyeyim şaraplara hazırladılar, zinalar neler neler neler yapacaklar cimalimsimin. Talık Hoca geçen dedi ki, Fetva Hind şeyde İbn Abidin'de gördüm. 5. cilt olacak. Bir adam yeni yıl gecesi veya günü bir adama bir yumurta hediye etse kafir olur diyor. Bak bunu Talık Hoca kitaptan söyledi. Bize kitaptan yeri bellidir. İsteyene gösterilir. Bir yumurta vermekle. Şimdi hediyeler veriyorlar, bakşişler veriyorlar. Efendim söyleyeyim ey Müslümanlar. Ne olacak bizim halimiz? Bu zavallılık ne acayip şeydir. Düşmanlar bizi istila etti. Cahil buldular bizi. Deve gibi avanak buldular bizi. İstedikleri tarafa çekiyorlar bizi. Tardır demiyoruz. Yollarına girmeye çalışıyoruz. Bunların hediyeleri kabul edilmez. İkramları kabul edilmez. Hindileri haram bunların. Yaptıkları bu gece yapacakları hararetler dünyayı yıkmaya, bütün yedi kat gökleri yere indirmeye kafidir. O kadar günahtır. Mevla garip kullarını acıdığı için bir şey yapmıyor bize şimdi. Ama Ahmet Efendi uyardı siz. Ben de birazcık uyarıyorum sizi. Bu işte çok dikkatli olun ve bütün akraba o taallukatınıza, çoluğunuza, çocuğunuza tembih edin. Bu gece bir değişiklik. Yinenin tepesi kadar daha yapmayın artık. Hediyeler, mediyeler onlar avudur. Onlar insanın ruhunu zehirler. Bedenimizi zehirlese bir şey değil. Ruhumuzu zehirlerle imanımızı. Elimizden alırlar Allah muhafaza etsin. Çok ayık olalım.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
1: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
23: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor. 21. bölüm başlıyor.

0: تُعَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
1: Ve katî'atur rahim, akraba ilişkisi kesilecek. Akraba ilişkisi kesilecek. Efendim, görüşme yok. Birbirini arayıp sorma yok. Ziyaret yok. Neden? İslam'ın emir ve yasaklarına önem vermek yok. Hassasiyetler kaybolmuş. Halbuki Kur'an hassasiyeti, efendim, ayet hadis kültürü millette, toplumda yer etmiş olsa, iz bırakmış olsa, şimdi tabii yine bizimkinde bir İslam'ın ismi bile bu kadar fayda veriyor. Yine Türkiye'de, efendim, diğer İslam ülkelerinde, Avrupa'da duyulduğu kadar ana babasını terk etmek, akraba ilişkisini kesmek duyulmuyor. O kadar duyulmuyor nispeten. Şimdi mesela Avrupa'da şurada burada tamamen hiç anasız babası, kaç tane çocuğu var, bir tanesi arayıp sormaz. Avrupa'da çok efendim insanlar çoluk çocuğunu göremez haldedir. Hiç aramaz. Hiçbir kere komşuluk veyahut görüşme, böyle bir şey yok. Yine bizde bir şeyler kaldı, bir eser. Ama bunu da söndürmeye çalışıyorlar. Bunu da düzlemeye çalışıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim okusaydılar, şu okuduğum ayeti duysaydılar, sohbetin başında okudum, Mevlamız buyuruyor, فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ Allah size bir fırsat verirse, imkan verirse, güç verirse, yönetimde yetki verirse, bir de siz اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Yerde bozgunculuk çıkarırsanız, وَتُقَطُّوا وَرْحَامَكُمْ Akraba ilişkilerini keserseniz, sıla-i rahmi bozarsanız, ne olacak? Korkarım. Olur bunlar. Ulaikellezine la'anehumullah. Allah kime imkan verdi de o kişi o imkanla sıla-i rahim yapmadı. Akrabasını arayıp sormadı. Velev mektupla, velev telefonla. Gelmedi, gitmedi, ulaşmadı. Bunlar var ya, Allah bunlara lanet etmiştir diyor. Cennetinden, rahmetinden tard etmiştir diyor. Fe'assammehum, kulaklarını sağır etmiştir. Ve a'ma absarum, gözlerini kör etmiştir diyor. Akraba ilişkisini kesen adamın diyor, kalp gözü kördür, kalp kulağı sağırdır, haktan hakikattan gafildir diyor. Kur'an tabiriyle Allah'ın lanet ettiği bir kuldur diyor. Hadis-i şerifte la yedhulul cennete katu rahim, akrabasıyla bağını koparan cennete giremeyecek diyor. Giremeyecek. Namaz da kılsa, oruç da tutsa, efendim, hacca da gitse, ömreye de gitse, kardeşiyle görüşmüyor. He? Dayısıyla dargın, teyzesiyle kırgın. He? Ana babasıyla dargınlar var. En yakın akraba. Efendim, bunlarla ilişki kesilmiş, koparılmış. Anlasın. Her sene ben ömreye gidiyorum, hacca gidiyorum, şuraya gidiyorum, buraya. Ama cennete giremeyeceğin işte. Resulullah ne buyuruyor? Akraba ilişkisini kesen cennet yüzü görmez. Bu hadisi bilse adam, değil mi? Aramaz mı, sormaz mı? Halamdır, teyzemdir, he? Dayımdır, amcamdır. Bunlar aranmaz mı ya? Efendim işte, hoca efendi onlar uzakta oturuyor, bilet parası pahalı tutuyor, şudur budur. Bir telefon, ne olur? Arıyorsun fuzuli adamları, kaç kontür? Dur, kaç kontür? Ara bir dakika anneni, ara bir satır amcanı, he? Ne olacak? Fuzuli konuştuğunun yarısı gitmez. Kazansana. Çok aradık da hatlar meşguldü. Bayram ya, herkes birbirini arıyormuş, biz de uzaktaydık, çıkmadı. Neyse, geçmiş bayramınız mübarek olsun falan. İş geçiştirilir. Bu da böyle gider. Ve böylece Allah'ın emirleri kırılır, yasakları işlenir. Aynen buyurduğu gibi oluyor. Kıyametin öncesi bunlar. İnne beyneydeyse kat al erham. Diğer hadis-i şerifte kıyametin kopmasından biraz önce diyor, akraba ilişkisi tamamen kesilecek. Kim kime dumduma olacak. Aynen oraya gidişat, yani ucunu gösterdi. Tünele girildi yani. Ucunu gösterdi. Şu gidişat ona gidiyor.

bizden sonra bizim çocuklarımız, torunlarımız nasıl acaba birbirinden görüşürler mi, onu bilmiyoruz. Şimdiki durum meydanda. Ondan sonra ve su'ul mücaverati hadis-i şerifte. Yine kıyamet kopmadan evvel ne belirecek? Kötü komşuluk. Kötü komşuluk, kimse kimseyi zaten tanımıyor. 20 kat, 30 kat, efendim 40 hane, 50 hane, bir köy kadar bir apartman. Kim oturuyor karşıda? Bilen yok. Karşıki komşu açlıktan ölse? Duyan yok. Efendim orada ölse? Kaç gün geçse ancak koku yayılırsa? He? Bu koku nereden geliyor diye? Kaç tane öyle? Efendim bir de belediyeye şikayet ediyor. Belediye geliyor, evi açıyor. Aa, çöpten ev bulduk. Bilmem ne bulduk. Adam ölmüş kalmış. Kimsenin haberi olmamış. E bunun komşusu yok mu bu? Dağın başında mıydı bunu? Kurtlar mı yedi? Yok. Etrafta dolu komşu var. Duyulmayacak. Ondan sonra kötü komşuluk. Bu kötü komşuluk Allah. Üstten tak tak tak tak tak tak tak. Rahatsız eder. Gece yarısı şarkıyı açar. He? Adamın güneşini kapatır, adamın havasını kapatır, adamın yolunu tıkatır. Efendim balığı yapar, kokuyu içeri salar. Adam balık alacak hali yok mesela, fakire fukaraya kokutturur, tattırmaz. Yaptığından hediye yollamaz. He? Kötü komşuluk. Kıyametten evvel. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Mâ zâle Cibrilu yusîni bil cari. Hatta zannettu ennehu seyverithuhu. Cibril aleyhisselam geldi gitti, geldi gitti, komşu hakkı, komşu hakkı, komşu hakkı o kadar benim üstüme geldi ki ben diyor zannettim ki yakında Cebrail aleyhisselam gelecek, komşunun mirası komşuya düşer diyecek. Komşunun mirası komşuya düşer diyecek. O kadar diyor beklentiye girdim ki diyor, nasıl ki babası ölse oğlu varis oluyor, komşu ölse komşusuna mal kalacağına efendim kanaat getirecek hale geldim. O kadar komşuya önem verdi Cibril aleyhissalatü vesselam. Bu insanlar, bu dünya böyle efendim gelip geçiyor zannediliyor, bu hayatlar yaşanılıyor efendim, fakat hiç öyle değil arkadaşlar. Bu eziyetler, bu cefalar, bu kötü geçimler, bu kötü komşuluklar, insanları üzmeler, eziyet etmeler, o komşusundan ne eziyet çekenler vardır, anlatırlar da, adam saatlerce anlatır ya, o neler yapmamış ya, o komşu komşuya neler yapabilir yani, hakikaten yapabilir. Böyle mi yapmak lazım? Bak ayet var, hadis var, Mevla Teala ne buyuruyor? Ve bil valideyni ihsana. Ana babanıza iyi davranın, iyi muamele edin. Ve bidil kurba, akrabanıza, vel yetama, yetimlere, vel mesakin, fakirlere, yoksullara, vel caridil kurba, yakın komşuya. Kur'an söylüyor, yakın komşu, ev eve bitişik. Aynı apartmandaki, hepten aynı apartmandaki, tamamen yakın. Vel cari zil kurba, vel cari zil cünüb. Yan yana olan komşun, bitişik komşun, kaç eve kadar yakın komşun. Ve sahibi bil cembi, yol arkadaşın, ders arkadaşın, haç arkadaşın, asker arkadaşın. Bu arkadaşlıkları gözetin, hukuk var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birisiyle gidiyordu, bir koruluğa girdiler. Mübarek oradan bir asa yonttu. Efendim, bir iki tane asa yonttu. O yanındaki arkadaşa, sahabesine düzgün asası verdi. Kendisi biraz eğri olan dalı aldı. O zat dedi ki ya Resulullah, düzgün olan size daha çok yakışır. Bunu niye bana tercih ettiniz? Buyurdu ki biz seninle şu kadar zamandır aynı yolda gidiyoruz. Bir insan bir insanla
bir ufacık sohbet, birliktelik ve beraberlik yaptığı zaman mutlaka onu tercih etmesi lazımdır. Kainatın efendisi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyorsun. Yan yana arkadaşın, cemaat arkadaşın, efendim ne yoldaysa, yani meşru yolların hangisinde arkadaşlığın var, beraberliğin var, birlikteliğin var, bunlara iyi davranın. Ebni sebil, yolda kalmışa, yolcuya iyi muamelede bulunun. İşte ayet. Bu ayet-i kerimeler işlese, bu ayetler işletilse, bunlar hayata tatbik edilse, yaşam sahasına geçirilse, bu toplumda bu sıkıntılar olur mu ya? He? Adam onu orada dövse, bu buradan hiç görmemişim olalım diyor, yürü. Niye? Bir de ben köteklenmeyeyim şimdi diyor. Ondan sonra onu orada efendim soysalar, bu burada hiç görmedim, duymadım, bilmedim diyor. Yürü kaç! Değil mi? Yarın senin de başına gelirse, şimdi onu düşünmek zamanı değil. Şimdi onun başına gelmiş, sen hele sıvış diyor. Öyle mi? Durum bu. İyi davranın, hakkını gözetin, güzel huylu olun. Nerede, nerede, nerede? Sahabe-i kiramın ahlak. Ya geliyor bir kelle, koyun kelleci, fakir diye sahabeden birinin evine, değil mi? Medine-i Münevvere döneminde bunu konuşuyoruz. Efendim o ne yapıyor? Onu yemiyor. Ne diyor? Yandaki komşu benden daha muhtaç diyor. Ona yolluyor. O diyor ki yandaki daha muhtaç, ona yolluyor. O bir kelle bütün Medine'yi dolaşıyor, ilk sahibine geliyor. Şimdi gönderilen adama gelmeden yolda yutarlar kelleyi. Getiren tahsildar yutar zaten. Ya Osmanlı daha çok mu uzakta? Osmanlı zamanından bile hatıralarda, değil mi, konuşuluyor. Dükkan, yan yana dükkanları olan komşular, dükkan komşularında. Efendim ne diyor? Ben sifta yaptım diyor. Komşum daha sifta yapmadı. Sen ondan alışveriş yap. Bunu duydunuz değil mi siz? Duydunuz. Hiç yaptınız mı böyle bir şey? Olur mu ya? Bir de adama der ki, ya o çok sifta yaptı, ben daha yapmadım. Yalan da konuşur. Kandırır da. Benim ihtiyacım var, onun ihtiyacı yok da der. Ya. Huy bozuldu. Huylar çok bozuldu. Ahlak tamamen. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnnem neşradı sa'a kıyametin alametlerindendir. En yazharal fuhşu ve tefahuşu. Bu müstehcenlik. Fuhuş dediğin zaman cimrilik de dahili. Şeytan yu'idukumul fakra ve emurukum bil fahşa. Bütün kötü huylar. Şeytan size fuhşu emrediyor. Oradaki ayetten maksat nedir? Zinayı emrediyor değil. Ya nedir? Fakirlikle korkutuyor, cimriliğe sevk ediyor. Zekat verme, sadaka verme, hayır yapma, enayi misin, deli misin, parayı ona buna mı yedireceksin, sana mı kaldı İslamiyet'i düzeltmek? Allah sana mı muhtaç canım, Allah yedirmemiş, sen mi yedireceksin? Bu şekilde şeytan vesvese veriyor, fuhşu emrediyor. O fuhuştan maksat ne? Cimrilik. Çünkü hadis-i şerifte de buyuruyor, en büyük fuhuş, efendim, cimrilik. Ondan sonra da faiz. Faiz olayında hadis-i şerifte yine ne buyuruyor? Efendim, faiz, riba, sintani ve sebuni şube, 72 küsur günaha dahildir. Faiz belası 70 küsur günahın içinde yer alır. Ednaha yetir racülümü. En aşağısı diyor, anasıyla düşüp kalkması kadardır. En aşağısı diyor, annesiyle zinadır. Hadis. İnne min erber riba, en büyük faiz, en büyük bela, istitalete racül fi irdu ahi. Bir kardeşinin namusu hakkında konuşmak, hanımına iftira etmek, kızına iftira etmek, onu rencide edecek, haysiyetini kıracak sözler söylemek, bu da diyor en kötü faiz çeşitlerindendir. Faiz de illa parayla olan da değil yani. Bir verdim, iki aldım değil yani. Faizin de nesi var? Şubeleri var, çeşitleri var. Yani zarar verme, karşı tarafa zarar verme konusu İslam'da yasak.
La darara ve la zarar. Zarar görmek de yok, zarar vermek de yok. La tazlimune ve la tuzlamun. Zulüm de yapmayacaksınız, kendinize de zulüm yaptırmayacaksınız. İki tarafta da Mevla Teala kulunun hakkını koruyor. İşte İslam'a uyulsa, bu ayetler duyulsa, bu nasihatler dinlense ne olur? Vallahi cennet nasıl oluyor? Dünyada öyle olur işte. Cennet hayatı burada kurulur. İşte asr-ı saadet Müslümanlığı cennet gibiydi değil mi? O sahabenin kardeşliği nasıldı? Onu yeniden tesis. Ve su'ul huluk, kötü huy, ahlak bozukluğu, o sinir, o gazap, o öfke, millet olmuş barut ya. Adam diyor ki, kardeşim şuradan, arabanı şuradan park etmeye çık. Ne diyorsun sen bana küy? Ne oldu ya? Giriyor ona. Adam ona bir şey diyor, o ona dalıyor. En ufak bir şeyle arabayı efendim, onu sollamış, onu sollamış, onu sen bana niye lan korna çaldın? İniyor aşağı, kaç yerinden bıçaklamış adamı ya. Şu haberler, şu şeyler, olaylar, yani şu memlekette tabii duyulanlar duyulmayanların zekatı olmaz. Çoğu havadisler de kaçıyor. Ya geçen gün işte Hoca Efendi vefat etti dedim size. Abdurrahim Hoca değil mi? Abdurrahman Hoca. Kanlıca'daki, şey Kaynarca'daki Abdurrahman Hoca, Allah rahmet etsin. Ya adam kiracı, kirayı ödemiyor. Veyahut da eziyet ediyor. Hoca Efendi'nin de mübarek bir dairesi var, kira alacak. Gidiyor adamdan kirayı istemeye veya adamı çıkartmaya neyse. Geliyor adamı öldürüyor ya. Mübarek Hoca Efendi'yi öldürdü adam. Yakında oldu. Yani vaaz adam, Efendi Hazretleri'ne bağlı vaiz, hatip adamdı. Neticede yani kiracı alıyorsun başına bela. Yardım edeceksin başına bela. Bu sinir, bu öfke, bu. Huysuzluk çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Müslüman geçimli olacak. Mümin, innel mümin yelef. Mümin kanı sıcak kişidir. İnsanlara kanı kaynayan kişidir. En hayırlı insan. El mümin kel cemelil enif. Burnuna deve nasıl halka takılıyor? Burnuna halka takılan deve gibi hadis-i şerifte buyuruyor mümin inkiden kade. Otur oturur ve üstünü hala sahratın istenaha. Çök buraya çöker, kalk şuradan kalkar. Deve nasıl? Hadis-i şerif mümini ona benzetiyor. Hadis-i şerif benzetiyor. Demin hoca bize deve dedi falan. Tövbe ya Rabbi. Keşke deve gibi olsak. Bak Resulullah biliyor ki mümin o deve gibidir diyor. Ben o deve gibi olsam ne isterim? Resulullah tarif ediyor bu devenin güzel huyunu. Geçimliliğini. Otur otur kalk kalk. Tabii ki körü körüne taklit manasında konuşulmuyor. Yani ne var? Şurada bile arkadaşlar sohbet hukukumuz var. Beraber oturuyoruz. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat sohbet yapıyoruz. Yani bazı insanlar barut. Kardeşim biraz çekil. İşte bana da bir yer aç. Daha beter gidiyor böyle. Efendim saf. Ya saflarda boşluk var. Efendim bu nasıl olacak safların sünneti? Sık olacak. Sahabenin safları nasıldı? Çivi gibi. Eğer ki diyor bir adam diyor sahabenin safların arasına girse hiç diyor kendi eğilip kalkmasa onların eğilip kalkmasıyla otomatikman eğilir kalkar. Çivi gibi böyle. Sahabenin safları. Bizim saflar nasıl? Esneme payı, oynama payı falan. Böyle bir saf. Şimdi adam arkadan o hiç istemiyor biliyor musun? Yandaki ne diyor ki? Geril diyor biraz. Arkadan adam almayacak. Arkadaki de sünnet yerine geldi. Adam oraya geçiyor. Adama bir yumruk. Camide rastladım ya. Mekke'de Medine'de bir gör. Oh hac zamanı. İzdiham var tabi. Geliyor üstüne herif. Onlar da bir antika yani. Tabi orada da iki kişi var. Tak ortası. Mübarek biraz şöyle. Endonezyalılar, Malezyalılar çok ahlaklı. Endonezya, Malezya var ya bu uzak dur. O Endonezya, Malezya. Ay bir ahlak. 120 bin kişi gelirler. Bizim 100 kişi ortalığı batırır. Onlar 120 bin kişi de çıt yok. Adam böyle yapıyor. Önceden şöyle okşuyor, okşuyor, okşuyor. Sen de diyorsun ne oluyor? Masaj mı yapıyor beni falan? Yol aç, yol aç. Öyle şey böyle yapıyor. Böyle yol açıyor. Adam anam
100 tane 500 tane safı yarıyor böyle böyle böyle böyle. Biz o adam olsa bodozlama tok tok tok tok tok gidiyor. Ulan adamın omzu ağrıyor, öbürü bir adam dalmış zikir yapıyor. Küt adama vuruyorsun, biraz dikkat et ya. Ahlak ya, ahlak ya. Yok. Mekke Medine'de gör. Kırar geçirile birbirini. Hacer Lesvet'te kafan ayrı yere gider, sen ayrı yere gider. Hacer Lesvet'te kırar. E bu şimdi sünnet, böyle sünnet mi olur? Müslümana eziyet haramdır şimdi. Sünnet yapacağım diye harama girdin. Görüyor musun şimdi? O kadınlar zavallı. O da, onlar da ziyarete girer. Yahu bu kadının buraya girmesi sevap mı şimdi ya? 40 tane erkeğin arasında. Üstün açılır, başın açılır. Bas bas bağırıyor. Boğazın sıkışmış duvara. Ölecek. Bağırıyor orada ya. Ya insanlar ya, ahlaklı olun, güzel huylu olun, eziyet yapmayın. Kitap, İslam kitapta kalmış. He? Yeti alennâh zaman, insanların üzerine bir zaman gelecek. El Kur'an fi vâdi mun fi vâdi. Kur'an bir dağda, onlar başka bir dağda. Hiç Kur'an hayatımızda mı ya? Ayşe anamıza Resulullah'ın ahlakı soruyor. Hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an'dı diyor. Resulullah'a mı soruyorsun? Kur'an'a bak, o ne yazıyorsa onu yapıyordu diyor. Kur'an, ahlakı Kur'an. E Kur'an sana onu mu söylüyor? Hudil affe. Af yolunu tut. Ve emur bil urf. İyilikle emret. Ve arızanil cahilin. Bilmeden ederler, bilmeyen, haddini bilmeyenlere dalaşma, bulaşma diyor, mevzu çıkartma diyor Kur'an. Sen ne yapıyorsun? Bodozlama. Mevzuları açıyorsun. İdfa billeti ahsen. En güzeliyle davran diyor. En güzeli. Kısas. Adam sana bir tokat. Senin de ona karşı hakkın nedir? Bir tokat. Bir tokat. Ve cezaü seyyiyetin seyyiyetin misluha. Bir kötülüğün karşılığı diyor nedir? Misliyle mukabele edin. فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَيَجْرُوا عَلَى اللّٰهِ Ama derse ben affediyorum, görmemezlikten geliyorum, sevabını ben vereceğim Allah diyor, kimseden almayacak, geldim gelsin benden alsın diyor. Yedim tokatı, otur aşağı. Hoca adama eşek derler. Ne oldu? Tokat yenip oturulur mu aşağı? İki de sen koyacaksın. Yok böyle bir şey kardeşim, yok! Burana vurdu mu bir de buran döneceğim. Vur kardeşim, tamam. Mühim değil ya. Kur'an-ı Kerim buyuruyor, adam senin diyor, bak çocuğunu öldürdü. Adam senin çocuğunu öldürdü. Sen kan sahibisin, kan sahibi, velisin yani. Burada tabii kısas hakkın var değil mi İslam'da? Ama kısas hakkında mecbur musun? Mecbur musun? Değilsin. Kamu olarak, yani otorite ve kamu olarak o da o hakkın var. Ama sen gider dersen ki kan sahibi olarak ben bunu bağışladım. O zaman o adam öldürülür mü? Öldürülmez. İslam'da kısastan affetme imkanı vermiş mi sana? Vermiş. Peki kısas yapmadın. Bu ne oldu diyor? Kısas terk ettin. Şimdi diyor, kısası terk etmekle olmaz. Bir de iyilik yapacaksın diyor. Nasıl iyilik yapacaksın diyor? Efendim, en güzeliyle muamele edeceksin diyor. Şimdi onun çocuğunu öldürtseydin, yani katili öldürtseydin, katili kısastı. Kısas yapmadın. Af yaptın. Ama bir de baktın ki onun çocuğu bir yerde tehlikeye girmiş, öldürülmek üzere. Lan bu adam zaten benim çocuğumu öldürmüş, adamın çocuğu ne olursa olsun demeyeceksin diyor. Onun çocuğunu orada kurtardığın zaman işte en güzelini yapmış olursun diyor. İdfa billeti ahsen fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun keennehu veliyyun hamim ve la tessevil hasene ve lezzeyi. İyi muameleyle kötü muamele bir olmaz. Allah indinde de kul indinde de eşit olmaz. Sen kötülüğe güzeliyle değil, en güzeliyle karşılık ver. O zaman arandaki düşman olan senelerin, yılların kan davalısı insanlar en yakın dost olur diyor. Ve ma yulakkaha illellezine sabaru. Bu makamlara sabredenler kavuşturulur. Ve ma yulakkaha illa zul hazzin azim. Her hacının, her hocanın, her sakallının, her Müslümanın ağzının kaşığı değildir diyor. Büyük nasipli olan İslam'ın ruhuna, şuuruna erenlerin nasibidir diyor Allah. Yoksa bakıyorsun adam çirkef çirkef çirkef. Huysuz mücadeleler, birbirini tacizler, eziyetler. Sana bunu mu emret lan? Resulullah sünneti bu mu? İşte Hazreti Hasan hikayesini anlatıyoruz. Bir vakit Hazreti Hüseyin değil mi? Ehl-i Beyt, Muhammed Mustafa torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Ne diyor? Adam geliyor yolda ona sövüyor, sövüyor, sövüyor, sövüyor. Müsaade etse boğacaklar adamı. Adama ne diyor biliyor musun?
Eğer diyor ben senin dediklerin gibiysem Allah beni affetsin. Yok eğer değilsem Allah seni affetsin. Bu kadar olur edebiyat ya, bu kadar olur güzellik ya, bu kadar olur medeniyet ya. Var mı böyle bir medeniyet ya? Medeniyetten bahseden canavarlarda var mı? Saldırıyorlar millete. Okumuşlar, kaç mektep bitirmişler. Kültür mü almışlar? Böyle bir huy mu görmüşler? Böyle mi yapıyorlar birbirlerine? Böyle mi davranıyorlar aydın geçinen kaydınlar? İşte İslam. Hazreti Hüseyin Efendimiz ne yapıyor? Efendim, ağır misafirleri var. Devlet ricalinden, eşraftan, efendim reislerden, liderlerden, sofrada. Bir de kölesi çorbayı getirirken döktü üstüne bütün. Tam da önemli meclis, ortalık bulaştı. İnsanın biraz siniri bozulur böyle şeylere. Yani bozulmaz diyemeyiz. Şimdi o köle de ayet bildiği için o zamanın köleleri şimdilerin müftülerini okutur. Köle şimdi hemen diyor vel kazımin el gayza. Mevla diyor ki cennet hazır bekliyor. Kimi diyor? Takva sahiplerini. Kimdir onlar? Uddedil muttakin ellezine enfikune fissarrâi ve darrâi vel kazımin el gayz. Darlıkta da bollukta da verenler. Esas noktasını okuyor tabii o. Öfkelerine hakim olanlar, sinirlendikleri zaman yutanlar diyor. Tabi ayet okuyor, mana vermiyor yani. Arife tarif, çemberli taşta marif yani. Ne lüzumu var ki? O Hazreti Hasan orada. O Hazreti Hasan da bir sinirlenmiş biraz ama kezamtü diyor. Yuttum diyor, karıştırma. Vel afina anin nas diyor. Köle devam ediyor. Diyor ki yuttum lan olmaz diyor. İçinde kalır diyor sonra. Affedenler, silenler diyor. Afevtu tamam dedi, kapat, sildik, bir şey yok ya. Olmaz diyor. Vallahu yuhibbul muhsinin diyor ayetin sonunda. Allah bir de iyilik edenleri sever diyor. E ne yapayım sana dedi, çorbayı üstüme döktün diye. Hadi seni azat ettim falan cariyeyle de nikah ettim dedi ya. İşte adam keşke bilseydi daha dengeli dökerdi yani. Daha önce işi bitirir. İşte adam, işte İslam, işte ahlak, işte muamelat, işte kibarlık, işte nezaket, işte zarafet, işte medeniyet. Bu. Şimdikiler yam yam yabani, vahşi ya. Okuyorlar, okuyorlar, okuyorlar, okuyorlar, çıkıyorlar. Birbirine saldırmaktan başka bir şey. Şu misallerden birini de şimdiki efendim İslam dışı çevrelerden birinden örnek verin ya. Olamaz. Okudukları kültür onlara bunu vermez. İşte onun için İslam kıyamet kopmadan evvel huylar bozulacak. Şimdi böyle bir mürüvvet, böyle bir karakter, böyle bir şahsiyet sahibi adam nerede çıkacak ya? Adam inadına efendim iş yapacak, mükafat alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Hazreti Ömer dedi, kölelerimden namaz kılanları azat ettim. Hepsi başladı namaz. Biri kılıyor, azat oldu. Öbürü kılıyor. Geldiler dediler, ya Ömer bunlar seni kandırıyor ya. Dedi, ben de biliyorum ama beni namazla kandırsınlar. Fark etmez dedi ya. Yani içki içerek kandırmıyor ya, namaz kılıyor dedi ya. Kılsın dedi ya. Azat olsun. He? Ahlak. O zaman kölelerine davranıyor. Geçen hafta anlattık. He? Kölenin sırası geldi, Şam'a girerken ne yaptı? Sıra sende, adalet, sen çık. Ben yaya gideceğim, ver ayakkabılarımı elime, dereye geçeceğim. Reisül Ülül Emir, devlet reisi, fark etmez. Bunlarda ahlak var. Ama kıyametten evvel bu huylar bozulacak ve su'ül civar, kötü komşuluk belirecek insanlar. Yine kıyamet alametlerinden. Bu hadis-i şerifler birkaç şekilde rivayet edildiği için bu da tam alamettir. Efendim, su'ül civar, kötü komşuluk, geçimsizlik. Min eşrat-ı saati su'ül civar ve katiyatül erham. Katiyatül erham, akraba ilişkilerinin kopması. Ve en yuhattale seyfü min el cihad. Kılıç cihattan tatil edilecek. Yani cihat diye bir şey kalmayacak. E tabii ki İslam aleminin vaziyeti meydanda. Kendi ülkesini savunacak halde değil. Nerede kaldı Hazreti Fatihler gibi, Hazreti Yavuzlar gibi kaç kıtaya
efendim İslam'ı götürecek, medeniyeti götürecek, zulmü kaldıracak. İstanbul fethedilmeden evvel ne büyük bir zulüm vardı İstanbul'un içerisinde kendi halkına. He? Bizans kralı Konstantinopolis kendi halkına yaptığı zulüm, kendi halkına koyduğu vergiler, kendi halkını inimini minnetmeler değil mi? Hazreti Fatih surlara dayandığı zaman da İstanbul'daki Rumlar ne dediler? Efendim Osmanlı'nın sarığını efendim öbür papazların mezhep çatışmalarıyla İstanbul'u yağmalayan Latinlerin bilmem nelerin külahına tercih ederiz. Osmanlı sarığı görelim İstanbul'da dediler be. Tabii bıktırdılar, sandırdılar. Çünkü küfür düzeni, zulüm düzenidir. Bunlarda medeniyet olmaz. Sen de diyorsun ki işte Fransa çok medenidir. Almanya çok medenidir, İngiltere çok medenidir. Ondan sonra oradan onu al, buradan bunu al. Böyle bir karman çorman ortaya bir şey çıksın. Ucube, garibe bir yere uymuyor. Hiçbir yere benzemiyor. E şimdi ne ortam düzeliyor, ne huzur bulunuyor, ne bir şey. Herif zaten seni içten içe bölmeye çalışıyor. Oradan Kıbrıs'ı almaya çalışıyor. Buradan efendim ırkçılığı körüklüyor. Doğuda kaşıyor. Askerimizi, polisimizi şehit ettiriyor. Oradan finans sağlıyor. Öte taraftan biz onları terör örgütü kabul ediyoruz diyor. Böyle bir tiyatro, böyle bir senaryo. Kendi yazar, kendi oynar. Bu millet buna nasıl kanar ben? Akıl sırrı ermiyor ya. Gözümüzde bakarak da Avrupa bizim iyiliğimizi istiyor. Gavullar bizi modern yapmak istiyor. Onlar bizi medenileştirecek. Bu şekilde de bir safsatayla millet uyuşturuluyor, uyutuluyor, gidiliyor. Allah uyandırsın Allah. Halbuki güzel ahlak İslam'da, medeniyet İslam'da. E tabii ki kendi vatanını koruyamayacak hale gelen bir ümmet. Nerede kaldı ki fetihler yapacak? Nerede kaldı fatihler yetiştirecek? Nerede kaldı dünyaya hakimiyet, adalet getirecek? Kendi içinde, ailesinin içinde en küçük toplum ailedir yani. Ailede bir düzen yok ki zaten. Balık baştan kopmuş. Ve en tüctele ve dünya bittin. Yine bu bahiste, hadis-i şerifte kıyamet alametlerinden biri olarak efendim din vesilesiyle dünya celbedilecek. Yani din alet edilecek. Din istismar edilecek. Rant nereye kaydırılacak? Dünya menfaatine kaydırılacak. İnsanlar sömürülecek. Din adına insanlara işte efendim Allah için, din için, şu için, bu için milletten paralar toplanacak. İşte efendim hizmetler yapılmayacak. İstismar edilecek. Ama tabii ki zekat, fitre, fidye, sadaka, hayır hasene, iyiliğe teşvik, hayra teşvik bunlar sünnet. Velakin efendim insanları kandırmak, insanlara boş kuruntular vaat etmek, insanların duygularını istismar etmek, bu da kıyametten evvel çok zuhur edecek diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi yani her şey rant, her şey ticaret, haccı öyle, ömresi öyle, seyahati öyle, her şeyde efendim dini duygular sömürülerekten efendim neymiş? İşte falan hoca efendiyle gidiyoruz. 1500 dolar. Ne olacak? Öbür turda 1000 dolar. Bizdeki hoca kaliteli hoca 1500 dolar. Bu olur mu şimdi? 1600 dolar. 1000 dolara götürüyor. İşine gelirse efendim hocalar alet ediliyor, veliler alet ediliyor efendim. İstismar ediliyor, değil mi? Niye? Fazla para. Ya senin hakkın ne? 1100'e 1100. Ne olsa bu hoca gelmiş diye burada misafir bir vaaz edecek diye sen bunu efendim vesile edinerekten koydun millete 300 dolar fazla yahu. Oldu mu şimdi bu? İşte din ne yapılacak? Malzeme yapılacak. Dünya efendim çekilecek, celbedilecek. Bazı efendim kişiler bu şekilde istismar edilecek, müesseseler istismar edilecek, kurumlar istismar edilecek. Allah muhafaza, neticede de işte bu kötü durumlara düşürüldük. İnşallahü Teala yeniden Müslümanlar efendim bu kıyamet alametlerini duyarak kötülerinden Allah'a sığınırlar. Efendim kötülerinden Allah'a sığınırlar. Kendilerini düzeltmeye çalışırlar. İnsanları düzeltmeye çalışırlar. Efendim böylece Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinden mağfiret talep ederler ve temizlik isterler inşallah. Resulullah buyuruyor ki cuma sabah namazından üstün bir namaz yoktur.
En üstün namaz onu cemaatle kılmaktır. Bir kimse cuma sabah namazına cemaate gelirse af olmadan çıkmaz diyor ya. Bayramınız bayram olsun ya. Cuma sabahı af olun, o gün bayramınız olsun. Haftalık sigortanız olsun. Cuma salim geçer, bütün günler ona tabi geçer diyor hadis-i şerif. Onun için şu cumaya değer verelim. Cumamızı yeniden gündeme getirelim. Cumamıza hazırlık yapalım. Gecesinden başlayalım bu hazırlığa. Cuma gecesi zaten başlıyor. Mübarek yatsı namazının cemaatinden. Perşembe cumaya bağlayan gece. Risale-i Kutsiye'yi kim yazdı? Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi. Evliyaullah'ın reisi. Şurada yatıyor. İsmet Baba Tekkesi. İsmet Garibullah dergahı şurada hemen efendim yukarıda. Bu mübarek tekkede yatıyor. Velilerin başbuğu. Bu zatın eseridir. İlhamla yazılmış. Bunun izahını kim yapmış? Üstadımız, şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi Hazretleri. Allah başımızdan eksik etmesin. O mübareğin, o sözleri, o feyizleri, o bereketleri hepinizin evinde yatmadan efendim 3-5 mısra, 3-5 beyit okursanız Allah size feyiz verecek, nur verecek. İsmet Garibullah gibi büyük bir veli buyuruyor ki benim risalemi okuyanda dert ve keder kalmasın Allah'ım diyor. Hakikaten nerede okunuyor? Hemen orada bir feyiz mi geliyor? Okunduğu yere rahmet yağıyor. Bu denenmiş. Sıkıntınız varsa deneyin. Hemen o buhran sizden kalkar o Risale-i Kutsiye hürmetine inşallah. İnsanların aşkını, sevgisini Allah'ın dostlarına yönlendirin. Allah için sevin, Allah için kızın. Sevilecekleri seçin. Allah Teala bu dostlarının şefaatine nail eylesin. Habibullah Can Canan'ı mazhar. Ta Hindistan'da yatıyor. Yeni Delhi'de yatıyor. Ama ruhaniyetleri bunların alemi dolaşıyor. Ve siz onları severseniz, dinlerseniz, ruhlarına Fatiha diye ederseniz mutlaka sizlere himmetleri ulaşıyor. Daraldığınız yerde bu Allah dostları mededinize yetişiyor. Ama o irtibatı kurmak için tanımak ve sevmek lazım. O sevgiyi kazanın inşallah. Geçen hafta burada olup bu hafta mezarda adam var. Sizden biriniz de haftaya mezarda olabilirsiniz. Kendinizi kabir ehlinden sayın. Önceliklerinizi belirleyin. Bu mezara indiğim zaman ne sorulacak? Öncelik belirleyin. O öncelikleri yapın. Taviz vermeyin o önceliklerden. Evvela itikat, sonra namaz. Abdest ve namaz. Ameli salihin başı, abdest ve namaz. Abdestimiz, guslümüz, taharetimiz güzel olsun. Allah'ımızın istediği üzere olsun. Bir ufacık kuru yer kalsa zarar görürüz. Bu abdest risalesinde ne ilimler, ne ilimler, ne ilimler. Şöyle Allah Resulü'nün istediği gibi bir abdest nasip olsun ya. Öyle bir abdesti öğrenip almak nasip olsun ki o abdest bizi Allah'ın azabından, gazabından kurtarsın inşallah Rahman. 8-10 sene diyor evvel külliyeye sohbete getirdim. Taksi şoförüydü. Efendim namaz abdese başlatamadık. 3 gün evvel içki komasında öldü. Şimdi biz buna ne yapalım diyor. Yani buna ne yapalım, ne yapalım? Tabii ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve la yeşrabul hamra hine yeşrabuha mümin. İçki içen mümin olarak içki içmez diyor. La yezni zani hine yezni ve mümin. Zina ederken mümin olarak zina etmez diyor. Ama tabii ehli sünnete göre zina ederken de ölse, sarhoş da ölse kafir midir? Değildir. Ehl-i sünnet öyle bir istikamet ve orta çizgi belirlemiştir ki, peki bu hadis-i şerifteki mana nedir? Bu hadis-i şerifteki mana şudur: eğer gerçek manada Allah'a iman, ahirete imanı göz önünde bulundursa zina edemezdi diyor. Tabii ki o zina ve içki anında gaflete düşmüştür diyor. O gaflete düşmese de o günaha düşmez. Hadis bunu anlatıyor. Ama kafir değildirler. Efendim imanlı olduklarına şahitseniz, hali hayatlarında efendim ayıkken Müslüman olduğuna, inançlı olduğuna, amentü esaslarına, Kur'an'a, sünnete inandığına şahitseniz Allah rahmet etsin diyeceksiniz. Yine Allah'ın Celle Celaluhu rahmetine ısmarlayacaksınız. Çünkü bizim hükmümüz zahire göredir. Son nefeste Allah'la arasında kimin ne olduğuna kimse hüküm veremiyor. Ancak tabii ki kelime-i tevhid ile giden, kelime-i şehadetle gidene çok büyük bir güvencemiz vardır. Tabii içkide, kumarda, zinada gidene epey bir sıkıntı vardır. Bununla beraber Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri imanını kurtarmış olabilir. Bu kafir öldü diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dengeyi koruyun, dengeyi bozmayın. Bir de şöyle bir dua yapılabilir. Ya Rabbi bu kardeşimiz
iman ile öldüyse ona mağfiret eyle, ona rahmet eyle. Bir iman ile ölme kaydı. Şüphelendiğiniz noktada imanlı ölme kaydı koyarsanız o kayıt sizi kurtarır. Anladınız mı? Eğer imanlı öldüyse ben kaybı bilmiyorum ya Rabbi, sen biliyorsun. Ben çünkü imansıza rahmet okuyamam. Ama imanlı öldüyse biz onu Müslüman tanıyoruz. Son nefeste imanlıysa diye bu şekilde bir dua edebilirsiniz. Allah Teala mağfiretine havale edebilirsiniz. İnşallahurrahman. Allah Teala karını bilenlerden eylesin. Şeytanın en kötü işlerden, fuhuş tabir edilen cimriliğe teşvikinden bizi muhafaza eylesin. Allah bize mağfiret vaat ediyor, fazlını vaat ediyor. Benim yoluma verenlere, sadaka-i cariye, faydalı ilim dağıtanlara, yayanlara affedeceğim, çok vereceğim, söz veriyorum buyuruyor. Şimdi şeytan da size en aylık etmeyin, vermeyin diye fakirlik tehdidi veriyor Allah buyuruyor. Şimdi siz bir ikilemdesiniz. Rahman'a inanın, şeytana küfredin inşallah. Onun dediği olmayacak, veren mahrum olmayacak. Sadakayla, hayırla kimsenin malı eksik olmayacak. Çünkü Muhammed Mustafa'yı Allah Teala yalancı çıkarmayacak. Manekası malu abim sadık. Hayır yapmakla kimsenin malı eksilmemiş buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygambere inandım, şeytana küfrettim. Veriyorum geliyor, veriyorum geliyor. Ben deniyorum, veriyorum geliyor. Cüzdanım bazı kere doluyor, iki gün sonra boşalıyor. Bakıyorum yine doluyor. Siz de verin, Allah verecek. İnşallah. Hiç cimriliğe kapılmayın. O yeşil kutuları görünce o cenaze arabasını, son bineceğiniz arabayı hatırlayın ve gitmeden gönderin yatırımınızı. Faydalı ilimle İslamiyet yayılsın inşallah. Hayırlar yayılsın, şerler def olsun, mündefi olsun, münkerler efendim ortadan kalksın, iyilikler saçılsın inşallah. Allah size bu hizmeti nasip etti. Allah devam versin, sebat versin, gözden nazardan muhafaza etsin. Hayırlı işler versin. Allah Teala borçlarınızı ödettirsin, alacaklarınızı tahsil ettirsin. Allah Teala hastalarınıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ikram etsin. Allah Teala şu mübarek cemaata cennetini, cemalini lütfeylesin. Buradan dağılmadan cennet istiyoruz, Rabbim ihsan eylesin. Azabından, gazabından sığınıyoruz, Rabbim muhafaza eylesin. Ya Rabbi o cennet haktır. Ya Rabbi biz ona iman ediyoruz, senden istiyoruz ya Rabbi. Ona yaklaştıracak sözler nasip eyle, ameller nasip eyle. Ya Rabbi bizi o cennetten, cemalinden uzaklaştıracak inanç ve söz ve amellerden sana sığınıyoruz. Sen bizi muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Amin diyenlerin nar cehennemden azad eyle. Amin bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun alel murselin ve elhamdülüke ya Rabbel alemin. İlâ şerefin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabi meşâhına kâfe. Ruhi ruhina mâm tarikatın efendim ve mukhâsa ve lâ ruhi cemî'i meşâhına ve sâtidina ve mâtina ve mâtil müslimîn. وَمَا تَهَادِي الْجَمَاعَةِ الْحَاضِرِينَ الْفَاتِحَةِ

0: 21. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
4: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 43.95'e gönder. 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı org.tr
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
2: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
11: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını sunar.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri başlıyor. 16. bölüm başlıyor.
3: Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemzatiş şeyatin. Ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Sadakallahu'l azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim. Ve barik lana fihi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullahal hayyul kayyum. حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 54 farzdan 16.sı sıramızda nedir? Hüccet ile amel etmektir. Yani delile dayanmak. Duvara dayanmak değil. Delile dayanmak. Yani din meseleleri delilsiz olmaz. Şimdi adam kalkıyor, televizyonlara çıkıyor falan. Kadere inanmak fazlalıktır. İnanmak lazım değil. Delilin var mı? Yok. Ayetlerde var mı kader? Var. Hadis-i şeriflerde var mı? Var. Bukhari'de yokmuş. Bukhari'de sayılırken yokmuş. Yani Müslim'de var. Olan bir şeyi yok demeye ne manası var? Delili yok. Peki kadere inanmak lazım değil diye bir ayet hadis var mı? Yok. İnanmak lazım diye bu kadar ayet hadis var. Bir kitapta yok diye iman şartını siliyor ya. İşte delilsiz adamlar. Adam, kadınlar haizken namaz kılar, oruç tutar. Nereden uydururuz bunu? Bukhari'de var, her yerde var. La tusalli ve la tusum. Leyse idâ hâdat. Kadın haiz gördüğü vakit la tusalli ve la tusum. Namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Sen o kılabileceğine dair delil göster. Yok delili. Kadınlara ayrımcılık olmasın diye onlar da kılsın. Aa, ben mi yaptım ya, bana ne? Allah Allah. Allah Teala o kadını başka yarattı, erkeği başka yarattı, ona başka hal verdi, buna başka hal verdi. Bizi alakadar etmez mi? Allah'ın dini bu. E delil getir bakalım, haizli kadın namaz kılar diye. Ben sana bu kadar hadis getiriyorum. Bir delili yok. Ama millet onları dinliyor. Adamlarda delil yok, bir şey yok. Nasıl olacak? Onun için hep delil lazım. Delil soracaksınız. Delil, rehber, burhan, hüccet. Yarın ahirette sana soracaklar. Neyle amel ettin? Şunla amel etme. Delilin neydi? Bak biz size bu kadar konuştuğumuzda hep ayetler, hadisler okuyoruz. Dergi yazılarımızda hep kaynak veriyoruz. Bu kadar kitap yazdık, hep kaynak veriyoruz. Bunları incelediğiniz vakit ehl-i sünnet alimlerin kitapları bunlar. Peki sana bunun aksine bir şey konuşan delil gösterebiliyor mu? Kaynak gösterebiliyor mu? Yok. Böyle olur mu ya? Çıkartmışlar şimdi. İşte Türkçe Kur'an olur. Türkçe cenaze namazı Türkçe kılınır. Şu şöyle olur, bu böyle olur. Cenaze duaları Türkçe, hep Türkçe, Türkçe. Efendim? Neymiş? Kur'an diyormuş ki işte anlamanız için indirdik. Onlar da Arapça anlamıyormuş. Onun için onun Türkçesini anladığı için Allah da Kur'an'ı Türkçe okuyun diye emrediyormuş. Nereden çıktı bunu? Delilin var mı? Böyle bir şey yok. Ha burada inna enzelnahu Kur'anen Arabiyen. Biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik diyor ayet. Fekrehu ma teyessere minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza gelen sureyi okuyun diyor. Onun manasını, tercümesini, çevirisini demiyor. Kur'an diyor. Kur'an'a da Arapça diyor. Türkçesi Kur'an olur mu? Olmaz. Türkçe manasına abdestsiz tutulur mu? Tutulur. Çünkü Türkçe manası. Ama Arapçası olsa abdestsiz tutulur mu? Tutulmaz. Bu. Çünkü o Kur'an'dır onun için. Tercümesi Kur'an değil. Delil getir yok. Allah buyuruyormuş ki anlayın diye indirdik. Onun için ben bu dilden anlıyorum. O zaman Kur'an bu dilden olmuş. Allah Allah. Her gün bir şey yumurtluyorlar ya. Uydurmaktan doymadılar. Delilleri de yok. Biz size ne söylüyoruz? Hemen altına bir delil koyuyoruz. Kaynaksız, delilsiz. Sakın dinlemeyin sakın. Sakın. Allah muhafaza ya Rabbi. Enes İbni Malik Hazretleri rivayet ediyor. Bir hadis-i şerif Resulullah'tan işitmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ kâne yevmul kıyameti. Kıyamet günü olduğu vakitte nâdâ münâdin. Bir münâdî nidâ edecek. Ya ehlel cem'i. Ey mahşerde toplananlar. Hepimiz oradayız. Allah yüzümüzü hak eylesin. Hâtû burhânekum. Delilinizi getirin. Bak işte. Delilinizi getirin. İslam ile amel ettiniz. İslam'a tabi oldunuz, Müslüman oldunuz. Delilinizi getir. Şimdi bir Yahudi kalksa, Hristiyan kalksa şu anda kendi kitabının geçerli olduğuna dair bir delil getirebilir mi? Getiremez. Ama bize delil getirin dese biz ne deriz? فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ İslam'dan başka dini arayanın dini kabul edilmeyecek. Bu ayet-i kerime ile beraber biz اِنَّ الدِّينِ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde tek din İslam'dır. Öyleyse biz hak üzereyiz. Delilinizi getirin. Hangi mezheptensiniz? İtikadınız hangi mezhep? Ehli sünnet vel cemaatin. Ehli sünnet vel cemaatin hak olduğuna delil getirin. Hadi bakalım delil getirin. Size delil soracaklar. Hemen okumanız lazım. İşte okuyamazsanız beni bulun. Siz beni bulun. Ben efendiyi bulurum. Öyle herkes birini bulur. Arayın bulursunuz. Desiniz ki falan hoca bize ayet hadis okuyordu. Biz onları da ezbere bilmiyoruz ama o hocaya uyduk. Size inşallah yanlış yere uydunuz demeyecekler. Demeyecekler. Bunun inşallahı da yok. Çünkü bu elhamdülillah demek icap ediyor. Çünkü şüpheli bir durum yok. Bu elhamdülillah demek icap ediyor. İnşallah meselesine uymuyor bura. Çünkü bizim size anlattıklarımız ehl-i sünnet yoludur. Hemen ayet okuruz. Feyna amenu bi misli ma amentum bi fekad ihtedev. Ya Rabbi sen buyurdun ki ey benim Habibim ve ashabı sizin gibi inananlar hidayettedir. Sizin gibi inananlar. Resulullah'ın imanı. Sünnet sahabeninki cemaat. Ehl-i sünnet vel cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu?

da yaptırıyor demek. O kafada. İsme bak, hizaya gel. Bir de bizim ismimize bak. Ehl-i sünnet vel cemaat. Güzel mi? Ama her ehl-i sünnetim diyene de kapılmayın, çünkü yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes ehl-i sünnetim demeye kalkıyor şimdi. Vehhabiler en başta ehl-i sünnet biziz diyorlar. Oraya da dikkat edin. Şimdi ben ehl-i sünnet değilim dese en azından onun rengi çıktı meydana. Fakat ehl-i sünnetim diyen de var, sıkıntı orada. O zaman da sen ehl-i sünnetsen çizgiler var. Ehl-i sünnet olmanın alameti farikaları var. Öyle her ehl-i sünnetim diyen ehl-i sünnet olamaz ki. Evet. Kadere inanmıyor, ehl-i sünnetim diyor. Ondan sonra ne diyor? Efendim, Hazreti Ömer'in yaptıkları delil değil, söyledikleri delil değil. Ama ben Hanefiyim diyor. Onun için her ehl-i sünnetim diyene de ehl-i sünnet zannetmeyin. Anladınız mı? Her taraf doldu. Bak ahirette ne diyecekler. Ey mahşer halkı, delilinizi getirin. Hangi mezhep üzereydiniz? Hangi dindendiniz? Hangi mezhep üzereydiniz? Öyle mi? Biz itikatta Maturidiyiz. Eşariler var. Maturidi, Eşari bunlar birdir. Hepsi ehl-i sünnet. Hanefiler Maturididir. Şafii, Hanbeli, Malikiler Eşari itikatta. İmam Ebu'l-Hasen Eşari Hazretlerinin ayetlerden, hadislerden çıkarttığı görüş üzeredir. Bunlarda bir sorun yok. Bunlar bütün bu kadar yüzyıllardır ehl-i sünnet vel cemaat bu itikat üzere gelmiş. Fıkıhta dört mezhep kalmış. Biz Hanefiyiz. Delilinizi getirin dendiği vakitte delilimiz ortadadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. İman Süreyya yıldızına çıksa Selman Farisi'nin dizine vurdu. Bunun adamlarından, bunun kabilesinden öyle adamlar çıkacak, imanı Süreyya yıldızından alacaklar. Kimi kastetti? İmam-ı Azam'ı kastetti. İmam-ı Azam Fars milletindendir. Selman Farisi'nin cemaatindendir. Bunların hepsi hadis-i şeriflerle sabittir. Evet. Ümmetimin alimlerinin ihtilaf etmesi bile görüş ayrılığı nedir? Rahmettir. İhtilaf-ı ümmeti rahmetun vasıh. Hem geniş bir rahmettir. Bir meselede bakıyorsun Hanefi'de müsaade bulamıyorsun. Çok da hayati bir mesele olursa, zaruri bir mesele, Şafii'de varsa onun fetvası, taklit edersin onu. O zaruretten çıkmak için. İşte o dört mezhebin genişliğinden. Anladın? Ama sen efendim kaç tane daha uydurursan olmaz. Çünkü o dördü de hep ayetten hadisten aldılar. Delilleri var onlar. Sen İmam-ı Azam'a ben tabi oldum dediğin vakit İmam-ı Azam'a derler ki gel bakalım. Bu kadar millet sana tabi olmuş. Delilini getir. İmam-ı Azam delilini getirir mi? Oho! Oh! İmam Malik Hazretleri şaşırdı kaldı ona. İmam Malik Medine'de ders okuyordu. İmam-ı Azam geldi. Irak'tan. Hacca giderdi her sene. 55 kere hac yaptı. 55 kere hac yaptı. Geldi. Derse oturdu. İmam Malik tanımıyor onu. Duymuş. Herkes duymuş onu ama o zaman resim mesim yok ki. Aç bluetooth'unu atayım falan. bu sefer İmam-ı Azam'ı herkes duymuş ama resmini yok ya. Gören de tanıyan yok. O da oturdu orada. Derste İmam Malik'in dikkatini çekti. Dedi neredensiniz dedi efendim. Dedi ki min ehlil Irak. Irak ehlindenim dedi yani. Bağdatlıydı ya. İmam Malik de mübarek adam bir laf çaktı ona. Dedi ki o Irak dedi min ehli şikak ve nifak dedi. Hak'tan uzak dedi münafık memleketinden. Yani Irak çünkü Hazreti Hüseyin'i çağırdılar. Gel sana biat edeceğiz dediler. Sonra Yezid'in adamları saldırınca Iraklılar hiç sahip çıkmadılar. Onun için kızıyorlardı onlara. Hala da öyle karışık oralar düzelmez. Dedi ki şikak ve nifak ehlinden deyince İmam-ı Azam'a bu dokundu. Dokunur. Şimdi bir lafı dersin biri öbürüne de ne olur bu iş? Dokunur. Birisi gitti tahtaya bastı. Boyu da uzundu. Tahtaya basınca ona altına bakmadan bastı. Bu sefer çamur sıçrattı üstüne falan. Boyu da uzundu. Öbür arkadaşı da dedi ki uzunlara ahmak olur dedi. O öyle deyince şimdi öbür arkadaş da var orada. Efendi Hazretleri'nin yanında oluyor bu iş.

0: Efendi anlatırdım. O da dedi ki bu laf bana da dokundu dedi. Yani şimdi lafı konuşurken dikkat et dedi yani. Başka bir uzun boylu vardı dedi ki bu laf bana da dokundu. Şimdi dedi şikak nifak ehli deyince İmam-ı Azam'a dokundu bu iş. İmam-ı Azam da başladı ayet okuma. Ne adam ya. Dedi estağfirullah. Ve min ehlil irâkî meradû alen nifâkî. Halbuki böyle bir ayet yok. Ayet şöyle. Ve min ehlil medîneti meradû alen nifâk. Medine'de usta münafıklar var diyor. Ayette. İmam-ı Azam da ayeti maksus. Ayet demiyor tabii. İbare gibi okuyor. Dedi ve min ehlil irâkî. Iraklılardan dedi meradû alen nifâk. Deyince İmam Malik dedi şşş dedi ayeti de yanlış okuyorsun dedi. Doğrusu nasıl efendim dedi. Bu sefer mecbur ayeti doğru okuyunca ne çıktı? Münafık merkezi Medine'dir diyor. Ve min ehlil medineti meradû alen nifâk. İmam Malik de nereli? Medineli. Oh hadi bakalım bu sefer de ona dokundu ya. İmam-ı Azam dedi ki bak dikkatli konuşalım dedi böyle. Irak'a dokundurursan öyle bak şimdi ben ayet sen bana dedi laf konuşuyorsun ben sana ayet okuyorum dedi yani. İmam Malik dedi ki bu nasıl bir akıldır, nasıl bir ilimdir, nasıl bir adamdır dedi. Vallahi dedi şu direği gösterdi. Desen ki dedi bu direk bu adam dese ki bu Ebu Hanife radıyallahu anh bu direk altındır dese ben desem betondur o dese altındır ispat eder dedi. Ya diyorsa bu direğe altın diyorsa bu bunun altından kalkar dedi. Bu böyle bir adam dedi. Daha onun için delilinizi getirin diyor. Delilimizi getirelim. E biz bu kadar fıkıh meselesindeki delilleri bulabilir miyiz tek tek? He? Bir abdeste kaç bin mesele? Bir namazda iki rekatta 12.000 fıkıh meselesi. Haçta bu kadar, zekatta şu kadar, fıkıh binlerce cilt kitap bu kadar mesele. Mahşerde diyecekler bize delilinizi getirin. Biz de ne yapacağız? Ya Rabbi al sana Ebu Hanife. Biz buna tabi olduk, buna sor. E şimdi mezhepsizler ne yapacak? Kendi kafasına göre takılıyor. Ondan sonra ahirette delilinizi getirin diyecek. Ne olacak? Hangi delille baş edebilir? Bu meseleleri nereden öğrendin? Helalı ne biliyorsun? Haramı ne biliyorsun? Ayet okuyamıyorsun, hadis okuyamıyorsun. Bir şey bilmiyorsun ki. Onun için müçtehide uymayan, mürşide uymayan, bir alimin peşine gitmeyen ne olur? Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri. Men kallede alimen lekıyallaha salimen. Kim bir alimi taklit ederse ehli sünnet bir adamı Allah'a diyor selametle kavuşur. Ama yok ben taklitçi değilim. Nesin sen? Uydurukçuyum. Şimdi ya mukallit olacaksın ya müptedi olacaksın. Mukallit taklit eden. Taklit ettiğin yere bağlı. Lanet olsun kör taklitçiliğe demiş adam. Bizde kör taklitçilik yok. Biz İmam-ı Azam'a uyuyorsak bizden çok daha akıllıları bizden evvel uydular ona. Bizden çok daha akıllıları ona uydular. O koca sultanlar, o kadar büyük alimler, fakihler, onların hepsi geriye doğru oraya uydular. Dolayısıyla biz çok şanslıyız. Çünkü ilk zamanlarda olsak kime uyacağımızda şaşırabiliriz. Şimdi meseleler oturmuş. Tamamen yerleşmiş. Hak batıl birbirinden seçilmiş. Şu anda bizim çok büyük bir ilim sahibi olmamıza gerek yok. Bir alıyorsun ilmihal. Ömer Nasuh Efendi Hazretleri'nin ilmihal. %100 muteber. Koca dört mezhep müftüsü Ali Aydar Efendi ne derdi? Bu zatın fetvasına itimat edilir evladım derdi. Ömer Nasuh'ya bir şey dediyse tamam dedi. İşte bu kadar kolay senin için. Bir ilmihali alıyorsun eline. Bununla amel etsen delilinizi getirin. Delilimiz ortada. Bulursun Ömer Nasuh Efendi. Ömer Nasuh'u çünkü kafadan atmadı ki. Hepsine kaynak vermiş. O kaynak verdiği yerlerin de kaynakları var. Çünkü onların hepsi uymuş. Uyanların delili var. Ama yeni bir şey uydurduğun zaman delilin yok. Şimdi bu kadar senedir 20 rekat teravih kılınıyor. Teravih 8 rekat diyor. E şimdi nereden uydurdun bunu sen? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunlara uyanlara delilinizi getirin dense bu nereden delil getirecek? Ya orası dünya değil. Orası öyle önüne gelen desteksiz atma yeri değil. Orası ahiret. Ey mahşer halkı diyor delilinizi getirin. Aman çürük dallara tutunmayın. Aman sakat tahtalara basmayın. Aman ehli sünnet olduğunda şüphe bile olan alimleri dinlemeyin. Bir meselede yanlışı varsa itikatta şurada burada onları da dinlemeyin. Niye? O bir meseledeki yanlışı neden? Kendi kafasına gittiğinden. Demek o başka işlerde de gidebilir kendi kafasına. Her meselede uyacak. Bu meselede ayrılıyor. Olmaz, ayrılamaz. Delilinizi getirin diyor, mükafatınızı alın. Velle mekum burhan, elinizde delil yoksa veya batıl bir delile tutunduysanız, hakkı gizlediyseniz, hakkı bırakıp batıla sarıldıysanız, sizin kulpunuz kopuk. Tuttuğunuz kulp kopmuş. Deliliniz yoksa فَلَا تَطْلُبُ الْجَزَيَا مِسَيْدِكُمْ Rabbinizden karşılık beklemeyin. Hiç mükafatınız yok. İstediğin kadar kitap yaz. İstediğin kadar konuşma yap. İstediğin kadar hizmet yaptım zannet. Delilin çürük. Ehli sünnetten kopmuşsun. Cemaattan ayrılmışsın. فَاِنَّ سَيِّدَكُمْ وَعَدَ الْجَنَّةِ لِكُلِّ مُطِيعٍ Sizin Rabbiniz cenneti kime söz verdi? Her itaat edene. İtaat eden demek, söz dinleyen demektir. Atiyullah ve atiyurrasul. Sade Allah'a itaat yetmez, peygambere de itaat edeceksin. Sade peygambere itaat etmez ve ülül emri minküm. İçinizdeki ülül emre. Ülül emir kimdir? Yetki sahibi alimlerdir. Adam padişah bile olsa kimi dinlemek zorunda? Alimi dinlemek zorunda. Sultan Fatih olsa fetvayı kimden alacak? Molla Husrev'den alacak. Akşemseddin'den alacak. Tamam. Yavuz Sultan Selim olsa İbni Kemal'den alacak. Efendim? Kanuni Sultan Süleyman olsa Ebu Suud Efendi'den alacak. Öyle yok öyle iş. Öyle yok. Etiketlere aldanıp da bu adam profesördür, doçenttir diyerekten Ülül Emre de itaat edin. Ülül Emir ehli sünnet alimlerine denir. En başta yetki kime aittir? Alimlere. Çünkü dünyayı yöneten yöneticilere de Allah neyi emretti? Alimleri dinleyin diye emrettiği için bir adam devlet reisi bile olsa kimi dinlemek durumunda Allah'ın hükmüne göre? Alimleri. Çünkü neden? Alimler kafadan konuşamaz ki. Ayet hadis konuşur. Eğer ki alim bir şey dediği vakitte o devlet reisi ona ne der? Delilini getir. Delilini getir. O da kalkar ayet hadisi getirdiği vakitte o reisi ne yapar? Bağlar. Çünkü delil nereden geldi? Yukarıdan geldi. Ayetten, hadisten geldi. Ama o yukarıdan delil bulamaz da derse ki bana göre böyle, o zaman padişah da der ki bana göre de böyle. Çünkü neden? Sen adamsan ben de adam. Senin kafan varsa ben de kafam var. Ama ayet hadis okuduğu zaman da orada akıl mantık durur. Çünkü neden? Vahye dayandığı için. Anladın mı meseleyi? İnceliği anladım. İşte Sultan Mahmud mübarek adam işte. Biraz bazılarında bir hata payları var tabii ki. Bu fesi, sarığı çıkarttı, fesi getirdi. Şalvarı çıkarttı, bu dar pantol meselesini, ceket, cübbe çıktı, ceket. Asker hafif olsun hareket yaparken falan. Ya sana ne hafif olsun? Zaten o şeyler, mehteran takımının kıyafeti gibi, o şalvar, cübbe falan, gavur onu gördüğü zaman zaten bu beni yiyecek diye kaçıyor. E sen bunu Düttürü Leyla'ya çevirirsen bu sefer adam bir bakıyor. Aa bu da benim kadar. Bir de ölçüm yapıyor. Bunun bacağı benden ufak diyor. İşte bu benden zayıf diyor. Bir koruma oturturum diyor. Halbuki öbür türlü olduğu zaman adam şalvar çok geniş olunca ebadını da bulamıyorsun biliyor musun? Bu benim gibi 3 tane de içine alır diyor ya. Ne gülüyorsun? Bunlar heybet meselesidir. Heybet. İslam'ın heybeti var. Sen İslam'ın heybetini çıkarırsan farkın kalmaz. Farkın kalmaz. Padişah Şeyhülislam'a ne dedi? Ben dedi fes almak istiyorum, ceket almak istiyorum, pantolon o zaman kışla kıyafeti olarak da. Şeyhülislam da mübarek adam ona dedi ki padişahımız dedi bunu kabul etmesin diye cevap yazdı. Padişah da ona yazdı ki delilini getir. Eğer delil getirebilseydi Şeyhülislam ayetten hadisten bunu Ali Haydar Efendi Hazretleri anlatırdı. Bu meseleleri biz bilemeyiz. Pek kitaplarda da yazmaz. Bunu biz Efendi Hazretlerinden duyuyoruz. O da Alaaddin Efendi'den duyuyor. Bu mesele çok tarihi bir olay. Böyle önüne gelen tarih kitabında da bulamazsınız bunu. Bu çünkü Alaaddin Efendi 4 padişahın huzur hocasıydı. O zamandan meseleleri bildiği için. Delilini getirsin dedi. Şeyhülislam da mübarek adam bir delil oraya koyamadı o zaman. Halbuki Alaaddin Efendi derdi ki وَلَا تَرْكَنُوا اُلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Ateş dokunur size. Bu ayeti delil gösterebilirdi. Bir de meşarık hadislerinden sahih hadiste geçiyor. Bir sahabeden birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp ganimetinden bir kumaş verdi. Sonra o geldi. Efendimizin huzuruna dikmiş geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna adimin libasil küffar fe la telbesa. Bu giydiğin gavur elbisesidir, giyme bunu dedi. O zaman o zat dedi ki bunu ben, sen verdin bana bu kumaşı dün. Veya evvelsi gün, neyse. Resulullah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben sana kumaş olarak verdim. Sen onu gavur şekline giy, sokmuşsun. Buradan anlaşılıyor ki kafirlerin dokuduğu İngiliz kumaşı, şu kumaşı, bu kumaşı hediye ederseniz kabul ederim mesela. Hiç sorun yok. Ama cübbe olarak yaparım onu ben. Yani kafirin dokuduğu kumaş helaldir, kafirin şekline girmek yasaktır. İşte bu hadiste saydır, bunu delil olarak oraya koysaydı diyor, padişahı durdurabilirdi. Fakat delil koyamadı, yalnız şöyle dedi. Padişahım keşke bu kıyafetleri kabul etmese, korkarım bunun ardından Avrupa'dan din gelecek bize. Şeyhülislam'ın dediği çıktı. Maalesef dediği çıktı. Ama delil getirin. İşte mesele delil. İsterse cihan padişahı olsa, eğer Şeyhülislam delil getirdiği vakit ayetten hadisten, onu dinlemek zorundadır. Niçin? Allah'ı dinlemek lazım. Allah'a itaat, Resulüne itaat, ülül emre itaat. Ülül emir ulemadır. Baş ülül emir ulemadır. Alimlerin üstünde bir merci yoktur. Çünkü ayet hadisten onlar anlıyor. Allah Resulünden üst yukarı bir şey var mı? Yok. O zaman ulema o işe geliyor. Bu iş delil getirin deyince bu nereye dayanır? İlme dayanır. Delil ilimsiz getirilmez. Onun için Allah cenneti kime söz verdi? Söz dinleyenlere. Kimi dinleyecek? Allah'ı Celle Celaluhu, Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem ve ülül emri yani ulemayı. Ehli sünnet alimleri dinleyecek. Ve ve'den nar li kulli asin, Allah'ın peygamberin ve ulemanın, evliyanın hükmüne isyan edenlere de neyi söz verdi? Cehennemi söz verdi. Allah muhafaza etsin. Onun için Allah bizi itaatkarlardan eylesin. İsyankar olmaktan muhafaza eylesin. Evet. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne okudu? İstiğfar ve üzlifetil cennetü lil muttakîn ne gayra ba'id. Cennet takva sahiplerine hiç uzak olmadığı halde yaklaştırıldı. Yani mahşere çıktığı vakitte insan eğer takva sahibi ise cennet ona yakın yere getiriliyor. O yorulmasın diye. Allah Allah. Ha da bu cennet var ya ma tu'adune, işte size söz verilen dünyadaki cennet buydu. Denilecek o vakitte. Şimdi Hoca Efendi yatsıda okudu, neler okudu. Yatsı namazının ikinci rekatın. Birinci rekatta cehennemden gitti. Zekkum'dan falan. İkinci rekatta. Nel muttakîn. Hep takva sahipleri. Ne demek? Haramdan kaçıyor. Ne demek? İsyan etmiyor. Söz dinliyor. Ne demek? Kafasına iş yapmıyor. Söz dinlemenin manası nedir? Sormak, araştırmak, delilli, ispatlı konuşmak, delille dayalı alimlere uymak. Çok önemli. Nel muttakîn fî cennâtin ve ne'îm. Ve uyun var kaç yerde? Cennetlerde, ırmaklar içinde, nimetler içinde. İnnel mütekine fi cennet mu'un. Ahidine ma te'am rabbum. O da var. Rablerine verdiği nimetleri alacaklar. Ondan sonra bu arada sayıyor işte. Emniyet içerisinde, güvence içerisinde, korku yok, bir şey yok. İnce ipekler, kalın ipekler giyecekler, hurilerle evlenecekler. Bütün meyveleri, istedikleri, canlarını çeken her şeyleri isteyecekler. İstedikleri anda onlara getirilecek. Ölüm tatmayacaklar, sonsuz yaşayacaklar. Rableri onları cehennem azabından koruyacak. İşte takva sahibi ne demek? Muhalefetten sakınan demek. Söz dinleyen işte, bunun izahı bu. Sen Allah'ın emrine uyma, Habibin hadisini duyma. İmam-ı Azam da kimmiş de. Yok Ömer Nasuhi Hoca da ben kasap mıyım de. Ömer Nasuhi Hoca ama uydurukçu hoca değil. Uyucu hoca. Uyucu olduğu için onun ilmi hali muteber. Sen de yazdın oraya. Kalkmış ki ben 20 kaç cilt tefsir yazdım. Ama hiçbir yerden almadım diyor. E desene ki uydurdun. Hiçbir yerden almadım deyince baklayı ağzından çıkarttı. Nasıl yazdın 23 cilt? Kur'an'ın manasını versen bir cilt eder. 23 cilt nereden çıktı? İşte diyor hüner orada diyor. Niye? Hayız kadınlar namaz kılar. Niçin kılar? Pet çıktı diyor. Pet bağlar diyor. camiye de girer, namazda kılar diyor. İşte işte bak. İşte uymadın mı? Uydurdun. Uydurunca da kendini de helak ettin. Seni dinleyenleri de taktın peşine, helak ettin. Şimdi onu dinleyip de hayız vaziyette namaz kılan kadına getir delilini dese, o da diyecek ki falan hoca gel lan buraya diyecekler. Efendim delilini getir diyecekler. Pet çıktı diyecek. Ya bu kadar rezillik olur mu ya? Bana gelecek diyecek, ben de diyeceğim Bukhari hadisçi var. Eleyseyde hazat la tusalli ve la tusum. Resulullah buyurdu hayız olunca namaz kılamaz, oruç tutamaz. Ayşe annemize dedi ki ihrama girdin, her şeyi yap. Gayren la tatufi bilbek. Kabe'yi tavaf edemezsin, mescide girme. Ben delil getireceğim. Ona da delil soracak, böyle yapacak. Buna uyanlar ne oldu şimdi? Onun için ben size Allah için acıyorum. Ben bu millete Allah için konuşuyorum ya. Yani ne olacak yani? Sen benim dediğimi dinlesen bana bir üyelik ücreti ödemiyorsun ki. Ben burada bir para kazanmıyorum ki kardeşim. Sen ehli sünnetten ayrılma, yanlış iş yapma, delilsiz kalma. Sapıtırsın. Ne yapacağız? Şaşırdık. Her taraftan bir bombardıman. Bu kadar batıl türerse ne olur? Acayip de ürüyorlar böyle ya. Evet, bu size söz verilen cennet deneceği vakitte. Kime söz verildi bu? لِكُلِّ اَوَّابٍ اَوَّاب, işte evvabin namazı diyoruz. Evvab, Allah'a çok yönelen demek. Her Allah'a yönelen. Hafiz. Ne demek hafiz? Çok koruyan, muhafazakar diyorsun işte. Hafiz. Ne demek hafiz? Allah'ın dininin sınırlarını koruyan demek. Sana sınır koydu. Değil mi? Bak, sana sınır koymuş. Oruç tutacak adam imsaka kadar yer, imsakta ağzını bağlar. Çıktı ne diyor herif şimdi? 40 dakika daha yiyebilirsiniz. Az daha güneş doğana kadar yedirecek. Şimdi hududu korumuyor ki bunlar. Bunlar pusulası yok. Dümeni yok. İnternetten bir şey bulmuş. Şu dakikada burada böyle ışık daha görükmemiş. Onun için ışık görüne kadar. Ya bu kadar diyanet var memlekette. Takvim yapıyorlar. Bu kadar müessese var. Bunlar hep hesap yapmışlar. Takvimi yapmışlar. Sen tek başına nereden uyduruyorsun bu kadar ümmete karşı ya? Allah. Böyle iş olur mu ya? Takvimde orada mesela akşam ezanı. Diyor ki şu dakikada oruç açacaksın. Adam hocanın birisi çıktı diyor ki ya diyor hadiste var ki diyor gece buradan geldiği zaman gündüz buradan gittiği zaman orucunu açarsın. Siz diyor çok geciktiriyorsunuz. Ya neyini geciktiriyoruz? Sen oradan gece geliyor zannediyorsun ama dağın başındasın. Veyahut da hava karanlık falan falan. Bu takvim neye göre yapılıyor? En açık havaya göre, en düzgün zamana göre mesela. Ben onu bakıyorsun. Denizde olduğun zaman denizden güneş batıyor. Son kafasını indirene kadar birkaç dakika peşine. O da senin görmediğin kısmı da olabilir. Yani oradan indikten sonra. Sen şimdi başka tarafta, hava karardı, 4'te iftar et. Olur mu böyle şey kardeşim ya? Yani ne kadar bunlar ayarı kaçırmış adamlar ya. Onun için İslamiyet'i koruyanlara vaat edilen cennet budur diyor. Dinimizi koruyacağız. Hafiz olacağız. Men haşiyâ rahmâne bil gayb. Rahmandan görmeden, gayben, gıyaben korkanlara diyor. Ve câe bi kalbin münîb. Allah'a yönelen bir kalp getirenlere diyor. İşte onlara udhulûhâ bi selam. Selamla, selametle. Meleklerin selamı üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Vel melâketü yedhulûne aleyhim min kulli bâb. Her kapıdan melekler giriyor. Kapı, köşklerden, saraylardan. Selamun aleyküm bimâ sabertüm. Dünyada çilelere sabrettiniz. İslamiyetin zorluklarına sabrettiniz. Şimdi selam olsun size. Rabbimiz selam veriyor. Selamun kavlem min rabbir rahim diyor Yasin Şerif'te. Cennette Allah'ın selamı gelecek. İşte selamla girin. Aminin. Emniyet içerisinde, güvence içerisinde. Huzur içerisinde. Şu dünyada her dakika korkutayız ya. Her dakika korkutayız. Bir sallıyor. Hadi bakalım indik aşağı mı çıktık yukarı mı belli değil. Ondan sonra ben çelik konsülüsyon yaptım, aşağıyı sağlama aldım. O sefer yukarıdan gelir. Bir hortum geliyor paket. Ne yapacaksın? Amerika paçeden bir hortum vardı. Ne yaptı şey? Kuzu kaçtı. Aslana sığındı diye. Kartal kapacaktı. Evet, kurt yiyecek. Kurt kuzu yiyecek. Kuzu da gitti aslana. Dedi ormanlar kralısın. Beni himayene al. Dedi ne demek dedi ya? Höt dedi mi kurt mu gelir dedi buraya. Bir şey oldu mu bana sığın. Kurt yanaşınca gitti kuzu atladı aslanın üstüne. Oha! Rahat. Ondan sonra kurta böyle bakayım. Gel de göreyim. O arada bir kartal geldi yukarıdan kuzuyu kaldırdı götürdü. Kuzu bağırıyor oradan. Ulan hani ormanlar kralıydın sözün ne oldu? Aslan dedi ona ki ben dedi yerden gelenlere karşı söz verdim gökten gelene ne diyeyim? Altını sağlama almış. Bu sefer üstten geliyor. Orayı sağlamamış. Sağdan geliyor. Soldan geliyor. Allah her taraftan adamı kuşatmış. Allahu mi verâim muhit diyor. O dinsiz kitapsız kafirler kendileri beni mi geçeceklerini zannediyorlar. Teknolojileri ilerlemiş diye diyor. Onları çepeçevre kuşatmış Allah diyor Kur'an. E görüyorsun işte. Kendilerini kurtarsınlar be. Her tarafları tehlikede. Yok Avrupa'yı sular basacak. Yok buzullar eriyor. Hollanda gidiyor bilmem ne. Her gün bir harita. E gidecek tabii. Basacak gidecek. Mevla'nın suları, buzları, buzulları var. Orayı eritecek, burayı dolduracak, orayı taşırtacak. Bir yanardağ çıkıyor. Adam güzel yapmış evleri, villalar, bilmem neler, oh manzaralar. Bir de baktı yukarıdan dağ başladı harekete. Aa, kaç yüz bin dolara aldık burayı, bu ne oldu şimdi? Beş para etmez. Kaçmak için de para lazım. Kaçmak için para lazım. Fenadev ve la tehine menas. Nasıl helak ettiğimiz zaman diyor, helak etmeye başladığımız zaman diyor, kaçmaya başlarlar diyor. Var mı kurtulacak yer? Bağırmaya başlarlar. Sallıyor. Ondan sonra adama diyor ki ulan sen diyor emlakçıya bana kaç yüz bin dolara sattın böyle manzaralı yukarıdan yer şudur budur. Sen beni kandırdın diyor. O diyor ne alakası var kardeşim? Buranın değeri buydu ben ne yapayım? E diyor bak bu daha başladı sallama. E kardeşim diyor 500 senedir sallanmıyor ben ne bileyim diyor şimdi sallanacak. İşte hesap böyle. Şimdi ikide bir daha başlıyor. Hareketleşme. E ne yapacaksın? Senin ne gücün var? Onun için cennet, cennet. Cennete girene kadar güvence yok. Garanti yok. Emniyet yok. Şu Allah'ın dinini koruyalım, selametle girelim ya. ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ Ne denecek? İşte bu ebedilik günüdür. İşte son nokta burası. Çünkü hangi müjdeye ersen, hangi mükafata kavuşsan, ne kadar mutlu olsan, saadete ersen, erişsen, eğer ayrılma tehlikesi varsa, huzur tamam olmaz. Hep tetikte kalırsın. Bir de insan, isteklerine kavuştuğu vakitte, bir de önünde ayrılma tehlikesi varsa, daha da acı oluyor. Çünkü isteklerine kavuşamasa, o kadar koymaz. Ama muradına erdikten sonra ayrılmak, o hepten zor. O hepten zor. Ancak ahirette var o ayrılmama garantisi. İşte bu ebedilik günüdür. لَهُمْ مَا شَاءُونَ فِيَا Bu cennette her istedikleri var. Her istedikleri var. Canları ne istiyorsa var. Ha, sakın zındıklık yapmayın. Allah muhafaza. Benim canım diyor erkek erkeğe istiyor ilişki. Bak zındığa bak kitapsıza ya. Lan bunu Allah dünyada haram etmiş. Cennette serbest eder mi? Ama cennette haramlık yok. E zaten cennette ruh bozukluğu yok. Yani o bir hastalık erkek erkeğe istemek, kadın kadın. O bir hastalık. Cennette öyle hastalık var mı ki? Her istediğin var deyince tabiatı doğru olan, müstakim olan insanların canlarının çektiği şeylerden bahsediyoruz. İşte böyle ters konuşanlar var. Yani kafir sözleri. Ama adam dedi ki ya Resulallah dedi ben cennete ekip biçmek istiyorum var mı dedi. Resulullah da var dedi. Çünkü ekip biçmek meşru bir şey. Ama ne lazım dedi. Ekmek biçmek hazır her şey geliyor. E benim dedi zevkim dedi bu. Ekeceğim biçeceğim. Ekersin ama dedi hasatı beklemezsin boyun kadar fışkırır dedi. Dedi ki bu adam dedi Ensardan biri olur mutlaka dedi. Baktılar Ensardan çıktı. Ensar tarlacılığı sever Medineliler. Evet. At var mı ya Resulallah? Olmaz olur mu? Diye. Müzik var mı? Musiki, nameler. Olmaz olur mu? Dünyada dinlesen o nameleri kimsenin kalbi dayanamayacak derecede zevk veriyor. Tarap. Yani hoşluk veriyor ki kalbin, kimsenin kalbinde o kadar dayanma gücü yok. O nameyi duysa herkes ölür dünyada. Kalpler durur. Çünkü o zevkin bir tarap. Mesela bazı oluyor ya adam zevkten ölüyor. Heyecanlanıyor kalpten takımı maç kazanıyor, adam ölüyor değil mi? Bir hayran olduğu biri çıkıyor, kalkıyor, televizyonu öpeyim derken televizyon patladı falan. Böyle şeyler oldu yani bir zamanlar. Yani insanlara bir keyif gelir, onun dozunu ayarlayamadı mı üzüntüden de ölür, sevinçten de ölür. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hicret etmek istedi, Efendimiz'e dedim ben Medine'ye izin verir misin? Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebu Bekir bekle, belki bana da izin çıkar. Ya o zaman bekleyeyim dedi. Bekledi, develeri 4 ay besledi. Öğlen vakti çıktı, Resulullah geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Başında örtmüş, herkes uykuda kaylule yapıyor gündüz. Öğlen sıcağı Mekke'de herkes yatar. Efendimiz o vakitte geldi. Ya Ebu Bekir ne var? Bana dedi izin çıktı dedi. E yanına sahabete, ya Resulallah beraber olabilir miyiz dedi. Naam beraberiz yolda deyince başladı ağlama. Ayşe annemiz de daha genç, yaşı küçük. Diyor ki ya, sevinçten kimsenin ağladığını da o zamana kadar bilmezdim diyor. Babam ağlayınca anladım diyor. Sevinçten ağlanır mı mesela? Dozunu ayarlama meselesi. Yani sevinç ağlatır da mutluluk adamı öldürür de onun bir dozu var. O mutluluğun dozunu Mevla ayarlıyor da kalplerimiz dayanıyor mesela. Bazı kalp dayanamaz. Cennetteki nameler, ağaçların yapraklarında çıngıraklar var. O çıngıraklara arştan rüzgar geliyor. Onlardan bir ses name çıkıyor. Huriler söylüyor, cariyeler, huriler. Onların söylediklerini duysa dünyada hiçbir insan yaşayamaz. Yaşayamaz. Kalbin ayarı ona göre. Ondan ona tahammüllü dünyada ayarlanmamış. Orada o kalp verilecek. Orada o göz verilecek. Mevla'nın cemalini görecek. Burada güneşe bakamıyor bu göz. Onlar için orada her istedikleri var. وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ. Hele bizim yanımızda diyor, katımızda diyor Rabbim, daha da fazlası var. Ya Rabbi cennete girdi. Her istediği oldu. Fazlası ne? Fazlası rızamı helal edeceğim diyor. Fazlası cemalimi göstereceğim diyor. Fazlası o. Nimet ancak Allah'ın rızasını alınca tamamlanır. Yoksa nimet tamamlanmaz. Allah'ım inna enselüke temamen ni'me. Ya Rabbi ben senden ne istiyorum? Nimetin tamamlanmasını. Ali Haydar Efendi babamız hazretleri sorardı. Nimetin tamamı nedir evladım? Herkes bir şey derdi, herkes bir şey derdi. Cennete girdi mi tamam, şu tamam. Olmadı. Cennete girse de tamam yok. Ne zaman Mevla'nın cemalini ziyaret etti? Rabbim Esselamu aleyküm ve ahlel cennet. Ey cennet halkı selam olsun size. Dediği vakitte lebbeyk ve sa'deyk, buyur ya Rabbi buyur. Hel radıytum, hayatınızdan memnun musunuz diye soracak. Allah Allah. Ve ma lena la nerda ve kad a'taytana. Ma lem turid ahadan min halkike. Sen nasıl razı olmayız ya Rabbi? Kimseye vermediklerini bize verdin. Millet cehennemde ateş alev kaynıyor. İçi dışı ateş olmuş. Biz bu cennete girdik. Nasıl razı olmayız senden ya Rabbi? Mevla buyuracak ki daha yetmedi. El yevme hullu lekum ridvani. Şimdi size rızamı helal ediyorum. Memnunum sizden. فَلَا اَسْغَدُ عَلَيْكُمْ بَعْدُ اَبَدًا. Bundan sonra size ebediyen kızmayacağım. Şimdi esas garanti burada. Çünkü neden? İnsan dünyada en büyük evliya olsa, Arif-i Billah olsa, kutup olsa, kavs olsa yine korkacak. Niye korkacak? Acaba Rabbimi kızdıracak bir şey yapar mıyım diye. En çok evliya Allah korkuyor. Makamına kadar yüksekse onlar daha fazla korkuyor. Çünkü yüksekten düşmek daha tehlikeli. Bundan dolayı şu garantiyi almak kadar büyük bir saadet olabilir mi ki? Bundan sonra ebediyen size darılmayacağım. Rabbimden bunu duysam ben daha ne isterim ki? Ama dünyada hep devamlı tetikteyiz. Korku içindeyiz. Allah korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. Ümdüklerimize nail eylesin. Amin. Evet, 54 farz. Bu kitap, bu kitapta çok ilim var. Ama şimdi tabii burada anlattığımın hepsi bu kitapta yazmaz. Bu sohbet dili. Onun için sohbet ediyoruz ki meseleyi şerh ve izah için. Burada bir hadis-i şerif almış Abdullah Salahi Efendi Hazretleri, bu 54 farzı şerh eden zat. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, İnnallâh yanzuru ilâ dil ümmeti. Allah bu ümmete merhamet ediyorsa, acıyorsa, yağmurları yağdırıyorsa, mahsulleri bitiriyorsa, zelzeleleri, yelleri, selleri durduruyorsa, bütün ümmeti toptan kırdırmıyorsa, bu kimin hürmeti nedir? Bir, alimler; iki, zayıf, fakir, acizler. İki sınıf Fe innel ulema veraseti, alimler benim mirasçılarımdır. Bu çok önemli. İşte ehli sünnet alimleri neden? Delil getirin dediğin zaman alimi delil gösterebilirsin. Kendin bu kadar delili nereden bileceksin? Herkes o zaman uğraşacak. Herkes bu delilleri arama, öğrenme, tahsil etme uğraştığı vakitte ne fırın kalır, ne bakkal kalır, ne çöp kalır, ne bir şey. Kim çoluğuna çocuğuna bakabilir? Herkes işi gücü var. Onun için bu farz, bu farzı alimler üstlenmiş. Diğerlerine anlatıyorlar. İbn Abbas Hazretleri ne diyor? Velil ulema derecatun fevkul müminin bi 700 derece. Alimlerin sair müminler üstünde 700 derece farkı var. Ma beyne derecetin mesurutu 500 am. Her iki derece arası 500 senelik mesafedir. E sen bunlar delil ister. Allah fazlul alim alel abid ke fazli ala adnakum. Bir adam sabaha kadar ibadet yapsa, öbürü de sabaha kadar ilimle uğraşsa veyahut hayatını ilimle geçirdi. Tabii vazif farzını, vacibini yapıyor sünnetini ama öbürü sıralı ibadet ediyor. Bu da ilimle uğraşıyor. Fıkıh öğretiyor, tefsir öğretiyor, hadis öğretiyor. Bunun diyor o abidden üstünlüğüne kadar ben sizin en aşağınızdan ne kadar üstünsem o kadar diyor. Kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnnallahu melâketehu. Allah bütün melekleriyle beraber ve les semavat vel ard. Göklerdekiler yerlerdekiler. Hatta nemle fî cühriye. Yuvasındaki karıncaya kadar ve hatten hud denizdeki balığa kadar leysallune ala muallimin nasil hayr insanlara din öğretenlere salat ve feyiz yağdırıyorlar. Onun için delilinizi getirin. Dendiği vakitte alimlere sahip çıkmak durumundayız. Delilimiz alimlerimizdir. Biz alimlerimizi zedelersek delilimizi bozmuş oluruz. Tutunduğumuz dalı kesmiş oluruz. Yapıştığımız kulbu koparmış oluruz. Ama bütün mesele kimin üzerinde dönüyor? Alimlerin üzerinde. Niye? İnsanlara ehl-i sünnet alimlerini kötü göstermek için bu masonlar, bu lobiler, bu localar, bütün hesap kitap ne üzerine? Hocalar, ehl-i sünnet adamlar gözden düşsün. Ehl-i sünnet olmayanlar etiket, yaldızlama, boyama, yıkama, yağlama, onlar parlatma. Ehl-i sünnet olanlar göz ardı edilsin. Niye bu şeyle, bu bir ele şeyle? Ne alakası var? Aman, aman, aman. Kendi delilimize, kendimiz elimizle ne yapmayalım? Zarar vermeyelim. Men de'a ila huda, kim hidayete davetçi olursa, kim hakka rehber olursa, doğruya insanlar çağırırsa, kâne lehu minel ecri mislu ucuri men tibâhu. Lan kusul zâlike min ucurim şeya. Ona uyan ne kadar insan dünyada varsa, onun sözüyle doğruyu bulan, amel eden, onların kendi sevaplarından bir şey noksan edilmeksizin, uyanların hepsinin toptan sevabı kadar bir o kadar da ona yazılır. Ama bir de gel ve men de'a ila dalale sapıklığa davet eden, batıla çağıran, yanlış fetva veren, yanlış anlatan. Ne olacak bunun durumu? Kâne aleyhine lis mislu hâtâmi men tebi'u. Lân kusû zâlike min hâtâmi bir şeye. Ona uyanların ne kadar günahı var toptan onun üzerine yazılır. Ama uyan da uymaktan dolayı günaha girer. Niye delil sormadın? Niye delil aramadın? Adama burhanını getir demedin. İşte onun için onların da günahları kendinedir. Ama hepsi kadar bir o kadar da onları o kötü yola çağıranlaradır. Onun için aman aman aman iman uryandır diyor hadis-i şerif. El iman uryanun. İman çıplaktır. Sadece inanmak. Kuru kuruya inandım. Tamam Müslümansın. Ama bunu giydirmek lazım. Böyle sadece inandım demekle olmaz. Ve libasu takva. Onu giydirmek istiyorsan güzel bir libas, haramlardan sakınacaksın, takva üzere olacaksın. Ve zinetul haya. Bir de normal giydirdim, kapattım ama bir de süslü bir şeyler de yapalım, donatalım, kuşatalım. O zaman hayalı olacaksın. Utanacaksın. Allah'tan utanacaksın, kullardan utanacaksın. İnsanda biraz haya olacak. El haya minel iman. Ve temeratu. Bir de meyve versin istiyorsan, senin imanın ürün versin. İstiyorsan el ilmu vel amelu vel cihad. İlim lazım, sonra amel lazım, sonra cihat lazım. Emma ehlül ilim, ilim ehli ne yaptılar? Fedellün nas alâ mâ câet bir rusul. Peygamberler ne getirdiyse, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne getirdiyse, millete onları kim öğretti? İlim ehli öğretti. Onun için ilk meyveyi ilim verir. Ondan sonra emma ehlül cihat fe câedû bi esyâfîm alâ mâ câet bir rusul. Cihat ehli de ne yaptı? Peygamberlerin getirdiği dava uğrunda canlarını verdi. Kanlarını döktü. Şehit oldular, gazi oldular. Allah'ın dinini bize kadar getirdiler. Onun için ilim ehline çok borçluyuz, cihat ehline çok borçluyuz. Bunlar sayesinde imanımızı koruyoruz. Ve yarın ahirette de delilimizi getireceğiz inşallah. Onun için لَنْ تَغْدُوَ فَتَّتَعَلَّمْ بَابَ مِنَ الْعِلِمْ Bir sabah gidip bir akşam çıkıp bir ilim meselesi öğrensen خَيْرُ مِنَ تُسَلِّيَ مِيَتَ رَكَعَ Hem de bu İbn-i Mace hadisi 100 rekat nafile namazdan eftaldir. Şuraya geldiniz efendim bir saat bir buçuk saat durdunuz 100 rekat kılandan üstün oldunuz. Şimdi bu mesele budur. 100 rekatı da imsa kadar bile kılamazsınız şu anda başlasanız. 100 rekat az bir şey değil. Bir de kabul olacak olmayacak. O meselesi de var. Onun için kardeşler لَا اَنْ بَغِيلِ الْجَاهِلَ اَنْ يَسْكُتِ عَلَى جَهِلِ Cahil adam bilmeyen bilgisiz olarak durması yakışmaz. Öğrenecek. وَلَا لِلْعَالِمَ اَنْ يَسْكُتِ عَلَى عَلْمِ Bilen de bildiği halde susması yakışmaz. Bilen de söyleyecek arkadaş. Dilsiz şeytan olmayacağız. Hakkı söyleyeceğiz. Kim bizi sevmezse, kim bizim aleyhimize ne tutturmaya çalışırsa, ne yutturmaya çalışırsa, o bize alakadar etmez. Biz vazifemizi yapacağız. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. İbn Abbas radıyallahu anh'a öyle buyurdu. İlim maldan üstündür. İlim peygamberlerin mirasıdır. Mal firavunların mirasıdır. İlim seni korur, sen de malı korursun. Malı korumak için canın çıkar. Halbuki ilim seni korur. İlmi Allah ancak sevdiklerine verir. Malı ise sevdiğine de verir, sevmediğine de verir. Sevmediğine de daha fazla verir. İlim cömertçe harcamakla eksilmez. Malsa harcaya harcaya noksanlaşır. Mal sahibinin ölünce şanı zikri bahsi konusu kesilir. Alim öldüğü zaman itibarı daha artar. Ondan sonra ah diye millet hasretle o alimleri ararlar. Onun hatıraları bakidir. Mal sahibine her kuruşunu nereden kazandın, nereye harcadın sorarlar. Ama ilim sahibine her okuduğu, rivayet ettiği hadise karşı cennette bir derece verirler. Nelerde, nelerde, neler.
1: 16. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr
4: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
2: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
2: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendisinin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212. Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
3: Bu bir yeniden iletimdir.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
8: Bu beş para etmeyen dünya için 16 sene sürüyor üniversitenin bitmesi. Ondan sonra 4 sene master'a, 20 sene, 4 sene doktora, 25 sene, 30 sene. 30 sene bu maskara dünya için çalışıyor bu millet, bu deve millet. Ama siz deveden gücüyorsunuz, Mahmut devedir. Deve burada, korkmayın. Sizin şerefiniz var benim yanımda. Siz onu deve ama misal için anlatıyorum onu size ben. Peki, şimdi cemaat müslümin dikkat edin. Ne yapacak? Dünya için bu kadar okumak lazımsa, ya ahiret için ne kadar okumak lazım? Neyi okumak lazım? Kur'an, tefsir, hadis, ilmi kelam, fikir, tasavvuf ve bunların yolunu Arapçayı okuması lazım. Ne kadar? 20 sene, 30 sene, 40 sene. Hep kendini ona ayıracak. Canını feda edecek Allah yolunda. Ki millete hizmet etmek için. Milletin müşkillerini halletmek için. Öyle ya, Cebrail Aleyhisselam dayanmıyor. Resulullah Efendimiz'in ahirete tesirliyle Cebrail Aleyhisselam dayanmıyor. Kimseye bir ayet hadis öğretmiyor. Zaten öğretilecekleri hep Resulullah vasıtasıyla öğretti. Şimdi ne yapacağız? Öğrenenlerden öğreneceğiz. Yani biz daha ölüm yaklaşınca bizden sonra gelenleri öğreteceğiz. Böyle dünya devam ettikçe bu iş, bu medreseler böyle devam etmesi lazımdır. Lakin cemaat müslümin Resulullah'a bağlı giderken Resulullah Efendimiz'in varisliğini idare eden hoca efendi devenin üzerine uyumuş. Deve durmuş, haberi yok. Yuları yere sarkmış. Fare gelmiş. Amerika, Avrupa, Rusya fare. Büyük fareler bunlar. Türkiye'de onların çok çok iyi. Yani yardımcı fareleri var. Geldi, kesti yuları. Getirdi, yuvaya sokuyor. Neresi o yuva? Bugünkü mektepler. Fare yuvası. Peki, deve kim? Hali biz. Başta Mahmut. Evet. Niçin deve oluyor bu? Onlara uyuyor. Düşmana uyuyor. Fareye kesiliyor yularını. Ve onun peşine gidiyor. Neymiş? Katruya gezecek, maaş alacak, keyif edecek. Çoluğunu çocuğunu bakacak. Din ne olacak? Din ne olsa olsun ya, bırak Allah aşkına. Ya tefsir ne olacak? Tefsir bilmekten ne çıkar? Hadis bilmekten ne çıkar? Ha? Akaid bilmekten, ilmi kelam, fikir, tasavvuf ne çıkar? Arapça öğrenmekten ne çıkar? Bırak o tarafı ya. Yobazlık. Bırak, gel bu tarafa.
9: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
10: Lale Gül Efem. Lale Gül Efem. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
9: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
11: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@laligultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bize göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğunuz programlarımızı yine Laligül TV'nin YouTube sayfasından takip edebilirsiniz ve yine sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. WhatsApp hattı üzerinden bizlere suallerinizi göndermek isterseniz 0530 357 61 62 0530 357 61 62 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden bize de suallerinizi gönderebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattımıza 0212 alan koduyla 923 36 36 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk.
11: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
12: Çok şükür. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Teşekkür ederim.
11: Rabbim iyilikler versin inşallah hocam. İlk sualimiz hocam. Namaz kılmayan biriyle kızım evlenmek istiyor. Evlenebilir mi? Buna müsaade edebilir miyiz demişler.
13: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu suale iki aşamalı cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Bir, namaz kılmayan bir kimseyle yapılan nikah geçerli mi değil mi? Hı hı. Bu birinci sual. İkinci olarak da eğer geçerli olacak olursa böyle bir evliliğe onay vermek, böyle bir evliliğe yol vermek ya da vesile olmak doğru mudur? Birinci meselede ehli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Yani bu ne demektir? Şu demek, iman bir şeydir, amel başka bir şeydir. İman itikattır, amel o itikadın fiile yansıması, yani kişinin ibadetlerini yerine getirmesidir. Bir insan helali helal, haramı haram bildiği halde, farzı farz bildiği halde bunları ameli olarak yapmayacak olsa, yani haramı irtikab etse ama haram olduğunu inkar etmeksizin, farzdan farzı yerine getirmese ama onun farz olduğuna itikad ettiği halde, kendisinin günahkar olduğunu bildiği halde bunu yapsa, bu insan kafir midir? El cevap değildir. Bu insan Müslümandır ancak fasıktır. Büyük bir günah işlemektedir. Diğer bir tarafta bir insan haramı işlemese ama kat'i olan haramın haram olduğuna inanmasa, ya da bir farzı işlese ama o kat'i olan farzın farz olduğuna inanmasa, bu insan iman dairesinden çıkmış olur. Her ne kadar namaz kılsa da, her ne kadar oruç tutsa da bu insana Müslüman denmez. Evet. Dolayısıyla iman ile ameli bu manada birbirinden ayırmamız gerekir. Tabii bu söylem ehl-i sünnet akidesinde var ama bu bize şu konuda rahatlık vermemeli. İyi, o zaman problem değil. Bir insan ne kadar günah işlerse işlesin, o ki hala muvahhittir, o ki hala Müslümandır, imanını kaybetmemiştir, bu hale devam etsin mi? Bunu kastetmiyoruz. Niye? Çünkü insanın son nefesinde nasıl vereceği belli değil. Netice itibariyle o ameli yapmış olduğu, o fiiliyatlar, o ameliyeler son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Bu manada nice ibadet konusunda falsası olmayan, ömrünü ibadetle geçiren nice insanlar vardır ki yapmış olduğu dünyevi hayatta bir hatası neticesi son nefesinde faturayı ağır ödeyerek imansız ahirete gitmiş olma ihtimalleri var. Hatta ruhul beyan tefsirinde olsa gerek, Allahu alem, tam yerini net hatırlamıyorum. Bunu daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Kabe-i Muazzama'da bir zat işte tavaf ederken birini görüyorum. Bakıyorum ki duasında devamlı ya Rabbi imanımı muhafaza eyle, ya Rabbi imanımı muhafaza eyle diye dua ediyor. Evet. Taaccüp ettim, yani bu niye sadece bu dua ediyor? Kabe'deyiz, Beytullah'tayız, duaların kabul olunacağı yerdeyiz. Niye daha farklı şeyler istemiyor da sadece bir noktada Mevla'ya talep arzu halde bulunuyor dediğimde ona sual ediyor bunu. O da diyor ki benim başıma gelen hal senin başına gelseydi sen de bu duadan başka bir dua bilmezdin. Sual ediyor, nedir senin başına gelen? Anlatıyor, işte bizim mahallemizde, köyümüzde, kariyemizde bir zat vardı, müezzinlik yapardı, insanları beş vakit namaza davet ederdi. Ehli salah biriydi ve bu kimse işte hak vaki olmak üzere son nefesinde sekeratül mevt diye tabir ettiğimiz ölüm döşeğinde yatarken bizler de yanındayız, bizden Kur'an-ı Kerim istedi. Biz de sevindik, bir ömür Kur'an'a hizmet etti. Şimdi o Kur'an ile Allah'ın huzuruna gidecek diye. Getirdiğimizde demesin mi şahit olun ben bu Kur'an'a küfrettim dedi ve öyle son nefesini verip gitti.
14: Allah'ım.
13: Tabii bunu sonra tahkik ettiğimizde nedir bunun problemi? Onun üzerine işte şarihler kaleme alarak diyorlar ki o zat evet müezzinlik yapıyor, işte minareye çıkıyor, ezan okuyor. Ancak evlerin avretlerini gözetleme durumu söz konusu. Yani bakmaması gereken yerlere bakıyor. Normalde bu bir günahtır, haramdır ama helal itikad etmedikçe insanı küfre sokmaz. Ama o ibadetini ifa ederken böyle bir ameliyede bulunması son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla evet, amel bir imandan bir cüz değildir. Bunu kabul ediyoruz ama bu bizi gevşekliğe sebebiyet vermemeli. Bizim o imanımızı son nefesinde muhafaza edebilmemizin yolu da o amelle geçecek, ibadetle geçecek. Helali helal itikad ederek yapacağız, farzı farz itikad ederek icra edeceğiz. Şimdi sual eden kardeşimiz, namaz kılmayan birine kız verilir mi? Evet. Ya da işte namaz kılmayan bir hanımefendi gelin olarak alınabilir mi? Meseleyi biraz daha genelleştirebiliriz. Eğer bu namazın farz olduğuna inanmıyorsa zaten Müslüman değildir. Dolayısıyla bizim sualimizle alakalı bir durum söz konusu değil. Ama namazın farz olduğuna itikad ediyor, tembelliğinden dolayı bunu yapmıyorsa dediğimiz gibi fasıktır, Müslüman değildir diyemeyiz. Peki böyle bir durum doğru bir şey midir? Elbette değildir. Çünkü hadis-i şerifte insanın hesap gününde imandan sonra

0: geliyor, talip oluyor. Ya da tam tersi, siz bir hanımefendiyi oğlunuza gelin almak üzere gidiyorsunuz. Sual ediyorsunuz, bu çocuğumuzda ne var ne yok. Deseler ki size, çocuğumuz çok sağlam, çok iyi, sağlıklı, bir problemi var. Dördüncü evre kanser hastası. Ne yaparsınız? Bu evliliğe onay verir misiniz? %90 insanlar böyle bir evliliğe onay vermez. Niye? Halbuki yani dünyevi olarak baktığımız zaman kanser hastası illa ölecek diye bir şey yok. Sebeplere bağlıdır. İnsanı ölümden koruyan ecelidir zaten. Ama bunun gibiden daha beterdir. Benim oğlum çok iyi, has, hoş ya da benim kızım çok iyi, has, hoş ama namaz konusunda gevşek var. Kanser hastası olsaydı da namazında gevşekliği olmasaydı. Dördüncü evrede olsaydı da namaz konusunda sıkıntısı olmasaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ebu Davud'un rivayeti, Ebu Hureyre tarihiyle geliyor. İnsanlar evliliğini genelde dört nedenden dolayı, yani evlilik seçiminde işte bir hanımefendi seçimi, hadis-i şerifte hanım için söylense de bu karşılıklıdır. Genelde dört nedenden dolayı, işte ya güzel olduğu için, ya malı mülkü olduğu için, ya makam mevkisi olduğu için, ya da dindar olduğu için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunların ilk üçünü eleyin, dindar olanı seçin. Çünkü ebedi mutluluk oradadır. Hem dünyada huzur, mutluluğu elde edecek hem de ahirette. Çünkü evlilik dediğimiz olay yani sadece eşlerin birbirlerinden nefsani teskin elde etmek için değil, bir hayat ortaklığının kurulması ve bu hayat ortaklığının ölümden sonra da ahirette, cennette devam etmesidir. Böyle bir eş seçiminde Allah'a karşı günde 5 kere isyan eden biriyle aynı yatakta, aynı yastığa nasıl baş koyacaksın? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi vardır. Bu Kehf suresinde 7 sayıları 9 gibi farklı rivayetler olan gençlerden bahsedilir. Bu gençler çok eski yıllarda yaşamış gençler. Peki bu gençlerin ameli neydi ki Allahü Teala Hazretleri bunların ismini, bunların kıssasını Kur'an'a koymak suretiyle dünya var olduğu müddetçe isimlerini ölümsüzleştirmiş? Baktığımız zaman tefsirlerde şunu görüyoruz ki bunlar Allah'ın düşmanlarıyla aynı karede bulunmamak adına makamlarını, mevkilerini, o varlıklarını terk ederek sırf Allah düşmanlarıyla beraber olmayalım diyerek mağarayı tercih etmişler, uzaklaşmayı tercih etmişler, ölümü göze almışlardır. Dolayısıyla tabii hani namaz kılmayan kafirdir demiyoruz ama günde Allah'a 5 kere isyan ediyor demektir. 5 kere 5 vakit namazda Allah'ın emrine itaatsizlik ediyor demektir. Böyle biriyle sen aynı yatakta yatacaksın, aynı evde yaşayacaksın, aynı sofrayı paylaşacaksın ve buna hizmet edeceksin. Dolayısıyla bu konuda evlilik önemli bir konudur. İşte kılar eder öyle değil. Kılıyor mu? Bu konuda bir sıkıntısı var mı?
1: İstikrar gösteriyor mu?
0: İbadetlerinde bir problemi var mı? Efendim şu anda genç ileride yapar. Yok efendim. Yani kanser hastası ama ileride tedavi olacak, iyileşecek. Kabul ediyor muyuz?
1: Etmiyor.
0: Etmiyoruz. Peki ibadet konusundaki bu gevşekliği nasıl kabul edebiliriz ki? Dolayısıyla aslında yani biraz meseleyi uzattığımın farkındayım.
1: Hocam,
0: Ama
1: bizim
0: önemli bir
1: için daha
0: konu.
1: iyi oluyor çünkü detaylandırdıkça hocam vermiş olduğunuz örneklerle birlikte insanların kafasında daha çok oturuyor. Yani bunu sohbetlerde birçok kez dinlemiş. Hatta Cübbeli hocamın da namaz kılmayanların iki cihanda başına gelecek belalar diye bir kitabı var hocam. Yani
0: Evet.
1: ufak şey bir kitap ama yani okunsa çok büyük tesir halk ediyor. Ve
0: Evet.
1: birçok hocamızdan da namazla alakalı çok sohbetler duyduğumuz için bazen işte hani gevşeklik oluyor. Hani haftalık bir sohbet dinlemek lazım deniyor ya hocam.
0: Aynen.
1: Yani sizin o kafanız dünya meşguliyetini gidermek adına biz bunu yapmış oluyoruz şu an. En azından bununla alakalı birazcık daha kalbimizi temizlemiş oluyoruz,
0: Olur.
1: ferahlatmış oluyoruz elhamdülillah.
0: Çünkü hani yani böyle bir sualle muhatap olabilmek, işte benim kızıma biri talip ama namaz kılmıyor, vereyim vermeyeyim mi?
1: Basit geliyor yani
0: Çok
1: hocam.
0: basit. Halbuki yani şöyle bir konuda muhatap olsak, benim kızıma bir beyefendi talip ama dördüncü evre kanser hastası. Hiçbir tabiple konuşup ben buna kızımı vereyim mi vermeyeyim mi diye sormazsın.
1: Evet,
0: Hemen
1: direkt
0: onu
1: keser
0: kesip
1: atarsın.
0: atarsın da namaz konusunda nasıl bir hale geldik ki bunu çok önemli bir konum olarak görmüyoruz. Bunu bir soru olarak tevdi edebiliyoruz. Evet. Yani aslında bu bizim maalesef

0: bu konuyu ne derece ciddiye aldığımızın bir nevi göstergesidir. Evet. Rabbim samimi olmayı bizlere nasip etsin. İbadetlere dair, Allah'a kulluğa dair, yaratılma gayemize dair bizlere cümlemize samimiyet ihsan eylesin.
1: Amin inşallah. O zaman böyle birine evlenebilir mi diyor hocam?
0: Böyle birinin varlığını kabullenmek bile problemken evet, nerede kaldı ki onunla bir hayat ortaklığı
1: yani
0: kuracaksın?
1: Namaz kılmayan bir kişinin, yani hocam yine sohbetlerinde dinlediğimiz kadarıyla hocam, evindeki insana, çevresindekilere, komşularına, bulunduğu beldeye kadar çok büyük bir zararı olduğunu, evet, yani birçok şey, hani meşayihimiz de bunu anlatıyor bizlere. Rahmetli Metin hocam da bir sohbetinde şunu derdi: haydi kulun namazı, Allah-u Teala Hazretleri işte ezan, hayya ala salah dedi, haydi kulun namaza dediğinde sen şunu yapıyorsun dedi. Yani bir eylem yapıyorsun. Hayır Allah'ım ben gelmiyorum. Evet. Veya işte ben arabamı istop ettirmiyorum. Ben televizyonu kapatmıyorum. Ben işimi bırakmıyorum. Bilgisayarımı, cep telefonu bırakmıyorum. Senin huzuruna gelmiyorum diye bir boykot etmedir bu diyor.
0: Allah muhafaza.
1: Yani alnına şu yazılacak diyor: namaz kılmayan adam diyor diye. Hani seni o şekilde çağıracaklar diyor ya Nahret. Bunu mu istersin diyor. Ya da işte bir yerde çalışıyoruz. Şimdi ortalama bir maaşla herkes geçimini sağlıyor. Bir patron size dediğinde aşağıya in, bana oradan bilmem neyi al gel, inip çıkıyoruz. Oraya git onu getir, eğil kalk şunu yap bunu, yani dediğinde yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bize dediğinde
0: ve bu bir bahane günde duruyoruz. Bir kere değil, 5 kere yapılıyor, evet, ve sen 5 defa Allah'a isyan ediyorsun. Dolayısıyla bu namaz konusunu asla hafife almamamız gerekir. Özellikle ebeveynler. Bu çünkü çocukluk döneminde başlıyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor: çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde namazı emredin. Hı hı. Namazla tanışmalarını sağlayın. 10 yaşına geldiğinde ise müeyyideler uygulayın eğer kılmıyorsa. Hı hı. Yani buluğ çağına erer ermez kişi hemen namaza başlamaz. Bunun bir öncesi olması gerekir. Hı. O önceden hani ağaç yaşken eğilir misali, ebeveyn kendisi bizatihi çocuk yaştayken o çocuğunu namaz konusunda alıştırmalı ve namazla tanıştırmalı. Namazsız bir hayatın olmayacağını ona vurgulamalıdır. Evet. Nasıl ki yemeğe ihtiyacımız varsa, nasıl ki asli ihtiyaçlarımızı görmeye ihtiyacımız varsa, bir Müslüman Allah'a günde 5 defa o secde emrine itaat etmemesi diye bir şey olamaz. Aç kal, hasta ol, ne yaparsan yap, evet, ama bundan asla geri durma. Bu şuuru ebeveyn olarak verilmelidir. Vermek gerekir. İşte ben çocuğuma kıyamıyorum, sabah namazına kaldırmıyorum. Ya da işte çocuk erken yattı, yatsı namazını kılması için kaldırmıyorum. Sen aslında çocuğunu daha büyük bir kıyama ateşe gönderiyorsun. Yani kıyamamazlılık değil. Şöyle bir misallendirelim. Hani çocuğumuz ateşler içinde yansa, ateşi yükseldi, 40 derecelere, 41 derecelere vurdu. Çocuk üşüyorum diyor ama siz üzerini açıyorsunuz.
1: Evet.
0: Çocuk baba üşüyorum diyor, anne üşüyorum diyor, üzerimi ört diyor. Siz onu açıyorsunuz. Merhametinizin gereği onu örtmeniz ona kar mıdır değil midir?
1: Zarardır.
0: Zarardır. Hatta açmakla da yetmiyorsunuz, onu soğuk suya sokuyorsunuz. Evet. Donuyorum diyor, siz onu daha fena soğuk suya sokuyorsunuz. İşte bizim de yani nasıl ki dünyevi olan bu olay karşısında merhametimizin gereği o çocuğumuzun zahiren istediğinin zıttını yapıyorsak, ibadet konusu, kulluk konusu ki ebedi bir alemle alakalı, bu noktada asla taviz vermemek gerekir. Evet. Rabbim muvaffakiyetler ihsan etsin.
1: Amin inşallah. Rahmetli babam sabah namazlarında gelip başımda dururdu hocam. Ondan sonra derdim ki ya bu adam benden ne istiyor derdim. Bir bırakıp gitse beni. Bir de camiye cemaat yetişmeye çalışırdı ama başımda da dururdu. Hani bazen o zaman çocukluk şeyi kalktım deyip sonra bir daha tekrar yatardık ama yani üniversite okuduğumuz dönemde bile telefonla arayıp aman evladım öğle namazını kıldın mı, akşamı kıldın mı, yatsıyı kıldın mı diye işte çalışırken bile arayıp sorardı. Namazın emniyetini yani kendisi sonradan fark ettiği için ondan sonra bizim üzerimize böyle bir etkisi vardı. Rabbim inşallah tüm ebeveynlerimizi namaza bu şekilde düşkün olanlardan eylesin, evlatlarımıza namaza düşkün olanlardan eylesin diyelim. Amin. Hocam katılım endeksi, hisse senedi alıp satmak günümüzde çokça yani konuşulan mevzularından bir tanesi, borsa, fon mevzusu. Daha önceki programlarımızda çokça konuştuk, ifade ettik ama yani illa hani birinin başına bir iş gelmesi gerekiyordu ki bunu daha iyi anlasınlar. Bununla alakalı ne
0: yani
1: söylersiniz?
0: Yani şöyle ifade edelim ki 2011'den beri evet, bu emsal platformlarda bu konuları aslında her daim dillendirdik. Hı hı. işte borsa olsun, katılım endeksi olsun, fonlar olsun. Hatta burada yalın söylenim. İşte nedir o? Firma helalse ortak olmak helal, firma haramsa ortak olmak haram. Çok basit bir anlatım ama halbuki sistem bundan ibaret değil. Endekslerin alım satımları, endekslerin özel fonların kendi mal değerlendirilmesi ve bağımsız olarak ele alınması ve bakıyorsun ki yani bir toplu iğne dahi üretmemiş olduğu halde bir anda çok zengin olunabiliyor. Evet. Bu bile meselenin ne kadar vahameti. Hani teknik tarafını bir kenara koyalım. Fıkhi tarafını bir kenara koyalım. Burada meseleyi tartışırken işte bu malı endekslidir, değildir, şirketi temsil ediyor, etmiyor, işte hissedir vesairedir. Onları bir kenara koyalım. Şöyle bir meseleye baktığımız zaman bir anda zengin oluyorsun, bir anda batıyorsun. Halbuki ne bir iğne sattın, ne bir iğne satın aldın. Evet. Hiçbir şey üretmedin. Bu bile meselenin ne kadar vahim olduğunu bir göstergesidir. Hani bizim halk arasında bir ifade vardır. Ucuz peynir fare kapanında olur. Evet. Yani bu biraz tamahkarlıktan oluyor. Az çalışarak çok sermaye elde edebilmenin yönleri. Ki biz bunun aslında fıkhi tahlillerinde yapmıştık. Niçin caiz değil? Neden caiz değil? Neden bu sistem faiz sistemine evrilmiştir? Bunların detaylı bir şekilde o zaman için endeksi vesairedi. Gerek borsadaki durumları, gerek hariçteki durumlarını konuşmuştuk. Hı hı. Ama net bir şekilde şunu da görüyoruz ki son yaşanan olaylarda bunun ne derece kötü bir olay olduğunu aslında göstermektedir. Evet. Yani birileri kazanırken aslında birilerinin cebindeki paralar ile kazanıyor. Hı hı. Yoksa üretim yaparak değil, ticaret yaparak değil, sözde ticaret ama kağıt üzerine bir ticaret. Rabbim bu konuda cümlemize şuur ihsan eylesin. Ki daha önceden de ifade ettiğimiz gibi caiz olmayan ameliyelerdir. Bunlardan Müslümanlar olarak kaçınmamız gerekecek.
1: Bazen şimdi tabii ki birçok kimse buna girerken borsaya kağıt alımı yaparken hep çevresindeki insanlara bakarak hareket ediyorlar. Ve çevresindeki birçok işte yani hoca vasfında olduğu halde şunu söyleyebilen insanların olduğunu gördük hocam. İşte şu şirket olursa buna cevaz verilmiştir. Ama şurayı alırsanız olmaz. Burası işte bizim devletimize aittir. Burası olursa olur, diğer taraf olursa olmaz. Burası içki satıyor, burası satmıyor, helal iştir deyip birçok kişiye fetva verdi. Ve birçok kişi de işte cami cemaatinde özellikle benim işte arkadaşım o buradan alışveriş yapıyor. Bu da 5 vakit namazında adam. İşte hacını yapıyor, umresini yapıyor, zekatını veriyor. Bu adamlar yapıyorsa biz de yapıyoruz demek. Yani birileri yapıyor diye başkalarının yapmasa doğru olur mu yani hocam? İlla başına bir başörtü olması veya ne sualden, bileyim hoca vasfı olması.
0: Şimdi sualden zaten cevabı ne olduğu aşikar. Evet. Soru sorarken aslında cevabı da vermiş oluyorsun. Daha önceki derslerimizde ifade ettik. Borsa sistemini, BIST sistemini, endeks sistemini, evrak alım satım sistemini teori olarak anlatıldığı zaman var olan bir malın temsili bir kağıdı ve var olan bir mala ya da şirkete ortak olarak ifade ediliyor. Evet. Meseleyi böyle ifade ettiğimiz zaman cevap basit. Şirket helalse hissedar olmak helal, evet. Şirket haramsa hissedar olmak haram. Çok basit. Ama uygulama bu olmadığını, sistemin alım satımlarda işte gerek endeks 30 olsun, gerek endeks 100 olsun, gerek işte açığa alım, açığa satım meseleleri olsun, gerek o malın veyahut da o şirketin reeldeki değeriyle bizdeki değer arasındaki farklılıklar olsun, şirketin anonim şirketi, mülk şirketi olma yapısı olsun, bir takım etkenlerle bunun zaten fıken sıkıntılı olduğunu dillendirmiştik. Evet. Ama kişi nefsani olarak hoşuna geliyor, kolay para kazanmak olarak görüyor. Çünkü oturduğun yerden anlık olarak işte o para bir anda yükseliyor, bir anda düşünüyor, hırs oluyor. Birileri de bu konuda işte şöyle olursa fetva vardır, şöyle olmazsa caizdir şeklinde ifadelerle nefsani bir bakış açısıyla buna gidilebiliyor. Dolayısıyla aklın yolu birdir. Evet. Gönül ister ki bu konuda kanaat önderi olan, hoca olan kişiler tek bir fetva yayınlayarak, yani insanlar kendine uygun bir fetva bulmak değil, net bir şekilde gerekirse otursunlar, tartışsınlar, birbirlerini ikna etsinler. Fetva verenler neye göre veriyor? Vermeyenler neye göre vermiyor? Meselenin arka tarafını, fıkhın mutfak tarafını, yani halka arz tarafını değil, mutfak tarafını tartışılsın, edilsin ve bu noktada tek bir şey söylenirse en azından birileri yapacaksa da nefsime uydum yapsın. Ben fetvaya uydum şeklinde bir algı olmaması gerekir. Rabbim bu günleri de bizlere göstersin.
1: Amin. Bu borsayla alakalı yine bir abimiz şey demişti hocam. Ben her konuda Fatih Hocam'ın fetvalarına güveniyorum, onu takip ediyorum falan dedi. Ondan sonra dedim abi borsada şey yapıyorsun, alsat yapıyorsun dedim. Ya onu da dedi başkasından dedi şey aldım dedi, fetvasını aldım dedi. Bazen de nefis devreye girebiliyor hocam. Rabbim onları da kurtarsın diyelim. Amin. Hocam bir diğer sorumuzda Kur'an harfleri olan gümüş yüzük takmanın dinimiz için bir sakıncası var mı?
0: Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Hanefi mezhebine göre erkeklerin gümüş yüzük takması ruhsattır, sünnet değildir. Yani bu şu demektir. Takmaması takmasından daha evladır. Kömer Nasuh Efendi Hukuk İslamiyesi'nde bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Yani bunun bir ruhsat olduğu, bir sünnet olarak Hanefi fıkhında kabul edilmedi. Ha, diğer mezheplerde bu konuda farklı görüşler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması, sahabenin işte belli günlerde takmış olması. Tabii burada yorum farklılığı, Hanefi fıkhı bu işte mühür olarak kullanılması, bir ihtiyaçtan dolayı kullanılması şeklinde. Yoksa bir zinet olarak meseleye bakılmıyor. Peki bununla beraber yüzük takması ruhsat mıdır? Evet, gümüş yüzük belli bir gramı, 4-5 gramı aşmamak kaydıyla olabilir. Üzerinde işte nakış var, Arap harfleri var. Bunlara bir mani olur mu? Elbette olmaz. Yeter ki yani bir yazı olmasın veyahut da yazı olsa da o yazı Kur'an ayeti gibi bir yazıysa bu konuda onun adabına riayet edecek tarzda onun kullanılması. Yani onun da işte lavaboya vesaire girilmemesi. Ama sadece mücerret bir harfin olması, Arap harfinin olması bu manada bir farklı bir şey ifade etmeyeceği için takılmasında fıkhi anlamda bir mahsur lazım gelmeyecektir.
1: Evet. Son dönemde özellikle hocam takı işinde birazcık daha böyle popüler oldu herhalde. Kola takılan bir bileklik yapılıyor hocam. Bileklik içerisinde işte Ayet-el Kürsi, alt tarafında Kalem Suresi işte 51-52. Ayetler, bunlar hani nazarla alakalı olduğu için bunları yapıyorlar ve bu şekilde lavaboya giren çok yani eşimiz dostumuzu gördük
0: şimdi
1: etrafımızda.
0: Öncelikle şunu söyleyelim, onunla lavaboya girme meselesi bir bahsi diğer. Onun öncesinde dedik ya erkeklerin sadece yüzük takmasına ruhsat vardır. Onun haricinde ziynet işte kolyeydi, bileklikti veya farklı bir takım ziynetlerdi. Evet. Bunları velev ki gümüşten dahi olsa erkeğin takması caiz değildir. Yani şöyle bir algı var, işte gümüş olursa mutlak manada caizdir erkek için. Evet. Hayır, gümüş sadece yüzüğe izin verilir. Yüzüğün dışındaki takılar ne olursa olsun bunun takılması caiz değil. Bileklikti, kolyeydi vesairdi. Evet. Dolayısıyla onun üzerinde şu yazıyor, bu yazıya gitmeye gerek yok. Deriden dahi bileklik olsa veya işte taştan bileklik olsa veya ne bileyim farklı bir takım maddelerden bileklik dahi olsa bu bir ziynet olarak yapıldığından dolayı bunun erkeğin kullanması zaten caiz bir şey değildir.
1: Ne takarsanız sakın ziynet olarak taktığınız için
0: o caiz. Ne de yüzük, ona ruhsat vardır yüzük konusunda. O da dediğimiz gibi belli bir gram aşmayacak ve erkekler için de gümüş olacak. Gümüşün dışındaki diğer maddelerde olmaz. Yani bazen şöyle bir şey
1: akika
0: oluyor.
1: Akika şey takıyorlar.
0: Akika konusunda ruhsat vardır. Onunla alakalı İbn-i Umam Fethülkadir'de
1: ahşap
0: de
1: takıyorlar mesela.
0: Söylüyor. Söyleyeceğim onu. İşte sarı mesela takıyor. Diyorsun altın. Yok hocam bu altın değil, bu bakır. Fark etmez, bakır takman da caiz değil. Evet. Ya işte bu platin, beyaz altın dedikleri, bu da caiz değildir. Sadece gümüşe ruhsat vardır. Bir de taş olarak da işte dediğimiz gibi bazı taşlara izin veriliyor. Onun haricinde işte hangi madde olursa olsun gümüşün dışındaki maddeler, bunların kullanılması da caiz değildir.
1: O ahşap da aynı şey mi?
0: Aynı şekildedir tabii ki.
1: Onu da kullanmak da olur. Evet. Bir diğer sorumuz o da hocam. Eşimle Şafii mezhebine göre dini nikah kıysak helal midir diye sormuşlar hocam.
0: Bu tabii sorunun bir başı olması gerekir. Evet. Yani neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Muhtemeldir ki bunlar arasında bir boşama gerçekleşiyor ve bu boşama neticesi maalesef genelde 3 talak söz konusu oluyor. İşte birliktelik mümkün değil. Bizim nikahımız geçmişe baktığımız zaman acaba Şafii mezhebine göre var mıydı yok muydu? Çünkü Şafii fıkhında nikahın şartlarından bir tanesi nikah esnasında nikahı kıyan kızın velisinin olması. Yani bulu çağına ermiş olsa dahi bir kadın kendi nikahını kıyamaz Şafii fıkhına göre. İlla ki veli olması gerekir ve bu velinin fasık olmaması gerekir. Yani namazında, niyazında dindar bir kimliğe sahip olması gerekir. Şahitlerin hakeza fasık olmaması gerekir. Nikahta tezviç ve tenkih kelimelerinin, yani aldım verdim değil de evlenmeyi ifade eden kelimelerin kullanılması gerekir. Bir takım şartlar vardır. Dolayısıyla efendim bu şartlara uyulmamıştır, bir daha nikah kıyalım gibi bir takım söylemlerden kaynaklı. Bizim bu kardeşimize tavsiyemiz, eğer böyle bir boşama olayı olmuşsa acaba bu boşama nasıl oldu? Belki de gerek yoktur. Bizim danışma hattını arasın, kendi durumunu arz etsin. Oradaki arkadaşların ona vereceği cevaba göre hareket eder. Evet. Yoksa direkt ben hani şu mezhebe göre bu mezhebe göre yok ben iptidada nikah kıyarken Şafii mezhebinin de kriterleri doğrusuna kuyuyorum derse bu güzeldir. Yani bu çünkü netice itibariyle bir mezhebin ihtilafından kaçmak, kendi mezhebimizde eğer bir kerahati iktiza etmiyorsa bunu yapmak müstahaptır. İbn-i Humam Rahimullah Fethül Kadir'de bunu açık ve net bir şekilde söylüyor. Evet. Yani dolayısıyla nikahta kızın velisinin olması çok güzel bir şeydir. Şahitlerin fasık olmaması çok güzel bir şeydir. Tezviç ve tenkih kelimelerinin, yani evlenmeyi ifade eden kelimenin kullanılması çok güzel bir şeydir. Burada bir de yani bu şu münasebetle bir şey daha ifade etmek istiyorum. Çünkü geçenlerde gelen suallerden bir tanesi, işte ben eşimle ayrıldım ama sonra resmi olarak gittik, muameleyi sonlandırdık anlaşmalı olarak. Sonra bize dediler ki dinen ayrı olabilmeniz 3 talak vermene bağlı. Ben onun üzerine 3 talak verdim. Tabii sonra pişmanlık oluyor. Bir daha evlenmek istiyoruz. Nasıl olur vesaire. Şunu net bir şekilde vurgulayalım. Eşlerin birbirlerinden ayrılmış olmaları illaki 3 talak vermeye bağlı değildir. Hatta hatta ahsen olan en güzel boşama şekli, hanımın temizlik döneminde beraber olunmadan bir talak vermek, yani bir kere seni boşadım ifadesini kullanmak ve sonrasında o hanımefendi iddeti bitene kadar ona erişmemek. Ve iddeti bittikten sonra zaten arada bir bağ kalmamıştır. O kadın bir başkasıyla da evlilik yapabilir. O erkek başka bir hayat da kurabilir. Yani illaki 3 talakın 3'ünü de verme zorunluluğu yok. Tek bir talak vermek suretiyle de eşlerin birbirlerinden ayrılması mümkündür.
1: İddet bittikten sonra hocam veya iddet süresi içerisinde ikinci bir talak verebilir mi? İddet bittikten
0: sonra
1: da.
0: Şöyle ifade edelim. Bir hanımın boşanmaya mahal olması ya menkühe dediğimiz nikahın devam etmesine bağlı ya da mu'tette dediğimiz iddet dönemine bağlıdır. Evet. Yani bir adam bir boşama yaptıktan sonra eğer kadın iddetini bekleme süresinde bir daha boşamayı icra edecek olursa ikinci talak gider. Bir daha boşamayı icra edecek olursa üçüncü talak da gider.
1: İddet süresince.
0: İddet. Ama iddeti bittikten sonra artık sokakta herhangi bir yabancı kadın gibi olmuştur. Nasıl ki sokaktaki bir kadına seni boşadım demenin hiçbir önemi, kıymet harbiyesi yoksa burada da iddetten sonra böyle bir durum
1: söz konusu değil. O zaman iddet döneminde orada dikkat edilmesi.
0: Dolayısıyla zaten üç türlü talaktan bahsedilir. Ahsen talak en güzel boşama şekli. Bir de bunlar sünni talaktır. Bir de hasen talak güzel olan, bir de bid'i olan talak vardır. Yani günah olan talak vardır. En güzel boşama nedir? Kişi hanımına dediğimiz gibi temizlik döneminde beraberlik yaşamadan bir talak vermek ve kadının iddeti bitene kadar ona ilişmemek. Çünkü bir kimse böyle bir boşamayı yapıyorsa gerçekten bu yuvanın bitmesi, bu yuvanın dağılmasında bir istikrar göstergesidir. Çünkü yani kişi hanımına muhtaç, ihtiyaç duyduğu halde beraberlik daha yaşamamışken bir talak vermesi temizlik döneminde kararlılığını gösterir. Ve o hanımefendi iddet bekleme zaman zarfında 3 aybaşı hali bekliyor ya, bu zaman zarfında ona yaklaşmaması, ona müracaat etmemesi, gel bu yuvayı kurtaralım dememesi her iki taraf açısından demek ki bunlar gerçekten bu ayrılıkta istikrarlı, gerçekten kararlılar. Yani bu yuva devam etmeyecek. Bunun göstergesidir. Ve 3 aybaşı hali bitince de herkes kendi yoluna devam eder. Ve bu türlü boşamak pişmanlığın en nadir olduğu boşamalardır. Çünkü bir insan bu şekilde bir ayrılık yaptıysa gerçekten bu yuvanın sonlanması gerekiyormuş. Sünni olan, hasen olan talak nedir? Kişi işte yine temizlik döneminde hanımına yaklaşmadan, beraber olmadan bir talak verir ve hanımı o tuhru, o temizlik dönemi biter. Aybaşı haline girer. Aybaşı halinden sonra tekrardan temizlenir. Temizlendikten sonra ikinci talakı verir. Yani tamamıyla bitirmek istiyorsa şart değildir. O ikinci talakı verdikten sonra yine o temizlik dönemi biter. Aybaşı haline girer. Tekrardan aybaşı halinden temizlik dönemine girer. Sonra üçüncü talakı verir. Ondan sonra yani aybaşı haline girip temizlendikten sonra artık her şey bitmiştir.
1: Bu geri dönüşü olmayan sistem olmuyor. Bu.
0: Ama 3 talakı bakın 3 ayrı temizlik döneminde veriyorsun. Evet. Bu da istikrarın alametidir. Yani kararlılığın alametidir ve pişmanlığın az olmasının alametidir. Bu da sünni talaklardandır ama güzel olandır. En güzeli olan bir talak vermektir. Evet. Bidat olan nedir? Günah olan nedir? Kadına bir anda 3 talakı vermek ya da aybaşı halindeyken vermek ya da beraberliğin sonunca, yani temizlikte cinsellik yaşamışsın, yani bir aybaşı hali geçmemiş, ondan sonra onu boşuyorsun. Bunlar bidattır, günahtır ama geçerlidir. Ve genel itibariyle bu türlü boşamalar sonucu pişmanlıkla, hüsranlıkla oluşan boşamalardır. O yüzden olur ya, evlenmek hak olduğu gibi ayrılmak da mukadderattandır, olabilir. Ama bu konuda sünnete uygun bir şekilde boşanmak gerekir. O da nedir? Yani daha öncesinde bu anlattıklarımızı kişi aklında tutamayabilir. Arar der ki hocam ben eşimden ayrılacağız, biz anlaştık. Nasıl bir yol takip etmem gerekir? Hoca efendi ona yolu çizer, der ki temizlik döneminde bir boşamayı gerçekleştir. Sonra resmi muameleleri yapın. Yani onu anlaşmalı bir şekilde. Sonrasında eşin iddetini beklemeye başlasın. Zaten iddeti bittikten sonra seninle hiçbir bağlantısı kalmayacak. Yarın öbür gün pişman oldunuz. Tekrardan ya gel bu yuvayı devam ettirelim. Yeniden yuva kuralım. En azından buna da imkan vardır. Otururlar yeniden nikah yaparak hayatlarına devam edebilir.
1: Peki hocam, bir kere boş ol dedi mesela, bir talak verdi. İddet süresi içerisinde tekrar barışmak istediler. Bu süreçte iddet bitmeden tekrar nikah yapmak zorundalar.
0: Bu boşamanın şekline göre değişebilir. Eğer bu boşama rıcı diye ifade ettiğimiz dönüşü olan boşama, ki sarahaten seni boşadım tabirini kullanarak yapmışsa, iddet döneminde karı kocanın birbirleriyle karı koca ameliyesinde bulunması ya da kocanın ben seni geri aldım demesi yeterlidir. Yani nikahı yenilemelerine gerek yoktur. Buna ricat deniyor fıkıh dilinde. Ama iddet bittikten sonra illaki bunlar nikah yapmaları gerekir. Ama adamın boşama ifadesi bain olursa, bain talak, işte kinay lafızlarıyla vermiş mesela, adam demiş ki babanın evine git ve bununla da boşamayı kastetmiştir. Evet. Ya da seni işte bain talakla boşadım şeklinde bir ifade kullanmışsa, böyle bir durumda iddet döneminde yine bunlar beraber olmak istiyorsa yeniden nikah yapma zorunluluğu vardır. Yani dönüşü olan ricî talakta iddet döneminde erkeğin müracaat ettim demesi, geri aldım demesi ya da karı koca ameliyelerinde bulunması bu nikahın devamı için yeterlidir. Ama düşen talak gitmiştir, o bir daha geri gelmez. Evet. Tabii bu dediğimiz beynünnetül kübra dediğimiz 3 talak vuku bulmadan önce, 3 talak vaki olduktan sonra nikah yapsalar bile bunların birlikteliği mümkün değildir.
1: Evet hocam, bu konuda da dikkat etmek lazım. Tabii bazı mevzular var, onlardan bir tanesi de işte mahkeme bizi boşadığında nikah kalıyor mu, tekrar bir daha boş ol demesi gerekiyor mu veya anlaşmalı boşanmalarda nasıl oluyor gibi.
0: Bunlar aslında konuşmuştuk.
1: Evet, daha önce konuştuk. Bunları yani, da YouTube kanallarımızdan yine tekrardan izleyebilirsiniz. Veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Oradan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hocam son olarak bir sorumuz daha var. Yaşlılar veya takma dişi olanlar misvak tozu kullanıyor. Bu normal misvak hükmüne girer mi? Yani kullanan kişi misvak sünnetini yerine getirmiş olur mu?
0: Şimdi misvak kullanmanın birçok fazileti var, birçok faydaları var. Bu faydaları işte temizliğin, hijyenin sağlanması, ağza hoş bir kokunun bırakması ki bunlar bahsedilen o misvak tozuyla da belki elde edilebilir. Ama onun yanı sıra misvak kullanmanın bir sünnet olma tarafı vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olma onun bir göstergesi. Ki İbn Abidin Rahimullah 10 hasletten bahsediyor. Misvak kullanmanın kişiye sağladığı 10 faydadan bahsediyor ki bunların bir kısmı manevidir. Dolayısıyla burada hani misvak tozu bunun hijyenlik tarafı, sıhhat tarafı açısından hasıl olsa da misvak kullanma sünnetini icra etmiş olur mu? Hayır, el cevap olmuş olmaz. Onun hakkında o sünneti bizatihi fiil olarak fiziki misvak kullanmak suretiyle olacaktır. Dişinin takma olması, protez olması sonucu değiştirmez. Çünkü burada önemli olan ittibadır, tabi olmaktır.
1: Yani o hareketi gerçekleştirir.
0: Yani o temizliği sen zaten bir şekilde gerekirse bunu diş fırçasıyla da yaparsın. İşte bir takım macun vesaire kullanarak da yaparsın. Onun temizlikle alakalı bir takım işte kimyasalları vardır. Onlarla da yaparsın. Ama misvak kullanma ameliyesini ayrıyetten sünnete tabi olarak kullanmak gerekir. Evet. Efendi Hazretlerimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Hatta şu anda hocalarımızdan da görürüz. Ceplerinde hem misvağı vardır hem de fırçası vardır. Yani fırça evet o temizlik hasıl olsun diye çünkü misvakta dişlerin arka tarafının temizlenmesi olmayabiliyor. Evet. O zaman fırçayla da bu işlemi yapacağız ama misvak sünnetini de ayrıyetten icra edeceğiz. Bunları birbirinden ayırmak lazım beraberce. Yani ben nasıl olsa ağzımın hijyenini sağladım, ağız temizliğini sağladım. Misvağa ne gerek var değil. Çünkü misvaktaki bütün gaye sadece ağız temizliği değildir. Evet onu da elde ediyor. Artı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Bu manada sen peygambere tabi olmak, ona ittiba etmek gayesiyle onun anlattığı, kitaplarımızda meşgul olduğu ki sünnete uygun bir misvak boyu ne kadar olmalı, kalınlığı ne kadar olmalı, nasıl kullanılmalı bununla alakalı kitaplarımıza yazdığı şekilde kullanmak da sünnettir.
1: Evet. Bunu peki hocam mesela kullanmak istiyoruz ya, hani belki gün içerisinde devamlı yanımıza taşıyamayabiliriz. Yani bunu illa sabahtan akşama kadar yanımıza taşıyıp kullanmamız mı gerekir yoksa akşam evimize gittik veya sabah evimizden çıkarken kullanmamız?
0: Şöyle söyleyeyim, Hanefi mezhebine göre aslında mezheplerde misvakla kılınan namazın misvak kullanmadan kılınan namaza nispetle faziletli olduğu meşhurdur. Ancak burada ne amaçlanıyor? Bu konu mezhepler arasında farklı yorumlanıyor. Hanefi fıkhına göre abdeste misvağın kullanılması ve o abdeste kılınan namazda fazilet. Şafii fıkhına göre ise abdeste değil namaz öncesinde bizatihi misvağın kullanılması. Yani Allahu Ekber demeden önce misvağı kullanıp cebine koyup o şekilde. Ama Hanefi fıkhında bu şekilde değil. Bir de burada tabii farklı bir mesele daha var. Kişinin diş etlerindeki bir takım zafiyetten dolayı kanama evet. riski olabilir. Şafii fıkhına göre kan abdesti bozmaz ama Hanefi fıkhına göre bozacaktır. O yüzden Hanefi mezhebinde sünnet olan abdest esnasında ağız temizliği yapılırken misvak kullanmak. Yoksa devamlı ağzımızda misvağın durması değildir. Sokakta misvakla dolaşmamız anlamında, ağzımızda dolaşmamız anlamında değil. Her ne zaman abdest alıyorsak abdeste misvağın kullanılmasıdır.
1: Yani bunu ağzımıza su verdiğimizde kullanmak
0: için. Yani ağız temizliği yaparken ağzımıza su veriyoruz, misvağı kullanıp tükürüyoruz. Tekrardan ağzımıza su veriyoruz, misvağı kullanıp tükürüyoruz. Bu şekilde alınan abdest de fazilet vardır. Şafii fıkhında ise bunun ötesinde namaza durmadan önce misvağın kullanılması şeklinde. Dolayısıyla hani misvak evimde dursun. Eğer sen sadece evde abdest alıp gün boyu dışarıda abdest almıyorsan ve abdestinde de o misvağı kullanmışsan sen bu fazileti aldın. Ama ben gün içinde dışarıda da abdest alıyorum dersen o zaman evde duran misvan sana bir faydası olmayacak.
1: Yani en azından akşam yatsıyı mesela evde veya sabah namazını.
0: Çok, niye öyle yapalım ki yani bu o ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti o ki yani az bir ameliyeyle çok sevap kazanmak. Hani biraz önce fonlardan bahsettik. Evet. İnsanlar niçin onlara girmek fetvasını araştırma zorunluluğu hissediyorlar. Az verip çok kazanmanın önünde. Burada da dünya hayatında aynı namazı kılacaksın. Ama misvak kullanmışsan sevabın fazla olacak. Evet. Bir sünneti işleyeceksin, şehit sevabı alacaksın. Müslüman uyanık olmalı. Nasıl ki dünyevi meselelerde ticaretini düşünüyorsa, uhravi meselelerde bunu daha fazla. Bir misvağı cebinde tutmak zor bir şey olmasa gerek. Evet. Yani gün içinde namaz kılarken, abdest alırken bunu kullanmak zor olmasa gerek. Yani bunu o yüzden insanları tembelliğe teşvik ederim. Yani hiç olmazsa evinde dursun diyor. Yok kardeşim, cebinde dursun. Niye durmasın ki? En azından senin üzerinde Hazreti Peygamber'in bir sünneti var. Evet. Yani senin cebinde o misvağı biri gördüğü zaman şuna şahitlik edecek. Eğer biliyorsa bu adam misvak kullanıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini icra ediyor diye şahitlik edecek. Bilmiyorsa sual edecek, sen onu anlatacaksın, onu öğrenecek. Yani her halükarda karlı bir durumdur. Dolayısıyla evde durmasının sana bir faydası yok. Bizatihi yanında olması ve onu bizatihi kullanmaktır. Hanefi fıkhında abdest esnasında kullanmamış olan bir kimse namazda dururken kullansa olur mu? Eğer diş etlerinde bir sıkıntısı yoksa, yani kanama riski yoksa, bu herkesten farklı, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. O zaman bunu kullanmasını yine İbn-i Umam Rahimullah Hidayi Haşiyesinde müstahap olduğunu söylüyor. Yani Şafii fıkhında böyle olsa da Hanefilerce de bu müstahaptır. Yeter ki kanama vesaire riski bulunmasın diye. Evet. O yüzden yani aynı ibadeti icra ediyor. Niye fazla sevap almayalım ki?
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bu manada da uyanık olmakta fayda var.
1: Evet. Hocam, soruları böyle soruyorum. Sebebi şu. Size tabii ki soran kardeşlerimiz vardır. Onlar da böyle detaylı bir şekilde soruyordur ama belki sizden bazı konularda çekinebilir olabilirler ama bana karşı öyle olmuyorlar. Bana her defasında şunu yapıyorlar. Hocam, bununla alakalı ne fetva verdi? Mesela böyle böyle söylemişler. YouTube'da açıyoruz, gösteriyoruz. Ondan sonra peki buraya şöyle yapsak olmaz mı? İşte şunu şöyle yapsak olmaz mı diye yani beni zor durumda bırakıyorlar. Ben de onlar daha iyi öğrensin diye size bu şekilde soruları yönlendiriyorum hocam. Hakkınızı helal edin.
0: Helal olsun.
1: Hocam, bu soruyla da programımızı nihayetine erdiriyoruz. Son olarak dua babına neler söylersiniz?
0: Allah-u Teala Hazretleri yaratılış gayemiz doğrultusunda ömrümüzü tüketebilmeyi bizlere nasip eylesin. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde afiyet içinde kulluğumuzu ifa edebilmeyi ve bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize de rahmet eylesin, makamlarını âli eylesin. Ki bizler de o haliyle hallendiğimizde arkamızda hayır ile yad edecek eşler, dostlar, talebeler bırakabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah razı olsun. Cümleler. Teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, sizler yine bizlere suallerinizi ilmihal@laligultv.com.tr ve ilmihal WhatsApp hattı üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. 0530 357 61 62 WhatsApp numaramız. Yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattına ulaşmak isterseniz pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza da yine 0212 923 36 36 numaralı telefondan hem sorularınızı sorabilirsiniz hem de Şura Fıkıh Kurulu ile alakalı desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Yine birçok medresemiz var. Daha önceki programımıza değinmiştik. Buranın da tabii ki giderleri var. Bu sezona yetiştirildi elhamdülillah ama birçok da ihtiyaç söz konusu. Bu anlamda da sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İmmihal programı sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kâmil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
2: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
9: Reklamları dinlediniz. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Şimdi burada yine sihir kitabında 364. Burada size uzun anlatmayacağım. Ama 364, 65, 66, 67 gidiyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da 5 tane ayet var. Bu 5 tane ayet-i kerimenin her birinde 10 tane kaf var. Kaf harfi, kaf. 10 tane kaf harfi. Bunun bir tane altıncısı var ama Müzzemmil suresinin sonunda onu buraya dahil etmemişler. 10 tane kaf bulunan Esma-i Hüsna'dan da kafla başlayanlarla zikir yapılıyor. Bu harfleri Evliyaullah, Ahmed-i Buni Hazretleri, İbn-i Uceyl Hazretleri, efendim, Şeyh Mahmud-u Gazi Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Şeyh Necmüddin-i Kübra Hazretleri, Maruf-u Kerim Hazretleri, Şeyh Nizamuddin Evliya, Feridüddin Genci Şeker Nakşibendi, Şeyh Hamidüddin Nakuri vesaire vesaire. Efendim, Ahmed-i Rifai Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Ebu Medyen-i Maghribi Hazretleri, Gavsul Evliya Kutbul Ektab, Abdülkadir Ceylani, Kattesallahu Aleyhi Hazretleri, Ali İbni Ebi Talip, Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediliyor. Bu altı, bu beş ayet-i kerime okunuyor. Düşmanlarına karşı yardımda bundan daha kuvvetli bir şey görmedim. Diyor ki, şerlerden, hilelerden, silahlardan hiçbir şey ona zarar veremez. Kim onunla mücadeleye kalksa mutlaka Allah hasmını kahreder. Yani yenik duruma düşürür. İnsanların kalplerinde heybeti itibarı ziyade olur. Sultanın, yöneticilerin, naiplerin, vekillerin yanına girse şerlerinden, tuzaklarından emin olur. İnsü cinnin şerlerinden, şeytanların, inatçı yakınların zararlarından koruyacak bir hicap ve perde olur. Ondan sonra efendim, ordular bunu okusa, eskiden Osmanlı zamanında harpte bu ayetler okunuyordu. Bütün ulema, evliya, o harplere katılan evliyaullah bunu okutturuyordu. Ve harpler böyle bu ayet kelimeler hürmetine kazanılıyordu. Bir şeye yazılıp mızrağa takılsa, efendim harpte ondan sonra düşmana karşı tutulsa, düşmanlar bozguna uğrar, mağlup olurlar buyuruluyor. Şimdi bu ayet kelimeleri, 5 ayet kelime, her ayette 10 kaf var. Kim bunları okursa veya yazarsa, başında taşırsa, sarığın içinde veya kadın başörtüsünün içinde taşırsa, yani çarşafın üst kısmında, Allah Teala ona 12 bin melek gönderiyor. Ellerinde nurdan mızraklar var. Onu bütün afetlerden, belalardan koruyorlar. Allah Teala Firdevs Cenneti'nde ona 600 kasır kırmızı yakuttan bina ediyor. Eğer devlet reisi bunları okumaya devam ederse Allah saltanatını sabit kılar. Nusretini, yardımını, zaferini ona ihsan eder. Allah Teala bunu okuyan veya yazan, taşıyana bütün emirleri, vezirleri musakkar kılar ve onu cümle düşmanlarına galip kılar. Haşerat, müziyat, eziyet veren hiçbir şey ona zarar veremez diyor. Kim bu ayet-i kerimeleri yazarsa, cuma gününde yazarsa, işte bunu Ubeydül Hoca yap bana İnşallah dediğim sana buydu. Cuma gününde bu ayetleri yazarsa, bunlarda 50 kaf var. Her ayette 10 kaftan 50 kaf var. Onu içerse içine 1000 tane şifa giriyor, 1000 tane deva giriyor, 1000 tane sıhhat giriyor, 1000 tane rahmet giriyor, 1000 tane rafet giriyor, 1000 tane yakın kuvvetli iman, 1000 tane kuvvet Fiziki kuvvet görüyor, 1000 tane nur görüyor. Bedenindeki bütün dertler, griller, kederler, üzüntüler, hüzünler, gamlar zail oluyor. Bu 5 ayet-i kerime okuyan Selman-ı Faris'ten rivayet, ömrü uzun olur, günahları mağfiret olur, ne muradı varsa ihsan olur. Daha yazıyor, Beyazıt Bestamiler, Havassul Kur'anlar, kitaplardan Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri Efendi Babamızın, ondan sonra yazdım, okuyun. Nereden başladı? Güzel bulunan amel edin. Böyle bir hazine bulunmaz. 364'ten başladı. Ayetlerin okumasına geldim. O arada ilimlerin hepsini okuyamadım. Onlardan istifade edin. Kadın erkek 372'den Eûzü Besmele ile başlıyor. Ondan sonra yalnız orada bazı şartlar var. Her birinin başında herhalde o şartları okuyun yani. Her birinin başında eûzü çekiliyor. Yani bir eûzü normalde yeter ama bunda her birinin başında başlarken eûzü çekiliyor. Hele ki mümkünse 10 kere okunursa olmadı. Bir kere okunması da kafi geliyor. Peşinden 10 esma var. Onların hepsi de kaf ile başlıyor. Ya kahiru, ya kadiru, ya kaviyu, ya kayyumu, ya kabizu, ya kuddusu, ya kaimu, ya garibu, ya kabile tevbi, ya muktediru. Onda da kafla başlamıyor ama muktedirdeki kaf onun yerine geçiyor. Bütün evliyaullah bunu nakletmişler. Birçok kaynaklardan, kitaplardan dünya kadar yazdım. 372'de başlıyor. Her ayet bittiği zaman 3 kere ismi şerifler tekrar ediliyor. Ayet bir kere okunuyor. Alimun kadirun ala mavrid. Alimun kadirun ala mavrid. Orada 3 kere yazmış. Ayetle isimleri birbirinden ayırdım. Öyle bir kuvvet geliyor, öyle bir enerji geliyor. Zayıf bünyelere, işte benim çok hastalıklarım acayip. Ondan sonra 372'de başlıyor, 374'te bitiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den 5 ayet-i kerime. Ayrıca tabii sihirlerden korunmak için, üste taşınmak için her biri 10 kaf harfi müstemil 5 ayet-i kerimenin vefk-ı şerifi var. Bu vefk-ı şerifi de 375'te sayfada bu şekilde alimlerin usulü üzere beyan ettim. Burada Arapça rakamlar yazılıyor. Ayet-i kerimelerin efcat hesaplarından, onların kaç kere, binlerce kere tekrarından çıkıyor bu. Bu vefk-ı şerifte efendim toplam cümmel hesabı efcete göre 56.595 olup aşağıda üzerinizde taşımanız için hazırlanan vefk-ı şerif tarh ve kesir, yani işte küsuratları yazma yapılmaksızın sahih bir vefk olarak hazırlanmış, abdestsiz tutmamaya ve taşımamaya dikkat edilmelidir. Aksi takdirde zararı faydasından çok olabilir. Onun için vefk-ı şerif şu şekildedir diye 375'te de beyan ettim. Bu sihir kitabında neler var, daha neler var, daha neler var. Ama ben vakit bulup size anlatamıyorum. Ama siz de okumanız kıt okumuyorsunuz. Hep benden bekliyorsunuz. Onun için teşvik ediyorum. Yazmak da yetmiyor. Ayrıca teşvik ediyorum. Okuyun, amel edin. İki cihan saadetine nail olasınız. Dünya ahiret muratlarınıza nail olasınız. Cümle korktuklarınızdan emin olasınız. Evlerinizde, ocaklarınızda nurla yaşayasanız, huzurla yaşayasınız. Çoluk çocuğunuzun salahını göresiniz, mürüvvetini göresiniz, göz aydınlığını göresiniz. Amin, amin.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
11: Burası gönül bahçeniz. Lale Gül Efendi.
12: Rabbimize şükürler olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatacağımız bir programla Lale Gül TV ekranlarında sizlerleyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu anlattıklarımızı tesirli ve ben anlatana ve sizlere bildiklerimizle amil olmayı nasip eylesin. Amil olduktan sonra bu vesileyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı daha nice bilmediğimiz bilgilere ulaşmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Bu dersler hürmetine, bu program hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizi nail eylesin.
11: Abdullah Ahmet Hoca ile Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatı programı bugün saat 15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
13: Can feda.

0: söyle.
1: Selamun aleyküm efendim, merhabalar. Haftanın ilk Can Feda programında tekrar birlikteyiz. Kavuşturana buluşturana sonsuz hamdü senalarız. Efendim bugün 20 Şubat 2025 tarihine gideceğiz. Neden? Çünkü o sohbette Cübbeli Ahmet hocamız Ravza-i Mutahhara'da salavat okuyanlara istiğfar etmekle görevli meleğin adını söylüyor. Evet, hatırlayacağız. Muhakkak biliyorsunuzdur ama unutmuş olabilirsiniz. Görevimiz efendim, tabii hatırlatacağız.
2: Aşıkların cananesi, cananesi. Al beni götür beni Medine.
1: Tabii bu süre zarfı içerisinde yarışmamıza katılmak isteyen olursa bu ismi doğru tahmin edenler arasından bir kişiye Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt göndereceğim. Yarın da turnuvamız olacak. Yarın da özel dikim çarşafı şerifimiz olacak. Onu da şimdiden hatırlatalım. Ama şimdi o sohbetten 5 dakikalık bir kayıt hazırladım ama onu 12.50'de paylaşacağım. Şimdi 30 saniyelik bir kısmı dinleteceğim.
3: Ve cealel ümmeti fi salat aleyhi eftalet derecati. Benim ümmetim bana salavat-ı şerif okudukları zaman onlara derecelerin en faziletlilerini ihsan etti. Ve vekkele bi kabri meleken. Benim kabrime bir melek görevlendirdi. Başı arşın altında. Ve riclahu fi cuhumil ardı süfla. İki ayağı 7 kat yerin merkezinde. Ve lehu semanun elfe cenahin. 80 bin kanadı var. Fi kulli cenahin semanun elf rişe. Her kanatta 80 bin tüy var.
1: Evet, hatırlayanlar var mı? Şöyle isimce onurlandırmak isterim. 0-549-691-8080 efendim. Ravza-i Mutahhara'da salavat okuyanlara istiğfar etmekte görevli meleğin adı neydi? Hatırlayacağız, tanıyacağız. Şık vereyim mi diyecektim. Tamam, bir kişi doğru cevap vermiş. Havva abla 69-92. Helal olsun. Yani programın namını kurtardın. Teşekkür.

0: tüm mesajları kontrol ettim ancak bu kadar doğru cevap vardı. Hemen bir kez daha dinleyelim, şıkları verelim artık.
1: Ve ceale li ümmeti fi salati aleyhi eftalet derecati. Benim ümmetim bana salavat-ı şerifi okudukları zaman onlara derecelerin en faziletlilerini ihsan etti. Ve vekkele bi kabri meleken. Benim kabrime bir melek görevlendirdi. Başı arşın altında. Ve riclahu fi tuhumil ardı süfla. İki ayağı yedi kat yerin merkezinde. Ve lehu semanun elfe cenahin. 80 bin kanadı var. Fi kulli cenahin semanun elfe rişe. Her kanatta 80 bin tüy var.
0: Ravza-i Mutahhara'da salavat okuyanlara istiğfar etmekle görevli meleğin adı Hafun muydu yoksa Mentarus muydu? Hafun birinci şıkta yer alıyor, Mentarus ikinci şıkta yer alıyor. Yazmakta zorlanan dinleyicilerim olursa bir ya da iki yazabilirler. Birinci şıkta Hafun var, diğer şıkta kıymetli dinleyenlerim Mentarus var. 20 Şubat 2025 tarihli sohbeti karıştırabilirsiniz, bulabilirseniz de helal olsun. Uzunca bir sohbet Cübbeli Ahmet Hocamızın sohbetlerinin bir tanesi 20 Şubat 2025. Doğru cevap veren dinleyicilerimizden bir kişiye her zaman olduğu gibi Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt göndereceğiz. Kargo ücreti vesaire yok.

0: Hakiki kahraman, rakibinin sırtını yere getiren değil, nefsini yenendir. Nefs, Allahü Teala'nın en büyük düşmanıdır. Bütün kötülüklerin kaynağıdır. Kin, gurur, öfke ve bütün çirkin huylar ondan hasıl olmaktadır. Nefsine muhalefet edene müjdeler olsun.
1: Can feda.
2: O zaman radyoyu yeni açanlara tekrar etmek edelim. Osman Kartal'dan yazmış. Araç muayene istasyonundayım. Kuyruktayım. Dua edin kalmayayım demiş. Şu an ne stresle bekliyorsundur Osman. İnşallah geçersin, ne diyeyim. Var mı eksik göze çarpan bir şey?
3: Her vakti esen yerler.
2: Tespihçi dedi hoş geldin. Doğru cevap göndermiş. Uzun bir aradan sonra kavuşturana hamdolsun. Efendim hoş geldiniz. Tebrikler.

0: Cevabı yanlış. Bir sonraki dinleyicimiz kim? Bursa'dan Sümeyye abla. O da birinci şık demiş. Birinci şıkta Hafun meleği var. İkinci şıkta Mentarus meleği var. Soru neydi? Ravza-i Mutahara'da salavat okuyanlara istiğfar etmekle görevli olan meleğin adı nedir kıymetli dinleyenlerim?
1: Ve cealel ümmeti fi salati aleyhi eftale derecati. Benim ümmetim bana salavat-ı şerif okudukları zaman onlara derecelerin en faziletlilerini ihsan etti. Ve vekkele bi kabri meleken. Benim kabrime bir melek görevlendirdi. Başı arşın altında. Ve riclahu fi cuhumil ardı süfla. İki ayağı yedi kat yerin merkezinde. Ve lehu semanun elfe cenahin. 80 bin kanadı var. Fi kulli cenahin semanun elf rişe. Her kanatta 80 bin tüy var.
0: Tabii bilinmesi zor. Böyle kütüphanenin kitapların aralarında kalmış bilgilerden bir tanesi. Ravza-i Mutahara'da salavat okuyanlara istiğfar etmekle görevli bir melek var ve bu meleğin adı Hafun mu yoksa Mentarus mu? Söyle. Şöyle cevaplara bakmaya devam edelim. Ahmet Günay, hoş geldin. Yanlış cevap. Samsun'dan Arif abi, hoş geldin. Doğru. Sivaslı Sema Şahin Duran abla maalesef yanlış cevap göndermiş. Tokat'tan Hatice abla yanlış. Cevapların %80'i yanlış. Firdevs abla İstanbul'dan doğru cevap göndermiş. Kocaeli'nden Melek abla doğru. Bursa'dan Cemal doğru. Sultan Gazi'den Serkan yanlış. Ercan oğlum, hoş geldiniz efendim. Ümraniye'den Fatma annem, o da doğru cevap göndermiş. Hanifi Yüce doğru cevap gönderenler arasında Muzaffer Çağlayan Yeni Bosna'dan.

0: Tokat'tan Şerife Biltekin abla. Doğru cevap. Ümraniye'den Elif Hanım, hoş geldiniz. Doğru cevap. Altlarda bayağı doğru cevap varmış. Bunlar gözden kaçtı. Ümraniye'den Zafer. Yanlış ama İstanbul'dan Ahmet doğru.
1: Efendime selam söyle.
0: Ve İsmet abi aramıza katılmış. Hoş geldiniz efendim. Doğru cevap. Tebrikler. Reyhan Öztürk abla doğru cevap. Meryem abla Almanya'dan yanlış. Çayırova'dan Zeynep abla doğru. Almanya'dan Hatice abla da doğru cevap göndermiş. Bursa'dan Tuğba abla hoş geldiniz. Doğru. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize hatırlatalım. Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt hediye edeceğiz. Bu soruya doğru cevap verenler arasında seçeceğiz.
2: Ve cealeli ümmeti fi salati aleyhi eftalet derecati. Benim ümmetim bana salavat-ı şerif okudukları zaman onlara derecelerin en faziletlilerini ihsan etti. Ve vekkele bi kabri meleken. Benim kabrime bir melek görevlendirdi. Başı arşın altında. Ve riclahu fi duhumil ardı süfla. İki ayağı yedi kat yerin merkezinde. Ve lehu semanun elfe cenahin. 80 bin kanadı var. Fî küllü cenahin semanun elfe rişe. Her kanatta 80 bin tüy var.
0: Evet, 80 bin tüy var. Daha detayları da var. 4-5 dakikalık bir kayıt paylaşacağım ama daha sonra dinlemek isterseniz 20 Şubat 2025 tarihli hocamızın sohbetinden alıntı bir bilgi. Gül Demir ailesi hoş geldiniz. Doğru. Bolu'dan Elif abla doğru. Efendim yarın çarşafı şerif turnuvası olacak, bilginiz olsun. Arnavutköy'den Meryem abla doğru. Giresun'dan Hüseyin Özdemir yanlış. Efendim Rabia Uzun abla hoş geldiniz. İbrahim Şişek abi siz de hoş geldiniz ama iki cevap da yanlış. Samsun'dan Kübra abla doğru. Beylikdüzü'nden Serap

0: bomboş sahralar. Uçuşan kum tanelerinden başka bir şey yok. Bir gün gelip böyle olmayacak mı? Kıyamet kopunca tıpkı bu kum taneleri gibi her şey savrulmayacak. Ya sonra? Allah hani mal sahipleri, mülk sahipleri nerede dediği zaman kim cevap verecek? Hiç kimse. Tıpkı bu sahralar gibi ortalığı ıssız bir sessizlik kaplayacak. Ne şan, ne şöhret, ne evlat, ne de para sana yar olacak ey nefsim. Bu çöl gibi ıssız, yalnız tek başına kalacaksın.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

Efendim 0-549-691-8080'den bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Haftanın ilk 4 günü saat 12'de yayındayız. Her zaman bekleriz.

0: Kocaeli Maşukiye'den Hamdi abi hoş geldin, programınızı mümkün mertebe takip ediyorum, sizlere teşekkür ediyorum demiş. Çok teşekkürler, Allah razı olsun Hamdi abi, ama sanırım bir karışıklık oldu, yanlış cevap. Isparta'dan selamlar Murat, Aybart hoş geldin ama yanlış. La ilahe illallah. Evet, 17 Ekim Cumartesi günü saat 13'de Samsun'da olacak Cübbeli Ahmet Hoca Efendi. Değerli dinleyenlerim, şimdiden takviminizi eklemenizi isteriz. Hani unutmayalım, 17 Ekim Cumartesi inşallah. Bir Gül Anne hoş geldiniz. Gül Ziba yanlış cevap göndermiş. Gazi Osman Paşa'dan Sebile'nin cevabının yanlış olduğunu söyledik herhalde. İstanbul'dan Safiye abla hoş geldin. Doğru cevap. Ya, bu arada gün içinde de turnuvalar yapabiliriz Ruhul Furkan için, ama onun için hep talep olması lazım. Sürekli ben hatırlatmayayım, benim de işime gelmiyor. Çünkü sorular hızlı tükeniyor. Her turnuvada neredeyse 20-30 tane, 30 değil 20 tane net gidiyor soru. Eğer isterlerse bazı dinleyicilerim, hani ben Ruhul Furkan'ı kendime güveniyorum, turnuvayla 3 kişiyle yarışıp kazanmak istiyorum diyen olursa hemen turnuva düzenleriz. Evet, Tahsin abi, o da programın eski saatinin daha güzel olduğunu söylüyor. Birçok dinleyicimizden duyduk ama bu senelik idare edelim inşallah. Seneye eski saatimize ya da daha müsait bir vakitte programı kaydırırız diye umut ediyorum. Hocamı bir kez daha dinliyorum.
1: Ve ceale li ümmeti fissalati aleyhi eftalet derecati. Benim ümmetim bana salavat-ı şerifi okudukları zaman onlara derecelerin en faziletlilerini ihsan etti. Ve vekkele bi kabri meleken. Benim kabrime bir melek görevlendirdi. Başı arşın altında. Ve riclahu fi cuhumil ardı süfla. İki ayağı yedi kat yerin merkezinde. Ve lehu semanun elfe cenahin. 80 bin kanadı var. Fi kulli cenahin semanun elfe rişe. Her kanatta 80 bin tüy var.
0: Evet, Cübbeli Ahmet hocamız burada bir melekten bahsediyor. Birazdan reklamlardan sonra 5 dakikalık kaydı paylaşacağım. 20 Şubat 2025 tarihli sohbette Ravza-i Mutahhara'da salavat okuyanlara istiğfar etmekle görevli bir melek var. Hocamız bu melekten bahsediyor. Hafun birinci şıkta yer alıyor. Mentarus ikinci şıkta yer alıyor. Yurda Gül annem hoş geldiniz. Efendim maalesef yanlış cevap. Bilmiyorsak bile bir şık seçelim, ne kaybedeceğiz? Kartal'dan Ayşe abla hoş geldin. Doğru cevap. İnegöl'den Erkut sen de hoş geldin. Doğru. Göktürk'ten Ömer saygılar.
2: Selamünaleyküm kardeşim. Cevap ben Tarus meleği.
0: Peki, Göktürk'ten Ömer'in sesini de duyduk. Doğru mu yanlış mı söylemiyoruz? Şöyle okunmamış mesajlara bir bakalım. Almanya'dan Kübra abla hoş geldin. Doğru cevap. Nermin abla o da selam iletmiş sadece. Şıkların dışında gelen cevaplar var. Ercan Bey hayırlı yayınlar. Beylikdüzü'nden Selahattin abi yanlış. Abdülkadir Erkan yanlış. Çay elinden selamlar yanlış. Kağıthane'den Gülsüm abla doğru. Meryem Baykoz yanlış. Erdinç usta yanlış. Bahattin Karadayı doğru. Tebrikler. Kübra abla da yanlış cevap verenler arasında yer alıyor. Ama hangi Kübra abla? Tabii bazı dinleyicilerimiz sadece isim yazıyor. Hiç önemli değil.

0: gün gelecek, herkes pişman olacak. Cehennem ehli, keşke dünyadayken Rabbimin emirlerini ve yasaklarını eksiksiz yerine getirseydim de, bu durumlara düşmeseydim diye ağlayacak. Cennet ehli ise, keşke şu hayırlı işleri de yapsaydım ve daha yüksek derecelere erişseydim diye pişman olacak.
1: Can feda.

0: Gian Feda.
1: Rabbimize şükürler olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatacağımız bir programla Lale Gül TV ekranlarında sizlerleyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu anlattıklarımızı tesirli ve ben anlatana ve sizlere bildiklerimizle amil olmayı nasip eylesin. Amil olduktan sonra bu vesileyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı daha nice bilmediğimiz bilgilere ulaşmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Bu dersler hürmetine, bu program hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizi nail eylesin.
0: Abdullah Ahmet Hoca ile Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatı programı bugün saat 15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
2: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
11: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
7: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
12: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
7: Reklamları dinlediniz.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin. hüsnü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kâmil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek şifa-ı şerifin dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem.
13: Şifa-ı Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
14: Can feda.

0: can feda.
1: Selamun aleyküm efendim. Son 4 dakika. Bugünkü cevabın kaydı çok uzun. O yüzden soruyu tekrar edelim radyolarını yeni açan dinleyenlerimize.
2: Ve cealel ümmeti fi salat aleyhi eftale derecati. Benim ümmetim bana salavat-ı şerif okudukları zaman onlara derecelerin en faziletlilerini ihsan etti. Ve vekkele bi kabri meleken. Benim kabrime bir melek görevlendirdi. Başı arşın altında. Ve riclahu fi cuhumil ardı süfla. İki ayağı 7 kat yerin merkezinde. Ve lehu semanun elfe cenahin. 80 bin kanadı var. Fi kulli cenahin semanun elfi rişe. Her kanatta 80 bin tüy var.
1: Evet, burada bahsedilen melek Ravza-i Mutahhara'da salavat okuyanlara istiğfar etmekle görevli meleğin adı Hafun mu yoksa Mentarus mu? 0-549-691-80-80'den bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Şöyle cevaplara bakmaya devam edelim. Son 4 dakika şimdi başlıyor. Mahmut Dumlu Pınar, hoş geldin Mahmut abi. Doğru cevap göndermişsin, tebrikler. Bartın'dan Fatma Cesur abla, o da doğru cevap gönderiyor. Hakan Dedinir, Kağıthane'den, kulağım sizde demiş. Çok teşekkür. Sağ ol. Sivas'tan Nazife Ağoğlu, o da doğru cevap gönderemeyenler arasında maalesef. Kağıthane'den Sevda abla yanlış. Edremit'ten Ayten annem doğru cevap, tebrikler. Medine'ye. Sultan Gazi'den Remziye Soyak doğru. Ümraniye'den Hatice abla doğru. Al beni götür beni Medine. Sakarya'dan Fatma Altınışık ablamız da doğru cevap göndermiş. Allah'ı görmeye vay görmeye. Sallallahu aleyhi. Metehan hoş geldin. Doğru, tebrikler. Esenyurt'tan Fatma abla da doğru cevap gönderiyor. Ve Tahsin Tokmak, o da doğru cevap. Ve Mehmet Katipoğlu Hollanda'dan doğru cevap gönderenler arasında. Gümüşhane'den Kübra abla hoş geldin. Hadi bir kez daha tekrar edelim. Birazdan Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt göndereceğiz. Bakalım kime gidecek.
2: Ve cealel ümmeti fi salat aleyhi eftale derecati. Benim ümmetim bana salavat-ı şerif okudukları zaman onlara derecelerin en faziletlilerini ihsan etti. Ve vekkele bi kabri meleken. Benim kabrime bir melek görevlendirdi. Başı arşın altında. Ve riclahu fi cuhumil ardı süfla. İki ayağı 7 kat yerin merkezinde. Ve lehu semanun elfe cenahin. 80 bin kanadı var. Fi kulli cenahin semanun elfi rişe. Her kanatta 80 bin tüy var.
1: Evet, Hafun mu yoksa Mentarus mu? Norveç'ten İdris abi saygılar. O da bugün yoklamada geç de olsa yer alıyor. Yanlış cevapla hem de. Sultan Sarıca doğru cevap. Efendim, okumadığım mesajlar oluyor. Hakkınızı helal edin ama önemli olan finalde çıkmak. Afyon'dan Ali abi doğru. Nevzat Zeytinburnu'ndan doğru. Kağıthane'den Suzan abla doğru cevap değil, maalesef yanlış. Ali Bora yanlış cevap göndermiş, o da Ahmet. 9847 doğru, tebrikler. Bahçeli Evler'den Alp, o da doğru cevap. Pendik'ten Ayşe Sezgin abla doğru. Sultan Gazi'den de doğru cevap var. Resul Kalan doğru. Zeynep Ergüç Sancaktepe'den, o da doğru cevap göndermiş. Süre bitti mi? Aha, bitmiş. Bursa'dan Güler abla hoş geldin.

0: Şimdi 20 Şubat 2025 tarihine gidiyoruz. Oradaki sohbetten 5 dakikalık bir kayıt paylaşacağım. Doğru cevap Hafun mu, Mentarus mu öğrenelim.
1: İnne Allah Azze ve Celle a'tani ma lem yu't gayri minel enbiya. Allah Azze ve Celle bana başka peygamberlere vermediği çok yüksek makamlar ve dereceler ihsan etti. Faddaleni aleyhim, beni bütün peygamberlerden üstün kıldı. Ve ceale li ümmeti fi salati aleyhi efdalet derecati. Benim ümmetim bana salavat-ı şerifi okudukları zaman onlara derecelerin en faziletlilerini ihsan etti. Ve vekkele bi kabri meleken, benim kabrime bir melek görevlendirdi. İsmi de söylüyor. Mentarus. Yukalü Mentarus. Meleğin ismi. Rasu tahtel arş. Başı arşın altında. Ve riclahu fi cuhumil ardı süfla. İki ayağı yedi kat yerin merkezinde. Ve lehu semanun elfe cenahin. 80.000 kanadı var. Fi kulli cenahin semanun elf rişe. Her kanatta 80.000 tüy var. Tahte kulli rişedin semanun elfe zagbe. Her bir tüyün altında 80.000 böyle ibik gibi bir çıkıntı var. Tahte kulli zagbe lisanun. O her bir ibiğin altında bir dil var. O dil işte bunu katladığınız zaman çıkar. 80.000 kere 80.000 kere 80.000. Yani 80.000 kere 80.000 çarptığında ne çıkıyor? Ondan sonra işte efendim kaç milyar ne oluyor? Ondan sonra onda bir daha 80.000'e çarpıyorsun. Hesap makineleri yapabiliyorsa yapsın. O kadar lisan var. Yusebbihullahu Teala ve Ahmedu. O dillerle Allah-u Teala tesbih ediyor. Ona hamd ediyor. Subhanallah ve bihamdi okuyor. Ve estağfiru limen yusalli aleyhi min ümmeti. Ve ümmetimden kim bana salavat-ı şerifi okursa onun günahlarının affı için Allah-u Teala'ya o dillerle, o kadar dillerle istiğfarda bulunuyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve milledun râsihi ilâ butûni kademeyi effâhun. O meleğin başından ayaklarının altına kadar ki ne kadar büyük melek anlattık. Başı arşın altında, ayakları yedi kat yerin tohumunda, merkezinde. Başından ayaklarının altına kadar. Yani arştan ferşe kadar, yedi kat yerin dibine kadar. Effaun ağızlar var. Velsünün diller var. Verişün tüyler var. Lezebi mevdu'un şibrin. Onun alemleri kaplamış. Sadece dünyayı kaplamış değil mi? Yedi kat gökler, yedi kat yerlerden bahsetmiyoruz şimdi biz burada. Arşın altından başlıyor. Arş son cisim. Arştan sonra yaratılmış bir cisim yok. Efendi Hazretimiz böyle der. Arş son cisim. Her şey onun altında. Bütün alemler, 18 bin alem. Arştan başlıyor, yedi kalenin dibine kadar. Her tarafı ağız ve dil ve tüyler. Orada bir karış yer boş yok. İlla ve fi lisanı. Her bir karışta bir dil var. Yusebbihullahu Teala ve ehmedû. Allah-u Teala'ya tesbihatta bulunuyor, tahmidatta bulunuyor. Yani Subhanallah ve hamdi, Subhanallah ve hamdi. Zaten ayet var. Ve inmiş şeyin ilâ yusebbihu ve hamdi. Meleklerin tesbihatı. Zaten melekler hep tesbihle meşgul oluyorlar. Yusebbihûne leyle ve nâre le afturûn. Gece gündüz tesbihat yapıyorlar. Hiç gevşeklik etmiyorlar diyor Kur'an-ı Kerim. Meleklerin vasfına beyan sadedinde. Ve yestagfirû. Bir de Allah-u Teala'dan mağfiret talep ediyorlar. Onların günahı yok. Niçin istiğfar ediyor? لِمَنْ يُصَلِّ عَلَيْمِنْ اُمَّتِي حَتَّى يَمُوتْ. Burada ölümüyle kayıtlıyor. Benim ümmetimden kim bana salavat-ı şerifi okuduysa o kişi son nefesini verene kadar, vefat edene kadar o melekler onun için istiğfar ederler. İşte üstü hatime meselesi. Son nefeste imanlı ölme şerefine nail olman. En anlaşılıyor mu? Büyük sebeplerinden, vesilelerinden biri de salavat-ı şerifi okumak. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem.
0: Evet, 20 Şubat 2025 tarihli hocamızın sohbetinden bir bölüm paylaştık. Doğru cevabın Mentarus olduğunu öğrendik. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi Mentarus cevabını verenler arasında bir çekiliş yapacağım. Daimi dinleyicilerimiz hemen Hafun meleğinin ismini söyledi. Bu melekle alakalı da hocamız bir şeyler, bilgiler anlatıyor. Daha önce çok sormuştuk. Herhalde kafaları orada karıştı. Hiç önemli değil. Onu da hatırlatalım. Arşı çevreleyip tavaf eden, aslında bunu açıklamasak ya da açıklayalım, daha sonra soru olarak paylaşırdık. Ki yine unutacağız zaten, değil mi? Yarın unutacağız. Allahü Teala'nın yüce zatından korkan meleklere verilen attı. Hafun meleği, kıymetli dinleyenlerim. Arşı çevreleyip tavaf eden. Önemli kısım bu. Arşı çevreleyip tavaf eden. Aslında hocamızdan bu bilgiyi de dinleseydik güzel olurdu ama bir başka programda diyelim. Şimdi Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt. Kim kazandı onu açıklayalım. Muhammed. İsmi okunan okunmayanlar arasında bir çekiliş yapacağım. Yarın özel dikim çarşafı şerif turnuvası olacak. Herkesi bekliyorum. Tabii ilk 3 kişi elenmezse yerine kimseyi almayacağız. Geçen hafta tam bir turnuvada 20 soru sorduk. Acaba yarın nasıl geçecek? Ben de merakla bekliyorum. Evet, bu tarz sorular soracağız. En sona kalan kişi özel dikim çarşafı şerifini alacak. Başlıyorum çekilişe. Ya Vedud. Ya Vedud. Ya Vedud Celle Celaluhu. Merter'den Lütfiye annem yollamış ama şöyle bir şey var. Lütfiye annem cevap yayınlanırken cevabını değiştirmiş. İlk önce Hafun meleğinin adını vermiş. Ama cevap yayınlandıktan sonra gelen diğer cevapları kabul etmediğimizi söylüyorum. Bunları söylemek zorundayım. Çünkü çekiliş şeffaf olsun. Ne yapacağım? Bir üstündeki kişiye gidiyorum. Oradan da Fatma Cesur ablaya ulaşıyoruz. Bartın'dan selamlar demiş. 11.41'de cevaptan tam 4 dakika önce yazmış ve şöyle de bir şey söylemiş. Ercan kardeşim, ben bu vakte kadar şu yüzden bekledim, sohbeti dinledim. Vermiş olduğun tarihteki sohbeti dinledim. Gerçekten emek vermiş Fatma annemiz. O zaman ona gidiyor. Bir üstte o var çünkü. Fatma Cesur abla emeklerinin karşılığını alıyor. Şöyle yanına kazanan yazıyorum. Efendim, hediyelerinde problem yaşayan olursa lütfen bana yazsın. İnsanlık hali. Kargolarda sorun olabilir. Aranmalarda sorun olabilir. Tüm hediyelerin parası ödeniyor çünkü. Lütfen. Evet, kabul ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim diyor Fatma annemiz. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. Katılım sağladığınız için. Mentarus aradığımız cevaptı. Tespihçi dedi bizi aramadı demiş. Nasıl aramadı? Adam kargoları bile çıkardı mübarek. Yanlış Havva ablalar mı karıştı acaba? Havva abla, şimdi bazı dinleyicilerimiz soy isimlerini ya da bir rumuz kullanmadıkları için burada bir Havva dediğimizde Havva, tüm Havva ablalar üstüne alınıyor. Ercan abi, ben kazandım Ruhul Furkan, aranmadım. Bir numara aradı, acaba o mu? Evet evet, odur kardeşim, ben yine ilgileneceğim. Bakayım. Büyük bir ihtimal budur. 0216 alan kodu karşının da, değil mi? Evet, tamam, Avrupa yakasından arayacaklar. Bu soruyu geçen sene de sormuştunuz. Aynen öyle efendim. Daha önce sorduğumuz soruları, o 2000 soruyu, külliyatı tekrar ediyoruz. Benim numaramı söylediniz demiş. Dur, tespitçi dedi canlı yayında, bakayım bir dakika dur. Kimin kargolarını çıkarmış ha? Bu ne? Havva Zorlu. Bak abla, Havvalar karışmış işte, gördün mü? Havva Zorlu ablaydı, sen karıştırmışsın ya da ben mi karıştırdım bilmiyorum. Havva Zorlu'ya gönderdik diye ben de hatırlıyorum. Kargo gitmiş Havva Zorlu ablaya. Değerli dinleyenlerim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni yayın döneminde haftanın ilk 4 günü saat 12 ile 13 arasında yayındayız. Ahmet ya. Aa diyor ki Ercan bence sen karıştırdın diyor. Hadi ya. Diğer Havva abla madem sen kazanmadın niye kabul ettin hediyeyi? Ne yapacağız şimdi diğer Havva abla? Sana o zaman Ruhul Furkan göndereyim mi bir adet? Bir adet hatamızı telafi etme adına 99'luk kuka tespih göndermiştik. Havva ablalar karışmış valla. Tamam Ruhul Furkan gönderiyorum bir tane bak. Kargosuz. Olur demiş tamam kabul de etti. Tamam hadi. Gönderdim. Böyle tak diye gitmiyor tabii arayacaklar. Efendim sürçülisan ettiysem, haddimi aştıysam özür diliyorum. Yarın saat 12'de turnuva olacak. Bir kez daha hatırlatmak isterim. Özel dikim, çarşafı şerif. İlk başta yazanlardan alacağız. Sonra elenen olursa bir kişi daha dahil edeceğiz. Selamun aleyküm.

0: Gian Feda.
1: Rabbimize şükürler olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatacağımız bir programla Lale Gül TV ekranlarında sizlerleyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu anlattıklarımızı tesirli ve ben anlatana ve sizlere bildiklerimizle amil olmayı nasip eylesin. Amil olduktan sonra bu vesileyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı daha nice bilmediğimiz bilgilere ulaşmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Bu dersler hürmetine, bu program hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizi nail eylesin.
0: Abdullah Ahmet Hoca ile Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatı programı bugün saat 15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
3: Hüsamettin Mallıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat başlıyor.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Sohbetimize bir önceki sohbetten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başında da söylemiştik, uzunca bir sohbettir bu inşallah. Kademeli olarak tamamlamaya çalışacağız onu. Kamil mümini anlatıyoruz. Bir mümin kamil nasıl olabilir? Onda hangi özellikler olması lazım kamil olması için? En son söylediğimiz hilim sıfatıydı. Özelliğiydi. Yani Müslüman olaylar karşısında ani hareketlerde bulunarak mevcut durumu çok daha kötüye götüren biri olmamalı. Mevcut durumu idare eden kişi olmalı. Yani hadiseler karşısında aceleci davranmamalı. Birden hallederim havasında olmamalı. Daha perişan ediyor çünkü o zaman. Allah muhafaza eylesin. Bu konuda Efendi Hazretleri Kuddüs'e sirruhudan bir nakil bir önceki sohbetimizde zaten yapmıştım. Bakınız Allah Teala bize şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la testevil hasenetu ve lesseyyi'etu. İyilikle kötülük bir olmaz. İyilik kötülük eşit olabilir mi? Mümkün değil. Kötülük insan tabiatına aykırı olan bir şeydir. Hele hele Müslümandan sadır olmaması gereken bir şeydir. İyilik devamlı müminin kendisinin davranış biçimi olmalıdır. Yani biz dünyada hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Kazanmak için varız. Neyi? Ahireti. Bütün derdimiz şu dünya hayatında ahireti kazanmak değil mi? Yani ahirette cennete cemalullah'a nail olmak değil mi? Evet, öyleyse kendimizi o şekilde bir hayat üzere düzenlemeliyiz. İşte onlardan, o hayatın özelliklerinden bir tanesi de hilim sıfatıdır. Hadiseler karşısında heyecana kapılıp yanlış şeylere yönelmeden, teenni ile sakin bir şekilde hareket ederek mevcut durumu bozuk halinden düzgün hale geçirmeye çalışmalıyız. Allah Teala buyuruyor. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّيَّةِ İyilikle kötülük bir olmaz. Eşit olmaz, mümkün değil. İyilik insana fayda sağlayandır. Kötülük insana zarar verendir. Bir olur mu bunlar? İtfa billetihi ahsen. Allahu ekber. İşte bu da hilim. Başına gelen bir hadiseyi en güzel şekilde sav, bertaraf et. Yani başına bir hadise geldi. Sen de o başına gelen gibisini karşındakinin başına getirmeye çalışma. Onu iyilikle sav diyor Allah Teala. İyilikle bertaraf et diyor. Müslümana yakışan budur çünkü. Böyle olmalıyız. Bakın akabinde de öyle bir şey söylüyor ki bize Rabbimiz. Allahu ekber. Feyzellezi beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu veliyyun hamim. Allahu ekber. Bir de bakarsın ki diyor Allah Teala. Seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir sana. Ya hakikaten Müslüman şunu aklından çıkarmalı. Bir adam düşmanı ise ebedi düşman kalacak diye bir şey yok. Bir gün senin öyle bir dostun olur ki sen de şaşırır kalırsın. Dostun da tam aksi olabilir ha, Allah muhafaza eylesin. Ama sen hilim ile hareket edersen, tenni ile hareket edersen, hakikaten Mevla Teala'nın buyurduğu gibi sana karşı yanlış harekette bulunan kişi, seninle arasında düşmanlık olan kişi ne olur? Bir de bakarsın ki

sen yine şeriat-ı garranın iyilik yolunu, sana benimsettiği o iyilik yolunu tercih ederek davranmalısın. Bu zor bir iştir ha, kolay bir iş değil. Zor olduğu için kıymetli zaten. Meşakkatli olduğu için bu kadar kıymetli zaten. Mevla Teala uyandırsın bizleri. Ve hakikaten kişi bir başka özellik ararsak Müslüman'da nedir o? Öfkesine hakim olmalı. Bunu söyledim daha önce de. Şu hapishanelerde olanların çoğu bir anlık öfkesine mağlup olup orada yatanlardır. Ve inanın hepsinin ortak söylediği şey, keşke öfkeme hakim olsaydım. Olsaydım da burada değil, dışarıda sevdiklerimin yanında olsaydım. Bir anlık öfke insanı hakikaten çok ama çok yanlış şeylere sürükler. Allah muhafaza eylesin. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Leyse şedidu bis surati, yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. O yiğit kimse değil. Yiğit kimse kim biliyor musunuz? İnneme şedidu. O yiğit kimse ancak ellezî yemliku nefsehu indel gazab, gazaplandığı zaman kendine hakim olan kişidir. Gerçek yiğit odur. Çünkü kişi öyle bir halde kendine hakim oluyorsa, kendisinden yanlış işlerin tam sadır olduğu, çıkacağı bir anda kendisini hak yola çevirdi demektir. Hakikaten yiğit adam bu adamdır. Dolayısıyla öfkelendim, böyle oldu hocam. Öfkelenmeseydin mübarek. Ben soruyorum bazen böyle diyenlere. Arkadaş, bana Allah rızası için doğru söyle. Çok öfkelendin, sinirlendin, hakim olamadın kendine. Kendini dövdüğün oldu mu? Yok hocam diyor. Demek ki sen öfkelenmemişsin. Eğer çok öfkeleniyorsan kendine bir vur bakalım. Vurmuyorsun, başkasına yapıyorsun bunu. İşte o da sana felaket getiriyor. Allah muhafaza eylesin. Nitekim Allah Teala bizleri ayetleriyle hep uyarıyor. Hep uyarıyor. Ama biz Allah'ın ayetlerinden uzak kaldığımız için bu uyarıları bazıları duymuyor, duyan da kulak asmıyor maalesef. Sinirlendi mi kendini kaybediyor. Yanlış işler yapıyor. Allah muhafaza eylesin. Mevla Teala buyuruyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin ardühes semavatü vel ard uiddet lil muttakîn. Allah Allah. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun diyor Allah Teala bize. Bizim yeryüzünde ki varlık gayemiz bu, cennete koşmak. Bizi cennete götürecek olan esbaba sarılmak, başka bir işimiz yok. Öfkeme hakim olamadım, şöyle yaptım. Bütün hayatını mahvettim be adam. Mahvettim bütün hayatını. Allah bu tür gazaplara kapılmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hakikaten insanoğlu yaratılışı itibarıyla acelecidir. Adem aleyhisselam yasak meyveden yemiştir biliyorsunuz. Cennetten kovulmuştur. İnsanda bu hal var. Ama sonra peygamberlik verildi kendisine. İlk insan, ilk peygamber. Tabii ki o zaman farklı. Allah'tan ne geliyorsa o. Tüm peygamberler Allah'tan kendilerine gelen, vahiy ile gelen ne ise hayatları odur. Onun dışına çıkmaları mümkün değildir. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne geldi? Kur'an, vahiy ile gelen Kur'an'dır. O Kur'an'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi anlayan bir başkası olabilir mi? Olamaz. O zaman sünnet de devreye girecek zorunlu olarak. Çünkü oradaki ahkamı bize aktaran, ayetlerden ne anlamamız gerektiğini bize ifade buyuran ve orada olmayan şeyleri bizlere aktaran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her daim söylüyorum. Allah Teala'nın müminlere en büyük ikramı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için ashab, anam babam,

0: canım sana feda olsun ya Resulallah diyerek Efendimiz'e hitap ederlerdi. Sözlerine öyle başlarlardı. Niye? Çünkü şu dünyada bizim için en büyük nimet odur da ondan, biz dinimizi ondan öğreniyoruz. Hayatı nasıl yaşayacağımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Başkasından değil, Efendimiz'den. Başkasından öğrenirsen ne olursun? Ebedi cehenneme kütük olursun. Başka bir şey olmaz. Çünkü başkası sana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı, aktardığı ahkamı değil, onun zıttı olan ahkamı sana aktarır. Allah muhafaza eylesin. İşte dünya sistemleri bu. Dünyada hakim olan da onlar. Ve dünyanın hali de maalesef bu. Ne diyor adam? Orayı da alacağım, burayı da alacağım. Ya hiçbiri senin hakkın değil. Neyi alıyorsun sen? Alır. Niye? Çünkü şeriat diye bir şey onun için yok ki. Aklı neyi gösteriyorsa ki o akıl nefise tabi, yani nefsi neyi istiyorsa onu yapmaya çalışıyor. Ne bekliyorsun Allah aşkına? Ya Müslümanlara şaşmamak elde değil ya. Yahu kafirden merhameti beklemeyin. Merhameti Allah'tan bekleyin. Kafir kendinden olana merhamet etmiyor. Sana merhamet eder mi yahu? Onun için hakikaten uyanık olalım. Yine daha önce de okudum o ayeti kerimeyi. Ayetten sadece o bölümü alayım size. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ İnsanlardan affederler. Kamil müminlerin özellikleri bu. Affetmek ya. Bizim işimiz affetmektir. Öyle gazaplanıp elimizden de geliyorsa bir şeyler onu yapmak değil. Ya affetmek karşımızdakini ya. Affet bak neler olacak. Allahu Ekber. Onun için Allah rızası için hakikaten şu hayatı Allah Teala bizden ne şekilde istiyorsa o şekilde yerine getirmeye çalışalım. Gayret gösterelim ya. Bütün gayretimiz bu olsun. Müslümanlarda özellikle yaşadığımız dönem itibarıyla pek de bulunmayan ama Müslümanı, mümini en kamil konuma çıkaracak olan vasıflardan biri de ahde vefadır. Sözünde durmaktır. Bir anlaşma yapıyorsan ona bağlı kalmaktır. Sözünde durmak çok önemli bir şey. Mevla Teala ayet-i kerimelerde ona dair birçok şey söylüyor zaten. Müminde bulunması gereken vasıfları kad eflahal mu'minun diye Mu'minun suresinin birinci ayetinden başlıyor. Bize böyle aktarıyor sırasıyla. Bunları daha önce okudum. Ama ahde vefa ile ilgili olan bölümü size aktarmak istiyorum. Onun için gerçekten çok dikkatli olalım. Bakınız Allah Teala bize ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Allahu Ekber. Müslüman'da bulunması gereken özellik. Ben kamil bir mümin olmak istiyorum. İstiyorsan buyur. Ol. Seni engelleyen yok. Seni engelleyen nefsin ve şeytan. Ve arkadaşların. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu derler. Müslümanın arkadaşı, Müslümanı yoldan çıkaran kişi olmamalı. Müslümanın arkadaşı, Müslümanı, İslam'ı en güzel şekilde nasıl yaşanacaksa o şekilde yaşamasına yardımcı olan kişi olmalı. Onun için Allah Teala müminlerin özelliklerini sayarken وَالَّذ۪ينَ O müminler ki hum onlar لِأَمَانَاتِهِمْ Bunu daha önce anlattık. Emanetlerine ve ahdihim ve ahitlerine yaptıkları anlaşmalara verdikleri söze ra'un riayet ederler. Ya müminin özelliklerinden biri de budur. Sadece bu ayet-i kerimede değil. İnanın birçok ayet-i kerimede bunun üzerine Mevla Teala vurgu yapıyor. Neden? Çünkü bir mümin için İlla olması gereken özelliklerden biridir de ondan. Bakınız Allah Teala ne diyor bize? Bismillahirrahmanirrahim. Evfu bi ahdillahi. Allahu Ekber. İza ahettum. Anlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Ahdullah Allah verilen sözdür. Onu yerine getir. Ne sözü verdik biz Mevla'da? Eğer bir anlaşma yapıyorsak ona sadık kalacağız. Biraz önce okuduk. وَالَّذِينَ هُمْ لِيَمَانَاتِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ diyor Allah Teala. Emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler buyuruyor. İşte onun için bu ayet-i kerimede de Allah Teala اِذَا عَاهَدْتُمْ söz verdiğiniz zaman verdiğiniz söze Allah'a karşı da söz verdik, ona bağlı kalın. Biz Rabbimize ne sözünü verdik mümin olmakla? Ey Allah'ım, senin son peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah Teala katından getirmiş olduğu ve bilfiil hayatına uygulamış olduğu tüm ahkamı yerine getireceğim demektir. İnanmak, mümin olmak. Sözümüzdür bu Mevla Teala. Dolayısıyla biz bunun için çalışmalıyız. وَلَا تَنْقُلُ الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْك۪يدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَف۪يلًا Allah'a kendinize kefil kılarak kuvvetlendirdikten, pekiştirdikten sonra yeminlerinizi de bozmayın diyor Allah Teala. Ya yemin Allah'a söz vermektir ya. İnsan yeminini bozmamalı. İnna Allahu ya'lemu ma tef'alun. Hiç şüphe yok ki Allah Teala ne yapıyorsanız hepsini biliyor ya. Bu yetmedi mi Allah aşkına? İnsan harama dalacağı zaman kimse kendisini görmesin diye bir takım kendince tedbirler alır. İnsanlar seni görse ne olur, görmese ne olur. Tamam görmesin, o da iyi bir şey. Çünkü haram olan bir şeyi insanlar arasında insanlara göstere göstere yapmak da ayrı bir günahtır. Ama senin niyetin Allah bilmesin öyle mi? Kul bilirse Allah da bilir. Haşa ve kella. Allah zaten biliyor. Ne yaparsan yap Allah biliyor. Mükafatını verecek olan da o, cezasını verecek olan da o. Sen bu düşünceyle hareket et. İnsanlar seni görüyor, görmüyor. Gene dikkat et. Ama bu çok da önemli değil. Asıl önemli olan yarın ahirette Allah'a vereceğin hesaptır. O Allah senin yaptığın her şeyi en güzel şekilde biliyor. Mevla uyandırsın bizleri ya. Hakikaten Rabbim bizleri uyandırsın. Yanlışlara düşmekten bizleri korusun. İnsanız, eksiğiz, noksanız, hatamız olur. Ama Rabbim bizi, inanın, hatalara, yanlışlara düşmekten korusun. Yapıyorsak da tövbe etmeyi hemen peşinden bize nasip eylesin. Yine Mevla Teala ahde bağlı kalma konusunda şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsen hatta yebluğa eşütte. Yetim rüştüne erinceye kadar. Yani buluğa erinceye kadar yetimin malına onun yararına faydasına olmadıkça el sürmeyin. Ya hemen bunun akabinde Mevla Teala bize evfu bil ahdi buyuruyor. Ya nedir o? Ahde vefa gösterin. Yani siz ahit söz vermektir. Verdiğiniz söz, yaptığınız anlaşma ne ise ona mutlaka vefa gösterin diyor Allah Teala. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Çünkü ahit bir şeye dair sözleşme yapma, söz verme. Bu nedir? Sorumluluk doğuran bir iştir. Yarın ahirette eğer ahdine vefa göstermedinse sana mutlaka sorulacaktır. Onun için hakikaten dikkatli olalı. Yine müminde bulunması gereken şeylerden birisi affedici olmaktır. Biz kamil mümin olmak istiyoruz. Elbette istiyoruz. Niye? Çünkü kamil müminler imanlarını sağlam tutan kişilerdir. İman uçurumun kenarında değil, sağlam yerde duruyor. Eğer sen bu kamil müminde olması gereken özellikleri kendinde taşıyorsan, imanını sağlam yerde tutuyorsun demektir. Allah Teala'yı çok zikretmek lazım. Ve bize karşı yapılan hareketlerde inanın affedici olalım. Kazanan biz oluruz ya. Bu kadar günahlarla ahirete gideceğiz. Allah'tan affımızı dileyeceğiz. Ya o Allah bize derse ki ey kulum Sen dünyada sana karşı yapılan hiçbir yanlışı affetmeden buraya geldin. Şimdi hangi yüzle benden af istiyorsun derse ne yaparız ya? Onun için affedici olalım. Gerçekten ama ha öyle lafla değil, hakikaten affedici olalım. Bir de yanlış yapsa da biz asla ona yanlış yapmayalım, affeden olalım. Allah ne diyor çünkü? Bismillahirrahmanirrahim. Hudil affe. Sen af yolunu tut diyor bize ya. Allah diyor bunu bize ya. Af yolunu tut. Onu yap, onu. Sana bir ufak bir şey yapıldı, aman Allah'ım çıldırıyorsun. Kimdir bu bana böyle bir şey yapabilir? Ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Senin Allah'a karşı bir sürü yanlışın var. Yok mu? Hadi yok de bakalım diyemezsin. Var çünkü. O zaman sen de affedici ol ya. Allah'tan affını dileyeceksin. Biliyorsun da dünyada da ahirette de. Ve'mur bil maruf. İyiliği emret. İnsanlara bir şey söylerken söylediğin şey iyilik olsun. Onu emret onlara. Kötülükle işin olmasın. Ve aridanil cahilin. Cahillerden de yüz çevir. Çünkü cahil insan insana zarar verir be. Zarar verir. Senin ahiretine yönelik olan çalışmanda, gayretinde seni köreltir. Onun için cahillerden uzak ol diyor Allah Teala. İraz et, yüz çevir yani. İnsanlardan hep o ayet-i kerimeyi söylüyorum zaten. Ali İmran suresinin 139-34. Ayet-i kerimesidir. Orada Allah Teala vel afine anin nas. İyi müminin, güzel müminin, kamil müminin özelliklerini anlatırken insanlardan affeder. Bu durumu hakikaten her daim gözümüzün önünde bulunduralım. Mevla Teala bize hakikaten şu dünya hayatını yanlışlarla dolu olan bir hayat olarak değil, İslam'a uygun, Müslümanının yaşantısı ne şekilde olması gerekiyorsa o şekilde bir yaşantıyla geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Gerçekten şu hayat bir daha bize verilmeyecek. Verilmeyecek. Dolayısıyla bu hayatı hayatta iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşama gayretiyle geçirelim. Ve bunu hep yapalım. Her gün biraz daha ileri gidelim. Nitekim bu konuda da bir hadis-i şerif okuyacağım size inşallah. Yine mümin olan kişide kemale ermesi için, kamil bir iman sahibi olması için, kamil bir mümin sayılması için Allah katında istenen özelliklerden biri de mümin güvenilir olmalıdır. Ah be ah! Bunu deyince tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verilmeden önce o Mekke halkı nezdinde neydi lakabı? El Emin. Güvenilen kişi demektir. Hem de çok güvenilen kişi demektir. Mübalağa ismi fail veznidir o. Çok güvenilen. Yani Mekke halkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her şeylerini rahat rahat teslim edebiliyorlardı. Kıymetli emanetlerini yanında bırakabiliyorlardı. Her konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme güveniyorlardı. Öyle olmasaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, el emin, emin kişi olmasaydı, peygamberlik kendisine geldiği zamanda o kadar zorluklara göğüs gererek o halk, o ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olurlar mıydı ya? Ah be ah, her şey birbirine bağlı. Onun için Müslüman nerede bulunuyorsa bulunsun bu emin kişidir hakkında denilmeli. Bu güvenilen bir insandır. Bu hakikaten yaşantısında ciddidir, güvenilirdir, her konuda kendisine güvenilebilir denilmeli yahu. Benim peygamberime bu denilmiş. Hem de peygamberlik gelmeden önce denilmiş. El emin denilmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde olması gereken vasıflardan birisi de odur. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِ مَعْهْدِهِمْ Ra'un, biraz önce okudum onu. Bak, o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Emanete riayet etmek, emin olmak demektir. Allah Teala bizi uyandırsın. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bize ne buyuruyor. Erba'un men künne fihi kâne münafıkan hâlisan. Dört özellik var, haslet var. Bu dört haslet kimde olursa halis münafıktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu ekber. Biliyorsun münafık bir itikatta var ki o kafirden de öte kafir yani. Mel'un. Ama bir de amelde münafık var. Mümindir ama ameli hayatı çok bozuktur. Dolayısıyla bu hasletler Müslüman'da olmamalı. Olursa, imanlıysa, bu hasletler kendisinde varsa gerçekten yazıklar olsun. Dört tane haslet söyleyecek şimdi. Hadis-i şerif devam ediyor. وَمَنْ كَانَتْ ف۪ي حَسْتَةٌ مِنْهُنَّ O dört haslet özellikten kimde bir tanesi olursa كَانَتْ ف۪ي حَسْتَةٌ مِنَ النِّفَاقِ Nifaktan bir haslet var onda, özellik var onda demektir, münafıklıktan. Hatta يَدَعَهَا Onu terk edinceye kadar. Nedir bu dört şey? Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bir, اِذَا تُمِنَ خَانَ Ya bir şey kendisine emanet edilince hıyanet eder, hainlik eder, emanete sahip çıkmaz. Allahu Ekber. Müslüman kendisine emanet edilen şeye sahip çıkan kişidir. Çıkmasa günahkar olur, imanlıdır, günahkardır deriz. İki, وَاِذَا حَدَّسَ كَدَبَ Münafığın alametlerini sayıyor ha. Konuştuğu zaman yalan söyler. Müslümanın yalanla ne işi olabilir yahu? Müslüman yalan konuşmamalı. وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ Söz verince sözünde durmaz. Biraz önce kamil müminin özelliklerine saydık onu zaten sözde durmayın. Bak söz verince sözünde durmaz. وَاِذَا حَاسَمَ فَكَرَ Husumet edince, birine düşmanlık edince haddi aşar, ileri gider. Ya her şeyin sınırı var be. Sınırı aşmamaya Müslüman dikkat etmeli. Her konuda bunu yapmalı. Allah Teala bizleri uyandırsın. Allah Teala bizleri uyandırsın. Dolayısıyla Müslüman bu özelliklerde, yani kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet etmemeli. Hıyanet eder münafığın alameti. Ama Müslüman tam zıttı olmalı. Konuştuğu zaman yalan söylememeli. Aynı şekilde söz verdiği zaman sözünde durmalı, sözünü bozmamalı. Aynı şekilde biriyle husumeti olduğu zaman da ne yapmamalı? Haddi aşmamalı. İslam sana ne kadar sınır çizmişse o sınırın ötesine geçme. Her konuda bu böyle ya. Allah Teala bizleri uyandırsın. Demek ki Buhari hadisidir bu. Kıymetli, çok kıymetli hem de. Yine biz bütün derdimiz ne? Bir insanın kamil mümin olması. Kamil mümin olmalı Müslüman. Yani herkes tarafından takdir edilmeli. Emin kişi denilmeli. Maşallah denilmeli. Kötü işlerde Müslümanın işi olmamalı. Onun için Müslüman وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ diyor Allah Teala. Allahu Ekber ya. Hiçbir faydası olmayan, anlamsız, yararı yok sana söz ve davranışlardan uzak durur. İşte bu da kamil mümin olmanın özelliklerinden biridir. Müslümanın boş işlerle ne alakası olur ya? Müslüman boş şeylerle uğraşmamalı. Yarın ahirette sana faydası olmayacak şeylerle ne işin var senin ya? Aman Allah. Aman Allah. Gerçekten. Mevcut topluma baktığınız zaman da, dünyaya baktığınız zaman da o kadar çok boş işlerle uğraşan insan var ki şaşmamak elde değil ya. Gençler kendilerini hangi yolda harcıyorlar bir bakın ya. Boş, fuzuli işlerde harcıyorlar. Rabbim onları kurtarsın. Gerçekten Mevla Teala özellikle genç kardeşlerimizi yarın ahirette kendisine hiçbir faydası olmayacak hatta zararı olacak işlerden korusun. Yine Allah Teala وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Boş şeylerin yanından geçtiklerinde vakarla geçip giderler. Müslüman özelliği bu. Boş bir iş ya. Nedir o? Saymaya gerek yok. Hayattaki boş işleri her mümin zaten anlıyor. İnanın bana biliyor. Bir sürü insan, o kadar insan toplanmış. Ne için? Yarın ahirette kendisine şu kadar faydası var mı? Yok. Allahu Ekber. Halbuki mümin nasıl olmalı? Boş işlerin yanından geçtiklerinde vakarla geçip giderler. Hiç onunla ilgilenmezler bile. Boş iş. Bir müzik ziyafeti veriyorlar. İnsan sayısını söylemeye dilimiz yetmez ya. O kadar insan orada ne dinliyor Allah aşkına ya? Ne dinliyor yahu? Yarın ahirette kendisine zerre kadar faydası var mı bunun? Yok. Ama gençlik orada hep. Rabbim kurtarsın onları. Ya Rabbi özellikle genç kardeşlerimize bu tür hadiselerde korunmayı nasip eyle. Yanlış arkadaşlardan onları koru ya Rabbi. Gerçekten Allah Teala şu yaşadığımız dönem itibarıyla büyük bir imtihanda insanlar, özellikle genç kardeşlerimiz. Çünkü nefsin arzu ve isteklerine uygun düşen şeyler onlar. Meylediyor nefis, meylediyor şeytan, seni meylettiriyor. Kalbin oralara kayıyor. Yarın sana bunun bir ahirette bir faydası var mı? Sen inanan mümin olarak bunu sorgula hemen. Hangi iş olursa olsun o işe giderken veya o işi yaparken sorgula yahu. Yapacakken sorgula kendini. Yarın ahirette bana bir faydası var mı? İnan ki yaptığın birçok şeyin yarın sana ahirette faydası yok. Onun için onlardan vazgeç ya. Bu hayatı bize veren Allah'tır. Bizi yaşatan Allah'tır. Allah ölümümüzü dilediği an zaten ölüp gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ İnsanların ölüm vakti geldiğinde ne bir an geriye kalır, ne bir an ileriye gider. O an biter. Senin için dünya hayatı son bulur. Oo, çok da genç gitti yahu. Mübarek. Senin genç gitmeyeceğin nereden malum? Allah Teala ecelleri takdir eden odur. Sen her an ölecekmişsin gibi şu dünya hayatında dinini yaşamaya çalış. Kazanan olmak istiyorsan öyle ol. Ya şu dünya hayatında insanı yoldan çıkaran birçok sebep var. Dedikodusudur, eğlencesidir, onu bunu çekiştirmektir. Ya Allah aşkına geç aynanın karşısına bir şey çekiştirmek istiyorsan kendini çekiştir ya. Sor kendine. Ne yaptın bugün Allah için? Bak bakalım neler diyecek sana o aynada olan sen. Neler diyecek sana? Onun için bırak milleti. Onu bunu çekiştirmeyi bırak. Kendine gel, kendine. Kendini sorgula ve kendin şu İslam'ı dünya hayatında en güzel yaşayanlardan olmaya çalış. Öncelikle küfrün tüm adetlerinden sıyrıl. Hiçbir adeti senin üzerinde olmasın, hayatında bulunmasın ve şunun için çalış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hangi hükümlerle hayatını devam ettirdiyse ben de o hükümlerle hayatımı devam ettireceğim de ve onu yapmaya çalış. Onun için gayret göster. Ah be ah. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler diyor Allah Teala. Yalan uydurmuşlar. Uydurur. Allah'a inanmayan her türlü yalanı uydurur. İftirayı yapar. Yapar. Ya bunu zaten yaşıyoruz. Şu an dünyada yaşıyoruz bunu ya. Şu kafirlerin hallerini görmüyor muyuz ya? Kafir kafire öyle bir zulmediyor ki şaşar kalırsın ya. Mümin olarak sen merhamet ediyorsun gene de yahu. Allah Teala uyandırsın bizleri. Rabbim bizleri hakikaten uyandırsın. Bakınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Nimetan mağbunun fihima kesirun minen nas. As-sıhhatu vel feragu. İki nimet var. Nimet var. İnsanların çoğu bu iyi nimette, bu iki nimette aldanmıştır. Nedir onlar? Birincisi sıhhat. Allah sıhhat verdi sana. Hastanelerde yatan binlerce insanlar, acı çeken, senin gibi şöyle hali, yani durumu iyi olmayan birçok insan var. Sıhhatın kıymetini bilmek lazım. Sıhhatlı iken din-i mübini İslam'ı yaşama noktasında tüm gayretimizi sarf etmemiz lazım. Hocam hep de sen oraya döndürüyorsun meseleyi. Arkadaş, başka bir şey için bu dünyada değiliz ya. Bizim bu dünyadaki varlık sebebimiz ahiret hayatını kazanmaktır. O da neyle kazanılıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatla, kadınlar için hanımlarının yaşadığı hayatla, başka türlü kazanılmıyor. Öyleyse biz her halimizi o hayata nasıl uygun hale getiririz, onu düşünerek yaşayacağız ve gayretimizi sergileyeceğiz ya. Bunun için varız bu dünyada. İkincisi, ferah, boş vakit. Ya, insanların aldandığı şeylerden biri de ferahdır. Yani boş vakittir. Müslümanın boş vakti olur mu ya? Fuzuli fuzuli işlerle uğraşıyor Müslümanlar da. Yazık. Kendimize yazık ediyoruz. Allah Teala bizleri uyandırsın. Hadis-i şerife geldim ama bu da uzun bir hadis-i şerif. Burada inşallah kalalım. Sohbetimize devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu konuda inşallah herhalde 2 hafta içerisinde onu da bitirmiş olacağız. Ondan sonra yeni bir konuya Allah nasip ederse geçeceğiz. Allah'ım uyandır bizleri. Şu fani olan dünyaya dalıp orada kalanlardan eyleme bizleri ya Rabbi. Sen rızana uygun olan bizim için nasıl bir hayat varsa o hayatı bizlere ikram eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Onlara merhamet eyle. Varsa taksimatları affeyle. Seyyiatlarını mahveyle. Hatta seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Kötü amellerini iyi amellere çevir ya Rabbi. O haliyle hallendiğimizde ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. İmanı kamil ile huzuruna gelmeyi hepimize nasip eyle. Şu fani dünyanın fani nimetlerine kanıp da yanlışlar içinde bizi dolandırma ya Rabbi. Uğraştırma ya Rabbi. Bizlere yarın ahirette fayda verecek olan, bizim ahirette cennete, cemalullah'a nail olmamızı sağlayacak olan yaşantıyı bizlere ikram eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-ı Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
2: Şifa-ı Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz. Desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için Bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Burada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı Dede iletişim numarası.
1: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim İmi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
8: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
9: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
10: 23 Eylül 1991 Pazartesi günü İstanbul'da yapılan bir sohbetten. Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhu Hazretleri kendini de silsileye ekledikten sonra şöyle buyuruyor. Ey Kerim! Kimdir Kerim? Allah Celle Celaluhu. Kerim ne demektir? Acele intikam almaz. Yumuşak muamele sahibi. Bir adama yumuşak başlı dersin ama Mevla Teala'ya yumuşak başlı demek olmaz. Muamelesi yumuşak denmesi lazım. Bir misal verelim. Allahu Teala hakkında misal olmaz ama akla yaklaştırır. Bir ana yavrusuna nasıl acır ve muhafaza ederse, Allahu Teala ondan daha ziyade acır ve merhamet eder. Ananın evladına muamelesini anlayın. Allahu Teala'nın muamelesini de anlarsınız. El-Vakıa suresinde buyurulduğu üzere, elbette o, yıldızların mevkilerine, kıyamet günü düşecekleri yerlere yemin ederim. Yıldızlar düşüyor mu? İniyor ya, ona düşmek diyor. Bizim görüşümüze göre düşüyor. Aslında öbür tarafta devam ediyor. Bu çok büyük bir yemindir. anadan babadan daha çok acır. Gözlerini harama çevirme. Gözlerine zarar verir. Kulaklarını sakın çevirme, zarar verir. Göz hemen haramı görür. Gözümün zayıf gördüğüne seviniyorum. İnsanın tabiatında bir isteyerek değişiklik bulur, bir de istemeyerek değişiklik bulur. İstemeyerek olan değişiklikten mesul değildir ama yetmez mi seni Mevla Teala'dan ayırmaya? Kalp meşgul oluyor, o anda hançer gibi vurur oraya. Kalp Allah Teala'yı unutur. Mevla Teala Kerim, onun kelamı olan Kur'an da Kerim. Kur'an'ın ve Allahu Teala'nın Kerim olduğunu güzel anlayın. Efendi babam Kuddise sirruhu Kerim'i nasıl açıklıyor iyi anlayın. Rahim, kuluna nihayet derecede acıyıcı, hakiki nimet verici demektir. Ne söylemişti? Dostla dostluğuna kıl kabul. Kimdir peki o dost? Başta Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Pirandır. Ali Haydar Efendi babadır Kuddise sirruhu. Resulullah'tır dost. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah Teala onsuz gidenleri kabul etmiyor. Ben size elçi gönderdim. Bana bir şey söylemek istiyorsanız onunla iş görün. Daha kolay değil mi? Sen Mevla Teala'nın kapısını bulabilir misin? O biliyor. Senin işine görür. Bir insan kendi başına Mevla ile ünsiyet kuramaz. İlla bir Mevla dostu lazımdır. Niçin mahkemeye kendileri gitmiyor da avukat tutuyorlar? Bize dostlarını vasıta kılmakla büyük kolaylık etti. Çünkü alim, hakim. Şimdiye kadar rejim için neler düşündünüz? Şimdi anladınız. El-Haşr suresi 18. ayeti kerimede şöyle buyurulur. Ey iman etmiş olan kimseler! Allah'ın emir ve yasaklarına karşı çıkıp,

0: selamdır, mü'mindir, müheymindir, azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Onların şirk koşmakta oldukları şeylerden Allahu Teala'yı tesbih ile takdis eder ve bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Böyle buyuruluyor. Ya Erhamer Rahimin, içimizde bulunan düşman ordularını ihraç eyle. Hasta kullarına şifa buyur. Verdiğin şifayı da yerli yerinde kullanmayı nasip eyle. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, nefislerimizden gelecek şerlerden cümlemizi muhafaza eyle. Kötü kullarından bizleri uzak eyle. İyi huylarla müşerref kıl, hayırlı insanlarla karşılaştır cümlemizi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gaybları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kâmil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek şifa şerifin dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem.
1: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programı

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Gazali Hazretleri'nin Kavaidül Akaid dersinde Allah-u Teala'nın sıfatları hakkında konuşurken, geçen derste ilim sıfatını yapmıştık. Şimdi irade sıfatı beyan edilecek inşallahü rahman. İbaresinde şöyle buyuruyor. Ve ennehu teala, Allah-u Teala müridün lil kainat. Kainatı mürittir. Mürit irade sahibidir demek. Kainat mevcudat, yani var olan, varlık sahasına çıkmış her şey demektir. Bunu önce bir mana versek iyi olacak. Manayı toptan vermeyince dağılıyor. Toptan mana verelim. Ondan sonra izaha geçelim. Daha bundan sonra öyle yapsak, keşke geriyi de öyle yapsaydık iyi olacaktı. Çünkü bir kelime üzerinde bazen tafsilat giriyor. O arada kelimenin ilerisi gerisi cümlenin kopuyor. Dinleyenler de belki bir tarafını dinler, bir tarafını dinlemez. O da sıkıntı çıkarır. Onun için evvela lügat manası itibariyle veriyorum. وَاَنَّهُ تَعَالَى شُبَسَ اللّٰهُ تَعَالَى مُرِيدٌ لِلْكَائِنَاتِ Kainatı mürittir. Yani mürit irade sahibidir. Ne için? Lilkainat, kainat için. Kainat demek olmuş olan şeyler. Şu anda olmamış olan şeyler hakkında Allah'ın iradesi var mı bilemeyiz. Çünkü olmadan nasıl bileceğiz? Biz gaybı bilemeyiz. Allah'ın te'alem mafi nefsi ve le'alem mafi nefsi. Sen benim içimde ne varsa bilirsin diyor İsa Aleyhisselam Allah'ımıza. Ben senin zatında olanları bilemem diyor. Bir peygamber böyle söylüyorsa biz ne bileceğiz Mevla neyi murad edecek? Ama olmuşsa bir şey murad etmiş demektir. Evet. Müdebbirun lil hadisat. Müdebbirun yöneticidir, tedbir sahibidir.

Tedbir burada Türkçedeki tedbiri, Türkçede ihtiyatlı, tedbirli adam lazım. Arapçada o değil, tedbir yönetim demektir. Yöneticidir lil hadisat, sonradan yaratılan şeylerin tamamını yöneticidir. Yani bir şey mevcutsa ve mahluksa ve şu anda var ise onu yöneten ancak Allah-u Teala'dır. Aman işte sen efendim, müdürü var da, amiri var da, memuru var da geç hikaye. Hepsinin işi Mevla Teala'ya bağlıdır. Mevla ne murad ederse onu yaptırır, onu yaratır. Fela yecri, işte asla cereyan edemez. Nerede? Fil mülki, mülk aleminde. Mülk yani bizim gördüğümüz alemler. Göklerden, yerlerden, dağlardan, taşlardan. Vel melekut, melekut aleminde. Melekut, büyük mülk demektir. Yani şöyle diyelim, mülk alemi süfli. Yani bu aşağı alem, bizim de gözümüzde görebildiğimiz alemler. Melekut alem ulvi, işte gökler, göklerin arkaları, ikinci kat, üçüncü kat semalar. Daha biz birinci katı bile göremiyoruz. Yıldızları bile göremiyoruz da doğru dürüst. İşte böyle bir şey parlıyor orada diye görüyoruz yani. Onun için üst, yukarı alemde ve aşağı alemde mülk ve melekutun tabii çok izahlarını geride yapmıştım ama kısacası budur. Cereyan edemez. Cereyan edemez demek meydana gelemez demek. Ne kalilun, az bir şey de meydana gelemez. Ev kesirun, çok bir şey de meydana gelemez. Sahirun, küçük bir şey de. Ev kebirun, büyük bir şey de. Hayrun, hayırlı bir şey de. Ev şerrun, şerli bir şey de meydana gelemez. Nef'un, faydalı bir şey de. Ev durun, zararlı bir şey de. İmanun, inanmak kabilinden bir şey de. Ondan sonra ev küfrun, inkar ve kafirlik olan sayılan bir şey de. İrfanun, Allah'ı tanımak, doğru bilmek, işleri doğru bilmek bakımından olan bir şey de. Ev nükrun, nükur yani bir şeyleri bilmek ama doğru bilmemek. İsabetsiz bilmek, yanlış bilmek, hatalı bilmek. Fevzün, kurtuluş, necat, yani kar elde etmek. Ev husranün, efendim, yahut husran Türkçeleşmiş artık. Hasar, zarar, efendim, kayıp, hitik. Ziyadetün, artış. Ev nuksanün, bir şeyin artması. Ev nuksanün yahut eksilmesi. Taatün, ibadet. Şu adam namaz kılmış, abdest almış, oruç tutmuş. Ev asyanün, yahut isyan, işte efendim içki içmek, kumar oynamak, zina etmek. Bütün bunlardan deminden beri saydığımız hiçbiri cereyan edemez. Yani ne aşağı alemde ne yukarı alemde. Ne yerde ne gökte diyelim daha Türkçesi. Meydana gelemez illa ancak ve ancak meydana geldiyse geliyorsa bir kazaihi onun kazasıyla. Daha ve kaderi kaderiyle. Türkçede tabii kaza deyince trafik kazası zannediyor. Kaza ve kaderiyle. Kaza ve kaderiyle şu demek. Geçenleri yine anlattık ama en kısa manasında. Kaza, Allah-u Teala'nın o şeyi evveli olmayan ve hatası olmayan ezeli ilminde bilmesiyle. Onun bilmediği bir şey olamaz. Kader ve kaderi kaderle. Kader de ne demek? Allah-u Teala'nın ezeli ilmine mutabık olarak vakti saati geldiğinde, ezelde onu biliyor. Hangi vakit, hangi saat, ne zaman, ne şekil yaratacağını biliyor ezelde. Onun kazasıyla, yani ezeli ilmiyle. Kaderiyle ne demek? Vakti geldiğinde, yaratmayı murad ettiği saat geldiğinde o ezeldeki ilmine mutabık olarak zerre kadar şaşmaz. Çünkü yanlış bilmez ki. İlmi de değişmez. Sonradan yeni bir şey de gelişmez ki onun bildiğine mani çıksın da onu aciz bıraksın da aşağı. Onun için ezeli ilminde bildiğine göre ona mutabık şekilde onu icat etmesiyle. Yani kader takdir. Bu ne demek? Yaratması. Ölçülü, biçimli, miktarlı. Ne demek miktarlı? Ezeli ilimde onu sayısı biliniyordu, boyu biliniyordu, şekli biliniyordu. Veyahut neyse işte efendim görülen görünmeyen ruhtur, efendim boyunu enini konuşamazsın, bedendir konuşursun, gramını bilmem nesini, çocuğun ölçü olacak, doğuyor bilmem ne, anasının karnında işte kaç gramdır. Ha, kader takdir. Takdir ne demek? Miktardan da geliyor. Yani ölçülü. İnna kulle şeyin halaknâhu bi kader. Biz her şeyi kaderle yarattık. Bu ayet neyi anlatıyor? Belli bir miktarla efendim her şey ölçüleriyle yarat. Peki bu ölçü nereden alınıyor? Bu ölçü ta ezelde neyi ne zaman ne şekilde yaratacağını biliyor ya. Kaza işte o. Kaza ezeli ilimde neyi yaratacak?

Bilmez mi? Biliyor. E kader bunu ne yapıyor? Uyguluyor. Vakti geldiğinde benim anamın efendim vasıtasıyla beni yarattırırken. E şimdi şöyle bir şey olabilir mi yani? Ya ben ezelde bunun 4,5 kilo doğacağını biliyordum ama bunun anası zayıf. Ondan sonra bunun rahmi buna dar gelir. Ondan sonra bunu 3,5 kiloya indirelim. Yani şimdi böyle bir şey Allah hakkında düşünülebilir mi? İşte bunlar bunu söylüyorlar. Kader yok diyen, alın yazısı yok diyen Allah'ın ilmi yok demiş oluyor. Çünkü neden? Allah ezelde biliyor mu? Biliyor. Bilmiyor desen cahil demiş olursun, kafir olursun. Biliyor. Biliyorsa bildiğine göre de yaratıyor mu? Yaratıyor. Yok efendim Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini. Nasıl bilmeyecek senin kimle evleneceğini? Ha sen evlendikten sonra biliyor. Onun nenem de biliyor evlendikten sonra kimle evlendiğini. Düğüne geliyor nenem de biliyor torunu kimle evlenmiş. Yani şimdi kaza ile kader birbirinden ayrılmaz. Kaza Allah'ın ezelde bir şeyi bilmesi. Kader de onu vakti geldiğinde icat edip tatbik etmesi. Uygulaması. Ama miktar üzere. Miktar neyle belirleniyor? Miktar ezeldeki ilimle belirleniyor. Yani demin dediğim misal çok güzel anlatmak için size. Yani bunu ben ezelde 4,5 kilo doğacağını biliyordum. Ama şartlar müsait olmadı. Kadının rahmi gelişmedi. Bunu Allah'ın ezelde bilmemesi cehalet istadıdır. Bunu Allah bilmiyor bunu ezelde ne olacağını diye kafir olur. Peki bunu bu ilmin uygulanmasına Allah'a bir mani kimse çıkarabilir mi? Çıkaramaz. Ve mantı bir mucizin diyor. Siz bizi aciz bırakamazsınız. Murad ettiğimiz şeyi halk etmekten, icat etmekten. Şimdi kimse de Allah'ı aciz bırakamazsa, ilminde tam isabet varsa ve hikmeti hikmetiyle. Hikmet ne demek? Her yaptığı işte isabet, her şeyi doğru bilmek, ilminde hata almaması, kaderinde hata almaması, halkinde hata almaması, icadında hata almaması. Ama adam engelli çıktı dünyaya. Adam engelli. Allah'ın yarattığı şeyinde efendim 3 parmağı eksik. Yok bilmem gözü görmüyor, yok kulağı duymuyor. Tamam da Allah onun ezelde engelli olacağını bildi. Zaten kaderiyle de vakti geldiğinde engelli olarak takdir etti, yarattı. Allah-u Teala onu ezelde sağlam bildi de sonra imalat hatası mı? Tövbe haşa ya Rabbi, çocuğun gözü doğarken kafasından sıkıştı da boğulacaktı da efendim oksijen alamadı beyni de çocuk ondan sonra akılsız oldu. Böyle bir şey olmuyor ki. Onun anasının karnından doğarken sıkışıp da beynine oksijen gitmeyip de engelli olan var. Bunu ezelde biliyordu. Onu zaten öyle yarattı. Onu da anasına babasına imtihan için yarattı. Ve hikmeti hikmet. Hikmet sıfatı bütün Kur'an bunu anlatıyor. Ne demek hikmet? Her işte isabet. Hata yok. Senin hata gibi gördüğün Allah'a nispetle hata değil ki. Sen engelli diyorsun, özürlü diyorsun, parmaksız diyorsun, gözsüz diyorsun, kafasız diyorsun. Ve Allah Teala onu bir hikmete binaen İşte anasına babasına şefaat edecek, anası babası ona bakacak, çok sevap alacak. Onlar cehennemlik olacaktı, ona bakmaları sebebiyle günahların kefaret olacak. Sabır edecek, rıza gösterecek veya çok mübarek adam falan ama işte çocuğunuz sabredemeyecek, raydan çıkacak. Bulan Allah beni mi buldu bilmem ne, bilmem ne, oradan kafir olacak bilmem ne. Sen bunu ne bilirsin ki Allah kimin hakkında hangi hikmetini icra ediyor? Allah'a nispetle bunlar hepsi isabet. Sana bana nispetle. Bu niye böyle oldu? Tabii bir Müslüman bunu demez, dillendirmez ama tabii şeytan vesvesesi kalpten geçerse de mesul olmaz. Ama her şey onun hikmetiyle olur ve meşiyetiyle oluyor. Şimdi burada bizim esas noktamız meşiyet. Meşiyet irade demektir. İradeyle müteradiftir. Müteradif yani eşit manalı, eş manalı farklı lafız. Biz irade sıfatını konuşuyoruz. Hasılı kelam, meseleyi meram. Onun hikmetiyledir meşiyetini. Meşiyeti ne demek? Yani Allah-u Teala'nın buradaki Türkçedeki manalar bugüne kadar geçen derste de dedim uygun olmuyor. Arzulamak diyorsun. Bu sefer Allah-u Teala her şeyi o yaratıyor. Bazı işler var razı değil. Razı olmadığı işte iradesi var mı? Var. O zaman iradeye arzulama manası verirsen Türkçede rağbet ediyor istiyor anlamı taşır. Bu mana buna uymuyor. Dilemek. Şimdi maalesef Türkçenin kısırlığından iradeyi dilemekle de tefsir edemiyorsun. Çünkü neden? Allah-u Teala'nın efendim bu kadar savaşlar oluyor, bu kadar Müslüman ölüyor, kırılıyor, bu kadar zulümler oluyor. Bunlara iradesi var mı? Var. Ama Türkçede buna isteği var diye tercüme edersen isteği yok. Çünkü istek, Türkçede ben istekte bulundum demek, talepte bulundum, bunun açılımı, istiyorum o işi demek. Şimdi o iradeyi bu sefer istemekle de tefsir edemiyorsun. İradesiyledir, meşiyetiyledir. Bu ne demek biliyor musun irade? Tek kelimesiyle bir şeyin olmasını murat edip, bak Arapça konuşursan oluyor sorun yok murat. Murat ederek onu o istediği murat ettiği diyelim. Bak istediği yine diyemiyoruz.

murad ettiği şekilde olmaya tahsis etmesi. Tahsis etmesi. Yani hüküm buyurması, yani ferman buyurması, yani karar çıkartması, yani iki tarafa eşit olan şeyde tercih kullanması. Tercih kullanması. Mesela burada ne diyor bak. Bu alemlerden neyin var olacağını ezelde bildi mi? Bildi. Onun ezelde bilmediği bir şey var olabilir mi? Var olacağını, olacak olsaydı var olacağını ezelde bilirdi. Onun ezeldeki ilminde böyle bir şeyin varlığı yoksa demek ebedi mevcut olmayacak o şey. Neyin hudüsünü? Hudüs demek yoktan var olacak. Allah'tan gayrı isim ve sıfatlarından gayrı her şey yoktan var olmuş. Neyin hudüsünü, yoktan var olduğunu biliyorsa onun o bilgisi üzere, yani kazaya gidiyor işine. Ezelde neyin, ne zaman, ne şekil hudüsünü, zuhurunu, vücudunu, ademden, yokluktan varlık sahasına çıkacağını bildiyse onun o vakti geldiğinde Rabbimiz Teala o şekil üzere, o ilmi üzere, o bilgisine mutabık şekilde o şeyin varlığını tahsis etmesi. Tahsis etmezse takdir de diyebilirsin ona. Yani ne demek? Takdir, Türkçe'de biraz ayarlama tabiri, ayarlama, uyarlama tabiri. Türkçe tabi ibare darlığından konuşuyoruz. Türkçe nakıs kalıyor. Ama takdir edip ayarlayıp yaratması. Meşiyet de orada irade kullanması. Bu dördünden geçmeden, bu dört perdeden bir şey geçmeden asla meydana gelmez. Şimdi konuşacağız bunları. Fema, şimdi fezleke. Fezlekesi geldi ibarenin. Orada bitireceğim çünkü ilerisine yeni şey. İlerisine tefri'i, temsil, misaller verecek ileriki ibareler ama belki o misallerde de izah gerekiyor. Laf lafı açmak zorunda kalıyorum. Fema şa'ekan ve ma lem yeşe lem yekun. İbare budur. Daha hadis-i şeriflerde de bu geçiyor. Fema artık ne şey ki şa'e, Allah Teala onun olmasına irade kullandı. Kâne o olur. Oldu bil. Bil fiil de oldu. Ve ma hangi şey ki lem yeşe, Allah-u Teala irade buyurmadı. Bak dilemedi demiyoruz. İrade buyurmadı. Neye irade buyurmadıysa lem yekün, o bu zamana kadar olmadı. Buna bir de ilave etmemiz gerekiyor. Tabii şerhler bunu da yapıyor. Ve la yekünü, bundan sonra da olmayacak. Bu zaten ezan dualarında bizim birinci, yok ezan duaları üçüncü cilde çıkacak. Daha ikide de çıkmadı da üçüncü cilde çıkacak. Orada la havle ve la kuvvete illa billah, hayya alessalâh, hayya alelfelâh müezzin dediği zaman la havle ve la kuvvete illa billah okunuyor. Sünnette sabittir. Onun devamında fıkıhlarda, yani fıkıh kitaplarında, işte müstehapları beyan eden eserlerde ma şâken, ma şâ Allahu kân ve ma lem yeşe lem yekun. Bu bir itikat kaidesi. Bunu ezanları duyan insanın kafasına mıhlaması, yerleştirmesi ve Allah neye irade buyurduysa o olur. Neye irade buyurmasa o olmadı ve o lem yekun olmadı da var ve lakün olmayacak da var. Lem yekun ve lakün dense daha iyi, daha iyi bir şeydir. Yani şimdi Allahu Teala efendim benim bir anne babamdan, aynı anne babadanız üç kardeş ama tek erkek benim. Mesela benim anne babamdan bir erkek kardeşim olmasını murat etmedi. Etmediyse bu olmadı. Bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olur mu? Olamaz. Ha, onu niye kesin konuşuyorum? Kaybı bildiğimden değil, annem vefat ettiğinden. Yani annem vefat ettiği için konuşabiliyorum. Dolayısıyla demek ki olmayacak. Demek irade buyurmadı. İrade buyurmadığı hiçbir şey olmadı bugüne kadar ve bundan sonra da olmayacak. Şimdi geçen de dedik, iradeye dilemek ve arzu etmek manalarını Türkçe'de uygun görmememizin sebebi Allah Teala'nın hayra da şerre de iradesi var. Ama hayra rızası var, şerre rızası yok. Onun için hayra da şerre de iradesi varsa, efendim dünyada bu kadar zulmün, bu kadar katliamların, soykırımların olması Allah'ın iradesi olmadan olamaz. Ama Allah'ın buna iradesi var da
varsa rızası var mı? Yok. Ama biz iradeyi dilemek ve arzu etmek manasına tercüme edersek Allah'ın bu kadar zulümlere iradesi var mı? Hadi bakalım itikat sorusu, akaid sorusu. Her Müslümanın cevabı tabii iradesi var. Olmuşsa bir şey. Olmuşsa iradesi var ki olmuş. Maşaken. Ne irade ettiyse olabilir. İrade etmedi olamaz. Oldu bu. Olduysa bu zulüm. Demek irade etmiş. Sen buna gel Türkçeleştir bakalım. Bunu dilemiş. Bunu arzulamış. İrade etmek, dilemek, arzu etmek diye mana verirsen bu zulme iradesi var desen Ehl-i Sünnet'e göre demelisin zaten. İrade, onun iradesi dışında hiçbir şey olmaz. Sen mutezile misin? Sapık fırka mısın? Ehl-i Sünnet'te Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey olmaz. Allah'ın halkı ve icadı olmasa hiçbir şey meydana gelemez. O zaman iradesi var dediğin her şeye onun hakkında dilemesi var, arzulaması var diyemiyorsun. Diyemiyorsan demek ki iradenin Türkçesi zaten lügatlarda da Türkçe şeylerde de dilemek ve arzulamak manası kullanılmıyor. Biz tabii sabiliğimizden, sıbyanlığımızdan, sıbyan mekteplerinde belki böyle manalar verilmiş olabilir. Çocuk çoluk olarak ezberletilmiş olabiliriz. Bu tabii bu istilahları tüy mülaza ederek konuşulmamış o zaman. Ama şu anda biz buna ne diyeceğiz? Allah-u Teala'nın iradesi var diyeceğiz. Meşiyeti var diyeceğiz. Hocam ben de irade Türkçeleşmiş irade ama Allah'ın sıfatıyla kulların sıfatı bir olmaz. Kulların ancak onun ismi onun kullarda olabilir. Misali olabilir hakikati iradenin. İrade-i külliye Allah'a aittir. Meşiyeti külliye Allah'a aittir. Kullarda bir irade-i cüziye var. Şimdi irade-i cüziye, irade-i külliye aynı mana verilebilir mi? Verilemez. O zaman Allah-u Teala'nın iradesinde mevzu şudur. Allah-u Teala ezeldeki ilminde bildiği üzere bir şeyin var olma zamanını, var olacağını bildiği bir şeyin var olma zamanı geldiğinde ona kaderini taalluk ettiriyor. Takdirini, halkını, icadını taalluk ettirdiğinde burada irade buyuruyor. Neyi irade buyuruyor? Ezeldeki ilmine mutabık şekilde onun var olmasını tahsis ediyor. İrade yani bir tarafı tahsis etmek, tercih ettirmek. Çünkü öbür türlü tahsis eden olmasa o şekilde olmaz, bu şekilde de olabilir. Anladın mı? Bir çocuğun yaratılmasında Allah-u Teala'nın iradesi olmadan o çocuk yaratılamıyor. Burada kaza, kader, irade, hikmet, yani meşiyet zaten iradeye racidir. Bu devrelerden geçecek. Bir çocuk meydana geldi. Anne rahminde sonra dünyaya geldi. Burada Allah-u Teala'nın kazası var mı? Yani ezelde bilgisi var mı bu çocuğun böyle olacağına dair? Kesin var. Yok diyen kafir olur. Çünkü Allah Teala'ya cahil demiş olur. Ultrasondan görüp de doktorun bile anladığı zaman veya eski koca karıların el yordamıyla bile anladığı usuller var. O usullere geldikten sonra herkes bildikten sonra mı Allah bilecek haşa? Ezelde ilmi var. Tamam. Kaza bu. Allah'ın kazası yani ezeli ilmi olmadan bu çocuk olabilir miydi? Olamaz. Bir. İki. Allah-u Teala'nın burada kaderi var mı? Kaderi takdiri belli ölçülerde, belli surette, belli şekilde her şeyi belli belirli. Hiçbir şey hesapsız, kitapsız, saniye, santim, cüz, parça her şey miktarlı. Ve kullu şeyin indehu bi miktar. Alimul gayb ve şehadetil kebirul müteal diyor Rahat suresinde. Her şey miktarla. Çünkü neden? Ezeli ilminde nasıl bildiyse o ilim ve bilgi üzere ölçülenmiş her şey. Kader yaratma ve icat vakti geldiğinde miktarla mevcut oluyor. Ne gibi? Bu çocuk 3 kilo doğacak, 3 kilo doğar. Siyah olacak, siyah. Sarışın, sarışın. İki gözü var, iki gözü var. Ezelde bir şeydi, 3 gözlü, 3 gözlü olur. 3 kulaklı, 3 kulaklı olur. 6 parmaklı, 6 parmaklı olur. Ezelde öyle bir şeydi. Hepsinin miktarı var. O orada 5 olacaktı da 6 rastgele olmuyor. Ezeldeki ilim neyse kader onu o ilme mutabık şekilde. Peki. İradeye geldik şimdi. Hikmet var şimdi bir de. Hikmet. Hikmet nedir? Doğru bilmek ve tam isabet. Şimdi Allah-u Teala'nın yarattığı bir şey hususunda efendim hikmetsiz bir şey yaptığı asla düşünülemez. Hikmet de nedir? Efendim ilmin isabetidir. Yani doğru bilmek. Bir şeyi mutabakat. İlmin maluma önceden bilinen efendim bir şeyin ezelde bilinen bir şeyin vakti geldiğinde tam o ilme mutabık olarak
hikmet üzere var olması. Ondan sonra burada bir tabir vardı. Onu bakayım tam bulamıyorum. İtkan, tahsis, o irade, kudret. Zaten bütün sıfatlar bunda mevcut. Hayat sıfatı olmadan zaten hiçbiri tasavvur edilemiyor, hayat sıfatı. Hikmet de isabet, yerli yerince yapmak, dost doğru yapmak. Sana bana göre değil, kendi ilmi ezelisindeki ilme muvafakat üzere hikmet. Sonra ne oluyor? Çünkü o ilmin dışına çıkması düşünülemez. Niye düşünülemez? Efendim, o zaman ya Allah ezelde yanlış bildi aşağı, cehalet isnadı olur, kafir olursun. Allah Teala yanlış bilmez. Efendim, dolayısıyla onun birbirine, kaza ile kaderin birbirine uyum sağlamaması, mutabakat olmaması, orada bir hikmet bulunmaması, tehallüf etmesi, malumun, mevcudun ilimden, ezeli ilimdekinden ayrı farkındalık arz etmesi asla düşünülemez. Çünkü bu Allah-u Teala'nın efendim ilminin malumuna mutabakat etmemesi, uyum sağlamaması manasına gelir. Allah muhafaza. Böyle bir itikatta insanı kafir eder. Çünkü Allah-u Teala da böyle bir şey de tasavvur edilemez. Kaldı ve meşiyeti. Meşiyet de iradeyle müteradif. İrade neyse meşiyet o. Allah-u Teala'nın irade buyurması diyelim şimdi. İrade buyurması olmadan da olamaz. Şimdi iradeyi şöyle anlatıyoruz. Burada anladık şimdi. İradeyi tam anlamadık şimdi. İrade tahsis. Tahsisu ehadil canibeyn. İki taraftan veya üç taraftan veya beş taraftan veya sayısız cihetlerden birinin tahsisidir. Birinin tahsisidir. Şimdi dünyada diyelim ki bak şu anda 7-8 milyar insan var. Bunların hiçbirinin parmak izi bile birbirini tutmuyor. Parmak izleri bile birbirini tutmuyor. Kardeş kardeşin parmak izi tutmuyor. Yani kardeş kardeş aynı ananın rahminde. İkizler olsa, hadi diyelim ki öbürü kaç sene arayla doğmuş kardeş. İkiz ya, 9 ay aynı rahmi paylaştılar. Onun da parmak izi birbirini tutmuyor. Göz rengi de birbirini tutmuyor. Bazen ikisi kız oluyor, ikisi erkek oluyor. Bazen biri erkek, biri dişi oluyor. İki erkek olsa iki erkek de birbirini tutmuyor. İkisi kız olsa ikisi kız da birbirine benzemiyor. Parmak izi de tutmuyor. Bazen benziyor. İşte tek yumurta, çift yumurta bir şeyler diyorlar işte ikizi diye. Hani benzeyen benzemeyene de bir şey bulmuşlar. Yani bir gerekçe gibi. Peki burada irade sıfatı olmasa tahsis olmaz. Tahsis ne demek? Allah-u Teala iki şeyden birine kudretini ne yapıyor? İcadını tahsis ediyor. Onu tercih ediyor. Yani bir doğan çocuğu önümüze koysak, bunu da misal verelim. Veyahut da şey de verebiliriz yani. Bir karpuz. Yetişen, biten bir şey yani. Efendim. Veya ne düşünüyorsan. Efendim. Bunu ele alıyorsun. Şimdi buradan başlıyorsun şimdi. Bu nasıl oldu bunu şimdi? Bunun kendi özelliklerini anlamıştım. Tamam. İşte bu çocuk beyaz tenli, işte bilmem yeşil gözlü, işte mavi gözlü, sarı saçlı, işte efendim şu kadar gram, 2 kilo bilmem 300 gram, ondan sonra falan falan. Gördüğün bütün şu anda eline aldın çocuğu, hiç iç şeylerini bilmem nesini konuşmuyoruz. Dışarıda görülenim. İçini buna kıyas et. İçindeki damarın sayısından tut. İşte oluyor işte biliyor musun? Sağ dal blok. Allah Allah. Hepimizin kalbi solda. Bakıyorsun insana sağ dal blok diye bir durum var. Adamın hiç de hayatına bir sıkıntı vermiyormuş bu. Efendim yaşamasını da ne diyeyim sana kalp ritmini kalp atışına hiçbir sorun olmuyor. Ama onun kalbini bilmem sağda. Allah Allah. Şimdi böyle insanlar var. Buna sağ dal blok diye bir şeyler diyorlar. Şimdi bu kadar insanın kalbi solda, göğsünün iki parmak aşağısında. Bununki sağda. Hiç kalp gibi de bütün hayati fonksiyonu olan, bütün hayatın merkezi olan bir noktanın sağda solda olması kadar acayip bir değişiklik olabilir mi? Ve tahsis gerektiren bir şey. Bu kadar tahsis ne kadar özel bir durum yani. Kalp bu yani. Şimdi bütün milletin solda, adamın sağda bloğu var. Bu adam yaşıyor mu yaşıyor? Doktora gidiyorsun. Ne durum var doktor bey? Ben öyle ölecek miyim? Zaten diyor kaç yaşındasın? Diyor 55 yaşındayım.
Bu zamana kadar ölmedin. Ecelin gelmeden ölmezsin diyor yani. Çünkü neden? Bunun sağda solda olması fark etmez. İşini görüyor diyor. Yani ben doktorda rastladım buna da onun için söylüyorum. Şimdi her onunla o kadar adamın kalbini sola koymuş. Burada sağa koymuş. Kim tahsis etti bunu şimdi? Yerini kim değiştirdi bunu? Bu bir standart olsaydı yani herkesinki aynı yerde olurdu. Anladın mı? Tabiat kanunu diyorsun. Doğa kanunu diyorsun. Tabiat dediğin akılsız, fikirsiz, elsiz, ayaksız, beceriksiz, hiçbir şey olmayan, doğa dediğin, hiçbir boğa kadar bile şey olmayan, boğa bile efendim Allah'ın verdiği kuvvetle seni deler teşer. Boğa kadar bir karınca kadar gücü olmayan, doğa diyorsun, bilmem ne diyorsun. Ondan sonra bunlar kendi kendine oldu diyorsun. E kendi kendine olduysa, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Yüz kâbi mâin vâhid. Ve filat kıtav mütecavirat. E sen diyor, aynı toprakta, hadi biri Afrika toprağı, biri Asya toprağı, biri Amerika toprağı değil ki. Aynı toprak, aynı tarla, aynı arsa, yan yana tatlı biber ekiyorsun, hemen yanına acı biber ekiyorsun. Ondan sonra karpuz ekiyorsun. Ondan sonra efendim, patlıcan ekiyorsun, bilmem ne. Aynı toprak, şurada bir metrede efendim, iki tane çeşit, üç tane çeşit biber ekebilirsin. Bir de yanına karpuz, iki karpuz da ekebilirsin. Şimdi ektin. Toprak unsurunda fark var mı? Aynı toprak. Hani kirliydi, kumluydu, bilmem rengi siyahtı, öyle bir şey yok. Aynı toprak. Topraklar ayrı ayrı yerden getirilmemiş. Yarım metresi ayrı bir toprak getirilmiş. Yarım metre ayrı bir toprak konmuş değil ki. Saksı değil ki buna. Allah'ın yerin toprağı. Toprak aynı. Hava şartları aynı. Rutubet, nem burada tesirli oluyor tohumun patlamasında. Efendim nem oranı aynı. Öyle ya şimdi. Aynı toprağın bulunduğu arazi biri 40 derece biri 20 derece olmaz ki nemi. Bütün şartlar ayrı. Güneş alması, ayın vurması, yıldızların çalması üstüne gece. Hepsi şartlar aynı. Peki aynı yan yana alıyorsun bunu. Bal gibi biber salatalık gibi kıtır kıtır yiyorsun. Yanındakini alıyorsun. Yandım Allah. Ay bana niye demediniz acı olduğunu bilmem ne. Bir de üzerine su içersen daha da yakar. Bak sakın su içme. Kendi kendine bekle ki o yangını biraz geçsin. Hemen bazıları üzerine bir su içeyim bilmem soğuk bir şey içeyim diyor. Zannediyor ki soğuk onu şey. Halbuki soğuk onu azdırır. Acıyı daha fazla hissedersin. Kendi kendine biraz sönmesini bekleyeceksin. Böyle yapıyorsun. Oo. Abicim bunu kıtır kıtır yedin. Bunu da ona kıyas ettin. Ondan sonra efendim ayvayı yedin. Ne olacak şimdi bunu? Nereden değişti bu şimdi? Bak ne buyurur? وَنُفَضَّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْاُكُلْ Yemiş tadında kimini kiminden üstün kılarız. Kimi tatlı, kimi acı, kimi mayhoş, kimi ekşi, kimi avu gibi, kimi zehir gibi. Zehir gibisi fazla, zehir de var. Aynı anda yanına zehir de Ebu Cehil karpuzu da ekebilirsin. Ebu Cehil karpuzu, bu karpuz bal gibi. Yanındaki bilmem ne karpuzu. Anlıyor musun? Diyarbakır karpuzu. Ondan sonra yanındaki efendim milli olsun diye Diyarbakır karpuzu söylüyorum. İran karpuzu demiyorum bak farkındaysanız. Yerliden bahsediyoruz. Bal gibi Diyarbakır karpuzu koyuyorsun ha buraya. Yanında da Ebu Cehil karpuzu dikmişsin, ekmişsin abi. Avu gibi, acı gibi. Tabii böyle kullanmasını bilmezsen zehirlenme durumunda var. Ne oldu bu şimdi? Ne oldu? Bak biz taftil ediyoruz. Ne demek? Üstün kılıyoruz. Ne demek? Tahsis ediyoruz. Tahsis özelleştiriyoruz onu. Hani onu ondan farklı yapıyoruz. Daha Türkçesi konuşalım. Tabii fark da Arapça kelime de neyse anlıyorsunuz artık. Onu ondan farklı yapıyoruz. Neyle? Tatlılıkla. Neyle? Acılıkla. Neyle? Sululukla. Neyle? Kurulukla. Öyle mi? Kupkuru karpuz yapıyorsun sünger gibi. Aa içinde su yok mu? Suyu çekilmiş diyorsun. Öbürünü açıyorsun. Daha dilimi keserken, bıçağı vururken her taraf suya gark oluyor. Ondan sonra ya dikkatli kes kardeşim üzerimize sıçrattın. Yok bilmem ne masa bütün su oldu falan altına bir tepsi koysaydım falan. Öbürünü doğra beşe parçala bir damla su çıkmaz. Bak taftil ediyoruz. Tahsis ediyoruz. Ne demek? Farklı yaratıyoruz. İşte bu farkın merci neresi? İrade sıfatı. Tercihu ehdil canibeyn. Hatta ihdel cevanip diyelim biz ona. Bir tok canibi var, birine tahsis oldu. Şimdi diyelim ki çocuk meselesi daha güzel anlaşıyor. 7 milyar insanın
parmak izlerinin bile uymamasından acayip bir şey tabii hakikaten. 7 değil 70 milyar da olsa uymaz. Kur'an-ı Kerim zaten bela kadirin hala nüsebiye benane. Onlar bizim onları dirilteceğimizi inkar ediyorlar ama biz onların parmak uçlarını tesviyeye bile kadirleriz. Yani biz o parmak uçlarını tertip ve takdir ve tahsis ve irade buyurduğumuz için hepsini farklı yaptık diyor. İrade bu. Kimse bugüne kadar iradeyi bu şekilde anlamış değil. Bilmiyorum ben de bu kadar akaid okudum, okuttum, unuttum. Bu yaşa geldim ben iradeyi bu şekilde anlamadım. Yani kendi açımdan konuşabilirim, herkesi suçlamayayım. Kendi açımdan iradeyi bu şekilde anlamamışım. İrade tahsis demekmiş. Yani Türkçe tercih demekmiş. Tercih demek farklı yaratmak demekmiş. Tercihi de şöyle anlayalım şimdi. Bu çocuk, bir de bunun kardeşi var. Kaç kardeşsiniz? 10 kardeş. 10 tane de kardeşi var. Aynı şeye benzedi. Bir ana babadan mısınız? Bir ana babadan. Yani ne demek? Tarla bir. Zaten İsa'yı harsüllekim. Ayette de hars diyor Kur'an. Tarla bir. Babadan da konuşursak tohum bir. Tamam mı? Yemekler bir. Diyelim ki o nutfelerin hasıl olması için anaya da babaya da ne yedirdik abi? İşte 40 damla faydalı lokmadan, yani vitaminli lokmadan bir damla kan oluyor. 40 damla kanın hulasasından, özünden, özetinden bir damla meni dediğimiz insan suyu oluyor vesaire. Aynı şeyleri de yediriyoruz, içiriyoruz. Tarla bir, tohum bir, gıda bir, her şey bir. Bu adamın 10 tane bu aynı hanımdan çocuğu oluyor. Belki de bunların bir iki doğumu batını da ikiz oluyor. Bunların hiçbirinin parmak izinden tut, gözünden, kulağından, içinden, dışından, damarından, içini zaten karıştırmam, içini kimse çözemez de, içini de şu anda görülebildiği kadarıyla bakarsan, hiçbiri santim saniyesine aynı değil. Kim bunları tahsis etti? Aynı tarlada biten, birisi av gibi, birisi sulu, birisi kuru, birisi bilmem acı, birisi zehirli, birisi zehirsiz, biri vitaminli faydalı, öbürü de öldürüyor, öbürü de yaşatıyor. Aynı tarlada bitiyor bu ürünler. Kim tahsis ediyor buna bunu vermeye, buna bunu verme? İşte irade bu. Eğer doğa kanunu olsaydı, eğer tabiat olsaydı tahsis yapamaz. Ne yapar? Standart. Ama dünyada bakıyorsun, mahlukata bakıyorsun, yaratılmışlara bakıyorsun, işte tarladaki hıyarlara bile bakıyorsun, hiçbirinde standart yok. Ne boyu, ne bosu, ne eni, ne efendim, kimine tırnak geçiyor, kimine tırnak bile geçmiyor. Kimi efendim daha tarladan söküyorsun, getiriyorsun, birine dişini geçiriyorsun, sulu böyle bal gibi, birine dişini geçiriyorsun, kupkuru diyorsun, saman gibi, sünger gibi, ya bu ne biçim hıyar. Masaya bile koymuyorsun. Salataya doğramayın diyorsun bunu. Yan yana bitti bunlar. O zaman bu tahsisleri kim yaptı? Yani tahsis muhassıssız olmaz. Tahsis eden olmadan olmaz. Fark ettiren olmadan olmaz. Efendim, tercih bir tarafa ağır bastıran olmadan olmaz. Bu da delalet ediyor ki her şeyi yaratan var. Bu da delalet ediyor ki o yaratan diridir. Diri olmayan bir şey yapamaz. Bu da delalet ediyor ki o yaratan ilim sahibidir. Bilgisiz asla bir şey meydana getirilemez. Peki, bu da delalet ediyor ki bu şey kaza sahibidir. Yani ezeli ilim sahibidir. Peki, bu da delalet ediyor ki o bunu yapan, yaratan efendim kader sahibidir. Ne demek kader sahibidir? Mukaddirdir. Mukaddirdir ne demek? Belli bir ölçüler üzere bunu ayarlamış. Evet. Ve ona göre var etmiş. Yine bu delalet ediyor ki bu hikmet sahibidir. Yani rastgele boşkele iş yapmaz. Hepsinin bakıyorsun üstün bir sanat, üstün bir eser ve hepsinde hikmetler var, hepsinde faydalar var ve hepsi efendim tam isabet nokta atışı. Yine bu delalet ediyor ki bunları yapan, yaratan irade sahibidir. Ne demek irade sahibidir? Bu böyle koy vermiş, standarda bağlamış, değil ki hepsi aynı çıkmamış. Demek bu her işi özel yaratmış, her mahlukuna kudretini, iradesini özel taalluk ettirmiş ve Allah-u Teala'nın rastgele hiçbir mahluku, yaratığı, kulu, canlı, cansız hiçbir mahluku, mevcudu yok. Hepsine özel ilmi var, hepsi hakkında özel bilgisi var, hepsi hakkında özel kaderi takdiri var, hepsi hakkında özel tedbiri var. Müdebbir de diyor, tedbir yönetici demek. Müdebbiri ve tedbiri yönetimi var, hepsi hakkında özel hikmeti var. Acaba ne hikmetle yapmış? Sen anlamasan da onda mutlaka hikmet var.
Hepsi hakkında özel iradesi var. Özel irade. Ne demek? Karpuzlar hakkında toptan irade kullanıyorum. Bu sene yetişecek bütün karpuzlar 10 kilo olacak. Şu kadar sulu olacak. Şu kadar tat oranı olacak. Şu kadar çekirdek içinde barındıracak. Hiç böyle bir şey yok. Ne dünyada var ne senin tarlanda var. Saksıda yapsan senin saksında bile böyle bitmiyor abi. Senin saksında bile yönetimin, göya kendi yönetimim diyorsun. Senin seranda bile, senin naylonla kapladığın, her şeyini kendin ayarladığın sıcaklık oranına bile bilmem ne, hani Allah'ın dışarıdaki havasına karışamıyorum. Kendime göre sera yaptım bilmem ne. Buraya da soba yakıyorum. 20'ye ayarlıyorum bilmem ne. Ürün için bilmem ne. Orada da senin mahsullerin hiçbiri birbirine tıpatıp uygun çıkmıyor abi. O zaman tahsis var. İrade var. Onu öyle yapma, özel irade kullanan, bunu buraya özellerden bir Allah var. İrade tahsis. Şimdi bunu ben şerhler de edeceğim. Edeceğim de bugün şerhine de giremeyeceğim. Haftaya da inşallah bunun şerhine gireceğim. Bu kelimelerin hepsinin bir de manaları var. Yani bunların manalarına gireceğim. Ondan sonra bu manaları da gireceğim. Haftaki ders tabii çok daha tafsilat olabilir ama ben bu haftaki dersi yapmasam, bu ibarenin sonunu bağlamasaydım, haftaya da bir saat, iki saat, ondan sonra haftaya da saksa kafayı toparlayamazdık. Şimdilik anlattık. İradesiyledir. Yani tahsisiyledir. Yani tercihiyledir. Şimdi geldik çocuk misaline. Buraya bir çocuk koyduk. Bu çocuk, bunun özelliklerini yazdık kenara. Yani görebildiğimiz kadar özellik yazdık burada şimdi. Mesela boy. Mesela kilo. Mesela göz rengi. Yani saçının rengi hemen doğar doğmaz. Belki de anlaşılmaz. Biraz anlaşılabilir. Efendim. İşte zenci midir? Beyaz mıdır? Esmer midir? Şudur budur. Az çok anlaşılıyor. Bunları 4-5 özellik koy. Bu çocuk, hani siz diyorsunuz ya tasarım. Bilgisayar tasarım bilmem ne. Meslek olmuş artık şimdi. Tasarım yapıyorsunuz. Şimdi bir şeye bir tasarım yapıyorsunuz. Özel tasarım diyorsunuz. Niçin? Bunun standardı var. Herkes böyle yapıyor ama ben buna bir özel tasarım geliştiriyorum diyorsunuz. İşte o özel tasarımı yaparken Mevla her şeye özel tasarım yapmış. İradesi var her şeyde. Sen de o bir özel tasarım ona, ondan sonra 1.000 liralık işe ben özel tasarım yapıyorsun. 100.000 lira. Proje 500.000 lira. Niye? Al sana standart proje. O zaman onu kullan. Yok efendim ben özel tasarım istedim. Özel tasarımsa samimi söylüyorum trilyonlar oynuyor ya proje işlerinde. Plan proje. Özel tasarıma girersen hele. Şurasını şöyle için. Burası onu gördüm. Adam daha bilgisayarda hiçbir şey yapmadı. Dışarıda taş üstüne taş koymadı. Tuğlası yok. Tezgahı yok. Niye bu adam bu kadar para? Bütün para. Adam diyor ki 20 trilyon verdim projeye diyor ya. Zaten yapacağı bina belki de 5 trilyona biter. Onun için özel tasarım. Bu özel tasarım iradenin tam demeyeyim de bir misal olarak tasviridir. Şimdi bu çocuk. Ne renk doğdu bu şimdi? Beyaz. Siyah olabilir miydi? Olabilirdi. Siyahın tonları var. Zenci başka. Siyah mı? Habeşistan siyahlığıyla, Hindistan siyahlığıyla. Siyahlığı bir değil. Hindistan siyahlığı esmer, böyle acayip bir koyuluğu var. Fakat zenciden hiç alakası yok zenciyle. Zenci siyah. Zencinin bile tonları var. Şimdi siyahın bile tonları var. Geçtik de şimdi. İçindeki tonları hiç konuşmuyorum şimdi ben. Kabataslak konuşuyorum. Bu siyah olabilir miydi? Olabilir. Esmer olabilir miydi? Olabilirdi. Peki beyaz olmasını tahsis eden kim? Peki. Göz rengi. Kaç tane göz rengi var abi? Bilmiyorum. Mavisi, elası, yeşili, siyahı, kahverengisi, koyu siyahı, koyuları, moyuları, içeriği konuşmuyorum. Bunda göz rengi ne bu çocuğun? Siyah. Sarı olabilir miydi? Yani mavi olabilir miydi? Olabilir. Yeşil zaten var. Tamam. Niye abi bununki siyah? Peki. Kulağı. Onları konuşmuyorum. Üç kulağı olabilir miydi? Altı parmağı olabilir miydi? Onları konuşmuyorum. Olabilir. Hepsi olabilir. Mümkünül vücut. Allah'ın ortağından bahsetmiyoruz ki aşağı. Her şey mümkün. Mevla yaratabilir yani. Peki bunun bu çocuk kaç kilo doğdu? 3 kilo 200 gram. 210 olabilir miydi? 3 kilo 100 olabilir miydi? 2,5 olabilir miydi? 1,5 olabilir miydi? 4,5 olabilir miydi? Niye tahsis burada 3 kilo 200 gram? Niye tahsis? Niye 3 kilo 200? Anladın mı şimdi? Bir çocukta özel tasarım var. Bu yaratılırken
Allah-u Teala bunu, buna irade kullanmış. Ne yapmamış? Ya hiç olmazsa bunun anasına babasına standarda bağlayalım. Bu kadınla koca ne doğursa 3 kilo 200 gram doğursun. Hepsinin de gözü mavi olsun. Hepsinin de efendim boyu bilmem 30 santim olsun. Bilmem ne. Her ana babanın aynı batında ikiz doğurduğunda bile özel tasarımlı. Peki bu şimdi bak deminden beri saydım. Şöyle olabilir mi? Olabilir. Mümkün öyle de çocuk var. Böyle olabilir mi? Hatta benim de öyle çocuğum da var o renkte gözü olan. Bu olabilir mi? Şu olabilir mi? Bu olabilir mi? Sayıyoruz. Hepsi olabilir. İşte bu ne? İki canipten birini tercih. İki değil. Bak deminden beri bir çocuk hakkında 5-10 tane olabilir saydık. Siz de olabilir dediniz. Nitekim vuku var memlekette. Peki bu olabilirler içinde bunu böyle olduran, bunun gözünün rengini mavi olarak tahsis eden, siyah olarak tahsis eden, bunun boyunu 30 santime tahsis eden, efendim şeyi konuşmuyoruz, ileride de tahsisli o. Ne kadar uzasa canlı çıkarsın, ayağını çeksen, başını çeksen, o kızımın boyu uzasın da iyi bir kocaya vereyim, kızım evde kalmasın, kısa boylu kalmasın diye ne kadar uğraşırsan uğraş, o yine o santimi geçmeyecek. O da ezelde biliniyor. Ama sen şu anda olmuş olanı konuşalım. Şu anda doğmuş bir çocuğuna don biçelim. Efendim onun boyuna göre biçeceğiz değil mi? O santimine göre. Bunların hepsi olabilirken 2 santimikleri geri, 10 santim fazla eksik. Niye bu böyle oldu? Bu rakamlar, miktar, bu miktarlar. Bak her şeyin miktarını konuşuyor. Doğan çocuğu hastanede bile ne yapıyorlar? Hemen bir kağıt çıkarıyorlar. O kağıta boyunu, kilosunu, bilmem nesini, şeyini, özelliklerini yani kaba taslak yazıyorlar. Bu özellikleri tahsis eden kim? Bir canip değil, iki taraf değil. 80 tane tarafı var bu için olabilirliği. Ama olmadı hiçbiri. Bu çocuk böyle oldu. Daha da bunu değiştirmeye kimsenin de gücü yetemiyor. İşte o doğa kanunundan değil, tabiat olayından değil, ana babanın birleşmesinin doğal neticesi değil. Orada ana babanın sulbündeki, ramdaki suyun, sudan, onların yediği gıdadan başlamak suretiyle her şey ölçülü, her şey belirli Allah'ın ezeli ilminde. Sonra vakti geldiğinde her şey kaderli, miktarlı, takdirli, her şey hikmetli, sabitli, muvafakatli ve her şey meşiyetli. Allah'ın iradesi, tahsisleri olmadan bunun gözü mavi olacak. İkiz çocuk, Mevla buyuruyor ki, bunun gözü siyah olacak, bunun gözü mavi olacak. Aynı ananın karnında, aynı ana babadan, aynı müddet kalıyor, aynı anda doğuyor. İkisinin özellikleri farklı çünkü ikisi de özel tasarım ve tahsisli. Hepsinde irade var. İrade ne var? 50 çeşit olabilir, öyle olmayacak. 49 devre dışı Mevla buyuruyor. Bir bu. Tahsis ettim. Siyah göz. Gözünü siyahlıkla tahsis ettim. Boyunu 30 santime tahsis ettim. Anladın mı? Ondan sonra parmaklarını 5'e tahsis ettim. Bir elde 5 parmak. Evet. Kulağının uzunluğu bile mesafesi var. Bak bir doğuyor çocuk kepçe kulağı. Allah Allah. Çocuğun başını yarısına kadar kulağı var ya bazı çocuğun. Kulağını bu grama, santime tahsis ettim. Orada ne kadar yön var? Binlerce, on binlerce tasarım çıkabilir. 7-8 milyar insan hepsi farklı anlasana. Şu anda 8 milyarın parmak izi tutmuyor. Hepsi farklı tasarım. Ama ne buyuruyor? Ben bunun gözünü, rengini böyle tahsis ettim. İrade tahsis işte. Ancak iradeyi anladım, anlatabildim diye düşünebiliyorum tabii. Velillahi meselül ala. Bu darbı misal verdimse Allah Teala'nın iradesinin meşiyetini bu misaller ancak efendim akla yaklaştırabilir. Yoksa irade sıfatı, meşiyet sıfatı, ezeli sıfat, ezeli ilim, kaza, kader bunların sırlarını hiçbirinden haberimiz yok. Ancak olan bir numune üzerinde Allah'ın bütün sıfatlarının üzerinde tecelli ettiği. Çünkü bir çocuk doğmuşsa bunda kazadan çıkmış, kaderden çıkmış, hikmetten çıkmış, meşiyetten çıkmış. Dolayısıyla bu 4 perdeden geçilmeden derdi Efendi Hazretleri hiçbir şey vücuda gelmez. O zaman da Allah'ın kaderine itiraz etmemeli. Neden? İlmi varsa, iradesi varsa, kaderi varsa, hikmeti de varsa sana boş iş yapmadığına göre, yanlış iş yapmadığına göre var onda bir altında aslan yatıyor diyeceksin. Bana böyle geliyor ama bu işin hikmetini ben dünya ahirette Allah bakalım ne zaman gösterse göreceğim diyeceksin. Bu ibareleri okuduktan sonra bir de artık bu kelimelere tek tek mana vereceğim tabii. Burada geçen kelimeler işte sahir, kebir, şer, nef, dur, hasar, husran, iman, küfür bunlara mana vereceğiz. Ama bu ders bilinmeden bir dahaki dersler tefri edilemezdi. Onun için Allah Teala cümlemizi Rabbimiz hakkında
hak olan itikadı, ehl-i sünnet itikadını taşımayı ve muhafaza etmeyi halk eylesin, takdir eylesin. Şu anda amentü inşallah müminim denemeyeceğine göre takdir buyurdu, halk buyurdu ki biz o iman üzereyiz. Bundan sonra da Rabbim bu itikad üzere devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi sellem. Teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Rabbimize şükürler olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatacağımız bir programla Lale Gül TV ekranlarında sizlerleyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu anlattıklarımızı tesirli ve ben anlatana ve sizlere bildiklerimizle amil olmayı nasip eylesin. Amil olduktan sonra bu vesileyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı daha nice bilmediğimiz bilgilere ulaşmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Bu dersler hürmetine, bu program hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizi nail eylesin.
1: Abdullah Ahmet Hoca ile Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatı programı bugün saat 15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı org.tr.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
8: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
9: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
10: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
13: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
14: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Reklamları dinlediniz.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla her çarşamba saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Yekulullahu Teala, Allahu Teala buyuruyor ki, evet, şehidet nefsi, benim nefsim yani zatım şahit oldu ki, la ilahe illa ene vahdi, benden başka hiç ilah olmadığına ben şahidim, Allah buyuruyor. Ya şerikeli, benim hiçbir ortağım yok li, abdi ve resuli, Muhammed benim kulumdur sallallahu aleyhi ve resulümdür sallallahu aleyhi ve sellem. Men lem yerza bi kadai, ve lem yasbir ala belai, ve lem yeşkur ala ne'mai, وَلَمْ يَقْنَعْ بِعَطَائِي فَلْيَعْبُدُ رَبَّنْ سِوَائِي. Benim hükmüme kim razı gelmezse, benim başına verdiğim belama sabretmezse, benim ihsan ettiğim nimetlerime şükretmezse, benim ona bahşettiğim bahşişlerimle kanaat etmezse, ha şimdi kazama kaderime razı gelmez ne demek? Başına bir şey geldi, Allah beni mi buldu diyor. Bu da nereden çıktı diyor. Bu rızasızlık, Allah muhafazasın. Belama sabretmez ne demek? Katlanmıyor, tahammül ediyor. Yoksa herkes başına gelene mecbur katlanacak, o değil ki. Razıyım ya Rabbi demesi lazımken o ne yapıyor? Ya niye bu zengin ben böyleyim? Niye bu adam sabah sağlamda ben böyle hastayım? Niye bunun iki gözü var, benim tek gözüm var? Niye bunun efendim iki kolu var, benim bir kolum yok? Niye benim bacağım sakatlandı? Böyle mi konuşmak lazım şimdi? Böyle mi konuşmak lazım? Allah mecbur muydu sana? Verdiğine şükret. Kim böyle yaparsa efendim, malı var, mülkü var, kendine göre geçimi var, şusu var, busu var, kendinden bir yukarısına bakıyor. Ya bu adamın benden ne üstünlüğü var? Namaz da kılmıyor, oruç da tutmuyor. Hem de bozuk adam. Herif ne kadar zengin, görüyor musun? Ben bu kadar namaz kılıyorum, ben niye fakir geziyorum ya? Böyle bir şey, zihniyet olur mu ya? Verdiğine kanaat edeceğin. Kim kazama rıza göstermez, kim belama sabretmez, kim nimetime şükretmez, kim bahşişime kanaat etmezse فَلْيَعْبُدُ رَبَّنْ سِوَانِ, gitsin benden başka bir Rab bulsun, ona tapsın diyor. Ben onun Rabbi değilim. Başka hadisi kutsi de var, فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَاءِ, benim göklerimin altından çıksın diyor. Nereye gideceksin? O zaman ne diyeceksin? رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبَّا, Rab olarak Allah'tan razıyım diyeceksin. وَبِالْاِسْلَامِ دِينَا, din olarak İslam'dan razıyım diyeceksin. وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رَسُولَ وَنَبِيَّ, رَسُولَ وَنَبِيَّ olarak Resulullah'tan razıyım diyeceksin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan razıyım diyeceksin. Hem diyeceksin, hem bunu kalbende hissedeceksin. Zevk alacaksın. Böyle yaparsan, üç kere okusa bunu, Radıyücü Billahi Rabben duasını, Allah'ın kıyamet günü o kulunu razı etmesi Allah üzerine bir hak olur diyor. Mevla buyuruyor ki, kim benden razıysa ben de ondan razıyım. Men razıya felehu rıza ve men sekıta felehu sekat. Razı gelenden razıyım, razı gelmeyenden razı değilim diyor Allah. Biz razı gelenlerden olalım. Ne var?
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
4: Rabbimize şükürler olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatacağımız bir programla Lale Gül TV ekranlarında sizlerleyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu anlattıklarımızı tesirli ve ben anlatana ve sizlere bildiklerimizle amil olmayı nasip eylesin. Amil olduktan sonra bu vesileyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı daha nice bilmediğimiz bilgilere ulaşmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Bu dersler hürmetine, bu program hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizi nail eylesin.
1: Abdullah Ahmet Hoca ile Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatı programı bugün saat 15'te Gönül bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri ve dinleyenleri, Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir programla karşınızdayız elhamdülillah. Her zaman Mekke-i Mükerreme'de, Mültezem'de şöyle dua etmiştim. Ya Rabbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını tamamıyla insanlara anlatmadan canımı alma. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayeti kerimelerini rivayet açısından en azından görmeden canımızı alma. İnsanlara faydalı olmayı bize nasip eyle diye Mültezem'de dua ettim. Duaların bir kısmı elhamdülillah şu an kabul olmaya başladı. Müşahede ediyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatacağımız bir programla Lale Gül TV ekranlarında sizlerleyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu anlattıklarımızı tesirli ve ben anlatana ve sizlere bildiklerimizle amil olmayı nasip eylesin. Amil olduktan sonra bu vesileyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı daha nice bilmediğimiz bilgilere ulaşmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Bu dersler hürmetine, bu program hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizi nail eylesin. Bu vesileyle Lale Gül TV yönetimine, Lale Gül Vakfı'na, her bir çalışanına çok teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Böyle güzel bir programa vesile oldular. Bakın, program başladığından beri ne kadar çok sallallahu aleyhi ve sellem dedik, fark ettiniz mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yarın ahirette bana en yakın olacaklar, bana çok salavat-ı şerife okuyacak olanlardır buyuruyor. Bizler de bu programda dilimizin döndüğünce Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi, ailesini, sevdiklerini, sahabe-i kiramı, yeri geldiği zaman karşısındaki düşmanları, siyasi yapısını, babalığını, abiliğini, liderliğini, komutanlığını, ez cümle hasılı her bir özelliğini inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. Onun ismi her anıldığında peşine sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Bu programda sevaplarımızı arttıracağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetimizi arttıracağız. İnsanın gönlünde ne oluyorsa dilinde de o olur. Sizler de Allah'ın izniyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi seven, peygamber aşığı, peygamber sevdalısı olarak bu programı izleyip izlettirmenizi sizden rica ediyoruz. Bu vesileyle programımızın başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faziletlerini, üstünlüklerini özet olarak anlatmaya gayret edeceğiz. Tabii ki güzeli anlatmak için ağaçlar kalem olsa yetersiz kalır. Denizler mürekkep olsa yetersiz kalır. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu üzere, مَا اِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Ben makalemle diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, yani yazımla, mektubumla Muhammed'i övmeye muktedir olamam sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak onun ismi benim makalemde geçtiği için ancak benim makalem övülmeye layıktır buyuruyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle buyuruyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İki kişi bir araya gelse, üç kişi bir araya gelse, bir cemiyet kurulsa, bana salavat okunmasa sanki bir leşin başından kalkmış gibidirler onlar diyor. Dolayısıyla mutlaka bir araya geldiğimizde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bol salavat-ı şerifeler okumak lazım. Onu anlatmaya kalemler yetmez, güç yetmez, kuvvet yetmez. Ancak muhabbetimizin artması, onun yoluna baş koymamız vesilesiyle onu tanımamızın, muhabbetimizin artması için faziletlerinden özet olarak sizlere bahsetmek istiyorum. Bu vesileyle ilk önce Tevbe suresinin şu son iki ayeti kerimesiyle Bismillah diyelim. Estaizu billah, Bismillah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ

تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Ne buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu? İçinizden bir Resulü size gönderdik. Abdullah İbni Abbas Efendimiz radıyallahu teala anhuma buradaki min enfusikumu min enfesikum. Enfes deriz ya, bu çok enfes bir yemek. Oradan böyle bir kıraat rivayeti olduğunu söylüyor. İçinizden en nefisinizi size gönderdik. Malumunuz dünya üzerinde en faziletli insan Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. En faziletli nesebe sahip olan, soya sahip olan yine Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Müslim'in sahihinde tahric ettiği bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırayla sayıyor. Mudar oğullarını sayıyor. Oradan efendim Kureyş'e geçiyor. Haşim oğullarına geçiyor. Değil mi? Oradan Abdülmuttalip oğullarına geçiyor. Böyle Rabbim onu seçti, onu seçti, onu seçti. Beni hep en hayırlı karnından getirdi. En hayırlı zürriyetten getirdi. En temiz zürriyetten getirdi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslinde hiçbir zaman zina ile birliktelik yoktur. Min sifahil cahiliye. Cahiliye zinasından uzak bir neseple ben geldim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zürriyetinde hiçbir gavur yoktur, hiçbir kafir yoktur. Çünkü ben temizim diyor. En pak neseple geldim diyor. Allah'ımız da müşriklere ne buyuruyor? İnnemel müşrikûne necesün. Müşrikler necestir, pisliktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soyunda herhangi bir pislik, herhangi bir pis yoktur. Pak, tertemiz, en temiz soya sahiptir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya helalinden iş yaparsan torunlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi olur. Hocam helalinden oldu ama çocuğumuzdan çok çekiyoruz. Sen üstüne düşeni yaptın, görevlerini yaptın. O da imtihan olur. Ama yapmasan sıfıra sıfır olmazsın. Evet, zararı sana dokunur. Allah-u Teala helal yolla birliktelikler nasip eylesin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala Hazretleri bir kıraatte de en nefisinizi size gönderdim buyuruluyor. Hatta bu ayet-i kerimeyle alakalı şöyle bir kıssa da anlatılır kıymetli kardeşlerim. Bir imam var idi. Kendisi evet Câ'eş-Şibliyyu ilâ Ebî Bekir bin Mücahid.

Tarık Utni'nin de hocası bu Ebu Bekir bin Mücahid. Fekâme ileyh ve kabbelehu beyne ayneyh. O geldi şimdi ona. Alnından öptü onu mescide girince. Fekîle lehu fî zâlik. Fekâle râytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem finnev. Dedi ki, ben dedi rüyamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Evet. Aynı bu hareketi dedi yaptı. Ben de aynısını Ebu Bekir bin Mücahid'e yaptım. Ve dedim ki, ya Resulallah, bunun aynısını Şibli'ye yapayım mı? Evet. Kale naam. Ennehu yekulu ba'de salatihi. Dedi ki, aynısını ona yap, onu alnından öp. Zira o namazdan sonra, her namazdan sonra Tevbe suresinin son iki ayeti kerimesini okuyor. Namaza bunu birleştiriyor. Bundan dolayı git onun alnını öp dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında o zata. O da gitti mescitte onu buldu. Sen dedi böyle bir amel yapıyormuşsun. Her namazdan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatan şu iki ayeti kerimeyi okuyormuşsun. Ki o ayeti kerime çok önemli ayeti kerimeler. Yine bazı rivayetlerde var ki Hazinetül Esrar'da geçiyor. Ali Eder Efendi babanın elinden düşürmediği bir kitaptır. Diyor ki Tevbe suresi son iki ayet-i kerimesini okuyan şerlerden, belalardan, musibetlerden uzak olur. O gün ona ölüm gelmez. Sabah okursa akşama kadar, akşam okursa sabaha kadar. Eceli gelmişse zaten okumayı unutur. Hatta orada bir zat anlatılıyor. 120 sene bu ayet-i kerimeleri okuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına giriyor. Diyor ki artık vakit geldi, bu gece okuma diyor. Okumayınca o gece vefat ediyor. Neler var neler. Daha bu derslerde neler konuşacağız. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ayet-i kerimeler, daha nice ayet-i kerimeler de var da Tevbe suresinin son iki ayet-i kerimesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kıraatte Abdullah ibn Abbas Efendimiz'den radıyallahu teala anhuma en nefis pak bir nesepten geldiğini söylüyor. Onu övüyor ya. Aziz olduğunu söylüyor, Rauf olduğunu söylüyor, Rahim olduğunu söylüyor. Rauf ve Rahim Allah'ımızın sıfatlarından. Allah'ımızın sıfatlarından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mevla Teala veriyor. Hiçbir peygambere böyle bir sıfat vermemiştir Rauf ve Rahim. O da ümmetine çok esirgeyen, onları çok düşünen, ilk doğduğu andan itibaren ahirette de ümmeti ümmeti diyen, ben şefaatimi büyük günah işleyenlere sakladım ümmetimden diyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın ahirette anamız babamız bizden kaçar ki bunlar ayette sabittir. Dede torunundan kaçacak, kadın çocuğundan kaçacak. Evet, ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi arayacak. Neredesiniz, size şefaat edeceğim. Mevla şunlara şefaat izni verdi bana, onlara şefaat edeceğim. Asa en yeb'aseke rabbuka makamen mahmuda. Makam mahmud, şefaat makamı Resulullah'a verilecek sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o şefaate kim nail olacak? Onu sevenler, ona muhabbet besleyenler, işte her namazdan sonra Tevbe suresinin son iki ayeti kerimesini okuyanları, Resulullah ne buyurdu? O okuyor, ey imam git onun yanına, benim yerime onu alnından öp buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da size hatırlatmak isterim. Tabii onu anlatmaya ne güç yetirebilir? Hangi dil, hangi kalem, hangi mürekkep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzelliğini anlatmaya, ahlakını anlatmaya, faziletini anlatmaya? Ama dilimiz döndüğünce ulemadan gelen nakilleri anlatmaya gayret ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı Yahudinin biri, Câ Yahudiyyun ila Umar radıyallahu anha geldi. Ve kâle, sıfli, bana anlat, vasfet. Evet, neyi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını. Dedi ki, fekale Bilal, a'lemu minni bizalik. Bilal bunu benden daha iyi biliyor dedi Hazreti Ömer. O da gitti bu sefer Hazreti Bilal'e sordu. Dedi ki, Muhammed'in ahlakını bana anlatır mısın sallallahu aleyhi ve sellem? O da dedi ki, fekale Fatıma, a'lemu minni zalik. Fatıma onu benden daha iyi bilir dedi. O da gitti Fatıma annemize sordu. Yahudi soruyor. Fatıma annemiz dedi ki, fekalet Ali, a'lemu minni bizalik fes'alehu. Dedi ki Ali onu benden daha iyi bilir, sen git Hazreti Ali'ye sor deyince Hazreti Ali Efendimiz dedi ki sen bana dünya meta'larını anlatır mısın? Halbuki ve huve kalilun, çok az olan dünya meta'larını, yani dünyanın bütün nimetlerini bana anlat bakalım dedi o adama. O adam öyle deyince felem yaktir, güç yetiremedi. Dünya nimetlerini anlatmaya güç yetirebilir misin? Kaç tane denizin altında efendim tabakalar çıkıyor. Daha yeni yeni hayvanlar buluyorlar, balıklar buluyorlar, yeni canlılar buluyorlar. Halbuki biliyorsunuz dünya en aşağıdaki yerdeyiz şu anda. En ufak. Evet. Ama ona rağmen dünya üzerindeki nimetleri anlatmaya güç yetirebilir misin? Yine Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillah. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Size verdiğim nimet

0: nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız, güç yetiremezsiniz. İnnel insan la zalimun kefar. Muhakkak insan çokça nankördür. Allah bizi nankörlerden eylemesin. Dedi ki dünya metaalarını anlat bakalım. Anlatamadı. Fekale keyfe asifu leke ahlakehul azime. Sen daha en ufak olan geçici, Allah katında beş para etmez ve Allah'ın da az bir dünya meta diye vasıfladığı dünyanın nimetlerini bana anlatamıyorsun da. Ben dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o azim, o çok büyük ahlakını sana nasıl anlatabilirim dedi yani. Ama biliyorsunuz Hazreti Ayşe Efendimiz yani özet ve edebe müthiş riayet ederek ne buyurdu? Kâne hulukuhu el Kur'anu. Onun ahlakını soruyorsanız onun ahlakı Kur'an'dır buyurdu Ayşe annemiz radıyallahu teala anha. Ya o yüzden tehallaku bi ahlakillah derdi Efendi Hazretlerimiz Yavuz Selim kürsüsünde. Hadis-i şerif olarak okurdu. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o yapıyı iyi öğrenin, işari manalara bakın, rivayetlere dayanarak manalar çıkartın. Bakın bakalım Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a nasıl göndermiş, nasıl konuş demiş, bağır mı demiş, çağır mı demiş. Yani tabir caizse öyle anlayın diye söylüyorum. İstanbul beyefendiliğini Kur'an'dan öğrenin. Kur'an'dan öğrenin. Beyefendilik neymiş, ahlak neymiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de yürüyen Kur'an oldu. Şimdi insanlar diyorlar ki Muhammed Mustafa mürşidi kamil değil de. Ya sen ne konuştuğunu biliyor musun? Resulullah tam değildi diyor. Nasıl ya? Hataları yok muydu? Ya o bir iş yapacak ki oradan bize bereket hasıl olacak. Normal bir insanı konuşmuyoruz, şeriatın sahibini konuşuyoruz. Kaza namazı, namazı kazaya bırakacak, kılacak ki dini mübin İslam'da kaza namazı olduğunu biz anlayalım. Allah-u Teala inneke le hulukin azim, muhakkak ki sen elbette orada bir nekre var. Çok büyük bir ahlak üzeresin. Allah çok büyük diyor. Buradaki vatandaş peygamber çok büyük değildi diyor. Takdiri size bırakıyorum. Allah-u Teala sen onların içerisindeyken onlara azap etmeyiz. Ümmeti Muhammed'den toplu azapları kaldırdık. İlk senin ümmetin cennete girecek. Seninle beraber ilk sen gireceksin. Sen el evvelsin. Cennetin ilk kapısını çalacak olan sensin. İlk şefaat edecek şafi'u ve müşeffa ve şefaati kabul olacak sensin. Evet. Ene seyyidü veledi Adem. Adem onun efendisiyim. Ve la fakra. Övgü yok, kibir yok. Övgü demeyeyim. Kibir yok, taaccüp yok. Evet. Ondan sonra. Bunlar hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis-i şeriflerinde var. Hadis-i şerifleri kim ona söyletiyor? Hazreti Allah söyletiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin ilki. O ayaklarını dünyaya bastı diye Allah-u Teala bu ümmete teyemmümü verdi. Senin ayakların yeryüzüne değdi diye o mübarek ayakların yere değdi. Bu saatten sonra yeryüzünün hepsi mescit ve temizleyicidir. Su bulamadıkları zaman toprakla abdest alabilirler buyurdu Mevla Teala Hazretleri. Sen ne konuşuyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam değildi diyor. Bu dersleri bunlar için yapacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi özet olarak tabii ki yine söylüyorum güç getiremeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam manasıyla anlatmaya, vasfetmeye gücümüz, kuvvetimiz yetmez. Öyle güzel, öyle güzel. Daha nice ilimler var onda. Bir de kendisiyle beraber sakladığı ilimler var. Kimsenin bilmediği, Rabbimizin ona öğrettiği ilimler var. Onları bilmiyoruz, öğrenemeyiz de. Kimisini özel insanlar öğretti, kimisini herkesin öğretti. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bu programlarda iyi tanıyacağız ki hem de genç kardeşlerimiz izleteceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanıyacaklar. Önderlerini ve liderlerini gönülden seçmiş olacaklar. Görecekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyüklüğünü. Birilerine anlattığı gibi öyle çok büyük bir insan değildi. İşte sallallahu aleyhi ve sellem demeyin haşa. Acayip bir şey. Bu konuda da sizi uyarmak isterim kıymetli kardeşlerim. Bu programda tam manasıyla siyere yani hikaye olarak başlamıyoruz. Başlayacağız inşallah. Şu anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini konuşuyoruz. Üstünlüklerini konuşuyoruz. Dikkat etmemiz gereken yerleri konuşuyoruz. O yüzden sizi şu hususta bu dersi yapacaksak uyarmak isterim kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Muhammed aleyhisselam demeyeceğiz. Aleyhissalatu vesselam diyeceğiz. İbn Hacer'e göre sadece aleyhisselam demek nedir? Mekruhtur. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de salat ettiğini söylüyor. Estaizu billah bismillah. İnna Allaha ve melaikatehu yusalluna alennabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecma'in. Muhakkak ki Allah ve melekleri o peygamber-i zişana salat ediyor. Ve cümle ismiyedir o. İstimrar içerir. Ediyor, etmeye devam ediyor her an. Allah'ın salatı ona kapıları açması, ona makam mahmudu vermesi, makamını yükseltmesi. Meleklerin salatı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e duaları. Bizim salavat-ı şerif ona dualarımız. Ama Allah da salat ediyor mu? Ediyor kıymetli kardeşlerim. Allah salat ediyor, sen aleyhisselam diyorsun. Olmaz. Aleyhissalatü vesselam diyeceksin veya sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksin. En azından. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? En cimri adam benim ismim geçtiğinde bana salavat okumayandır. Bunu ben çok düşünmüştüm kıymetli kardeşlerim. Neden cimrilikle vasıfladı diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumayanı? Şöyle anladım acizane. Bir insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismine saygı duymazsa, onun ismi geçti diye salavat-ı şerifi okumazsa, onun adres gösterdiği fakir fukaraya, yolda kalmışlara parasını nasıl verebilir ki diliyle ona salavat okumuyorsa? Öyle değil mi? O yüzden en cimri olarak vasıflıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Lütfen sizden rica ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçtiğinde mutlaka salavat-ı şerifi okuyalım. Rabıtamızı sağlam olsun. Kalbimiz onun aşkıyla, muhabbetiyle dolsun taşsın. Allah büyük diyor. Onlar büyük değil diyor. Onlar boş konuşuyor. Biz Allah'ın lafına bakıyoruz. Değil mi kardeşlerim? Sen olmasaydın yaratmazdım kainatı diyor. Adem aleyhisselama da buyurdu. O olmasaydı seni yaratmazdım. Muhaddisler bunu konuşurlar, tartışırlar. Kelime olarak yani lafız olarak tartışırlar. Lafız olarak böyle bir hadis-i şerif olmadığını söyleseler de muhaddislerin birçok kahir ekseriyeti mana olarak bu hadis-i şerifin sahih olduğunu söyler. Sen olmasaydın alemler olmazdı. Ve mâ ersalnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Biz seni ancak âlem-i rahmet olarak gönderdik. Allah Teala Yunus suresi ne buyuruyor? Kul bi fadlillâhi fe bi zâlike felyefrahû. Kul bi fadlillâhi ve bi rahmetihi fe bi zâlike felyefrahû. İlâ hilâye sadakallâhul azîm. Söyle onlara Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle sevinsinler. Ancak bununla sevin. O da hasır var. Oradaki rahmet Kur'an-ı Kerim rivayetlerde vardır. Abdullah İbn Abbas'tan gelen rivayette rahmetin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğu da vardır. O yüzden işte biz onun mevlidine seviniyoruz, onunla seviniyoruz. Her an onunla seviniyoruz. Ancak bunun ikisiyle sevinin diyor. Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle. Allah'ın rahmetine diğer ayeti kerimeye gidiyoruz. Ayeti ayette tefsir edelim. Em ersalnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik buyuruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı. Yani bunca rivayet, bunca şey var Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala bütün diğer peygamberlere ismiyle sesleniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem makamıyla sesleniyor. Allah-u Teala'nın diğer peygamberler ismiyle seslenmesi onların çok düşük seviyede olduğunu göstermez. Çünkü yaratan olarak sesleniyor. Ama yaratan olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem makamıyla ey peygamberi zişan olarak seslenmesi Efendimizin diğerlerinden daha üstün olduğunu gösterir. Orada da yanlış manada ey Adem diye seslendiği için Adem aleyhisselam normal bir insan gibi değerlendirmeyin. Biz onları tırnağı olamayız. Hepsinin şefaatini istiyoruz. Ama en büyük şefaat kimde? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. O yüzden bazı ulema Kadir gecesi mi daha üstündür, Mevlid gecesi mi daha üstündür bunu tartışmıştır. Bazı ulema Mevlid gecesinin daha üstün olduğunu söylemiştir. Ama o hangi gece? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu geceyle alakalı. Her Mevlid'de tekrar eden geceyle alakalı değil. Ama onun daha üstün o. Çünkü o olmasaydı Kur'an-ı Kerim olmayacaktı. Bunca nimetlere gark olmayacaktık. Ümmeti Muhammed olmayacaktı. Ümmeti Muhammed oldukla ne oldu? Hoca efendi diye soracak olursan yine Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine, Allah'ın kelamına bakalım. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas te'munu bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. Ayet-i kerimesi ne diyor? Yarattıklarım içerisinde en hayırlısı sizsiniz. Çünkü Muhammed'in ümmetisiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Göreviniz ne? İyiliği emredeceksiniz, kötülükten nehyedeceksiniz. Kötülüklere de bulaşmayacaksınız. Evet. Daha nasıl bir fazilet bekliyoruz? O geldi diye dünyanın yaratılmışların en üstün olduk, ilk cennete girenlerden olacağız. Ya böyle büyük bir insana yok şöyle hata yapardı, yok böyle hata yapardı. Değişik lafızlar ama elhamdülillah Allah bize bu programı nasip etti de biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar büyük bir insan olduğunu, Allah katındaki değerin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Daha da devam ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet, işte burada Allah-u Teala bütün peygamberlere bir vasıf verdi. Mesela İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere Halilullah, İsa Aleyhisselam Ruhullah ve Kelimetullah denir. Adem Aleyhisselam Safiyullah, Musa Aleyhisselam Kelimullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada Ela ve ene Habibullah. Ben Allah'ın sevgilisiyim. Ve la fakhra, kibirlenme yok. Ben Livat Hamsancan taşıyanım, kibirlenme yok. Ben ilk şefaat edecek olanım, şefaati de ilk kabul edilecek olanım. Cehenneme girmek için bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine ihtiyaç var, biliyor musunuz? Biliyorsunuz mahşerde insanlar bekleyecek. Acele yok. Bekle, bekle, bekle. Ve bu Müslim rivayetinde de geçiyor. Bütün ümmetlerin vasıf olarak, özür dilerim, mertebe olarak yüksek mertebede olan ümmetlerden birkaç kişi toplanacak. Yani Hazreti Ebubekir, her ümmetin Hazreti Ebubekirleri toplanacak. Efendim sen Musa Aleyhisselam Hazreti Ebubekir Yuşa Aleyhisselam'dır. Hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmeden evvel Adem Aleyhisselam'a gidecekler. Diyecekler ki sen bizim babamızsın. Mevlana Teala ile konuş, artık hesap kitap başlasın. Beklemekten usandık, bittik. Tavan güneş tavanda, herkes terliyor. Sıkıntı. Orada da günahlara kefaret oluyor. Eğer yedi kişi var ya, hiçbir gölgenin bulunmadığı, yalnız Mevla'nın yaratacağı bir gölgede gölgelenenler, yedi sınıf insan. Gölgeye düşmediysen orada da cayır cayır ter döküyorsun, yanıyorsun, yanayırım diyorsun. Ha, günahlarına kefaret olur Müslümansan. Kabirde başlıyor çünkü sıkıntılar. Günahlarından dökülme. Ona rağmen hesap kitaptan sonra bile, yani hesap kitap başladı, o çektiğin sıkıntılar günah olarak eksilme olmadıysa yine cehenneme yanmaya gidebilir bir insan. Ama artık sıfırlandıysa cennete giderecek oradan. Neyse. Adem Aleyhisselam gönderecek efendim, Nuh Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam gönderecek. Uzun bir hikaye bu. Nuh Aleyhisselam gönderecek İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'a, hepsinden gelecekler. En son Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye varacak. Allah'ın kendisine ilham ettiği şekilde hamd edecek. Rabbimiz buyuracak, kaldır başına ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İste vereceğim deyince, şefaat hakkı istiyorum, verdim sana. Ya Rabbi hesap kitap başlasın deyince, 500 bin yıl sonra hesap kitap başlayacak. Cehenneme gitmek için bekleyen adam bile kime ihtiyacı var? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihtiyacı var. Ya ben cennetin kapısını ilk çalacak olanım. Ve la fakhra. Cennetin kapısı ilk bana açılacak diyor. Ve benle beraber ilk benim ümmetim cennete girecek, ama ümmetimden de ümmetimin fakir fukarası benle beraber cennete girecek. Ve nekramul evvelle vel ahirin. Ben evvelin ve sonrakilerin en yücesiyim, en kerem sahibiyim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın burada ne buyuruyor. Ey Musa, sen ve senin arkadaşlarının imanını ancak Ahmet'i severseniz kabul ederim. Zaten Musa Aleyhisselam'ın öyle bir durum olması söz konusu değil. Burada ne demek? Şöyle bir şey vardır bizim toplumumuzda da. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla vardır. Burada da mesela Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bazı emirler vardır. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yapıyor diye değil. Sevela tettebi'a. Tabi olma, hevai nefsine tabi olma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylenir mesela bu. İşte yüzünü müşriklerden çevir. Normalde mesela sen şüphe duyarsan ayeti kerimelerde direkt. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayetten şüphe falan duymaz. Burada ne vardır? Bir şey muhal olsa da şartiye olarak sunulabilir. Şart olarak ifade muhal olsa da. Bu nereden anlıyoruz? قُلْ اِنْ كَانَ الرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَنَوَّلُ الْعَابِدِينَ. Eğer Rahman'ın bir çocuğu varsa ona ilk tapacak olanlardan biri benim. Zuhruf suresi 81. ayet-i kerime olması lazım. Şimdi normalde Allah-u Teala'nın çocuğu olması mümkün mü? Öyle bir şey var mı? Yok. Ama şart edat olarak geldi mi? Şartiye cümlesi. Evet. Burada da öyle bir şey var diye Allah-u Teala söylemiyor. Yani şüphe duyacak olursan, şüphe duydun diye demedim zaten. Sen duymazsın. Burada hitap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Zuhruf suresi 81. ayet-i kerimede okumuş olduğum ayet-i kerime. Burada hitap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemedir, murat ümmetedir bu cümlelerde. Burada da Musa aleyhisselama da öyle. Ey Musa ve ey Musa'nın etrafındaki Beni İsrail ümmeti. İmanınızı kabul etmemi istiyor musun? Evet, o zaman Muhammed'i seveceksiniz. Zaten Musa aleyhisselam seviyor. Ama ya ne demek bu? Hani böyle şöyle şeyler olur ya. Ya bu işi sen bile yapsan üstüne varırım. Halbuki o yapmaz. Onu çok seviyor. Mesela ben çok seviyorum onu. Bu cümleyi o yüzden kullanıyorum. O işi onun yapmayacağını biliyorum. Ama ne diyorum? Ona söylüyorum ki bunlar anla. Sen bile yapsan seni silerim. Ne demek? Sen yapmazsın ama seni bile sileceksen bunlara ne yaparım? Ama sen yapmazsın. Öyle bir şey de yapmadın. İnşallah anlatabilmişimdir. Musa Aleyhisselam'a da Mevla öyle dedi. Sonra ben seni cennetimle nimetlendirmem ey Musa. Buraları böyle anlayın. Ta ki Muhammed'i seveceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka rivayetlerde ey Musa. Gözünün ferinden sana daha yakın olmamı ister misin? İsterim ya Rabbi. O zaman Muhammed'e salavat oku. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Biliyorsun ilk evlilik. Bizim peygamberler tarih derslerinde de bunları bulabilirsiniz. Anlatmıştım. Adem aleyhisselam'ı yaklaşık 8 saat anlattım. Evet, Adem aleyhisselam vefat edeceği sırada, özür dilerim, evleneceği sırada Havva annemizle cennette tam elini uzattı Havva annemize. Melekler ne dediler ona? Meh meh ya Adem, bırak bırak. Ne oldu? Mehrini vermedin. Nikah, ilk nikah oluyor ya. Mehri ne dedi Havva'nın? Dedi ki Havva'nın mehri Muhammed'e salavattır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Adem aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennete ilk gireceğini duyunca ne yaptı? Allah-u Teala'ya öyle hamd etti. Görüyor musun? İlk nikahta da mehir neymiş? Adem aleyhisselam Havva annemize ne mehir verdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat okudu. Evet, o da onlara mehir oldu. Bak burada ne diyor? Beyhaki'nin lafzında diyor. Hüve evvelü men yedhulü cennet. O cennete ilk girecek olandır deyince Adem aleyhisselam evlatların hepsi gösterildi ya. Evlatların hepsi gösterildi Adem babamıza. Fekale elhamdülillahillezî ce'ale min zürriyeti men yesbikuni ilel cenneti ve lahsuduhu. Benim zürriyetimden cennete girecek olan biri var. Bu kimseyi benim zürriyetimden kılan Allah'a hamdü senalar olsun. Vallahi ben ona haset etmiyorum dedi Adem aleyhisselam. Adem babamız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ya bütün peygamberler zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme le tü'minün nebihi ve le tensurun'a iman etmeye ve yardım etmeye yemin ettiler. Allah onlardan misak aldı. Bu ya Nisa suresinde ya Ali İmran suresinde tam hatırlamıyorum. Ve izâ kadallâhu mîsâkan nebiyyine lemâ ateytukum min kitâbin ve hikmetin thümme câkum rasûlü musaddikun limâ ma'akum le tü'minün nebihi ve le tensurun'a diye gider. Sure hatırlamıyorum, numara da hatırlamıyorum. Ama ayet oldu kesin. Allah orada bütün peygamberlere yemin aldı. Bütün peygamberler dedi ki Ahmet'i görürseniz ey ümmet iman edeceksiniz. Yardım edeceksiniz. Allah-u Teala dedi ki şahidim. Ayet-i kerime öyle devam ediyor yani. Ya kıymetli kardeşlerim neler var neler. İşte demin de anlatıyordum. Musa aleyhisselamla alakalı da Efendimiz aleyhisselam'a salavat okudu. Gözünün ferinden sana daha yakın olurum dedi. Ey Musa. Mevlamız Musa aleyhisselama buyurdu. Burada devam ediyor şimdi. Dedi ki ey Musa Ahmet'i sev kendini sevdiğin gibi ve ümmetine sevdir ümmetin seni sevdiği gibi. Eğer böyle olursanız onun şefaatinden size de nasip olur dedi. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faziletiyle alakalı ne rivayetler okuyacağız. Birkaç bölüm muhabbetimizin de daha fazla zaten çok muhabbet besliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ama bunu arttıracağız. Böyle rivayetleri okuyacağız. Ondan sonra inşallah hem Hazreti Abdülmuttalib'in zemzemi bulması, oradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babasıyla olan, Hazreti Abdullah'la olan kıssası, Hazreti Abdullah'ın, Hazreti Abdülmuttalib'in iman ehli olduğu ufak delillerle, özet, böyle yarım saatlik programlar inşallah yapacağız. Dinleyelim, dinletelim. Allah hakkı için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için bu programları dinletelim. Hiçbir şekilde size siyaset beklentisi yok, para beklentisi yok. Allah için bir hizmet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını bu şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Allah ömür verdiği müddetçe bir programın daha sonuna geldik. Peygamber Efendimizin hayatını anlatıyoruz. Lale Gül TV ekranlarındayız. Ben Abdullah Ahmet Gürbüz. Beraber olduğumuz için çok mutlu ve mesrur oldum. Şeref buldum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Rabbimize şükürler olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatacağımız bir programla Lale Gül TV ekranlarında sizlerleyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu anlattıklarımızı tesirli ve ben anlatana ve sizlere bildiklerimizle amil olmayı nasip eylesin. Amil olduktan sonra bu vesileyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı daha nice bilmediğimiz bilgilere ulaşmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Bu dersler hürmetine, bu program hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizi nail eylesin.
1: Abdullah Ahmet Hoca ile Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatı programı pazartesi saat 15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
7: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar, bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
7: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyibat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatimesine çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
10: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
11: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
12: Kıssa, Ebu Hazim'in nasihatleri ve Süleyman bin Abdülmelik. Anlatıldığına göre, Mekke'ye gitmek üzere yola koyulan Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik, Medine'ye uğrar ve orada birkaç gün kalır. Yanındakilere Medine'de Allah Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem ashabından birini gören olup olmadığını sorar. Kendisine Ebu Hazim isimli bir zatın kaldığını söylerler. Zatı huzura davet eder ve kabul edince aralarında şu sohbet geçer. Ey Ebu Hazim, nedir bize verdiğin bu cefa? Ne cefasından bahsedersiniz ey müminlerin emiri, der. Süleyman bin Abdülmelik, şehrin önde gelenleri beni ziyaret ettiği halde siz gelmediniz, deyince şöyle der. Olmayan bir şeyi söylemekten Allah'a sığınırım. Önceden bir tanışıklığımız olmadığı gibi sizi de ilk defa görüyorum. Bu esnada halife yardımcısına dönerek, "Şeyh doğru söylüyor. Ben çıkışmakla hata ettim," der ve Ebu Hazim'den özür dileyerek şu soruyu yöneltir. "Ey Ebu Hazim, bizler ölümü niçin kötü görüyoruz? Çünkü ahiretimizi perişan edip dünyamızı sonsuz yaşayacağımız yermiş gibi düzenliyoruz. Böyle olunca da düzenlediğimiz o dünyamızdan perişan ettiğimiz ahiret yurdumuza gitmeyi ağır karşılıyor ve kötü görüyoruz." Dediğin çok doğru. Peki, yarın nasıl çıkacağız Allah'ın huzuruna? Denilince şöyle dedi. İyi insanlar, sanki yıllarca kayıp olarak yaşayıp, sonradan ailesine kavuşan kişi gibi Rabbine kavuşacak. Kötü insanlar, efendisinden kaçan köle gibi o gün Rabbinden kaçacak. Bunları işiten Süleyman, duygulandı, gözleri doldu. "Keşke," dedi, "Allah katındaki değerimin ne kadar olduğunu bilebilseydim." Ebu Hazim, "O halde," dedi, "yaptığın amellerini şimdiden mizan olan Allah'ın kitabıyla tart. Peki ilahi kitabın neresine bakayım denilince şöyle dedi. İnfitar suresi. Şüphesiz o imanlı ve iyi kullar elbette büyük bir nimet içerisindedir. Gerçekten o kafir ve facirlerse elbette şiddetle tutuşturulmuş bir ateş içindedirler. Halife, peki nerede kaldı Allah'ın rahmeti deyince, Araf suresinin 56. ayetini okudu. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Peki dedi halife, Allah katında en keremli kullar kimlerdir? Dedi ki, Allah'ın yasaklarına uyan ve şahsiyet sahibi olanlardır. En doğru söz hangisidir deyince, korktuğun ya da bir beklentin olan kişinin yanında hak olarak söylediğin sözdür. Aralarında bu ve buna benzer konuşmalar geçti. Nihayet halife memnun olunca, ''Bize ihtiyaçlarını söyle de, sana yardımcı olalım.'' dedi. Ebu Hazim, ''Beni cehennemden azat edip cennete sokmanı istiyorum.'' deyince halife, ''Hayır, biliyorsun ki bu iş benim imtiyazımda değil.'' dedi. Ebu Hazim, ''O halde benim bundan başka senden ne isteğim olabilir?'' dedi. Halife de ondan dua istedi. Ebu Hazim de uzun uzun dua etti. Geçelim kıssamızın hissesine. Asr-ı Saadet ve Tabi'in dönemi insanlığın en seçkin temsilcilerinin yaşadığı ayrıcalıklı bir çağdı. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem o dönemi insanların rehberlerinin yaşadığı çağ olarak adlandırdı. Nitekim o insanlar nübüvvet mayasıyla terbiye görmüş ve alemlerin varlığıyla övündüğü son peygamberle sallallahu teala aleyhi ve sellem arkadaşlık yapma şerefine erişmişlerdir. Ebu Hazim de rahmetullahi aleyh o seçkin zatların yareni ve arkadaşlarıdır. Anlıyoruz ki her daim doğrulardan ve sadık zatlar ile arkadaşlık etmekten ayrılmamak gerekir. Nitekim bir insanı hataya teşvik eden veya o hatadan alıkoyan etkenlerden birisi de çevresindekilerdir. Elbette gerçek, bilinmez ve örtülü değildir. İnsanın doğruya ulaşma imkanı her daim vardır. Lakin insanın buna ulaşmak için çaba göstermesi ve hakikati benimseyip onunla amel etmesi gerekir. Şüphesiz Allah Teala doğruların yardımcısıdır ve o ne güzel vekildir. Allah-u Teala hayırlı kullarıyla bizleri bu dünyada karşılaştırsın, ahirette de kendisinden razı olduğu, sevdiği kullarıyla haşreylesin. Amin.
13: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
14: Bir kıssa, bir hisse sona erdi.
13: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
7: Tabi Beyt-i Makdis'i, Beyt-i Makdis'in fethedileceğini sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Ben Makdis, yani kelime olarak Makdis de oluyor, Mukaddes de oluyor, Kudüs de deniyor. Yani bunların hepsi kutsallıktan geliyor. Kelime olarak kadese maddesi, tuhur, temizlik. Ondan sonra cennetinde bir ismi Haziratul Kuts, mukaddes şey bahçe. Yani Ravza, Ravza da bahçe demek mesela. Takdis, takdis ettiğine ve kutsadı yani. Kutsadı mı? Tatir yani onun tertemiz olduğuna hüküm verdi veya onu bütün noksanlıklardan veya pisliklerden temizlemek anlamına geliyor. Temizlenmiş yer. Evet. Makdis kelimesi ya mastar mimi olarak mastar mimi de kabul edilir. O zaman da miktes de olabilir. Bu oradaki mana manevi temizlikten bahsediliyor. Çünkü Kudüs-ü Şerif'te Mescid-i Aksa'da namaz kılan bütün günahlarından temizleniyor. Anasından doğmuş gibi çıkıyor ya, onun için temizliyor. Orası Allah'ın kutsal mekanı, ziyaretçilerini, onunla namaz kılanları takdis ediyor. Yani tatil ediyor, temizliyor. Oradan geliyor kelime kökü. Bunu da böyle bir tahlil belki hiç bu zamanda duymadınız. İzah bakımından. Kudüs, Mukaddes, Makdis tabirleri bu. Beyt-i Makdis'in fethi. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buranın da fethedileceğini haber veriyor. Yine Sahih Buhari'de geçiyor. 3176 rakamlı hadis-i şerif 4. 101. sayfasına geçiyor. Avf ibn-i Malik radıyallahu anh efendimizden rivayet ediyor. Ben bu hadisi çok uzun seyrettim ama 10 sene var belki. Kıyamet alametleri hadislerinde bu var. Şeyde de bunu anlattım. Bulaşıcı Hastalıklar kitabında kaynaklarıyla, izahlarıyla yazdım. Bulaşıcı Hastalıklar'ın artık herhalde 1. cilttir. Burada Eteyt-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazvet Tebuk. Tebuk Muharebesi'nde Medine'ye 1000 kilometre uzakta yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10.000 sahabeyle belki fazlası var. Yola çıktılar. Rumlara karşı. Rumlar ordu toplamış geliyorlar diye. Çıktık gittik diyor. Orada o halde ve fi kubbeti min edemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deriden bir kubbedeydi. Kubbe dediği çadır demek. Türk çadırı. Hatta diğer hadislerde Türkiye'nin Türk çadırı diyor. Çünkü neden? Türkler o zaman Orta Asya'dan gelen göçebe ırklar oldukları için hep çadır kurarak çadırlarda yaşamışlar. İşte bir yerde konaklarlar. Diyelim 20 gün kalır, 1 ay kalır, 3 ay kalır. Sonra oradan çadırları sökerler işte. Efendim giderler başka bir tarafta kalırlar. Böyle. Onun için çadır kültürü Türklerde çok gelişmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o zaman diyor bir Türk çadırı yani şey yapılmış kurulmuş şeyde kalmasın diye. Bu ne zaman oldu? Evet. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından biraz önce bu. Tebuk en son muharebelerden birisidir. Efendim orada çadırda otururken geldim yanına diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu. Üdüd say. Sitten 6 şey söyleyeceğim. Beyne değil saat. Kıyametten önce olacak 6 şey söyleyeceğim. Say. Yani say derken parmağından hesap tut yani. Dediklerim 6 olacak. Orada mevki önce ben vefat edeceğim buyurdu. Yani benim vefatımdan sonraki işleri söylüyorum. Birincisi benim vefatım. Sümme fethu beytil makdis. Benim vefatımdan hemen sonra Mescid-i Aksa Kudüs fethedilecek. O da işte Hazreti Ömer zamanındaki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sonra değil. Zaten Hazreti Sıddık döneminden hemen sonra. Sümme mutanun ya hulufikum. İşte o sonra çok büyük bir ölüm olacak. Yani bulaşıcı hastalık salgını taun veba işte o da. Anvas taunu diye birçok belki 10.000'e yakın sahabe tabi'in orada şehit oldu. Muaz ibn-i Cebel dahil. Bütün sahabeler Ürdün'de o Anvas bölgesinde bütün sahabeler yol boyu sağ sol sahabe dolu. Kabirleri. Hepsi şehit oldular. O olacak. Sümmesi fazla tülmen. Sonra işte mal artacak. Çok zenginlik olacak. Efendim 100 dinar para vereceksin adama. Adam onu bile beğenmeyecek. Sümme fitnetül abgâ beytümle arabillâ dekhâle. Sonra bir fitne çıkacak. Araplardan her eve girecek. O da Hazreti Osman şehit edilmesi. Ve bundan sebep hala devam ediyor fitneler biliyorsunuz. Şialarla aramızdaki bütün meselelerde. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden başlayan olayların devamı. Sümme fitnetül tekün beyne asfari. Sonra sizinle Sarıoğulları arası. Sarıoğulları dediği Rumlar. Aranızda büyük bir barış olacak. O şey, o daha olmadı işte önümüzde. Armageddon dedikleri Mercidabık'taki, Amik Ovası'ndaki savaş. Feyagdirune, onlar anlaşmayı bozacaklar, kadredecekler. Vefasızlıkları, feyetünekum tahte semanine. Zaten 80 sancağın altında gelecekler. Tahte küllü gâti isne aşar elfen. Her sancağın altında 12 bin ordu olacak. Avrupa birlikleri, bütün ordular toplanacaklar. İşte o da 960 bin mi ne ediyoruz? Yani 80'lerin 12 bini çarpacaksın. Öyle büyük bir ordu geleceğini bahsediyor. Kıyametten önce, yani bunlar olmadan kıyamet kopmayacak. Daha bunların bir kısmı olmadı yani. Mesela bu sonuncu altıncısı olmadı. Dolayısıyla kıyametten önce olacak altı şeyi say buyurdu. İşte bu da Beyt-i Makdis de burada kendi vefatından sonra ikinci olarak Kudüs Fethi'nden bahsediyor. Oldu mu? Oldu. Bunu kaç sene evvel söyledim. Yani sallallahu teala aleyhi ve sellem, işte bu 12 bin şeyimiz orada Müslümanların toplandığı yer Ghuta olacak. Bak Ghuta yine Şam'da, şu anda Şam'a yakın bir yerdedir. Yine Ghuta, adı Ghuta. Orada Müslümanlar toplayacak. Hazreti Mehdi zamanında o şehrin adı Dimeşk. Yani Dimeşk Şam'ın adı. Yani adını söylüyor. Bölgeyi, Ghuta bölgesinde Müslümanlar toplanacak buyuruyor. Ondan sonra efendim bütün bunlar oldu mu? Oldu. Avf ibn-i Malik ile Eşcai radıyallahu anh diyor ki şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatını gördüm. Sonra Mescid-i Aksa'nın Hazreti Ömer'le beraber fethinde bulundum. İkinciyi de gördüm. Ondan sonra yani Zilkade ayının hicretin 16. senesi. Hicretin 16. senesi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından kaç sene sonra oluyor? 6 sene sonra. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra 10 sene yaşadı. 16 olduğuna göre demek Resulullah'ın vefatı 10. sene. Ondan 6 sene sonra Zilkade ayının 5'inde Kudüs fethedildi. Sonra buyurdu ki çok büyük bir mal ganimet taksimi olacak. O ganimet taksiminde Kisra'nın hazineleri Hazreti Ömer döneminde ehli Beytülmal'a intikal etti. Kisra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, heleke Kisra ve la Kisra ba'du. Kisralık yıkılmıştır. Acem İmparatorluğu. Ondan sonra da bir daha Kisra gelemeyecek. O imparatorluk bir daha canlanamayacak. Ve heleke Kaysaru fe la Kaysara ba'du. Bu Sahih Bukhari hadis. Kaysar, yani Rum İmparatorluğu bitmiştir. Ya o zaman onlar şu andaki Amerika Rusya'dan daha güçlü, dünyanın en büyük iki imparatorluğu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyuruyor. Mekke dönemi, Medine dönemi, yani İslam devletinin pek bir gücü, görünen bir gücü, ordusu yok. Bitmiştir diyor. Böyle tüm fakan ne kuruzu mafise billah. Hazineleri, defineleri Allah yolunda harcan, infak edilecek. İslam devletinin Beytülmal kasasına girecek. Allah Allah. Kisra'dan Acem imparatorluğuna bir hazineler çıktı. Ondan sonra Avf ibn-i Malik radıyallahu anh buyuruyor. Sonra diyor Allah bana işte ömür ver. Yaşadım diyor. Hazar tukusbete künüz Kisra aleyhi emir ibn-i Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer döneminde Kisra'lık bitti. Acem hükümdarlığını yıktı Hazreti Ömer Efendimiz. Onun için Kisra'nın hazineleri taksim edildi, bölüşüldü. Çok herkese büyük, yani ganimetten çok büyük para düştü. O taksimatta da bulundum diyor. Sümme şahattu kutel cemel ve sıffin. Sonra Efendimiz buyurdu bir fitne çıkacak. Arapların her evine girecek. Yani işte o kargaşa istemez. Hazreti Osman Efendimiz'in şehitliğinden sonra ne çıktı? Cemel Harbi. Ayşe annemizle Talha Efendimiz, Zübeyir Efendimiz falan Hazreti Ali Efendimiz'e karşı karşıya geldi falan. İbn-i Sebe Yahudi'nin şeyleriyle, oyunlarıyla ajanların devreye girmesiyle o harpler çıktı. Araplardan her eve girecek ne demek? Yani bütün Müslümanları etkiledi. Hala da etkilemeye devam ediyor. O iş bitmedi. Bu Şia ile aramızda konular oradan çıkıyor. Sonra Cemel ve Sıffın harplerine şahit oldu. Sonra ve şahide Avf el-Mutan. Mutan çok şiddetli ölüm işte. O da Anvas Tağunu. Binlerce, on binlerce sahabe ve tabi'in Anvas bölgesinde, Ürdün'de kaldı şu anda o. Ona da şahit oldu. Onun için efendim böylece Anvas, Remle var ya meşhur, şu anda Remle yine aynı ismi değişmedi. Remle ile Mescid-i Aksa, Kudüs arasında bir kasabanın adı. Bu ümmetin emini, ben ziyaret ettim onları hep. Bu ümmetin emini kim? Likülli ümmetin emini ve emin ümmeti Ebu Ubeydete bin Cerrah. Her ümmetin güvenilir bir şeyi var, adamı var, emin adam. Yedi emin derler. Benim ümmetimin yedi emini Ebu Ubeydete bin Cerrah. Radıyallahu anh, aşırı en beşereden zaten. Onu da şehit kabrini ziyaret ettim. Nurlar yağıyor mübarek kabri şerifine. Ondan sonra yine bu ümmetin fıkıhta en güvenilir alimi kimdir? Muaz ibn-i Cebel. Ümmetin en fıkıh, en ziyade fıkıh bileni Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh hazretleridir. O da, onu da ziyaret ettim. Oğluyla yatıyor aynı şeyde, türbede. Bir cami şerifin yanında. Ürdün'de bunlar. Yani ne hoş kokular geliyordu kabri şerifinde. Hazreti Muaz Efendimiz, işte bunlar büyük sahabeler orada Ammas Dağı'nda şehit oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o ne zaman oldu? Hicretin 18. senesinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste buyurduğu kıyametten önce Tebuk Harbi'nde Türk çadırında oturmuştu. Geldim yanına, girer girmez dedi. Ya Avf Uğdü Sitten Beyni Dilsan, kıyametten olacak 6 şeyi say. 5'i oldu. Bunun bir tanesinde yani çok para artacak. Adama 100 dinar altın para vereceksin. Yine kızacak mı ne ya para mı? O onun bir manası da şeydi. Hazreti Mehdi döneminde Kabe'nin hazineleri çıkacak altından. Bir de Roma fethi var. Roma fethinden sonra Vatikan'ın hazineleri de çıkacak. Onun için o zaman para o kadar bollaşacak ki zekat verecek, sadaka verecek adam bulamayacaksın. Yani o ona da ol, bazı alimler Hazreti Mehdi döneminde o 5. alameti öyle de söyleyen var. Ama tabii Kisra'nın hazineler döneminde sahabe arasında bu bolluk yaşandı. Bir alamet kaldı diyor. Bak 400 sene evvel İmam Urzi Hazretleri vesaire. Bir alamet kaldı. Yani 6.'sı kaldı diyor. O da nedir? Müslümanlarla işte ben size demin dedim. Rumlar arasında olacak, barış imzalanacak. Sonra onlar gadir edecek, sözü bozacak falan işte iş Melhame-i Kübra'ya gidecek. Büyük savaş yani işte o Amikovan'daki savaş o da olmadı. Dolayısıyla efendim kardeşlerim yani 960 bin kişilik orduyla gelecekler. Bu da olmamış.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
17: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
18: Kıymetli Adımlar programı başlıyor.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, İdlib bölgesinde bulunan Bawab-ı Tüddane Luna Parkı'ndayız. Allah'a şükürler olsun, her sene gibi bu senede yaz eğitimine katılan yetim köyümüzdeki çocuklar, yetimlerimiz ve çevre kamplardan gelen yeni medreselerimize, çevre kamplardan gelen talebeleri de Luna Parkı'na getirdik. Şimdi çocuklar gelmeye başladı. Luna Parkı'nda iki gün tuttuk. Bugün erkekler için, yarın da kızlar için inşallah. Şimdi de inşallah çocuklarımızı içeriye almaya başlayacağız. Allah sizlerden razı olsun.

de çocuklarımız acıkmasın diye birer sandviç, birer de meyve suyu dağıtacağız. Ulan zeterek de yiyecekler, oynamaya girecekler. Tamam. Tamam.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Kıyamdar ailesi, Allah'a şükürler olsun. Her sene olduğu gibi bu sene de bu sene yaz eğitimine katılan çocuklarımızı getirdik. Bugün erkekleri getirdik, yarın da kızları getireceğiz. Elhamdülillah 4 medresemiz var, 1200 talebemiz var. Yeni medreseler 2 tane dışarıya hizmet ediyor, kamplara ve çevredeki insanlara hizmet ediyor. İçerideki 2 tane medrese de bizim yetimlerimize hizmet ediyor. Çocuklara teşvik olsun, eğitimlerine teşvik olsun diye bugün Luna Parkı'na getirdik. Allah yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine Luna Parkı'ndan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, dün erkek çocuklarımızı Luna Parkı'na getirdik. Oynadılar, sevindiler. Bugün de yetim köyümüzdeki medreseden yetimlerimiz ve dışarıya kampta kalan insanlara hizmet eden medresemizdeki kız çocuklarımızı getirdik. Onlar da bugün oynayacaklar, sevinecekler. Bu hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine Dane bölgesinden Luna Park'tan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: kızlarımızı getirdik. Hem yetim kızlarımız bizim iki medrese yetim köyümüze hizmet ediyor. İki medrese de dışarıdaki kamplarda kalan insanlara hizmet ediyor. Bugün de Allah'a şükürler olsun. Kız çocuklarımızı buraya getirdik. Oynadılar, eğlendiler. Bu hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bütün Kıyamdere ailesine Luna Park'tan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Kıymetli kardeşlerim, Aynul Arab'a bağlı Cahade bölgesine geldik. Allah'a şükürler olsun. Daha önceki dönemlerde Kur'an halakalarında bayağı bir zorluk yaşanıyordu. Hatta geçen yani çok olmadı, kıyafet dağıtmıştık köylerde. Arap köyleri de var, Kürt köyleri de vardı. En çok bizden talep edilen şeydi şu, gelin bizi okutun. Çocuklarımız Kur'an okumayı bilmiyor. Hatta kimisi Arapça bile bilmiyor yani ondan sonra. Biz de şimdi hocalarımızı toplamıştık. Kur'an halakaları açıldı elhamdülillah. Biz de desteklerimizi sağlayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi ihtiyaçları olan işte her çocuğa defter, kalem, cüzur reşidi, elifba ondan sonra hocalarımıza da destek olacağız. Allah yapmış olduğunuz hayırlardan razı olsun. Kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Cahade bölgesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, Çakal Aylı Araba Bağlı Çakal Viran köyüne geldik. Maşallah çocukları görüyorsunuz. Hepsi yeni yeni başlamış. Biz de onların kitaplarını, defterlerini, kalemlerini, harçlıklarını getirdik. Bunları sevindireceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin.

0: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Kıymetli kardeşlerim, bugün Ayn-ül Arab bölgesindeyiz. Allah hamdü senalar olsun, Ayn-ül Arab bölgesi fethedildikten hemen sonra biz buraya ilk başta insanlara yardım olarak ekmekle başladık. Daha sonra kış vaktiydi, battaniye dağıttık. Daha sonra mühtaç olan aileleri tespit edip köylerde buradaki kardeşlerimize, mühtaç ailelere kıyafet hazırladık, montlar hazırladık ve dağıtmaya başladık. O köylerden bir tanesinde dağıtımı yaparken yaşlı bir amca bize demişti ki keşke sizin gibi hocalar buraya gelse de çocuklarımıza Kur'an öğretse. Bakın çocuklarımız, gençlerimiz Kur'an okumayı bilmiyor. Sebeplerinden de şu: PKK terörü buradayken bu eğitimlere izin vermiyordu. Ondan sonra biz onun hemen sonra

Kur'an halakalarını düşünerek camileri, işte hocaları toplamaya başladık. Allah'a şükürler olsun. Yani bir 20-30 köyde hocalar eğitime başladı. Biz başlayın başlayın dedik. Ondan sonra Allah'ın izniyle de destek vereceğiz. Allah'a şükürler olsun. Yani 20-25 tane köye bütün öğrencilerine, bütün talebelerine hediyelerden, öğretmenlere harçlıklardan, ondan sonra cüz-ü reşidiler, tebarake cüz'ü, amme cüz'ü komple bu destekler verdik. O köylerde de bunlar bu dağıtımları yaparken camilere şu arkamda görmüş olduğunuz binayı gördük. Burada köylü kendisi kendi imkanlarıyla yardımlar böyle toplayarak şu aşamaya gelmişler. Medrese yapmışlar. İmam Abdülkadir Geylani Medresesi. Bu medreseyi yaptılar. Bu medrese tam 600 öğrenci alabilecek, 600 talebe alabilecek bir medrese. Sabahleyin medrese olacak. Öğleden sonra da Kur'an kursu olarak devam edecek. 600 tane talebe alacak kız erkek. Hem bu köyden hem bu köyün civarından. Bu köyün adı bu arada Hişhaşa Köyü. Aynı Arap kırsalından. Rakka ile Halep arasında son bölge. Biz de geldik. Durumları ancak bu kadar yetmiş. Biz de bunun bütün tefrişatını üstlendik. İçerideki sıralar, yazı tahtaları, masaları komple şimdi Türkiye'de hazırlıyoruz. Allah'ın izniyle getireceğiz. Yapmış olduğunuz desteklerden dolayı Allah sizlerden razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Allah'tan niyazım da şu ki buradaki hocalara gayret ediyorlar. Allah onlara muvaffakiyet versin. Çünkü bölge hakikaten ilme muhtaç. İlme muhtaç. Yani gençler Kur'an okuyamıyor. Din eğitimi hakkında din hakkında hiç bilgileri yok neredeyse yani. Kimisi tamam ailesini tuttu ama yani bir zorluk vardı, bir yasak vardı. Burada bir eğitim sürdürülemiyordu. Şimdi Allah'ın izniyle fetihten sonra eğitimler izin verildi, başladı. Allah onlara muvaffakiyet versin. Ve Allah sizlerden razı olsun. Bütün Kıyamdar ailesine, Aynül Arap bölgesinden selam ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah şükürler olsun. Türkiye'de masaları, sandalyeleri, her şeyi hazırladık. Tırlarla geçti bir 2-3 gün önce. Şimdi de elhamdülillah kardeşlerimiz dizmeye başladılar. Allah bütün bu hayra vesile olan herkesten razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine, Aynül Arap bölgesinden, Abdülkadir Geylani medresesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, medrese şurası. Kızların girişi şu taraftan olacak, alt kata. Erkeklerin girişi de şöyle, buyurun. Erkeklerin girişi de şu taraftan.

Şöyle 30 tane sınıf var. 15 tane yukarıda, 15 tane de aşağıda. Şöyle Allah'ın izniyle de sıralar, yazı tahtaları, sandalyeleri geldiğinde de Allah'ın izniyle size bir daha göstereceğiz. İnşallah buradaki kardeşlerimizi tek bırakmayacağız. Din kardeşimiz ondan sonra. Onların hissetmiş olduğu acıyı biz hissediyoruz. Yani çocuklar, yani en çok insanların zorlandığı şey şu. Tam bir açlık, bir yoksulluk bayağı var burada yani. Yani hatta bazı ailelere gidiyoruz. Yani ha ölmüşler ha yaşıyorlar yani. Bir nefes alıyorlar sadece yani. Eve bir giriyorsunuz, hiçbir şey yok evde. Yani battaniye en basit şey yok yani ondan sonra. Ekmekleri borçla alıyorlar. Ama burada kardeşlerimizi kıyamda her zaman gibi burada kardeşlerin yanında durdu. Yine de duracak, durmaya devam edecek. Ve burada destek vereceğiz Allah'ın izniyle. Bütün Kıyamder ailesine Abdülkadir Geylani medresesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Kubbe bölgesine geldik. Buradaki kardeşlerimize de Cüz-ü Reşidi'den Amma Cüz'ü, Tebareke Cüz'ü getirdik. Her birisine de birer defter, birer kalem. Ondan sonra ikramlarımızı da yapacağız. Hocalara da ikramlarımızı yapacağız. Allah'ın izniyle burada 100 tane talebe var. Burası hafız da çıkarmış daha önceden. Şimdi de zaten kapıda çoluk çocuk bizi böyle görünce ondan sonra onlar da geldiler. Onlara da söyledik. Eğer burada kaydolursanız ondan sonra size de getireceğiz inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Fadal Şefim.

0: Elhamdülillah, bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli Kıyamdar ailesi, bugün Ayn-ı Arab'a bağlı Sırrın bölgesindeyiz. Sırrın'da bulunan Sırrın Şerif Lisesi. Daha önce de Zarifeyefe döneminde yani burayı açamıyorlardı. Şimdi Allah'a şükürler olsun hocalarımız, 3 hoca geldiler, bu işe başladılar. Şimdi de 42 tane öğrencileri var. Allah'ın izniyle daha büyük bir yere geçecekler. O büyük yere geçtiklerinde de daha çok talep var, daha çok talep olacak. Çünkü herkes Şerif Lisesi'nin açılmasını bekliyordu. Bu medreselerin açılmasını bekliyordu. Biz de onları tek bırakmayacağız. Biz de çocuklarımızı hem şeker, hem bisküvi, hem de harçlık dağıtacağız. Allah yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Sırrın bölgesinden bütün Kıyamdar ailesine selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi.
1: Burası Gönül Bahçeniz Dale Gülefem.
0: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
2: Her müşkülümüzü Hakk'ı bilen Hoca Efendi'ye sorup fetva almadıkça yaşarsak büyük bir suçla Mevla'ya çıkmış oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu men ye'ti rabbehu mücrimen fe inne lehu cehennem. La yemutu fiha ve la yahya. Ahmet Efendi fazla okuyor. Üçten fazla yapma. Ben bunu başlamıştım. Üçten fazla yapma. Evet. Ne buyuruyor bu ayet? Her kim Rabbisine mücrim olarak gelirse, mücrim, bizim memlekette mücrim o adama der ki kolu bacağı kırılmış, kafası kırılmış mücrim. İşte her kim eliyle kötülük yaparsa sanki eli kırılmış, ayağıyla her kim harama giderse sanki ayakları kırılmış, gözüyle her kim harama bakarsa, kulağıyla her kim haram dinlerse, misaliyle haram işlerse, her şeyi harap olmuş, böyle kim gelirse cehennem var ona, Allah biliyor. La yemutu fiha, cehennemde ölemeyecek azaptan kurtulmak için. Ve la yahya, azaptan kurtulmak, dirilmekle dirilemeyecek. Ölümle dirilik arasında duvardan duvara, duvardan duvara çarpılacak. Ama ve men, her kim ki yetihi, Rabbisine gelir müminen, iman edici olduğu halde, kad amile salihati, imanla beraber ameli salih de işlemiş, güzel ameller, namaz, oruç, zekat, zikrullah, medrese, işte bu medrese, bunlar boşuna mı yapılıyor? Bunlardan ne büyük dereceler kazanılacak? Bir kuruş buraya yardım eden ne kadar kazanacağını bilseydi. Bu burada koca bir külliyedir ama cemaat ismin. Bin tane böyle külliye olsa gene Türkiye yetmez. Yetmez. Çok hoca lazım. Her mahallede hoca lazım. Her köyde hoca lazım. Hem nasıl hoca? 20-30 senede yetişen hoca lazım. Siz şeriatı, İslam ilimlerini dünya ilimlerinden hakir mi zannediyorsun? Aşağı mı zannediyorsunuz? Dünya ilimleri 5-10 sene vali eder seni, kaymakam eder seni ama yarın cehenneme gürlerse o da başka bir mesele. Bu İslam ilimleri dünyada da seni efendi eder. İşte Osmanlılar ettiği gibi ahirette de ebediyen cennette rahat ettirsin. Dünya ilmi bunu, dünya ilminin kazandırdığını görüyorsunuz. Ahiret ilminin de kazandırdığını görüyorsunuz.
0: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
3: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
0: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Haydar olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu $2000, artezyen su kuyusu hissesi $1000. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yattılar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi.
8: Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine İmanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
3: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Şimdi Rabbimizin ayetine gelelim. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. Maaleküm, ne oldu size ya? Allah buyuruyor bunu, ben söylemiyorum. Ne oldu sizin durumunuza böyle? Sahabeye söylüyor. Bu da ne zaman biliyor musun? Medine Münevvere'ye geçildi. Hicretten önceki zorluklar aşıldı. İslam devlet oldu. İzzet buldu. Ondan sonra çünkü Tevbe suresi şey dönemi artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın inen surelerden olduğu için Medine medeniyedir. Mekke'de 13 sene ne çileler çekildi. Medine'nin ilk dönemleri Bedir Muharebesi vesairelerde ne sıkıntılar çekildi. Maddi imkan yok, at yok, deve yok. Herifler 1000 kişi geliyor müşrikler. Müslümanlar 313 kişi. Onlarda her gün 10 tane deve kesiliyor. Burada su bile yok, yemek bile yok. 2 tane at var 313 kişiye. Durum buydu. Tebuk Muharebesi'nde vesaire muharebelerde bile deveyi kesiyorlar. Deveyi niye kesiyor? Etini yemek için değil. Devenin kursağında su birikiyor. Çölde susuz kaldılar. Devenin içinde böyle 5-10 günlük stok su olur. Çölde yaşayan hayvan olduğu için Allah deveye böyle bir şey vermiş, stoklama içine şey koymuş, depo koymuş yani. Devenin kursağındaki içindeki, kesilen devenin içindeki suyla yaşamak için deveyi kesiyor ya. Bu çileleri çekmiş. Bir tane hurma, bir tane hurma bir kişiye düşmüyor. Bir hurmayı oyalıyor, tahnik yapar gibi suyunu çekiyor biraz içine, ona veriyor. Bir hurmayla kaç kişi hurma kaç kişiyi dolanıyor. Tamam mı? Bu din bize böyle geldi. Orada efendim yatmışlar yaralı vaziyette sahabe-i kiram hazaratı bazı muharebelerde. Adam diyor işte babama mı diyor veyahut işte dayısına neyse bir akrabama kırbamda azıcık bir su kalmış. Ona kavuşturayım diye gittim diyor, su diye bağırıyor. Oradan suyu kavuşturayım diyor. Oradan başka bir sahabe yaralı su diye bağırıyor. O oradan konuşacak hali yok kan kaybından. Oraya işaret ediyor, ona götür diyor. Oradan ona gittim diyor. O zat, efendim, tam ona su vereceğim, başka bir yerden su diye bağırıyor. O da işaret ediyor, ona götür diye. Neyse, üçüncüye gittim diyor. Ben gelene kadar susuz vefat etmiş. Döndüm ikinciye, o da ben gelene kadar susuz vefat etmiş. Döndüm akrabama, o da vefat etmiş. Yani kırbada birazcık su var, üçüne de nasip olmadan üçü vefat etmiş. Ve yüzirun ala enfusihim ve levkan bin hasasa. Kendi aç olsa, kıtlıkta olsa, susuz olsa sahabe arkadaşını tercih ederler diyor Kur'an. Allah ensarı muhaciri böyle mi diyor Kur'an. Bunlar bu çilelerle, aç susuz perişan vaziyetlerle Mutelerde, Tebuklerde, Uhudlarda, Hendeklerde vesaire vesaire seriyelerde, gazvelerde efendim şehit olmayı seve seve göze almışlar. Bu İslam bize gelsin diye. Şimdi bu dinin kıymeti bilinmez mi ya? Böyle bir din, kimin böyle bir dini var ya? İnned dine indallahi İslam. Hak din İslam ya. Bize de Allah bunu nasip etmiş kardeşim. Bunun geleneğini, örfünü, hicrisini, yılbaşısını, arafesini, haram ayını, mübarek gecelerini, kandillerini, bunları Müslüman bilmez mi ya? Bunlardan habersiz nasıl Müslüman olacak ya? İşte Medine döneminde biraz rahatlık olunca, Medine'nin de son dönemi artık, Hayber fethi, Kurayza Nazıroğulları sürüldü, Medine'nin civarından Yahudiler hainlik etti. Hendek'te biliyorsun 10 bin müşrikle birleşti, 15 bin oldular. Ahitleri bozdular, sözlerine hainlik ettiler, devamlı adetleri olduğu üzere. Bunun üzerine Medine'nin etrafı Yahudi kabilelerinden temizlendi. İslam devleti gelişti. Artık zaten Hayber fethinden sonra ganimetler de bayağı geldi. Hayber 7. sene, Hicret'in 7. senesinde, 8. senede de Mekke fethini Allah müjdeledi. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. Daha Mekke'nin fethinden evvel yakın bir fetih daha var. Fetih suresi bunun için nazil oldu. Fetihler başladı. Fetihler demek ganimetler de gelmeye başladı. Biraz rahatlık oldu. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretlerimiz, Ebu Eyüp Sultan dediği halkımızın kıymetli sahabi Celil, o da söylüyor. Ya dedik ki biraz kapımız penceremiz yamulmuş, bostanlarımız da dikenler çıkmış. Medine'de bağlık bahçeliktir yani, Medine'de hurma yetişir, sebze yetişir. Yani biraz çok cihat yaptık, çok muharebe yaptık Allah için. Kafirleri, müşrikleri mağlup ettik. İslam'ı dünyaya hakim etmeye çalıştık. Biraz da hanımımıza, çoluğumuza, çocuğumuza eğilsek, işte nasılsınız diyemizi bir muhabbet etsek, bostanda bir serin su içsek küpte falan, o zaman bu dolabı yok. Yani gölgenin altında otursak biraz, Medine'nin çok güzel hurma bostanları var. Efendim, der demez ve la tulgu bi eydikum ile tehlüket ve ahsinu. Hemen ayet geldi. Ne diyor? Ey iman edenler, enfiku fi sebillah, Allah yolunda malınızı, canınızı harcamaya devam edin. Sakın gevşeklik etmeyin. Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bu tehlikeye atmayını millet ne anladı? Harbe gitmeyin, cihata gitmeyin. Emri bil marufa çıkmayın. İçin çok hasta olursun, bilmem bir şey bulaşırsın. Yok efendim, kafirlerle harpte ölürsün, öldürülürsün. Böyle anladılar. Halbuki Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri diyor ki bu ayet bizim hakkımızda indi. Siz yanlış mana veriyorsunuz. Biz çünkü biraz evde duralım, bostanda biraz çoluk çocuk çay içelim. O zaman çay olmayabilir de. Muhabbet edelim. Derken Mevla buyurdu ki kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Niye? Allah yolunda infakı bırakırsanız, cihadı bırakırsanız, İslam'ı dünyaya hakim etmeyi bırakırsanız helak olursunuz. Emri bil maruf bırakırsanız tehlikeye gidersiniz. İşte onun üzerine Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından kaç sene sonra, en az yani 30 sene belki var, İstanbul'a geldiği dönemi söylüyorum. Çünkü halifelik bitmişti. 30 sene zaten halifelik var. 4 halife vefat ettikten sonra Ebu Eyyub el-Ensari geldi İstanbul Harbi'ne. Hazreti Muaviye dönemindeki orduyla geldi yani. Hazreti Muaviye demek 30 sene 4 halife bitmiş demek. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşadı. 30 sene sonra işte ne kadarsa işte 30 küsuru da vardır. Geldi 80 küsur yaşında İstanbul'da vefat etti. Niye? Konstantiniyye bir gün fetholacaktır. O ordu ne güzel ordu. O komutan ne güzel komutan hadisinin müjdesine nail olmak için. Bir de zaten fetih yapamadılar ama onlar ilk müjdeyi aldılar. Çünkü evvelü ceyşin yahzül Konstantiniyye'de mağfurun lehum. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul fetholunacak ne güzel komutan ordu buyurdu. Felen ya'mel emiru emiru avelen ya'mel ceyşin elkel ceyşin. Herkes ezbere biliyor onu zaten. Ama ondan bir hadis daha var. Onu bilmiyor. Orada ne buyurdu? İstanbul'u fethetmek için, fetheden demiyor, fethetmek için gazaya çıkan ilk ordu günahsızdır. Hepsi af olmuştur. İşte Ebu Eyyub el-Ensari Resulullah Efendimiz'i 6 ay evinde misafir etmiş. O kadar faziletli yüce bir sahabi, Hazreti Ali radıyallahu anh, Ebu Bekir, Ömer Efendimiz hepsi ona hürmet ediyor. Medine-i Münevvere'de sahabe-i kiram döneminde bile namaz kıldırıyor, imamlık yapıyor Ravza'da. Bu kadar sahabe var. Koca Ebu Eyyub el-Ensari, torunları dediler ki, dede sen dur Resulullah'ın yanında vefat et, ya Resulullah Efendimiz'in yanına gömülürsün. Torunları, çocukları, biz gidelim. Olmaz evladım, Allah buyurdu, Allah yolunda cihadı terk etmeyin, emri bil muharrem terk etmeyin. Kendinizi tehlikeye atmayın, ben Allah için çıkacağım dedi. Ve kağıthanede çadırları kurdular, kağıthanedeki çadırda vefat etti. Sonra da beni İstanbul'un surlarına en yakın yere kadar götürebildiğiniz kadar götürün. Çünkü kafirler şey atıyorlar, Bizans mançınık atıyorlar, bir memne atıyorlar, uzak ateş atıyorlar. Şimdiki gibi silahlar yoksa da ateşleri tutuşturup atıyorlar. Onun için işte en yakın yere kadar götürün dedi. Ve şimdi bulunduğu türbesinin yerinde defnedin. Üzerimi de atlarla çiğneyin, dümdüz edin, kaybolsun yerim dedi. Çünkü Bizanslılar fetih yapamazsanız onlar benim kabrimi açar dedi. Onun için üstümü düzleyin, yerim kaybolsun dedi. Bu şekilde vasiyet ederek bize en büyük şeref bahşetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere sahabemden biri bir beldede defnolunduğu zaman mahşere kalktığı zaman ona bir sancak verilecek. Bütün Müslümanlar o sahabemin sancağı altında benim sancağıma gelecekler. Onun için bizim sancaklarımız Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu bari hazretleridir. Bak görüyor musun? 80 küsur yaşında Medine'de evinde ölemez miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gömülmeyi bilmiyor muydu? Ama burada daha büyük iş yaptı. Burada bütün ümmete şefaatçi oldu. Hep gidiyoruz onun yüzüsü hürmetine Allah'a yalvarıyoruz. İşte fedakarlık. Bu İslam bu dünyaya fedakarlıkla hakim oldu. Ama bizde bu fedakarlık olmasa bizden ileriki nesle bu intikal etmez. Bak Mevla ne buyuruyor şimdi? Ne oldu size? İstihakal tümüleli arz dünyaya meylettiniz. Sahabeye söylüyor bunu. Halbuki sahabe bizim kadar dünyacı hiçbir zaman olmadı. Hayatları boyunca da dünyaya meyledi. Ama eski cihatlarına göre biraz dinlenelim dediler. Hemen tembih geldi. Ne oldu size? Dünyaya meylettiniz. Evvelce Mekke'de korkuyorduk. Medine'de korkuyorduk. Hendek Muharebesi'nde geldiler, Medine'yi bastılar. Ama şimdi bayağı bir kabileleri, Yahudileri, şunları bunları def ettik, müşrikleri def ettik. Onun için rahatız. Şimdi de biraz rahatımıza bakalım. Olur mu? Bütün dünya İslam'ı bekliyor. Bütün dünyanın mazlum halkları kurtuluşu bekliyor. Sen onlara gitmezsen, yetiştirmezsen, Bizans bile ne zulümler içerisinde, Hazreti Fatih, Rumlar bile ne dediler? Rumlar bile ne dediler? Papazların şapkasını göreceğimize Osmanlı'nın sarığını görelim dediler ya. Çünkü haklar zulümdeydi. İslam bütün mazlumları kurtarır. İslam adalettir. İslam bayındırlıktır. İslam imardır. İslam'ın geldiği yer şenlenir. Yani hakiki Müslümanlar, yöneticiler düzgün olduğu zaman bu böyle. Razıytum bil hayati dünya minel ahir. Yoksa siz ahireti bıraktınız da dünya yeter bize, varsa dünya yoksa dünya mı dediniz? Dünyaya razı mı geldiniz? Bunu da sahabeye buyuruyor Allah-u Teala. Ya bize ne buyuruyor şimdi? Ya bize ne buyuruyor? Tam dünyacı olduk. فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Kullarım, ahirete nispetle dünya hayatının yaşantısı, yemesi, içmesi, evlenmesi, doğması, doğurması, gelinliği, dünürlüğü, damatlığı, bilmem nesi çok azdır. Bitiyor ya. Rüya gibi ya. Rüya gibi ya. 63 senem geçmiş. 3-4 yaşından beri de hatırlıyorum bir şeyler yani. Kafam yerimde. Rüya. Bir şey yok. Elde bir şey yok. Cepte bir şey yok. Ne çektiğim çilelerin acısı kaldı. Ne tattığım zevklerin, lezzetlerin tadı kaldı. Hepsi gitti rüya ya. Buna bel bağlanıp da ahiret terk edilir mi? Met dünya fil ahiret illa kema yec'alü ahadekum isba'u fil yemmi fel yanzur bime yarcu. Hadis-i şerif, sahih hadiste. Dünya ahirete nispetle size şöyle anlatayım buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sizin biriniz koca okyanusa parmağını batırdı. Parmak. Kova mova yok. Bardak çardak yok. Parmak. Parmağınla ne alabilirsin ya? Parmağını batırdı. Sonra kaldı. İşte o parmağını okyanusa daldırıp kaldıran neyle dönerse ne kaldı o parmakta? Biraz ıslaklık kaldı. Bir dakika sonra geçmez kuruyacak. İşte ahirete nispetle dünyada anca bir parmağını daldırıp kaldıran gibi bir anda bitecek ve hiçbir faydasını görmeyecek. Ağzının bir dudağına şu kadar sürersin, o da hemen parmağında kurur zaten, o ıslaklıkta gider ya. Bu kadar. Onun için buyuruyor, İslam'a yardım edin, Habibime yardım edin, dinime yardım edin, Kur'an'a yardım edin, medreselere yardım edin. İslam'ı anlatan Emre-i Arif Hoca Efendilerin istismar etmeyen, döneri kendine yağlı kesmeyen, Allah için vazife yapan alimlere, ehl-i sünnet alimlerine yardım edin. İslam'a yardım nasıl olacak? Talebe okuyacak, daha medrese olmadan talebe okuyabilir mi? İlla tensuru. Eğer siz benim Habibime, peygamberime yardım etmezseniz, bak nasıl tehditli söylüyor. Allah. Fakat nasarallah. Allah ona zaten yardım etti. Allah sizin yardımınıza muhtaç değil. Ama siz muhtaçsınız. Yardım etmezseniz bu İslam'a, bir sohbete davet etmek bile, bir mesaj atmak bile, sohbet var canlı yayın dinle demek bile veya bir link alıp gruba atıp paylaşıp namaz, oruç, ibadet işte vesaire. Bunlar İslam'a yardım.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
14: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
15: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
2: İnsan annesinin rahminde bir tane inen tepesi kadar bir su. Onu Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir zaman su olarak saklıyor. Bir zaman sonra tonuk kan haline geliyor. Bir zaman sonra o tonuk kan et parçası haline geliyor. Bir zaman sonra et parçası kemikler haline geliyor, iskelet haline geliyor. Bir zaman sonra o kemikler, o iskelet elbise gibi deriyle, etle giyindiriliyor. oldu bir beden. Ama ne gözü var görmez, kulağı var işitmez, lisanı var söylemez. Tamam mı? Sümme enşe'na halkan ahar. Ondan sonra ona onu yeni bir yaratılışla yarattık. Yani ruh verdik ona. Şimdi gözü de gördü, kulağı da işitti, lisanı da söyledi. Her şeyi çalıştı. Bu doğdu, dünyaya geldi. Bulu erdi, büyüdü. Gözü var ama duvarı görüyor ancak. Taşları, ağaçları görüyor. Arkasını görmüyor. Düşün, o beden görüyor muydu ruh gelmeden? Görmüyordu. Ruh gelince gördü. Şimdi bu ruha bir ruh daha lazım. Onun ayetini okuyacağım size. Adam 70 sene dünyada geziyor. Bismillah. Ve keyyi min ayetin fissemavati vilal yemurrun aleyyavuman amurdun. Göklerde yerlerde nice ayetlerin vardır. O ayetleri yanından gelip geçerler. Gözleri de alır onlar ama hiç görmemiş gibi. Bak görüyor musunuz? Şu gaflete görüyor musunuz? Canlanmamaya görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkis semavati vel ard ve ihtilâfil leyli ven nâri le âyâtin lil bâb. Muhakkak göklerin ve yerlerin yaratılışında, gece ile gündüz ihtilaf edişinde büyük ayetler vardır. Halis akıllılar için. Aklı halis olmayan hiçbir şey anlamaz. Dağlara da baksa bir şey anlamaz. Taşlara da köklere hiçbir şey anlamaz. Halis aklı yok. Kimdir halis akıllılar? Ellezine kullardır ki yedkürünallâhe kıyâmen ve kuvvuden alâ cunûbihim. Hayatta oturdukları yerde, yattıkları yerde devam üzere Allah'ı zikrediyorlar. Devam üzere zikrede ede ruhları uyanıyor, canlanıyor. Ve yetefekkerûne tefekkür ediyorlar. Fî halkis semâvâti vel ard. Göklerin, yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür ediyorlar. Tefekkür ede hemen eferden müessire geçiyorlar. Bu kainat eserdir. Bunu yaradan Allah müessirdir. Bu eserden hemen Mevla'ya geçiyorlar. Bismillah. Rabbena ma halakte hâzâ bâtilâ. Bak Mevla ile yüz yüze konuşuyor. Ya Rabbi sen bu kadar bu manzarayı boşu boşuna yaratmadın. Ben şimdiye kadar sanki benim bana göre boşuna yaratılmıştı şimdiye kadar. Ne zaman ki ben canlandım, şimdi hakkı gördüm. Eski vakitlerimden tövbe ediyorum, özür diliyorum ya Rabbi sana. Ve ateşlik oldum. Sen bizi ateşin adabından kurtar.
16: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
1: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
17: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyol Dersleri.
1: ...22. bölüm başlıyor.
18: Elhamdülillâh lezî hedâna lihâdâ... ...ve mâ kunnâ lehtediye levlâ nedânallâh... ...ve mâ tevfîkî ba'at sâmi illâ billâh... ...lekad câet rüsûlü rabbinâ bilhaq... ...sallû alâ rasûlinâ Muhammed... ...Allahum sallî aleyhi ve sellem... ...sallû alâ tabîb-i kulûbnâ Muhammed... ...Allahum sallî aleyhi ve sellem... ...sallû alâ şefî'i zhunûbnâ Muhammed... Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatin. Euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev ennehum sabaru hatta tahruca ileyhim lekana hayran lehum. Sadakallahu'l azim. Allahumma enfa'na bil Kur'anil azim. فبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
8: Şimdi Eyyühel Veled Risalemizin dersinde buyurur ki İmam Gazali Hüccetül İslam radıyallahu teala ve selteni anil ihlas. Sen bana ne sordun? İhlastan sordun. Yani ihlas nedir diye sordun. Buyuruyor ki ihlası sana ben tarif edeyim ki ihlasın da tarif edilmesi zor bir şeydir ha. Birkaç cilt kitap yazsam tarifi çıkmaz. Ama İmam Gazali olursa bir satırda tarif edebilir. Çünkü İslam'ın delili ya. Hüve ne bu? İhlas nedir? Entekûne olmasıdır amalukum. Amaluke de olabilir tabi. Senin amellerin, sizin amelleriniz küllüa hepsi olacak. Kim için? Lillahi Teala. Allah Teala için olacak. Şimdi Allah Teala için olacak. Herkes burada tabi zaten niyet ettim ya Rabbi senin rızan şerifin için. İşte zekat veriyor. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için. Hacca gidiyor. İşte, neveytül umrate lillahi Teala. Neveytül hacca. İnni uridul umrate işte neyse ihrama girerken umrek niyet ediyorum. Lillahi Teala Allah için değil mi? Her niyetimizde zaten ilmihallerde bize Allah için deniliyor değil mi? Lillahi Teala, lillahi Teala. Ve Arapçasında da var, Türkçe niyetinde de var. Ama bunun devamı burayı çözüyor. Bütün amelleriniz Allah için olacak. E tamam olsun. E zaten biz Allah için kılıyoruz. Peki Allah için olup olmadığının alameti nedir? Belirtisi nedir? وَلَا يَرْتَاحَ قَلْبُكَ وَلَا يَرْتَاحَ Rahatlanmayacak, ferahlanmayacak, sevinmeyecek. Şimdi burası herkesi işte ölçüye tartıya vuran bir nokta. Bakalım ne tarafta çıkacağız? Yani ihlas tarafında mı, iflas tarafında mı? Tartı iki taraflı. İhlas yoksa iflas kaçınılmaz. Allah için olmayan amel merdüttür. Asla Allah kabul etmez. Şimdi kalbin rahatlamayacak. Neyle? بِمَحَامِدِنْ نَاسِ İnsanların övgüleriyle sevinmeyecek. Burası sıkıntı bize. Şimdi mesela sen namaz kıldığın veya oruç tuttuğun veya hacca gittiğin, umreye gittiğin, zekat verdiğin, sadaka verdiğin, vaaz ettiğin, hocalık yaptığın, ders okuttuğun veya neyse işte. Herhangi bir hayırlı amel yaptığın zaman, yani Allah için yapılan bir şey, bir amel, herhangi bir iş ki Allah için yapılıyor, ibadet şeyine giriyor, tasnifine giriyor. Bu amelden dolayı seni millet met ediyor. Anladın mı? Seni güzel kılıyor. İşte maşallah ne kadar cömert. İşte ne mübarek tevazulu adam. Ne ahlaklı insan. Yok işte anasına babasına ne kadar yardım ediyor. Veya derneğe, vakfa, hizmetlere ne kadar yardım ediyor falan filan. Şimdi sen buradan seviniyor musun, sevinmiyor musun? Şimdi ben sevinmiyorum, fark etmez. Teşekkür beklemiyoruz, Allah kabul etsin falan diyorsun. Ama bu demekle alakalı değil. Kalbin, kalbini kimse bilmiyor ki, dilinden konuştuğunu duyuyorum. Kalbini sen biliyorsun. Şimdi sen istefti kalbe, kalbine danış bakalım. Ve ineftâkel müftün, bütün müftüler fetva verse de hele bir de kalbine sor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kalbine sorduğun zaman kalbin sana ne diyor? Yani İnsanların seni met etmesi seni sevindiriyor mu? Beni sevindiriyor mesela. Sıkıntı. Sıkıntı, ben doğru konuşuyorum. Bu sıkıntıyı çözmeden benim durumum iyi değil. Ölmeden Allah Celle Celaluhu tam bir ihlas bana nasip eylesin.
19: Amin.
8: Şu anda hemen nasip eylesin.
19: Amin.
8: Amin. Ama bu hal üzere ölmek istemiyorum. Çünkü ben millet beni met etse falan biraz seviniyorum yani ben şimdi bunu. Yalan mı söyleyeyim size de ha? Ben yalan konuşmak elimde olarak bir haram nasıl işleyeyim şimdiki? Yalan konuşamam. Siz de kendi durumunuzu kıyas yapın. Seviniyor musunuz, sevinmiyor musunuz? Şimdi buradan da ötesi var. Yani sade ben sevmiyorum, fark etmiyor falan filan. Ve la tesa üzülmeyecek bir mezamihim. Onların kınamalarından, zemlerinden, tenkitlerinden ne yapmayacak? Üzülmeyecek. Çünkü Mevlana buyuruyor. Estaizu billahi likey la te'sev ala ma fatekum ve la tefrahu bima atakum. Ben kaderi niye yazdım? Her şeyi ezelde yazdığımı size niye bildirdim? Kader yok diyen ilahiyatçılar. Çokların, ilahiyatçıların çoğu kaderi alın yazısını reddeder. Çoğu. E Mevlana buyuruyor. Estaizu billahi ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabim min kablen nevraha. Başınıza ne bela geldiyse, canınıza, malınıza, oğlunuza, kızınıza veyahut toprağınıza, mahsulünüze, yani tarlacıysan, ekinciysen veyahut dükkan sahibiysen, işten ise malına, mülküne. Hangi bela geldi? Yangın, yel, sel, yıldırım vesaire. Darbe, ihtilal, onlar da mı sen? Ekonomiyi bozsa bütün milleti mahvederler. Bir bela geldiyse mutlaka biz o belayı daha yaratmadan önce o bir kitapta yazılmıştır. Fi kitap diyor, daha kitapta yazılmıştır. Daha yaratılmadan yazmış. Sen yaratılmadan yazmış. Yani senin canın bile daha yaratılmadan 20 yaşında apandisin patlayacak, 40 yaşında pankreasın bitecek, şeker hastası olacaksın vesaire vesaire. Sen yaratılmadan, biz canlarınızı, arazilerinizi yaratmadan yazmışık diyor. Ve bunu Kur'an'da bize bildiriyor. Nasıl alın yazısı yok? Başına gelen her şey kitaptadır. Peki niye yazdığımızı bize bildiriyor? Yani yazdığı yazdı, tamam. Peki Kur'an'da bize niye yazdığını bildiriyor? لِكَيْ لَا تَسَوْ Üzülmeyin diye. عَلَى مَا فَاتَكُمْ Sizden kaçana. Kaçırdığınıza üzülmeyin. Yani ne oldu? Arabam gitti. Üzülme, niye? Zaten durmayacaktı ki, bu yazılmıştı. Yani sen ne diyorsun? Yok, bisikleti şuraya bağlasaydım hırsız çalamayacaktı. Köpek bağırsaydı ben uyanacaktım. Ondan sonra horozu kesmeye kalkıyorsun, köpeği kesmeye.

gitmeyecek. Çünkü üzüntü, üzüntü, üzüntü insan ne yapar? Elinden gidene üzüntü, gidenden daha beter başına getirir. Üzüntü gideni geri getirmez. Bir de ne yapar? Olanı da götürür. Çünkü hindi gibi düşünürsen, ondan sonra bir de baktın kanser olmuşsun. Bir şeye fazla takıp da aşırı üzülmenin İslam'da yeri var mı? Yas tutmanın bile kaç gün günü? 3 gün. 3 günden sonra yas tutmak helal değildir buyuruyor hadis-i şerifte. İsterse dünyanın en büyük insanı ölsün. Yas tutturmuyor, 3 gün. Hatta baş sağlığı, taziye, maziye bütün bunlarda 3 gün. Niye 3 gün? 4. gün gidip bu konuları, 2 ay sonra adamı arıyorsun, başın sağ olsun. Adamı zaten yeni toparladı daha, ne geri döndürüyorsun herife? Her şey bidat. Sünnete uyan yok. 3 günü geçti mi, ne yapmıyorsun? Bir daha baş sağlığı dileyip hatırlatmıyorsun. Hasta, camiye çıkmadı, hemen ne yapmıyorsun? Gitmiyorsun. Adam belki 3 günde toparlayacak, gelecek. Belki istemiyor. Değil mi? Sen ne yapıyorsun? Hemen damlıyorsun. Vah vah vah vah vah. Ay yüzünde çok solmuş. Senin kanın da çekilmiş. Sen ne kadar zayıfladın ya. Adam ayaklanacakken ölecek ya. Bu işler, işte senin yaptıkların sünnete muhalif. Bak sünnet usul koymuş. Yani aşırı üzüntü ya sebebiyet vermemek için 3 gün çıkmazsa gidersin. Cenazesinde 3 gün taziye içinde 3 gün yaparsın. İleri geçirmezsin, adamı bir daha üzmezsin falan falan. Ben size niye bunları yazdığımı bildiriyorum. Kaçana çok üzülmeyin. Aşırı üzüntü tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oğluna üzüldü, İbrahim oğlu vefat etti, ağladı. Diğer kızları hep hayatında vefat etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülmüyor. Ama Allah'ın razı olmadığı bir şey konuşmayız buyurdu. Ve aşırı üzüntü olur mu? İşimiz var, ibadetimiz var, dünya devam ediyor. Aşırı üzülmeyin. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اَتَاكُمْ Verdiğine de aşırı sevinmeyin. Yani hamd etmek için sevinirsin, elhamdülillah dersin, dua etmiştim, Allah kabul etti, bana salih bir eş verdi veya çocuğum olmuyordu. رَبِّ اَبْلِمْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَ Temiz mübarek bir zürriyet istiyordum, Allah bana bir çocuk verdi. Bu sevinirsin. Ama şımarmazsın. Yani üzüntü ümit kesmeye götürmemeli. Sevinç şımarmaya götürmemeli. Ben hak ettim, ben ettim, şunu buldum, şuradan yaptım. Hemen yine sebeplere takılarak, ben şu ilacı almasaydım, ben şu tedaviyi görmeseydim, laflarını başlatma. Bunlar ihlasa, tevekküle münafi, zıt şeyler. Sen bana ihlası soruyorsun, evladım diyor. Bütün amellerin Allah için olacak. Millet methetmiş, sevinmeyeceksin, ya şımarmayacaksın. Sevinebilirsin o insan, insanların övgüsü, hüsnü zanlarını efendim izhar etme anlamına gelir. Hüsnü zan da yarın ahirette hüsnü şehadete döner. Ölünce de arkamızdan nasıl bilirsiniz diye iyi biliriz cevapları gelir diye sevinebilirsin. Ahiret bakımından sevinebilirsin. Bunlar bana şahitlik eder ahirette. Birine bağışlar da Allah beni kurtarır. Bak beni iyi biliyor, methetti beni. Namazda gördüm diyor. Zikir yapıyordu diyor falan falan. Bu sevinmek kötü bir şey değil. Hadis-i şerifte buyuruyor, Allah dostlarını, velilerini, kulaklarını, onları sevindiren övgülerle doldurmadıkça öldürmez diyor. Cümlehumul büşra fil hayati dünya fil ahira. Evliyaullah dünyada da ahirette de müjde var ayetinde. Bu ayet, elâinne evliya Allah ilâ gavfun aleyhim ve lâ mehsen. Üstü direkt evliyaullah diyor. Kur'an tabiri, Allah'ın velileri var. Bu veliler dünyada da müjde alır. Dünyadaki aldığı müjde nedir? Güzel rüyalar gösterilir. İnsanlara güzel rüyalar gösterilir. İnsanlar gelir derler ki, işte falan zat, işte hocam der, hacim der, neyse şeyhim der, pirim der, seyidim der, neyse. Böyle rüyalar gördüm. O da onlardan sevinir. Mevla diyor ki, müjdedir diyor bu. Rüyalarda müjdeler var. Yani insanlar sana rüyada, Allah Teala rüya gösterir. O rüyada senin makamını gösterir veya senin bir iyiliğin mertebeni gösterir. O adam da gelip sana anlatırsa bundan sevinirsin diyor Kur'an. Bu müjdedir diyor. Ama ne yok? Şımarmak yok. Üzülmemek de elde değil. Üzülmek ümitsizliğe götürmemeli. Sevinmek şımarmaya, sebeplere takılmaya, nefsinden bilmeye, ben yaptım, ben ettim, hak ettim görüşlerine Mevla kızıyor. Senden ya Rabbi diyenleri Mevla seviyor.
Feminke vahdeke

şerike lek. Ortağın yok. Şerikin yok, nazirin yok. Tek senden, sadece senden. Felekel hamdü leke şükür. Hamd sana mahsustur, şükür sana aittir. İşte sabah akşam bir kere okuyan gününün gecesinin şükrünü ödemiş oluyor. Dualarım kitabında var. Allahümme ma asbaha diye başlıyor. Veyahut Allahümme ma amsa. Bunlar niye yazılıyor? Bunları oku da papağan gibi oku demiyoruz ki. Manasına bakın diyoruz sana. Çünkü neden? O ağzından çıkanı aklın, kalbin efendim hazmetmesi lazım. O zaman bütün nimetlerini bir göz önünde bulundurduğun zaman Allah'ın sana verdiği itibar, şeref, haysiyet, insanların seni methetmeleri falan filan, bunların hepsini nimet sayarsak مَا اَمْسَى بِي مِنْ نِعْمَتِينَ Ya Rabbi, bu gece ben de bu akşama hangi nimetle çıktımsa, öyle ya, sabaha rezil olmak var. Ne insanlar akşama vezir, sabaha rezil oldu? Ne insanlar sabah zengin, akşam fakir oldu? O zaman bu akşam bende hangi nimet var? Kendi adıma konuşuyorsam, sen de kendi adına düşünüyorsan, onu söylüyor. اَوْ بِحَدِ مِنْ خَلْقِكْ Bak, duaya bak. Orayı da gözden kaçırdık. Ya Rabbi, sade bende değil, yarattıklarından herhangi birinde de ne varsa nimet. Yani ben senin adına, sen benim adıma bile okurken burada genel manada فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَر۪يكَ لَكْ Yalnız senden, sadece senden şerikin, ortağın yok. Yaratılmak cihetinden hepsini sen verdin. O zaman فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ Ne oldum? Ben devreden çıkmış oldum. Bunun manasını bilerek okuyan adam daha efendim ben ne mübarek adamım diye kendinden görür mü? Bana ihlası sordun. Met ederlerse şımarma, tenkit ederlerse ne yapma? Üzülme. Ha, şimdi burada tabii mesele nedir? Yani ben üzülmeme geldi değil, dediğim şudur. Adam şimdi diyor ki, bu hoca bana adam soytarı demiş. Yorumlarda yazıyorlarmış mesela. Ben yorumlara bakamıyorum. Şarlatan diyen var, soytarı diyen var, her şey diyen var. Ben şahsen bunlardan pek üzülmüyorum. Benim üzüldüğüm nokta şu olabiliyor. Adam benim anlattığım bir şeyi inkar ederse, o adam adına üzülüyor. Bana niye sövdü diye değil. Ama bakıyorum manaya, böyle namaz mı olur diyor ya. Zikirle, duayla memleket mi kurtulur? Şarlatan diyor bana. Ben bu sefer üzülüyorum. Neden? Zikir Allah'ın zikri, dua Allah'a yapılıyor. قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ Duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın, neye yararsınız de Habibim diye Kur'an'da buyuruyor. Rabbim bütün işleri duaya bağlamış. Tabi sebepler alem demiş. Hem davet hem dua. Hem faaliyet hem dua. Hem zikir hem... İşte gidip tankların önüne çıkmasaydınız darbeyi önleyemezdik. Önleyemezdiniz. Allah önledi ama sizi sebep etti. Demek ki sade duayla olmuyor. Ağzın zikirli, dualı şekilde gidiyorsun... Tankın da önüne çıkıyorsun. Hatta üstüne de çıkıyorsun. E hal böyle olunca sen duaya, zikre hakaret ediyorsun. Bana etmiyorsun ki. Allah'a zikretmeye hakaret ediyorsun. Ben senin namına üzülüyorum. Niye bu insanlar duaya, zikri inkar ediyor? Yani üzüldüğüm nokta da bu. Kendime olandan ekseri artık alıştım. Eskiden biraz etkileniyordum. Şimdi bütün dünya bana sövse, hak olduğumu biliyorsam, Ehl-i sünnet itikadında olduğumda şüphem yoksa Allah'ın razı olduğu yoldayım iman bakımından. Amel bakımından da mümkün mertebe. Mümkün mertebe. Çünkü beşerim, peygamber değilim, günahsız değilim. Ama mümkün mertebe Allah'ın razı olduğu yolda olduğuma inanıyorsam bütün dünya şu anda bana sövse zerre kadar gam yok. Gam çekmemem lazım esasen. Çünkü neden? Onların sonu ebedi cehennem olduktan sonra inkarcıysalar veya kötü yolda bid'atçıysalar falan, muvakkat de olsa cehenneme uğrayacaksalar, itikatlarının bozukluğu nispetinde İmam Rabbani beyan ettiği üzere, bizim itikadımızda bir pislik yok elhamdülillah. Dolayısıyla cennete direkt girme, ilk girenlerle girme ümidimiz var en azından. Ama kaderi inkar etse, alın yazısı inkar etse, cennete asla ilk girenlerle giremez. Ha kafir olmak şartıyla, tabii kaderi inkar eden kafir olur. Ama bazı meseleler var, bidata döne çıkar ama kafir olmaz, tekfir edemeyiz. O da itikadının pisliği kadar cehennemde yanmadan direkt cennete gidemez. Bizde ne kadar nimetler var şimdi, biz buna nasıl hamd etmeyelim? Bu Rabbimizden kalbimizi kaydırmıyorsa o kaydırmıyor. Bu adamlar bizden fazla okumuş etmişler, nasıl böyle kalpleri kaymış? Demek ki hidayet Allah'tan. Hidayet yaratmadığı profesör olmakla doğru yolu bulamaz. Evet. Şimdi buyuruyor ki, ve alem,
Şunu bil ki evladım diyor. Bu da çok önemli. Enne riya, gösteriş denen mesele, yani bu iş ihlasın tersine riya, gösteriş. Şimdi bu gösterişin diyor, biz diyor ana damarını keselim de ihlası kazanmak için, ihlasa zıt olan şeyleri ne yapmamız lazım? Ortadan kaldırmamamız lazım. O zaman tehlike nerede? Bu tehlike riyadan doğuyor. Peki riya nereden doğuyor? Hah! Bak bugüne kadar riya aleyhine çok ayet hadis okudum. Tergib'de bir bahis, değil mi? 4 ay mı sürdü, 5 ay sürdü? İlk bahis ihlas. 50 küsur bu ne hadis-i şerif okudum. Bazı hadisler 1 ay sürdü. Tergib derslerinde. Bütün kitabın konusu, ilk bölümü neden bahsediyordu? İhlas. Ama geldik şimdi, bak görüyor musun? İmam Gazan Hazretleri diyor ki, ihlasın zıttı ne? Riya. Hani buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, اَخْوَ وَمَا خَافُ عَلَى اُمَّتِ اَشْشِرْكُ الْاَسْخَارِ Ümmetim namına en çok korktuğum şey nedir? En küçük şirk. Nedir sordular? Riya burada. اَرْرِيَاُ Peki riya nereden doğuyor? Hiç bunu konuşmadık. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ha ilk konuşuluyor bu. Riya yetevelledü doğuyor min ta'zimil halk, Allah'ın yarattığı kullarını büyük görmekten doğuyor. Sen şimdi seni gören adama adamın haşa Allah yerine koyup bu adam beni methederse fayda bana verir. Bu adam benim aleyhime giderse bana zarar verir. Düşüncesinde olduğun zaman o seni gören, seyreden adam hakkında bu nereye giriyor? Sen bu noktada gösteriş yapıyorsun. Niye gösteriş yapıyorsun? O beğensin diye ona göre kılıyorsun, ona göre konuşuyorsun, ona göre giyiniyorsun vesaire vesaire. Ama sen onun, affedersin, size ben eski usul konuşayım yani. Ahırda öküzün yanına girerken, mübarek öküz, günahsız öküz. Veyahut bir öküzün veyahut bir eşeğin yanında namaz kılarken, şu da görse de bir itibarım olsa diye aklına gelir mi? Ama bir zengin görürken aklına geliyor. E şimdi bu zenginin veya bu ağanın veyahut da şu adam itibarlı bir adamın, neyse kimse o, sana fayda vermekte öküz kadar etkisi var mı? Öküz süt veriyor. Peki, sana zarar vermekte öküzden farkı var mı? He? Peki sen öküze gösteriş yapıyor musun? He? Niye insanlara yapıyorsun? Peki Allah'ın yaratığı olma bakımından, Allah ne buyuruyorsa onun meydana gelmesi bakımından. Peki Allah yaratırsa öküz sana zarar verebilir mi? He? Bir tekme çakar, bir boynuz deşer seni. Peki Allah yaratırsa bir adam da sana zarar verebilir mi? O zaman zararı yaratan kim? Allah-u Teala. Menfaati yaratan kim? Allah-u Teala. Kimde yaratmayı dilerse onu da yaratıyor. O zaman yaratıklar diyorum bak. Diyor ki, riya nereden doğuyor? Yaratılmışları diyor. Yaratılmışları da anlıyorsun değil mi? İnsan demiyor, cin demiyor, melek demiyor. Yaratılmışlar. Yani öküzü de bırak. Ha bu direğe gösteriş yapar mısın? Şimdi camide kimse yok burada. Tek başına geldin girdin. Arkada 2 direk var. Önde 1 direk. İyi bir namaz kılayım şöyle, şu direkler şahit olsun der misin? O zaman 3 tane de adam olsa burada, direkten farkı var mı? Bir şey yaratamamak bakımından. Yaratamaz ki. Peki niye sen bu adamlar oldu mu gösteriş yapıyorsun da, şu görsün, bu işitsin diye harekete geçiyorsun da, hayvan oldu mu, direk oldu mu, efendim, dağ oldu mu, taş oldu mu, niye böyle bir hisse kapılmıyorsun? Demek sende ne var? Allah'ın yarattıklarına karşı bir efendim onları büyük görme hastalığı var. Sanki onlar bir şey yaratabilirmiş gibi, tabi yaratabilirler desen kafir olursun, onu demiyorsun ama bu gösterişi direğe yapmayıp duvara yapmayıp insana yaptığın zaman bir fark mülahaza ediyorsun. Bu fark nereden çıkıyor? Sen ona değer veriyorsun. Ha insana tabi değer vereceğiz, hayvana da değer vereceğiz. O değeri konuşmuyoruz, merhamet edeceğiz. Burada konu ne? Onun sana bir şey yarar sağlayabileceği düşüncesi. Ama yarar sağlayamaz. Peki. Burada sorun buradan kaynaklanıyor. Peki çözümü nereden kaynaklanıyor? Tamam.
Mesela Evliyaullah diyor ki, ihlas nedir? Allah'tan gayri ameline şahit aramamandır. Mesela Ebu Osman radıyallahu anh diyor ki, devamlı yaratanı düşünerek yaratılmışları unutmak, görmemek, düşünmemek. Evet. Bu noktada yani Allah Teala zaten kıyamet gününe buyuracak. İnsanlara sevaplarını verirken namazının sevabı, orucun sevabı, zikrin sevabı. İzhebu ilellezine kuntum turavun fid dünya. Dünyada kimlere gösteriş yapıyorduysanız onlara gidin. Onlara gidin fenzuru el tecidune indehum cezaen. Bakın bakalım mahşerde onlar size bir karşılık onların yanında bulabilecek misiniz? Burada gösteriş için adamın yanında namaz kıldın, öbürün yanında zikir yaptın, öbürün yanında tavaf yaptın falan falan. O gördü, bu beğendi bir şeyler. Mevla da ne biliyor, bunlar benim için değildi. Git! Ama ya Rabbi ben senin için yaptım, araya bu da karıştı. Mevla diyor ki, sen bir damla kan karışan sütü kabul ediyor musun? Ben hiç kabul etmem. Şirkten münezzeh olanların en münezzehi benim. O zaman en ağne şuraka ani şirk. Zerre kadar birini karıştırdın, benden alamazsın. Git onun yanında bir alacağın var mı bakalım. O zaman ha direk, ha adam. Direğe gitsen bir şey alabilir misin mahşerde de dünyada? O zaman ha direk, ha insan. Bu şuura erersek riyadan kurtuluruz. Riyadan kurtulunca da ihlas tahakkuk eder. Tabii lafla da olacak işler değil ama yine de sohbet dinlemenin çok faydası var. İnsanın aklına geliyor bazı böyle bir şeyler. Ve ilacı, peki. Bunun ilacı ne şimdi? İhlas riya ile bozuluyor. Riya gösteriş. Gösteriş nereden doğuyor? Yaratılmışlarda bir etki olduğunu düşünmekten doğuyor. Peki bunun ilacı ne? İlacı en tera musakkarine li kudretillah teala. Her şeyi, hayvanı, insanı, dağları, taşları, felekleri, melekleri, bütün yaratılmışları, alemleri Allah-u Teala'nın kudretinin tasarrufu altında müsekhar göreceksin. Ne demek ki müsekhar göreceksin? Ve tehsebu anlatıyor. Yani anlatmasa işimiz zor. Ve tehsebu onları kabul edeceksin. Efendim ne gibi? Kel cemadat. Donuk varlıklar gibi. Yani 10 kişi var, 50 kişi var, 1000 kişi seni seyrediyor, 50 bin kişi dinliyor, 1 milyon dinliyor veya bir kişi görüyor veya hiç kimse yok falan filan. Sen ne göreceksin? Bütün yaratılmışlar aynen hareketsiz, donuk cemadat. Demin dediğim işte hacer gibi, şecer gibi. Hacer taş, şecer ağaç. İşte direk, imad, üstüvane, sütun. Tamam. Bunlar neyse hepsi o. Ha 1000 kişi seyrediyor, ha bu direk seyrediyor. Şu anda beni ha direklere konuşuyorum, hani derler ya duvara mı konuşuyorum lan derler. Ha duvarlara konuşuyorum, ha size konuşuyorum. Fark var mı? Niye yok? Çok beğendiniz. Beni çok beğendiniz bu gece mesela. Birkaç bin kişi beğenmiştir. Televizyondan da seyretse 5-10 bini bulur. Hepiniz beğendiniz ama çok beğendiniz. Bir maşallah da demezsiniz tabii, ayrıca öyle de bir hastalığınız da var. Şimdi çok beğendiğinizden dolayı bana bir fayda verebilir misiniz? Bu gece bana felç isabet edecek olsa, Allah muhafaza ya Rabbi. Kurtarabilir misiniz? He? Veya beni izleyenlerden bana uyuz olan, sinir olanlar var. Aleyhime çok adam var. Bunlar acayip sinir oldular, nefret ettiler falan filan. Peki bu gece yarın bana beni hasta etmeye muktedir midirler? Canımı alabilirler mi? Ne demek? Ancak Allah yaratırsa, imtihan olsa o başka. O zaman ne oldu? Esma-i Hüsna'daki isimlerin manaları aylarca yazdık. Kitap yapıyorum inşallah, onları topluyorum. Bir de izahlar katıyorum. O isimleri doğru anlasan zaten Allah'ı tanırsın. Allah'ını tanısan zaten riya yapmazsın. En-nafi'u fayda veren ancak Allah. Ed-darru zarar veren, yani zararları yaratan. Allah'ın ismini doğru okuyacaksın. Sen mesela yılan, akrep ne? Zararlı.
Ama Allah-u Teala'ya zararlı diyebilir misin? Haşa! Ne manası bu? Zararları yaratan, zehire öldürme gücünü yaratan kim zehirde? Allah-u Teala. Yılan yaratmadı o. Yılanı da Allah yarattı. O zaman fayda yaratan, zarar yaratan anlamına geliyor. Peki fayda ve zarar yaratan var mı Allah'tan başka? Yok. O zaman sen bütün insanları ne gibi düşüneceksin? Donuk varlıklar gibi düşüneceksin. Donuk varlık olarak demiyor. Donuk varlık dersen o zaman ha insan ha direkt, o zaman insan da direkt gibi yarın der ki ya Rabbi ben, İmam Gazali dedi ki ben direktmişim. Onun için direğe sormuyorsan bana da sorma. İmam Gazali senin o numaralarını yutar mı? Donuk varlıklar gibi diyor. Gibi. Ne bakımdan? فِيَا عَدَمِ اِسَالِ الرَّاحَةِ وَالْمَشَّكَّةِ Sana bir rahatlık da ulaştıramazlar, sana bir sıkıntı da yaratamazlar. Yaratamamak bakımından. Beğenseniz karınız yok. Kızsanız zararınız yok. O halde siz ha varsınız, ha yoksunuz. Ben yine duvarlara konuşmaya devam edeyim. Ha benim size faydam, Allah yaratırsa dinlediğinizden faydalanırsınız. Siz de bana dua yaparsanız, ben bundan fayda görürüm. Ama yine yaratan kim? Senin içine şu cübbeliye bir dua et, sıkıntıları var diye ilham eden kim? Duayı nasip eden kim? Allah-u Teala. O zaman ha varsınız, ha yoksunuz. Efendi Hazretleri ne kadar güzel şey yapardı. İşte kapıda Hacı Musa, Musa Efendi derdim, fakir şey müracaat etti. Şuna bir yardım topla çıkanlardan. Böyle bağırırdı. Sonra derdi ki dur ben teşvik edeyim. Hemen cebinden cüzdanı çıkardı. Parayı da gözü de görmezdi. Parayı da bilmezdi kaç lira. Öyle ki önüne geleni verirdi. Kürsüden derdi ki şunu kapıya kadar götürün. Gönderin yani. Teşvik olsun derdi. Şimdi orada hemen bir şey söylerdi. O kafamda çok yerleşmiş bilinçaltımda. Derdi ki size ne gösteriş yapacağım derdi. Şimdi yani cebinden çıkarttı, para gönderdi falan gösteriş oluyor mu manasında. Ama hem onu teşvik için yapardı, sünnet diyor o. Sahabe de yapardı çünkü. Hem sünnete ittiba derdi, hem de riya, bizde oluşma tehlikesi olan riya vehmini izale etmek için derdi ki cennetiniz yok ki beni koyasınız. Cehenneminiz yok ki efendim beni ondan kurtarasınız. Size göstersem ne olur, göstermesem ne olur. Şimdi bu şuuru o zamandan verirdi. Hakikaten geldiğimiz nokta oraya dönüyor. Yani cennetin yok, ümitleneyim ki bu beni cennetine koyar. Cehennem senin elinde değil ki sana sığınayım veyahut da cehennemden uzak olmam için senden bir şey beklentiye gireyim. O zaman cemaat gibisiniz. Min muraatim. İşte o zaman ne olur? Sen onları donuk varlıklar gibi görürsen litehlusa ta ki kurtulursun min muraatim. Onlara gösteriş yapmaktan kurtulursun. Çünkü neden? Faydası olmayan, zarar olmayan, direğe gösteriş yapıyor muyum? Buna niye yapayım? Ne faydası var bana? Dersin, gösterişten halas olursun. Efendim, قُلْ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ Yaratılmak bakımından her şey, söyle ki Habibim, Allah katındandır. Sebebiyet ayrıdır. Sebebiyet seni sebep eder, onu sebep eder. Ama o yaratmadan olmuyorsa, hiçbir fayda ve zarar sana ulaştırılamıyorsa, o zaman kimseye gösteriş yapmaktan efendim bir maksadın olmaz. Ve meta ne zaman ki tehsebuhum, sen insanları zannedersin, melekleri sanarsın veya cinleri sanarsın, zevi kudretin ve iradetin, ya şu melek kendi başına gücü var, gelip bana yardım edebilir. Veya şu cinle anlaşırım. Bazı cinciler var, cinlerle de görüşüyorlar, bir şey diyor. Bu cinden ben yardım alırım. Şeklinde o melek olsun, cin olsun, beşer olsun, insan olsun. Sen onu kudreti müstakil olan, iradesi özel olan, kendi başına isteyip yapabilen bir varlık olarak görüp görüştürdüğün zaman len yeb'ude anker riya'u senden gösteriş hastalığı asla uzak olmaz. Anladın? Çareyi bulduk değil mi? İlacı bulduk. Devamlı benim bu direkt meselesini aklınıza getirin. Ben de getireceğim bundan sonra. Böyle içime bir şey gelse, ya millet seni dinliyor, yok şurada sağdan baktılar, yok şurada tavafta beni gördüler, aa falan hocam falan. Hemen aklıma ne gelecek şimdi benim?
Kâbe'nin direkleri onlardan daha faydalı. Değil mi? Kâbe ahirette ne yapacak? Şahitlik yapacak. Onun garantisi var hadiste ama senin şahitliğin geçerli mi? Onun garantisi bile yok. O zaman Kâbe'nin rüknü yemanisi Hacerül Esved'i o tavaftaki 100.000'den 1.000.000'dan 1.000 kat daha faydalı. O görsün. Allah'ın huzurunda şahit edeceği hakkında hadis var hiç olmazsa. İnsanlar da birbirine şahitiz ama ne belli özelde senin şahitliğini Allah kabul edecek mi? Senin sıfatın tutuyor mu? Bundan dolayı şimdi Eyyühel Veled devam ediyor. Burada bir mevzuyu bitirdik. 19. nasihata geldik. Elhamdülillah bir yere getirdim sizi ha merak etmeyin. Ortada bırakmadık su. Ha. Şimdi çünkü neden? Ders bayağı şey oldu vakitte dar. 19. nasihat. Acayip nasihatleri var. Subhane rabbil alil alel vab. Elhamdülillah rabbil alemin. Essalatu vesselam. Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme enselukel cenne. Ne'udü bike minen nar. Allahümme enselukel ridâke vel cenne. Ne'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme inna neselukel cennete ve mâ qarrabe ileyâ min kavlin ev amel. Ne'udü bike minen nar ve mâ qarrabe ileyâ min kavlin ev amel. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme bihakkı seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme inna enselukel min khayr mâ seyleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve ve na'udhu bika min sharri ma sta'adaka min nabiyyika Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Fa anta al-musta'an wa 'alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Allahumma ma qaddayta lana min qadha faj'al 'aqibatahu rashada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين دعاءlarımızın kabulü için Essalatu vesselam aleyke ya Resulallah Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah Essalatu vesselam aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha.

0: 22. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
0: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu $2000, artezyen su kuyusu hissesi $1000. Su kuyusu yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahid Der aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
7: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandem.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandem.org.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
11: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
12: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
3: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
16: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
17: Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Men hafaza alassalati ekremehullahu bi hamsi hisalin." Namazı muhafaza eden kimseye Allahu Teala 5 haslet ikram eder. Namazlarını muhafaza eden. Yani bütün vakitlerini vaktinde kılan ve tabii tadili erkana da riayet edecek. Namazını muhafaza edecek. Namazını zayi etmeyecek. Allah 5 haslet ne yapıyor? İkram ediyor. Öyle hasletler ki hepimize lazım olan şeyler. Yani dünyada da lazım olan şeyler, ahirette de lazım olan şeyler. Bakın ilk olarak yurfa'u anhu zıykul iş. Yurfa'u kaldırılır anihondan. Ne kaldırılır? Zıykul iş. Maişet darlığı, geçim darlığı kaldırılır ondan. Demek ki namazını kılan bir adamın geçim darlığı bir dinlah çekmeyecek. Maişet sıkıntısı çekmeyecek. Ha, maaş az olabilir, gelir az olabilir. Ama Allah ona ne yapar? Bereket verir. Allah onu bereketlendirir. E bakıyorsun, yani adamın efendim geliri az ama ihtiyacı da az. Adam zengin ama ihtiyacı senden benden çok. He? Yok, çek döndü, senet döndü. Onu ne yapacağız? Bu ödemeyi nasıl yapacağız? Adam stresten, bunalımdan efendim adamın şaftı kaymış, hayatı kaymış ya. Bu kadar mal, bu kadar mülk, bu kadar da sıkıntı. Çuvalla geliyor, çuvalla gidiyor. Kazayla gider, hastalıkla gider, başka türlü gider. Bereket olmadı mı? Allah bereket koymadı mı? Sıkıntı olur. Ama namazını kılana Allah ne yapacak? Efendim, geçim darlığını ondan kaldıracak. Maişet sıkıntısı çekmeyecek o adam. Ama düzgün kılmak lazım. Öyle patküt patküt kılmamak lazım ha. Namaz kılıyorum hoca efendi, sıkıntılarım var. Olabilir. İmtihan dünyasındayız. Ama şunu da arz edeyim. Bir adam namaz kılıyor. Namaz kılarken de tadili erkana riayet etmiyor. Patküt patküt namaz kılıyor adam. Eğilmesiyle kalkması, kalkmasıyla secdeye gitmesi, alnı yere değer değmez kaldırıyor. Yani adam bir sükunet yok. Bir rüküye git. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. De. Semiallahu men hamide. Bir kalk. Şöyle bir belin doğrulsun. Dışarıdan biri seni gördüğü zaman ayakta zannetsin. Ama senin hiç öyle olmuyor ki. Belin doğrulmadan iniyorsun, kafan yere inmeden kalkıyorsun. Ne kavme, ne celse, ne rükû, ne sücud. İşte böyle namaz kılan birini İbrahim Nehai Hazretleri görünce ne diyor? Bu adamın çoluğuna çocuğuna acıyın diyor. Çünkü bu namazı öyle bir kılıyor ki çarçur etti bu namazı. Bu adam tadil erkana riayet etmedi. Bu namazı hakkıyla kılmadı ya. İşte bundan sebep, yani bunun bu tavrından sebep çoluğuna çocuğuna acıyın. Çünkü evinde bu adamın geliri ne olacak? Bereketi kalkacak. Az da olsa çok da olsa geliri, Allah bereket vermeyince ne oluyor? Çoluğuna çocuğuna da sirayet ediyor. Ya senin düzgün namaz kılmaman ne yapıyor bakın? Evindeki huzura da efendim mani olabiliyor. Bereketi kaldırabiliyor. Maişet sıkıntısına düçar edebiliyor. Evet kılacağız ama bir de ne yapacağız? Tadili erkana riayet ederek kılacağız. Demek ki namazını kılanlara Allah 5 haslet ikram eder. Bunlardan bir tanesi, birincisi Allah namaz kılanın kılana efendim maişet sıkıntısını kaldıracak. Geçim darlığı ne yapmayacak? Çekmeyecek o kimse. Bir diğeri ve azabül kabri, kabir azabı da ondan kaldırılır. Yani demek ki namazlarını muhafaza eden, vaktinde kılan, namazlarını geçirmeyen kimselere Allah'ın bir ikramı da efendim kabir azabı ondan kaldırılacak. Kabir malumunuz, yani mezarlıklara gidiyorsun, öyle ses yok, seda yok gibi ama Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? El kabri imma ravlatu min riyadil cinan ve imma hufretin min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani cehennem çukurlarından bir çukur olunca kabirde azap olur mu? Elbette. O demektir zaten. Yani orada nimet de var, mükafat da var, mücazat da var. İşte namazını kılana, kılan kabir azabı ondan kaldırılır buyuruluyor. Evet kıymetli kardeşlerim, ikincisi de o. Üçüncüsüne bakalım. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ve yutlihi llahu kitabahu bi yeminihi. Namazını kılan, aksatmayan, geçirmeyen, muhafaza eden kimseye Allah-u Teala kitabını ne yapacak? Sağ eline verecek. Kitabı sağ elinden verilecek. Hangi kitap bu kitap? İşte hali hayatımızda akıl bali olduktan sonra son nefesimize kadar yapmış olduğumuz bütün amellerin yazıldığı bir kitap var, bir defter var. Kim yazıyor? Ve inna aleyküm le hafizine kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Üzerimizde çok keremli yazıcılar var değil mi? Kiramen katibin dediğimiz melekler. Yaptıklarımızı biliyorlar. Yaptıklarımızı yazıyorlar. İşte o meleklerin, kiramen katibin meleklerinin yazmış olduğu, sadece bize ait olan, herkesin kendine ait bir defteri var. Herkesin bir amel defteri var. İşte melekler ne yapıyor? Hepsini yazıyor. Hem de öyle hepsini yazıyor ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerre kadar hayır da yapsan göreceksin, zerre kadar şer de yapsan göreceksin. Hepsini yazıyor. Zerreden küreye, habbeden kubbeye. Ne yaptın, ne ettin, nereye gittin, kimlerle görüştün, konuştun, hangi adreslerde bulundun, hepsi yazılıyor. İşte o kitap. O kitap demek ki ne yapılacak? Sağdan verilecek. İşte kitabı sağ elinden verilmesi, anlıyorsun ki iyiye gidiş var. Yani sağdan verilmesi senin kurtuluşunun bir müjdesi adeta. O kitaplar dağıtılırken uçuşuyor kitaplar. Aman ya Rabbi, sağına mı düşecek, soluna mı düşecek, arkana mı düşecek? He? Herkes bir tedirgin. Ya Hoca Efendi, başkasının kitabı bana düşmesin bir de. Adamın günahları çoktur, isyanları çoktur. Kimsenin kitabı kimseye düşmez, merak etme. Bazen elektrik, doğalgaz faturaları yanlış adreslere gidebilir. He? Ama orada herkesin kitabı adrese teslim. Sağındansa sağından, solundansa solundan verilecek. Bazılarına da arkadan verilecek. Allah muhafaza. Dördüncüsü, وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ. Ha, bu kimseler de sıratı şimşek gibi geçer. Namazı kılanlar. Ya, sırat haktır. Mizan haktır. Evet kıymetli kardeşlerim, sırat nedir peki? Yani şimşek gibi geçecek derken Hoca Efendi, sırat nedir? Sırat, mahşer gününde cehennemin üzerine kurulacak olan bir köprüdür. Yani cennete gitmek için mutlaka onu geçmek lazım. Evet, cennete gitmek için mutlaka oradan geçmek lazım. İşte o sırat köprüsü. Sırat köprüsünün, efendim, hadis-i şeriflerde de beyan olunduğu üzere, yani 3000 yıllık yoldur deniyor, 1000 yılı yokuş, 1000 yılı düz, 1000 yılı da bayır aşağı. Ha, ama tabii bu kişiye göre değişiyor mu? Elbette. Adamla göre değişiyor mu? Elbette. Dünyadaki köprüler öyle değil. Dünyadaki köprüler belli. Yani Boğaz Köprüsü'nden geçtiğin zaman, he, fakir de geçse, zengin de geçse, yaya da geçse, arabalı da geçse, uzunluğu değişir mi? Değişmez. Eni değişir mi? Değişmez. Ama sırat köprüsü adamına göre değişiyor. Öyle adam var, hani kıldan ince, kılıçtan keskin deniyor ya, adamına göre öyle olacak, geçemeyecek, düşecek. Ama öyle adam, öyle ibadet, taat, takva ehli, ona da ova gibi olacak. Evet kıymetli kardeşlerim. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu, estağfirullah, ve in minkum illa variduha kana ala rabbika hatmen maqdiya. Sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa oraya, cehenneme girecek. Kana ala rabbika hatmen maqdiya. Bu Rabbinin kati olarak aldığı bir hükümdür. Yani işte bu ayet ne yapıyor? Herkesin cehenneme uğrayacağını bildiriyor. Sırat köprüsü cehennem üzerine kurulduğu için oraya uğrayan herkes cehenneme de ne yapmış oluyor? Uğramış oluyor. Sümme sonra nüneccillezîne tekav, takva sahiplerini kurtaracağız. Ve nezerul zalimine fîhâ cithiyye, zalimleri ise orada dizüstü düşmüş bir halde bırakacağız buyuruyor Mevla. Takva ehlini kurtaracağız. Ama zalimler orada dizüstü çökecek kalacak. Ha işte Allah Celle Celaluhu amelleri ölçüsünde herkesi ne yapacak? Takvasına göre kurtaracak. Takvasına göre. Yani oradan, o sırat köprüsünden geçiş hızı adamına göre değişiyor. İlimdeki ve ameldeki derecesine göre bazıları şimşek gibi geçecek. Bir şimşek çakıyor, bir anda karşıda. Bazı rüzgar gibi geçecek. Bazı koşan atlı gibi geçecek. Bazı yaya geçecek. Bazısı sürünerek geçecek. Bazısı da geçemeyecek, düşecek, takılacak. Çünkü sırat köprüsünde karakollar var be. Demek ki namazını kılan, namazını muhafaza eden kimseler ne buyuruldu? وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ. Sıratı şimşek gibi geçecek. Rabbimizler de şimşek gibi geçenlerden eylesin inşallah. Beşincisi, وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Hesaba tutulmadan, yani çetin sorguya tutulmadan cennete girer. Hesap var evet, ama bir de kolay bir hesap var ya, fesevfe yuhasebu hisabe yesira. Hesabı çok kolay olacak hani. Namazını kılana verilen ikramlardan biri de hesaba, yani çetin hesaba tutulmayacak ve cennete ne yapacak? Kolay girecek inşallah. Bu namaz böyle bir şey. Bak, beş tane haslet saydık. Namazını kılana beş haslet Allah ikram edecek. Hem dünyada hem de ahirette bizlere ne kadar lazım olan meseleler. Onun için kıymetli kardeşlerim, ne yapalım ne edelim. İki elimiz, yani amiyane tabirle, iki elimiz kanda da olsa o namazı geçirmeyelim.
16: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla her çarşamba saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 31. Bölüm başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi itikad dersimizde Allah-u Teala'nın fiilleriyle ilgili bahse geldi. Efal bahsi. Efal derken Allah-u Teala'nın sıfatlarından bahsedildi bugüne kadar. Akaid derslerimizde İmam Gazali Hazretlerimiz tarafından, biz de şerhlerde İmam Zerruk Hazretleri, işte İmam Zebidi Hazretleri vesaire şarihlerin, ulemanın beyanlarından size nakiller, aktarımlarda bulunmuştuk, bulunuyorduk. Bu derste efal bahsine geldik. Çünkü sıfatlar Allah-u Teala'nın zatına ait sıfatlar, ondan sonra sübuti sıfatlar, izafi sıfatları, ondan sonra efendim sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübuti, bunlar tek tek hemen hemen hepsi hakkında malumat verildi. Şimdi efaline gelince, yani işleri, efal işleri demek. Yani yaratması, işte diriltmesi, öldürmesi, fakir etmesi, zengin etmesi, ondan sonra hasta etmesi, sağlıklı yapması. İşte bütün alemde ne meydana geliyorsa şu anda dünyada, senin canında, malında, sevdiklerinde, oğlunda, karında, kızında, veyahut mahallende, evinde, üst katta, alt katta, mahallende, ilçende, ilinde, memleketinde, efendim, kıtanda, işte Asya'da mısın, Avrupa'da mısın, o sonra hangi kıtada bulunsun, iklimlerin nerede? Ormanlarda, dağlarda, taşlarda, denizlerde, göklerde, yerlerde, yedi kat semada, arşta, kürsüde, senin gördük yerler, görmediğin yerlerde, gördüğün yer, İdrak edebildiğin yerlerde, ulaşamadığın yerlerde. Öyle ya, şimdi dünyanın ne kadar yerine ulaşılabiliyor? Ya, veyahut da kimin ne yaptığından kimin ne kadar haber olacak? Burada meydana gelen, varlık aleminde beliren, zuhur eden her şey Allah-u Teala'nın fiilidir. Yani yaratmasıyla meydana gelmektedir, icadıyla meydana gelmektedir. Buna ihtira da deniyor, ibda da deniyor. Eşsiz yaratılmışta tabii burada irade devresi mutlaka giriyor, kudreti devreye giriyor, hikmeti devreye giriyor. Yani isabetli efendim fiillerinin hepsinde isabet var, hiç isabetsiz bir iş yok. Bize göre o şer gibi görükse de, bize zararlı gibi görükse de, bize hastalık olarak gelse çatsa da, bize ölüm olarak ulaşsa da, onun işleri kendisi hakim olduğu için her ne işlerse işi yerindedir. Abesle iştigal etmez, boş iş yapmaz, lehivden münezzehtir, eğlenmez. Oynamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunlar ayet olarak da geçiyor. Yani وَمَا خَلَقْنَا سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Gökleri, yerleri ve arasındakileri batıl yere boşuna yaratmadık ifadesi de var. Ondan sonra لَاِب۪ين Duhan suresinde olacak. Biz oynayıcılar, eğleniciler, yani boş işler yapanlar olarak haşa ve kella gökleri, yerleri halketmedik, var etmedik. Hepsinde üstün hikmetlerimiz var. Bu tabii Hikmet dersleri sonsuz konulara şamildir. Tabii biz burada itikatla ilgili konuştuğumuz için her şeyde detaylı bir hikmet konusuna girmiyoruz. İmam Hasan Hazretleri buyuruyor ki, yani Allah'ımızın fiilleri ve sanatları, eserleri, icatları, var etmeleri, yaratmaları hakkında. Fiiller bu demek. Fiil zaten Türkçe'de iş manasında kullanılıyor şu anda da. İnsanın da fiili olabilir. Efendim tabii ki Allah-u Teala'nın fiili ama insanın fiili işte noksanlıkla malüldür. Hata ile efendim nisyan ile malüldür. İşte efendim insanın fiilleri eksiklikle muttasıftır. Hangimiz hangi işimizi tam yapabiliyoruz? Sonradan pişman oluyoruz. Allah-u Teala hiç pişman olur mu yaptığı bu işe? Hüle hâfı ukbâhâ diyor Kur'an'da. Hiç yaptığı işin akıbetinden korkmaz. Yani ne getirir ne götürür hesap etme. Biz ne kadar ne getirir ne götürür hesap ediyoruz değil mi? Bir adama bir laf söyleyeceğiz, söyleyeyim mi söyleyemeyim. Bir yere gidecek, gideyim mi gitmeyeyim. Bir şey alacağız, alayım mı almayayım. Parayı altına mı çevireyim, dolar mı yapayım bilmem ne. Batar mıyım çıkar mıyım, gümüş mü yap. Hiçbir şeyden kabul. İlmimiz noksan. İlmin noksan olduğu için kaybı bilmiyorsun, geleceği bilmiyorsun. Geçmişi zaten unutmuşsun. Şu anda yaşadığından bile çoğunda haberin yok. Yaşadığın ortamda neler oluyor, gelişiyor. Bu durumda senin fiilin yani yaptığın bir işler haşa kele Allah-u Teala'nın efaliyle mukayese edilebilir mi yani? Bizim hep nedenler, niçinler, sebepler, gayeler, maksatlar, hedefler bunların da çoğu şaşar, şaşmaz. Yani çoğu tutmaz zaten. Ondan sonra çoğundan da nedamet ve pişmanlık. Ben şimdi bu yaşa kadar yaptığım kaç işten pişman olmuşum ya. Şu anda tekrar dünyaya gelsem yani o olaylar önüme gelse bu tecrübemle, bu bilgimle, bu kadar maddi manevi zarara girdiğim olaylar var. Ben bunlara bir daha düşer miyim yani? Onun için Allah-u Teala da böyle bir şey olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ilim mükemmel, irade mükemmel, kudret mükemmel, hikmet mükemmel. Noksanlık diye bir şey yok. Orada daha ne konuşuyorsun? Şimdi vennehu Teala, şüphesiz Allah-u Teala, o yüce münezzeh olan zat, Pâk Sübhâneye, la mevcude, hiçbir varlık yoktur sivahu, onun dışında. Ne demek onun dışında hiçbir varlık yoktur derken yani sen yoksun ben yokum süfestayenin sapık fırkanın mezhebi gibi biz aslında rüyadayız evhamdayız bilmiyorum onu buyurmuyor ya la mevcude sivahu ondan başka hiçbir varlık yok ki devam et illa var ise işte ben var mı? Varım. Ben senin konuşman var mı şu anda? Var. Elimi kıpırdatmam, hareket var mı? Var. Gözümün bakması var mı? Var. Kulağımın işitmesi var mı? Var. Şimdi bu arada efendim sen var mısın? Varsın. Senin işitmen var mı? Şu anda dinliyor musun beni? Dinliyorsun. Ondan sonra neler oluyor? Alemde neler var? Senin evin var mı? Var. İstanbul var mı? Var. Ankara var. Bunun içinde ne kadar insan var? Ne kadar cin var? Ne kadar melek var? Görünen var. Görünmeyen var. Ne varsa, ne varsa, efendim tamam mı? Ambarında işte ne kadar un var, efendim, buzdolabında ne yiyecek var, tarlanda ne mahsul var, çaylığın, fındığın ne var, anladın mı? Ondan sonra efendim, içinde ne var, ciğerinde ne var, böbreğinde ne var, hastalık var, sıhhat var, işte efendim, cüzlerinde, hücreler. Artık en ufak cüzden, hücreden, tut da habbeden kubbeye yani yedi kat gökler yani bütün her şey var işte. Gördüğümüz tarafı göğün işte bir mevci mekfuf bir dalga duman görüyoruz. Daha biz göğün tabakasını birinci katında göremiyoruz tabii. Güneş var, ay var, dağ var, taş var, deniz var, insan var, kuş var ne bileyim. Her şey var. Bir de bunların canlıların da hareketleri var, sükunları var, oturmaları var, kalkmaları var, yemeleri var, içmeleri var, nefes almaları var, vermeleri var, vesaire vesaire. Cansızların donuk olarak duruyor mesela. Bin sene dursa aynı yerde o kaya durur. Ya gerçi kaya da Allah'ın korkusundan pat düşüyor aşağı da. Ya bizim gibi hayat sahibi değil. Şimdi alemde ne var ise, alemlerde ne varsa illa mutlaka ve o mevcut olan, var olan her şey hadisün sonradan meydana gelmiştir. Hiçbiri kadim değildir, ezeli değildir. Mutlaka başlangıcı vardır, Çünkü neden? Allah Teala onu yarattığına göre o Allah Teala ile nasıl ezelden beri var olup da onun sıfatına, kıdem sıfatına işte ortak olabilir? Çünkü o yarattı. Yaratılmış ne demek? Bir noktaya kadar yoktu, bir noktaya geldi. Allah Teala kün var ol buyurdu. Fekün o da oluverdi. Benim şimdi anamın karnına düştüğüm vakit belli değil mi? Rahmine düştüğüm vakit, saat, saniye belli değil mi? Sonra oradaki oluşma tavırlarım belli değil mi? Ruh üflenmesi 120 günlük olduğunda cenin halinde bunlar belli değil mi? Bundan evvel var mıydı? Yoktum bunun gibi. Dağın da başlangıcı var. Göğün de başlangıcı var. Evet, her şey sonradan yaratılmış. Yaratılmış diyorsun ya. Yaratılmışsa bu. Yaratan değilse yaratılmış bu. Ya yaratan zat-ı parşümaniye ve sıfatları ile birlikte düşündüğümüz öz zatı var. Geri kalan her şey ya mahluk. Halik yaratan, mahluk yaratılmış. Hal böyle olunca yaratılmış ne demek? Bir zamana kadar yokken bir vakit Allah Teala murad ettiği bir zaman diliminde bir vakit geldiğinde kün var ol buyurmuş ve kün o da meydana gelmiş. Biz bunlara şahit miyiz? Eşhedü halkavun bu soruyor Kur'an'da. Kendi yaratılışlarını görmüşler mi? Ana karnında ne evrelerine geçtiklerine şahit olmuşlar mı? Yok. Ondan sonra gökleri yerleri biz yaratırken onlar var mıydılar? Yok. Ama onlar da yokken biz onları var ettik buyuruyor. Tabii ki bizden önce yaratılmışlar. Yani insan cinsine Adem Aleyhisselam'dan da önce yaratılmışlar. Ama en nihayetinde ne kadar bizden önce de yaratılmış olsalar ondan sonra

takdir edileceğini, onların takdirlerini de yapmış. Ham maddeleri yani. Ham maddeleri vücuda getirmiş mesela. Ondan sonra ne zaman onu oluşturmuş. Gökleri ondan sonra duman halindeyken onları icat etmek murat etmiş. Ondan sonra efendim velazda ba'de delgedeha sonra yeryüzünü döşemiş. Aslında böyle bir köpük gibi bir ham madde halinde mesela. Dolayısıyla ne mevcutsa gördüğümüz görmediğimiz varlık sahasında ne bulunuyorsa bildiğimiz bilmediğimiz mutlaka o hadisün sonradan meydana gelmiştir. Bir tane mesele hakkında dersen ki bu Allah'ın varlığıyla beraber bu da var idi. Mesela ruh kadimdir. Haşa, ruhu Allah yarattı. Ruh nasıl kadim olur ya? Peygamberlerin ruhları da değil. Peygamberlerin ruhlarını da sonradan yarattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunu, onu da sonradan ruhunu, onu da sonradan yarattı. Tamam. Evvelü mâ hâlekallâhu nûr. İlk benim nurumu yarattı buyuruyor. Nurlar aleminde. İlk benim ruhumu yarattı buyuruyor. Ruhlar aleminde. İlk yarattığı akıldır buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aklıdır. Bunlar ayrı bir şey. Ama yine yaratılmış bir başladığı nokta var. Anladın mı? Bir başladığı nokta var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru için, ruhu şerifi için de kadimdir, ezelidir dese kafir olur adam. Ya böyle bir şey yok yani. Onun için bu hususta herkes yani tasavvufi bazı terimler kullanayım derken yanlışa düşme tehlikeleri var. Buna dikkat edin. Her şey nedir? Hadisün sonradan meydana gelmiştir. Bi fi'lihi. Allah'ın yaratması fiiliyle. Fiil ne? İşi. İşi ne demek? Yaratma işi. İcat işi. İbda işi. Yoktan var etme işi. Eşsiz emsalsiz halk etme işiyle meydana gelmiştir. Ve faizun. Feyizlenmiştir. Yani feyiz esasen Arapçadaki lügat manası feyiz akmak, seyelandır. Yani coşmak, taşmak böyle bir pınardan mesela bir su fışkırıp böyle akarsa, ırmak gibi olursa falan bu feyazan denir buna. Feyiz odur esasen de. Tabii Türkçe'de biraz tasavvufi manada çok feyiz aldım hani böyle nur aldım, bereket aldım aslında kullanılıyor tabii. O da nedir? O da bir akıntıdır. Neden? Sen bir insandan feyiz aldığın zaman Mürşid-i Kamil'den, Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir zattan feyiz aldın. Ne demek? Onun bereketinden, nurundan sana akıyor yani. Sen onun yanına gitmekle veya sohbet yapmakla veya rabıtasıyla meşgul olmakla ondan bir tecelli Allah-u Teala'nın ona yansıttığı nurlardan, feyizlerden bereket. O çok zikrediyor. Allah hiç günah işlemiyor. Sen ben günahkarız. Fakat biz de ne yapıyoruz? O gibi zatlar Allah-u Teala'nın nurlarına mazhar olmuş. Karanlıktan, gafletten uzak kalmış insanlar. Onun için onlardan bize bir nur yansıma yapıyor. Değil mi? Üzüm üzüme baka baka karardığı gibi efendim bir insan bir insana yakınlık sebebiyle bozuluyor. Bazen de bir insan bir insanla beraberlik ve birliktelik. Bu birliktelik bir arada ders okumak, okutmak, ilim müzakeresi yapmak gibi sebeplerle de olabilir. Manevi beraberlik de olabilir. Yani onun huyunu düşünür, ahlakını düşünür, suretini düşünür. Yanında bulunur ama herkes imkanlar şu anda zaten tamamen sohbetlere bile gidilecek hal kalmadı. İnsanlar fiziki olarak yaklaşamıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Onun efendim manevi halinden istifade etmek isteyenler uzaktan da edebilir. Feyiz akıntı yani akmak. Oradan bir şey sana geliyor, akıyor. İşte alemde varlık, benim varlığım var şimdi. Konuşmam var, işitmem var, senin var, bu kadar varlık var. Bunların hepsine bu varlık nereden akmış gelmiş? Bu sıfatlar nereden akmış gelmiş? Bu hünerler nereden akmış gelmiş? Adam o biçim mimar, o biçim mühendis, öyle bir köprü yapıyor, öyle bir gökdelen yapıyor veyahut da öyle bir usta, bir ne bileyim kürsü yapıyor, rahle yapıyor, bir şey yapıyor. Dünya hayran kalıyor, aciz kalıyor mesela. Bu sanat nereden gelmiş? Bu fiil, bu eser nereden gelmiş? Akmış gelmiş. Ne, kimden? Min adlihi. Allah-u Teala'nın adaletinden yani yaratmasından, dengeli yaratmasından, tesviyesinden. Tesviye ne demek mesela? Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor bu. Ellezî halaka fesevva. Yarattı, tesviye etti. Yani teciz etti, donattı. Böyle bir insanı yaratıyor. O insanda öyle bir sıfatlar, öyle bir hünerler var ki İşte bilgisayarlara şaşırıyorsun, ona şaşırıyorsun, buna şaşırıyorsun. Bu kadar teknoloji ilerledi diyorsun. Bütün bu teknoloji yapan bir insan. Bir beyin, bir akıl. Ya bunu da yaratan Allah-u Teala. Hem de bir çiğnem etten yani. Bir parça yutulacak, çiğnenecek etten yani. Onun için Allah-u Teala'nın adlinden,
adaletinden

0: adaletli yaratmasından, tesviyesinden ondan sonra bunlar meydana gelmektedir. Ala ehsenil vücuhi, vecihlerin en güzel üzere. Vecihlerin yani yönleri, mesela bir insanın tertibinde, ne diyeyim sana, teşekkülünde, yaratılış biçiminde bir insanı misal verin, veya gökler veya dağlar veya yerler. Bakıyorsun, bu böyle olmasa da şöyle olsa, mesela kulağı şurada olsaydı, gözü burada olsaydı, arkada da olsaydı iki tane daha, oraya arkaya da görüyorum. Mesela bakıyorsun, düşünüyorsun, taşınıyorsun, kaşınıyorsun. Hiç Allah-u Teala'nın yarattığından daha güzel bir şekil ve biçim şu tasavvur bile edemezsin. Olmaz yani. Çünkü Allah-u Teala ala ehsenil vücuhi, olması muhtemel, düşünülmesi efendim mümkün olan şekillerin en güzeli üzere. Ve ekmeliha, en olgun, en mükemmel, en işlevli, en vasıflı, en nitelikli. Şu elini nereye koyuyorsun? Elini, parmaklar, tırnaklar, ne bileyim sen, o içerideki damarlar. Bir insanı zaten sen yapsan, yani gökler yerlerden daha mükemmeldir. İnsanın kendi varlığı. İnsan ve fil ardı hayatü lil mukin ve fi enfusikum. Siz kendi içinize bir bakın diyor, ne ayetler var. Efelatumsunun, görmüyor musun? Şu anda tıp ilmi daha gelişti, cihazlar gelişti, insanın içini, iç organları ile ilgili. Ya akıl mantık duracak bir şey. İstanbul kadar bir vilayet fabrika yapsan, bir insanın ciğeri, böbreği, dalağı, pankreası, beyni, aklı, damarı bilmem ne, bunları makineyle çalıştırmaya kalksan, İstanbul kadar fabrikalar kurup da cihazlar kursan, yine adamı yaşatamazsın be. Yaşatamıyorsun yani. İşte bir entübe olanlar görüyorsun, yani bir nefes aldıralım derken, makineler, şunlar, bunlar, sade ciğer. Sade ciğer. Bir de bunun aynı anda böbrek çökse, bir de aynı anda kalp çökse, bir de aynı anda beyin çökse, bir de aynı anda bilmem ve pankreas istop etse vesaire, bir safra kesesi bir anda istop etse, mide, bağırsaklar istop etse, bilmem ne, hangi makineye bağlayacaksın? Bir hastane bir adamı yaşatamaz be. Makinaları, zaten çoğunun makinası da yok. Bazılarının işte makineye bağlı şeyler, üniteler var. Çoğunun makinesi yok ki. Daha şu anda makineyle bir şey bitse onu düzeltemiyorsun ki. Kalp dursa ne yapacaksın makineyle? Ne kadar çalıştırabilir? En mükemmel ve adeliha, en muadil, mutedil. Mutedil ne demek? Dengeli. İşte ne buyuruyor İnaat Kerimesi'nde? Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. Seni yoktan halik etti, yarattı. Bir damla sudan, ananın babanın suyundan ve suyun da içinde on binlerce canlı hücre var da onlardan da efendim o noktada Allah'ın murad ettiği işte bir çocuk mu olacak, ikiz mi olacak, üçüz mü olacak, neyse ona göre erkek mi olacak, dişi mi olacak, Mevla Teala'nın murad ettiği şekilde efendim o suyun da suyunun suyunun suyundan yani. Ha, yoksa o suyun tümünden çocuk olmaz. Yani ananın rahmi yetmez o kadar doğurma. O kadar çocuk olmaya müsait. O suyun içinde o kadar canlı hücre var. Hepsinden çocuk olabilir mesela. Bunların içinden işte birini, ikisini seçiyor. Kurban olduğum ona ruh vermeyi murat etmiş. Ezelde bilmiş, irade etmiş, kudreti taalluk etmiş. Ondan sonra yoktan yaratıyor. Fesevvâke, seni tesviye etmiş, uzuvlarla donatmış. El vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, kulağım. İçindekiler haddi hesabı yok. Ciltler dolusu kitap yazılır insanın içindeki bütün uzuvlarının, hücrelerinin işlevleri hakkında. Fadelek, bir de onları muadil yapmış. Muadil demek birbirine dengeli, denk, mutedil. Genel manada. Gözün, bir gözün öbürüne, kulağın öbürüne, burnunun yeri, dudakların, ağzın, dilin, dişlerin. Yani bunları bir incelediğin zaman bir tane münasebetsiz, bir tane uyumsuz, bir tane olumsuz yok. Ama sen tabii sonradan çok çikolata, şeker yersin ve dişlerini bozarsın. Gözüne efendim yanlış uygulamalar yaparsın. Bir yere çok bakarsın, güneşe çok bakarsın. Bilmem, neyse, arızi nedenlerle veya Allah imtihan için. İmtihan için seni hasta eder, anadan doğma kör eder veya sonradan olma kör eder. Bunlar ayrı bir şey. Ama normal bir insanın Allah-u Teala yarattığı uzuvları tam engelsiz yarattığı bir kulu bahsediyoruz burada. Fî eyyi suretin maşa, dilediği suretten hangisinde murat ettiyse, rakkebeke, seni terkip etmiş. Elini, ayağını, gözünü, kulağını, kemiklerini, etlerini, derilerini, sinirlerini, tırnaklarından ta başından tırnağına kadar her şeyini eklemiş, montelemiş, birleştirmiş, efendim bir araya getirmiş. Yani şimdi bir araba görüyorsun işte kaç parçadan oluşuyor. Parçaları şunları bunlar. Bir de insana bak kaç parçadan oluşuyor. Bir de insana bak kaç parçadan oluşuyor. O hücrelerin parçalarına bak. Bir onun işlevine bak. Şoförü olmadan bir yere gidemez. Ondan sonra aklı yok, idrakı yok, iradesi yok, şuuru yok bilmem ne. Ondan sonra efendim bir de insandaki hünerlere bak. Eserlere bak, sanatlara bak, fiillere bak. Ha. O zaman burada alemde ne mevcut ise, varlık alemine ne çıktı ise, hangi şey var ise mutlaka Allah'ın yaratma fiiliyle hadis olmuş, mahluk olmuş, sonradan icat olmuş, başı var, başlangıcı var. Evet. Ve en güzel şekilde, en mükemmel şekilde, en dengeli şekilde, en uyumlu, münasebetli şekilde Allah-u Teala'nın fiilinden, itkanından, ihkamından feyazan etmiş, coşmuş, saçmış. O var olan mevcuda efendim vasıl olmuş, ulaşmış. İşte görmek bana şimdi Allah-u Teala'nın fiili. Şu anda ben her an yeni görme lazım. Mesela konuşuyorum ya, her an yeni harf ve kelime, kelam söylemem lazım. Şu anda size konuşurken. Her saniyede birkaç harf çıkıyor ağzımdan. Bunun her biri Allah'ın fiiliyle yani yaratmasıyla çıkıyor. Yoksa yani şimdi beni konuşturmasa, lal etse, felç etse ben buradan şu anda konuştuğum kaç kelime, kaç harf konuştum, telaffuz ettim. Bir tane harf çıkmaz. Bak şu anda bile kaç tane harf konuşabiliyorum. Şu anda yaratıyor ha. Şu anda yaratıyor. Öyle Mutezile'nin dediği gibi kul kendi şeyini kendi yaratıyor. Allah toptan ona bir yaratma bir şeyi vermiş. Ondan istediği gibi bozuk para gibi ortadığı istediği yerde harcıyor, saçıyor, savuruyor. Öyle bir şey yok. Şu anda yaratmasa ben konuşamam, konuşma. Şu anda yaratmasa işitmeyi, senin oradan bir telefon, bir mesaj gelip duruyor Mahmut'a mesela. Oradan ses geliyor bana. Şimdi ben o sesi duyamam mesela. O sesi niye duyuyorum? Allah bana işitme yaratıyor, anladın mı? Şu anda o işitmeyi yaratmasa, şu anda orada mesaj gelse ben duymam o sesi. Gırgır gırgır bir şeyler ediyor. Ha, o anda yaratıyor. Anladın mı? Görme. Şu anda ben görüyorum işte karşımda Yunus var orada hareket yapıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Ben onu şimdi ayağını yukarı kaldırmış. Bunu görmem için bir saniye, iki saniye evvelki görmemle onu göremem. O çünkü bir saniye sonra o hareketi yaptı. Onu görmem için o anda görme yaratıyor. Yani muttasıl icat ediyor. Efendi Hazretleri çok iyi anlatırdı bunları. Yübidiyu muttasıl icat ediyor. Külli eminü ve fişan. Her an Allah bir şandadır. Çok önemli bir iştedir. Nedir bu? Allah'ın adeti bu. İşte diyor uzun bir kısa anlatmıştım size bu derslerde geçti. Hızır Aleyhisselam'ın Fahru Azze Hazretleri'ne öğretmesi hakkında. Bu meseleyi öğrenemedi, cevap veremedi ya. O ona cemaattan biri gibi soru sordu bilemedi. Üç gün müsaade verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında öğretti ona da. O geldi cevap verince salli alâmeni hallemekti. Sana öğretene salavat getirdi. O zaman anlat dedi bu ne büyük zatmış ki. Resulullah'ın bana rüyada öğrettiğini de Allah ona bildirmiş. Hızır Aleyhisselam'dı. Sana bunu o yübdiyü devamlı icat ediyor. Yani şu anda benimle ilgili. Sen kendinle ilgili düşün. Gökler, yerler, dağlar, taşlar da gidecek. Hayvanlar alemi, denizler, balıklar, alıklar, kuşlar. Yani oradaki her şey. Meydana gelen her hareket, kıpıldanma, sükun, durma, duraklama. Bakma, gözlerin kıpırdaması ya. Kaç kere gözünüz kıpırdıyor kirpiğiniz? Kaç kere şöyle yapıyorsunuz günde? Kimisi tiklidir zaten. O çok daha fazla yapar. Kimisi normal. Kaç kere? Nefes alıyorsun 24 bin nefes. Aldığın verdiğin ayrı sayarsan 48 bin. Bir günde ortalama nefes darlığı olmayan normal bir insandan bahsediliyor. 48 bin nefes alıyorsun veriyorsun. Bunun her birini özel yaratıyor. Yaratmadığı anda sen ne olursun? Nefesin kesiliyor. Başlıyorsun bas bas bağırma, bacak vurma. Ondan sonra efendim can çekişmeye başlıyor. Anladın mı? Ya sırf senin 48 bin nefes senin hakkında günlük yaratıyor. Konuştuklarında her harfini o yaratır. İşittiklerinde her duymanı o yaratır. Gördüğün her şeyi de o anda yaratıyor. O anda. Sana bir saat evvel, bir dakika evvel yarattığı görmeyle şu anda meydana gelen şeyi göremezsin ki. O icat etti onu, o bitti şimdi. Yeniden icat. Böyle hep diyor. Kendi hiç icat olmuyor, değişmiyor. Kendisinde hiçbir şey hadis olmuyor. Ama yarattığı her şeydeki, mevcudattaki, alemlerdeki her bir değişiklik onun yaratmasıyla, fiiliyle, icadıyla meydana geliyor. Ve en güzel, en mükemmel, en münasebetli, en uyumlu, en hikmetli bir şekilde var oluyor. Buradan ne anlıyoruz? Çünkü beni yaratan Allah-u Teala ise cüzlerimi de yaratan o. Beni yaratan Allah-u Teala ise işlerimi de yaratan o, fiillerimi de yaratan o, yaptıklarımı da yaratan o. Çünkü zaten ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Haliku külli şey, şey mevcut demek. Var olana şey denir. O var olmamış olana şey denmez. Değil mi? Allah mevcut olan, var olan her şeyin yaratıcısıdır diyor. Bu Kur'an, En'am suresinin ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerimede daha mutezilerini konuşuyor ya. Bir şey var mı var? Onu ben yaratıyorum diyor. Peki. Ama sen beni yarattın, tamam da ya Rabbi. Bana bir hüner verdin, işte toptan bir bana şey verdin. İcat, sanat ve bilmem ne. Ben ondan sonra bozuk para gibi istediğim zaman harcıyorum. Şu anda ben elimi şöyle yapıyorsam bunu da sen yaratmıyorsun ki. O bana toptan yarattın beni. Ben bunu ben yapıyorum kendiliğimden. Veya bunu ben duyuyorum kendiliğimden. Evet, bana bir sıfat verdin, işitme sıfatı. Şu anda senin tekrar yani şu an için bana özel bir işitme yaratmana acet yok artık. Mutezile böyle anlamış. Kafasız herifler. Ondan sonra şu anda ben bir şey görüyorum ya. Sen beni toptan görücü yaptın. Görme sıfatı verdin. Ben ondan sonra böyle başım onu görüyorum, onu görüyorum. Şimdi buraya baktığımda burayı görmemi sen yarat. Bana gerek olmuyor. Buraya baktığımda bunu ben... Çünkü neden? Görmem var zaten. Vermişsin. Ben istediğim gibi istediğim tarafa. Öyle bir şey yok. Ehl-i sünnete göre. Her fiilini o anda yaratıyor. Faizun diyor. Bak akıyor diyor. Akıntı devam etmese... Şimdi ceryana bağlanırsın. Fişi çeksen gitti. Ruhun bedenden irtibatı kesilse ne görmen kalıyor, ne işitmen, ne konuşman, ne bir şey. Fişi çekti. Ruhu çekiyor. Bir de canı çekmek. Ruh başka, can başka. Ruhu çekince uykuda da çekiyor. Uykuda çekiyor. Sen uykuda yine sinek minek gelse hem uyurken hem böyle yapabiliyorsun. Rüyada da görebiliyorsun bir şeyler. Ama tabii uyurken yanına geleni göremiyorsun adam böyle yapsa. Gözün açık uyusan bile göremiyorsun. Bazıları gözü açık uyuyor. Dolayısıyla oradan ruhu çekiyor ama oradan canı çekmiyor. Bitkisel hayat var. Ama bazı kere öldürdüğü adamı ne yapıyor? Canını da alıyor, ruhunu da alıyor. Bu sefer ne oluyor? Adam duruyor. Adam duruyor ama hiçbir işlevi yok. Oldu kütük. Odun. Ne yapıyorlar? Alıyorlar. Tabuta koyuyorlar, gömüyorlar. Bir işe yarayacak olsa gömerler mi? En sevdikleri adamı. Demek ki nasıl ki şimdi bu cereyan elektrikler geliyor. Buradan bana benden size yayın geliyor. Bunlar faiz. Feyiz bu işte. Feyiz akıyor. Bu devamlı akması lazım. Şu anda internet bağlantısında bir kopukluk olsa sen buradan bakıyorsun iki kelime duyulmadı. Aa dondu. Donuyor. Şu anda şu ışıklar en ufak bir şey çikolata atması veya bilmem ne elektrik kesintisi en ufak bir yerde bir kablo kopukluğunda an meselesi. Gider gelir birden. Bazı kere öyle olur ki. Gittiğini bile anlayamazsın. Tak tak geliyor birden. Nasıl gitti, nasıl geldi ya? İşte bu. Ruhun bedenle irtibatı bu şekilde. Allah-u Teala'nın da ruhla irtibatı bu şekilde. Ruhu da Allah-u Teala yaratmış, yaşatıyor. Anladın mı sen? Bir an Allah-u Teala'nın fiili, icadı, yaratması inkıta uğrasa yani durdursa Mevla, Mevla bir an durdursa sen dondun. Dondun. Yani ne yapamazsın? Bak el böyle şey. Şöyle yapıyoruz değil mi bak? Tam şöyle yaparken şu hareketi yaratıyor. Şu anda yaratıyor. Şu anda bu hareketi yaratırken yaratmayı kesse, feyiz akıntı işte. O akışı kesse, kesen olsun. Nasıl internette böyle yaparken, şimdi internet durursa ben böyle hareket yaparken böyle donuyor kalıyor ya. İşte bak. Hayat, interneti konuşmuyorum. Şu anda ben böyle yaparken ne yapıyorum böyle yaparım? Ha böyle adam da oldu. Ne oldu? Felç oldu. Böyle kaldı. Böyle kalanlar var. Ha böyle. O anda devamlı yaratıyor işte. Anladın mı? Sürekli yaratıyor. Onun için alemde ne var ise, mevcut ise Allah-u Teala'nın fiilinden, ihkamından, itkanından, sanatından, halk sıfatından, icat sıfatından efendim, şimdi mesela hayattayım. Şu anda ben canlıyım. Kaç senedir yaşıyorum ben. Bu benim hayatım. Diri olmam devamlı Allah'ın ihya sıfatından bana ulaşan feyizden, o akıntıdan diri tutuyor beni. Diri tutuyor. Bir saniye şey olsa bitti. Kalp. Adam öldü gidiyor. Saniyede ölüyor adam ya. Niye saniyede ölüyor? Çünkü Allah-u Teala saniyede ölümü yaratıyordu ondan. Hayatı çekiyor yani. O ihya fiilini, diri tutma, canlı tutma. Bir var anamızın karnında bizi diritti. Onu konuşmuyoruz. Şu anda da canlı tutma sıfatı devam ediyor. Canlı tutma. Ben diriyim ama diriliğim devam ediyor. Adam bir saniye çocuk anasından doğuruyor, bir bağırıyor. Ondan sonra ölüyor çocuk hemen. Onu diritti ama diri tutmadı. Bak beni kaç 57 senedir diri tutuyor. O diriltme sıfatı, yani diriltme derken o baştan diriltme. Şimdiki olan ne? Diri tutma, hayatı idame ettirme, canlılığı sürdürme. Bunu neyle yapıyor? Ruhla yapıyor, onunla yapıyor, bununla yapıyor. Ruhun kendinde bir şey yok ki. Ruhu da çekiyor, alıyor. Ondan sonra. Ruhu da o yarattı, yoktan yarattı. Ruhun da evveli var, başı var, başlangıcı var. Senin ruhun kadim mi haşa? Hiç kimse ruhu kadim değil, dersin başında dediğim üzere. Dolayısıyla ne buyuruyor? Peki bunun delili ne? Belki Mutezile'nin dediği doğru. Mutezile diyor ki adam diyor Allah Teala adama bir güç kuvvet veriyor diyor toptan diyor. Ondan sonra adama diyor ki diyor, istediğin gibi bozuk para gibi istediğin tarafa harca diyor diyor. O da gidiyor diyor içki içiyor, kumara oynuyor, zina diyor diyor. Gücünü kuvvetini münkerata kullanıyor diyor. Ondan sonra da diyor Allah bundan efendim diyor Allah bundan münezzeh ediyor. Allah adama diyor içki içmesini yaratır mı diyor, zina etmesini yaratır mı diyor. Bu adam bu kadar güç lazım. Zina kuvvetsiz felç adam zina yapabilir mi? Güç lazım buna. Bu gücü nereden buluyor diyor. O gücü kendinden buluyor diyor. Ne oluyor? O kul kendi fiilini, kendi işini, kendi yaratıyor diyor. Allah ona toptan verdi diyor. O da istediği tarafa kullanıyor diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Zina yapanın o andaki zina yapması için gereken kuvveti de Allah yaratıyor. Nikahlı eşiyle cima edenin ki onda sevap var meşru surette olursa. Onun orada da bir kuvvet lazım. Onu da Allah yaratıyor. Şu elimi şöyle kaldırıyorum. Efendim bunu da Allah şu anda yarattı, yaratıyor. Oradan adama gitti tokat attı. Günah mesela diyelim. Kul hakkına girdi. Şaklattı bir tane. Efendim onu da Allah yaratıyor. Ama o bunu günah olarak okula yazıyor. Ya burada da bu adam bir Müslüman adam boğuluyorken onu tuttu. Çekti kurtardıysa onu sevap olarak ona yazıyor. Bir adama yardım etmiş diye. Tamam. Ama bütün fiillerin gücü kuvveti orada kim yaratıyor? O an için. O anda Allah yaratıyor. Ama Allah Teala sana zorla içki içirtmiyor ki. Ya irade vermiş, kudret vermiş, sana bir sebep olma, ön alma, öne geçme imkanı vermiş. Oraya bakıyor, mecbur olmadığı halde kurban olduğum Allah-u Teala, ben sana senin istediğini yaratacağım diyor. Burada yaratan mesul değil, sebep olan mesul, irade, kudret kullanan mesul, öne geçen mesul. Sana diyor ki, ben irademi, kudretimi bu noktada sana tabi ettim. Ne demek? Ne istiyorsan onu yaratacağım diyor. Ama yaratmayı sana vermedim diyor. Bunun delili ne? Ayet. Saffat suresinde ne buyuruyor? Vallahu halakaküm ve ma te'amelün. Vallahu Allah halakaküm. Sizi de o yarattı ve ma o şeyleri ki te'amelün yapıyorsun. İşlediğiniz amel. Amel ne demek? Amel işte. Benim burada konuşmam bir amel. Elimi kıvaldırmam bir amel. Söyle bakmam bir hareket bir amel. Durmam amel. Gitmem amel. Gelmem amel. Sizin diyor bütün yaptıklarınızı da Allah yaratıyor. O zaman her an icadı devam ediyor. Her saniye mevcutatta varlık aleminde ne meydana geliyorsa hepsi Allah-u Teala'nın özel yaratmasıyla, takdiriyle, tasarımıyla, teşkiliyle en mükemmel şekilde vücuda getirmesiyle. O anda hem de devam ediyor icat çünkü. Bunu böyle anlamak lazım. Ehl-i Sünnet'in mezhebi budur. Hal böyle olunca kardeşlerim, Ehl-i Sünnet'in mezhebi çok mutedil, mütevessıt. Neden? Burada bir kaderiye fırkası var. Yani mutezilenin bir adı kaderiyedir. Bir de cebriye fırkası var. Cebriye ne diyor biliyor musun? Cebriye şunu diyor. Mesela adam Parkinson olmuş ya şöyle devamlı eli titriyor. Bu adam kendi isteğiyle mi bunu yapıyor? Hiç milletin ortasında böyle rezil olmak ister mi? Ha o diyor bir adam içki içiyorsa onu zorla Allah içirtiyor. Namaz kılıyorsa onu da zorla kıldırıyor. Allah herkesi mecbur etmiş, cebretmiş. Onun kaderinden kimse dışarı çıkamaz. Kaderinden çıkamayınca da herkes rolünü oynamaya mecbur. Tiyatrodayız diye. Öyle bir şey olabilir mi? Ben şu anda bu dersi yapmak da iradem vardı, yapmamak da iradem vardı. Sizle bu akaid dersini. Değil mi? Ama ne yaptım? Yapma tarafını bir irade kullandım. Ona göre de bir güç kullandım. Geldim buraya oturdum, indim, kitap baktım, ders çalıştım bilmem ne. Bir konuşmaya oturdum. Size burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Konuşuyorum. Kelam sarf ediyorum bir şeyler. Bunlar benim kesbim. Kazanma. Sebep olma. Şu anda bütün bu yaptıklarımı yaratan Allah-u Teala. ve yaratmaya da devam ediyor. Şu anda ben devam ettiğim sürece bu işi devam ettiriyor bana. Burada kaç tane mesele lazım? Aklımın çalışması lazım. Anlamam için beynimden irtibat gitse, o anda bir unutkanlık gelse, ne okuyacağımı unuturum, ayeti unuturum. Hadisi unuturum. Ben burada bir saat, iki saat, bazen üç, dört saat dümdüz gidiyorsam, burada akılsız, beyinsiz, hafızasız, zakiresiz, kelamsız, konuşmasız olabilir mi? Ağzımdan çıkanı kulağım duymasa ne olacak? Ben burada bir şey konuşuyorum. Efendim, onu duymuyorsam. Bütün bunlar birleşiyor. Bunların hepsi de Allah-u Teala kaç tane şey yaratıyor. Sırf şu anda benim size şunu konuşmam için, sizi de dinlerken bunun sizin de buna ulaş, bu kelamların size ulaşması ve sizin bunlara idrak edebilmeniz için. Senin de şimdi kulağın duysa da, kafan çalışmasa, aklın almasa, beynin çökse ne anlayacaksın abi? Hepimize yaratıyor işte şu anda. Ya onun için. Ama burada bizim bir irademiz yok mu? Var. Kudretimizi kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Bir kesbimiz var mı? Var. Bir ön almamız var mı? Var. Allah Teala bize burada ne yapmıyor? Zor lan. Otur bakayım şuraya, mecbursun burada konuşmaya bu lafları. Böyle bir şey var mı ya? Görüyoruz işte. İstemesek de bugün diyoruz dersi tehir edelim. Bugün bu dersi yapmayalım diyorsun mesela. Bu senin iradende. Allah Teala onu sana vermiş. Cebriye bu sıkıntı. Bu sefer ne oluyor? Kullar mazur olacak. Haşa, Allah mesul olacak. Niye böyle kader yazdın? Tövbe ya Rabbelazim. Böyle bir iman olabilir mi? Mutezile ne? Mutezile de hepten bir acayip. Mutezile Allah adama içki mi içirtecek? Zina edecek güç verir mi ya diyor. Kendini isyan ettirmeye diyor. Ne olacak o zaman diyor. Allah diyor adamı yaratmış diyor. Ona diyor toptan diyor melekelerini vermiş diyor. Sıfatlarını diyor. Artık diyor o kendi yaratıyor diyor. Yani zina yaparken o fiili o anda kendi yaratıyor diyor. Konuşurken diyor, vaaz ederken o kelamları o yaratıyor diyor. Ya nasıl yaratmayı Allah'tan gayrı istat ediyorsun? Kardeşim sizin yaptığınız her şeyi Allah yarattı buyuruyor. Ama yaratan mesul değil. Çünkü neden? Yaratan imtihan hikmetine binaen sana iki tarafa da müsait eğilim, irade, güç, iki tarafa da kullanacağın imkan vermiş. Bu arada sen özgür iradenle seçim yapıyorsun. O seçimden sonra Allah yaratıyor. Senin seçtiğini sana yaratıyor. Onun için sen mesul oluyorsun. Allah mesul olmuyor. Yaptığı hiçbir şeyden Allah mesul olmaz. Ve müselün, ama kullar mesul olacaklardır. Onlar mesuliyetten kurtulamazlar. Ama deliyse mesul değil. Bulu ermeden öldüyse mesul değil. Fetrette öldüyse, tebliğ, ayet hadis gelmedi, peygamber bazı gelmedi, tebliğ ulaşmadı. Mesul değil. Daha Allah sana ne yapsın? Sana her türlü imkanı vermiş, ilim imkanları vermiş, sebeplerini vermiş. Gidip bir şarkıcı hakkında sayfalar dolusu malumat ediniyorsun. Bir film hakkında, dizi hakkında, felsefe hakkında, mantık hakkında, değil mi? Lüzumsuz dolu işler hakkında. Bu kadar akıl kullanıyorsun, vakit sarf ediyorsun, kitap okuyorsun, bilmem ne. Birikimleri adam 90-100 yaşına gelmişler öyle. Ordinalis bilmem ne olmuşlar. Daha Allah'ın ne zatını bilir, ne sıfatını sayabilir, ne ismini sayabilir, ne seni kim yarattı, neden yarattı, niçin yaratıldın, nereye gidiyorsun, orada sana ne sorulur. Hiçbir şey bilmiyor. Bugün bu yaratanın kim olduğuna, sıfatlarının ne olduğuna dair bize ayetler ulaşmadı mı? Kur'an gelmedi mi? Hadis-i şerifler gelmedi mi? Alimler milyonlarca cilt eser yazmadı mı lan? Sen işte canın ekşili istiyor abi. Sen istemiyorsun ki Allah'ı bulmak. Rabbini bilmek istemiyorsun. Sorumluluk altına girmek istemiyorsun. Girmek istemiyorsun ama girdin zaten. Yaratıldın, yakayı ele verdin. Şu anda sen mutlaka Rabbini bilip bulman, razı etmen, ebedi ahireti kazanman gerekiyor. Ama sen hiçbir tarakta bezin yok. Akaid dersi dinlemiyorsun. Hiçbir ders dinlemiyorsun. Dinletmiyorsun. Okumuyorsun. Allah'ını tanımak istemiyorsun. Sıfatını öğrenmek istemiyorsun. Allah sana ne yapsın kardeşim? Zorla mı seni cehal bıraktı yani? Onun için burada Cebriye de yanlış yoldadır. Dalalet fırkasıdır. Mutezile Kaderiye de dalalet fırkasıdır. Ehl-i Sünnet hak üzeredir. Fırkayı naciyedir. Tek kurtulacak. 72 fırkadan tek kurtulacak. 73 fırkadan içinde tek fırkadır. Geri kalan 72'si küllüm fil haviye illa vahd. Hepsi cehennemin içine gümbürdü gidecektir. Biri müstesna, o da hümüllezine ala mani aleyhiyem ve ashab. Ben ve ashabımın bugün bulunduğumuz, yaşadığımız inancı koruyanlardır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde. Şimdi hiçbir sahabede böyle bir şey olabilir mi ya? Allah sana zorla iş geçirdi diye. Böyle bir inanç ve peygamberde Allah sahabede düşünülebilir mi ya? Veyahut da efendim işte Allah bana verdi bunu, yaratma işini, ben kendim yaratıyorum istediğim hareketi falan. Ya böyle bir şey dese Hazreti Ömer ne yaparsın ya? Ya işte ben ve ashabım neye inandık, nasıl inandık? öyle inanacaksınız buyuruyor. Feynâmenü bimisli mâ âmentüm bî fekâd itedem. Habibim diyor ve ey ashabı diyor. Kur'an bu, ayet bu. Bakara suresinde sizin gibi inanırlarsa, sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırlarsa. Allah'a inandım, kafama göre takıl. Ona inan, kafana göre takıl. Buna inan, kafana göre takıl. Adem Aleyhisselam'a inandım ama Adem Aleyhisselam'dan evvel başka insanlar da vardı. Onun için toplu olarak dünyaya indiler. Yahu Kur'an'da söylüyor, tek kişi olarak yarattım. Eşini ondan aldım, yarattım. Bütün insanı ondan türettim. Yok evrim mevrim. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a bana şeylik taslıyor. Efendim beni bilmem şeye çağırıyor. İstediğim programda evrim şeyi de Kur'an'da varmış. Evrim şeyine inanmak şirk değilmiş. Ya Kur'an ayet sana. Halekakü min nefsin vahide. Tek nefisten yarattım diyor. Bunda iki nerede ya? Adem Aleyhisselam diyor halekakü min turab. Onu topraktan yarattı diyor. Direkt belli. Evrimi belli. Evresi belli. Evresi hepimiz Adem Aleyhisselam'da. Havva annemiz Adem Aleyhisselam'dan. Bütün insanlık onların ikisinden doğma doğurma yoluyla devam ediyor. Peki Adem Aleyhisselam'ın hangi evreden geçiyor? Halakum min turab, topraktan. İnne mesele İsa indallah ke mesele Adem. Adem'in durumunun, İsa'nın durumu da benzer. İsa Aleyhisselam'ın babası yok, Adem Aleyhisselam'ın anası da yok, babası da yok diyor. Halakum min turab, topraktan. Tamam şimdi. Böyle bir ayet varken sen nasıl evrim şirk değildir diyorsun Kur'an'da? Bak diyor Habibim, siz var ya diyor, sen ve ashabın nelere inandınız? Şimdi sen Adem Aleyhisselam'a ben de inanıyorum var. Kur'an'da geçiyor. Kardeşim tamam, tabii ki ya Adem'i dolu ayet var. Onu da inkar etsin. Hepten yavrum olayım dedi. Tamam da Adem Aleyhisselam'a inanıyorsun. Nasıl inanıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe gibi inanıyor musun? Nasıl inanıyorsun? Onda arkadaşları vardı. Ondan evvel yaratılanlar vardı. Çiftlik. Toptan indiler bilmem ne. Kardeşim böyle bir şey Kur'an'da demiyor. Onun için inanmak yetmez. Resulullah ve ashabının imanı gibi inanmak. Ahirete inanıyor, ruhanidir. Cesetler dirilmeyecek. Ne oldu bu, kafir oldun? Nasıl ceset dirilmeyecek? Bütün Kur'an ceset söylüyor. Ahiret var. Var nedir? Rüyada. Bir iş olur mu? Onun için sizin inandığınız gibi inanırlarsa fekadihte der. Gerçekten hidayete erdiler, doğru yolu buldular. Ve intevelle. Zerre kadar, kıl kadar. Çünkü Tirmizi hadislerinde geçiyor. Ne buyuruyor? Men farekel cemaate şibran. Cemaatin ehl-i sünnetin itikadından bir karış. Sahih hadis bu. Bir karış diyor. Ondan sonra. Efendim. Yani en ufak bir şeyde bir inhiraf, bir ayrılma, sapma olursa feynne muhafi şikak. Onlar Allah ve Resulü'nün karşı cephesinde ayrı şıktadırlar diyor. Fesekfikehumullah. Yakında Allah onların şerrine karşı sana kafi gelecek diyor Kur'an. Bu bidat fırkalarına karşı. Allah bu ilahiyattaki bazı sapık hocaların görüşlerine karşı. Bu evrimcilere karşı, devrimcilere karşı. Bunlar neydi? Reformistlere karşı. Allah'ım bize kafi gelsin. Kurbanım Habibine kafi geldiği gibi kafi gel. Çünkü bunlar Allah'ın ve Resulünün sahabenin imandan ayrılmışlar. Sahih hadislere inanmıyor. Mütevatir hadise inanmaz. Bir şey inanmıyor. Onun için ehli sünnetin görüşü haktır. Ehl-i sünnet dost doğru yol üzeredir. Rabbim Tebareke ve Teala bizlere ehl-i sünnet ve cemaat üzere itikadı muhafaza ederek yaşayıp ölmeyi nasip eylesin. Tebareke ve Teala. Burada kalalım. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Bu dersler biraz kısa kısa olacak. Çok yormayalım, bıktırmayalım. İtikad dersleridir. İnsanlar hazmetsinler, kavrasınlar. İçselleştirsinler, anlasınlar, anlatabilsinler. Şimdi yeni bir konuya, yeni bir başlık açtığımız zaman da konular iç içe girince biraz itikat şeyi muhabbete, sohbete, menkıbeye, mevizeye benzemez. Bu itibarla Rabbim okuduklarımızdan, dinlediklerimizden azami derecede istifade etmeyi bize nasip etsin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesiyorum. Elhamdülillah Rabbil alem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 31. bölüm sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek şifa-i şerifin dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
1: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bu bir yeniden iletimdir. Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
1: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
7: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, Ork.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
4: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 85-89'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212-923-0212 lalegulvakfı.org.tr
10: Reklamları dinlediniz.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Emri Bil Maruf'un önemi konulu sohbeti başlıyor.
9: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Lale Gül FM dinleyenleri, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri iman üzere, İslam üzere ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerine muhabbet ve ittiba üzere bizleri kavuşturduğu için ona sonsuz hamd ve senalar olsun. Kalpler Allah'ın elindedir. İstediği tarafa çevirir. Onun için kimse kendinden emin olmasın. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Hani diyorlar ya, ne oldum deme, ne olacağım de. Allah-u Teala'ya sığınmak lazım. Zaman, fitne zaman, ahir zaman. Allah Teala musibet vurduracaksa dinimize vurdurmasın. İmanımıza vurdurmasın, itikadımıza vurdurmasın. Mala cana gelen hafif olur. Ama dine imana gelen ağır olur. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem dualarında وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي دِينِنَا Ya Rabbi musibetimizi dinimize vurdurma. Yani inancımızda bir halel, bir zede yaratma. Sen imanımızı muhafaza et. İslam'ı bize bağışla. Bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasip eyle. Cümlemize devam, sebat, istikametler nasip eyle. Kaymaktan, caymaktan, ayrılmaktan muhafaza eyle. Böyle dua etmek lazımdır. Bana bir şey olmaz dememek lazım. Herkese bir şey olabilir. Peygamberlerden başka masum yoktur. Masum ne demek? Günah işlemekten kurtulmuş demek. Enbiya masum, evliya mahfuz. Veliler mahfuzdur ama mahfuz ısmet derecesine ulaşmaz. Mahfuz korunmuş demektir. O korunma kalkanı bazı kere kalkabilir. Ama peygamberlerin ısmet sıfatı asla bozulmaz. Onun için velilerden de günahlara düşenler olabilir. Büyük günaha düşen de olabilir. Küçük günah var, büyük günah var. Allah Teala günahları tasnif etmiştir. Namahreme bakmak küçük günahtır. Neye göre? Zina yapmaya göre. Zina büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim'de bunlar tasnif ediliyor, beyan ediliyor. Hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. Büyük günahların da daha büyükleri var. Büyük günahın da içerisinde tasnif var. Küçük günahların içerisinde tasnif var. Bunların hepsinden korunmak ancak peygamberlerin işidir. Peygamber olmayanlar birinden kurtulur, birine düşebilir. Velakin burada Allah'a güvenmek lazım, Allah'a sığınmak lazım. Nefse güvenmemek lazım. Yusuf Aleyhisselam gibi peygamber ve ma uberriu nefsi. Ben nefsimi temize çıkaramam. İnnen nefse le emmâratun bissû. Çünkü nefis çokça kötülük emreder. İllâ mâ rahime rabbi. Ancak Rabbimin acıdıkları müstesnadır. Onun için Allah Teala'nın rahmetine sığınalım. Rabbimiz Tebareke ve Teala bize lütfu keremiyle, rahmetiyle muamele etsin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Kalplerimizi kaydırmasın. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Ya Rabbi bizi hidayete erdirdikten sonra, doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ve heblena min ledunke rahme, bize tarafından rahmet hibe eyle. Acımanı bahşeyle. İnneke entel vehhab. Çünkü sen karşılıksız çokça verensin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, tabi Evliya Allah'tan biri çok ağlıyordu. Hatta bir gece zannediyorum Süfyan Hazretleri radıyallahu anh, Süfyan-ı Sevri olacak. Çok kitaplar baktığım için, devamlı da kitap okumakla, yazmakla, yazdırmakla meşgul olduğum için çok isimler tabi. Bunlar bazı kere isimler karışabiliyor. Onun için şerh koyuyorum, yani olabilir diyorum. Sabaha kadar ağladı. Yanına giden bir zat, onun da ismi tefsirde yazılı. Diyor baktım sabaha kadar ağladı. Dedim efendi, senin bu kadar ağlaman günahlarından mıdır? Senin çok mu günahın var da bu kadar ağlıyorsun? Dedi ki kardeşim, günahlar Allah-u Teala'nın affı mağfiret denizinde bir saman çöpü kadar ağırlığı yoktur. Allah-u Teala'nın öyle bir affı mağfireti var ki bütün günahları siler. İnne Allah yaghfiru zunube cemi'a. Ayet-i kerimede baksana. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Günahlar affı mağfirete tabidir. İmam Busiri'nin dediği gibi. Ya nefsü la teknatî min zelletin azumet. İnnel kebâira fil gufrâni kellebem. Büyük günahından ümit kesme ey nefis. Çünkü Allah'ın affı mağfiret denizinde büyükler de küçükler gibidir. Bu itibarla ben günahlarımdan dolayı ağlamıyorum. Ya neden ağlıyorum? Ya Allah-u Teala bana verdiği, lütfettiği iman nimeti ki bahası biçilmez, parayla alınacak şey değil. Bizden akıllılarında bu ehl-i sünnet vel cemaat üzere itikat iman yok. Bizden zenginlerinde öyle zenginler var, bizden zengin onlarda yok. Bizden akıllı öyle kimseler var onlarda yok. Bizden güzel insanlar var onlarda yok. Bizden tecrübeli insanlar var onlarda yok. E şimdi bizim ne hünerimiz var da bu iman bize nasip oldu da onlara nasip olmadı. Desene ki Allah Teala lütfetti, bizi seçti. Hüveçte bakım sırrını erdirdi. Sizi o seçti Allah buyuruyor. Siz kendi kendinize bir şey kazanmadınız, bir şey hak etmediniz. Onun için lütfu kereme mazhar bulunmaktayız. Ya Allah bana lütfettiği bu İslam nimetini benden alırsa, inkara tahvil ederse, Allah muhafaza etsin, bir şüphelenme hali gelirse, bir tereddüt gelirse, bir vesvese gelirse, acaba İslam'ın şu hükmü doğru mu, Kur'an'ın bu hükmü yerinde mi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde şu mesele böyle uygun mu vesaire diye bir insanın aklına yanlış efendim fikir gelse, inanç gelse, imanı itikadı bozulsa, inkara dönmek bile şart değil, şüphe bile insanı kemirmeye yeter. İman şüpheyle bağdaşmaz. Vesvese ayrı bir şeydir. Tilke mahdul iman. O halis imandan gelir. Şeytan imansız adamla uğraşmaz. Hırsız boş eve girmez. O vesvese gelir ama ağzından dilinden bir söz sarf etmedikten sonra, mucebince hareket etmedikten sonra vesvese bu ümmetten sakıttır. Cezası mafudur. Mesuliyeti yoktur vesvesenin. Çünkü kalp senin elinde değildir. Allah Teala imtihan olsun diye şeytana da yol verir. Ama şeytanın yolunu kesmek için de sana bu kadar dua öğretir. Bu kadar ayetler, auzüler, besmeleler, bu kadar zikirler, dualar bizim kitaplarımız doludur. Baksanız onda, Filistin'e baksanız neler bulursunuz? Şeytanın vesvesesinden korunmak için alfabetik firisi var mesela. Allah'ın izniyle o reçetelerle amel edenler, o dualarla meşgul olanlar, sabah akşam saatlerinde o zikirlere devam edenlere şeytanın yolu olmaz. Yani bunun çaresi çoktur. İnsan da tabii kendini vesveselere arz edecek şekilde silahsız, kalkansız, boş durmaması lazım. Çünkü boş kalırsan düşman saldırır. Tedbirli olmak lazım. Allah Teala tedbir emrediyor.
13: ve bize tedbir yolunu öğretiyor. Şimdi demek ki vesvese başka bir şeydir, şek şüphe başka bir şeydir. İnkar daha başka bir şeydir. İnkar reddetmek demektir, kabul etmemek demektir. Şek şüphe tereddüt etmek, acaba demektir. Ama bunu diline de vurması, bu şüphenin dile vurması, efendim senin beyanlarında, sözlerinde yer alması, insanlar arasında konuşurken dile gelmesi, bu insanın imanını bozar. Şimdi ben diyor sabaha kadar niye ağlıyorum? Günahlarımı ağlamıyorum çünkü günahlar Allah'ın af denizinde büyük küçük fark etmez. Mevla hepsini affetmeye kadirdir. Ve bize vaat ediyor, söz veriyor. Ben affederim, siz yeter ki tevbe edin, istiğfar edin, af isteyin. Ama ya imanıma halel gelirse, itikadım bozulursa, o zaman ne yapacağım? Ebedi ahirette sonsuz cehennemde kalmak var. Hiç çıkmamak var. Yanmak var. Ya insan helak olur yani. Bundan dolayı çok hamd edelim, çok şükredelim. Bu yolda devam sebat istikametler isteyelim Rabbimizden. İmanlarımızı Allah'ımıza emanet edelim. Ya, özellikle akşam namazından sonra kılınıyor hıfz-ı iman, iman muhafaza namazı. Efendim, o çok büyük bir namazdır. Felak Nas sureleriyle kılınıyor. Çok çeşitli tariflerini gördüm kitaplarda ama en azından iki rekat namazdan sonra da duası vardır tabi. Arapça bilmeyenler, ezberleyemeyenler işte Türkçe'de diyebilir. Allahümme inni estevdi'uke dini fahfazu aleyhi fi hayati ve inde vefati ve ba'de memati. Ya Rabbi dinimi, imanımı sana emanet ediyorum. Sen emanetleri zayi etmezsin. Sen vaadine hulfetmezsin. Ya Rabbi sen ölürken de, yaşarken de, ölürken de ve ölümümden sonra da, dirilirken de imanımı bana bağışla, muhafaza et diye böyle dua etmek lazımdır. Mevla görürse ki bu kulum imanına değer veriyor, önem veriyor, İman nimetinin kıymetini biliyor, Mevla da bize bu nimeti bağışlar. Ama insan, efendim ben Müslümanmışım da Müslüman olmamışım bir şey fark etmez. İster efendim başkası Yahudi olmuş, öbürü Hristiyan olmuş, ben Müslüman olmuşum. Bunlar işte insan keyfine göre takılıyor. Yoksa Müslüman olmasam da ne zararı var? Yeter ki işte aklımı kullanayım da dünyada kendime bir zarar getirmeyeyim şeklinde bir düşünceye sahip olur da imanının kıymetine efendim vakıf olmazsa, işte o kişinin elinden iman nimeti de alınır. Ve günahları aldırmazsa, günahın günah olduğunu kabul etmezse, Rabbime karşı bu isyanı nasıl işliyorum diye pişman olmazsa, ne olacak canım bunlar ufak tefek şeyler, bu günahlardan bir şey olmaz diye efendim umursamazsa, Allah-u Teala'ya tazımsızlık yaparsa, o zaman iş zor. Allah Teala o zaman kalpleri kaydırır. Ama sen kaymadan Allah kaydırmaz. Felemma zaghu ezaghallahu kulubuhum. Allah Teala İsrailoğulları hakkında öyle buyuruyor. Musa Aleyhisselam'ı inkar eden Yahudiler hakkında öyle buyuruyor. Onlar kendileri kaymak, haktan ayrılmayı tercih ettiler. Batıla meyletmeyi tercih ettiler. Onlar kendi iradelerini, güçlerini, kudretlerini bu yola sarf edince Allah da kalplerini kaydırdı. Vallahu la yahdil kavmel fasikin. Allah yoldan çıkan toplumları zorla hidayete iletmez. Şimdi sen efendim bu adreste, şu saatte Lale Gül FM'de bu kanalda bu dersi dinliyorsun. Bu nedendir? Senin bu tercihinin sebebi nedir? Senin bir din derdin var, bir iman derdin var. İmanını korumak, kurtarmak derdin var. Yarın ahirette helak olmamak derdin var. Onun için derdine derman arıyorsun. Allah da sana dermanını halkeder, yaradır. Ama sen bu taraklarda bezin yok, dolanıyorsun o yanda bu yanda, zap zıp yapıyorsun. Hiç ayetten, hadisten, Allah'tan, peygamberden, ahiretten, cennetten, cehennemden bahsedenleri dinlemiyorsun. Kulaklarını tıkıyorsun, gözlerini yumuyorsun. Varsa dünya, yoksa dünya diyorsun. Senin imanın muhafaza olmaz. Onun içindir ki sizler inşallah dinden, imandan haberdar olmak niyetiyle bu dersleri dinleyenler yoldan hariç olmaz. Fasık sayılmaz. Allah Teala da yolda olanları kaydırmaz. Efendim ve hidayete erdirir, eriştirir. Çünkü arıyorsun, aranıyorsun. Kimisi belasını arıyor. Kimisi nimetini arıyor. Kimse Allah'ın azabını arıyor, kimse Allah'ın lütfunu arıyor. Şu dünyada herkes bir arayış içerisindedir. Kullun nasi yahdu febai'un nefsuhu femu'tikuha ve mubikuha buyurdu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Herkes çalışıyor, çabalıyor. Herkes bir iş peşindedir. Evet, kimisi ne yapıyor? Canını cennete satıyor. Cehennemden kurtarıyor. Kimisi de canını cehenneme satıyor. Helak ediyor.

tercih ediyoruz? Biz ne yolun yolcusuyuz? Biz neye talibiz? Biz Allah'ın rahmetini mi istiyoruz, lanetini mi istiyoruz? Onun için seçiminizi yapıyorsunuz, yapmaktasınız. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri fazl-ı keremiyle muamele eylesin. Yani sadece bu bir saat konuşmakla, dinlemekle olmaz. Dinlemekle haftada bir kere efendim benim ilmim bitti, işim bitti denir mi ya? Bu din-i mübin İslam 23 senede tamamlandı. Bu 23 senede tamamlanması niçin? Hazmedilsin diyedir. Peki ne kadar ayet ve hadis var? 6000 küsur ayet-i kerime var. 100 binlerce hadis-i şerif var. Milyonlarca hadis-i şerif var. Bunların hepsinin bizi ilgilendiren kısımları var. Bizim hepsinden nasibimiz var. Biz bunların neresindeyiz? Ne kadarına efendim vakıfız? Ne kadarıyla amiliz? Ne kadarından haberdarız? Yani bizim bildiğimiz, bilmediğimizin, dinlediğimiz, dinlemediğimizin zekatının zekatı olmaz. 1/40 değil, 1/1000 değil. Biz çok cahil kalmış bir toplumuz. Cahil bırakılmış bir toplumuz. Gece gündüz Allah'ın dininin ilmiyle uğraşacağımız yerde Allah'ın dininin ilmine ayırdığımız vakitler haftada bir saatle sınırlı kalırsa korkarım ahiret sahiline selametle çıkamayız. İmanımızı kurtaramayacak tehlikelere giriftar oluruz. Çünkü şu anda iman tehlikesi var. Bir de ehli sünnet vel cemaat mezhebinden ayrılma tehlikeleri var. O da bir ayrı bir şey. Bir de tümden iman dairesinden çıkma tehlikesi var. Setekûnü fitenün kekıta'il leylil muzlim. Yakında fitneler kopacak. Karanlık gece parçaları gibi ortalığı saracak. Yusbihur racülü fiyâ müminen ve yumsî kâfirâ. Sabah imanlı kalkan akşama gavur dönecek. Ve yumsî müminen yusbihur kâfirâ. Akşama imanlı çıkan sabaha kafir kalkacak diyor. Bu hadis-i şerifin tecelli ettiği bir zamandayız. Çok acayip programlar var. İnsanları saptırmak için hizmettedir. Bunlar insanları inkar etmek için, inkarı insanlara süslemek için. Şeytanın yoluna, yollarına, şeytanın yolu yok. Allah'ın yolu var, şeytanın yolları var. Şeytanın yollarına davet için. Öyle tezyinatlar, öyle süslemeler, öyle yaldızlamalar, öyle reklamlar, öyle efendim diziler, öyle filmler, öyle açık oturumlar yapıyorlar ki hakikaten bunların bazılarını izleyenlerde din iman kalmaz. Çünkü Allah'ı suçlayanlar var, Kur'an'ı suçlayanlar var, peygambere hakaret edenler var, ayet hadisleri inkar edenler var. Allah-u Teala'nın haberlerine efendim tekzip yöneltenler var. Tabi bunu dinleyenler de bunları seçecek ilme sahip değil. Hakkı batıldan ayıracak bir melekeye malik değil. Ne yapacak? Efendim doğru söylüyor adam dediği anda, alkış tuttuğu anda, güldüğü anda, ha ha dediği anda iman gidecek kadar bu imanı kaybetmek de kolay bir şeydir. Yani bir insanın gavur olması için bir yerlere dilekçe müracaat vermesi şartı yok. Kimliğinden, efendim benim kimliğimden İslam'ı çıkarın deme lüzum yok ki. Sen ağzından bir laf çıkarırsın. Zaten dinden, imandan Allah seni çıkarır. Kimliğinde İslam yazsa da sen Müslüman olmayabilirsin. İslam kimliklen değil. Eğer kimlikte İslam yazmak adamı kurtarsaydı, mezara inerken adamın cebine kimlik koyarlardı. Kefeninin göğsüne kimlik koyarlardı. O dünya formalitesidir. Ya öldüğümüz gibi Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ahirette hesap vereceğiz. Münker nekir gelecek, sual edecek, cevap vereceğiz. Herkes kolay cevap verebilir mi? Bu cevapları şimdiden hazırlayanlar ancak cevaba malik olabilir. Bu cevap ne zaman hazırlanıyor? İşte şimdi hazırlanıyor. Bu saatte hazırlanıyor. Ama ilmimiz yeterli midir? Allah aşkına. Bu kadar kıyamet alametleriyle ilgili belki 100 tane sohbet yapmışım. 100 tane. Bunun en azından ortalaması bir saat olsa 100 saat eder. Bunların da tabii ekseriyetine temas etmişimdir. Geçmişte çıkmış alametler, şu anda yaşadığımız alametler, bundan sonra yaşanacak büyük alametler. Bunlar ne büyük tehlikelerden haberdar ediyor. Bunlar lazım olmasa Allah Resulü bize bunları bildirir mi? Ne haberimiz var bunlardan? Hiç. İlimden üstün hiçbir amel olamaz. Yani bu meseleleri bilmek, değerlendirmek, öğrenmek, anlamak, anlatmaktan daha büyük hizmet olamaz. Onun için insan ilimsiz amel yaparsa zararlı çıkar. İlimle birlikte az amel fayda eder. Ama ilimsiz yapılan çok amel fayda etmez. Bu hangi ilimdir? Din ilmidir. Ehli sünnete göre itikat ilmidir. Hadisleri inkar eden bir adam efendim namaz kılsa ne olur? Oruç tutsa ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i
İnkar ediyor.

0: reddediyor. Allah Teala reddetmiş oluyor. Mesela bu hadislere iman noktasında ne sohbetler yapılmış. Efendim sünnete ittiba konusunda sünnetin önemi. Sünnet sadece misvak kullanmak mıdır? Sünnet sadece sakal bırakmak mıdır? Sarık sarmak mıdır? Bunlar sünnettir ama sünnet itikattan başlar. Ehli sünnet diyorsun. Ne demek ehli sünnet? İşte sünnet Resulullah'ın inandığı gibi inanmak demek. Ehli sünnet de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi inananlar demek. Hümüllezine ala mâne aleyhiyem ve ashabi. Benim ve ashabımın inandığı gibi inananlardır ancak ehli sünnet vel cemaat. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün hoca geçinenlerin çoğu bu yoldan inhiraf etmiştir. Kendileri ehli sünnet olduklarını iddia edenlerin bir kısmı, birçoğu da diyebiliriz. Hadis-i şerifleri inkar ediyorlar. Mütevatir hadisleri bile inkar ediyorlar. Meşayihin beyanlarını inkar ediyorlar. Allah dostlarına itiraz ediyorlar. Yoldan çıkmışlar haberleri diyor. Kendilerini yolda sanıyorlar. Ve yahsebun ennem muhtedun. Sorsan onlara hidayette biziz diyorlar. Ya bana hurafeci diyorlar, uydurmacı diyorlar. Onlar kendilerini hak üzere sanıyorlar. Ahirette çıkacak meydana kim haktır, kim batıldır. Ama ahirette çıktığı zaman sana pahalıya patlar. Senin şimdi böyle bir şansın yok. Ben şimdi istediğimin peşinden gideyim, keyfime geleni dinleyeyim. Ondan sonra ahirette bakarız. Ahirette şerit değiştirilmez, şerit burada değiştiriliyor. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Her topluluğu imamıyla çağıracağız. İmam önder demektir. Senin cemaatine uyduğun, uydun imama diye niyet ettiğin imam manasında değil bu. İtikatta imamın kimdir? İmam Ebu Mansur Maturidi Hazretleri ise. Onun arkasında ahirette haşr olacaksın. Amelde imamın kimdir? Ebu Hanife Hazretleri ise imam-ı azam vermiş. Onun arkasında haşr olacaksın. Hangi peygambere tabi oldun? Hangi peygamber döneminde bulundun? Muhammed Mustafa'nın ümmetisin sallallahu aleyhi ve sellem. Onun arkasında haşr olacaksın. Tasnifler vardır. Ahirette istikametler vardır. Hangi tasavvufi meşrebe sahipsin? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin efendim kaynağından mı içiyorsun? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kaynağından mı içiyorsun? Efendim, Seyyid Ahmed el-Rufai'nin kaynağından mı içiyorsun? Seyyid Bedevi Hazretleri'nin kaynağından mı içiyorsun? Mesela, Kadâlime küllü nâsi meşrebu, merkez meşrebinin kaynağını bildi. Sen bilmiyor musun? Sen nerede içiyorsun? Taşdelen menba suyundan mı içiyorsun? Haberin yok mu senin? Senin mezhebin yok mu? İtikatta mezhebin yok mu? Amelde mezhebin yok mu? Tasavvufta meşrebin yok mu? Ya bir insan ipsiz sapsız gezer mi ya? İmamıyla davet edeceğiz Mevla buyuruyor. Kimi önder seçtin? Mürşit buldun mu? Ne yaptın? Ne ettin? Kimi tanıyorsun? Kimi tanımıyorsun? Hangi şarkıcıları, futbolcuları tanıyorsun diye ahirette sormayacaklar. Onların arkasına seni koyup da nereye gideceksin? İmamıyla çağıracağız Allah buyuruyor. İmamını güzel seçeceksin. Biz ehl-i sünnet vel cemaat mezhebindeniz. Hangi alimleri dinleyeceğiz? Hangi alimleri dinlemeyeceğiz? Ya hak birdir, batıl çoktur. Batıl tezinatlıdır, yaldızlıdır. İnsanı kandırır, kaptırır. Helak olursun sonra. Çok ilim lazım, çok, çok, çok. Hele bu zamanda ehl-i sünnet vel cemaati muhafaza için. Çünkü çok cereyanlar çıktı, akım diyorsunuz. Bu cereyan tehlikelidir. Allah muhafaza. Birilerinin akımına kaptırırsın kendini. Ondan sonra mezhep ne lazım dersin, tasavvuf ne lazım dersin, meşrep ne lazım dersin, alim ne lazım dersin. Açarsın Kur'an'ın mealinden kendi kendine fetva vermeye başlarsın. Kendini müçtehit zannedersin. Helak olursun, helak olursun. Ondan sonra daha neler, ne meseleler? Bütün bunlar çok sohbet dinlemeye tabidir. Bunları düzeltme meselesi çok ilim sahibi olmaya bağlıdır. Bazıları bakıyorum okuyorlar, okuyorlar, okuyorlar. Kaç tane efendim medrese bitiriyorlar. Kitapları efendim yutuyorlar. Bakıyorum bir hadislere iman noktasında çuvallıyorlar. Bir mezhep konusunda çuvallıyorlar. Tasavvuf konusunda çuvallıyorlar. Mürşide itaat konusunda çuvallıyorlar. Bakıyorum ve bunu görünce tabii Allah'a hamd ediyorum. Ama bir de bakıyorum bizim cemaate devam edenler, bizim sohbetlere gelenler, senelerdir takip eden adamlar Allah'ın izniyle sapıtmıyorlar. Öbürleri o kadar mürekkep yoluyorlar, okuyorlar, okuyorlar, ilahiyatları bitiriyorlar, şuraları, buraları bitiriyorlar, doktora yapıyorlar. Bakıyorum itikatta sakatlık var. Tahsih lazım, itikadını gözden geçirip düzeltilmesi lazım. Öte yandan sırf bizim sohbetleri takipli adamlar öyle can noktalarına vakıf olmuşlar, öyle önemli meselelere efendim muttali olmuşlar ki bir akım geldiği zaman onları saptıramıyor. Çünkü bu Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretlerinin bereketidir. O da Alaaddin Efendi Hazretlerimizin bereketidir. O da silsile-i meşayihimizin bereketidir. Bu işler ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den beri yetmiyet elden ele geliyor, dilden gönüle geliyor. Bu muhafaza için insanın tabii ki bir yol seçmesi lazım, bir yön tayin etmesi lazım. Ehl-i sünnet vel cemaati temsil eden cemaatlerden ayrılmaması lazım. Efendim kendi başına kalanı mutlaka efendim sürüden ayrılan koyun gibi kurt kapacaktır. Fe innemâ ye'kulü zîbu minel ganemil kâsıye. Kim uzakta kaldı? Kim ayrı kaldı? Kim geri kaldı? Kurt onu yer. Onun gözüne kestirir cemaat içinde olanı. Efendim sürü içinde olanı gözüne kestiremez. Onun için şimdi tabii bir araya gelmek bu zamanda göya teknoloji arttı, imkanlar arttı gibi görünüyor ama aslında imkanlar çok azaldı. Eskiden haftada bir yapılan sohbetlerde insanlar İzmitlerden, Atapazarlarından, Bursalardan gelebilirken şimdi insanlar hakikaten himmetler süfli oldu, gayretler düştü, çabalar azaldı, insanların merakı azaldı, efendim maddi imkanları azaldı. Tabii geçim şartları çok ağırlaştı, zorlaştı. Yani bir insan araba, benzin bile acayip bir sorun oldu. Bir yerden bir yere gidiyor adam. Adam da gaz taktırayım da havame uçayım diyor. Onu da taktıramıyor. Ondan sonra ne yapacak bu adam? Tabii ki oturuyor. Radyo kolay. Bir düğme çeviriyor, dinliyor. Ama şimdi radyoda da devamlı bunu konuştuğun zaman, bunu anlattığın zaman da öbürü de başka haber istiyor, başka program istiyor. O da ayrı bir sorundur. O benim sorunum değil. Ben gelirim, bir saat konuşurum, çıkarım, giderim. Allah dinleyene rahmet etsin, lütfuyla muamele etsin derim. Ama bu işin dertlisi olanlar var, meraklısı olanlar var. Aradığı konuları bulmak isteyenler var. Haftada bir saatle ne öğrenecek adam? Kıyamet alametleriyle ilgili diyorum sana en az 150 saat konuşma var ya. Ya bu kadar konuşmadan adamın nasibi var. Burada bu kadar ilimler var, olmuşlar var, olacaklar var, yaşananlar var. Şu anda yaşamakta olduğumuz işler var. Adam bunları öğrenmesi lazım insanın. Madem öğrenmen lazım değil, Resulullah niye haber verdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de sahabe-i kirama kıyamet alametlerinden bahsederken sahabe-i kiram hazaratı öyle dinliyorlardı ki sanki o anda çıkmış çıkacak gibi. Deccal'ı anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe zannettiler ki Medine'ye çok yanaştı, hurma bahçelerine geldi. Öyle tedbir almaya başladılar ya. Bak hala Deccal çıkmış değil mesela. 1400 küsür sene evvel. Kainatın efendisi nasıl anlatıyor? Sahabe-i kiram yakini bir itikatla nasıl dinliyor? Biz bugün eşiğine gelmişiz olaylar. Geceler gebe bakalım ne garibeler doğuracak. Biz hala hiçbir şeyden haberimiz yok. Bugün Deccal çıksa, Deccal geliyor deseler hiçbirinizin onun suratına hangi ayetler okuyarak kurtulabileceğini bildiği yok. O ayetleri ezberlediği yok. Mesela Kehf suresinin başıydı, sonuydu vesaire rivayetler. Bunlar tabii ki yani İlim meselesidir. Ama bunlar her an hepimizin karşılaşabileceği hadiselerdir. Efendim yaşarsak göreceğimiz daha neler var. Bunlara karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi 1400 küsur sene evvel uyarmış, uyandırmış, haberdar etmiş. Biz niye uyuyoruz, uyutuluyoruz ya? Biz şimdi ölsek bize ne sorulacak? Bu haberleri düşünecek yerde, bu hazırlığı yapacak yerde fuzuli işlerle meşgul oluyor. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, şu inmiş, şu çıkmış, şu gelmiş, şu gitmiş. Ya bize bunu mu soracaklar şimdi ölsek ya? Onun için ne yapacak? O ilim hemen kalkıyor gidiyor. Bellihu anni velev ayeten. Bir ayet, bir hadis olsun. Benim tarafımdan ümmetime duyurun. Allah sana ilim verdiyse zekatını vereceksin. Bunun zekatı nedir? İnsanlara öğretmektir, duyurmaktır. Tebliğde bulunmaktır. Tabii ki biz de bunun için seferber oluyoruz. O zaman burada sadece bizim bu konuşmalarımız bir teşvik mahiyetini taşıyor. Yol gösterme, adres söyleme mahiyetini taşıyor. Siz radyodan sohbet dinleyerekten biz işimizi bitirdik, vazifemizi yaptık zannetmeyin. Size ne yapacağınız öğretiliyor. Elif demedik daha, vazifelere biz elif demedik. Daha bundan sonra vazifelere başlayacağız. Namaz kılarak kurtulacağını mı sanıyorsun? Kıl beşi kurtar başı. Nerede kurtar başı? Millet sel gibi cehenneme giderken sen nasıl kurtulacaksın? Hani davet, hani tebliğ? Kainatın efendisinin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Resulullah'tan sonra en büyük efendim insan oldu. Peygamberlerden sonra en büyük insan oldu. Bizim ümmette Resulullah'tan sonra en büyük insan oldu. Sahabenin en büyüğü Kimdir sorsalar Ebu Bekir Sıddık'tır. Radıyallahu anh. Peki sebebi nedir? Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir'in. Buyurdu Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimin içerisinde ümmetime en çok acıyan, merhamet eden Ebu Bekir'dir. Onun için en üstündür. Allah Teala kullara acıyanlara acıyor. İnnemâ yerhamullâhu min ibâdi'r-ruhamâ. Allah kulları içinden kimler merhametliyse ancak onlara rahmet eder. Rahimûne yerhamuhumur-rahman. Acıyanlara Rahman Teala rahmetiyle muamele edecek. Sizin Allah'ın acımasına, rahmetine ihtiyacınız yok mu? O zaman Allah'ın kullarına niye acımıyorsunuz? İrhamû men fil ard yerhamkum men fis-semâ. Siz yerdekilere acıyın, gökteki melekler size acısın. Günahlarınızı istiğfar etsin, sizler için dua etsin. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Acımayana acınmaz. Kardeşler, din kardeşlerim, Allah için size sesleniyoruz. Bu insanların itikat bazında, amel noktasında, efendim, ahlak noktasında, İslam ahlakı noktasında bu kadar bilmedikleri konular var. Benim de bilmediğim çok konu var ama bildiğim şeyleri anlatmak durumundayım. Ve bunların bir kısmını ifa etmişim. Bu vazifenin bir kısmını ifa etmişim. Tamamını da ifa etmiş sayılmam. Ama Allah verdiğinden sorar. La kellifullah nefsen illa ma ata. Allah ne kadar imkan verdiyse onunla mükellef tutar. Ben mükellef olduğum kadarını bu insanlara tebliğ ettim. Davet ettim. Ama olan imkanlar nispetinde. Bir nefesimiz varsa Allah yolunda harcanacak. Canımız da Allah yolunda çıkacak. İnşallah duamız bu yöndedir. Ama burada sizlere iş düşüyor. Ben buradan konuşmakla bu işi bitiremem. Siz mutlaka insanları yönlendireceksiniz. İlmi hiçbir şeye değişmeyin. Allah'ın dinini öğrenme uğrunda harcayacağınız vakti, saati, imkanı hiçbir şeye değişmeyin. Hiçbir şeyi Allah'ın dinini öğrenmeye, dostlarını tanımaya tercih etmeyin. Sonra Allah da başkalarını size tercih eder. Ama siz Allah'ın dinini, Allah'ın dostlarını tanımayı ve bu ilimleri öğrenip amel etme gayretiyle insanları davet etmeyi her şeye tercih ederseniz, bu uğurda vakit saat feda ederseniz Allah Teala da sizi diğerlerine üstün kılacaktır, tercih edecektir. İnşallahü Rahman. Şimdi bizim sizlere demek istediğimiz nedir? Emri bil maruftur. Biz sıkıntıdayız. Maddi ve manevi bunalımdayız. Toplum olarak darlıktayız. Ümmet olarak sıkıntıdayız. Allah Teala ne buyuruyor? Siz yerdekilere acıyın, gökteki melekler size acısın. Cebrail Aleyhisselam'ın elindedir. Allah Teala yönetimi Cebrail Aleyhisselam'a vermiş, Mikail Aleyhisselam'a vermiş, İsrafil Aleyhisselam'a vermiş, Azrail Aleyhisselam'a vermiş. Fel müdebbirat emra, işleri yöneten meleklere yemin ederim Allah buyuruyor Nazihat Suresi'nde. Çünkü Allah gökten yere bütün işleri müdebbirul emra, mine seva ile ard, gökten yere bütün işleri yöneten Allah'tır. Ama yönetim yetkisini Allah Teala bazı işlerin tasarrufunu, vazifesini bazı ervaha vermiştir, ruhlara vermiştir. Evliya Allah'ın ruhları da tasarruf sahibidir. Melekler de tasarruf sahibidir. Allah Teala dilediğine istediği kadar yetki verir. Vermiş midir? Vermiştir. Verdiğini beyan ediyor. Fel müdebbirat emra, işleri yönetenler diyor. Kendisinden bahsetse işleri yöneten der. Çünkü Allah tektir. İşleri yönetenler dediğine göre kendisinin dışında yönetimi, yetkiyi verdiği, ısmarladığı bazı ervah-ı ulviye var, kutsal ruhlar var, evliya Allah'ın ruhları var, enbiya-i azamın tabii başta ervah-ı layibeleri var, melâke-i kiram hazaratı var. Bunlar ayetle sabittir. Bunu inkar eden efendim gitsin tımarhaneye kendini bağlasın. Allah bir insanı bütün dünyaya şu anda galip edebilir. Hazreti Mehdi çıktığında tek başına bir insan olacak ama bütün dünyaya hakim olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bir gün kalsa, dünyadan bir gün kalsa, yani kıyamet kopmasına bir gün bile kalsa, لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمْ لَطَوَّلَ اللّٰهُ دَعَلْكَ الْيَوْمْ. O günü Allah uzatır da yine benim ismimde, babasının adı benim babamın adına muvafık düşen Muhammed İbni Abdillah, yani Abdullah oğlu Muhammed vasıfları da sayılıyor. Bu zatı gönderecek. Feyemle'ül arda adlen kema mülyet cevran ve zulmen. Dünya zulümle, haksızlıklarla doldurulduğu gibi dünyayı adaletle Allah, Hazreti Mehdi vasıtasıyla dolduracak. Bu hadis Ebu Davud'dadır. Bu Ebu Davud çok biliyorsunuz sahih kütüb-i sittedendir. Ama illa sahih olması için kütüb-i sitteden olmak şartı da yok. Dünya kadar hadis kaynağı var. Şimdi inkarcılar var ya inkarcılar. Ah inkarcılar. Onlar İsa Aleyhisselam inecek mi diyor? İnmeyecek diyor. Nereden biliyorsun diyor? Efendim şimdi geriden alalım işi. Hazreti Mehdi gelecek mi diyor? Hazreti Mehdi diye bir şey yok diyor. Ya Ebu Davud'da diyor hadis var, İbn-i Mace'de hadis var, şu kadar kaynakta hadis var. Bukhari Müslim'de yok diyor. Halbuki Bukhari Müslim'de var. Çünkü Bukhari'de de Müslim'de de İsa Aleyhisselam'ın ineceğini anlatırken o zaman imamüküm minküm, imamınız sizden olacak ve imamınız salih bir zat olacak. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da imam olacak diye bahsedilen ve İsa Aleyhisselam'ın arkasında cemaat olarak kendisine iktida edeceği zat Hazreti Mehdi'dir. Bukhari Müslim'de de geçiyor ama hani adı Mehdi olarak denmediğinde Muhammed İbni Abdillah bu şekilde anlatılmadığından diyor ki işte Bukhari Müslim'de yok. Onun için bunu kabul edemeyiz. Tövbe ya Rabbel Alemin. Ya eğer Bukhari Müslim'e indirirsek işi o zaman dinin yarıdan fazlası gitti. Bukhari Müslim'de toplasan birkaç bin hadis çıkar ya. Bu dini mübin İslam'da milyonlarca hadis var ya. Sen ne diyorsun? Ondan sonra diyorlar İsa Aleyhisselam inecek mi? Yok diyor inmeyecek. O zaman diyorsun peki o Bukhari Müslim'de var. Var ama diyor. O da diyor Kur'an'da yok. Bak şimdi görüyor musun? İnkarın durdurağı yok. Freni patlamış araba gibi nereye gideceğinin sonu sınırı yok. Ondan sonra Kur'an'da da var İsa Aleyhisselam ineceği anlatılıyor. Ve innehu le'ilmul lis-saati Zuhruf suresinde. Bakın orada. Zuhruf suresinde bakın. İsa Aleyhisselam'ın gelişinin kıyamet alameti olduğu, İsa Aleyhisselam ineceği birçok ayet-i kerimeye de havale edilmiş, birbirine irtibatlanmış. Orada görürsünüz Kur'an-ı Azimüşşan'da olduğunun dolu delili var. Ama işte İsa Aleyhisselam inecek diye bir ifade direkt böyle arıyor. Halbuki o kıyamet alameti olarak inecek diye beyan ediliyor mesela. Bu sefer efendim o da Kur'an'da yok diyor. Ondan sonra Kur'an'a uyan bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki hatta idâ fütihat yecücü ve mecücü yecücü mecücü setti açılacak dünyayı basacaklar. Buna ne dersin? Ekrecnâ lehum dâbbete minel ard. Yerden bir dâbbe bir hayvan çıkaracağız Allah buyuruyor. Konuşacak insanlarla damgalayacak kafirleri. Buna ne dersin? Bu da olmaz diyor. Bu Kur'an'da var. Bu da diyor aklıma efendim uymuyor diyor. Bu da aklımın efendim hafsalemin içerisinde yok diyor. Sen desene ki ben gavurum. Sen desene ki ben dinden imandan çıktım. Sen desene ki benim aklıma uyanı alırım, aklıma uymayanı almam. Sen desene ki benim ölçüm Kur'an değil, sünnet değil desene. Ya. Onun için siz acıyın yerdekilere, göktekiler size acısın ne demek? Güç Allah'ın elinde. İstediği meleği istediği işe koşar. Melekler bu kadar faaliyet içerisindedirler. Cebrail Aleyhisselam yönetiyor bütün harpleri, zelzeleleri, yerleri, selleri. Onun için Yahudiler Cebrail Aleyhisselam'ı sevmez. Ama biz kurban oluruz ona. Cebrail Aleyhisselam'ı çok seviyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu da ayetle sabittir. Yahudilerin Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlığı. Şimdi bu melekler siz yerdekilere acıyın. Göktekiler size acısın. Ne demek? Sen yerdeki insanlara acı. Onların dininden haberdar et. İmandan haberdar et. İslam'dan haberdar et. Bu ilimlerden haberdar et. Davet et. Tebliğ et. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ İçinizden bir cemaat olsun. Oluşturun. Bu gökten inmez, yerden mantar değil, bitmez. Hayra davet etsinler, dine davet etsinler. اَمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ İyiliği emretsinler, kötülükten nehyetsinler. Allah'ın emrettiklerini duyursunlar. Allah'ın yasakladıklarından insanları engellesinler, sakındırsınlar. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ancak böyle bir cemaat yetiştiren toplum ve böyle bir cemaati dinleyen toplum felaha erecek. Umduklarına nail olacak, korktuklarından emin olacak. Böyle buyuruyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Şimdi sen diyebilirsin, doğal olarak da demekte haklısın. Ben hoca değilim, ben vaaz edemem. Efendim ben tebliğ yapamam. Niye? İlmim yok. Haklısın. Çünkü tebliğ ve davet işi ilimsiz yapılacak şey değildir. Bir şey konuşursun, adam kalkar bir şey sorar. Mutmut armut edersin, cevap veremezsen rezil olursun. Bu sefer doğru konuştukların da batıla geçer. Karşındaki seninle alay eder, inkar eder. Bak sen buna cevap veremedin, öbür bildiklerini de senin değersiz kılar. Onun için bu tabii davet tebliğ meselesi ilme bağlıdır. Bunda şüphe yok. İlimsiz insanların emri bil maruf yapmaları asla caiz değildir. Asla. Helalı haram eder, haramı helal eder. Mezhep ayrımını bilmez, meşrep ayrımını bilmez. Ondan sonra insanları birbirine düşman eder, tefrika çıkarır, fitneye vesile olur. Ben cahillerin emri bil maruf yapmasını asla efendim kitaplarda bir delil bulamıyorum. Ancak tabii ki bir insan namaz kılmak farzdır, namaz kıl kardeşim diyebilir. O ayrı bir şey. Ama tabii fetva vermek gibi, vaaz etmek gibi efendim konular önemli konulardır. Bunlar konuşmacılık yapmak, konferans vermek bilmem ne bunlar. Böyle önüne gelen insanın bir etiket adı altında ortaya çıkması caiz olmaz. Yeterli ilim lazımdır. Konuştuğu konuda konunun bütün yönlerine efendim aşina olması lazımdır. Aksi takdirde tek kanatla kuş uçmaz. Yerde düşer kalır, mücrim olur yani. Ne yapacağız? Şimdi Allah Teala bize imkanlar verdi, vasıtalar verdi. Hem de geniş imkanlar verdi. İşte bu radyo bir imkan. Şimdi bunu bu aracı kullanıyoruz. Bu vasıtayla sizlerin efendim evinize, ocağınıza, dükkanınıza, efendim arabanıza ulaşıyoruz. Ya bu nimet. Ama bu yeterli midir? Değildir. Niye değildir? Ya bir saatle, iki saatle ne olur? Bir çiçekle yaz gelir mi? Her taraf çiçek açacak ki yaz gelsin. Aa şimdi havalar bir gidiyor bir geliyor. Yazda mıyız, kışta mıyız karıştı. Mevsimlerde efendim karıştı. Yani şimdi bir saatlik, iki saatlik işler değil bunlar. Bu din öyle bir meseledir ki insan gece gündüz ilim tahsilinde Allah'ım ne buyuruyor, peygamberim ne buyuruyor, efendim onlardan bize duyuranlar ne iletiyor? İmanımızı kurtarmak için tedbirimizi alalım. Ehl-i sünnet dairesinden çıkmamak için tedbirimizi alalım. Bizi saptırmak isteyen cereyanlara, akımlara, mezhepsizlere, efendim diğer ehl-i sünnet dışı fırkalara, efendim tasavvuf düşmanlarına, tevessül düşmanlarına, bizim itikadımızı bozmak için uğraşan bütün şeytani akımlara karşı en büyük tedbir bizim için ilim sığınağı ehl-i sünnet vel cemaat ulemasının beyanlarının melceği ve merciği olacaktır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hayırlara anahtar eylesin, şerlere kilit eylesin, yardımcıları ziyade eylesin, engelleri manileri izale eylesin. Allah dinine hizmet edenleri muvaffak eylesin. Amin diyen sizlere de hepimize de rahmetiyle lütfuyla muamele eylesin. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Emri bil Maruf'un önemi konulu sohbeti sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
4: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0-212-588-1-588 Vahidler.
6: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212-923-0212 lalegulvakfi.org.tr.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
11: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
10: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
3: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Burada Sirac Kitabevi kime ait? İsmaila yayınlarına ait. İsmaila bak Sirac. Burada yazıyorum. Aynı bu kitaptan Sirac'ta da yayınlanmış. Şimdi Sirac Yayın Evi'nin de yayınladığı sohbetler var. Bu sohbetlerin 9. cildinin 77. sayfasını okuyorum. Mahmud Efendi Hazretleri'nin kitabı bu. Bu Mahmud Efendi Hazretleri'nin kendi kitabı. Mübarek konuştuğundan yazılmış, hepsi tasdik etmiş, şey etmiş. Sıraçta basmış, herkes basmış. Sohbetler kitabı. 9. cildi okuyorum. Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin oğlu Halit abiyi de mezara koyduk. Yani Halit Kürbüz'le benim de çok dostum, yanımda ömrüm onun yanında geçti. Çocukluğum. Kayıp mı oldu diyor. Ya öldü de şimdi gömdük de kayıp mı oldu diyor. Yok mu oldu diyor. Yok mu oldu? Hayır. Yok olur mu? Ruh ölmüyor dedi ki ya şimdi. Peki Halit ağabey daha önceden vefat etmiş olan hanımı için derdi ki Şükife Hanım gelip beni gece kaldırıyor. Şükife annemiz çok nurlu. Delal-i Hayrat, Evrad-ı Bayi, hayatı ömrü onlarla geçmiş. Ben de çocuktum gidiyordum yanına. Ülkerlerin teyzesi. Şükife çiçek demek Farsça. Şükife, o annemiz vefat etmişti. Halit abiden önce, birkaç sene önce vefat etmişti. Bak efendi anlatıyor şimdi bunu, ben anlatmıyorum. Halit ağabey daha önceden vefat etmiş hanımı için derdi ki Şükife Hanım gelip beni gece kaldırıyor. Teheccüde kaldırıyor. Benimle konuşuyor. Rüyada demiyor, rüyada demiyor. Rüyadan nasıl kaldıracak? Şükife Hanım gelip beni gece, çünkü o çok çok ibadetliydi. Yani bir 24 saat sıralı okuyordu yani. Şükife Hanım gelip beni gece kaldırıyor, benimle konuşuyor. İnsan ölünce yok olmuş olsa gelip kaldırır mı, seslenir mi? Sesleniyor, ses duyuluyor. Adam uykudan kalkıyor da ses gelmese kalkabilir mi? Seslenir mi? Yani yok oldu bilmeyelim. Ölenleri yok oldu bilmeyelim. İnsan ölünce bedenini teşkil eden bu su, hava, toprak, ateş latifeleri yerdeki su, hava, toprak, ateşe karışır. Yani bedeni çürürse tabii çürümese değil de çürürse bütün unsurlar ana asırlar var. Su, hava, toprak, ateşten yaratılmış. Toprakta da onlar var. Onlara karışır. Ruhlarda dünyadaki durumuna göre ama ruhlar ya illiyine gider ya sitçiğine gider. Ben seni anlatıyordum. Ya bugün hoca efendilerden biri kitabı açtım diyor bu konuda diyor. Efendim senin sohbetlerini açtım bu sayfa geldi diyor. Bana da buna Allah Allah efendi nasıl okutuyor yani? Nasıl gönderiyor ya? İşe bak şimdi. Açtığı sayfada bu kadar sayfa var. Bu kitap 500-600 sayfa ya. Bir cilt. Bir de iki cilt yani. Veyahut da 10 cilt. Bu kaçıncı cilt? Bakayım da burada. Bu birinci cilt. Bu başka. Şimdi bu birinci cilt Risale-i Kutsiye Şerif. Bu sohbetler kitabı değil. Yanlış söyledim. Risale-i Kutsiye Şerif ve İzahı. Mahmud Hüsnü Osmanoğlu Efendi Hazretleri Risale-i Kutsiye'yi şerh etmiş. Burada birinci cilt, o iki cilt hatırlıyorum. Bunda benim de hazırlanmasına emeğim var. Birinci cilt 77. sayfasında. Ya Rabbi bizim imanlarımızı, amellerimizi muhafaza ile ahirette yüzü müzakka ile bizi rıza şerefine eriştir diye bu dersi bitirmiş. Yani Şükrüfe Hanım'ın geldiğini, seslendiğini, konuştuğunu, uyandırdığını, Halit abiye göründüğünü, çünkü hangi ruhlar arasında münasebet varsa, eş olmak hasebiyle de vesaire de, onlar birbirine bu şekilde ilgilenmeler artıyor. Müritle mürşidi arasında da böyle bir nispet ve intisap olduğu için orada da bu haller haydi hadi devam eder. Şükrüfe anne geliyor, sesleniyor, uyandırıyor, kaldırıyor, konuşuyor da geceleri. Yani bu onun mürşidi ne yapmaz? Düşün. Bunu Mahmud Efendi Hazretleri inanmış mı buna? İnanmış. Bunu kitaba yazdırmış mı? Yazdırmış. Bana ne anlatıyorsun? Vehhabiler bile size gülüyor ya. Ya tasavvuf zaten Cübbeli'nin anlattığıdır diyor ya. Biz kabul etmiyoruz ama diyor. Hatta şirkle de itham ediyorlar tasavvuf ehlini. Tasavvuf ehlinin hepsini deccal diyorlar, müşrik diyorlar. Ama adam diyor ki bütün kitaplar bunu anlatıyor diyor. İsmail Ağa şimdi yeni mi akıllandı? Ne yapmaya diyor? İsmail Ağa yeni ehli sünnete dönüyor diyor. Çünkü ne demek istiyor? İsmail Ağa yeni ehli sünnetten çıkıyor demek istiyor. Bunun başka bir izahı yok. Şimdi bak. Yine Efendi Hazretleri'nin bir de sohbetler kitabı var. Şu anda şeyde bile satılıyordur Sirac İsmail'in yayın evinde de mutlaka. 9. cilt 282. Sayfa 258. sohbet. Şurada sohbetler rakamlanmış. 258. sohbet. Cilt olarak 9. cilt, sayfa olarak 282. sayfa. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri konuşuyor. Bu sohbetlerinde anlatıyor bunu. Veliler dahi kabirlerinde diridirler. Bak peygamberler diridirlere bak şimdi. İnne Allah Azze ve Celle harrama alel arz esadel enbiya. Ebu Davud'da geçiyor bu hadis-i şerif. 1047 rakamında. Allah peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi, yemeyi toprağa haram etti. Bu sahih hadis. Şimdi Efendi Hazretleri devam ediyor. Bunu hadise okumuş. Veliler dahi kabirlerinde diridirler. Bir defasında minibüsçü Mehmet Efendi, ben de tanıdım Çek Mübarek eski ihvan. Bandırmaya gittik diyor. Efendi babamın Şeyh Ali Rıza Bezzat Hazretleri orada yatıyor. Kabri şerifini ziyaret ettik. Orada Hatm-ı Hacı okuyoruz. İşte ehli bilir. Manada teşrif buyurdu. Yani şereflendirdi meclisimizi. Ve Mehmet Efendi'ye zuhur etti, göründü. İşte de alemin misal görünmesi. Mehmet Efendi'ye zuhur etti, göründü. Dedi ki ben burada değilim. Yani başka yerlere gitmiş ruhu demek tasarruf yapıyor. Siz geldiniz diye geldim. Yani çünkü ben ne dedim sana? Kabirle bağlı kalmaz. Ruh kabirle şey yok. Ziyaretçi gelince gelir. Ziyaretçi gelince, selam verince, ona aleyküm selam demek için, dinlemek için, ünsiyet kurmak için. Bunlar sahih hadislerde vesairede hepsi var. Kim tanıdığı biri gelirse ünsiyet kurar kabrinde. Selam verince selamını alır, cevap verir. Nasıl oluyor o zaman? İşi bittiyse nasıl açacağız cevap veriyor? Veya Ruttu Aleyhisselam İbn-i Kesir tefsirinde de selama cevap veriyor. Ölü, normal Müslümandan bahsediyoruz. Evliya olması şartı da yok. Ben anama gittiğimde selam verse cevap veriyor. Beni tanımıyor mu annem? Dünyada tanıyorsun diyor. Orada da cevap verir diyor. Şimdi bunlar ruhlar sağlığındaki gibi iş görüyorlar. Dikkat. Bunlar yani Ali Rıza Efendi Bezzaz Hazretlerimiz zaten Efendi seni Ali Adar Efendi'ye kim teslim etti? Rüya aleminde hiç Ali Adar Efendi Mahmud Efendi tanımıyor. Mahmud Efendi Ali Adar Efendi haberi yok. Oftan gelmiş bandırmaya direkt askere gitmiş. İstanbul'a bile gelmemiş. O arada yani. Bunlar sağlıklarındaki gibi iş görüyorlar. Kendilerini ziyarete gelenleri biliyorlar. Efendi babam ile ikinci kere görüştüğümüzde bana demişti ki, yani o ilk görüştü askerken bir sonra bir daha ikinci görüşümüzde 40-45 sene evvel vefat eden şeyhim, yani Arza Bezzaz Hazretleri, sağlığındaki gibi geldi. Bu Efendi'nin kendi anlatımı ve Arza Efendi'nin Ali Adir Efendi anlatıyor. Bunların hepsi Ehl-i Sünnet'ten çıktı İsmail Ağa'ya göre. Abdullah Kılıç'ın, İsmail Ağa'nın sekreteri ya, İsmail Ağa sitesinde konulmasaydı bu, ben derdim ki Abdullah Kılıç'ın görüşü. Onun zaten görüşlerini biliyoruz. Reformist bilmem ne. Ama şimdi sen İsmail Ağa sitesinde bu sözü koydu. Konuştu. 45 sene evvel vefat eden şeyim sağlığındaki gibi geldi. Senin elinden tuttu diyor Mahmud Efendi Hazretlerimize. Bu bizimdir. Al bunu dedi ve seni bana verdi. Ta ne zaman ahirete giden Ali Rıza Bezan Hazretleri'nin ruhu geliyor. Geliyor diyor, geliyor. Ruhu geliyor diyor. Ben ne diyorum? Mezar taşı geliyor demiyorum herhalde. Ruhu geliyor. Ve ben burada değildim, siz geldiniz diye geldim diyor. Peki orada değilse nerededir ruh? Alemi meleküttedir. Meleküt manevi alemde, illiğinde diye öbür sohbette de illiğinde. Meleküt gözle elle gözle görülmeyen alem, yani melekler alemi, meleküt alemi. Alem meleküttedir. İnsan sadece cesetten mi ibaret? Yani insan dedim mi beden ve ruhtan ibaret. Ama ölüm ruha değil, bedenedir. Gömülen bedendir, ruh değil. Kabirde sıkışan bedendir, ruh değil. Onun için dikkat et, dikkat et. Eğer insan sadece cesetten ibaret olsaydı, Resulullah Efendimiz el-kabru ma ravdatun li'l cenne mahfurat muhfarun niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya cehennem çukurlarından bir çukur. Tirmizi 2460 rakamlı hadis-i şerif buyurur muydu diyor. Eğer ruh olmasaydı kabir ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru olur muydu? Allah dostlarının kabrine gidince ne diyoruz? Ya Rabbi bu zaten zat hürmetin beni affet, isteğimi ver. İşimizi görecek olan efendim ancak Allah-u Teala yaratır ama evliyaullah himmet ederler buyuruyor. Hulasa Efendi Hazretleri sonunda ne buyuruyor? Lakin Vehhabiler bunu bilmez. Lakin Vehhabiler bunu bilmez. Ne oldu şimdi? Öldükten sonra evliyanın işi bitti. Yardım edemezler, feyiz veremezler, terbiye edemezler, yönetemezler diyen İsmail'a ne oldu şimdi? Ben demiyorum, Mahmud Efendi buyuruyor. Lakin Vehhabiler bunu bilmezler. Demek o görüşte olanlar Vehhabi olduğunu Mahmud Efendi Hazretleri kendi sohbetlerinde cildini verdim, sayfasını verdim. Daha ne anlatacağım ya? İbn Kemal Paşa ile Yavuz Selim giderken çölde padişah indi, yayan gidiyor çölde. Bütün ordu yayan indi, perişan oldu. Zaten yorgun argın. Dediler padişah söyleseniz de Şeyhul İslam'ın nasıl geçer İbn Kemal Paşa Hazretleri? Ata binse de şeyine biz de binsek ya. Yorulduk. Geldi dedi şey Yavuz Sultan Selim dedi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümde gelmiş yürüyor dedi. Ben nasıl ata bineceğim dedi. Resulullah yürürken dedi ya. Siz bunları hiç duymadınız mı ya? İsmet Baba Resulullah'a yalvar diyor. Evliyadan yardım iste diyor. Ben de sana soruyorum. Ey İsmail ha. Ölmüş evliyadan himmet ve yardım bak. Yardım istihane. Avundan geliyor. Avun yardım. Yardım istemek ehl-i sünnete size göre uygun mudur değil midir? İnancınızı anlamak istiyorum şu anda. Benden sonra köprünün altından çok sular geçti yani. Onun için sizin inancınızı lütfen açıklayın. Açıklamazsanız aynı Vehhabiler gibi sizin de inancınız ölmüş evliyanın işi bitmiş, ruhu da hiçbir şey yardım edemez, feyiz de veremez ise Vehhabilerden hiç farkınız yoktur. Allah ıslah etsin, hidayet etsin demekten başka çare yoktur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
17: İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül Efendi.
18: Lale Gül Efendi'de saatlerimiz 19.59'u gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız İsmail Hülenlice Hoca Efendi'den tefsir derslerini dinleyeceksiniz. Bizden ayrılmayın.
17: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. Lale Gül. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
18: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
19: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedâna Allah. Ves salâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin. ve alâ aleyhi ve sahbihi ecmaîn. El-evvel ve allâh-zâhir ve allâh-el-bâtin ve allâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Zâriyat suresi, sure-i Zâriyat Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş. Bu mübarek sure, yeni bir sureye başlayacağız. Yani zâriyat mana bakımından zaten ilk birinci ayetten alıyor ismini. Ve zâriyâti zervâ diye başlıyor. Surenin adı da bu. Bismillah. Birinci ayet. Ve zâriyâti zervâ. Rüzgarın esmesiyle. Zâriyat kelimesi böyle kalkıp dağılan, saçıp savrulan. Mesela yani toz duman işte dağılıyor ve zariyati rüzgarın kaldırıp dağıtması dağıtanlara yani ve zariyati dağıtanlara zerva kaldırıp dağıtılması manasında oluyor. Fel hamilati vikra. Şimdi burada kısa kısa ayetler. Yani oradaki mefhum tamamen anlaşılmıyor. 10 ayet okuduğumuz zaman bütünüyle ancak anlaşılabiliyor. Önce kelime manalarını verelim. Ve zariyati dağıtanlara zerva, rüzgarın kaldırıp dağıtması. Felhamilati taş ağır yük, vıkır kelimesi ağır demektir. Ağır yük taşıyan, ağır yük taşıyanlar. Fel cariyati yüzmek yusra kolaylıkla. Cariya kelimesi yani büyük gemilerin yusra kolaylıkla yüzmesi. Burada konuya başlayalım. Mevla Teala bu kainatın böyle yağmurların, rüzgarların, tozların, bütün işte yaprakların ağır yük taşıyan rüzgarlar o bulutları sevk ediyor ve aşağıya inen yağmurlar topladığımız zaman nehirleri değil vadileri dolduruyor ve devasa göller oluşuyor. O kadar ağırlık, felhamilati, ağır yük taşıyan o rüzgarlar yani netice itibariyle oradan oraya gidiyor. Bir insan bir kap su ne kadar ağır. Mevla Teala burada bir dikkatimizi çekiyor. Bunların bu kadar gözünüzün önünde olan nesnelerin bir yerden bir yere intikal etmesi, göğe baktığınız zaman devasa bulutların bir yerden bir yere doğru gitmesi, felcariyati devasa gemilerin bir memleketi dolduruyorsun, o gemi yusra kolaylıkla denizin üstünden akıp gidiyor. Felmukassimati, felcariyati yani yüzen, yusra kolaylıkla yüzen gemiler. Dördüncü ayete geldiğimizde vel mukassimati emra. Allah'ın emrini yani hükümlerini, işlerini taksim eden, bölüştüren melekler. Mevlamız Hamim vel kitabil mubin. Kitab-ı mubine andolsun ki inna enzennahu fi leyletin mübarek. Biz bunu mübarek bir gecede indirdik. İnna kunna mundirin fiha yufraku ayrıştır kullu emrin her iş ki hakim ezeli hükmettiği Allah Celle Celaluhu'nun ilminin ezeli ebedi başlangıcı sonu yoktur. Allah her şeyi bilir. Mevla Celle Celaluhu'nun bilgisinden kudretinden hiçbir şey münfek değildir. Sonsuz kudret ve sonsuz tasarruf sahibi Allah'ın Celle Celaluhu'nu o sonsuz ilminde Mevla Teala murad ettiğini levh-i mahfuza yansıtıyor. Levh-i mahfuzdaki ilmi İsrafil Aleyhisselam görüyor. Göklerle ilgili ise vel mukassimati taksim ediliyor. Mikail'e veriliyor. Yerle ilgili bir emir ise, iş ise yani Cebrail Aleyhisselam yeller, seller, depremler, kasırgalar, ölümle alakalıysa Melekül Mevt Azrail Aleyhisselam'a taksim ediliyor. Mevla Teala sebepler alemiyle yapıyor. Hiç sebepler olmadan da yapardı. Bu şekilde murad etmiştir. Mukassimati, Mevla bölüştüren, meleklere işleri bölüştüren Mevla Teala ve Tıkadis Hazretleri bu şekilde sebepler alemiyle gözümüzün önünde olayları taksim ediyor, bu şekilde yapıyor. İnnemâ tu'adûne lesâdık. İnnemâ tu'adûn, ancak size vaat olunan, Allah'ın vaat ettiği cennet, Allah'ın vaat ettiği cehennem, lesâdık. Kesinlikle bu doğru. Yanında zerre kadar şek, şüphe yok. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dedikleri hepsi lesâdık, doğrudur. Ve inneddîne, o ceza günü yaptıklarınızın karşılığı lek elbette vakı olacaktır. Vakı diyoruz ya, vakı olacak. Ve inneddîne, buradaki maliki yevmiddîn, o din gününün, yani din ceza demektir. Yani kelime olarak da deyin, yani deyin borç demektir. Allah canımızı ve kullandığımız bu dünyayı bize deyin, borç olarak verdi. İnna Allah eştera minel enfusehum, canınız ve emmalihum, malınız. Ben size borç verdim. İki nokta üst üste. Bi enne lehumul cenne. Bunlarla cenneti kazanırsınız. Ha, dediğimi yapmazsanız o zaman cehennem olur. Ve iye maliki yevmiddin, kıyametin sahibidir. Biz dünyada yaşıyoruz. Dünyaya Mevla dokunmuyor. Yani imtihan salonundasın. Orada dokunmuyorlar sana. İster kağıdı boş bırakırsın, ister doldurur verirsin. Yani Mevla muhayyer bırakmış orada. Ve bu dünya sahasında ahireti kazanmak isteyen ona göre iş yapıyor. Yok, istediğimi yaparım ölünceye kadar. Ve inne dine, ceza günü levâkı olacak. Herkes yaptığının hesabını verecek. Bunları anlattıktan sonra 7. ayeti kerime üzerine durulacak bir meseleler var burada. Vessemâi, göğe andolsun ki zâtil hubuk. Hubuk sahibi. Hubuk, çok geniş bir manası var. Yani gayet latif, zarif, çok güzel ve endamlı, süslü, muazzam manaları. Hani bir ipeyi işlediğiniz zaman ilmik ilmik böyle çok zarif bir görüntü, harika bir desen, bir halı ortaya çıktı. Mevla Teala'da gökleri bir ilmiklerin işlenmesi gibi. Yani gölün ortasına atılan bir taş gibi, taşı atıyorsunuz bir halka oluşuyor. Birinci gök sema. Sonra ikincisi oluşuyor, o birincisini içine alıyor. Sonra üçüncü halka oluşuyor, halkalar büyüyor. O 1-2'yi alıyor. 4-5-6-7 derken yedincisi de hepsini içine alıyor. 7 kat sema. Mevla buyuruyor ki işte o göklerde oluşan, rüzgarların esmesiyle oluşan yollar, burçlar ve oradaki hani suda böyle bir rüzgar esince çok dalgalı çizgiler oluşur. Çok zariftir o. Mevla Teala buyuruyor ki işte göklerde oluşan o zarif, yani manzara dediğimiz zatil hubuk, o gökleri böyle ilmik ilmik işlenen motif misali, desen misali, o zerafet, o güzellik, zatil hubuk, gökleri böyle yarattım diyor. Şimdi burada ilmik misaldir, kelime manası değil. Yani kelime manası hubuk, yani oradaki gökteki rüzgarların esmesiyle oluşan zarif dalgalı, suyun üstünde oluşan dalgalar gibi. Orada yollar oluşuyor, burçlar oluşuyor. Yani göklerde oluşturulan yollar, yol manası da var. Yani biz buna tefsir manası değil. Yani şimdi günümüzde mesela oradaki şu anda rotalar var, uzay yolculukları var. Zatil hubuk. Yani Mevla Teala burada bir yol manasına geliyor. Göklerde oluşan yollar. Şimdi tefsirde de bunları, ayrıntıları konuşacağız. İnnekum, muhakkak ki siz, lefî kavlin, sözlerinizde muhtelif, çelişkili, kainatı yaratan Allah ve Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerini bize açıklayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimizin hükümlerinin açıklandığı yer Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ı hor görüyor, Allah'ı bilmez diyor, peygamberi estağfurullah, Ama tefsir olduğu için Allah'a sığınırım, bunu nasıl söylerler? Deli diyorlar, Mecnun diyorlar, sihirbaz diyorlar. E şimdi tamam da Allah Celle Celaluhu, yani haşa senin dediğin deliyse Mevla onu mu muhatap aldı? Yani bilemedi mi? O zaman Allah Celle Celaluhu'na gider bu iş, başka bir sonuç çıkar.

alacak bilemedi mi? Bu nasıl bir çelişkili ifadeler? Bu nasıl hadsizlik? Bu nasıl bir gavurluk? İnnekum siz lefî kavlin, bir söz içerisindesiniz ki muhtelif, çelişkili bir şey diyorsunuz. Fakat bunu hadi buyurun mütalaa edelim dediğiniz zaman peygamber kimin adına konuştu? 40 yaşına kadar konuşmadı. Allah Celle Celaluhu'nun beyanatını açıkladı. Mevla Teala 40 yaşına kadar hiçbir yerden bir şey öğrenmediği halde bir anda yerlerle, göklerle, kainatla, zatil hubuk, bu göklerin yaratılışıyla alakalı bu kadar ince meseleleri bir insan bilmesi nasıl bir şey? Bir insan bunu söyleyebilir mi? Demek ki bunları kainatın sahibi Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Ona bu iftiralar, yani peygamberi bu kadar tahkir etmeler, Allah'a hadsiz ifadeler, Kur'an'a karanlık ifadeleri vesaire. Bunların hepsi ceza gününde hesabını vereceksiniz. 9. ayete geldiğimizde yu'feku anhu men ufik. Net bir ifade var burada. Yu'feku döndürülür. Men o kimse ki me yu'feku anhu, o Kur'an ve peygamberden, yu'feku anhu o Kur'an ve peygamberden men ufik, çevrilmiş. Zaten adam Allah'a saygısız, peygambere saygısız, Kur'an'a saygısız. Mevla böyle yu'feku anhu men ufik. Kendisi çevrilmiş olan. Bunu hep söylüyoruz yani. Bardağı tek kalp dönen demektir. Allah'a çevirirsin, ilahi nur gider. Tersine çevirirsin, yu'feku döndürülmüş. Anhu o Kur'an'dan peygamber. Men o kim? Ufik, çevrilmiş. Kendisi zaten Allah'a kalbini çevirmiş. Kendisi batılı kutsuyor, batılı efendim, değerli görüyor. Hakkı hor görüyor. Zaten adam kendisi Hakk'a sırtını dönmüş. Yu'feku anhu döndürülmüş. Men o kimse ki ufik. Yani çevrilmiş. Çevrilir. Kendisi zaten Hakk'a dönmüş. Burada dikkat diyerek bir şey arz etmek istiyorum. Yani Allah Celle Celaluhu melekleri sırf itaat için yaratmış. Hayvanları serbest bırakmış. Ortada insan var. Melekler gibi itaat edebilir. Melekût olur. Diğer behaim dediğimiz yapılar gibi arzusunun peşine gider. O zaman ulaike kellenami belhum adal. Hayvandan daha beter duruma düşer. Çünkü hayvan bir işe yarıyor. Eti, sütü vesaire. Şimdi Mevla burada kulunu, insanlar işte şunu yapsaydı, melekleri yapmış. Ben özgürüm, istediğimi yaparım. O hayvanlar. Sen muhayyer bırakılmışsın. Kalp verilmiş. Bu kalbi Hakk'a çevirirsin. Allah Hak'ta ayağımızı sabit eylesin. Öbürü de batıla çeviriyor. Mevla Teala da burada buyuruyor ki bunları görüyor. Küffar-ı alem bilmediği için gavur değil. Bütün kafirler biliyorlar. Yani insanlar zannediyor ki gavurlar bilse işte bunu yapmaz. Biliyorlar. Biliyorlar. Mevla buyuruyor ki yu'feku döndürülmüş. Hanuhu o Kur'an'dan peygamberden. Men ufik çevrilmiş. Kendisi çevrilmiş zaten. Yani Mevla Teala hadi bakalım sen bu hadi böyle değil. Mevla kuluna irade-i cüz'iye veriyor. Devam edelim 10. ayette. Kutilel harrasun. Harrasun Kur'an adına kutile, yani aynen kelime manası ölesiceler, hatta geberesiceler manasını da verenler var. El harrasun, yani Kur'an adına yalan söyleyenler. Yani Kur'an bir şey diyor, Kur'an'a iftira ediyor. Kur'an'ın hükümlerini değiştiriyor, ahkamı değiştiriyor. Allah adına başka bir şeyler söylüyor. Yani Kur'an adına yalan söyleyenler. Kur'an'a yalan iftira edenler, efendim geberesice, ölesiceler, ölesiceler. 11. ayet, ellezînehum, onlar fî gamretin, o cehalet sarhoşluğu içerisinde sahun, gafil durumdadırlar. O cehalet bataklığı içerisinde, cehalet içerisinde, sahun, gaflet içerisinde, gafil durumdadırlar. Kur'an-ı Kerim'de bu 10. ayeti kerime, bu dikkati caliptir. Rabbimiz burada Firavun'a zalim der. Fakat وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ, Allah'a yalan iftira edenler en zalimdir. Yani Mevla Teala bir şeyi haram etmiş. Yok o haram değil. Bir sefere mahsus faiz olur diyor. Sen Allah'a iftira ediyorsun. Allah-u Teala böyle bir şey bildirmiyor. İşte yani bu niye haram olsun diyor gibi birçok meselelerde Allah'ın Celle Celaluhu'nun haramını bunu güncelliyor. Bir bayan mahremi olmadan yolculuk yapamaz.
Efendim.

0: Aleyhisselatü Vesselam la yahillü limra tü'minü billahi ve Allah'a ahirete inanan la sürem ve selatü selaset eyyam. Seferi mesafeye gidemez ve leyse mahur mahremi yoksa. Şimdi burada kainatın sahibi Allah ve onun Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir meseleyi açıklıyor. Adam ne yapıyor? Bunu böyle değil diyor. Yani Allahu Teala ve Tekadis Hazretleri bilemedi. Peygamber bunu açıklayamadı. Sen veyahut da bu manada açıklama yetkisini nereden buluyor insan? Kutile el harrasun, Kur'an'a, peygambere yalan isnat edenler, yani ölesice insanlar. Ellezine umunlar fi gamretin, cehalet çukurları içerisinde sahun, gafilce bocalayıp dururlar. 12. ayete geldiğimizde yes'elune eyyâne yevmuddîn. Bir de ne kadar güncel. Yaratan Allah yarattığını bile ya'lem men halak. Yaratan Allah bilmez mi? Yes'elune, inadına soruyorlar. Eyyâne yevmuddîn. Önce manasını ver. Eyyâne ne zaman? Yevmuddîn kıyamet. İşte güncel olarak ben kıyamet ne zaman kopacak? Ya, kıyamet mi kopacakmış? Efendim, ölüp de dirilmek mi varmış vesaire. Bu nasıl bir iştir? Allah'a yalancı demeye getiriyor. Yes'elûne, inadına soruyorlar. Eyyâne yevmuddîn, kıyamet ne zaman? Evet, Zâriyat suresi 13'e geldiğimizde yevmehum, cevap. Cevap veren Allah. Kıyamet, cevap vereyim. Buyurun ya Rabbi. Yevme, kıyamet günü var ya, hum, evet, bunu soranlar alennâri, onlar cehennemde yuftenun, yanacaklar. Yandılar. Yani Mevla Teala cehenneme atacağım demiyor. Onlar cehennemde. Onlar cehennemde yandı. Yani bu demek ki Mevla Celle Celaluhu hatayı, günahı affediyor. Ama hadsizliği, densizliği, saygısızlığı, Allah'a, peygambere, dine olan hakareti Mevla kabul etmiyor. Bunu ara ara söylemişimdir. Bir insan en meşhurdan gidelim. Kırmızı ışıkta geçti. Orada da görevli vardı. Ay göremedim efendim, işte ilaçlarımı çok önemli. İşte babamdır, annemdir. Ona yetiştiriyordum. Dalgınlıkla geçmişim. Yaz cezamı neyse falan. Öbürü kırmızı ışıkta geçiyor. Durdurtuyorlar. Ne yaptın sen? Ne kırmızı ışığı? Sen de kimsin? Başlarım vesaire. İşte burada ne oldu? Karşısındakine hakaret var. Bu başka bir duruma geçer. Ya bir insan bir yanlış yaptı. İnsanız. Allah'ım beni affet. Hatalarım, kusurlarım, bu kadar yanlışlarım. Bağışla beni ya Rabbim. Öbürü ne diyor? Ne var ki bunda? Mevla Teala'nın işte öldükten sonra dirilmekmiş. Peygamber'e hakaret ediyor. Gibi olanları söyleyemiyorum. Ayet-i kerimelerin minvali de bu konu üzerinde dolaştığı için, yani Rabbimiz Celle Celaluhu burada İnnekum lefî kavlin muhtelif. Bu 8. ayet-i kerime, onlar çelişkili söz içerisinde oluyorlar. Yani Allah'a karşı, peygambere karşı, Kur'an'a karşı hakaretvari sözler söylüyorlar. Ondan sonra onlar döndürülmüş ve zaten çevrilmiştirler. O Kur'an'ı, peygamberi yalanlayanlar, ölesiceler, lezine fi gamretin sahun, o cehalet çukurları içerisinde gafildirler ve üstelik soruyorlar yes'elune eyyâne yevmuddîn, inadına soruyor kıyamet ne zaman? Ne zaman mı? O zaman cevap. Yevmehum, onlar alennâri yuftenun, cehennemde yandılar. Ne zaman mı? Cehennemin dibindesin diyor Allah. Sen cehennemin dibindesin. Evet. Bu tabi tefsir manası değil. Yevmehum kelime manasında alennâri, cehennemde yuftenun, yanacaklar. Yani cehennemde yandılar. Devamı 14. Zûku, tadın fitnetekum, bu azabınızı, hâzellezî, bu küntüm bihi testeacünü, acele istiyordunuz ya, ne zaman gelecek? Ha buyurun, cehennemin dibindeler. İnsanoğlu hayatın uzun olduğunu zannediyor. 1200 sene yaşayanlardan 5000-6000 yıl geçti. 700 yıl yaşayanlar gitti. 500 yıl yaşayanlar, 300 yıl yaşayanlar. Şimdi ne ya? Ya 70-80 yıl. İnsanoğlu acayip. Evet. Peki tefsirimize devam edelim. Burada acele ettiğiniz bu azap geldi. Şimdi buradaki kelimeler Arapçada çok az kullanılan kelimelerdir. Onun için buradaki kelimeleri de tefsir olarak izaha çalışalım. Ve zariyati zerva kelimesinde rüzgarın saçıp savurması. Burada yani Türkçe'de kullanılan bir farklı bir kelime var. Bir insan gelişi güzel konuştuğu zaman yani başı dibi belli değil, ne dediği belli değil böyle bir kelime kullanır, zırvalama kelimesi. Yani ne konuşuyorsun sen ya? Ya mevzu ne, sen ne anlatıyorsun? Yani Mevla Teala'da zariya, ya burada bütün kainattaki yaprak oradan kalkıyor, tozlar oradan kalkıyor, rüzgarlar esiyor vesaire. Yani dünyada baktığımız zaman böyle efendim saçıp savrulan, toz duman olan fırtınalar oluyor, kasırgalar oluyor, dolular yağıyor. Efendim rüzgarlar esiyor, kum fırtınaları oluyor. Ve zariyati zerva böyle rüzgar kaldırıp onları saçıp savurup böyle etrafa dağıtması. Fel hamilati vikra yani o rüzgarların ağır bulutları taşıması. Yani bir gölü taşıyor. O göldeki suyun ağırlığı bir bidon su ne kadar geliyor? Yani yere yağdığı zaman memleketleri metrelerce su yığılıyor. O bulutun içerisindeki o suyu kim taşıyor? Mevla buyuruyor ki işte bu fel cariyat yusra, o gemiler, devasa gemiler kolaylıkla yüzüyor. Fel muksimati emra, melekler Allah'ın Celle Celaluhu'nun emirlerini, onlar ne yapıyorlar? Görev taksimatı yapıyorlar. Ve melekler, şimdi burada farklı bir şeyi arz etmek istiyorum. Melekler diyelim Beraat gecesi göklerle ilgili, yerle ilgili, ölümle ilgili işte Azrail Aleyhisselam o görevleri alıyor bir yıllık diyelim. Ancak Allah'ın velileri vardır mesela. Levh-i Mahfuz'u okuyorlar. Onlar da 300 yıl, 500 yıl ki sonraki dönemleri söyleyebiliyorlar. Rabbimizin bildirmesiyle. İlham denir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar neler olacak hepsini söylemiş. İstanbul fethedilecek demiş. 830 yıl sonra ortaya çıkmış. Kıyamete yakın olacak şeyler. Yani deve çobanları, başı açık yalın ayak adamlar, yüksek binalar çıktı. 1400 sene sonra çıktı çöllerde dünyanın en büyük binaları vesaire. Yani Mevla Celle Celaluhu meleklere bildiriyor. Yani sınırlı oluyor bir nevi. Velilere bildiriyor. İzâ dehalesin ile şiin zahre kabri Muhyiddin meşhur mesela. 1100'lü yıllarda yaşamış Muhyiddin. Ondan sonra Moğolların istilasını işaret ediyor. İki keramet var orada. Ve ondan sonra da 1500 yıllarda arada ne kadar olur? 400-450 sene. İzâ dehalesin yani Yavuz Sultan Selim ile şiin Şam'a. Zahra ortaya çıkar, kabri Muhyiddin. Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar. Şimdi ortada bir şey yok, kendisi yaşıyor zaten. Vefat ediyor, hakikaten kabri talan ediliyor, tarumar ediliyor Moğollar tarafından 80 sene sonra. Ondan sonra bu ibare ne zaman çıktı? 450 sene sonra Selim oraya geldi, Yavuz Sultan Selim mana halinde işaretle Muhyiddin'in kabri ortaya çıkıyor. Yavuz Sultan Selim'in kabrinde bu var. Yavuz Sultan Selim'in kabrini ziyaret ettim, büyükleri ziyaret edelim. Gittiğimizde orada İzâ dehalesin ile şiin zahra kabri Muhyiddin. Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar meselesi. Yani bunları var veya yok tartışmaya gerek yok. Hakikatler ortadadır. Yani bunlar yazılmış bir meseledir. Sonradan yazılmamış. Hayatında yazmış. Yani şimdi bir şey söylüyorsun, 500 sene sonra ortaya çıkıyor. İşte velilik, arifi billah dediğimiz bunlar. Yani tabiri caizse böyle 500 yılda bir, asırda bir gelecek olan veliler. İlham haktır. Peygamberlerde mucize haktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar gelecek meseleleri Rabbimizin bildirmesiyle, müsaadesiyle bunları söylemiştir. Vel mukassimati ayette geçiyor zaten. Emre Allah'ın emrini yani işleri bölüştüren meleklerden bahsetti. Ve semai zatül hubuk. Bu mesele biraz uzun gidiyor. Hubuk kelimesinde çok manalar var. Hazreti Abbas Radıyallahu anh diyor ki zaten beha cemal, güzellik, heybet, yani husun, yani zerafet, istiva, yani yerli yerinde olma manasında. Yani bu yine Hazreti Ömer'den gelen bir rivayette mislu tecadül ma, suyun dalgalanması ve reml, mesela kum ve zer veyahut da ziraatler mesela. Şimdi üç tane madde, bir su, iki kum, iki ziraat. İza darabetir rih. Şimdi rüzgar esince buğday mesela hatırlarım böyle buğdaylar böyle endam ederler. veya bir çöllerde rüzgar esince kum böyle zarif çizgiler oluşturur. Göklerde mesela rüzgar estiği zaman böyle bulutlar çizgi çizgi olur. Mevla Teala buyurdu ki işte bu endamları ben yapıyorum, bu zerafeti ben yapıyorum diyor. Yani Mevla gökleri yaratmış böyle, niye? Boşluğa bakmayın diyor. Allah sonsuz kudretini gösteriyor. Hubuk. Acayip bir manalar var burada. Feyensuhu ba'daha ba'da, o siliniyor, başka bir şey çıkıyor ortaya. Hubuk'ta işte o mana da var. Yani taraik, yol manası da var. Yani yol manası var. Bu tefsir manası değil, tekrar ediyorum. Yani işte rota olabilir. Mevla Teala hubuk, göklerde yollar yarattım diyor. Yollar, bakıyorsunuz onu Mevla Teala o imkanları, olanakları yaratmış. Devasa ağırlıktaki uçağın veyahut da işte nakil vasıtaları orada durabiliyor. Yani su sıvı haldedir. Göklerdeki olan buhar halindeki sudur. Balinanın resmine bakın, uçağın resmi ikisi aynıdır. Yani balina sıvıda yüzüyor, uçak ise buharda yüzmüş oluyor. Yani veşşemsu tecri, zaten güneş yüzüyor diyor, yüzmek. Yüzme manası kullanılıyor. Yani yüzme, suda yüzülür. Bu meseleyi konuşmuştuk daha evvelden. Taraik ve lizalikel hubuk. İşte buna hubuk manası veriliyor diyor. Burada da yine erade bizalike semaelleti fiha el kevakibü sabite. Göklerde mesela yıldızlar var. Güneşin etrafındaki işte uydular dedikleri. Ve hu inde kesir minel ulema el heyye fil felek es-samine. Bunların tamamı 7 kat semanın üstü 8. Ne oluyor? Fevka sabi'a, 7 katın üstü oluyor. Vallahu alem. Bu burada da başka yıldızlardan bahsediliyor. Yani burada anladığımız kainat sadece bu kainattan ibaret değil. Zaten bunu hep okurum. Yasin-i Şerif'in en son ayetinde veleyselizi halakas semavati vel arda bi kadirin ala en yuhlikemiz. Bu yerleri gökleri yaratan Allah, yani başka mislini yaratmaya kadir değil. Bela ve vel hallakul alim. Bilakis o yaratmasının sınırı yoktur. Bela ve vel hallakul alim. Benim inancım da odur. Yani Mevla Teala sadece burayı yaratmış, başka bir şey yok değil. Mevla'nın yaratmasının sınırı yoktur. Yani bu yaratılan kainat küçücük bir misket gibidir. Kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu'nun yaratmasının sınırı yoktur. Ha şimdi bunlar var diye söylemek, var olduğunu Mevla Teala bize bildirmiyor. İşaret veriyor ama. Ve hallakul alim diyor. Sınırsız yaratmaya sahibim diyor. Onları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Neden? Olanı bir defa insanlar güya bir şey çözüyor, kimyayı çözüyor adam. Kimya profesörüyüm diyor, efendim kendini dev aynasında görüyor. Daha olanı tanımakta, efendim olanla Mevla'yı bulamamış, diğerlerini sana Mevla niye tanıtsın ki? Hasılı Mevla Teala ve Tekadir Arifi Billah. Arif, sen Allah'ı tanıdın mı? Tanıdım. Allah'ı tanırsan o zaman onun gücünün sınırı yok, kudretinin sınırı yok. Onun için Mevla Teala'yı zamana, mekana böyle dar bir, bu kainatı bir misket olarak ben görüyorum. Buna sıkıştırmana gerek yok. Kainatın sahibi Allah. Dün yaratmış, yarın yok edecek. Yok ettikten sonra başka alemleri yaratacak. Mevla'yı sınırlandırmana gerek yok. Bu 7 kat semanın fevkinde vallahu alem diyor. Başka alemler de var. Ve kullu hazil akval tercihü ila şeyin vahid. Yani ve huve el hasun vel beha. Mevla bunları güzellikle, ihtişamlı yaratmış. Yani göklere baktığınız zaman devasa fe inneha min husniha, güzelliği murtefiatun, safi olarak muazzam bir şekilde Mevla Teala bu kainatı yaratmış diyor. İnnekum lefî kavlin muhtelif. Siz farklı görüşler ortaya koyuyorsunuz. İnnekum eyyuhel müşrikun, ey müşrikler. El mukezzibune, peygamberi yalanlıyorsunuz. Lefî kavlin muhtelif, mustarip. Yani peygambere yakışmayacak, uygun olmayacak öyle sözler. İşte az önce söyledik, peygambere bir sürü laflar söylüyorlar. Bu nasıl söyleyebiliyorsun? Yani Allah Celle Celaluhu'na o iftira ettiğin sözleri, yani Mevla Teala efendim tanıyamadı mı onu? Mevlamız, Allah'ımız Celle Celaluhu insanlar içerisinde en seçkin olarak Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu muhatap almış. Allah'ımızın en sevdiği, en güzeli, yani en seçkin insan olduğunu Rabbimiz bildiriyor. Adam ona iftira ediyor, ihanet ediyor. Bu nasıl bir şeydir diyor, Kur'an haber veriyor. Yufeku anhu men ufik, yani çevrilen çevrildi. İnnema yercu ala men huve dalun bine, zaten kendisi dalalette, diyor Mevla Teala, dalalette olan birisi, ennehu kavlun batılun, sözü de batıldır, innema yenkadu lehu ve yadillu, bir sebebi zaten kendisi dalalettedir ve yufeku anhu men huve mefukun dallun gamrun, o batıl cehalete doğru zaten batıl adam oraya doğru döner oraya gider diyor. Utilel harrasun, harrasun kelimesinin yani son derece yalanlayanlar, Allah'ı peygamberi yalanlayanlar, hum fi gamretin sahun, yani burada kelime kelime tefsirini yapıyorum çünkü yani Kur'an-ı Kerim'de böyle son taraflarda her bir kelimede ince manalar var. Onun için bu minvalde inşallah gidersek hem istifade olur kanaatindeyiz. Hum fi gamretin sahun, onlar yani fil kufri ve şekki, küfürde şüphede gafildirler ve başıboş durumdadırlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. İşte burada da yes'elune yani yevmuddin, bir de soruyorlar kıyamet ne zaman kopacak? İşte Kur'an-ı Kerim ayeti kerimeler onları da haber vermiş olduğu, size haber vereyim, ne diyor? Cehennemdesiniz. Mevla Teala hiç orada olacak mı olacak demedi. Siz cehennemliksiniz dedi. Sen kime inkar ediyorsun? Kime başkaldırıyor? Kime tahkir ediyor? Peki 15. ayete geldik. Zariyat suresi. İnnel muttakine fi cennati ve uyun. Evet. İnnel muttakin, muhakkak o muttakiler. Evet. Muttakiler yani Allah'ın Celle Celaluhu'nun bu ayetleri okuduk herhalde. Yes'elüne eyyâne yevmuddîn, kıyameti soruyorlar. Yevmuhum alennâri yuftenûn, onlar yanacaklar. Zûkû fitnetekum, o azabı tadın. Hazellezî küntüm bi testeacülün, acele ettiğiniz o azabı tadın. Evet okuduk. 15. ayet. İnnel muttakîn, muhakkak o muttakiler, Allah'ın emirlerini tutup yasaklardan kaçanlar. Fî cennâtin ve uyûn, onlar cennetlerde ve pınarların olduğu bir Rabbimizin vaat ettiği cennetler. Ahizine ma atahum rabbuhum. Allah'ın Celle Celaluhu'nun onlara verdiği o güzel cennet nimetlerini hoşnutlukla, büyük bir hoşnutlukla alırlar. Allah bizi alanlardan, o nimete nail olanlardan eylesin. İnnehum onlar kanu, ancak burada şartlar koşuyor Mevla. Kim bunlar? İnnehum onlar kanu idiler kable zalike. Bu cennete gelmeden evvel neydiler? Muhsinin. Allah'ı görür gibi kulluk edenleriz. Resulullah Efendimiz'e Cibril, Cebrail Aleyhisselam'da iman nedir? Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamber, ahirete kadar İslam nedir? Namaz, oruç, zekat, hac, eşhedü en la ilahe illallah, doğru söylüyorsun dedi. İhsan nedir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Cibril hadisi meşhur. El ihsan, en te'abudallaha kendeke terahu fe illem tekün terahu fe innem yarak. İhsan, Allah'ı görür gibi olmak. Her ne kadar göremesek de فَاِنَّهُ يَرَاكُ, Allah görüyor. Onlar Allah'ı görür gibi ve mükafatı, yani yaptıklarının mükafatını cennette alacaklarını, o işlediklerini cennette kar karşı alacaklarını bilir gibi kulluk ederlerdi. 17. ayete geldiğimizde كَانُوا idiler قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. Çok acayip. Kânu idiler, kalilen az minelleyli gece, gecenin az bir kısmında ma yehce'ûn, yehce'a kelimesi uyuyorlardı. Gece az uyurlardı. Gece az, Müddessir suresi vardır. Ya yühel müddessir, kum illeyl illa kalil. Ey müddessir, örtüsüne bürünen, kalk. Gecenin az bir kısmında uyu. İşte 9 saat diyelim, azı. Azında uyuyor, 3 saat eder. Demek 6 saat. Nisfahu diyor, yarısı diyor. Biraz arttır diyor. Veyahut da azalt diyor. Yani 4 saatte 6 saat arasında Müddessir suresi. Kurban olduğum Rabbim Celle Celaluhu orada gecenin ibadetinin bu şekilde olmasından bahsediyor. Şimdi bu ümmete diyoruz ki ya gece hep ibadetle geçmesi gerekir. Ecdat en başta hiçbir peygamber, hiçbir veli, hiçbir Allah dostu. Tarih boyuncaki insanlar gece boyu ibadet ettiler. Hiç olmazsa biz senede mübarek Kadir gecesi, Berat gecesi vesaire bir 10 rekat namaz kılalım. Bir 10 dakika, yarım saat. Ortalığı kaldırıyor. Bunlar nereden çıktı? Neyin nesi falan. Neyin nesi? Bu nasıl bir şey? Müddessir suresi var. Gecenin yarısı diyor 4 saat 5 saat ibadetle geçir diyor. Tamam, her sene 4 saat 5 saat değil mi? Biraz ibadetle geçir. Sana mübarek gece hatırlatmamıza gerek yok. Senede 2 gece 3 gece itiraz üzerine itirazlar, tartışma üzerine tartışmalar. Allah Allah. Allah Allah. Yani işin bu kadar dibe vuracağı insanı üzüyor. Kânû kalîlen minel gecin. Kalil az demek. Minel leyli geceden mâ yehcaun uyurlar. Gece az uyurlar. Gece az uyurlar. Ve bil eshari seher vaktihum onlar yestağfirun. Allah'tan af isterler. Evet, ve bil eshari seher vakitleri hum seher vakti biliyorsunuz. Yani işte o teheccüdün bitimi sabah namazının vaktinin girişi. İmsak dediğimiz seher vakti tam imsak vakti oluyor. Yani sabah vakti namazının vaktinin girdiği orucun başlama vakti imsak. İmsak dediğimiz zaman yani imsak meseke. Mesk kendini tut demektir. Yani artık burada kendini tut oruca başla manasındadır. Ve bil eshari o seher vakitleri hum onlar yestağfirun af isterler. Bununla alakalı gelecek hemen söyleyeyim. Ya Yakup Aleyhisselam'a evlatları geldi ya, babacığım bizim affımızı Rabbimizden iste. Biz Yusuf'a yanlış yaptık. Hatalarını kabul etmiş oldular ve ondan sonra hakikaten düzgün bir hayat yaşadılar. Yani babalarına evlatlık yaptılar. O yaptıklarına ısrar etmediler. Ve seestağfirüleküm Rabbi dedi. Rabbimden sizin affınızı isteyeceğim dedi. Hemen orada efendim dua etmedi. Tefsirlerde geçer. Gündüz vaktiydi. Onu seher vaktine bıraktı. Yani bil eshari seher vakti hum onlar yestağfirun ve fi emvalihim. Onların mallarında, o Müslümanların malı, cennete girecek olanları anlatıyor. Burada Allah'ı görür gibi olmak, gece az uyumak, seher vakti Allah'tan af istemek, yani sabah namazı, o vakitler, işrak dediğimiz, işrağı beklemek, o vakitlerin ne kadar ehemmiyetli olduğunu ve fi emvalihim, o Müslümanların mallarında hakkun, hak vardır. Lisaili istemiş, kapına gelmiş adam. Darda zorda, evin var, barkın var, kenarda param var, imkanların var, bir darda zorda değiliz. Adam muhtacım diyor, perişanım diyor, vermen lazım. Vel mahrum, adam mahrum yani kendini arz edemiyor, yardım isteyemiyor ama inanılmaz zor durumda. Sen de adamını gönderip, ya şu adamın durumu nasıl diye tetkik edebilirsin, araştırmak gerekir. Mevla onu buyuruyor işte. O sadakayı istemeden ar eden. Böyle insanlar var, onurlu insanlar var. Esas yardımı onlara ulaştırmak lazım. Esas yardımı onlara ulaştırmak lazım. Vel mahrum, onlara sizin malınızda hakkınız var. Ve fil ardı, yeryüzünde ayatun lil muqinin. Evet, yeryüzünde yakinen Allah'a inanan kullar için ayetler vardır. Yani Mevla Teala yerin içerisinde bu kadar madenler, yerin üstünde o fil ardı, yerin içinde diyor Kur'an-ı Kerim. Ayatun lil muqinin. Yakinen Allah'a görür gibi inananlar, Allah'a, peygambere, dine, mukaddesata ve fi enfusikum, sizin kendi içinizde Mevla Celle Celaluhu size neler yaratmış, uzuvlarınız, bütün endamınız hepsi yeri. Efela tubsun, görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz diye Rabbimiz, kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu bu ayrıntıları bize tek tek izah ediyor. O vesileyle burada ayeti kerimede ve fis semai rizkukum, bu ayeti de arz edelim. Ve fis semai, gökte rizkukum, rızkınız göktedir diyor Allah. Ve fis semai, göktedir rizkukum, rızık göktedir. Yani Allah Celle Celaluhu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın rızıkların, mesela şu anda yani bu şekilde topraksız tarım diyorlar. Hakikaten hiç toprak yok, boşlukta. Orada yetiştiriyorlar. Daha da ileri gidip bu şekilde mesela suyun içerisinde balık var. Balık var. Orada sadece su, balık, o balığın deveranıyla, atığıyla meyveyi, sebzeyi yetiştirebiliyor. Ve bu şekilde o işte yani Mevla Celle Celaluhu inne kulle şeyin halaknahu bi kadar. Allah her şeyi bir kader üzerine yarattı. Ve ceanna minel mâi kulle şeyin, her şeyi su ile hayat verdik diyor. Bütün nesnelere baktığımız zaman 10 kiloluk bir sinek, karpuz düşün, hepsi sudan oluşuyor. Ve fis semai göktedir diyor. İşte yağmur, rızık okum, rızık orada. Ve ma tuadun, vaadun olduğunuz şeyler de oradadır diyor. Yani bu meselede uzun bir konudur. Fe ve rabbis semai vel ard, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, innehu, o Allah, lehakkum mislema ennekum tantekun, yani konuştuğunuz şeylerde en hak sahibi olan Allah Celle Celaluhu'dur. Yani yerin sahibi, göğün sahibi, her şeyin sahibi odur. Yani bu meselede kıyamete yakın kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu, dünyadaki her şey çözülecek. Yani olaya baktığımız zaman burada diyelim ki 100 kilo toprak diyelim. Üzerine bir şeftali ektik. 100 kilo da oraya efendim su döktük. 200 kilo şeftali oluyor. Toprak aşağı doğru çekmiyor. Mesela 50 yıldır bir meyve ağacı. Meyve ağacının dibinde böyle bir çukur oluşmuyor. Ama her sene 300 kilo, 500 kilo bir mesela bir hurma ağacı dediğimiz hurma. Efendim 300 kilo hurma veriyor. Orada bir çukur oluşmuyor. Yani bir ton buğdayı harcamaya başladığınız zaman buğdayın bitmesi lazım. Toprak da aşağı doğru kuytu olması lazım. Devasa bir ağaç düşünün, 50 ton oluyor. Fakat 50 tonluk ağaç dibinde bir kuytu oluşturmuyor. Ha, demek oluyor ki bütün hepsi buralarda dolaşıyor. O mesele uzun bir konudur. Kıyamete yakın sebepsiz olarak, yani toprak ve su olmadan boşlukta nimetlerin oluşması meselesi var. Ayet-i kerimede de ancak özet söylüyorum burada. Ve fis semai, gökte de rızk okum, rızkınız. Şu anda mesela hiç toprağa kök salmadan boşluklardan nemlendirmek suretiyle veya balıkların yaşadığı yer, o daha da mesela balığı yaşadığı devasa bir balina, yediği balinanın yediği su, içtiği her şey su. Hayat buluyor ve yaşıyor 80 yıl, 100 yıl yaşıyor. Toprak yok orada. Mevla Teala bu yarattığı bütün mevcudatı suyla hayat veriyor. Ve fis semai, gökte de rızık okum, rızkınız ve ma tuadun. Uzun bir konudur bu. Şimdi bu tefsirde bu sığmaz. Ya eyyühennas, ey insanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, et'imut ta'am, yemek yedirin. Vesul erham, akraba ziyareti yapın. Ve efşus selam, selamı yayın. Vesallu billeyil, gece namazı kılın. Ve nasu niyam, herkes uykudayken tedhulü cennete bir selam, selametle cennete girin. Tuğba liman rakada izâ ne'ase. Uyukladı, uyudu, sonra kendine geldi ve teheccüdünü kıldı. Vettekallah izestayı kaza. Uyandı, sabah oldu, Allah'tan korktu, Allah'ın emirlerini tuttu. İnne fil cenneti gurav. Cennette bir öyle saraylar var ki diyor. Dıştan içi görünür, içten dışı görünür. Herkesin kendi mıntıkasıdır bu. Batınuha. Limen. Bu kim içindir ya Resulallah? Elanel kelam. Vatamet ta'am. Ve bâte lillâh kâimen ve nâsü niyem. Tatlı konuşan, yemek yediren ve efendim herkes uykudayken gece ibadet eden kişileredir. Yine innallâhi yenzilü kulle, her gece Mevla dünya semasına tecelli eder. Yap Resulü söyledi, gecenin üçte biri geçince. Tövbe isteyen var mı? Affedeyim. Af isteyen var mı? Mağfiret edeyim. İsteyen var mı? Vereyim. Ta ki fecre kadar devam eder. Yine Efendimiz Aleyhisselam kâle Resulullah'ın lissâimi hakkun ve incâ alâ feres. Atın üstünde de gelse diyor, isteyenin, yani senden bir şey istiyorsa ona verin. Şu hadis çok çok dikkati caliptir. Leysel miskinü bit tavafi lezî teruddü lokma ve lokmeden. Yani geliyor, yardım eder misin diyor, bir iki lokma verdin. Fakir bu değildir. Ya ve lakin el miskinü lezîm, hani mahrum dediği orada. Ellezî lâ yecdu ganiyun yugni, kendi ihtiyacını görecek hiçbir şeysi yok. Evvela yuftunuyor. Kimse de ondan haberi yok ama onu buluyorsun, ona yardım ediyorsun. Ha işte tam bu. Yani muhtacı bulup ona yardım edebilmek. Esas budur diyor. Meselenin özeti de bu şekilde izah edilmiş oluyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ve fil ayetün lil muvakinin. Bunu da hızlı bir şekilde arz edeyim. Konumuz da bitmiş oldu. Fiha diyor, yeryüzünün içerisinde minel ayati daleti ala azami, Allah'ın yaratmasının yüceliği, kudretine delaletler var. Min makad zerafiha min sunufin nebat. Envai çeşit nebatatlar. Toprak aynı, su aynı. Gör işte ibret, hayvanat bu kadar çeşit. Toprak aynı, su aynı. Bu kadar çeşitli, büyük, irili, ufaklı mesela. Envai çeşit hayvanat ne topraktan geliyor. Yani renkli renkli. Toprağın rengi siyah veyahut da başka bir renk. Su aynı, bu kadar çeşit hayvanat, bu kadar çeşit nebatat, bu kadar çeşit efendim mahlukat, vel muhadat vel cibal, dağlar, efendim vel kuffari vel enhari nehirler, denizler ve ihtilafı arasında insanlar farklı konuşuyor, renkleri farklı, ham madde toprak ve ma cebelu aleyhi minel irade ve takvel kuva, insanların iradeleri, kuvvetleri ama beynehum mine tefavut, bu kadar farklılıklar, akıllar, anlayışlar, hareketler, efendim iyilikler, kötülükler, yani saadetler vesaire ve ma fi terkihim minel hikem, bunlarda çok büyük hikmetler var akıl sahibi olanlar için diyor. Yani Mevla Teala bu yarattığı kainatın içerisinde neler yapmış, akıl sahibi olanlar düşünsünler diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ve heletâke hadisi dayfi İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası, bu konuya geldik. Bununla iktifa edeceğiz. Rabbim kendisini hakkıyla kulluğuna muvaffak eylesin, rızasına nail eylesin, geçmişlerimize rahmet eylesin, son nefeste iman cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Onun Habibine salavat Allah'ın selamı. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. El Fatiha.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: İsmail Hünalici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
2: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
9: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu 2000 dolar, artezyen su kuyusu hissesi 1000 dolar. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Şibeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyebat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kâmil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-ı Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem.
10: Şifa-ı Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Kim yaptı şimdi bu yapacak yani programını? İnsan yaptı. İnsan. Peki hangi şeyle çalıştırıyorum? Bilgisayar. O bilgisayarın ham maddeleri, mesela Türkiye'de öyle madenler var, bor madeni vesaire bazı madenler, o madenler çok önemli. Türkiye o sıralarda 6. falan dünyada. Çünkü o madenler, borda belki 2. de diğer başka madenler var. İşte o madenler olmadan İHA'nın, SİHA'nın, uçak gemisinin, ondan sonra bilgisayarların, cep telefonlarının, teknolojik aletlerin hiçbir tarafı çalışmıyor. O metal şeye muhtaç. Allah'ın toprağın içinde yarattığı, Mevla'nın toprağın dibinde yarattığı ham madde çıkarıyorlar ya. İşte onlarla çalışıyor o makine. İşte meseleyi görüyor musun şimdi? Sen peki o yapay zeka, o bilgisayar olmadan, programı yapmadan, program bilgisayara koymadan çalıştırabiliyor musun, çalıştıramıyor musun? O bilgisayarın ham maddesini Allah yaratması o ham maddeleri, o bilgisayar ortadan yapay zeka diye bir şey buradan gelip de ruh gibi konuşmuyor. Onda bir programı var, bir yere sokuyorsun, bir yere takıyorsun, bir yere çıkarıyorsun, şarj ediyorsun, makineye bağlanıyorsun, oradan alıyorsun, oradan indiriyorsun. Nereden geldi? Peki, sen bir yapay bir program yapıyorsun, o programla bu kadar konuyu çözüyorsun, bütün insanları işsiz bırakacak kadar veri yapıyorsun. Peki o yapay zekayı kim yapıyor? Sebepler aleminde insan yapıyor. İnsan yapıyor. Şimdi düşünüyor musun? Allah-u Teala halakal insan, allemel beyan. İnsanı yarattım diyor, konuşmayı öğrettim diyor, ona idrak verdim diyor. Ve cealeleküm sem'a vel besara vel efidete, kulak verdim diyor, göz verdim diyor, gönül verdim diyor, kalp verdim diyor, akıl verdim diyor. Bir damla sudan yaratıyor, ana rahmindeki durum ortada, bir alaka, bir muzga, bir çiğnemek, rahmin cidarına, duvarına yapışıyor, eline değse İnsanın yaratıldığı su, efendim, yıkamak icap ediyor, elbise ne deyse yıkamak icap ediyor, öyle bir alçak diyor Kur'an. اَلَمْ لَخْلُقُمْ مِنْ مَا اِمْمَيْنْ Alçak, basit bir sudan sizi halk eyledik. Bu sudan yaratılan bir insanız biz. Aslınızı biliyor musunuz Mevla buyuruyor? اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَا يَعْلَمُونَ Biz onları kendi bildikleri şeyden yarattık diyor. Yani ne demek istiyor? Min nutfetin izâ tümlâ diyor Necm suresine. Atılgan bir sudan, babanın efendim bel kemiğinden annenin göğüs kemikleri arasından çıkarak atılıyor. Atılarak çıkıyor. Fece âleminü zevceyni zekâr olmuşa. Aynı sudan istediğin erkek yapıyor, istediğin iş yapıyor. Eleyse de el gibi kadirin alâ yuhil mevta. Böyle bir Allah ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi diyor. Şimdi şu kadar teknoloji, şu diyor aya çıksan da, güneşe zaten çıkamazsın, güneşe çık da göreyim. Güneşe çıkmadan yolda yanar. Nasıl çıkacak güneşe ya? Onun için bütün bu alemleri, 18 bin alemi yaratmış. Dünya bunlardan tek bir alem. Tek bir tane. 18 bin ne alemler var ya? Dünyadan büyük. Dünyadan kaç kat büyük alemler var? Samanyolu'nda öyle gezegenler var. Dünyadan kaç kat büyük? Güneş dünyadan yüzlerce kat büyük. Ya. Bütün bunları yarattı ya. Şimdi o efendim yapay zekayı yapan nereden yaratılmış? İnsan bir damla suda. Yani bir damla sudan eline değse yıkanman lazım. Öyle bir sudan insan yaptı. Anladım sen. Hüvellezî halaka minel mâi beşeren. Sudan beşer yaptı. Yani beşer insan. Fecalehu neseben ve sıhran. Onu yetiştirdi, büyüttü. Sonra onu gelin yaptı, damat yaptı. Sonra dünürlükler yarattı. O onun işte efendim halası oldu, onun teyzesi oldu, onun sıla-i rahim oldu. Sonra dünürlükten, evlilikten de başka akrabalıklar gelişti. Ondan sonra o su. Ve kâne rabbuke kadîrâ. Senin Rabbin her şeye gücü yeten Allah. Celle Celaluhu. O su, şimdi diyorsun anasının rahmine dökülmüş. Bu su böyle adam olacak. Resmini gösterseler, hiç kimse bilmese bu işi daha. Böyle bir şey olduğu hiç bilinmiyor. İlk. Allah diyelim bizi toptan yarattı, herkesi büyük yarattı. 30-40 yaş ortalaması dünyaya geldik. Kimse bilmiyor ki böyle bir şey var. Şimdi bu millete dense ki Allah sizin gibileri yaratmayacak. Sudan çoğalma yoluyla, çiftleşme yoluyla, şu anda bizim çoğalma yolumuz tevalüt ve tenasül için hangi yolu Allah bize helal etti, akdi nikahla. Böyle bir yol var. Ne der buna ilk söyleyen adama? Ben desem ki böyle bir ayet var, hadis var. Efendim bundan sonra böyle. Ne olacak? Sen böyle böyle işte hanımınla çiftleşeceksin. Sorun olacak. Senin suyun onun suyu birleşecek. Sorun olacak. O sular, su zaten sen de görüyorsun dünyada. O sular orada birleşecek. O sorun olacak. İşte o sular senin gibi böyle adam olacak. Hiç bunu kimse bilmese, bunu yetten söylesen ne derler? Senin derler tımarhanede bile yerin yok. Hiçbir tımarhane seni almaz hoca, kafayı yemişsin. Derler mi demezler? Şimdi herkes normal olduğu için adama desen ki çocuk bu yoldan oluyor, adam der ki manyak mısın? Tabii öyle oluyor. Bilmeyen mi var? Halbuki evvelce deseydin salak mısın derdi. Şimdi o su bu adam oldu. Ondan sonra bu binalar oldu. Binalar oluyor. Ondan sonra kubbeler, camiler, hanlar, hamamlar, gökdelenler, gemiler, uçaklar, tanklar, toplar. Şimdi bir de çıktı teknolojiler, internetler, canlı yayınlar, canlı görüntüler. Adam kutuplardan buraya görüntülü, anında görüntü falan. Yahu! Adamlar daha 30 sene evvel, 40 sene evvel ilk televizyonlar işte Türkiye'ye geldiği zaman siyah beyaz döneminde. Değil mi? Ondan sonra şaka şamata yapıyordular. Sen onu görüyorsun. O zaman canlı yayın bile yapamıyordular. Hep sonradan filmle çektikleri şeyleri sonradan koyuyordular. Canlı yayın bile kademe kademe başladı. Ondan sonra diyorlardı ki işte bilmem ne falan adam televizyonda falan artist sizi göreceksiniz falan. Yok ya nereden göreceğiz falan. Ondan sonra başladı filmler falan, herkesin evinde siyah beyaz falan. Aa görmeye başladılar. Görmez olasıcalar, görülmez olasıcaları, bozuk bozuk adamları, karıları seyretmeye başladılar. Ondan sonra demeye başladılar, o da bizi görecek mi? Değil mi? Meşhur bir laf var. O da bizi görecek mi demeye başladılar. O sefer millet dedi ki, ulan o seni nereden görecek? Manyak mısın demeye başladılar.
13: Böyle gelişmedi mi bu işler? Böyle gelişmedi mi? Daha benim çocukluğumda ben 7 yaşımdaydım. Siyah beyaz televizyonlar yeni yeni çıkmıştı. İstanbul'un göbeğinde Fatih Çarşamba. Yeni yeni bir evde anten var. Bir ev, iki ev. Bir ev, iki ev. Ben 7 yaşındaydım. Ben 63 yaşındayım. Dolayısıyla yani o olmaz dediler. O oldu sonra. Ondan sonra dedi, o da seni görecek mi? Lan o seni nereden görecek? O film oynamışlar, çekmişler, onu bu kutunun içine koymuşlar. O kutudan sen izliyorsun, o seni nereden görecek? Şimdi birbirini görüyor muyuz? Görüntülü konuşuyor muyuz? O zaman dediler ki Evliyaullah bir anda Mekke'ye gider, bir anda Mekke'dekiyle görüşür, bir anda Medine'dekiyle görüşür, bir anda gelir, onu duyar, oradan haberleri verir, oradaki sohbete katılır, oradan gelir buraya aktarır falan, hadi git işine bilmem. Şimdi adam oradan açıyor telefonu, bir saat oradan sohbet edin de diyor, Mekke'de konuşulanlar hepsini buradan dinliyor, oradan aktar. Anında göründü. Şimdi gökler, yerler içindekiler bu kadar alim. Şimdi yapay zeka çıkartmışlar, çok büyük iş oldu diye düşünüyorlar. Allah'ın ilmine göre, kudretine göre, hiçbir şey değil. Allah'ın ilmine kudret. Ama şu andaki teknolojiye göre, tabii internet çağı, biz 20-25 senedir bu internetten müşerref mi olduk, mülevves mi olduk belli değil tabii de. Herkes işine gelene kullanıyor. Biz hayra kullanmaya çalışıyoruz. Şu anda da bizi Amerika'dan adam izliyor mu? Şu anda Rusya'dan bizi bir sohbeti dinliyorlar mı? En çok da Rusya'da dinliyorlar. En fazla Müslüman Rusya'da var. Türkiye Cumhuriyetler, Tataristanlar, şeyler hepsi orada. En fazla da o taraf dinliyor bizi. Şimdi şu anda benim konuştuğum, ben elimi kaldırıyorum, o anda görüyor benim elimi kaldırıyorum. Yani, peki bütün bunları, şimdi deseydi ki yapay zeka meselesine bütün dillere çeviriyor, sen konuşuyorsun, o çeviriyor, o anlıyor, sana soruyorsun, istediğin cevabını veriyor. Allah Allah! İlk zaman biraz veri yoktu, yeni yeni veriler koyuyorlardı, başlamıştı. O zaman da birileri deniyordu benim yanımda, o zaman bazı çuvallıyordu. Diyordu ki, dediğini anlamadım. Ama anlamadım demek de bir hüner. Ya anlamadığını uydursaydı? Bazı da uyduruyordu yani. Biz geçen yaz, bu yaz değil, geçen yaz kitap hazırlarken başlamıştı bu. Benim yanımda arkadaş şey yapıyor, orada da yazlıkta bir yerdeyim. Kitaplarımı da yanıma getirmemişim. O da Arapça bilmiyor. Arapça yazdırmam lazım ona ki, ben de yazmak, bilgisayar çalışmayı bilmiyorum. Falan fişman. Birkaç bir şey dedim, sor şuna dedim. Sordu orada birkaç bir şey. Bir ikisini doğru söyledi, beşini salladı. Bazılarında da anlamadım dedi. Dedim iyi, anlamadığını anladıysa bu da çok önemli bir şeydir dedim. En azından bizi saptırmasın. Ama şu anda herhalde bayağı bir girdi fazlalığı var. Acayip bir şey. Okullarda çocuklar dersini yapay zekayla hazırlıyor, öğretmenler dersini yapay zekayla bir şey, herkes kullanmaya başlıyor. Neyse. Peki bunu kim yaptı? İnsan. O insanı Allah nereden yarattı? Bir damla sudan. Şimdi insanın yaptığı sanatları, akıl sıvermez harikuladelikleri, hele özellikle bu son teknoloji dönemine girdiğimiz çağda, bu acayiplikleri hayretlerle izlediğimiz, Efendi Hazretleri bile o zaman bilgisayar, biz daktiloyla başladık Ruhul Furkan tefsirini yazarken, Hızır Efendi hocamız rahmetullahi aleyh yazıyordu, ben tercüme ediyordum, Hızır Efendi hocamız eliyle yazıyordu. Ondan sonra daktiloya geçtik, rahmetli Abdullah Kaptan abimizle, Efendi Hazretlerimiz başımızda hep. Ondan sonra Apple çıktı, elma böyle, yarısı yenmiş bilmem ne. Gavurlar Apple yaptı. Ondan sonra o Apple'larda koca masa kadar Apple vardı. Çok büyük. Ondan sonra küçüldü. Bizim ilk zaman 85'leri konuşuyorum. Oradan daktilo döneminden 85'lerde geldi. Şimdi ne oldu? Cep telefonuna küçücük girdi. Oradan bile program bilmem ne istediği yere giriyor, istediği yere çıkıyor. Bütün programlar oradan ulaşabiliyor, evi kontrol ediyor. Evdeki kameraları kontrol ediyor. Oradan hızlı bir gidi kim çıktı ona bakıyor. Oradan buradan şeyle oradan komut veriyor, oradan kasayı açıyor. Ulan burada hiç alakası yok, oradan oraya kablo yok, bir şey yok falan falan. İzahı zor. Şu andaki teknoloji 30-40 sene evvelki insanlar için akıl ötesi. Akıl ötesi. Ama Mevla ve yahluku ma la ta'lemun, daha bilmediğiniz neler yaratacağım buyurmuştu ayette. Bak hala yaratmaya devam ediyor. Muttasıl icat ediyor. O zaman şimdi bütün bu planları, projeleri, bütün yani insanın yaptığı o kadar acayip işler var ki akıl sıralmıyor ya. Peki onları, o programları, o bilgisayarları, o yapay zekaları, hepsini insan yapıyor ya. Peki o insanı kim yarattı? Allah-u Teala. Nereden yarattı? Bir damla sudan. Bir damla sudan diyor, ben Rabbul Alemin. Rab ne demek? Rab, terbiye. Efendi Hazretleri bunu çok anlatırdı. Terbiye, büyütmek demek der. Buna şöyle mana verildi. En zayıf, en küçük halinden alıp, en kuvvetli, en güçlü, en mükemmel haline kadar yetiştirene, terbiye edene, büyütene, esasen büyütme manasına geliyor lügatta, büyütene Rab denir. Alemlerde Allah'tan başka Rab var mıdır? Bir damla sudan ne boyuta getiriyor? Onun, o bir damla suyun içinde, bunun beyin neresinde? Akıl neresinde? Kalp neresinde? Sinir neresinde? Damar neresinde? Bir insanın içindeki damarları birbirine eklesen dünyanın etrafını kaç kere dolaşacak kadar içinden damar çıkıyor. Kılcal damarları da katarsan. Şimdi sen en zayıf halinden, işte ana rahmindeki su, ondan zayıf bir hal mi var? Sonra en güçlü haline, işte kuvvetli neyse 30 yaş, 40 yaş arası falan, duman şeyinden, ne diyeyim sana, rüzgarından adam devriliyor yani. En güçlü çağına geldin. Ve belge eşütte, Kur'an'da eşütte, güçlü çağ diye geçer. 40 yaşına yakın zamanlar. O hale getiriyorsun. Ve senden öyle bir şeyler yaratıyor ki, yaratan ancak Allah. Ama sana yaptırıyor. Senin elinle. Seni vesile ediyor. Senin sebebi, senin aklına getiriyor. Senin fikrine düşürüyor. Sana onu düşündürüyor. Düşündürmese kimse böyle bir şey, bu teknolojiye, bunlar hiç kimse aklına gelmez.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
14: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
15: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
16: Küftü şeytan ki bima erreyteni.

0: Şeytan kendi suçunu gizliyor ve Mevla'ya yüklüyor suçu. Neyse geçelim oradan. Adem babamız çok ağladı. Yani cennetten indirildiği vakitte ağladı, çok ağladı. Gözlerinin yaşından göl oldu. Mevla buyurdu, hadi madem ki bu kadar ağlıyorsun ve kusuru da aldın üzerine, suçunu itiraf ediyorsun, şu duaları oku. Bir takım dualar aldı Mevla'dan. Onlara devam etti. Fetâbe aleyh. Mevla tevbesi kabul etti. Elhamdülillah. İnnehu huvettevvâburrahîm. İnnehu muhakkak Mevla. Huvo ettevvâbu. Mübalehiyle tevbeleri kabul edici. Errahîm. Ziyade acıyıcıdır. Nihayet derece acıyıcıdır kulunu. Ve ona hakkı nimetler veriştir. Tekrar kul nehbitu. Biz dedik ki inin. İnin mi gel? Cemiyen hepimiz. Adem Aleyhisselam, Havva validemiz, şeytan, yılan. Beraber inin. فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى Şimdi ya Adem ve Havva, neler oldu? Bir emrini kırmakla neler geldi başınıza, neler geldi? Netice cennetten çıkarıldınız. Şimdi benden size bir huda gelecek, yani kitap gelecek size. 10 sahife verdi Adem Aleyhisselam'a Mevla, indirdi. فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ Her kim benim hudama tabi olursa, benim kitabıma tabi olursa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Hiç daha korku yok onların üzerine. وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Hiç mahzun da olmayacak. Burayı iyi tutalım. Cemaat Bismillah. Bak cennetten çıkarılmış. Bir daha girmesi imkan yok. Tek bir kabı açtı ona Cenab-ı Hak. O da indirdiği kitaba tabi olmayı olursa bu şartla tekrar cennete koyacak. Ne dünyada ne ahirette korku yok, mahzun olmak da yok.
1: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Lale Gül FM'de saatlerimiz 21.14'ü gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Şifa-i Şerif derslerinde sizlerle birlikte olacak.
3: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırdılar,
1: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Dersimiz Şifa-ı Şerif'ten fasıl olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gayıptan haber vermeleri hakkındadır.
1: Usta.
0: Geçen derslerde bayağı malumat verdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilir miydi? Bilirdi. Mevla'nın bildirmesiyle bilirdi. Tabii Allah bildirmeden kimse bir şey bilemez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdi mi, bildirmedi mi? Bu konu ayetlerle sabittir ki bildirdi. Ve birçok sahih hadis-i şerif de bunu teyit ediyor. Onun için peygamber gaybı bilemez diyenler, yani Allah bildirmez manasında söylüyorlarsa yalancı sahtekardırlar. Çünkü illa menirteza bir rasul. Rasullere bildiririm diyor Kur'an'da Cin suresi. Velakinne Allah'a yectebi min rusuli men yeşâ. Yani bu ayet-i kerimede yine Ali İmran olabilir. Allah rasullerinden dilediklerini seçer.

Bu ayet-i kerimede gaybı kimseye bildirmem ama Resullerine bildireceğini söylüyor. Bunları göze aldığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bildirmeden gaybı bilemez dense doğru olan budur. Ama Allah ona bildirmez diye hüküm verirse Kur'an'ı inkar etmiş olur, kafir olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim gaybı Resullerine bildirdiğini söylüyor. Tabii ki bu ilim Allah'ın ilmi kadar kapsayıcı, şumullü, her şeyi bilme anlamında değildir. Allah-u Teala'nın bildirdikleriyle sınırlıdır. Ama sana bana hiçbir şey bildirmezken Habibine binlerce, on binlerce gaybtan haberler bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten evvel olacaklar hakkında da bu gaybi haberleri bildirmiştir. Ve biz de bunları sahih kaynaklardan görmek suretiyle sizlere okuyoruz. Şimdi burada bu gayıplarla ilgili kaldığımız derste ne buyuruyordu? Kazı Yaz Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybtan bildikleri, bildirdikleri onun mucizelerindendir. Bunlardan biri de vakit-i alimu Türkiye demişti. Geçen ders sırf bunun üzerine durduk. İki kelimede kaldık. Peki bir saat konuştuk. İki kelime hakkında. Çünkü Türklerle savaşlar. Bu Türklerden kimlerin kastedildiği? İşte Moğollar, Hülagü, Cengiz Han bunların da Türk olduğu bu hadislerden o anlaşılıyor. Çünkü tariflerini yaptı. Hadis-i şerifler fiziki tariflerini de yaptılar. Geçen derste bu konu bayağı işlendi. Şimdi buyuruyor vel hazara. Tabii burada lafız larda okuma şeyleri huzur diye okuyan da var. Hazer diye okuyan da var. Bunlar farklı bir efendim telaffuz şekilleri olabilir. Bu mana aynı yere vuruyor, değişmez. Çünkü hazer kelimesi aslında gözün küçüklüğü ve darlığı. Göz. Biliyorsunuz Türklerde, Orta Asya Türklerde özellikle Moğol, Tatar, Hazar Türkleri ve Tatarlarda bu gözlerin bir küçüklüğü vardır ve efendim darlığı vardır. Onun için esasen Hazar Türkleri kastediyor burada. Bunlarla da savaşlar olacağını sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiş. Vel Hazara yani ve kıtaliyim savaş edecekleri kimlerle vel Hazara Hazar Türkleriyle. Ta ve Rume, Rumlarla savaş edecekleri. Bunları sallallahu aleyhi ve sellem buyurduktan 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra çeşitli dönemlerde olmuştur. Dolayısıyla Hazarlar İdil Irbağı kıyılarında Kırım Yarımadası arasında imparatorluk kurmuş bir Türk halkı. Efendim, halkın büyük çoğunluğu Uygur var, işte Sabir var, ön Bulgar var, işte Peçenek var, Türk boyları oralarda da var. Miladi 642-652 aralarında Belencer Savaşları olmuş. İlk temasta Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde başlamış. Sasani İmparatorluğu yıkılınca Sahabe-i kiram ve tabi'in Kafkaslara ulaşarak oraya kadar fethi nasip olunca Hazarlar ile sınır komşu oldular. Bu hadis-i şerifin gayıptan haber verdiğine göre Hazreti Ömer döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına en az 10 seneler falan sonra 10 sene falan aşağı yukarı var. Sonra 652'de Belencer Savaşı Hazreti Osman döneminde Selman bin Rabia radıyallahu anh komutasında İslam ordusu Kafkas geçitlerini aşarak Hazarların o dönemde başkenti Belencer oraya kadar ilerleyince tabi orada Müslüman İslam orduları bir yenilgiye uğramışlar. Arap komutanı binlerce asker şehit olmuşlar. Hazarlar bu Müslümanların ilerleyişini sahabenin tabiinin ilerleyişini o ara tamamen durdurmuşlar. Tabi biliyorsunuz İslam coğrafyasında da iç savaşlar var. Hazreti Ali dönemi
radıyallahu anh efendimizde çok iç savaşlar var. Cemel vakası var, Sıfır vakası var. Haricilerle, Harura ehliyle savaşlar var. O nedenle ondan sonra bir 50 yıl kadar bir boşluk oluyor. Müslümanlar ancak kendini toparlamaya çalışıyor. Sonra Emeviler döneminde, yani yine bunu, bu rakamlar miladi hesaptan konuşuyorum. 722'ler, 737 araları. Emeviler Hazreti Muaviye radıyallahu anh kurduğu İslam devleti, o dönemde bayağı bir saldırıya geçmişler. Cihat için, Allah yolunda, Allah'ın kelimesinin davasını yüceltmek için Derbent, Bakü, Tiflis gibi kritik şehirler defalarca el değiştirmiş oralar. Derbent mesela şu anda Dağıstan tarafında, orada 40 tane sahabenin kabri şerifin, ben çok niyet ettim gitmeye de istiharem çıkmadı. Bakacağız inşallah, niyet ediyoruz. Oradan Müftü Efendi bana hep resim atar. O 40 tane sahabeden şehidin huzuruna gider, orada dua eder. Beni de unutmaz. Efendim, oralarda bayağı şehitlerimiz yine var. Sonra 730'da Erdebil muharebesi var. Hazar ordusu, bu sefer onlar saldırıya geçiyor. İran sınırlarında Erdebil'e kadar geliyorlar. Yine Emeviler orada mağlup oluyorlar. Bu Türkleri işi biliyorsunuz, hadis-i şerifte Türk'e batırak hukuk. Türkler size dokunmadıkça onlara ilişmeyin. Yani böyle, çünkü savaşçı bir millettirler. Emevi valisi Cerrah o muharebede öldürülüyor. Sonra yine 737'de Emeviler, Emevi halifesi Mervan İbni Muhammed var. Bu yani ikinci Mervan, daha dahi bir komutan. O da büyük bir orduyla Hazarların üzerine çıkarım yapıyor. Bu sefer Hazarları gafil avladıkları için yeni başkentleri o zaman İdil, Volga yakınlarında o ırmağa doğru çekilmeye zorladı onları. Efendim, Hazar Kağan'ı barış istemek zorunda kalıyor. Emevi komutan şart koşuyor. İslam'ı kabul ettiğini beyan et. İşte o da kabul ettiğini beyan ediyor. Fakat Mervan güneye çekildiği anda Hazarlar bu İslam'ı kabul etme taahhüdünden dönüyorlar. İşte eski inançlarına, gök tanrı davasına geri dönüyorlar. Bu sefer bağımsız kalmalarını pekiştirmek için Museviliği devlet dini olarak seçiyorlar. Museviliği. Yahudi olamazlar çünkü Türk asıllı oldukları için Yahudi ancak anadan olabilir. Fakat Musevi olabilirler. Geçen derste de söylemiştim. Her Yahudi aynı zamanda Musevidir ama her Musevi Yahudi değildir. Çünkü Yahudilik ırk dinidir. Musevilik Musa Aleyhisselam'a dinindeyim diyen Yahudi olmasa da olabiliyor bazı kere. Bunu da siyasi nedenlerle Hazarlar bunu seçtiler. Ta 750'de Emeviler yıkıldı, Abbasiler kuruldu. Artık fetih ve cihat şuuru veyahut da davası biraz sönükledi. Yerine ticaretler başladı. Arap-Hazar savaşları tamamen sona erdi. Artık ticari ilişkilerle falan yürütmeye çalıştılar. Şimdi bütün bunlar niye anlattık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Hazarlarla efendim savaş yapacaksınız. Bu da bayağı bir görüyorsunuz. Onlarca yıl, belki daha fazla süren savaşlar oldu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onları da tarif ederken Türkleri sıfatladığı vasıflarla, yani yüzleri enli, gözleri küçük, dar,
Ondan sonra yüzleri kırmızı, burunları basık, burun kemer noktası alta doğru yatık. Bu şekilde onları da sıfatladığından anlıyoruz. Bazı hadis-i şeriflerde bunların acemler olduğu ve bu savaşların şu anda olmadığı, bundan sonra da olacağı da bahsediliyor. Çünkü sahih hadis-i şerifte, Buhari'de geçen bir hadis-i şeriftir bu. Buhari'de 3590 rakamıyla zikrediliyor. 4. cilt 196 sayfede La tekumus saatu hatta tukatilu huzen ve kirman minel acim. Şimdi kıyamet kopmadan önce huz ve kirmanla savaşacaksınız. Şimdi kirman, kerman da deniyor. Şu anda İran'da bulunuyor bu vilayet. Orada Persler de var, Farslar da var. Bu hadis-i şerif iki türlü anlaşılıyor. Ama onları da tarif ederken gözleri küçük olarak, yüzleri enli olarak, burunlarının ortası yatık olarak tarifler var. Deriden, tüyden yapılma, deriden yapılma nalinler giydikleri de bahsediliyor. Şimdi bazıları bunların Fars milleti olduğunu ve Farslarla Müslümanların, yani şu andaki İran coğrafyasında yaşayanlarla Müslümanların, efendim, zaten çoğu Şiadırlar, Ehl-i Sünnet'in savaşta olabilir. Kıyamete yakın, kıyamet kopmadan önce olacak buyuruluyor. Bu aralarda da bu laflar bayağı çokça sıkça dillendirilmeye başlandı. Yani İran'a girme ve İran'la savaşma lafları konuşuluyor. Tabii ki bunlar istenecek, arzulanacak şeyler değil. Velakin Allah ne yazdıysa o olacak, yazılan bozulmaz. Bu itibarla hadis-i şeriflerin manaları bazı kere zamanla çıkıyor. Letifcanel Konstantiniye, işte Konstantiniye İstanbul'un eski ismi de, Arapça'da hadis-i şeriflerde Konstantiniye olarak da geçiyor. Bizans kralına işte Konstantin deniyor diye, onun şehri diye geçiyor. Onların beldesi, yani İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Şimdi İstanbul fetholunmadan evvel, yani Hazreti Fatih dönemine kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi buyurduğundan sonra yüzyıllar geçti. Kaç tane yüzyıl geçti yani? Biz de 570-71'den bahsediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bu yana 1400 küsur sene geçti. O arada bu hadis-i şerifi okuyanlar Konstantiniye mutlaka fetholunacaktır. Feleni amel emiru emiru. Komutan ne güzel komutan, Hazreti Fatih'ten bahsediyor. Böyle ni'mel ceyş deel geleceğiz. O ordu ne güzel ordu. Müslüman Türk ordusundan bahsediliyor. Efendim, burada başka unsurlar da var mıydı? Olabilir. Yani içinde Arap da olabilir, Kürt de olabilir. Ama ekseriyetin Türk olduğu, komutanın Türk olduğu efendim, Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han, Ali Rahmet ve Gufran'ın Türklüğünde şüphe yok. Metiye alıyor buradan. Ama şimdi o zamana kadar bu hadis-i şerifi nasıl tecelli edecek? Bu komutan kim olacak? Acaba kime nasip olacak? Hazreti Muaviye döneminden beri, Emeviler döneminden beri İstanbul üzerine akınlar düzenlendi. Bu kadar Arap komutanları, hükümdarları bu fethi nasip olmadı. Müslüman Türklere nasip oldu. Osmanlı ecdadımıza nasip oldu. Bazı hadis-i şerifler yani ileriye dönük kıyamet kopmadan gerçekleşecek hadiselerle ilgili tahakkuk edince daha iyi anlaşılıyor. Gerçekleşmeden önce tabii bizim de o hadisi yorumlayacak gayba dair ilmimiz olmayınca
Böyle buyuruldu. Buna inanmak lazım. İnanıyorsun. Yaşarsan görüyorsun. Burada da Farslarla da bir savaş olacağı, yani buradaki Hazarlar Fars değil. Bunlar Türklerle ve bu savaşlar oldu. Abbasiler dönemine kadar da sürdü. Yani zaten Emevilerin hükümeti çok uzun bir dönem değildi. 4 halifeden sonra işte 83 sene püsuratı var. Ondan sonra Abbasiler geldi. Yani Emevi dönemlerinde, sahabe döneminde, Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde oldu, bir de Emeviler de oldu. Bunları kayıptan bildirdi mi? Bildirdi. Peki bu savaşlar oldu mu? Oldu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kayıptan Mevla tarafından haberdar ediliyordu. Ve o bilgiler muhacesinde sallallahu aleyhi ve sellem mucizeler serdediyordu. Birçok mucize ortaya koyuyordu. Şimdi bunları nereden bilecek? Nereden bilecek ve bildirecek? Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olmasaydı Allah Teala tarafından ona haberler gelmeseydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bilemezdi ve bildiremezdi. Şey, bir büyüteci mi getirir misiniz? Arkadaşlar, işte orada büyüteç var. Evet, gözlerim tabii tam seçmiyor. Rakamları bakıyorum. Her şey hususta hadis-i şerifler var. Bunların olacağına dair. Bismillah. Yani bu şeyin hadisinin tam rakamını da arıyorum. Şimdi geldiğimiz noktada daha ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem? Buyurdu ki varrume, Rumlarla da savaşlar olacak. Şimdi Rumlarla savaşlar olacağı hakkında birçok hadis-i şerif mevcuttur. Rumlar da sınıf sınıf, Frenci var, işte Fransa, şimdi Frenk gavurları. Ondan sonra Macar diyor. Macar da aslında Türk asıllıdır ama onlar da söylüyor. İşte efendim Nazi ırkı var, şu ırkı var, bu ırkı var, İngiliz. Bunlar hep Rum milleti olarak değerlendiriliyor. Konstantiniyye'nin ötesinde, yani İstanbul'un ötesinde bulunan ırklar ve toplumlar. Bunların adı da nereden geliyor? Yakup Aleyhisselam'ın oğlu, İshak Aleyhisselam'ın oğlu İs var. Onun oğlu adı Rum. Yani Yakup Aleyhisselam'ın zürriyetinden, işte Yakup Aleyhisselam büyük büyük dedesi oluyor. Babalarının ismi olan Rum ismi galip geldiği için sanki o ırkın tamamının ismi yerine geçiyor. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla savaşılacağı hakkında Buhari hadis-i şerifinde hadis rakamı 2924 4. cilt 42. sayfede buyuruyor. Evvela Ümmü Haram annemiz, yani şu anda Kıbrıs'ta yatan Hala Sultan diye geçen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teyzesi oluyor. O Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem işitti. Evvelü ceyşin min ümmeti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun evine gelirdi.
İşte teyzesi olurdu. Uzaktan da akrabası oluyor yani. Direkt teyzesi olmasa da şeyden efendim babasının teyzesi olma rivayeti var. Dedesi Abdülmuttalib'in teyze olma rivayeti var. Her halükarda evinde gidip kalabileceği bir annemiz onun evine çok giderdi. Orada bir gün istirahat etti. Biraz da terledi falan. Ondan sonra kalktı. Buyurdu ki evvelü ceyşi min ümmeti yahzûnel behrakat evcebu. Deniz savaşına çıkan benim ümmetimden ilk ordu, o zaman kadar deniz savaşı yok. Mekke Medine'deler. Deniz savaşına çıkan ümmetimden ilk ordu cenneti kendilerine vacip ettiler. Yani onlar kesin o ordu cennetlik olacak. Ümmü Haram annemiz dedi ki ya Resulallah enefiyim ben onların içinse olacak mıyım? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu. Enti sen fiyim onların içinde olacaksın. İlginç. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Evvelü ceyşi min ümmeti yehzune Medine'de Kaysar. Kaysar'ın şehrini Kaysar İstanbul Bizans. Kaysar'ın şehrine gazaya çıkan ilk ordu da kimler varsa mağfurun lehum günahları affedilmiştir. Ümmü Haram annemiz bu sefer enefiyim ben onların arasında olacak mıyım sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya sen onların arasında olmayacaksın. Şimdi bu hadiste sahih olduğu ittifaklı yani Bukhari de bu hadis-i şerifi tahric etmiş, rivayet etmiş, Müslim'de de geçiyor. Hiç sıhhatinde şüphe yok. Bu hadis-i şerifte birçok mucize var şimdi. Bak kayıptan haber verilmesi. Rumlarla savaş hakkında konuşuyoruz ya ondan gidiyoruz. Bir defa bu ümmetten bazıları denizde harp edecekler ve kaza için, cihat için gemiye binecekler. Çıkıyor buradan. Oldu mu? Oldu. İlk Kıbrıs fethinde oldu. Aziz Osman döneminde. Birincisi. Şimdi Ümmü Haram annemiz Hala Sultan diye geçiyor. Arapçada hala, hale. Arapçada hala, Türkçede hala, amca babanın kız kardeşine hala diyorlar. Ama Arapçada hala ki esas kelimenin kökeni Arapçadır. Hale. Hale, hala olmuş Türkçede. Arapçada bunun tam tersi annenin kardeşine hale diyorlar. Babanın kız kardeşine amme diyorlar. Öyle bir geçişte lisandan dile geçişte bir terslik var yani. Yanlış anlaşılma olabilir. Şimdi Ümmü Haram annemiz Ümmü Süleym'in kız kardeşi. Ümmü Süleym kim? Ümmü Süleym Hazreti Enes var ya meşhur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmet etmiş. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın annesi Ümmü Süleym. Onun kız kardeşi de Ümmü Haram. Yani Hazreti Enes'in halesi. Arapça, Türkçe'ye çevirince teyzesi. Hazreti Enes'in teyzesi. Kıbrıs'ta yatan Hala Sultan Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın teyzesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de dedesinin bir rivayet babasının teyzesi. En nihayet mahremi oluyor. Evine rahatça girip çıkabildiği, istirahat ettiği annelerimizden biri. Dolayısıyla bir gün uyudu, uyanınca güldü. Ümmü Haram annemiz ya Resulallah ma yudhikuke. Seni ne güldürdü ya Resulallah? Rüyanda ne gördün?
Biliyorsun peygamberlerin rüyası bizim rüyamıza benzemez, vahidir. Burada acibtü min kavmi min ümmeti. Yerkebûnel bahrekel mülûk alel esirret. Ümmetimden bir cemaat gördüm. Onların haline hayran kaldım, sevindim, ondan gülüyorum. Denizde tahtlarından üzerine kurulmuş krallar gibi denizde çok güzel gemiler yapmışlar. Geminin üzerine binmişler. Cihada gidiyorlar. Dedin ki ya Resulallah. Üdüllâhi ec'aleni minum. Bana da dua et de, bana da nasip olsun. Halbuki kadın başına yani. Allah Allah. Kocasıyla gitti tabii. Beni de onlardan eylesin. Buyurdu ki entimam. Sen onlarla beraber olacaksın. Sonra sümmelâme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha uyudu. Biliyorsunuz onun uykuları. Telâmü aynâi ve lânâm kalbi. Gözlerim uyur, kalbim uyumaz. Onun için abdesti de bozulmuyordu. Ne kadar uyusa uyansa da. Sadece çok uyumaz da. Abdesti bozulmuyordu. Uyandı, gülüyor. Yine bunu söyledi. İki veya üç kere denizde savaş yapacak ümmetlerimi gördüm. Onlara hayran kaldı. Ben yine dua istedim. Ya Resulallah, madem bu kadar sevindin, bunları sevdin sen, ben de onlardan olayım. Dua ile. Entimüler evvelin, sen ilk yerdensin buyurdu. Ümmü Haram annemize ne kadar değerli bir halası, bak Kıbrıs'ta yatan maalesef Rum kesiminde kaldı. Yani bu Erbakan Hoca'yı dinlemediler. Ecevit'le koalisyon vardı. Erbakan Hoca'mız Allah rahmet etsin, kabrini nur etsin. İşte o zaman o mübarek sonuna kadar gidelim dedi. Ecevit hükümeti, Ecevit de beraberler. Ecevit bundan korktu. Başbakan da o olduğu için. Zaten o İngiltere'ye gitmişti. Erbakan Hoca askeriyeyle anlaştı, paşayla anlaştı. Bunu Erbakan Hoca'nın kendi anlatımı var. YouTube'da dinleyebilirsiniz. Rauf Tektenş orada oturuyor. Alparslan Türkeş oturuyor. Allah hepsine rahmet etsin. Onlar da yanında otururken onların önünde ayağa kalkmış konuşuyor. Çok önemli bir video. Hatta ben onu buldurayım da arkadaşlara size paylaşsam, bizim siteden de bir kıyak yapalım size. Kolaylık olsun size, bulamazsanız. Arkadaşlar bulsun onu. Neler anlatıyor, neler anlatıyor. Büyük mücahit der Bakan Hoca tabii. Korkmaz öyle gavurlardan. Ondan sonra talimat verdi. Askeriyle anlaştı. Sonra işte Ecevit İngiltere'den döndü falan. Demirel zaten muhalefette. O hepten Amerika'ya karşı maceraya girmeyelim bilmem ne bilmem ne. Hepten işi karıştırdı. Ve maalesef Kıbrıs'ın tümünü alacaktık. Bizim hakkımızdı. Hazreti Osman döneminde Müslümanlar fethetmiş ya. Fakat yarıda kaldık yani. Hatta Erbakan hocamız merhum, özellikle Hala Sultan'ı kurtaralım. Yani Hala Sultan'ın kabri bizim tarafından çok da sınırda yani. Sınıra çok yakın yerde kaldı onların elinde ya. Şuranın bir anlaşılmayan Müslümanlar akın akın ziyarete gideceğiz ya. Gidemiyoruz. Rum kesimine geçemiyoruz. Senede bir mevlüt sabahı falan izin veriyorlarmış. Sıraya gireceksin. Bir mevlüt kandili, biz de burada kandilde burada oluyoruz. Böyle bir şey. Bakalım Allah ne zaman müyesser edecek. Tayyip Bey gitti, ziyaret etti. Gittiğini bana söylemişti yani. Sen gitmedin mi falan. Nasıl gideceğim efendim dedim. Siz götürseniz giderdik dedim. Tabii ben de onunla nasıl gideyim. Onda dolu heyetler var. Bizi kim şey eder. Ondan sonra yani Allah ölmeden o annemiz mücahide, Allah yolunda, cihat yolunda, Medine neresi, Kıbrıs neresi, orada şehitlik nasip olmuş annemize. O da şöyle oldu. O zaman işte Rumların elinde oralar. Böyle başladı şimdi bu işler. Rumlarla savaşın ilk başlarından bahsediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ya. Ümmü Haram annemiz ikinci evliliği olacak herhalde. İlk kocası da şehit oldu herhalde. Öyle hatırlıyorum. Ubade ibn-i Samit radıyallahu anh. Sahabenin meşhurlarındandır. Adını siz de hatırlamanız lazım. Hadis ravilerinden. Ubade ibn-i Samit radıyallahu anh efendimizle evlendi. O da onu gazaya götürdü. Şam'dan işte Şam'ın oradaki denizler Akdeniz ya. Akdeniz'den gemilere bindiler. Hazreti Muaviye o zaman Emirül Müminin değil. Hazreti Muaviye Şam valisi.
O zaman Emirül Müminin halife Hazreti Osman radıyallahu anh. Hilafet merkezi Medine'de. Hatta Hazreti Muaviye dedi ki ben deniz savaşı yapmak istiyorum. Kıbrıs'ı fethetmek istiyorum dedi. Hazreti Osman Efendimiz dedi ki bu zamana kadar biz hiç Arap milleti olarak, ümmet olarak gemi memi, yani bizim buralarda zaten oralarda deniz şey yok. Gemicilik, gemiyle savaşa çıkmak, bunları çok bilmiyoruz. Deniz tehlikelidir. Onun için biraz çekindi Hazreti Osman Efendimiz, yani sahabeyi, tabiini şehit ettiririz diye. Tehlikeye atmayalım diye. Sonra Hazreti Muaviye'ye haber gönderdi. Dedi ki sen de içlerinde olursan, yani o gemide sen de olursan buna izin veririm. Çünkü neden? Milleti koyarsın bir gemiye gönderirsin ama sen de içinde olursan, hani ne derler, bina alırken bir laf vardır. Müteahhit de aynı binada oturuyor mu diye sorarlar. Müteahhit oturuyorsa biraz daha güvenirler. Çünkü neden deprem olursa müteahhit demek sağlam yapmış ki o da orada oturuyor. Müteahhit oturmuyorsa biraz daha şüphe girer yani. Belki efendim dere kumuyla yapmadı da deniz kumuyla yaptıysa biliyorsun demiri çürütüyor. Depremde daha çabuk yıkılıyor. Onun için sen de onların içine gideceksin. Tamam ben de gideceğim dedi. Ve böylece Hazreti Osman Efendimiz'den izin çıktı. Kıbrıs'ı fethetmek üzere. Umade Müsamit radıyallahu anh Efendimiz hanımı da Ümmü Haram annemizle onlar da bu savaşa katıldı. Fakat kadın tabii erkeklerle kılıçtan şeyle oklan mızraktan savaşmıyor. Peki nasıl şehit oldu? Nasıl şehit oldu? O tam kazadan döneceği zaman, yani Kıbrıs fethedildi. Fethi bitti. Ona bir hayvan getirdiler binsin diye, yani yürümesin diye. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok değer verdiği kıymetli bir annemiz olduğu için o zamanki sahabe tabiin herkes ona hürmet ediyor. Ümmü Haram validemize. Hayvanı binsin diye yanına hayvanını getirdikleri zaman hayvana binerken düştü. Düşünce de boynu kırıldı ve vefat etti. Şehide oldu. İşte burada bir mucize daha zuhur ediyor. Nedir o? Ümmü Haram annemize ne buyurdu? Sen onlardansın. Sen ilklerdensin. Şimdi bir kadın başına, o zaman hiç böyle bir denizde harp mart yok. Ondan sonra Hazreti Ebubekir döneminde yok. Hazreti Ömer döneminde yok. Hazreti Osman Efendimiz'e belki son dönemleridir. Yani ne kadar onu tam kestiremem ama yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sonra bir defa ümmetim deniz savaşı yapacaklar. Gemilere kral gibi kurulacaklar. Tahta kurulmuş kral gibi. Bir defa onu söyledi. Çıktı mı çıktı. İki, Ümmü Haram annemize sen o savaşta bulunacaksın buyurdu. Bulundu mu? Bulundu. Ondan sonra evet, Muaviye İbni Ebi Süfyan radıyallahu anhüma Müslümanlardan kaza ve harp yapmak için deniz seferi tertipleyen ilk kişidir. Hazreti Osman hilafetine sene Hicri'de, yani 28. 28 demek sene 10'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 18 sene sonra bu mucize gerçekleşti. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şehit olacağını da haber verdi diyor. Enti mahum, sen onlarla şehitlerle berabersin. Bu mucize de gerçekleşti. Çünkü annemiz orada şehit oldu ve defnedildi. İşte şu andaki Rum kesiminde kabri şerifi, Allah ziyaretini müyesser eylesin. Efendim, dördüncü mucize yine burada var. O da nedir? Benim ümmetim Konstantiniye, yani İstanbul üzerine de ordu çıkaracaklar ve gazaya çıkacaklar buyurdu. Kayser'in şehri buyurdu. Bu defalarca vuku buldu. Ve ilk ordunun günahların affedileceği beyan edildi. Burada tabii Hazreti Muaviye'nin çok faziletleri anlaşılıyor. Çünkü neden? Denizde ilk savaşacak ordu günahlara af olmuş. Peşinen
Toptan peşinden af olmuş. E sen daha ne konuşuyorsun? İlk denizde savaş emirliğini yapan Hazreti Mavi radıyallahu anh. Ondan sonra Konstantiniyye'ye kazaya çıkan ilk ordu günahları af olmuş İstanbul üzerine. O orduyu da kim teçhiz etti? Hazreti Mavi radıyallahu teala. He orada Yezid de var mıydı? Vardı. Hatta Yezid ordunun komutanıydı. O orduda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcaoğlu İbn Abbas Hazretleri vardı. Torunları Hazreti Hasan Hazretleri Hüseyin Efendimiz vardı. Hatırladığım kadarıyla Cemal Efendi rahmetullahi aleyh'in kitabında da gördüm. İbn Abbas Efendimiz, İbn Ömer Efendimiz gibi birçok sahabe vardı İstanbul fethine ilk çıkıldığında. Emeviler döneminde, Emevi devleti yeni kurulduğu dönemde bunların günahların affedildiği beyan ediliyor. Şimdi tabii burada Yezid buraya girer miydi, çıkar mıydı? Bu konular tartışılıyor. Ve lakin alimler demişler ki burada bir umumi müjde vardır. Ancak hususi bir delille çıkarılacaksa birisi hususi bir delil ister. Çünkü mağfurul lehum, günahlar affedilmiştir demek. Mağfiret ehlinden olma şartı var. Dolayısıyla Yezid'in yaptığı bazı yanlış işler var. Bu yanlışlardan dolayı bu mağfiretten mahrum olur diyenler mevcuttur. Çünkü mağfiret şartlarını ihlal etmiştir. Ancak yahzu, gaza yani harp etme şartı var. Yezid'in de komutan olsa da bil fiil gazaya iştirak etmediği yani kendi eliyle harp etmediği düşünülürse bu hadis-i şerifin müjdesine girmez diyen alimler vardır. Ben de bu görüşteyim. Yani bu görüşü doğru buluyorum. Ben bir görüş sahibi olacak kadar bir ilmim yok ama alimlerin görüşleri arasında bunu tercih edebilirim. Çünkü neden? Yezid'in rezillikleri ortadadır. Yani buradan çıkılıp da ilk gazaya çıkan ordu affedilmiştir. Bu da peşinen affedilmiştir diyerek Yezid ne yapılamaz? Yaptığı suçlardan tebriğe edilemez yani. Uzak tutulamaz. Allah ona müstahakkını vermiştir ve verecektir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği haberler çıkmış mıdır? Çıkmıştır. Bütün gaybtan gelecekten verdiği haberler vuku bulmuştur. Aynıyla vaki olmuştur. Ve Rumlarla savaşlar Kıbrıs'tan itibaren Hazreti Osman Efendimiz olduğu hilafetine itibaren Hazreti Ömer Efendimiz zamanında da var zaten Mescid-i Aksa'yı fethi. Tabi o savaşta olmadı. Barışla oldu da onun adaletinden dolayı şehrin anahtarlarını ona teslim ettiler. Hazreti Ömer Efendimiz'e. Bunu da haber vermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi gerçekleşti. Sonra ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Dersten devam ediyoruz. Ve de abi Kisra, Kisra gidecek. Yani Acem İmparatorluğu yıkılacak. Ve Faris'e. Faris ile Kisra zaten Acemlerin komutan padişahlarının adı Kisra'dır. Ondan sonra Kisra yıkılacak. Ve Faris'e Faris kaybolacak. Hatta la Kisra Kisralık kalmayacak. Acem İmparatorluğu kalmayacak. Ve la Faris'e Pers İmparatorluğu da kalmayacak. Neden sonra badehu? O yıkımdan sonra. Böyle de oldu. Sonra buyurdu. Ve Zabi Kaysar'a. Kaysar da yani Rum İmparatorluğu'nun da hükmü kalmayacak. Hatta la Kaysar'a badehu. Ondan sonra Kaysar Rum İmparatorluğu bu şekilde ne bileyim sana bütün Rumları içine alacak bir hükümet olarak yani Bizans gibi böyle bir imparatorluk bir daha kurulamayacak ve bakın bugüne kadar da kurulamadı. Zaten bu hadis-i şerifleri şimdi doğru anlamak lazım ve anlatmak size anlatmak lazım. Şimdi bu konuyu biraz işleyeceğim. Bukhari ve Müslim'de bu
beyan ediliyor. İzâ heleke Kisra felâk Kisra bâdehu. Kisra'lık bitecek. Daha Acem hükümdarlığı, imparatorluğu kurulamayacak. Kurulabildi, kurulamadı. Hazreti Ömer döneminden sonra ki fetihlerden sonra kurulamadı. Bugüne kadar da kurulamadı. Şu andaki İran o bölgededir. Ve lakin tabii bir Acem hükümdarlığı olarak, Pers imparatorluğu olarak hüküm sürmüyor. Zaten şu anda İran'dakilerin çoğunda %40'ı da Azeri Türküdür. Pers değildir yani. Dolayısıyla Pers İmparatorluğu diye bir şey o gün bugün daha inşa edilememiştir. Bu mucize aynıyla tahakkuk etmiştir. Ve idareke Kaysar, Rum İmparatoru helak olduğu zaman, yani o imparatorluk çöktüğü zaman felâ Kaysar'a bâdû, ardından böyle bir Kaysarilik ne diyorsun? Bizans gibi büyük bir imparatorluk kurulamayacaktır. Kurulabildi mi? Kurulamadı. Vellezî nefsü Muhammed'in biyedî sallallahu aleyhi ve sellemin, canım kudretinde, tasarrufunda olan. Allah'a yemin ederim. Letün fekanne künûzû mâ fî sebîllâh. İkisinin hazineleri de Allah yolunda harcanacaktır. Hepsi İslam Devlet Merkezi o zaman Medine-i Münevvere'ye geldi. Bütün hazineler ortaya döküldü. Ne hazineler getirildi. Ve böylece onların imparatorlukları nihayete erdirildi. Şimdi burada Rum ırkından bahsediliyor. Sonra Rum ırkının bir adı da, hadislerde geçen bir adı da Benat-ı Asfar. Sarı oğulları. Yani onlarda biraz şeylik var ya, böyle gözler mavilik var, sarı renk var. Onlara sarı oğulları deniyor. Benat-ı Asfar. O Asfar sarı demek. O da Rum'un oğlu. Rum kimin oğlu? İsa'nın oğlu. İsa kimin oğlu? İshak'ın oğlu. Tamam mı? İshak kimin oğlu? Yakup Aleyhisselam'ın oğlu. O kimin oğlu? İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. Allah bizim peygamberimize ve hepsine salat selam eylesin. Amin. Şimdi onun için bazı hadislerde Sarıoğulları geçer, bazı hadislerde Rumlar diye geçer. Ama Sarıoğulları dediği de Rum'un altyapısıdır yani. Rum üst kimliktir, Rum ırkı. Bunlar da onların çocuklarıdır. Ancak burada bir hadis daha var şimdi peşinde. Bununla bu çelişiyor mu? Çelişmiyor, onu anlatacağım. Ve zekara yine hadis-i şerifte zikretti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Enne Rume, Rumlar zat-ı kurunin. Asırlar sahibidir. Ne demek asırlar? İlâ ahiret değeri, dünyanın sonuna kadar Rum ırkı devam edecek ve hükümetleri, bazı devletleri devam edecek. Bir asır bitse öbür asırda hani isimler değişiyor. Ne bileyim sen, işte şimdi bu Almanya, İtalya, Fransa, Belçika bilmem ne bileyim, Avrupa Birliği ülkelerin hepsi esasen Rum ırkındandır. Yunanistan şu bu hepsi Rum ırkındandır. Ama tabii evvelce böyle bu kadar devletler ayrı değildi. Şimdi kaç tane bilmiyorum o ırka bağlı, İngiliz de buna dahil edersek dünya kadar devletleri var. Onun için bunlar dünyanın sonuna kadar devam edecek. Hatta Mercidabık savaşı, yani Melhame-i Kübra, Armagedon dedikleri savaştan da sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Rumlar işte 80 sancak altında, her bir sancakta 12 bin kişi olmak üzere 960 bin kişilik bir ordu oluyor aşağı yukarı. Böyle bir orduyla Rumlar ne yapacaklar? Amik Ovası'na inecekler. Bu savaş gerçekleşmeden kıyamet kopmayacak. Bu tabii önümüzdeki bir savaştır. Beklenen bir savaştır. Kıyamet alametlerindendir. Hazreti Mehdi Müslümanların komutanı o savaşta olacak. Dolayısıyla o zamanda bile Rumlar olduğundan ve Rumların ordu kurup geldiklerinden yani Hristiyan olarak onlardan bahsediliyor. Peki Sahih Buhari hadisinde Kisra bitecek, daha Kisra kurulamayacak diyor. Tamam, o kurulamadı. Acem İmparatorluğu daha kurulamadı. Pers İmparatorluğu kurulamadı. Ama Kayser İmparatorluğu çökecek. Tam çöktü, Bizans'a çöktü, hepsi çöktü. Hadis-i şerifler çıktı. Ama ondan sonra Rum İmparatorluğu kurulamayacak. O hadiseki maksat, yani o zamanki gibi bütün Rumları altında, aynı bayrak altında toplayan bir imparatorluk olarak kalmayacak. Darmadağınlar, şimdi görmüyor musun? Dünya kadar ülkelerimiz. Belki onlar 40-50 tane ülke vardır orada. Tanimarkası var, bilmem şusu var, busu var. Efendim,
ismini bile bilmediğim dünya kadar devletler var o bölgelerde. Şimdi bu hadisler birbirine zıt değil. Neden? Diğer bir hadis-i şerif Ebu Davud Sünen'inde bunu tahric ediyor. Ondan sonra Müsned-i Haris'te var, Nuaym İbni Hammad'ın fitnesinde var, İbni Ebi Şeyb'in Musannef'inde var. Fakat Ebu Davud'un şu andaki nüshalerinde bu bulunamıyor. Buradaki şeyler Ebu Davud'da var diyor ama Ebu Davud'un başka kitapları da var, belki onlardadır. Ama İbni Ebi Şeybe Bukhari'nin şeyhidir, onda kesin var. Nuaym İbni Hammad da Bukhari'nin şeyhidir. Onun El Fiten kitabında da var. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Farisü nathatun ev nathatan. Acem İmparatorluğu, Kisra İmparatorluğu ya bir vuruş ya iki vuruşla biter diyor. Sümme la farise ba'de abede. Ondan sonra daha bir de Acem İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu kıyamete kadar olmayacak, kurulmayacak diyor. Şimdi burada bak iki vuruştan bahsediyor. Çünkü neden? Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh bir efendim harp oldu. Orada da kaybettiler. Sonra yine sahabe-i kiram ve tabi'in döneminde bir daha Farsların üzerine gönderildi. İkinci de tamamen kaybettiler. Yani Müslümanların Perslerle, Farslarla savaşı en fazla iki kere oldu. Çünkü buyuruyor ki ya bir vuruş ya iki vuruş onların işi biter. Daha onlar belini doğrultamaz. Acem İmparatorluğu kurulamaz. Bu hadis kayıptan haberdir. Bu kesinleşmiştir. Sonra bunu ve Rum'u Rumlara gelince Zatül Kurun onlar asırlarda peş peşe gelen asırlarda devletleri olacak. Külle Malike Karnun bir asır ehalisi bitecek. Halefe-u Karnun o ırkı devam ettiren yeni bir asırda Rumlardan birileri onların yerini alacak ve dolduracak buyurdu. Diğer hadis-i şerifte ila ahirit değeri zamanın sonuna kadar yani kıyamete kadar bunlarda devletler, hükümetler baki kalacak ama onlar da bir imparatorluk altında toplanamayacak. Yani iki yakaları bir araya gelemeyecek. Şimdi de görüyorsunuz zaten şimdi. Almanya'nın ayrı politikası var, Fransa'nın ayrı politikası var. İngiltere hepten hiçbirinden Avrupa Birliği'ne bile girmiyor. Girdi bir çıktı şimdi. Bunlar neyi gösteriyor işte? Birlik olamadıklarını gösteriyor. Şimdi peki niye Acemlerin mülkü tamamen gitti de Rumlarınki niye kaldı? Bunun hikmeti sorulduğu zaman alimler cevap veriyorlar. İki tane hikmeti var. Bir defa Allah-u Teala biliyorsunuz amel edenin ecrini zayi etmez. Erkek olsun, kadın olsun. Kafir olsun, Müslüman olsun. Ama bu ibadet manasında değil. Hristiyanın yaptığı ibadet veyahut Yahudinin havrada yaptığı tapınma bunlar Allah katında ecir kazandırmaz. Çünkü iman yok. Müslüman değil, İslam yok. Ancak atalarının ve geçmişlerinin yaptıkları bazı iyilikler veyahut da acımalar, merhametler, şunlar bunlar kafirler bakımından dünyada bir takım karşılıkları mucib olmuştur. Allah Teala kafire ahirette ecir sevap vermeyeceğine karar vermiş, cennete göndermeyeceğine karar vermişse o zaman burada da bir iyilik yapana dünyada mesela bir kafir bir hayvana iyi davranmış veyahut bir insana merhamet etmiş veya şimdi ne kafirler var Gazze'ye bizden fazla acıyıp böyle tankın önüne yatıyorlar falan. Protesto gösterileri yapıyorlar. Mesela İspanya'da, Roma'da, Amerika'da, şurada burada çoğu kafir. Bunların da o Müslümanlara acımaları bir merhamet etmelerinden, bunlara bir iyilik dünyada düşünülür mü? Düşünülür. Ne gibi? Allah sıhhat verir, sağlık verir, ömrünü uzatır, rızkını bol eder. Böylece o da dünyada karşılığını alır. Keşke Müslüman olsaydı da ahirette de ecrini alsaydı. Müslüman olamayınca ecir dünyayla sınırlanır. Bu böyle olduğuna göre burada Rumların bazı yani Rum ırkının bazı hasretleri var. O mecusi ateşe tapan Perslerde olmadığından Persler dünyada da kaybettiler. Bunlar dünyada yine kaldılar.
nimetlendiler, nimetlenmeyi efendim hak ettiler. Ama ahirette tabii, yani Müslüman olmayanların Allah onlara dünyada yaptıkları bir iyiliğe karşılık verecekse lezzetlerini ve nimetlerini sadece dünyada peşin verir, ahirette alacağı kalmasın diye. Bu da ayrı bir konu. Onun için kıyamete kadar kalacakları buyuruyor. Sahih Müslüm hadisinde Amr ibn-i As radıyallahu anh meşhur sahabi ne buyurur? Tekumus sa'a ve rum ekserun nas. Ben Resulullah'tan işittim kulağımla. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet koparken dünya halkının ekseriyeti Rum ırkı olacak. Yani gördüğünüze göre bunlar da Hristiyan ekseriyeti, Hristiyan olanlardan bahsediyor. Yani demek o zamana kadar bu yaşayacak. Onun için bunlarda bazı huylar var. Mesela kargaşa çıktığı zaman acele etmezler. Bir bela geldi, ortalık yandı yakıldı, çabuk ayrılırlar ve çabuk toparlarlar. Mesela Almanya'nın harplerden çıktıktan sonraki ilerlemesi, birden toparlanması, sanayi devrimleri yapmaları, bilmem neler, Avrupa'nın kendi iç savaşları, dış savaşlarından sonra mesela ayrılmaları çabuk olur. Sonra miskinlere, yoksullara, yetimlere, zayıflara acımaları olur. Bazı bir zalimliklere karşı direnişleri olur. Bundan dolayı bazı vasıflarında da şimdi bakıyoruz, Yahudilerden bir insana acıyan yok, bir hayvana acıyan yok, bir Müslümana acıyan yok, bir hastaya acıyan yok. Herkes gebersin diyorlar. İnsan biziz, herkes kölemiz. Mesela Rumlarda onlar gibi bir katılık yok. Kur'an-ı Kerim'de de bu hususta ayet-i kerimede var. Etecidden neşedden nas adavete lillezine amenul yahude vellezine eşraku. Dinsiz müşriklerle Yahudiler Müslümanlara en şiddetli düşman bulacaksın. Ama vel etecidden ekrabu mevetteten lillezine amenul lezine galu inna nasara. Hristiyanlarda da Müslümanlara karşı dostluk, bir yakınlık, bir efendim merhamet, bir şefkat bulacaksın. Bu Kur'an'da da bunu söylüyor. Tabii şu anda Avrupa Birliği bize acımıyor. Yahudi ile anlaşmış. Tabii Alman devleti Yahudi'nin eline geçmiş. Bunlar genel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet nazil olduktan sonraki süreçlerde bunlar birbiriyle hiç anlaşan, Yahudi ile anlaşan ve efendim onlarla iş tutan durumda değildiler. Yahudi'nin bu İsrail devletinin kurulması ve son şeylerde tabii entrikalarıyla, para piyasalarını ele geçirmesiyle suyun başını tuttu. Ondan sonra bütün dünyada yönetimleri eline aldı. Biraz Yahudi'nin yönetiminden, boyunduruğundan çıkmaya çalışana, bak İspanya şimdi efendim Yahudi'nin aleyhine gitti, İsrail'in aleyhine gitti. Şimdi hemen seçime zorluyorlar. Yok kiralar pahalandı diye ekonomiyi bahane ettiler. Ondan sonra devamlı Yahudi uğraşıyor. Şimdi hangi Rumlardan, onlar hep Rum ırkları. Ha, onlardan hangisi Yahudi'nin aleyhine? Çünkü piyasalar elinde Yahudi'nin. Burada da ne kadar direnecek? Müslümanlar direnmiyor, direnemiyor da. Ya Hristiyan ne kadar direnecek? Bu tabii bu sonraki arızi şeyler o ayette anlatılana münafi zıt düşmez. Bunu da ayrıyetten düşünmek lazım. Şimdi burada gerçekte hakikaten ne oldu? Şu oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'ya bir mektup gönderdi. İslam'a davet etmek için. Kisra ne? O zamanki Acem hükümdarı. O da aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektubunu, cartladak yırttı, paramparça etti. Dedi ki ben ona hakaret olsun diye o bu mektubu bana gönderen peygamberim diyene dedi haşa, hakaret olsun diye dedi, böyle de yırtıyorum dedi. Bu haber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'nın kendisinin mektubuna karşı yaptığı bu hakaret muamelesinin karşısında beddua etti. Ve buyurdu ki mezzekallahu mülkehu,
Allah da onun mülkünü, saltanatını, imparatorluğunu paramparça etsin. Buyurdu. Ondan sonra bu

geçiyor. Ona mezzekallahu mülkehu, Allah onun mülkünü paramparça dedi Kisra'ya. Hiraklin mektubu, cevabı, mektuba cevabı gelince sebbetallahu mülkehu, Allah da onun mülkünü, saltanatını sabit etsin dedi. O beddua aldı, imparatorluğu hak ile eksan oldu, bir daha da kurulamıyor. Burasına da mülkünü sabit kılsın buyurarak bir dua aldı ve bu dua neticesinde de hala devletleri Bakı'ya devam ediyor. Diğer bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Emma havla fevmezzekun. Bu Kisra tarafı, Persler, Acemler tarafı paramparça olacaklar. Hiç daha dikiş tutturamazlar. Ve emma havla Kayser tarafı, Rum tarafı fesetekun levun bekiye. Onlar için bekiye kalacak. Yani onların kıyamete kadar devamları olacak. Şimdi bu geldiğimiz noktada, o zaman buraya kadar anlattım. Hatta İbn Hacer Fethül Bari'de zikrediyor. Seyfuddin Kılıç, Türk komutanlardan El Mansuri, Melik Mansur Kalavun, meşhur, o da Türk hükümdarlarında de biliyorum, Mısır'da Mansur Kalavun, hükümdar Seyfuddin Kılıç'ı Mağrib hükümdarına o zaman hediye ile gönderdi. Mağrib, şimdiki Fas, Tunus, Cezayir bölgeleri. Oranın kralı da dedi ki ben de seni göndereyim Frank, yani Fransız hükümdarına, bir mesele var, benden de ilet, sen de ağırlığını koy, bunu bir aracılık yap dedi. Ondan sonra o da kabul etti. Gittim diyor Fransız hükümdarı, kimse o zaman, ona gittim diyor. Bunu en büyük muhaddis İbn Hacer de naklediyor. Birinci cilt 44. sayfede. Fethül Bari meşhur Buhari şerhinde. O da dedi ki diyor, ya gelmişken sen Müslüman adamsın, sana da bir ikramda bulunayım, bir hediyede bulunayım falan. Bir sandık çıkardı diyor. Üzerlerini, bütün o sandığın her tarafını altınla yaltızlamışlar. Ondan sonra diyor böyle bir mektupluk, o da altından, som altından bir mektup, içine mektup konan bir şey çıkarttı diyor. Onun içinde de bir mektup çıkarttı diyor. Ekseri harfleri kaybolmuş tabii. Epey sene sonra Efendimiz'den. Ondan sonra o bir hırkayla yapıştırmışlar tutsun diye, yani mektup dalmasın diye. Dedi ki hâdâ kitâbu nebiyyikum liceddi Kaysar. Bu mektup, Fransız kralı o zamanki söylüyor. Bu mektup sizin peygamberiniz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, benim dedem Kaysar Herakl'e gönderdiği mektuptur. Mâ zilnâ netevârus ülelâ. Bu zamana kadar biz bu mektuba hep sahip çıktık. Baba, dededen babaya, babadan atadan oğula ve babalarımız babalarına, yani onlar kendi oğullarına, bizim de onlar da bizim babamız oluyor. Birbirine vasiyet etmişler. Kayser'in vasiyetini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektubunun ulaştığı Kayser ne demiş? Bu mektup sizin yanınızda durduğu müddetçe, madem azel kitabu indena la zalul mülkü fina, bu mektup bizim yanımızda durduğu sürece mülk ve saltanatımız daim olacak diye dedemiz Kayser'den bize vasiyet var. Biz de onu son derece koruma altında muhafaza ediyoruz, tazim ediyoruz, büyük tutuyoruz ve bu mülk bizde devam etsin diye diğer Hristiyanlardan gizliyoruz. Çünkü Hristiyanların kendi içinde de, yani üstü Rum dense de altında ırklar var. Mesela şimdi Türk diyorsun, Türk'ün altında değil mi sen? Oğuz Türkleri misin, bilmem Çepni misin, Peçenek misin, şunsun bu musun? Kendi babalarından, dedelerinden aşiretler oluşuyor ya. Biz de diyor diğer Hristiyanlardan gizliyor ki mülk Frenklerde devam etsin diye gizliyoruz diyor. Şimdi dolayısıyla burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hirakl'in tazimine, hatta biliyorsunuz Hirakl Rum kralı iman etmek istedi. Müslüman olmak istedi. Yanındaki papazlar onu men ettiler. Ebu Süfyan Kaysar'a geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şikayet ettiği zaman Hirakl meşhur Buhari hadisinde ona sorular sordu. Bu zaten fakirler mi tabi olur?

0: zenginler tabii dedi, hep fakirler. O da diyor ki yani kral şimdi fakirleri duyarsa nefret eder falan, aa falan yapar. Halbuki kral dedi ki tabii hep peygamberlere zaten fakirler tabi olmuş. Deyince bunlar bozuldular. Ondan sonra işte efendim ona inanan geri dönüyor mu? Yok. Bir defa inandı mı daha hangi eziyete kalsa geri dönüyor. Tamam işte böyle sembatikar olurlar. Ondan sonra işte harpte durum ne oluyor? Harpte bazı biz kazanıyoruz, bazı o kazanıyor. Yani ara sıra kaybediyor deyince belki Herakl der ki ya işte kaybeder mi peygamber olsa diyecek zannettiler. Halbuki dedi ki peygamberlerde de böyle imtihan olsun diye bazen de kaybederler. Allah Allah ne desek aleyhimize işliyor. Yalanını tecrübe ettiniz mi? İşte biri yalan da söylüyor ara sıra diyecek. Gavurların heyeti bu. Gavurların heyeti ama hepsi birbirine bakıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki cehalet döneminde Muhammedül Emin olduğu için kimse yalanını bir kere sınamamış, denememiş. Ondan dolayı yani birisi yalan yere yalan söylüyor diyecek ama öbürü beni bozar o kadar da değil. Sen de yalan söyleme der de kralın önünde rezil oluruz diye konuyu kapattılar. Yani yalanını görmedik dediler. Bunun gibi şeyler. Hatta Herakl işte iman etmek istedi, Müslüman olmak istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok haberler de gönderdi. Hediyeler de gönderdi. Hediyeler de gönderdi. Ben şimdi onun yanında olsam işte elini yıkarken işte neyse abdest alırken suyunu dökerdim dedi ya. Rum kralı mı böyle dedi. Ve sizin de, papazlar dediler ki sonra gizli oturum yaptılar. Gizli oturumda dediler seni dediler indiririz. Fazilin tahtını başına geçir. Çünkü neden? O zaman halka ayaklandırırlar bilmem ne. Yani Herakl o işte yalnız kaldı. Biraz destek bulabilseydi avenesinden, kendi hanedanından Müslüman da olacaktı. Çok hürmet etti. Ve onlara da dedi, o zaman Ebu Süfyan Müslüman olmamıştı. Onlara da dedi, dedi ki sizin bu dedikleriniz doğruysa, yani bu sıfatlara sahipse o zat, şu benim ayağımın altındaki topraklara da yakında hakim olacaktır. Tabi Hazreti Fatih dönemde. Tabi o Şam İmparatoru o zaman Şam'daydı. Rumların merkezi Şam'daydı. İlk başta Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde Şam'dan püskürtüldüler. Yani mukaddes topraklarda. Kudüs'teydiler. Hazreti Ömer zaten Mescid-i Aksa'yı fetheden Kudüs kimin elindeydi? Rumların elindeydi. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer Kudüs'te fethetti. Tabi o harp olmadı. Onun adaletiyle fethedildi. O krallar, papazlar kendileri anahtar teslim etti. Ondan sonra Şam, tabi Mescid-i Aksa'dan bir merhale ileri Şam. Medine'den uzaklıkta. Sonra Medine, Şam-ı Şerif tarafından defedildiler. Ve imparatorluklar ondan sonra mesela sene 150'ler, 200'ler İbrahim İbni Ethem dönemlerinde bakıyoruz. Abdullah İbni Mübarek dönemde bakıyoruz. Bizim Adana, Misis'e kadar mesela Antakya, Mardinler, bütün oralar Rum İmparatorluklarının bölgeleriydi. Anadolu bütün Rum İmparatorluğunun, Rumların şeyindeydi. Yani Bizans, bütün oralar Bizans eyaletleriydi, vilayetleriydi. Ama Hazreti Osman döneminden beri Şam'dan zaten Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde bile Şam'da Hazreti Muaviye valiydi. Dolayısıyla ilk fetihler, ilk dönem fetihlerinde, Hazreti Ömer'in ilk dönem fetihlerinde zaten Şam'dan uzak edildi. Yani kutsal topraklar Mescid-i Aksa, Erz-i Mukaddese, Eriha, Kur'an'da Mukaddese diye geçen kutsal toprak, Eriha, Kudüs, sonra Şam-ı Şerif, oradan bak Adana'ya kadar zaten o zeytinlik bütün bölgeler, Tarsuslar vesaireler hep fethedilmişti. Yani sınır Bizans'a doğru yaklaşıyordu. Yani İstanbul'a doğru sınır yaklaşıyordu. Zaten Hazreti Fatih İstanbul'un sınırlarına geldiğinde İstanbul'un bütün etrafı Müslümanların elindeydi. Ya tabii o sonraki Selçuklular vesairelerden de devam ediyor. Ama Araplar ilk dönem fetihlerde sahabe-i kiram ve tabi'inler döneminde ilk dönem yani 150'ler, Hicri sene 150'ler yani İmam-ı Azam Efendimiz'in falan vefat ettiği dönemlerde sene Hicri 150'lerde falan Adana, Madana bütün İslam İmparatorluğundaydı. Ve sınır boylarında nöbet tutuluyorlardı. Çünkü Bizans'ın sınırıyla bizim sınır, oraya kadar bizim Müslüman sınırı gelmişti. Yani Türklerden, Selçuklulardan evveli konuşuyorum. Çünkü İbrahim İbni Ethem kaç defa Mardin'e gelmiş, kaç defa efendim Antakya'nın Tarsus'a gelmişler. Bütün bunlar yani o dönemlerde hep Arap Müslüman Arapların fethileri. Tabii ondan sonra Selçuklular, ondan sonra tabii bayrağı Türkler aldılar. Alparslanlardan sonra 1000 sene edildi. Efendim Türkler ondan sonra içinde tabii Kürtler de var, içinde Araplar da var. İllaki bir ordunun tamamı Türk dönemde konuşmuyorum ama Türk komutanlar ve Türk yöneticiler doğal olarak devlet olarak onlar. Tabii birçok devlet, küçük küçük devletler geçmiştir. Zengiler var işte efendim. Ondan sonra beylikler var, birçok beylikler de var ama bunlar bir şekilde birleştiler ve bu fetihler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğine göre tecelli etti. Şimdi burada ben neyi anlatmak istedim? Kisra helak olacak. Daha Kisra İmparatorluğu, Acem İmparatorluğu kurulamayacak. Bu tamam. Peki sen diyorsun ki bir hadiste Kayser'de helak oldu. Yani Hirakl İmparatorluğu da bitecek. Ondan sonra daha Kayserlik yok diyor. Şimdi bu hadiste sahih. Öbür hadiste de Rumların devletleri devam edecek. Kıyamete kadar, son döneme kadar Rumlardan insanlar bulunacak. Hatta halk olarak ekseri Rumlar olacak kıyamete yakın. Bu hadisler arasında tezat ve çelişki var mıdır? Yoktur. Niçin yoktur? Mevzu şundan ibarettir. Kisra hakkında bir daha devlet kuramayacak manasına geliyor. O kesinleşmiştir. Kayser hakkındaki mana ise mukaddes topraklardan uzaklaşacaklar. Arap Yarımadası'nda, Arap Yarımadası'nda, Cezire-i Arap'ta ve kutsal topraklarda, Eriha'da, Kudüs'te, Şam-ı Şerif'te, zaten bizim Adana'ya kadar, Tarsus'a kadar, Mersin'e kadar o bölgelerin hepsi Kur'an'da geçen ellezi barakne havlehu, o Mescid-i Aksa ki etrafını ırmaklarla, yeşilliklerle, zeytinliklerle mübarek kıldık ayetinin zımnına giriyor. Dolayısıyla oralara kadar Rumlar bertaraf edilmiş, püskürtülmüş, esas merkezleri olan Şam'dan uzaklaştırılmıştı. Burada Kisra, Kayser helak olacağın ve Rum İmparatorluğu daha kurulamayacak denirken, birinci mana, kutsal topraklara bir daha Rum hakimiyeti geri dönemeyecek. Şeyhler böyle söylüyor. Peki geri dönebildi mi? Geri dönemedi. Hazreti Ömer dönemindeki fetihlerden beri bugüne kadar Şam'ı, Kudüs'ü ve bizim bu toprakları, Anadolu coğrafyasını Rumlar alabildi mi? Öyle bir gitti geldiler, işgaller olabilir. Fransızlar bir geldi püskürtüldü işte, Maraş'a kadar geldiler her yere. Bir işgaller oldu. Ama ne olmadı? Duramadılar. Ve bir imparatorluk tekrar kuramadılar. Onun için burada Kayser'in helaki Rum İmparatorluğu'nun çöküşü ve o çöktükten sonra bir daha o boyutta, o güçte bir imparatorluk kurulamayacağı ve bir daha da kurulamadı. Zaten şu anda da yine asırdan asıra Rumlar devam ediyor. Farklı devletler adı altında ama onların da birbirleriyle ekseri itibarıyla bir ittifakları, bir imparatorluk buluşmaları yok. Bu mucizede böylece tahakkuk etti. Ama öbür hadis de zaten söyledi. Fersler paramparça olacak. Onlar da ikiye kası bela gelmez. Ama bunlar benim mektubuma tazim ettiler, ümmet ettiler. Bir de öbürlerine göre biraz daha hayvanlara, insanlara, şefkat ve rahmet diğerlerine nispetle. Diğerlerine yani Yahudilere ve müşriklere nispetle. Onun için bunların mülkünden bakiye kalacak. Ve şu anda da hala devam ediyorlar. Ama hazineleri Allah yoluna infak edilecek, infak edildi. Şam ve civarındaki bütün Bizans'ın ve Rumların bütün imparatorluklarının merkezleri, sarayları ele geçirildi. Ve hepsindeki bütün mücevherler, hazineler Medine'de İslam Devleti'nin hazinesine teslim edildi. Bu kayıptan haber, bu da tahakkuk etti. Sonra Konstantiniyye zaten kaldı, ana merkez kaldı, etrafı fethedildi. Konstantiniyye fethedilecek buyurdu. Sahih hadis, İstanbul'da fethedildi. İstanbul'da fethedildi ama sorun büyük. Ha bir daha o Rum İmparatorluğu buraya dönebilir mi? Bu hadis-i şeriflere göre, sahih hadislere göre bir daha Rum İmparatorluğu, Hristiyan istilası, Hristiyan devleti İstanbul ve civarındaki bu fetih edilen topraklara dönemez. Bu da bizim için büyük bir müjde kesin. Ama amması var. O da nedir? Alaaddin Efendi babamız buyurdu ki İstanbul'u bir daha Hristiyanlar geri alamayacak ama İstanbul halkı kendi seve seve Hristiyanlaşacak. Belayı bulduğumuz nokta burasıdır. İşte İstanbul'umuz, bunca yüzlerce binlerce cami-i şerif Osmanlı döneminde tıka bas doluyken, sabah namazlarında kapıya kadar doluyken, o zaman nüfus bundan 1000 kat az iken, şimdi bu kadar kalabalık nüfusla sabah namazında Süleymaniye bomboş, Sultanahmet bomboş, Fatih Camisi'nde biraz daha fazla cemaat olabilir bilgi saf. Fatih'in bölgesel Müslümanları fazladır. Geri kalan camiler bomboş. Onun için yani yeniden bir Hristiyan istilası ve işgaliyle devletlerimiz ele geçmeyeceği anlaşılıyor ama milletin kendisi bu ahlaksızlıklar, soysuzluklar, yolsuzluklar, efendim eşcinsellikler, ateistlikler, deistlikler bilmem ne bu kadar ahlak bozan şeylerle bir nesli perişan edip helak ettiler. Ve bugün şu milletin Müslüman geçiniyor %99'una sorsan ama %90'ı da namaz kılmıyor. Ve Hristiyan'dan ne kılığı, ne kıyafeti, ne evlenmesi, ne boşanması, ne düğünü, ne miras hükümleri, ne kanunlarının hiçbir Hristiyan hukukundan da İsviçre, İtalya kanunundan da farkı kalmadı. Şimdi ne yapacağız? Mesele bu. Bu fitneyi nasıl durduracağız? Bu milleti yeniden dinine nasıl döndüreceğiz? İslam'ı nasıl yeniden dünyaya hakim edeceğiz? Halimiz malumdur. Hazreti Levyezel'e, Hazreti Mehdi'yi gelede bu işler düzele demiş. Yani başka da elden ne gelirse onu yapmaya çalışıyor. Bütün hoca efendilerle birlikte emri bil marufa gayret ediyoruz. Allah tesirini halk eylesin. Cümle hidayetler bahşeylesin. Şifa şerif derslerinin maddi manevi şifalarından istifade edenlerden eylesin. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybları biliyor muymuş? Allah'ın bildirmesiyle biliyormuş. Peki Allah ona bildirmiş mi? Bildirmiş. Ne kadar yüzlerce, binlerce, on binlerce hadis-i şerifte gaybtan haberler var. Bir hadiste 4 tane mucize gaybtan haberler. Demin sırf Kıbrıs'ın fethiyle ilgili hadise 4 mucizeyi açıkladım. Bunları dinlediniz. Onun için kainatın efendisinin bu hususta makamını düşürmek isteyenler haşa, o ilahiyatçılar zındıklarından, mutezilelerinden, o efendim ne bileyim sen Mustafa Öztürklerinden, Karataşlarından, İslamoğullarından, Karamanlarından hepsinin konuşmalarına baktığınız zaman Resulullah Efendimiz yok peygamber kardeşi o şey Mehmet Okuyan'ından bunlardan uzak durun, bunları dinlemeyin, bunların hiçbir konuşmalarına itibar etmeyin, sizi dininizden imanınızdan ederler. Onlara sorarsan peygamber gaybı bilmez, Allah ona bildirmez, gelecekte haber veremez. Ne veremediyse bu kadar haber ver. Önümüzdeki derste daha neler neler neler. Önümüzde kaç ders var? Belki 15-20 ders bu konuda gidilecek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelecekte ilgili olacakları bildirdiği ve bildirdiği gibi de aynen çıktı. Ve hala çıkmayanlar var, kıyamete yakın çıkacaklar var. Bunlar hakkında ne ilimler öğreneceksiniz? Allah Teala itikadımızın nurunu gün be gün müzdad eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah.
3: çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr
4: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
5: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
1: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr
2: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Hikmetin esas manası yani Efendi Hazretlerimiz ince ilimler derdi. Yani isabet. Yani çok bilgi var ama hangi bilgiyi nerede kullanacaksın? Çok insan var, hangisine hangi nasihatı yapacaksın? Hikmet. Hikmetsizlik çok. Bizim yaptığımız işlerin çoğu hikmetsiz. Hikmetsizliği ararsanız çok misal vermeme lüzum yok. Hemen hemen hepimizin ekseri yaptığımız hikmetsiz. Yani ne demek? İsabetsiz. Çoğu kere pişman oluyor muyuz? Oluyoruz. Hikmetli olsaydı pişman olur muyduk? Olmazdık. Ben ne kadar pişman olduğum şeyler var. E demek ki hikmetsizlikten. Anladım. Şimdi bir adam geldi. Adama bir şey anlatacağız. Bu adam Müslüman mı değil mi sormadan buna altın yüzük haramdır çıkart parmağından derse hikmetli olur mu olmaz? Olmaz. Çünkü adam gavursa adamın birine dediler ki ne? altın yüzük erkeğe haramdır, çıkar. Adam da dedi ki benim ismim Agop dedi ya. Çüş. Bizim Emri bin Marufçu çuvalladı. Ya kardeşim, adama bir nasılsınız, iyi misiniz, tanışabilir miyiz? Efendim, isminizi bahşeder misiniz? Adam dedi ki Agop. Sen şimdi Agop'a altın yüzük haram denir mi? Agop'a ne diyeceksin? Kardeşim, bizi Allah yarattı, yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. Hak peygamber son olarak gönderdi. Biz sizin peygamberiniz İsa Aleyhisselam'a inanıyoruz. Ama siz bizim peygamberimize inanmazsanız ebedi ahirette azap var. Allah bütün peygamberleri haktır ve gerçektir. Efendim, ama son şeriat Kur'an şeriatıdır. Belki yaşta Allah var falan anlatacaksın. Bir defa adama önce Allah'tan bahsedin, sonra peygamberden bahsedin. Değil mi şimdi? Yani bu kadar dinsiz var, donsuz var, ateist var, deist var. Adam zaten peygamberi kabul etmiyor. Peygamberi kabul etmeyene sarık sar denir mi ya? Önce bir peygambere imanı ettirelim adamı. Ya bunun hikmet, isabet, 12'den hedefi vurmak, konuşmanda, ekvalinde, efalinde, harekatında, sekenatında, otururken, kalkarken, yatarken, her şeyde hikmet. Müslüman bunun talibidir. Talibidir. Herkes de bu olmayabilir. Şimdi gittin, doktorda sıra bekliyorsun. Hastanede sıra bekliyorsun. Karşıda kadınlar oturuyor. Biliyorsunuz biraz koltuklar birbirine yakın oluyor. Doktorlar da şurada burada. 2 metre, 1 metre, 3 metre karşıda kadın oturuyor. Şimdi bakacaksın. Bakacaksın. Karşına kadın gelen yere oturursan bu ne olur? Sen ona bakmasan bile kadın da çekinir. Şöyle hikmetsiz bir oturuş. Ne yapman lazım? Gidip karşına erkek gelen bir yer bulup oturman lazım. E bulamadın, çık öbür tarafa gibi, kenarda dur. Tam kadından karşı karşıya. Ne lüzum var? Hikmet yok. Anladın mı? Ondan sonra her meselede böyle. Lokantaya girdin, bütün milletin gördüğü yerde gidersin bakarsın köşede, kenarda, önüne duvar gelir. Hem yediğini kimse görmez, hem sen milleti görmezsin yani. Sen ne yapıyorsun? Çekiyorsun ortaya sandalyeyi, bütün millet bana baksın, ben de onlara bakayım. Hikmetsiz. Yanlış. Konuşuyorsun, bağır bağır bağır bağır. Ya ne bağırıyorsun? Orta konuş. Bağırma. Hikmet. Bağırırsan hikmetsiz. Bütün milletin içine ha ha ya kahkaha atıyorsun. Yanlış hareket. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömründe bir kere kahkaha atmadı. Hikmetsiz bir hareket. Alışveriş. Anladın? Mesela ev alacaksın. Gidiyorsun pat diye bir ev alacaksın. Halbuki bu güneş görüyor mu? Güneş giren eve doktor girmez demişler. Ne tarafa bakıyor cephesi? Bakmadan alırsın. Ondan sonra buz keser. Devamlı kış. E hikmetsiz. Eve alıyorsun, gidiyorsun tuvalet. Lan tuvalet kıbleye arkası mı geliyor, önü mü geliyor? Arkası gelen, önü gelen olmaz. Ya sağına gelecek kıble, ya soluna gelecek. Böyle bir yer alırsan hikmetsiz. Anladın? Hikmetsizleri saymakla bitiremeyiz. Çünkü neden? Yaptığımız işlerin çoğu hikmetsiz. Birine arkadaş oluyorsun, sana zarar getiriyor. Neden? Çünkü onu Allah için sevecektin, Allah için takvalık şartı arayacaktın. Sen adamdan bir menfaat gelir diye takva olmayan adamın peşine takıldın, ondan sonra dolandırdı seni ki gittin. Yani hikmetsiz işlerde maddi zararlar da var, manevi zararlar daha çok. Onun için الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَمِنَيْنَ وَجَدَا خَزَا. Hikmet müminin yitiğidir, faydalı ilim, faydalı bilgi kimden olursa olsun alınır, nerede bulunursa kapılır.
7: Hikmetli ilimler zayi edilmez. Ama şimdi saatlerce konuşma yapan bir adamın konuşmaları içerisinde ona iki saatini vermişsin, bir tane hikmetli, dünyana ve ahiretine yararlı bir şey bile türbünle ara, bulamıyorsun yani. E o zaman bu adama bu kadar vakit niye verdin? Ben şimdi zaten çorba içerken bazı birileri bir şey konuşuyor, bakıyorum bir açık oturum falan. İran ne olmuş, Amerika ne olmuş, o ne olmuş, zaten vaktim hiç yok. Hiç vaktim yok. 5-10 dakikam yapacağım çorba içerken. Bir bakıyorum şimdi bir haber deneyeceğim. Bakıyorum, adam boş konuşuyor. Hemen anlıyorum onu boş konuşuyor. Profesör. Boş konuşmak için profesör olmak lazım değil. Konuşur yani. Ondan sonra hemen geçiyorum. Bakıyorum duruyorum orada bir adam, bilmiyorum nedir necidir. Gazeteci midir, profesör, doçent, bir akademisyen bilmiyorum. Bakıyorum faydalı bir ilim. Hemen alıyorum. Diyor ki burası Hürmüz Boğazı, buradan şöyle tıkandı, bura açılmasa şöyle olur. İşte efendim İran'ın elinde şu kart var, Umman'ın elinde bu kart var. Bir şey öğreniyorum. Öbüne bakıyorum, laf salatalığı ya, dur konuşuyor. Bir saat konuşup da hiçbir şey konuşmayan adam var. Ve size zerre kadar ilim sağlamayan insanlar var. Onun için insan, Lukman-ı Hakim'den zerre kadar da olsa nasibi olan hikmetli ilim sahiplerinin sohbetlerini dinlemeli. Onların kitaplarını okumalı. Neden? Bir şeyler kazansın. Dağarcığına bir şeyler daha koysun. İlmine ilim katsın. Yoksa hiç bana ebedi lazım olmayacak bir şeyleri anlatıyor. Şimdi ben kaç gün sonra öleceğim belli değil. Her an ölebilirim. Bu kadar zaruri öğrenmem gereken tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf dolmuş. Benim bu kadar eksiğim var. Ben şimdi senin fuzuli, maymunlar nasıl yer, nasıl bilmem ne eder, dinozor bilmem ne, 1 milyon sene evvel dinozorun kemiği çıktı falan. Ya ufak hatta biraz civcivler yesin ya. Dünyanın ömrü 7000 sene, 200 milyon sene evvelki dinozordan bahsediyor. Anlasana ki atlatmış, sıyırmış. Sıyrık. Bizim millet de bunları böyle dinliyor. Bir kaburga çıkmış. Ulan 5 sene sonra adamın kemiği kalmıyor. Kaç yüz senedir bu dinozorun kaburgası nereden çıktı ya? Bir de diyor ki kaç yüz milyon sene, bazı da atış serbest. Milyar diyor. Ya milyar senede bunun kaburgası demirden olsa demir kalmaz ya. Kemik nasıl kaldı ya? Milleti de inandırıyorlar. Urfa'da bulmuşlar bilmem ne tepesi. Tamam çok güzel, çok eski. Tamam doğru, çok eski. Kaç sene sence? Bence 100 bin. Sence atış serbest? 200 bin. Sence 1 milyon sene ya? 3-3. 1 milyon sene değil, 100 bin sene değil, 10 bin sene evvel Urfa'da yoktu, Harran'da yoktu, Adem Aleyhisselam yoktu. Adem Aleyhisselam yokken Urfa'da kim ev yaptı yahu? Ya kusura bakmayın, ağzımı bozmayalım. Yani bunları siz ilim diye, hikmet diye, ilginç diye izlerken ne tefsirleri kaçırdınız, ne ayetleri, hadisleri kaçırdınız, ne sohbetleri kaçırıyorsunuz, boş boş işlerle kendinizi meşgul ediyorsunuz. Yapmayın ya. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Hikmetlilerin en büyüğü kimdir? Şüphesiz ki Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ın ondan büyük öğrettiği ilim sahibi yok. Lukman-ı Hakim de Resulullah'a geçebilir mi? Haşa ve kella sallallahu aleyhi ve sellem yüz binlerce milyonlarca hadisi şerifiyle bütün ilimleri, hikmetleri alemlere neşretti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Lukman-ı Hakim'den de bazı şeyler anlatırdı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Lukman-ı Hakim'den öğrenmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ilimlerini kim öğretti? Sadece Allah öğretti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu dünyada fiziki manada hocası var mı? Yok. Üstadı var mı? Yok. Muallimi var mı? Yok. Müderrisi var mı? Yok. Niye? Nebiyil ümmi diyoruz. annesinden doğduğu gibi hiç kimseden bir şey öğrenmemiş. Ama Allah ona bir anda vahiy göndererek bütün ilimleri, nasıl ki Lukman-ı Hekim'e bir melek göndererek dünyanın en hikmetli alimi yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allemeke ma lem tekun ta'lem." Bilmediğin her şeyi sana Allah öğretti diyor. Onun için Allah'ın öğrettiğiyle hocaların öğrettiği senin benim gibiler bir olur mu? Rabbinin yoluna davet et. Ama nasıl davet et? Bil hikmeti, hikmetle. Ne demek hikmet? İsabetli yaklaşımlar sergile. Demin ne dedim? Adamın adını sormadan hemen yüzükten başlama. Usul üsturup, ikram, hediyeleşme, bir çay ikramı bile gönül alır. Vel mev'izatil hasene, güzel vaazlar, çok tatlı sohbetler. Bak ara sıra nedir? Şaka şamata. Neden? Sıkılır, oturmaz. Efendi Hazretleri ne yapıyordu? Sohbetin ortasında sizin uykunuzu bir kaçırayım diyordu, bir kıssa anlatıyordu. Bak, çünkü sabah namazında 4'te 5'te sohbet yapıyor. Yavuz Selim Camii tıkamaz. Sabah namazı çok erken o zaman. İşrak oluyor 5'te 5.30'da sabah. Sabahın 5.30'da adam 2'de 3'te kalkmış teheccüde. Gelmiş sohbete. Geceden var uykusu 2 saat. Uzak yollardan geliyorlar. Adam uyuyor. Ne uyuyorsunuz lan? Buraya uyumaya mı geldiniz? Uyuyan kalksın gitsin. O bir tane var şimdiki caminin imamı. Uyuyanı görmek istemiyorum. Uyuyan kalksın. Lan bir kere Efendi Hazretleri niye uyuyorsun demedi adama ya. Uyandıralım. Tadı. Anladın mı şimdi? Şimdi bir tane hoca efendi tam yanında oturuyor. Hatmi Şerif okurken bir uyudu, düştü efendinin üstüne. Efendi Hazretleri de döndü ona şimdi. Ben olsam ne yapıyorsun? Ne dedi? Bak şimdi bir şey dedi. Ondan sonra bana diyorsunuz geçe. Ben efendinin söylediğini söylüyorum. Ne dedi ona? Dün akşam cuma gecesi de değildi. Niye bu kadar yoruldun dedi. İlahiri. Nokta nokta. Şimdi o onu daha unutur mu? Hikmetli ilimlerle, güzel vaizlerle, şakayla, sempatiyle, güldürerek. Allah Allah. Öbür türlü durmaz. Peygamber olsan durmaz. Ne diyor Kur'an? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَلَوْمْ. Allah sana acıdı da sana yumuşak huy verdi Habibim. Sen onun için sahabeyi topladın. Velev günde fazlan, sert bir adam olsaydın, galizal kalbi, kalbi katı olsaydın, lenfaddu min havlike, hepsi senin etrafından dağılır giderdi, bir sahabe kalmaz. Kur'an söylüyor. Kainatın efendisi, mucizeler sahibi, sert olsan dağılır diyor. Nasıl olacak o zaman? Hikmet. Onun için öyle buyuruyor. Fa'fu anhum. Sana karşı bir yanlış yaparlarsa affet. Vestağfirlûm. Bak, bana karşı bir günah yaparlarsa benim affetmem için onlar adına istiğfar et. Bak. Ve şavirhum fil emri. Onları işte görüşlerine itibar etmek üzere istişareye dahil et. Onlara da bir şeyler danış. Allah'tan vahiy gelen Cibril üzerine inen Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki arkadaşlarına işlerde danış, istişareli iş yap diyor. Senin benim gibi üzerine vahiy gelmeyen, Cibril'i hiç görmemiş, bir kere dahi benim yanıma Cibril inmeyen, devamlı iblis içimizde dışımızda cirit atan bizim gibi cahil adamlar kimseye danışmadan kafamızın buyruğuna gidersen işte Müslümanlara zarar veririz. O zaman sözümüzün tesiri olmaz. O zaman bizim arkadaşımız, Efendi Hazretimizden kalan ihvan kardeşlerimiz olmaz. Niye ihvanın %90, %95'i şu anda şura ile hareket ediyor bu fakirle, İbrahim Efendi hocamızla? Niye? Muhabbet, sohbet, tevazu, alttan alma, istişare, toplantı. Ve emrum şura beynehum. Aralarında işleri danışmalı diyor Kur'an. Öyle olmaz. ben bunu seçtim, herkes buna rabıta yapacak. Oho! Öbürü de oradan çıkartsa, Efendi Hazretleri dedi, İsmail Ağa'nın şadırvanına eşeği bağlasanız, şeyh deseniz bayağı bir mürit bulur dedi. Öyle bir cahil bir topluluk var ki, iki uçuyor, bir kaçıyor, her taraf şeyh doldu. Onun için kardeşim, istişaresiz iş olur mu? Madem ki Mürşid-i Kamil Hazretlerimiz cemaat seçer buyurdu, ben şeyh bırakmadım, yolum Mehdi'ye kadar devam edecek, rabıtayı bana devam edin, ben sizi ruhaniyete yetiştiririm. E bitti.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
8: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfı org.tr.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı, sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
9: Resulullah Efendimiz ne buyurdu? İhtilaf zuhur ettiği vakitte, işte bak mesela İslami ilimler okunurken dünya ilimleri geldi. Yalanla dolu, insanı kafir edecek sözlerle dolu kitaplar. Onların sahipleri birer fare cemaatçi. Başından sonuna kadar. Onlar bu milletin iplerini kestiler. Millet deve gibi. Biz deve gibiyiz. Siz eğer beğenmiyorsanız sözü Mahmut devedir diyeyim. Ya bu iş anlaşılsın da keşke Mahmut deve olsun, zararı yok. Ne yaptı deve? Fare. Yani giderken, yolda giderken sahibi uyurdu. Sahibi kimdir? Sahibi işte Resulullah'ın vekili sallallahu aleyhi ve sellem. O uyuyunca deve ne yaptı? Kendini muhafaza edemedi düşmandan. Yularını kurtaramadı fareden. Fare kesti yularını ve çekti kendi yuvasına, indirmeye çalışıyor. Ve muvaffak oldu. Türk milleti medreseyi bıraktı, Kur'an'ı bıraktı, tefsiri, hadisi, fikri, akaidi, tasavvufi bıraktı Arapçayı. Nereye çalışıyorlar görüyorsunuz değil mi? Hah, işte biz aldandık cemaatimiz. Biz aldandık. Nasıl aldandık? Medreseye devam edecektik. O medrese ki Sultan Fatih'i Sultan Fatih etmiştir. Sultan Selim'i Sultan Selim etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ı Kanuni Sultan Süleyman etmiştir. Ve onlar o medreseden almış oldukları kuvvetle bütün dünyaya hakim olmuşlardır. Başarılı olmuşlardır. Onlar Efendimiz'e bağlı. Efendimizin vekilden vekil, vekilden vekile, vekile böyle bağlı devam etmişlerdir. Yanlarında Şeyhülislamlar vardı. Onlara sormadan bir iş yapmamışlardır. Sultan Fatih, Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, her birilerinin Şeyhülislamı var idi. Yani en büyük alim. Ona fetva sormadan bir şey yapmazlardı. Şimdi kim fetva soracak? Fetva nedir bilen var mı? Ne lazımdır? Bilen var mı? Yok. Ama bilmemiz lazım cemaatimizin. Henüz tam bu sulayı kaybetmedik.
6: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'un Fatih semtinden, Fatih Camii'nin avlusundan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dersimizin bugünkü konusu Devleti Aliye'nin 111. Şeyhül İslam'ı Hacı Mehmet Refik Efendi Rahmetullahi Aleyh'tir. Kabri, efendim, şu avludan Fatih, Hazreti Fatih'in türbesine doğru yürüdüğünüz o meşhur yola girdiğinizde kıymetli kardeşler, hemen sağ tarafta iki tane büyük taş göreceksiniz. Efendim, baş ve ayak şahideleri olan yuvarlak sütun şeklinde. Hemen o köşede ilk gördüğünüz büyükçe taşlar bu zatın kabrine aittir. Şu an orada çok güzel bir tadilat başlatılmış. Efendim, tertemiz her yeri çok güzelce yapıyorlar. Biz de resimlerini oraya size ekleyeceğiz. Kabir taşının resmini orada size göstereceğiz inşallah, ama mezar tarif açısından onu arz etmiş olayım. Şu an orada tadilat olduğu için oradan herhangi bir resim görüntüsü size koyamıyorum. Çünkü şey var, yanlarda koruma şeyleri var, demirleri var. Efendim, kimdir bu zat? Bu zat Bosnalı kıymetli kardeşlerim. Bosna ne alakası var ya bizimle hocam? Biz burada yaşamıyor muyuz diyeceksiniz. Kıymetli kardeşlerim, bir imparatorluk varisiyiz. Malumu aliniz. Topraklarımız bundan çok çok daha fazlaydı. İşte o günlerde o topraklarda doğmuş birisi olarak dünyaya gelir, yetişir, devletin çeşitli yerlerinde vazife ifa eder ve ardından da Şeyhülislamlık makamına oturur. Sultan Abdülaziz devri saltanatında Sultan Abdülaziz de maalesef bilekleri kesilerek efendim öldürülmüş, şehit edilmiştir. Bahsi diğer acı bir hatıradır. Kanlı elbiseleri Topkapı Sarayı mahzenlerinde hala korunmaktadır. Efendim, kabri nur olsun. Efendim, Allah-u Teala şikayetlerinden muhafaza eylesin. Çünkü ne bunu ne diyeceksiniz. Abdülhakim Efendi'ye sormuşlar, Abdülhakim Arvasi'ye sormuşlar. Efendim, başımıza böyle belalar, musibetler geliyor. Nedir bu halin sizce hikmeti, ilahisi demişler. Demiş ki Abdülhakim Efendi, Sultan Abdülaziz'in ahı daha çıkmadı. Sultan Abdülhamit'e daha sıra gelmedi. Yani devlete, millete, İslamiyet'e hamiyet perverane bir şekilde çok çalıştı bu sultanlar. Ama bu halktan gerekli efendim kıymeti göremediler. O yüzden de onların ahından dolayı biz bu haldeyiz demişler. O da bahsi diğer acı bir hatıradır. Arkadaşlar, Hacı Mehmet Refik Efendi Bosnalı demiştik. O zamanlar bizim olan o topraklarda doğmuş, orada yetişmiş bizzattır. Kabri Şerif, dediğim gibi, hemen türbeye giderken yolun daha başında sağ tarafta iki tane büyük şahideye sahiptir. Efendim, 1814'te, Hicri 1229 oluyor. Bosna'da Rogatica, Çelebi Pazarı da deniyor. Orada doğur. Hacı Abdiç ailesine mensup olup babası Ali Efendi'dir. Maruf bizzatmış o zaman da oralarda. İlim tahsili esnasında babası vefat eder. Bu kıymetli Şeyhülislamımızın yetim kalır. Bunun üzerine Saraybosna'ya gidip akrabası Mustafa Efendi'nin himayesine girerler. Mehmet Refik Efendi. Travnik, yani Bosna Hersek, kadın naipliğine tayin edilen Mustafa Efendi ile birlikte 1825 yılında 11 yaşlarındayken oraya giderler ve tahsilini orada devam ettirirler. Hocam ya Bosna ne tahsil diyeceksiniz. Bugün bile Bosna'ya arkadaşlar gidenler görürler. Tam bir Osmanlı şehri gibidir. Efendim, camileri, medreseleriyle beraber Osmanlı'nın elinin orada kaç asır kaldığı gözükür. Zaten Sultan Fatih'in İstanbul'un fethinden 10 sene sonra fethinin nasip olduğu topraklardır. Ardından Saraybosna'ya dönerler. Orada efendim Kurşunlu Medresesi, Gazi Üstey Bey Medresesi'ne girerler. Oradaki tahsilini de 1832 yılına kadar devam ettirirler. Yani yaşı artık 18'lere gelmiştir. Aynı yılda Bosna kadılığı görevinde bulunan Ispardalı Hüseyin Efendi'ni onu Saraybosna Mahkemesi katipliğine getirir. Kadılık görevini tamamladıktan sonra da 1833 yılında beraberinde onu Mehmet Refik Efendi İstanbul'a getirir. Burada da tahsiline devam ederler. Hatta onu kızıyla da evlendirir. Refik Efendi artık tahsilini İstanbul'da devam ettirir. Saraçhane başında bulunan Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi vardır kıymetli kardeşlerim. Orada kendisine bir oda
tahsis olunur. Refik Efendi hem o medreseye hem de şu an avlusunda bulunduğum Sultan Fatih'in İstanbul'un fethinden sonra büyük bir ilim merkezi olarak inşa ettirdiği, tam şu an karşımda görüyorum hatta, Sahn-ı Seman diye adlandırılan medreselerde de eğitimini sürdürür Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. İstanbul'da işte o Hüseyin Efendi'nin desteğiyle eğitimini devam ettirirken Ahıskalı Müzellef Ahmet Efendi'den, Gürcü Sakıp Efendi'den de icazetler alır. Bunlar zamanın efendim tanınmış ulemasıdır, alimleridir. Yıl 1837'ye geldiğinde kıymetli kardeşlerim, Hüseyin Efendi kayınpederidir, kendisine sahip çıkan demiştik ya. Onun bir Şam kadılığı görevi çıkar ve Şam'a giderler. Ve orada kendisi Şam'dayken Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri'nin de kabirde orada olduğu için hemen Kasyun Dağı'nın eteklerinde efendim onu merak eder, onu araştırır ve o sayede tasavvufa meyleder Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Efendim Şam'da bulunduğu sırada işte kıymetli kardeşlerim zaten Muhyiddin İbn Arabi'nin kabirinden hemen biraz yukarılarda da bizim silsilemizin kolbaşlarından efendim Halid Bağdadi Hazretlerinin de zaten kabri oradadır. İşte bu Muhyiddin İbn Arabi'yi araştırmanın bereketiyle tasavvuf neşvesini biraz kazanan Mehmet Refik Efendi, Halid Bağdadi Kudsesiyyuru Hazretlerinin meşhur halifelerinden Abdülfettah Akri Hazretlerinden aldığı izinle efendim Nakşibendi tarikatına girer ve kendisinden efendim inabe yani tarikat dersi alırlar. Abdülfettah Akri Hazretleri de kıymetli kardeşlerim. Daha önce size çekimini yapmıştık. Üsküdar'dan Kadıköy'e giden yol üzerinde efendim İstanbul'un üç büyük evliyası diye meşhur olan zatlardan bir tanesi budur demiştim. Halid Bağdadi Hazretleri İstanbul'a gönderdiği halifelerinin kendisinden bağımsız bazı işlere girişmesinden dolayı Abdülfettah Akri Hazretleri İstanbul'a aslında müfettiş olarak gönderir. Ama daha sonra çok kabiliyetinden ve kendisine de teslimiyetinden dolayı kendisini büyük halifelerinden biri olarak İstanbul'da bırakır. Biz o çekimi yaptığımızda o Kadıköy'e giden yol üzerinde hemen sağ taraftaydı. Orada çektiğimiz Şeyhülislam ise hatırlayacaksınızdır belki. Ders takip eden için söylüyorum. Medine'de meşhur kütüphanesiyle efendim maruf olan Arif Hikmet Beyefendi'nin kabri şerifi oradaydı. Onun çekimini yaparken Abdülfettah Akri ile burası tanınıyor demiştik. İşte bu zatın elinden de efendim tarikata heves eder ve Nakşibendi tarikatına imtisal ederler Hacı Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, Muhyiddin İbn Arabi kutsesi ruhu ve Şam'dan bahsetmişken şu merakımı zikretmeden olmayacak. Kendisi Şam'a bulunmuş ama kabrinin yeri belli değilmiş merakıma göre. Ve buyurmuş ki İzâ dehale sînü fişşîn zahara kabru Muhyiddin. Sin şına dahil olduğunda Muhyiddin'in kabri ortaya çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim Han dedemiz, o da hemen yakınlarımızda yatıyor çarşamba sırtlarında. Ya bugün Yavuz Sultan Selim Camii diye bildiğimiz, aslında kendisi seferlerden efendim fırsat bulup buralara çok fazla gelemediği için camiyi yapmak bile kendisine nasip olmamış. Oğlu Kanuni babası adına cami yaptırmış. Yavuz Sultan Selim Camii, çarşamba sırtlarındaki meşhur camii. Ondan sonra babasını da işte oralara, zaten babasını gömdürüyor ve camide yaptırıyor hemen o tarafa. Yani Yavuz seferlerden gelip durmadığı için buralarda çok fazla vakit eğleyememiştir kıymetli kardeşlerim. Bakar ki Yavuz Sultan Selim Han, Şam meselesine geliyorum. Portekizliler Yemen tarafından gelip Mekke Medine'ye karşı hain planlar güdüyorlar ve Mısır'daki Memlük sultanları da buna karşı çok fazla büyük hamleler planlayamıyorlar. Baktı bu iş böyle olmayacak. Haremeyn-i Şerif'in tehlikeye giriyor. Efendim gitsen mi gitmesen mi derken bir rüya, bir işaret bekliyor. Meşhur kısa biliyorsunuz. Tacüd Tevarih müellifi Hoca Saadettin Efendi babasından Hasan Can'dan efendim dinlediği üzere zaten bunu nakletmiştir. Gelen de bir işaret üzerine başka zaman anlatmıştım. Bahsettiği yerde çok girmiyorum. Gelen bir işaret üzerine, müjde üzerine, davet üzerine efendim Yavuz Sultan Selim Han büyük efendim Mekke Medine seferine, oraları alma niyetiyle yani koruma niyetiyle başladığı büyük seferine niyetlenir ve başlar. Ordu-i Hümayun'un en büyük seferidir.
2-2,5 sene kadar sürer. Aslında der ki, ya Rabbi sen biliyorsun bu asker benimle daha fazla durabilseydi senin adını İlahi Kelimetullah için çok daha ilerlere yaymak istiyordum der. Ama arkadaş, kıymetli kardeşlerim, 2,5 sene süren sefer Ordu-i Hümayun'un büyük seferidir. Çoluğuydu, çocuğuydu, eşi, dostuydu. Askeri artık yılgınlık gösterince bu meşhur seferinden artık seferine son vermiştir. Ama biliyorsunuz ki bütün o Harameyn-i Şerifeyni, o Mısır topraklarını bizim topraklarımıza katmış ve halifeliği de almıştır Yavuz Sultan Selim'in. İşte dönüşünde kıymetli kardeşlerim, Şam'da da Muhyiddin İbni Arabi'nin kabrini buldurmuştur. Ve menakıb, keramet ortaya çıkmış. İzâ dehale sînü sin Selim'in rumuzu. Efendim, Yavuz Sultan Selim Han Şam'a girdiğinde, dehale fişşîni, Şın'a girdiğinde, Şın'da Şam'ın, Şam-ı Şerif'in rumuzu. Zahara kabru Muhyiddin, Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar demiş. Gerçekten de kabri şerifi o zaman tespit edilip türbesi Yavuz tarafından, Yavuz Sultan Selim Han tarafından inşa edilip ziyaretgah haline getirilmiştir. Kabri şerifi efendim İlahi Ömül Kıyam ziyaretgah olarak devam etsin. Şam hamdolsun bu işlerden kurtuldu.

Bir yıl sonra da İstanbul'daki Eyüp Mahkeme-i Şeriiyesi'ne kadı olarak tayin edilip orada 3 sene görev yaparlar. 1844 yılına geldiğimizde efendim Varna Bulgaristan kadılığına getirilirler. Orada da bir yıl görevini yaparak İstanbul'a döner Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, bu zatın efendim özelliği, hususiyeti, fıkıhta çok mahir birisi. Hatta ben yıllar önce, belki 15 sene kadar önce bir kitapta bunu görmüştüm. Dün dersi hazırlarken bunu görünce gerçekten duygulandım. Nedir o gördüğün şey diyeceksiniz. Meşhur Ahmet Cevdet Paşa, Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'yi oluşturan heyetin efendim kurucu babası diyebileceğimiz kişi. Burada Fatih Haziresi'ne birisini gömerken, ismini tabi unutmuştum ben, ağlamış, demiş ki bir fıkıh hazinesini buraya gömüyoruz demiş kabrinin başında. İşte kıymetli kardeşlerim, o zat da bu zat imiş. Bizim konumuzun efendim teşkil eden Mehmet Refik Efendi'ymiş. Demişti, Bulgaristan kadılığına gitti, İstanbul'a döndü. 1846'da meşrikata bağlı yüksek fetva makamında kalem katipliğine getirilir. Aynı yılın Ramazan ayında da Meşrepzade Mehmet Arif Efendi'nin ayrılmasıyla boşalan fetva eminliği makamına bizzat Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi tarafından tayin edilmiştir bu kıymetli Mehmet Refik Efendi. Genç sayılabilecek bir yaşta böyle bir makama getirildiği zaman tayinle itirazlar edilmiş kıymetli kardeşlerim. Ama bir sonuç çıkmamış, çünkü kendisini vazifeye getiren, onun hemen kalbi şurada Fatih Camii'ne gelirken sol tarafta, böyle gelmeden bir 50-100 metre geride solda bir hazire var. Bahai Haziresi diye biliyoruz. Binalar arasında kalmış, iki bina arasında. Efendim? Onun kabri orada. Mekkizade Mustafa Asım Efendi'nin kabri oradadır. İşte o zat efendim onun makama getirdiği, vefat ediyor. Vefat edince yerine Arif Hikmet Beyefendi geliyor. O da bakıyor ki böyle itirazlar var. Bu fetva eminine getirilmiş, yaşı da genç. Bir bakayım der. Bakar ki arkadaşlar çok fazla fıkıh bilgisi var. Der ki bu gence ilişmeyin, bu makamda efendim makama el yaktır, liyakat sahibidir der. Mehmet Refik Efendi 1848 yılına geldiğimizde kıymetli kardeşlerim, tabii o zaman yaşı 24, 34, 44, daha 34 yaşında. Genç işte, dedim ya arkadaşlar. İzmir payesiyle Bosna kadısı olur. Daha 1849'da da Edirne, 1850'de de Haremeyn-i Muhteremeyn payesi alırlar. Yani oranın kadılığı payesini alıyor ama oraya gitmiyor, kadılık dolu olduğu için o makama gelmiş gibi muamele görüyor. 1854 yılında da kıymetli kardeşlerim İstanbul kadılığı payesini elde ederler. 2 yıl sonra fetva eminliği görevinden ayrılıp Evkaf-ı Hümayun müfettişliğine getirilirler. 1857 yılına geldiğimizde Anadolu ve Rumeli kaz askerliği müsteşarı olurlar. Bir yıl sonra yeniden fetva eminliği makamına getirilir bu kıymetli zat. Aynı yılın Ramazan ayında da Anadolu Kaz Askerliği görevine tayin edilir. Efendim, işte bu hengameden bir iki sene sonra kıymetli kardeşlerim, 1859-1860 yıllarında miladi Hicri 1276'ya denk geliyor. O sıralarda kıymetli kardeşlerim, Sultan Abdülmecit Han Ravza-i Mutahhara'yı, o içerisine girdiğinizde ala sayhi ve salatu ve selam ve tahiyye diyelim. O Ravza-i Mutahhara'ya girdiğinizde kıymetli kardeşlerim, zaten Babus Selam'dan girdiğinizde böyle sağlı sollu, bakın Babus Selam'dan gidenler bilir, Allah gitmeyenleri nasip etsin, amin diyelim. Ravza-i Mutahhara'ya Babus Selam'dan girdiğinizde çok harika hat yazılarıyla şöyle bir kuşağın döndüğünü göreceksiniz. Burada efendim Sultan Abdülmecit Han bunları yaptırmıştır. Sultan Abdülmecit Han'dan ilk Osmanlı padişahına kadar bütün isimler, padişah isimleri tek tek dönmektedir. Babus Selam'a girerken Osmanlı sultanların isimlerini görürsünüz. Teşekkür eder, benden falan oğlu, falan oğlu, falan oğlu, falan oğlu diye böyle kendi silsilesini sayar, onlara teşekkür eder. Efendim ben de onların torunu olarak buraya efendim kainatın sultanının metfun bulunduğu bu nadide topraklara, efendim bu mekana bu şekilde hizmet etmek Allah bana nasip etti diye teşekkür eder ve oraya çok güzel hatlarla süslemişti Sultan Abdülmecit Han. İşte o devirlerde kıymetli kardeşlerim, kendisi der ki bizim Mehmet Refik Efendi, yahu der buraya şey yazalım, bu mescide çok önemli, bu hat yazılarını yazarken, salatun fi mescidi haza,
Efendimizin hadis-i şerifi kıymetli kardeşlerim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet

0: dedi diyor. Benim şu mescidimdeki bir namaz hayrun min elfi salatin fima sivahu, bunun dışındaki yerlerde namaz kılmaktan 1000 defa daha hayırlıdır. Yani buradaki namaz başka yerlere göre 1000 namaz sayılır. İllel mescidel haram. Mescid-i haram müstesna. Çünkü oradaki namaz ise yine hadis-i şerifle sabit. Oradaki namaz 100.000 namazdır. Özetlemek gerekirse kıymetli kardeşlerim. Mescid-i haramda 1000 namaz, 100.000 namaz. Mescid-i Nebevi'de 1000 namaz, 1000 namaz. Mescid-i Aksa'daki namaz ise 500 namaz sayılır. Hadis-i şeriflerle bunlar sabittir. Bu okuduğum hadis-i şerif Buhari ve Müslim kaynaklı. Başka kaynaklarda da var. Başlıca kaynaklarını söyleyeyim dedim. Der ki, madem böyle buraya efendim Sultan Abdülmecid'e haber gönderir, burada böyle tezinat yapıyoruz, bu meşhur hadisi de buraya koyalım ki namaz kılanların ona göre hevesi artsın der. Sultan Abdülmecid'in çok hoşuna gider ve kendisine tatifte bulunur. Sultan Abdülmecid Han kıymetli kardeşlerim, bu hadisi de Ravza-i Mutahhara içerisine hattatlara yazdırtır. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki yeşil kubbeyi Abdülmecid Han'ın babası 2. Mahmud yaptırmıştır. Divan yolundan Sultan Fatih'e Beyazıt'a doğru, Ayasofya'ya doğru giderken efendim, tekrar Beyazıt geride kaldı, özür. Divan yolundan Sultanahmet ve Ayasofya'ya doğru giderken hemen sol tarafta 2. Abdülhamit Han Türbesi diye bildiğimiz türbe aslında 2. Mahmud Han'ın türbesidir. İşte o zat oğlu Abdülmecid'den de önce Ravza-i Mutahhar'a hizmet etmiş ve kubbeyi yeşile boyatmış. Çok da güzel bir hizmet etmiştir. Allah kabrin nur etsin, taksiratını affetsin. Amin. Onun oğlu Abdülmecid Han da kıymetli kardeşlerim. O da hemen burada efendim Sultan Selim Han'dan bahsetmiştik. Dedesinin ayak ucunda Halice Bakan sırtta yatar. Medine'deki en büyük son büyük imar çalışmasını bu zat yaptırmış. Abdülmecid Han yaptırmıştır. İmar çalışmasında mihrap hariç kıble duvarının yeniden inşa tezinatı gerçekleştirmiştir. Abdülmecid Han aynı zamanda usta bir hattattı ve çalışma bir yarışma düzenledi. Bakalım en güzel hattı kim yazıyor? Oranın hatlarını onu yazmaya gönderteyim diye. Yarışmayı kıymetli kardeşlerim, Kaz asker Mustafa İzzet Efendi'nin ekolünden, izinden, tarikinden gelen Şam doğumlu ama Nablus'ta olan Abdullah Zühdi Efendi henüz daha çok genç yaşlarında kazandı. 1835 senesinde babasıyla birlikte bu kişi Şam'dan Kütahya'ya göç etmiş, ardından İstanbul'a gelmiş ve burada efendim hattatlık meşk ediyordu, öğreniyordu. O yarışmaya bu da bir yazı gönderir Abdullah Zühdü. Bu genç yaşında Topkapı Sarayı'ndan davet gelir kendisine. Abdülmecid onu tebrik eder. Oğlum, bu yazıyı sen mi yazdın diye sorar. Ondan da evet cevabını alınca, evladım Allah feyzini artırsın. Sana bugünden ölümüne kadar ayda 7500 kuruş maaş tahsis ettim der. Harem-i Şerif'in yazılarını yazmak için de seni seçip görevlendirdim der. Bakın arkadaşlar, 6-7 sene Abdullah Zühd orada kalmış. O Ravza-i Mutahhara'daki, o duvarlardaki kıymetli kardeşlerim, eşsiz yazıları bu zat yazmıştır. Daha sonra Mısır ona sahip çıkmış, Mısır'a gitmiş. Mısır'daki birçok camilerin, sebillerin yazılarını yazmış. Hatta banknotlar zamanında, yeni banknotlar basılacağı zaman üzerindeki hatları bile buna yazdırmışlar. Hatta evi de oradaymış kıymetli kardeşlerim. Ben galiba 2 sene kadar önce Mısır eski Kahire'de ki yeni imar çalışmalarında böyle yıkılan yerler var. Abdullah Zühdü'nün de evinin yıkıldığını bir efendim kayıtta, bir notta görmüştüm. Bir iki seneye kadar evi de orada ayakta duruyormuş, Mısır'daki evi. İşte 1879'da vefat etmiş. Mısır'ın hattası diye meşhur olmuş bu Abdullah Zühdü. Şimdi daha önce bahsetmiştim ama okumamıştım. Şimdi onu da okumuş olayım. Ravza-i Mutahhara Umre ziyaretinde 2 sene, 2,5 sene kadar önce kıymetli kardeşlerim. Ravza-i Mutahhara'ya girdiğinizde, dedim ya bu hatların hattatı şeydir diye, Abdullah Zühdü'dür diye. Adamcağız imzası nerede? Ara bulamadım demiştim ben size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ettikten, Muvacihe-i Şerif'i geçtikten sonra hemen burada bir sütun var. Sütunun dibine konmuş. Üzeri sarı tezyinatla boyanmadığı için de çok gözükmüyor. Kıymetli kardeşlerim, Ravza-i Mutahhara'nın hattatı Abdullah Zühdü'nün imzasından bahsediyordum. Allahümme, onu da resmini inşallah koyarım buraya. Allahümme, ey Allah'ım, şefi' hazel nebiyyel kerim, bu kıymetli peygamberi şefaatçi kıl. Kime? Likatibil harem-i şerifi ennebevi, harem-i şerifi nebevinin katibine. Buraya bu hatları yazan, efendim kim o? El fakir, muhtaç, Allah rahmetine muhtaç, Abdillah ez-Zühdi, Abdullah Zühdü, min sülaleti temimi dâri radıyallahu radıya anhu rabbuhul bâri. Efendim bâri yani her şeyi takdir ettiği şekle uygun bir şekilde bir tarzda yaratıp meydana çıkaran demektir. O bari olan Rabbi ondan razı olsun ki temimi dâri sülalesinden olan bu efendim hattatımız Abdullah Zühtü temimi dâri sülalesinden onun soyuna mensupmuş. Onu da oraya çok güzel bir şekilde nakşetmiş. Biz konumuza dönecek olursak kıymetli kardeşlerim, Mehdi Refik Efendi bu hadis-i şerifin Ravza-i Mutahhara'da kılınan namazın 1000 namaz olduğunu ifade eden hadis-i şerifin Ravza-i Mutahhara'ya yazılmasını teklif edince de padişah tarafından taltif gördü demiştik. Yıl 1865'e geldiğinde Meclis-i İntihab-ı Hukkam-ı Şer'i Başkanı oldu ve Meclis-i Ahkam-ı Adli üyeliğine getirildi. Aynı yılda kendisine Rumeli Kaz Askerliği payesi verildi ve o sırada efendim hacca gitti. Onun için isminde El-Hac Mehmet Refik, Hacı Mehmet Refik Efendi yazmaktadır. Efendim tarihler 27 Rebiülevvel 1283 miladi olarak da 9 Ağustos 1866'yı gösterdiğinde Şeyhülislamlık makamına oturmuşlardır. Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh 1 yıl 8 ay 22 gün kadar da o makamda kalmışlardır. Şeyhülislam oluşuna güzel bir tarih düşürmüşler. Şöyle demişler: Refiki efkahı, en fakih olan refiki Allah getirdi cahı fetvaya. Allah onu cah makam demek. Allah onu fetva makamına getirdi demişler ki bu da Hicri 1283 olan tarihi bize göstermektedir. 1 yıl 8 ay 22 gün kaldığı bu makamda efendim daha sonra makamından azledilip meclise âli üyeliğine getirilmiştir. Mehmet Refik Efendi kıymetli kardeşlerim 20 Nisan 1871 ki Hicri karşılığı 29 Muharrem 1288 efendim tarihinde vefat eder. Kabri şerifi size bahsettiğim gibi caminin efendim ben şu an İBB tarafındayım. Fatih Camii'nde. Haliç'e bakan tarafta değilim. Buradan Sultan Fatih Türbesi'ne doğru girdiğinizde hemen sağ tarafta bulunmaktadır. Efendim dediğim gibi Ahmet Cevdet Paşa kendisini defnederken buraya bir fıkıh hazinesini gömüyoruz diyerek duygularını ifade etmiştir. Kabir taşının şimdi resmini göreceksiniz. Ben size yazısını arz edeyim. Arkadaşlar kabir taşı Rahman suresindeki şu ayet-i kerimeyle başlamaktadır. Küllümen aleyha fan, o yeryüzünde bulunan her canlı ölümü tadıcıdır. Daha doğarken zaten efendim ölüm fermanını boynuna asarlar. Falan saatte falan yerde ölecektir diye. Onu ifade eden çok güzel bir ayet-i kerimedir. Devam ediyorum. Sabigan Şeyhül İslam ve Müftil Enam olup evvelce İslam'ın önderi, şeyhi ve mahlukatın müftüsü olup irtihali dar-ı beka eden, ebediyet diyarına göç eden, merhum ve mağfurunle bağışlanması ve affolunması umulan El-Hac Mehmet Refik Efendi'nin ruhi için ve kâfe-i ehli iman ervahi için El-Fatiha. Sonda sene 1288'i görüyoruz. Fi 29 Muharrem yazıyor. Bunun da karşılığı az önce arz ettiğim gibi 20 Nisan 1871'dir. Bu fıkıh alimi olan bu kıymetli zatı efendim Rabbim kabrinde efendim ferahnak eylesin, kabrin nur eylesin, bize de şefaatçi eylesin. Amin. Hacı Mehmet Refik Efendi'nin Fatih Camii haziresinde bulunan kabrinin baş şahidesinin alt tarafında Fazıl isimli bir şairin düşürdüğü tarih yazılıdır. Şöyle yazmaktadır burada: Ehli fıkhın muktedası Bosnevi Müftil Enam, işte bütün fıkıh ehlinin kendisine uyduğu Bosnalı mahlukatın müftüsü, rihlet ettiği lahdi hake kondu nezdi Fatiha, kendisi topraktan sandukaya lahde konarak, yani o kabrin o şeklini efendim lahit şeklinde ya, böyle kocaman işte dikdörtgen işte uzun, o şeklini topraktan bir lahde benzetmiş şair. Fatihalar eşliğinde bu topraktan sandukasına konuldu. Fazıla, ey Fazılcığım diye şair kendine sesleniyor. Tarihi fevtin, bak oku ihlas ile, ahirete göçtüğü tarihi ihlas ile oku ki ruhi mevlana refike eyle ihda Fatiha. Böylece sen Efendimiz Refik Efendi'ye Fatiha hediye eyle demiş.
1: son mısradaki harflerin ebced değerlerini topladığımızda vefat tarihi olan Hicri olarak 1288'i bize vermektedir. Mehmet Refik Efendi'nin lahdinin sağ tarafında da vezirlerden, kıymetli vezirlerden Sami Efendi'nin söylemiş olduğu şu vefat beyitleri vardır. Son mısrada yani vefatına tarih düşürüyorlar ama burada kendisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplam 6 beyit söylemiş. İlk 3'ü sağ tarafa, diğer 3'ü de sol tarafına kazılmış. Bu mezarın sol mezara baktığınız zaman sol tarafa doğru kazılmış. Çünkü buradan yoldan bakıldığında görünmesi istendiği içindir. Bu da muhtemelen. Şöyle demiş vezirlerden Sami Efendi. Ruhi Refik Efendi müftili enamı sabık ve ger cihandan uçtu ta kasrı zülcelale. İlk beyti okudum. Eski ünlü müftülerden Refik Efendi'nin ruhu bu cihandan Yüce Rabbin efendim cennetine, sarayına, saraylarına uçtu. Ni'mer Refik idi ah ayrıldı aramızdan. Ol şahbazı kutsi perran olup visale. Çok efendim güzel bir dosttu ki aramızdan ayrıldı, buna üzüldük. Kendisini bir doğan kuşuna benzetiyor. Efendim kanatlarını açarak efendim uçtu gitti, cennete kavuştu diyor. Son beyti bu, yani bu taraftaki son beyit. Ehli salahu iffet merdi fakihu akil. Her ilmu marifette yetmiş idi kemale. Efendim iyi hal sahibi, iffetli, gerçek fıkıh adamı ve akıllı, her ilim dalında da ve marifette de zirvedeydi demiş. Şimdi efendim hemen diğer tarafındaki beyitlere geçiyorum. Ahlakı bergüzide, etvarı hep hamide. Allah rahmet etsin, ol zası bihemale. Ahlakı güzel, her hali övülmeye layık. Allah rahmet etsin o benzeri olmayan zata diyor. İkincisi, ol hadimi şeriat, fetva dihi hakikat. Peyrevlik idi kârı, şehrahı sahbu âle. Diyor ki o şeriatın hizmetçisi, hakikat fetvasını veren kişiydi. Ailesine ve dostlarına da yol göstermekteydi. Onun işi buydu demiş. İşte tarih mısrasının olduğu beyte geliyorum. Âl-ı abâ-yı emcad tarihe etti imdat. Şerefli Âl-ı abâ tarih düşürmeye yardımcı oldu da o sayede ben bu efendim ehli beytin yardımıyla bu beyti söyleyebildim. Tarih mısrasını söyleyebildim. İşte son mısra, tarih mısrası. Refik göçtü gitti. Refik efendi dergahı la yezale. Refik Efendi ölümsüz olan Allah'ın huzuruna, dergahına gitti diyerek vezirlerden Sami Efendi böyle de bir tarih düşürmüş. Bunu da ifade ettiğim gibi mezarının yola bakan sol tarafına hak etmişler, kazımışlar.
0: Kıymetli kardeşlerim, Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh Bosna'da doğduğu Rogatika'da bir tane cami ile Sıbyan Mektebi yaptırmış ama 2. Dünya Harbi'nde, hengamesinde maalesef bunlar yıkılmışlar. Hatta kaynaklarda caminin kitabesi de var. Ben onu da yazdım ama şu an bahsettiğimiz dersimizde konu etmeye gerek görmüyorum. İnşallah bunu kitaplaştırdığımda oraya onu da arz etmiş olacağım. Kitabesini de bir boşnakça kaynakta buldum. İlmi eseri önemli. Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi. Hemen şurada kütüphanesi var. İBB binasına giderken sağ tarafta. Ali Emiri Kütüphanesi de bugün biliyorsunuz. Kendisinin yaptırdığı kütüphanedir. Onun o zatın fetvalarının toplandığı efendim fetvayı feyziye vardır. O fetvalara kıymetli kardeşlerim fıkıh kitaplarından nakiller yapıp kaynaklar vermiş, buna çalışmıştır. O eser daha sonra kaynaklı şekilde bu zatın onun kaynaklarını efendim yazdığı şekilde basılmış fetvayı feyziye ma'an nukul. Feyzullah Efendi'nin fetvaları ama nakillerle beraber denmiş. İşte o eseri bu hale getiren de Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh'tir. Eser İstanbul'da basılmıştır. Dönemin kaynaklarında ilmi şahsiyeti övülen Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh devlet tarafından Murassa Osmani ve birinci derece mecidi nişanları ile tatif edilmiştir. Bu ifadeler kaynaklarda yer almaktadır. Kıymetli kardeşlerim, dersimin sonuna geldiğim şu demde kadim edebiyatımızdan sizlere bazı hikmetli efendim beyitleri aktarmayı murad ediyorum, malumunuz olduğu üzere. Bugün de Hazır Ravza-i Mutahhara'dan bahsetmişken Yozgatlı Fenli merhumun şu efendim naat-ı şerifi aklıma geldi. Onu size arz edeyim dedim. Yozgatlı Fenli çok meşhurdur ama maalesef bilinmez. Efendim bizim kadim tarihimizdeki birçok şahısın yaşadığı aynı kaderi yaşar. Ankara'daki mezarı da kaybolmuştur. Şöyle demiş Yozgatlı Fenli merhum. Efendim naatlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i övücü, divanları da şairlerin yer verdiği efendim beyit sıralamalara diyoruz kıymetli kardeşlerim özetle. Şöyle der Yozgatlı Fenli. Seni bir Nuri Garra'dan yarattı Hazreti Allah. Eya fahri cemii enbiya ve şahı alicah. Seni diyor Allah Celle Celaluhu efendim parlak bir nurdan yarattı ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bütün peygamberlerin övünç kaynağı ve yüce makamlara en layık olansın. Olansın olurlar şevku zevki tal'atınla ta ebed devvar. Seni gökte ararken yerde buldu çünkü mihruma. Diyor ki ayla güneş senin o güzel yüzünün zevkinden dolayı onu bir defa seni bir defa gördüler ya. Seni efendim gökte arıyorlardı. Bir de baktılar ki sen burada dünyadaymışsın. Buraya yöneldiler. O senin güzel veçini görmekten dolayı deveran edip o zevkle semada dönüp duruyorlar. Ta ki kıyamet sabahına kadar böyle devam edecekler. Yazar gökte utarit muttasıl medhü hümayunun, okur vasfı cemilin sidrede ruhul emin hergah. Güneşe en yakın gezegen Merkür. Gökte diyor Merkür devamlı bir şekilde Medih-i Hümayun'un o kutlu metini yazıp durur. Okur vasfı cemilin sidrede ruhul emin hergah, sidre-i müntehada senin o güzel vasıflarını her vakit dile getirir Cibril-i Emin. Kelime, bu Musa Aleyhisselam'ın sıfatı, Allah Teala ile konuştuğu için efendim ona Kelimullah, Allah'la konuşan derler. İşte onda atıfta bulunuyor. Kelime, lenterani hutbesi seddi meram oldu. Senin çün rü'yeti envarı didara açıldıra. Musa aleyhisselam ki Allah'la konuşan peygamberdir. Kendisini görmeyi murat edince gâle lenterani dedi ki beni asla göremezsin. Velâkin unzur ilel cebeli fein istekarra mekânehu fesevfe terani. Şu dağa bak ey Musa, o yerinde birazdan durabilecekse anla ki sen de beni görürsün. فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا فَخَرَّ مُوسَى سَعِقًا. Ne zaman ki Rabbi o dağa tecelli etti, dağ tuzla buz oldu, tuz yere yığıldı kaldı bir kum yığını şeklinde ve Musa aleyhisselam o tecellinin kudretinden darmadağın olan dağı görünce kendisi de bir sayha atarak bayıldı. İşte Musa aleyhisselam Rabbini göremedi ama diyor senin için rü'yeti envarı didara açıldıra. Senin için ise Miraç gecesinde Rabbinle görüşme o tecelli yolu açıldı. Belayı işte bu Ravza-i Mutahhara, Umre'den bahsettim ya az önce o Abdullah Zühtü'nün Ravza şüslemelerinden. İşte asıl zaten bu beyitler aklıma gelmişti. Belayı Asuman'a uğrasın ta ki dunim olsun. Görüp de inşikak-ı mahı iman etmeyen gümrah. Ayın yarıldığını görüp de sana iman etmeyenler var ya ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük belaya uğrayıp iki parça olsunlar. O inanmadıkları ayın yarılması gibi kendileri yarılsın gitsinler diye beddua ediyor Yozgatlı Fenli. Kapansın arsayı alemde ahir teşnelep kalsın. Sana ta'zim ile arzı tahiyyet etmeyen efva. Şu diyor dünyada dudağı susuz kalsın ki sana efendim tazim ile salat ve selam getirmeyen ağızlar. İşte bu Ravza hakkında asıl beyit. Eğer görmezden evvel can verirsem Ravza-i Paki mezarımda der eczai izamım haşredek eyvah. Eğer ben senin içerisinde metfun bulunmuş olduğun Ravza-i Mutahhara'yı görmeden ölürsem var ya, mezarımda kıyamet sabahına kadar kemiklerim eyvah eyvah diye inleyecekler. Felekte ölmeden bir kam alaydım asitanından. Süreydim ruyumu hakı Hicaz'a ah efendim ah. Kaderin cilvesine bakın gidiyor. Keşke ben de senin kapının, o kabrin eşiğinden arzumu alıp orada dualarımı edeydim. Yüzümü o Hicaz'ın topraklarına ah bir süreydim. Kulun fenni-i pürcürmü ayırma bab-ı lütfundan. Dahilek ya Ebel Kasım, dahilek ya Resulallah. Kulun fenni-i günahlarla dolu şu kölen fenni-i asla lütuf kapından, ihsanlarından ayırma. Sana sığınırım ey Kasım'ın babası ya Resulallah demiş. Çok güzel bir şekilde yalvarmış. Önümde olan Fatih Camii'nin de kıymetli kardeşlerim saflarının sağ ön tarafında dahilek ya Resulallah diye bir hat yazısını daha önce görmüştüm. Bu çok meşhurdur. Osmanlı'da çok hatta bunu güzel yazarlardı. Hatta şöyle yazarlardı. Gariqi bahri isyanım dahilek ya Resulallah derlerdi. Meşhur hat yazısıdır bu. Gariqi bahri isyanım. İsyan denizlerinde boğuluyorum. Ya Resulallah elimden tut. Hidayetime vesile ol. Sana ve Rabbime yaklaşayım diye çok güzel dua ederlerdi. Biz de bu duayla kapatmış olalım. Dersimde adı geçen bütün kıymetli zevaata fatihalar gönderirken, ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Tirmizi hadis-i şerifinde sahih hadis, İbn-i Mace ve Hakim rivayet ediyor. Ebu Bekre radıyallahu anh, Ebu Bekre. Ebu Bekir değil, Ebu Bekre. Bu başka, o başka. Radıyallahu anh sahabeden. Gâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Mâ min zenbin ecderu en yu'addilallahu li sahibil ukubete fit dünya mâ mâ teghrulû fil ahireti minel beghi ve katiatir rahim. Bu da çok önemli bir şey. Yani günahlar çok. Küçükleri var, büyükleri var. Büyüklerin de içinde en büyükleri de var. Ancak Allah-u Teala'nın büyük günahlara, büyük küçük neyse, günahlara ahirette bir azap hazırlamış. Büyüğüne büyük azap, küçüğüne küçük azap. Ahirette hazırladığı koy bir kenara. Ama dünyada o günahı işleyene azabını peşin ve acele verdiği en büyük günah ikidir. En büyük günah ikidir. Ahirette hepsinin azabı var. Ama bunun yanı sıra dünyada en acele verdiği bütün günahların içinde düşündüğünü aklına gelen gel. Bütün günahlar. İki tane. Bir tanesi bagi, yani zulüm, azgınlık, haddi aşmak, ondan sonra insanlara eziyet etmek, işkence etmek, ahalmak, zulmetmek, gasp etmek, inim inim inletmek. Bunun cezası en çabuk gelen günahdır. Zina eder ahirete kalabilir. İçki içer ahirete kalabilir. Ama azgınlık eden dünyada ölmeden belasını bulur. Ahirete kalmaz. Bazı günahların, hatta birçok günahların azabı ahirete kalıyor. Ama iki şeyi ahirete bırakma buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah iki şeyi ahirete bırakmaz. Nedir? Zulüm ve insanlara eziyet ve işkence, kul hakkına girmek. Bunu bırakmam diyor, yanına diyor. Dünyada peşin verin belanı diyor. Sen onun bela olduğunu, nereden geldiğini anlamayabilirsin. Sana o adamdan gelmez, zulmettiğin adamdan bir şey olmaz. Başka taraftan belayı bulursun. Anlamazsın ki bu bundandır. Ama Allah senin rızkını da keser, kafanı da keser. Ondan sonra dersin ki ne oldu bu adama şimdi? Felancaya daldı. Ondan işte o da ona daldı. O da güçlü bir adamdı. O ona şöyle, ya sen geç. Bu bir mazlumun ahını aldı. Allah da öbür zalimi ona musallat etti. Şu anda dünyada en çok yaşanan bu. He? Adam Suriye'de zulmetti. Ehl-i Sünnet'in kadınlarına tecavüz etti. Sakallı, beyaz sakallı adamları idam etti. Öyle mi? Türbeye gidiyorlar diye. Şimdi belasını buluyor mu? Buluyor. Ama şimdi bu bana nereden geldi? Oradan geldi, buradan geldi. Sana bela Allah'tan geldi. Çünkü sen azgınlık ettin mi? Ettin. Ehl-i Sünnet Müslüman ülkelerin hepsini işgal ettin mi? Ettin. Oralarda iç savaşlar çıkarttın mı? Çıkarttın. Daha ne arıyorsun? Daha ne arıyorsun? İnne Allahe leyumli lizzalime. Allah bir zalime müsaade eder, müsaade eder, müsaade eder. Sonra hatta ahirete öyle mi yüksek? Yakaladı mı bırakmaz. Ama onun da üzerine ne yapar? İnne Allah yüsellitu zal ala zalim. Bir zalimi öbür zalime. Bir kafiri öbür kafire. Bazen bir kafiri zalim Müslümana. Bak, kafiri kime musallat ediyor? Zalim Müslümana. Anladın mı? Ya Beni İsrail'in Mescid-i Aksa'yı harap ettirdiği zaman Buhtu Nassar'ı gönderdim diyor. Onlar da benim kullarım diyor. Ne yaptım diyor? O kadar peygamberle ibadet ettiği Mescid-i Aksa'yı yıktırdım diyor. İçine de domuzları bağlattım diyor. Kur'an yıktırdım diyor. Ben gönderdim diyor Babil kralını diyorsunuz. Niye? Siz yoldan çıktınız, zulüm yapıyorsunuz, birbirimize eziyet yapıyorsunuz, peygamberleri öldürüyorsunuz, alimleri öldürüyorsunuz. Onun için hak ettiniz diyor. Ama Mescid-i Aksa'nın yıkılmasının, içine domuz bağlanmasının günahını kime soracağım diyor. Babil kralına zaten soracağım. O zaten ebedi cehennem. Dünyanın en büyük zalim gavurudur. Ama sen buna sebep oldun. Neden? Sen kaşınmasaydın, kendi aranda zulüm yapmasaydın kendi içinde, ben sana bu zalim kafiri musallat etmezdim Allah buyuruyor. Kur'an bunun örnekleriyle dolu. Be'asne aleykum. Siz iki kere yeryüzünde fesat ifsat yapacaksınız. Akraba ilişkilerini keseceksiniz. Peygamberleri öldüreceksiniz. Alimleri öldüreceksiniz. Çok büyük bozgun yapacaksınız. Beni İsrail'e söylüyor, İsrailoğullarına. Kur'an. Bu iki kere olacak diyor. Tamam mı? Feydâ câ vâdû lâma. O birinciyi yapacağınız zaman, benim size azap vaadim geldiği zaman, ve'asne âlekum ibâdellenâ, bizim kullarımızdan sizin üzerinize göndereceğiz. Bize ait kulları göndereceğiz. Gavurlar da Allah'ın kulu değil mi? En büyük zalim olsa kim yarattı? Allah yarattı. Bizim kullarımız. Ülibes-i şedid, öyle güçleri var ki kimse onlarla harp etmeye tahammül edemez. Niye bizim üstümüze gönderiyorsun? Sen fesat çıkaracaksın, ben de öyle yapacağım Allah'ım. Önceden bildiriyor. Bildirdiği gibi de oluyor. İki kere Mescid-i Aksa tahrip edin. Şimdi işte üçüncüsünü Allah nasip etmesin. Allah nasip etmesin. İki kere çok büyük tahribat oldu. Fecasu hilalet diyar, evlerinizin içine kadar girdiler. Sizi oradan armut gibi topladılar Allah bu. Siz ki zulüm yaptınız, ben de size daha büyük zalimi göndereceğim. Tamam. Feydâ câvâdül âhireti. İkinci defa olduğu zaman, birinci de Titos herhalde, ikinci de Buhtunassar, hangisiyse işte, Babil kralı. İkinci defa yine fesat bulacak. Ne yapıyor? Bu sefer de Yahya aleyhisselamı öldürdüler. Zekeriya aleyhisselamı öldürdüler. Birincide de peygamberler öldürdüler. İkincide peygamberler öldürdüler. İsa aleyhisselamı öldürmeye kalktılar. Saldırdılar. İsa aleyhisselamı Allah göklere kaldı. Ama öbür peygamberleri göklere kaldırmadı. Onları şehit ettiler. O zaman da belanızı vereceğim diyor. O zaman da Babil kralını gönderirim. Yeşû vücûekû. Suratlarınızı kötü etsinler diye. Ve liyedhulül mescid. Mescid-i Aksa'ya girsinler diye. Kemâ dehalû evvelemar. İlk sefer nasıl girdiler yine girsinler. Ve lütebbiru mâlev tedbira. Helak ettikleri her şeyi dümdüz etsinler, geçsinler. Siz bunu hak ettiniz, benim peygamberlerimi öldürdünüz diyor Allah. Ama onlar Tevrat ehli. Şimdiki işte bu kadar ehli sünnet alimi, Müslümanı öldüren Şiiler gibi. Hiç acımadan kıtır kıtır kestiler. Milyonları memleketinden ettiler. On binlerce insanı kestiler. On binlerce kadına tecavüz ettiler. Böyle bir zulüm var mı? Suriye'deki zulmü ne çabuk unuttunuz? Allah da belasını verin verin. İşte buyuruyor ki iki suç günahlar içinde ikisi var ki azabı en çabuk gelir, ahirete kalmaz. Bunun birisi zulüm ve azgınlık, kim kime yaparsa yapsın. Dağa karşı hava atsa, azgınlık etse, zulüm etse, öbür dağı onun üzerine vurup o dağı ona kırdırırım diyor. Dağ. Dağın biri öbür dağa karşı diyor. Hava atsa öbür dağla onun kafasını kırdırırım diyor. Bu kadar basit. Yani bunu misal veriyor. Sen mükellef insansın. Senin yanına bırakır mıyım? Bir de akraba ilişkisini kesmek. Akrabasını arayıp sormayan insanlar belayı, ahirette azabı beklemesin. Ondan önce orada hazırlanan başka, ondan önce dünyada azabını peşin beklesin. Ama çoğu bunu anlamıyor. Niye anlamıyor? İşten atılıyor, sebebini anlamıyor. Karısı boşanıyor, onu boşanıyor, sebebini anlamıyor. Oğlu kızı anasına babasına dalıyor, sebebini anlamıyor. Bütün meseleleri biliyor musun? Bu millet başına gelen belaların günahlarından olduğunu bilseler ve hangi günahtan sebep, hangi bela başıma geldi diye düşünseler, belki tevbe ederlerse o belalar kalkar. Ama adam o günahtan onun alakasını ne yapamıyor? Kuramıyor. Kuramayınca ne oluyor? Ne alakası var diyor. Akrabasını aramıyor, sormuyor. Bayram seyran, teyzesin, halası, dayısın. Ondan sonra bayramda tatile giderken küt öndeki kamyona bindiriyor. Ondan sonra kanlar içerisinde, hastaneler acil, bayramımız zehir oldu. Nereden oldu acaba? Anneni babanı aradın mı? Onlardan razılık aldın mı? Helallik aldın mı? Bir ihtiyacınız var mı sordun mu? Yakın akrabanı özellikle sordun mu? Yok. İşte bayramın zinden oldu. Neden oldu? Neden olacak? Öndeki sap gibi durdu. Kamyon. Efendim ben de şikayet ettim. Mahkemede kazanacağım. Ya tamam da giden gitti. Bayramda denize gidecektin. Hastanelik oldun. Bacağın kırıldı. Bilmem kolun kırıldı. Ne lüzum vardı buna? Sıla-i rahim yapsaydın ömrüne uzatma gelir miydi? Gelirdi. Kaza bela döner miydi? Dönerdi. Hacı Salih Efendi Hazretleri, kaddesallahu aleyhi ve sellem, büyük veli Erzurum Çökender'deki, benim de beni ahiretlik kabul etmişti ya. Çok büyük veli. Çürümemiş. İşte o, bu işe çok önem verirdi. Sulova'da bir ablası vardı. İşte o 90 yaşına yaklaşmış, ablası da 100'e yaklaşmış. Ablası da saliha bir veliyeydi. Çok büyük evliya Allah'ın kadınlarından. Her sene Sulova'ya ablasına sıla-i rahime gider. Kendisi de zor yürüyor. Tabii arabayla götürün beni. Devamlı sıla-i rahim. Sonra Çaykara'nın köyde, esas Erzurumlu değil. Esas Çaykara'nın Hopçara köyünden, Hacı Hasan Efendi Hazretleri'nin köyünden, yani ataları oradan, kendi belki orada doğmuş olur bilmiyorum ama Erzurumlu bilinir. Erzurum'un büyüklerinden geçiyor. Şimdi türbe yaptılar ona. Kabirde çürümemiş. Ondan sonra hanımıyla beraber, onu da hanımı büyük, Hacı Salih Efendi Hazretleri Hanım da çok büyük, yani salihattan, veliyullah'tan idi, evliyaullah'tan idi. Kadın vefat etmeden evvel 3 günlük yemek hazırladı. Sapasağlam, hiçbir şeysi yok. Her tarafı doldurdu yemek. Ya ne yapıyorsun, evde yemek koyacak yer kalmadı. Görürsünüz dedi. Vefat etti, Erzurum'dan otobüslerle geldiler, 3 gün yediler. Öyle kadın. Efendi Hazretleri defnetti onu. Onun için bunlar büyük insanlar idi. Hanımıyla beraber Bayburt'tan Çaykara'ya doğru yukarıdan aşağı iniyorlar. Çaykara'nın arkası Bayburt. Şimdi Uzungöl'ün arka tarafı yani. Uzungöl'ün esas adı Şara. Oradan aşağı. O da oradan iniyorlar. Yolda minibüsle inerken minibüse dedi ki şoföre dur dedi biz ineceğiz. Ya Hacı Efendi nereye ineceksin? Gece oldu. Çakallar var, kurtlar var, ayılar var, dağ başı. Oradan oraya arabayla gidiyoruz. Yok dedi ben ineceğim. Ya sen ne yapıyorsun? Başına bir şey gelirse biz mesul değiliz. Ya değilsin dedi ya, ben istiyorum. Ondan sonra hanımıyla indi. Hanımı da anlamıyor. Hanımı da dedi ki yani mübarek adam belki içinden demiştir, belki dememiştir. Onun evliya olduğunu bildiği için dememiş olabilir. Ama nasıl gideceğiz şimdi? Onu düşünüyordur tabii yani. Kaldılar dağların başında. Kervan gitti, kaldık dağlar başındaya döndü. Ondan sonra bir zaman bayağı bir durdular. Yürüyorlar tın tın tın tın iniyorlar yokuştan aşağı ama gece kurtlar uluyor, çakallar, her şey var. Ondan sonra birazdan başka bir araba geldi. Ama bayağı bir zaman sonra. Neyse o arabaya bindiler. Ya hanımı dedi ki madem arabaya binecektik öbür arabadan niye indik? Maceraya ne lüzum var? Belki dememiştir, ben uyduruyorum yani. Ondan sonra yani belki diyorum yani. Düşünüyorum. Bizim hanımlar olsa ne olurduyu düşünüyorum yani. Ha. Öbürü zaten ben arabayla gidiyorum sen dağdan gel derim. Yani zaten inmez arabadan. Ama evliya olduğunu düşünürse ulan bu sıkıntı bu iş bir şey değil. Şimdi ben bir defa şeydeyiz. Mağrip'teyiz. Merakeş'teyiz. Hanım var. Kayınbiraderim var. Kız kardeşim var. İşte ziyaretleri yaptık falan. Şimdi tam ben bileti arabada düşürmüşüm. Şeyin. İşte o biletten gideceğim. Arabanın altına düşürmüşüm. Yani ara bileti bulamıyoruz. Bu sefer pahalı da tabii. Onlar, ben de tek başıma hayatta bir yerde kalamam yani. Orada beni misafir eden bazı Araplar vardı, aileler vardı. Babamla iş yapıyorlardı o zaman, demir çivi işi. Bunlar dediler, ya ne oluyoruz? E dedim, siz gidin, ne yapın, ben yeniden bilet alacağız. Hepinize bilet alamayız. Uçak da yok başka. O uçakta da boş yer yok. Kaldık yarına. E şimdi bunlar mecbur bindiler. Biner binmez demişler ki, ulan bizim uçak herhalde düşecek. Niye? E hoca böyle bir şey olur mu? Hoca bizden niye ayrıldı? Sanki bileti ben şey ettim. Uçak kalktı, bilet bulundu. Adam beni aynı arabayla geri götürdü, havaalanına getiren. Aa, bilet burada diyor. Yani bari ben de istiyordum gitmek. Ben ne yapayım şimdi? Tek başıma, bir de Almanya'da aktarma var. Almanya'da indim, oradan kaç tane tren, tek başıma, elimde kitaplar. Canım çıktı, ben ister miyim? Ama şimdi bizim millette böyle bir şey var. Sana bir şey atfederse maneviyat, o zaman ne diyor? Lan bu gelmediğine göre bir şey var. Bu arabadan indiğine göre bir şey var. Senin hanım da sana itikad ederse o zaman iner. İtikad etmezse sen in ya. Ben gidiyorum. E şimdi bu sefer bindiler yeni bir arabaya. Hanım dedi ki, niye bindik yani? Dedi ki, niye indik, niye bindik? Dedi ki, birazdan görürüz. Birazdan indiler. Sağdan şaraplene yuvarlanmış. Hepsi ölmüşler. Ya bunu Hacı Salih Efendi Hazretleri bizzat anlattı. Ha şimdi neden? Hacı Salih Efendi şöyle buyurdu. Ecelimiz gelseydi biz de o arabada olurduk veya ölürdük. Veya ecelimiz. Ancak Sıla-i Rahim'e gittiğim için her sene ben memleketteki akrabamı, ölülerimi, kabirlerimi, dirilerimi Sıla-i Rahim'e niyet ettiğim için ömrüme uzatma geldi. Oradan bana bildirildi. İn bu arabadan denildi. Ama benim ömrüme uzatma neden geldi? Sıla-i Rahim'e gittiğim için geldi. Ben bunu Hacı Salih Efendi Hazretleri'ne bizzat dinledim. Ama burada çok büyük bir ders var. İşte diyor ki, bak, Sıla-i Rahim'de gittiğim için ömrüme uzatma geldi. Ben de yuvarlanacaktım aşağıda. Herkes bunu kulağında küpe yapsın.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
3: Bak, ben yetiyim müminen. Kat amile salihati, iman edici ve amel sahibi gelirse Rabbisine, o fe ulaike lehumud derecatul ula, işte en yüce dereceler onlar içindir. Nedir o? Cennetu adimin, adim cennetleridir ki tecrü akıyor min tahtiha atlarından elnar nehirler, halidine fiha. Oradan müebbet yaşayacaklar, ne ihtiyarlanacaklar, ne hastalanacaklar, ne ölecekler. Ne acı bir söz duyacaklar, ne kötü bir haber duyacaklar, ne tarla kazacaklar, ne efendime söyleyeyim duvar yapacaklar. Sadece rahat yaşayacaklar. İşte medrese bunu kazandırıyor bize. Mektep de neyi kazandırıyor bize? 5-10 sene vali olursun ama ondan sonra işin bitti. Alnını secdeye koymasın, Allah muhafaza etsin. Bazı vardır kılanlar elhamdülillah. Hepsi kötüdür demek değildir. Lakin ekseriyet böyledir cemaat misin? Çok rica ederim, basiret sahibi olalım, yani iyi görelim, perdenin arkasına bakalım biraz. Hep perdenin önüne bakmayalım. Perdenin arkasına bakmak için Kur'an'ın ayetleri, hadisler gözlük olması lazım, dürbün olması lazım. O gözlükle, o dürbünle bakarsan perdenin arkasını görürsün. Yani ahiretteki ihtiyacını anlamış olursun.
0: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Lale Gül FM, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Ali ve sahbihi ecma'in. Dersimiz Şifa-i Şerif'ten fasıl olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gaybtan haber vermeleri hakkındadır. Bu usta geçen derste de bayağı malumat verdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilir miydi? Bilirdi. Mevla'nın bildirmesiyle bilirdi tabii. Allah bildirmeden kimse bir şey bilemez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi mi, bildirmedi mi? Bu konu ayetlerle sabittir ki bildirdi. Ve birçok sahih hadis-i şerif de bunu teyit ediyor. Onun için peygamber gaybı bilemez diyenler, yani Allah bildirmez manasında söylüyorlarsa yalancı sahtekardırlar. Çünkü illa men irtaza min rasul, rasullere bildiririm diyor Kur'an'da Cin suresi. Velakinne Allah yectebi min rusuli men yeşâ. Yani bu ayet-i kerimede yine Ali İmran olabilir. Allah rasullerinden dilediklerini seçer. Bu ayet-i kerimede gaybı kimseye bildirmem ama rasullerine bildireceğini söylüyor. Bunları göze aldığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bildirmeden gaybı bilemez dense doğru olan budur. Ama Allah ona bildirmez diye hüküm verirse Kur'an'ı inkar etmiş olur, kafir olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim gaybı Resullerine bildirdiğini söylüyor. Tabii ki bu ilim Allah'ın ilmi kadar kapsayıcı, şumullü, her şeyi bilme anlamında değildir. Allah-u Teala'nın bildirdikleriyle sınırlıdır. Ama sana bana hiçbir şey bildirmezken Habibine binlerce, on binlerce gaybtan haberler bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten evvel olacaklar hakkında da bu gaybi haberleri bildirmiştir. Ve biz de bunları sahih kaynaklardan görmek suretiyle sizlere okuyoruz. Şimdi burada bu gayıplarla ilgili kaldığımız derste ne buyuruyordu? Kazı Yaz Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybtan bildikleri, bildirdikleri onun mucizelerindendir. Bunlardan biri de vakit-i alimi Türkiye demişti. Geçen ders sırf bunun üzerine durduk. İki kelimede kaldık. Belki bir saat konuştuk. İki kelime hakkında. Çünkü Türklerle savaşlar. Bu Türklerden kimlerin kastedildiği ve işte Moğollar, Hülagü, Cengiz Han, bunların da Türk olduğu bu hadislerden o anlaşılıyor. Çünkü tariflerini yaptı. Hadis-i şerifler fiziki tariflerini de yaptılar. Geçen derste bu konu bayağı işlendi. Şimdi buyuruyor vel hazara. Tabi burada lafızlarda okuma şeyleri huzur diye okuyan da var. Hazer diye okuyan da var. Bunlar farklı bir efendim telaffuz şekilleri olabilir. Bu mana aynı yere vuruyor, değişmez. Çünkü hazer kelimesi aslında gözün küçüklüğü ve darlığı, göz. Biliyorsunuz Türklerde, Orta Asya Türklerde özellikle Moğol, Tatar, Hazar Türkleri ve Tatarlarda bu gözlerin bir küçüklüğü vardır. Ve efendim darlığı vardır. Onun için esasen Hazar Türkleri kastediyor burada. Bunlarla da savaşlar olacağını sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiş. Vel Hazara, yani vakit-i alim savaş edecekleri kimlerle? Vel Hazara, Hazar Türkleriyle. Taver Rume, Rumlarla savaş edecekleri. Bunları sallallahu aleyhi ve sellem buyurduktan 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra çeşitli dönemlerde olmuştur. Dolayısıyla Hazarlar İdil Irmağı kıyılarında Kırım Yarımadası arasında imparatorluk kurmuş bir Türk halkı. Efendim, halkın büyük çoğunluğu Uygur var. İşte Sabir var, ön Bulgar var, işte Peçenek var, Türk boyları oralarda da var. Miladi 642-652 aralarında Belencer Savaşları olmuş. İlk temasta Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde başlamış. Sasani İmparatorluğu yıkılınca sahabe-i kiram ve tabi'in Kafkaslara ulaşarak oraya kadar fethi nasip olunca Hazarlar ile sınır komşusu oldular. Bu hadis-i şerifin gayıptan haber verdiğine göre Hazreti Ömer döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından en az 10 seneler falan sonra, 10 sene falan aşağı yukarı var. Sonra 652'de Belencer Savaşı Hazreti Osman döneminde Selman bin Rabia radıyallahu anh komutasında İslam ordusu Kafkas geçitlerini aşarak Hazarların o dönemde başkenti Belencer oraya kadar ilerleyince tabi orada Müslüman İslam orduları bir yenilgiye uğramışlar. Arap komutanı binlerce asker şehit olmuşlar. Hazarlar bu Müslümanların ilerleyişini, sahabenin, tabiinin ilerleyişini o ara tamamen durdurmuşlar. Tabi biliyorsunuz İslam coğrafyasında da iç savaşlar var. Hazreti Ali dönemi radıyallahu efendimizde çok iç savaşlar var. Cemel Vakası var, Sıfın Vakası var. Haricilerle, Harura ehliyle savaşlar var. O nedenle ondan sonra bir 50 yıl kadar bir boşluk oluyor. Müslümanlar ancak kendini toparlamaya çalışıyor. Sonra Emeviler döneminde yani yine bunu bu rakamlar miladi hesapla konuşuyorum. 722'ler, 737 araları Emeviler Hazreti Muaviye radıyallahu anh kurduğu İslam devleti o dönemde bayağı bir saldırıya geçmişler. Cihat için Allah yolunda Allah'ın kelimesinin davasını yüceltmek için Derbent, Bakü, Tiflis gibi kritik şehirler defalarca el değiştirmiş oralar. Derbent mesela şu anda Dağıstan tarafında orada 40 tane sahabenin kabri şerifin ben çok niyet ettim gitmeye de istiharem çıkmadı. Bakacağız inşallah niyet ediyoruz. Oradan Müftü Efendi bana hep resim atar. O 40 tane sahabeden şehidin huzurlarına gider orada dua eder. Beni de unutmaz. Efendim oralarda bayağı şehitlerimiz yine var. Sonra 730'da Erdebil muharebesi var. Hazar ordusu. Bu sefer onlar saldırıya geçiyor. İran sınırlarında Erdebil'e kadar geliyorlar. Yine Emeviler orada mağlup oleyorlar. Bu Türkleri işi biliyorsunuz hadis-i şerifte Türk'e batırakı okuyup Türkler size dokunmadıkça onlara ilişmeyin. Yani böyle çünkü savaşçı bir millettirler. Emevi valisi Cerrah o muharebede öldürülüyor. Sonra yine 737'de Emeviler, Emevi halifesi Mervan İbni Muhammed var. Bu yani ikinci Mervan daha dahi bir komutan. O da büyük bir orduyla Hazarların üzerine çıkarım yapıyor. Bu sefer Hazarları gafil avladıkları için yeni başkentleri o zaman İdil, Volga yakınlarında o ırmağa doğru çekilmeye zorladı onları. Efendim Hazar Kağan'ı barış istemek zorunda kalıyor. Emevi komutan şart koşuyor. İslam'ı kabul ettiğini beyan et. İşte o da kabul ettiğini beyan ediyor. Fakat Mervan güneye çekildiği anda Hazarlar bu İslam'ı kabul etme taahhüdünden dönüyorlar. İşte eski inançlarına, gök tanrı davasına geri dönüyorlar. bu sefer bağımsız kalmalarını pekiştirmek için Museviliği devlet dini olarak seçiyorlar. Museviliği. Yahudi olamazlar çünkü. Türk asıllı oldukları için Yahudi ancak anadan olabilir. Fakat Musevi olabilirler. Geçen derste de söylemiştim. Her Yahudi aynı zamanda Musevidir ama her Musevi Yahudi değildir. Çünkü Yahudilik ırk dinidir. Musevilik Musa Aleyhisselam'a dinindeyim diyen Yahudi olmasa da olabiliyor bazı kere. Burada siyasi nedenlerle Hazarlar bunu seçtiler. Ta 750'de Emeviler yıkıldı, Abbasiler kuruldu. Artık fetih ve cihat şuuru veyahut da davası biraz sönükledi. Yerine ticaretler başladı. Arap-Hazar savaşları tamamen sona erdi. Artık ticari ilişkilerle falan yürütmeye çalıştılar. Şimdi bütün bunlar niye anlattık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Hazarlarla efendim savaş yapacaksınız. Bu da bayağı bir görüyorsunuz. Onlarca yıl belki daha fazla süren savaşlar oldu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onları da tarif ederken Türkleri sıfatladığı vasıflarla yani yüzleri enli, gözleri küçük, dar, ondan sonra yüzleri kırmızı, burunları basık, burun kemer noktası alta doğru yatık. Bu şekilde onları da sıfatladığından anlıyoruz. Bazı hadis-i şeriflerde bunların acemler olduğu ve bu savaşların şu anda olmadığı, bundan sonra da olacağı da bahsediliyor. Çünkü Sahih hadis-i şerifte Buhari'de geçen bir hadis-i şeriftir bu. Buhari'de 3590 rakamıyla zikrediliyor. 4. cilt 196 sayfede La tekumus saatu hatta tukatilu huzen ve kirman minel acib. Şimdi kıyamet kopmadan önce huz ve kirmanla savaşacaksınız. Şimdi Kerman da deniyor.

bunların Fars milleti olduğunu ve Farslarla Müslümanların, yani şu andaki İran coğrafyasında yaşayanlarla Müslümanların, efendim, zaten çoğu Şiadırlar, Ehl-i Sünnet'in savaşta olabilir. Kıyamete yakın, kıyamet kopmadan önce olacak buyuruluyor. Bu aralarda da bu laflar bayağı çokça sıkça dillendirilmeye başlandı. Yani İran'a girme ve İran'la savaşma lafları konuşuluyor. Tabii ki bunlar istenecek, arzulanacak şeyler değil. Ve lakin Allah ne yazdıysa o olacak, yazılan bozulmaz. Bu itibarla hadis-i şeriflerin manaları bazı kere zamanla çıkıyor. Letifcanel Konstantiniye, işte Konstantiniye İstanbul'un eski ismi de, Arapça'da hadis-i şeriflerde Konstantiniye olarak da geçiyor. Bizans kralına işte Konstantin deniyor diye, onun şehri diye geçiyor. Onların beldesi, yani İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Şimdi İstanbul fetholunmadan evvel, yani Hazreti Fatih dönemine kadar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi buyurduğundan sonra yüzyıllar geçti. Kaç tane yüzyıl geçti yani? Biz de 570-71'den bahsediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bu yana 1400 küsur sene geçti. O arada bu hadis-i şerifi okuyanlar, Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Fele ni'mel emiru emiru. Komutan ne güzel komutan, Hazreti Fatih'ten bahsediyor. Ve le ni'mel ceyse elkeceyse. O ordu ne güzel ordu. Müslüman Türk ordusundan bahsediliyor. Efendim, burada başka unsurlar da var mıydı? Olabilir. Yani içinde Arap da olabilir, Kürt de olabilir. Ama ekseriyetin Türk olduğu, komutanın Türk olduğu, efendim, Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han, Ali Rahmet ve Gufran'ın Türklüğünde şüphe yok. Metiyi alıyor buradan. Ama şimdi o zamana kadar bu hadis-i şerif nasıl tecelli edecek? Bu komutan kim olacak? Acaba kime nasip olacak? Hazreti Muaviye döneminden beri, Emeviler döneminden beri İstanbul üzerine akınlar düzenlendi. Bu kadar Arap komutanları, hükümdarları bu fethi nasip olmadı. Müslüman Türklere nasip oldu. Osmanlı ecdadımıza nasip oldu. Bazı hadis-i şerifler, yani ileriye dönük kıyamet kopmadan gerçekleşecek hadiselerle ilgili tahakkuk edince daha iyi anlaşılıyor. Gerçekleşmeden önce tabii bizim de o hadisi yorumlayacak gayba dair ilmimiz olmayınca böyle buyuruldu, buna inanmak lazım. İnanıyorsun, yaşarsan görüyorsun. Burada da Farslarla da bir savaş olacağı, yani buradaki Hazarlar Fars değil, bunlar Türklerle ve bu savaşlar oldu. Abbasiler dönemine kadar da sürdü. Yani zaten Emevilerin hükümeti çok uzun bir dönem değildi. 4 halifeden sonra işte 83 sene küsuratı var. Ondan sonra Abbasiler geldi. Yani Emevi dönemlerinde, sahabe döneminde, Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde oldu. Bir de Emevilerde oldu. Bunları kayıptan bildirdi mi? Bildirdi. Peki bu savaşlar oldu mu? Oldu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kayıptan Mevla tarafından haberdar ediliyordu. Ve o bilgiler muhacesinde sallallahu aleyhi ve sellem mucizeler serdediyordu. Birçok mucize ortaya koyuyordu. Şimdi bunları nereden bilecek? Nereden bilecek ve bildirecek? Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olmasaydı, Allah Teala tarafından ona haberler gelmeseydi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bilemezdi ve bildiremezdi. Şey, bir büyüteci mi getirir misiniz? Arkadaşlar, saygıda büyüteç var. Evet, gözlerim tabii

0: seçmiyorum. Rakamlara bakıyorum. Her hususta hadis-i şerifler var. Bunların olacağına dair. Bismillah. Yani bu şeyin hadisinin tam rakamını da arıyorum. Şimdi geldiğimiz noktada daha ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem? Buyurdu ki varrume, Rumlarla da savaşlar olacak. Şimdi Rumlarla savaşlar olacağı hakkında birçok hadis-i şerif mevcuttur. Rumlar da sınıf sınıf Frenci var, işte Fransa şimdi Frenk gavurları. Ondan sonra Macar diyor. Macar da aslında Türk asıllıdır ama onlar da söylüyor. İşte efendim Nazi ırkı var, şu ırkı var, bu ırkı var, İngiliz. Bunlar hep Rum milleti olarak değerlendiriliyor. Konstantiniyye'nin ötesinde yani İstanbul'un ötesinde bulunan ırklar ve toplumlar. Bunların adı da nereden geliyor? Yakup Aleyhisselam'ın oğlu İshak Aleyhisselam'ın oğlu İz var. Onun oğlu adı Rum. Yani Yakup Aleyhisselam'ın zürriyetinden işte Yakup Aleyhisselam büyük büyük dedesi oluyor. Babalarının ismi olan Rum ismi galip geldiği için sanki o ırkın tamamının ismi yerine geçiyor. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla savaşılacağı hakkında Buhari hadis-i şerifinde hadis rakamı 2924 4. cilt 42. sayfede buyuruyor. Evvela Ümmü Haram annemiz, yani şu anda Kıbrıs'ta yatan Hala Sultan diye geçen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teyzesi oluyor. O Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem işitti. Evvelü ceysin min ümmeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun evine gelirdi. İşte teyzesi olurdu. Uzaktan da akrabası oluyor yani. Direkt teyzesi olmasa da şeyden efendim babasının teyzesi olma rivayeti var. Dedesi Abdülmuttalib'in teyze olma rivayeti var. Her halükarda evinde gidip kalabileceği bir annemiz onun evine çok giderdi. Orada bir gün istirahat etti. Biraz da terledi falan. Ondan sonra kalktı. Buyurdu ki evvelü ceysi min ümmeti yağzûne el behrakat evcebu. Deniz savaşına çıkan benim ümmetimden ilk ordu, o zaman kadar deniz savaşı yok. Mekke Medine'deler. Deniz savaşına çıkan ümmetimden ilk ordu cenneti kendilerine vacip ettiler. Yani onlar kesin o ordu cenneti olacak. Ümmü Haram annemiz dedi ki ya Resulallah enefiyim ben onların içinse olacak mıyım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu enti sen fiyim onların içinde olacaksın. İlginç. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Evvelü ceysin min ümmeti yahzune Medine'de Kaysar. Kaysar'ın şehrini Kaysar işte İstanbul Bizans. Kaysar'ın şehrine gazaya çıkan ilk ordu da kimler varsa mağfurun lehum günahları affedilmiştir. Ümmü Haram annemiz bu sefer enefiyim ben onların arasında olacak mıyım sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya sen onların arasında olmayacaksın. Şimdi bu hadiste sahih olduğu ittifaklı, yani Bukhari de bu hadis-i şerifi tahric etmiş, rivayet etmiş, Müslim'de de geçiyor. Hiç sıhhatinde şüphe yok. Bu hadis-i şerifte birçok mucize var şimdi. Bak, kayıptan haber verilmesi. Rumlarla savaş hakkında konuşuyoruz ya, ondan gidiyoruz. Bir defa bu ümmetten bazıları denizde harp edecekler ve kaza için, cihat için gemiye binecekler. Çıkıyor buradan. Oldu mu? Oldu. İlk Kıbrıs fethinde oldu. Aziz Osman döneminde. Birincisi. Şimdi Ümmü Haram annemiz Hala Sultan diye geçiyor. Arapçada hala, hale. Arapçada hala, Türkçede hala, amca babanın kız kardeşine hala diyorlar. Ama Arapçada hala, ki esas kelimenin kökeni Arapçadır, hale. Hale, halat olmuş Türkçede. Arapçada bunun tam tersi, annenin kardeşine hale diyorlar. Babanın kız kardeşine amme diyorlar. Öyle bir geçişte, lisandan dile geçişte bir terslik var yani. Yanlış anlaşılma olabilir. Şimdi Ümmü Haram annemiz Ümmü Süleym'in kız kardeşi. Ümmü Süleym kim? Ümmü Süleym Hazreti Enes var ya, meşhur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmet etmiş. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın annesi Ümmü Süleym. Onun kız kardeşi de Ümmü Haram. Yani Hazreti Enes'in halesi. Arapça, Türkçe'ye çevirince teyzesi. Hazreti Enes'in teyzesi. Kıbrıs'ta yatan Hala Sultan Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın teyzesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de dedesinin bir rivayet babasının teyzesi. En nihayet mahremi oluyor. Evine rahatça girip çıkabildiği, istirahat ettiği annelerimizden biri. Dolayısıyla bir gün uyudu, uyanınca güldü. Ümmü Haram annemiz, ya Resulallah ma yudhikuke, seni ne güldürdü ya Resulallah, rüyanda ne gördün dedi. Biliyorsun peygamberlerin rüyası bizim rüyamıza benzemez, vahidir. Buyurdu, acibtü min kavmi min ümmeti, yerkebûnel bahreker mülûk alel eşşerat. Ümmetimden bir cemaat gördüm, onların haline hayran kaldım, sevindim, ondan gülüyorum. Denizde tahtlarının üzerine kurulmuş krallar gibi denizde çok güzel gemiler yapmışlar. Geminin üzerine binmişler, cihada gidiyorlar. Dedin ki ya Resulallah, Üd'ullahi ec'aleni minum, bana da dua et de, bana da nasip olsun. Halbuki kadın başına yani. Allah Allah. Kocasıyla gitti tabii. Beni de onlardan eylesin. Buyurdu ki entimam, sen onlarla beraber olacaksın. Sonra sümmelam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha uyudu. Biliyorsunuz onun uykuları. Telamu aynay, aynay ve lanam kalbi. Gözleri uyur, kalbim uyumaz. Onun için abdesti de bozulmuyordu. Ne kadar uyusa uyansa da. Sadece çok uyumaz da abdesti bozulmuyordu. Uyandı, gülüyor. Yine bunu söyledi. İki veya üç kere denizde savaş yapacak ümmetlerimi gördüm. Onlara hayran kaldı. Ben yine dua istedim. Ya Resulallah, madem bu kadar sevindin, bunları sevdin sen, ben de onlardan olayım. Dua ile. Entimine evvelin, sen ilk yerdensin buyurdu. Ümmü Haram annemize ne kadar değerli bir halası. Bak, Kıbrıs'ta yatan maalesef Rum kesiminde kaldı. Yani bu Erbakan Hoca'yı dinlemediler. Ecevit'le koalisyon vardı. Erbakan Hoca'mız Allah rahmet etsin, kabrini nur etsin. İşte o zaman o mübarek sonuna kadar gidelim dedi. Ecevit hükümeti, Ecevit'le beraberler. Ecevit bundan korktu. Başbakan da o olduğu için. Zaten o İngiltere'ye gitmişti. Erbakan Hoca askeriyle anlaştı, paşa ile anlaştı. Bunu Erbakan Hoca'nın kendi anlatımı var. YouTube'da dinleyebilirsiniz. Rauf Tekdenş orada oturuyor, Alparslan Türkeş oturuyor, Allah hepsine rahmet etsin. Onlar da yanında otururken onların önünde ayağa kalkmış konuşuyor. Çok önemli bir video. Hatta ben onu buldurayım da arkadaşlara size paylaşsam, bizim siteden de bir kıyak yapalım size. Kolaylık olsun size, bulamazsanız. Arkadaşlar bulsun onu. Neler anlatıyor, neler anlatıyor. Büyük mücahit der Bakan Hoca tabii. Korkmaz öyle gavurlardan. Ondan sonra talimat verdi. Askeriye ile anlaştı. Sonra işte Ecevit İngiltere'den döndü falan. Demirel zaten muhalefette. O hepten Amerika'ya karşı maceraya girmeyelim bilmem ne bilmem ne. Hepten işi karıştırdı. Ve maalesef Kıbrıs'ın tümünü alacaktık. Bizim hakkımızdı. Hazreti Osman döneminde Müslümanlar fethetmiş ya. Fakat yarıda kaldık yani. Hatta Erbakan hocamız merhum, özellikle Hala Sultan'ı kurtaralım. Yani Hala Sultan'ın kabri bizim tarafından çok da sınırda yani. Sınıra çok yakın yerde kaldı onların elinde ya. Şuranın bir anlaşılmaya Müslümanlar akın akın ziyarete gideceğiz ya. Gidemiyoruz. Rum kesimine geçemiyoruz. Senede bir mevlüt sabahı falan izin veriyorlarmış. Sıraya gireceksin. Mevlüt kandili biz de burada, kandilde burada oluyoruz. Böyle bir şey. Bakalım Allah ne zaman müyesser edecek. Tayyip Bey gitti, ziyaret etti. Gittiğini bana söylemişti yani. Sen gitmedin mi falan. Nasıl gideceğim efendim dedim. Siz götürseniz giderdik dedim. Tabii ben de onunla nasıl gideyim. Onda dolu heyetler var. Bizi kim bir şey eder. Ondan sonra yani Allah ölmeden o annemiz mücahide, Allah yolunda, cihat yolunda, Medine neresi, Kıbrıs neresi, orada şehitlik nasip olmuş annemize. O da şöyle oldu. O zaman işte Rumların elinde oralar. Böyle başladı şimdi bu işler. Rumlarla savaşın ilk başlarından bahsediyorum. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ya. Ümmü Haram annemiz ikinci evliliği olacak herhalde. İlk kocası da şehit oldu herhalde. Öyle hatırlıyorum. Ubade İbni Samit radıyallahu anh. Sahabenin meşhurlarındandır. Adını siz de hatırlamanız lazım. Hadis ravilerinden. Ubade İbni Samit radıyallahu anh efendimizle evlendi. O da onu gazaya götürdü. Şam'dan işte Şam'ın oradaki denizler Akdeniz ya. Akdeniz'den gemilere bindiler. Hazreti Muaviye o zaman Emirül Müminin değil. Hazreti Muaviye Şam valisi. O zaman Emirül Müminin halife Hazreti Osman radıyallahu anh. Hilafet merkezi Medine'de. Hatta Hazreti Muaviye dedi ki ben deniz savaşı yapmak istiyorum. Kıbrıs'ı fethetmek istiyorum dedi. Hazreti Osman Efendimiz dedi ki bu zamana kadar biz hiç Arap milleti olarak, ümmet olarak gemi memi, yani bizim buralarda zaten oralarda deniz şey yok. Gemicilik, gemiyle savaşa çıkmak bunları çok bilmiyoruz. Deniz tehlikelidir. Onun için biraz çekindi Hazreti Osman Efendimiz yani. Sahabeyi, tabiini şehit ettiririz diye. Tehlikeye atmayalım diye. Sonra Hazreti Muaviye'ye haber gönderdi. Dedi ki sen de içlerinde olursan, yani o gemide sen de olursan buna izin veririm. Çünkü neden? Milleti koyarsın bir gemiye gönderirsin ama sen de içinde olursan, hani ne derler, bina alırken bir laf vardır. Müteahhit de aynı binada oturuyor mu diye sorarlar. Müteahhit oturuyorsa biraz daha güvenirler. Çünkü neden? Deprem olursa müteahhit demek sağlam yapmış ki o da orada oturuyor. Müteahhit oturmuyorsa biraz daha şüphe girer yani. Belki efendim dere kumuyla yapmadı da deniz kumuyla yaptıysa biliyorsun demiri çürütüyor. Depremde daha çabuk yıkılıyor. Onun için sen de onların içine gideceksin. Tamam ben de gideceğim dedi. Ve böylece Hazreti Osman Efendimiz'den izin çıktı. Kıbrıs'ı fethetmek üzere. Ubade İbni Samit radıyallahu anh Efendimiz hanımı da Ümmü Haram annemizle onlar da bu savaşa katıldı. Fakat kadın tabii erkeklerle kılıçtan şeyle okla mızrakla savaşmıyor. Peki nasıl şehit oldu? O tam kazadan döneceği zaman, yani Kıbrıs fethedildi, fethi bitti, ona bir hayvan getirdiler binsin diye, yani yürümesin diye. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok değer verdiği, kıymetli bir annemiz olduğu için o zamanki sahabe tabiine herkes ona hürmet ediyor. Ümmü Haram validemize. Hayvanı binsin diye yanına hayvanını getirdikleri zaman hayvana binerken düştü. Düşüncede boynu kırıldı ve vefat etti, şehide oldu. İşte burada bir mucize daha zuhur ediyor. Nedir o? Ümmü Haram annemize ne buyurdu? Sen onlardansın. Sen ilklerdensin. Şimdi bir kadın başına, o zaman hiç böyle bir denizde harp marp yok. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir döneminde yok, Hazreti Ömer döneminde yok. Hazreti Osman Efendimiz de belki son dönemleridir, yani ne kadar onu tam kestiremem ama yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sonra bir defa ümmetim deniz savaşı yapacaklar. Gemilere kral gibi kurulacaklar. Tahta kurulmuş kral gibi. Bir defa onu söyledi. Çıktı mı çıktı. İki, Ümmü Haram annemize sen o savaşta bulunacaksın buyurdu. Bulundu mu? Bulundu. Ondan sonra evet, Muaviye İbni Ebu Süfyan radıyallahu anh'a Müslümanlardan kaza ve harp yapmak için deniz seferi tertipleyen ilk kişidir. Hazreti Osman hilafetine sene Hicri'de, yani 28. 28 demek sene 10'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 18 sene sonra bu mucize gerçekleşti. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şehit olacağını da haber verdi diyor. Entimaum, sen onlarla, şehitlerle berabersin. Bu mucize de gerçekleşti. Çünkü annemiz orada şehit oldu ve defnedildi. İşte şu andaki Rum kesiminde kabri şerifi, Allah ziyaretini müyesser eylesin. Efendim, dördüncü mucize yine burada var. O da nedir? Benim ümmetim Konstantiniye, yani İstanbul üzerine de ordu çıkaracaklar ve gazaya çıkacaklar buyurdu. Kayser'in şehri buyurdu. Bu defalarca vuku buldu. Ve ilk ordunun günahdan affedileceği beyan edildi. Burada tabii Hazreti Muaviye'nin çok faziletleri anlaşılıyor. Çünkü neden? Denizde ilk savaşacak ordu günahları af olmuş. Peşinen, toptan peşinen af olmuş. E sen daha ne konuşuyorsun? İlk denizde savaş emirliğini yapan Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Ondan sonra Konstantiniye'ye kazaya çıkan ilk ordu günahları af olmuş İstanbul üzerine. O orduyu da kim teçhiz etti? Hazreti Muaviye radıyallahu teala anh. He, orada Yezid de var mıydı? Vardı. Hatta Yezid ordunun komutanıydı. O orduda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcaoğlu İbn Abbas Hazretleri vardı. Torunları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz vardı. Hatırladığım kadarıyla Cemal Efendi rahmetullahi aleyh'in kitabında da gördüm. İbn Abbas Efendimiz, İbn Ömer Efendimiz gibi birçok sahabe vardı İstanbul fethine ilk çıkıldığında. Emeviler döneminde, Emevi devleti yeni kurulduğu dönemde bunların günahların affedildiği beyan ediliyor. Şimdi tabi burada Yezid buraya girer miydi, çıkar mıydı, bu konular tartışılıyor. Velakin alimler demişler ki burada bir umumi müjde vardır. Ancak hususi bir delille çıkarılacaksa birisi hususi bir delil ister. Çünkü mağfurul lehum, günahlar affedilmiştir demek. Mağfiret ehlinden olma şartı var. Dolayısıyla Yezid'in yaptığı bazı yanlış işler var. Bu yanlışlardan dolayı bu mağfiretten mahrum olur diyenler mevcuttur. Çünkü mağfiret şartlarını ihlal etmiştir. Ancak Yahzu, gaza, yani harp etme şartı var. Yezid'in de komutan olsa da bil fiil gazaya iştirak etmediği, yani kendi eliyle harp etmediği düşünülürse bu hadis-i şerifin müjdesine girmez diyen alimler vardır. Ben de bu görüşteyim. Yani bu görüşü doğru buluyorum. Ben bir görüş sahibi olacak kadar bir ilmim yok ama alimlerin görüşleri arasında bunu tercih edebilirim. Çünkü neden? Yezid'in rezillikleri ortadadır. Yani buradan çıkılıp da ilk gazaya çıkan ordu affedilmiştir, bu da peşinen affedilmiştir diyerek Yezid ne yapılamaz? Yaptığı suçlardan tebriğe edilemez, yani uzak tutulamaz. Allah ona müstahakkını vermiştir ve verecektir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği haberler çıkmış mıdır? Çıkmıştır. Bütün gaybtan gelecekten verdiği haberler vuku bulmuştur. Ayniyle vaki olmuştur. Ve Rumlarla savaşlar Kıbrıs'tan itibaren Hazreti Osman Efendimiz olduğu an hilafetten itibaren, Hazreti Ömer Efendimiz zamanında da var zaten Mescid-i Aksa'yı fethi. Tabi o savaşta olmadı, barışla oldu da onun adaletinden dolayı şehrin anahtarlarını ona teslim ettiler Hazreti Ömer Efendimiz'e. Bunu da haber vermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi gerçekleşti. Sonra ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Dersten devam ediyoruz. Ve de abi Kisra, Kisra gidecek. Yani Acem İmparatorluğu yıkılacak. Ve Faris'e. Faris ile Kisra zaten Acemlerin komutan padişahlarının adı Kisra'dır. Ondan sonra Kisra yıkılacak. Ve Faris'e, Faris kaybolacak. Hatta la Kisra, Kisralık kalmayacak. Acem İmparatorluğu kalmayacak. Ve la Faris'e, Pers İmparatorluğu da kalmayacak. Neden sonra Badehu? O yıkımdan sonra. Böyle de oldu. Sonra buyurdu. Ve Zehbi Kaysar'a, Kaysar da yani Rum İmparatorluğu'nun da hükmü kalmayacak. Hatta la Kaysar'a Badehu. Ondan sonra Kaysar, Rum İmparatorluğu bu şekilde ne bileyim sana bütün Rumları içine alacak bir hükümet olarak, yani Bizans gibi böyle bir imparatorluk bir daha kurulamayacak ve bakın bugüne kadar da kurulamadı. Zaten bu hadis-i şerifleri şimdi doğru anlamak lazım ve anlatmak, size anlatmak lazım.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat! Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri devam ediyor.
0: Şimdi bu konuyu biraz işleyeceğim. Buhari ve Müslim'de bu beyan ediliyor. İzâ heleke Kisra felâ kisra bâdehu. Kisralık bitecek. Daha Acem hükümdarlığı, imparatorluğu kurulamayacak. Kurulabildi, kurulamadı. Hazreti Ömer döneminden sonra, ki fetihlerden sonra kurulamadı. Bugüne kadar da kurulamadı. Şu andaki İran o bölgededir. Velakin tabii bir Acem hükümdarlığı olarak, Pers imparatorluğu olarak hüküm sürmüyor. Zaten şu anda İran'dakilerin çoğunda %40'ı da Azeri Türküdür. Pers değildir yani. Dolayısıyla Pers İmparatorluğu diye bir şey o gün bugün daha inşa edilememiştir. Bu mucize aynı ile tahakkuk etmiştir. Ve idareke Kaysar, Rum İmparatoru helak olduğu zaman, yani o imparatorluk çöktüğü zaman, felak Kaysar'a bade o, ardından böyle bir Kaysarilik ne diyorsun, Bizans gibi büyük bir imparatorluk kurulamayacaktır. Kurulabildi mi? Kurulamadı. Vellezî nefsü Muhammedin biyedî sallallahu aleyhi ve sellemin, canım kudretinde ve tasarrufunda olan. Allah'a yemin ederim. لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُ مَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. İkisinin hazineleri de Allah yolunda harcanacaktır. Hepsi İslam Devlet Merkezi o zaman Medine-i Münevvere'ye geldi. Bütün hazineler ortaya döküldü. Ne hazineler getirildi. Ve böylece onların imparatorlukları nihayete erdirildi. Şimdi burada Rum ırkından bahsediliyor. Sonra Rum ırkının bir adı da, hadislerde geçen bir adı da Benati Asfar. Sarı oğulları. Yani onlarda biraz şeylik var ya, böyle gözler mavilik var, sarı renk var. Onlara sarı oğulları deniyor. Benati Asfar. Asfar sarı demek. O da Rum'un oğlu. Rum kimin oğlu? İsa'nın oğlu. İsa kimin oğlu? İshak'ın oğlu. Tamam mı? İshak kimin oğlu? Yakup Aleyhisselam'ın oğlu, o kimin oğlu? İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. Allah bizim peygamberimize ve hepsine salat selam eylesin. Amin. Şimdi onun için bazı hadislerde sarı oğulları geçer, bazı hadislerde Rumlar diye geçer. Ama sarı oğulları dediği de Rum'un altyapısıdır yani. Rum üst kimliktir, Rum ırkı. Bunlar da onların çocuklarıdır. Ancak burada bir hadis daha var şimdi peşinde. Bununla bu çelişiyor mu? Çelişmiyor, onu anlatacağım. Ve zekara yine hadis-i şerifte zikretti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem enne rume, Rumlar zat-ı kurunin, asırlar sahibidir. Ne demek asırlar? İlâ ahiret değeri, dünyanın sonuna kadar Rum ırkı devam edecek ve hükümetleri, bazı devletleri devam edecek. Bir asır bitse öbür asırda hani isimler değişiyor. Ne bileyim sen, İşte şimdi bu Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, bilmem ne bileyim, Avrupa Birliği ülkelerin hepsi esasen Rum ırkındandır. Yunanistan, şu bu, hepsi Rum ırkındandır. Ama tabii evvelce böyle bu kadar devletler ayrı değildi. Şimdi kaç tane bilmiyorum, o ırka bağlı, İngiliz de buna dahil edersek dünya kadar devletleri var. Onun için bunlar dünyanın sonuna kadar devam edecek. Hatta Mercidabık savaşı, yani Melhame-i Kübra, Armageddon dedikleri savaştan da sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Rumlar işte 80 sancak altında, her bir sancakta 12 bin kişi olmak üzere işte 960 bin kişilik bir ordu oluyor aşağı yukarı. Böyle bir orduyla Rumlar ne yapacaklar? Amik Ovası'na inecekler. Bu savaş gerçekleşmeden kıyamet kopmayacak. Bu tabii önümüzdeki bir savaştır, beklenen bir savaştır, kıyamet alametlerindendir. Hazreti Mehdi, Müslümanların komutanı o savaşta olacak. Dolayısıyla o zamanda bile Rumlar olduğundan ve Rumların ordu kurup geldiklerinden, yani Hristiyan olarak onlardan bahsediliyor. E peki Sahih Buhari hadisinde Kisra bitecek, daha Kisra kurulamayacak burada. Tamam, o kurulamadı. Acem İmparatorluğu daha kurulamadı. Pers İmparatorluğu kurulamadı. Ama Kayser İmparatorluğu çökecek. Tam çöktü, Bizans'a çöktü, hepsi çöktü. Hadis-i şerifler çıktı. Ama ondan sonra Rum İmparatorluğu kurulamayacak. O hadiseki maksat, yani o zamanki gibi bütün Rumları altında, aynı bayrak altında toplayan bir imparatorluk olarak kalmayacak. Darmadağınlaştığını görmüyor musun? Dünya kadar ülkelerimiz. Belki onlar 40-50 tane ülke vardır orada. Danimarka'sı var, bilmem şusu var, busu var. Efendim, ismini bile bilmediğim dünya kadar devletler var o bölgelerde. Şimdi bu hadisler birbirine zıt değil. Neden? Diğer bir hadis-i şerif, Ebu Davud Sünen'inde bunu tahric ediyor. Ondan sonra Müsned-i Haris'te var, Nuaym İbni Hammad'ın fitrinde var, İbni Ebi Şeyb'in Musallef'inde var. Fakat Ebu Davud'un şu andaki nüshalerinde bu bulunamıyor. Buradaki şerler Ebu Davud'da var diyor ama Ebu Davud'un başka kitapları da var, belki onlardadır. Ama İbni Ebi Şeybe Bukhari'nin şeyhidir, onda kesin var. Nuaym İbni Hammad da Bukhari'nin şeyhidir. Onun El Fiten kitabında da var. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Farisü nathatun ev nathatan. Acem İmparatorluğu, Kisra İmparatorluğu ya bir vuruş ya iki vuruşla biter diyor. Sümme la farise ba'de abede. Ondan sonra daha bir de Acem İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu kıyamete kadar olmayacak, kurulmayacak diyor. Şimdi burada bak iki vuruştan bahsediyor. Çünkü neden? Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh bir efendim harp oldu. Orada da kaybettiler. Sonra yine sahabe-i kiram ve tabi'in döneminde bir de Farsların üzerine gönderildi. İkinci de tamamen kaybettiler. Yani Müslümanların Perslerle, Farslarla savaşı en fazla iki kere oldu. Çünkü buyuruyor ki ya bir vuruş ya iki vuruş, onların işi biter, daha onlar belini doğrultamaz, Acem İmparatorluğu kurulamaz. Bu hadis kayıptan haberdir, bu kesinleşmiştir. Sonra bunu ver Rum'u, Rumlara gelince Zatül Kurun, onlar asırlarda peş peşe gelen asırlarda devletleri olacak. Külle Malike Karnun, bir asır ehalisi bitecek. Halefe Ugarnun, o ırkı devam ettiren yeni bir asırda Rumlardan birileri onların yerini alacak ve dolduracak buyurdu. Diğer hadis-i şerifte ila ahirit dehri, zamanın sonuna kadar, yani kıyamete kadar bunlarda devletler, hükümetler baki kalacak ama onlar da bir imparatorluk altında toplanamayacak. Yani iki akaraları bir araya gelemeyecek. Şimdi görüyorsunuz zaten şimdi. Almanya'nın ayrı politikası var, Fransa'nın ayrı politikası var, İngiltere hepten hiçbirinden, Avrupa Birliği'ne bile girmiyor, girdi bir çıktı şimdi. Bunlar neyi gösteriyor işte? Birlik olamadıklarını gösteriyor. Şimdi peki, niye Acemlerin mülkü tamamen gitti de Rumlarınki niye kaldı? Bunun hikmeti sorulduğu zaman alimler cevap veriyorlar. İki tane hikmeti var. Bir defa Allah-u Teala biliyorsunuz amel edenin ecrini zayi etmez. Erkek olsun, kadın olsun, kafir olsun, Müslüman olsun. Ama bu ibadet manasında değil. Hristiyan'ın yaptığı ibadet veyahut Yahudi'nin havrada yaptığı tapınma, bunlar Allah katında ecir kazandırmaz. Çünkü iman yok. Müslüman değil, İslam yok. Ancak atalarının, geçmişlerinin yaptıkları bazı iyilikler veyahut da acımalar, merhametler, şunlar bunlar, kafirler bakımından dünyada bir takım karşılıkları mucib olmuştur. Allah Teala kafire ahirette ecir sevap vermeyeceğine karar vermiş, cennete göndermeyeceğine karar vermişse, o zaman burada da bir iyilik yapana dünyada, mesela bir kafir bir hayvana iyi davranmış veyahut bir insana merhamet etmiş veya şimdi ne kafirler var, Gazze'ye bizden fazla acıyıp böyle tankın önüne yatıyorlar falan. Protesto gösterileri yapıyorlar. Mesela İspanya'da, Roma'da, Amerika'da, şurada burada çoğu kafir. Bunların da o Müslümanlara acımaları, bir merhamet etmelerinden, bunlara bir iyilik dünyada düşünülür mü? Düşünülür. Ne gibi? Allah sıhhat verir, sağlık verir, ömrünü uzatır, rızkını bol eder. Böylece o da dünyada karşılığını alır. Keşke Müslüman olsaydı da ahirette de ecrini alsaydı. Müslüman olamayınca ecir dünyayla sınırlanır. Bu böyle olduğuna göre burada Rumların bazı, yani Rum ırkının bazı hasretleri var. O mecusi, ateşe tapan Perslerde olmadığından Persler dünyada da kaybettiler. Bunlar dünyada yine kaldılar, nimetlendiler, nimetlenmeyi efendim hak ettiler. Ama ahirette tabii, yani Müslüman olmayanların Allah onlara dünyada yaptıkları bir iyiliğe karşılık verecekse lezzetlerini ve nimetlerini sadece dünyada peşin verir, ahirette alacağı kalmasın diye. Bu da ayrı bir konu. Onun için kıyamete kadar kalacakları buyuruyor. Sahih Müslim hadisinde Amr ibn As radıyallahu anh meşhur sahabi ne buyurur? Tekumus sa'a ve rum ekserun nas. Ben Resulullah'tan işittim kulağımla. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet koparken dünya halkının ekseriyeti Rum ırkı olacak. Yani gördüğünüze göre bunlar da Hristiyan ekseriyeti, Hristiyan olanlardan bahsediyor. Yani demek o zamana kadar bu yaşayacak. Onun için bunlarda bazı huylar var. Mesela kargaşa çıktığı zaman acele etmezler. Bir bela geldi, ortalık yandı yakıldı, çabuk ayrılırlar ve çabuk toparlarlar. Mesela Almanya'nın harplerden çıktıktan sonraki ilerlemesi, birden toparlanması, sanayi devrimleri yapmaları, bilmem ne, Avrupa'nın kendi iç savaşları, dış savaşlarından sonra mesela ayılmaları çabuk olur. Sonra miskinlere, yoksullara, yetimlere, zayıflara acımaları olur. Bazı bir zalimliklere karşı direnişleri olur. Bundan dolayı bazı vasıflarında, şimdi bakıyoruz, Yahudilerden bir insana acıyan yok. Bir hayvana acıyan yok. Bir Müslümana acıyan yok. Bir hastaya acıyan yok. Herkes gebersin diyorlar. İnsan biziz, herkes kölemiz. Mesela Rumlarda onlar gibi bir katılık yok. Kur'an-ı Kerim'de de bu hususta ayet-i kerimede var. Etecilen neşedden nas adavete lillezine amenul yahud vellezine eşraku. Dinsiz müşriklerle Yahudiler Müslümanlara en şiddetli düşman bulacaksın. Ama ve leteciden ekrabun meveddeten lillezine amenul lezine galu inna nasara. Hristiyanlarda da Müslümanlara karşı dostluk, bir yakınlık, bir efendim merhamet, bir şefkat bulacaksın. Bu Kur'an'da da bunu söylüyor. Tabii şu anda Avrupa Birliği bize acımıyor. Yahudi ile anlaşmış. Tabii Alman devleti Yahudi'nin eline geçmiş. Bunlar genel efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet nazil olduktan sonraki süreçlerde bunlar birbiriyle hiç anlaşan, Yahudi ile anlaşan ve efendim onlarla iş tutan durumda değildiler. Yahudi'nin bu İsrail devletinin kurulması ve son şeylerde tabii entrikalarıyla, para piyasalarını ele geçirmesiyle suyun başını tuttu. Ondan sonra bütün dünyada yönetimleri eline aldı. Biraz Yahudi'nin yönetiminden, boyunduruğundan çıkmaya çalışana, bak İspanya şimdi efendim Yahudi'nin aleyhine gitti, İsrail'in aleyhine gitti. Şimdi emme seçime zorluyorlar. Yok kiralar pahalandı diye ekonomi bahane ettiler. Ondan sonra devamlı Yahudi uğraşıyor. Şimdi hangi Rumlardan, onlar hep Rum ırkları. Onlardan hangisi Yahudi'nin aleyhine? Çünkü piyasalar elinde Yahudi'nin. Burada da ne kadar direnecek? Müslümanlar direnmiyor, direnemiyor da. Ya Hristiyan ne kadar direnecek? Bu tabii bu sondaki arızi şeyler o ayette anlatılana münafi zıt düşmez. Bunu da ayrıyetten düşünmek lazım. Şimdi burada gerçekte hakikaten ne oldu? Şu oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'ya bir mektup gönderdi. İslam'a davet etmek için. Kisra ne? O zamanki Acem hükümdarı. O da aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektubunu, cart dadak yırttı, paramparça etti. Dedi ki ben ona hakaret olsun diye o bu mektubu bana gönderen peygamberim diyene dedi haşa hakaret olsun diye dedi böyle de yırtıyorum dedi. Bu haber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'nın kendisinin mektubuna karşı yaptığı bu hakaret muamelesinin karşısında beddua etti. Ve buyurdu ki mezzekallahu mülkehu, Allah da onun mülkünü, saltanatını, imparatorluğunu paramparça etsin. Buyurdu. Ondan sonra buyurdu ki bir mektup da Kaysar'a gönderdi. Bizans hükümdarına, yani Rumların hükümdarına gönderdi Kaysar. O mektubu gönderince mektubu aldı, okudu. Sonra yüksek bir yere kaldırdı. O mektuba hürmet etti, tazim etti. Efendim, bu haber de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Çünkü elçi gönderiyor, elçi geri dönüyor, yapılan muameleyi naklediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifte ne buyurdu? Ebu Ubeyd Kitab-ül Envalde vesaire birçok kaynaklarda bu geçiyor. Ona mezzekallahu mülkehu, Allah onun mülkünü paramparça etsin dedi Kisra'ya. Hirakl'in mektubu, cevabı, mektuba cevabı gelince sebbetallahu mülkü, Allah da onun mülkünü, saltanatını sabit etsin dedi. O beddua aldı, imparatorluğu hak ile eksan oldu, bir daha da kurulamıyor. Burasına da mülkünü sabit kılsın buyurarak bir dua aldı ve bu dua neticesinde de hala devletleri bakıya devam ediyor. Diğer bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Emma havla fevmezekun. Bu Kisra tarafı, Persler, Acemler tarafı paramparça olacaklar. Hiç daha dikiş tutturamazlar. Ve emma havla Kayser tarafı, Rum tarafı fesetekun levun bekiye. Onlar için bekiye kalacak. Yani onların kıyamete kadar devamları olacak. Şimdi bu geldiğimiz noktada o zaman buraya kadar anlattım. Hatta İbn Hacer Fethül Bari'de zikrediyor. Seyfuddin Kılıç Türk komutanlardan El Mansuri, Melik Mansur Kalavun meşhur, o da Türk hükümdarlarında de biliyorum Mısır'da, Mansur Kalavun hükümdar Seyfuddin Kılıç'ı Mağrib hükümdarına o zaman hediyeyle gönderdi. Mağrib şimdiki Fas, Tunus, Cezayir bölgeleri. Oraların kralı da dedi ki ben de seni göndereyim Frank, yani Fransız hükümdarına, bir mesele var, benden de ilet, sen de ağırlığını koy, bunu bir aracılık yap dedi. Ondan sonra o da kabul etti. Gittim diyor, Fransız hükümdarı kimse o zaman, ona gittim diyor. Bunu en büyük muhaddis İbn Hacer de naklediyor. 1. cilt 44. sayfada Fethül Bari meşhur Buhari şerhinde. O da dedi ki diyor, ya gelmişken sen Müslüman adamsın, sana da bir ikramda bulunayım, bir hediyede bulunayım falan. Bir sandık çıkardı diyor. Üzerlerinin bütün o sandığın her tarafını altınla yaldızlamışlar. Ondan sonra diyor böyle bir mektupluk, o da altından, som altından bir mektup, içine mektup konan bir şey çıkarttı diyor. Onun içinde de bir mektup çıkarttı diyor. Ekseri harfleri kaybolmuş tabii. Epey sene sonra Efendimiz'den. Ondan sonra ona o bir hırkayla yapıştırmışlar tutsun diye, yani mektup dağılması diye. Dedi ki hâdâ kitâb-ı nebiyyikum li ceddî Kaysar. Bu mektup, Fransız kralı o zamanki söylüyor. Bu mektup sizin peygamberiniz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, benim dedem Kaysar Herakl'e gönderdiği mektuptur. Mazilna netevarası ülelen, bu zamana kadar biz bu mektuba hep sahip çıktık. Baba, dededen babaya, babadan atadan oğula ve babalarımız babalarına, yani onlar kendi oğullarına, bizim de onlar da bizim babamız oluyor. Birbirine vasiyet etmişler. Kayser'in vasiyetini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektubunun ulaştığı Kayser ne demiş? Bu mektup sizin yanınızda durduğu müddetçe madem azel kitabu indena la zalul mülkü fina, bu mektup bizim yanımızda durduğu sürece mülk ve saltanatımız daim olacak diye dedemiz Kayser'den bize vasiyet var. Biz de onu son derece koruma altında muhafaza ediyoruz, tazim ediyoruz, büyük tutuyoruz ve bu mülk bizde devam etsin diye diğer Hristiyanlardan gizliyoruz. Çünkü Hristiyanların kendi içinde de yani üstü Rum dense de altında ırklar var. Mesela şimdi Türk diyorsun, Türk'ün altında değil mi sen? Oğuz Türkleri misin, bilmem Çepni misin, Peçenek misin, şu musun, bu musun? Kendi babalarından, dedelerinden aşiretler oluşuyor ya. Biz de diyor diğer Hristiyanlardan gizliyor ki mülk Frenklerde devam etsin diye gizliyoruz diyor. Şimdi dolayısıyla burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hirakl'in tazimine, hatta biliyorsunuz Hirakl Rum kralı iman etmek istedi. Müslüman olmak istedi. Yanındaki papazlar onu men ettiler. Ebu Süfyan Kayser'e geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şikayet ettiği zaman Hirakl meşhur Buhari hadisinde ona sorular sordu. Bu zaten fakirler mi tabi olur, zenginler mi tabi dedi. Hep fakirler. O da diyor ki yani kral şimdi fakirleri duyarsa nefret eder falan, falan yapar. Halbuki kral dedi ki tabi hep peygamberlere zaten fakirler tabi olmuş. Deyince bunlar bozuldular. Ondan sonra işte efendim ona inanan geri dönüyor mu? Yok. Bir defa inandı mı daha hangi eziyete kalsa geri dönüyor. Tamam işte böyle sebatkar oldular. Ondan sonra işte harpte durum ne oluyor? Harpte bazı biz kazanıyoruz, bazı o kazanıyor. Yani ara sıra kaybediyor deyince belki Hirakl der ki ya işte kaybeder mi peygamber olsa diyecek zannettiler. Halbuki dedi ki peygamberlerde de böyle imtihan olsun diye bazen de kaybederler. Allah Allah, ne desek aleyhimize işliyor. Yalanını tecrübe ettiniz mi? İşte biri yalan da söylüyor ara sıra diyecek. Kâvurların heyeti bu. Kâvurların heyeti ama hepsi birbirine bakıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki cahiliyet döneminde Muhammedül Emin olduğu için kimse yalanını bir kere sınamamış, denememiş. Ondan dolayı yani birisi yalan yere yalan söylüyor diyecek ama öbürü beni bozar o kadar da değil. Sen de yalan söyleme der de kralın önünde rezil oluruz diye konuyu kapattılar. Yani yalanını görmedik dediler. Bunun gibi şeyler. Hatta Hirakl işte iman etmek istedi, Müslüman olmak istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok haberler de gönderdi. Hediyeler de gönderdi. Hediyeler de gönderdi. Ben şimdi onun yanında olsam işte elini yıkarken işte neyse abdest alırken suyunu dökerdim dedi ya. Rum kralı bu böyle dedi. Ve sizin de papazlar dediler ki sonra gizli oturum yaptılar. Gizli oturumda dediler seni dediler indiririz. Fazilin tahtını başına geçir. Çünkü neden? O zaman halka ayaklandırırlar bilmem ne. Yani Hirakl o işte yalnız kaldı. Biraz destek bulabilseydi avenesinden, kendi hanedanından Müslüman da olacaktı. Çok hürmet etti. Ve onlara da dedi, o zaman Ebu Süfyan Müslüman olmamıştı. Onlara da dedi, dedi ki sizin bu dedikleriniz doğruysa, yani bu sıfatlara sahipse o zat, şu benim ayağımın altındaki topraklara da yakında hakim olacaktır. Tabi Hazreti Fatih dönemde. Tabi o Şam İmparatorluğu o zaman Şam'daydı. Rumların merkezi Şam'daydı. İlk başta Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde Şam'dan püskürtüldüler. Yani mukaddes topraklarda. Kudüs'teydiler. Hazreti Ömer zaten Mescid-i Aksa'yı fetheden Kudüs kimin elindeydi? Rumların elindeydi. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer Kudüs'te fethetti. Tabi o harp olmadı. Onun adaletiyle fethedildi. O krallar, papazlar kendileri anahtar teslim etti. Ondan sonra Şam, tabi Mescid-i Aksa'dan bir merhale ileri Şam. Medine'den uzaklıkta. Sonra Medine, Şam-ı Şerif tarafından defedildiler. Ve imparatorluklar ondan sonra mesela Sene 150'ler, 200'ler İbrahim İbni Ethem dönemlerinde bakıyoruz. Abdullah Mübarek dönemde bakıyoruz. Bizim Adana, Misis'e kadar mesela Antakya, Mardinler, bütün oralar Rum İmparatorluklarının bölgeleriydi. Anadolu bütün Rum İmparatorluğunun, Rumların şeyindeydi. Yani Bizans, bütün oralar Bizans eyaletleriydi, vilayetleriydi. Ama Hazreti Osman döneminden beri Şam'dan zaten Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde bile Şam'da Hazreti Muaviye valiydi. Dolayısıyla ilk fetihler, ilk dönem fetihlerinde, Hazreti Ömer'in ilk dönem fetihlerinde zaten Şam'dan uzak edildi. Yani kutsal topraklar Mescid-i Aksa, Erz-i Mukaddese, Eriha, Kur'an'da Mukaddese diye geçen kutsal toprak, Eriha, Kudüs, sonra Şam-ı Şerif, oradan bak Adana'ya kadar zaten o zeytinlik bütün bölgeler, Tarsuslar vesaireler hep fethedilmişti. Yani sınır Bizans'a doğru yaklaşıyordu. Yani İstanbul'a doğru sınır yaklaşıyordu. Zaten Hazreti Fatih İstanbul'un sınırına geldiğinde İstanbul'un bütün etrafı Müslümanların elindeydi. Ya tabii o sonraki Selçuklular vesairelerden de devam ediyor. Ama Araplar ilk dönem fetihlerde sahabe-i kiram ve tabi'inler döneminde ilk dönem yani 150'ler, hicrisine 150'ler yani İmam-ı Azam Efendimiz'in falan vefat ettiği dönemlerde sene hicri 150'lerde falan Adana bütün İslam İmparatorluğundaydı. Ve sınır boylarında nöbet tutuluyorlardı. Çünkü Bizans'ın sınırıyla bizim sınır, oraya kadar bizim Müslüman sınırı gelmişti. Yani Türklerden, Selçuklulardan evveli konuşuyorum. Çünkü İbrahim İbni Ethem kaç defa Mardin'e gelmiş, kaç defa efendim Antakya'nın Tarsus'a gelmişler. Bütün bunlar yani o dönemlerde hep Arap Müslüman Arapların fetihleri. Tabi ondan sonra Selçuklular, ondan sonra tabi bayrağı Türkler aldılar. Alparslanlardan sonra 1000 senedir de efendim Türkler. Ondan sonra içinde tabi Kürtler de var, içinde Araplar da var. İlla ki bir ordunun tamamı Türkler, hem de konuşmuyorum ama Türk komutanlar ve Türk yöneticiler. Doğal olarak, devlet olarak onlar. Tabi birçok devlet, küçük küçük devletler geçmiştir. Zengiler var işte efendim. Ondan sonra beylikler var, birçok beylikler de var ama bunlar bir şekilde birleştiler ve bu fetihler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğine göre tecelli etti. Şimdi burada ben neyi anlatmak istedim? Kisra helak olacak, daha Kisra İmparatorluğu, Acem İmparatorluğu kurulamayacak. Bu tamam. Peki sen diyorsun ki bir hadiste Kayser'de helak oldu, yani Hirakl İmparatorluğu da bitecek. Ondan sonra daha Kayserlik yok diyor. Şimdi bu hadiste sahih. Öbür hadiste de Rumların devletleri devam edecek. Kıyamete kadar, son döneme kadar Rumlardan insanlar bulunacak. Hatta halk olarak ekseri Rumlar olacak kıyamete kadar. Bu hadisler arasında tezat ve çelişki var mıdır? Yoktur. Niçin yoktur? Mevzu şundan ibarettir. Kisra hakkında bir daha devlet kuramayacak manasına geliyor. O kesinleşmiştir. Kayser hakkındaki mana ise mukaddes topraklardan uzaklaşacaklar. Arap Yarımadası'nda, Arap Yarımadası'nda, Cezire-i Arap'ta ve kutsal topraklarda, Eriha'da, Kudüs'te, Şam-ı Şerif'te, zaten bizim Adana'ya kadar, Tarsus'a kadar, Mersin'e kadar o bölgelerin hepsi Kur'an'da geçen ellezî bârekne havlehu, o Mescid-i Aksa ki etrafını ırmaklarla, yeşilliklerle, zeytinliklerle mübarek kıldık ayetinin zımnına giriyor. Dolayısıyla oralara kadar Rumlar bertaraf edilmiş, püskürtülmüş, esas merkezleri olan Şam'dan uzaklaştırılmıştı. Burada Kisra, Kayser helak olacağın ve Rum İmparatorluğu daha kurulamayacak denirken, birinci mana, kutsal topraklara bir daha Rum hakimiyeti geri dönemeyecek. Şeyhler böyle söylüyor. Peki geri dönebildi mi? Geri dönemedi. Hazreti Ömer dönemindeki fetihlerden beri bugüne kadar Şam'ı, Kudüs'ü ve bizim bu toprakları, Anadolu coğrafyasını Rumlar alabildi mi? Öyle bir gitti geldiler, işgaller olabilir. Fransızlar bir geldi püskürtüldü işte, Maraş'a kadar geldiler, her yere bir işgaller oldu. Ama ne olmadı? Duramadılar ve bir imparatorluk tekrar kuramadılar. Onun için burada Kayser'in helaki Rum İmparatorluğu'nun çöküşü ve o çöktükten sonra bir daha o boyutta, o güçte bir imparatorluk kurulamayacağı ve bir daha da kurulamadı. Zaten şu anda da yine asırdan asıra Rumlar

0: Şu anda da hala devam ediyorlar. Ama hazineleri Allah yoluna infak edilecek, infak edildi. Şam ve civarındaki bütün Bizans'ın ve Rumların bütün imparatorluklarının merkezleri, sarayları ele geçirildi. Ve hepsindeki bütün mücevherler, hazineler Medine'de İslam Devleti'nin hazinesine teslim edildi. Bu kayıptan haber, bu da tahakkuk etti. Sonra Konstantiniye zaten kaldı, ana merkez kaldı, etrafı fethedildi. Konstantiniye fethedilecek buyurdu. Sahih hadis, İstanbul'da fethedildi. İstanbul'da fethedildi ama sorun büyük. Sorun büyük. Ha bir daha o Rum İmparatorluğu buraya dönebilir mi? Bu hadis-i şeriflere göre, sahih hadislere göre bir daha Rum İmparatorluğu, Hristiyan istilası, Hristiyan devleti İstanbul ve civarındaki bu fetih edilen topraklara dönemez. Bu da bizim için büyük bir müjde kesin. Ama amması var. O da nedir? Alaaddin Efendi babamız buyurdu ki İstanbul'u bir daha Hristiyanlar geri alamayacak ama İstanbul halkı kendi seve seve Hristiyanlaşacak. Belayı bulduğumuz nokta burasıdır. İşte İstanbul'umuz, bunca yüzlerce binlerce cami-i şerif Osmanlı döneminde tıka bas doluyken, sabah namazlarında kapıya kadar doluyken, o zaman nüfus bundan 1000 kat az iken, şimdi bu kadar kalabalık nüfusla sabah namazında Süleymaniye bomboş, Sultanahmet bomboş, Fatih Camisi'nde biraz daha fazla cemaat olabilir bilgi saf. Fatih'in bölgesel Müslümanları fazladır. Geri kalan camiler bomboş. Onun için yani yeniden bir Hristiyan istilası ve işgaliyle devletlerimiz ele geçmeyeceği anlaşılıyor ama milletin kendisi bu ahlaksızlıklar, soysuzluklar, yolsuzluklar, efendim eşcinsellikler, ateistlikler, deistlikler bilmem ne bu kadar ahlak bozan şeylerle bir nesli perişan edip helak ettiler. Ve bugün şu milletin Müslüman geçiniyor %99'una sorsan ama %90'ı da namaz kılmıyor. Ve Hristiyan'dan ne kılığı, ne kıyafeti, ne evlenmesi, ne boşanması, ne düğünü, ne miras hükümleri, ne kanunlarının hiçbir Hristiyan hukukundan da İsviçre, İtalya kanunundan da farkı kalmadı. Şimdi ne yapacağız? Mesele bu. Bu fitneyi nasıl durduracağız? Bu milleti yeniden dinine nasıl döndüreceğiz? İslam'ı nasıl yeniden dünyaya hakim edeceğiz? Halimiz malumdur. Hazreti Levyezel'e, Hazreti Mehdi'yi gele de bu işler düzele demiş. Yani başka da elden ne gelirse onu yapmaya çalışıyor. Bütün hoca efendilerle birlikte emri bil marufa gayret ediyoruz. Allah tesirini halk eylesin. Cümle hidayetler bahş eylesin. Şifa şerif derslerinin maddi manevi şifalarından istifade edenlerden eylesin. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybları biliyor muymuş? Allah'ın bildirmesiyle biliyormuş. Peki Allah ona bildirmiş mi? Bildirmiş. Ne kadar? Yüzlerce, binlerce, on binlerce hadis-i şerifte gaybtan haberler var. Bir hadiste 4 tane mucize gaybtan haberler. Demin sırf Kıbrıs'ın fethiyle ilgili hadiste 4 mucizeyi açıkladım. Bunları dinlediniz. Onun için kainatın efendisinin bu hususta makamını düşürmek isteyenler haşa, o ilahiyatçılar zındıklarından, mutezilelerinden, o efendim ne bileyim sen Mustafa Öztürklerinden, Karataşlarından, İslamoğullarından, Karamanlarından hepsinin konuşmalarına baktığınız zaman Resulullah Efendimiz yok peygamber kardeşimize o şey Mehmet Okuyan'ından bunlardan uzak durun, bunları dinlemeyin. Bunların hiçbir konuşmalarına itibar etmeyin. Sizi dininizden, imanınızdan ederler. Onlara sorarsan peygamber gaybı bilmez, Allah ona bildirmez, gelecekte haber veremez. Ne veremediyse bu kadar haber ver. Önümüzdeki derste daha neler neler neler. Önümüzde kaç ders var? Belki 15-20 ders bu konuda gidilecek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelecekte ilgili olacakları bildirdiği ve bildirdiği gibi de aynen çıktı. Ve hala çıkmayanlar var, kıyamete yakın çıkacaklar var. Bunlar hakkında ne ilimler öğreneceksiniz. Allah Teala itikadımızın nurunu gün be gün müzdad eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Geçmiş ümmetlerden haberler. Semut kavmi

0: ve helakı. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hamdlerimiz ve senalarımız alemlerin Rabbi Allah Teala'ya mahsustur. Salat ve selamlarımız sair bütün peygamberlere, nebi ve rasullere, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına ve kıyamete kadar izinde giden müminlere olsun. Yerkürü üzerinde insanlar var olduğu günden itibaren hakla batılın mücadelesi yapılmıştır. Bu mücadelenin şekli, boyutu ve sonuçları bize değişik kaynaklardan bildirilmiştir. Ancak en doğru ve uyarıcı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Buyurulmaktadır. Mümkün mü ki bu muazzam yaratılışın bir nizamı, bir kullanma kılavuzu, bir uyulması gereken prensipleri olmasın? Çok basit bir cihaz ya da araç gereç için kullanma kılavuzları yapılır da, zerrelerden kürrelere kadar koskoca kainatı yoktan var eden Allah Celle Celaluhu, kainat ve insan için kullanma kılavuzu yapmaz mı? Allah Celle Celaluhu kainatı yarattı, insanı yarattı, insanın uyması için de emir ve yasaklarını gönderdi. Alemlerin Rabbinin emir ve yasaklarına uyanlar hem bu dünyada hem de ebedi ahiret hayatında kurtuluşa erdiler. Bu emir ve uyarıları kabul etmeyenlerse hem bu dünyada hem de ahiret hayatında helaka uğradılar. İşte bu helak olan kavimlerin kıssalarında bizler için büyük ibretler ve alınacak dersler vardır. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun, onların geçmiş peygamberler ve ümmetlerin kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o, kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir." buyrulur. Mevzumuzda bahsi geçen kavimlerden biri de Semud kavmidir. Bu çalışmamızda Semud kavmi ve bu kavme peygamber olarak gönderilen Salih aleyhisselamı anlatacağız. Semud kavmi, Ad kavminin devamı olan bir kavimdir. Ad kavmine peygamber olarak Hud aleyhisselam gönderilmiş. Onun bütün uyarılarına rağmen kavminin büyük çoğunluğu onu dinlememiş ve sonunda büyük bir azaba uğrayarak helak olmuşlardı. Ad kavmine gelen azaptan Hud aleyhisselamla birlikte az sayıda insan kurtulmuş, bu insanlar yurtlarını terk ederek Hadramut'a yerleşmişlerdi. Aradan uzun yıllar geçmiş, bu insanlar çoğalmış, neticede Semud kavmini meydana getirmişlerdi. Semud halkında azaptan kurtulan atalarının inançlarından eser kalmamış, aradan geçen yüzyıllar onlara inançlarını unutturmuştu. Tam bir sapıklık içine düşmüşlerdi. Allah Celle Celaluhu onları bu sapık durumdan kurtarmak için bir peygamber gönderdi. Bu peygamber de Salih aleyhisselam. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı. Ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra da ona tevbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul edendir. Buyurulmaktadır. Salih Aleyhisselam'ın bu tebliğini duyan Semud kavminin ileri gelenleri, Salih Aleyhisselam'dan böyle bir şey beklemiyorlardı. Şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadan dediler ki,

Ey Salih! Sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih aleyhisselam, peygamberlik görevini almadan önce kavmi arasında çok sevilen, güvenilen biriydi. Kendisine itiraz eden kavmine dedi ki,

Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet peygamberlik vermişse buna ne dersiniz? Bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'tan, onun azabından kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. Salih aleyhisselam, kavminin reddetmesine rağmen ilahi emri davete koyuldu. Her an ve her yerde kavmine Rabbini anlattı.

Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Salih aleyhisselam gecesini gündüzüne katmış, kavmini Allah'a itaate çağırıyordu. Bütün uğraşılarına rağmen kavmi onu reddediyor, suçluyor ve kınıyordu. Oysa bu suçlamalar karşısında tebliğine yılmadan devam ediyordu. Kavminin içinden bazıları onun menfaat peşinde olduğunu düşünecek kadar alçalmıştı. Dediler ki, "Bizden bir talebin mi var?" Salih aleyhisselam da onlara,

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir, diye cevap verdi. Semud kavminin içinde refah düzeyi son derece yüksek olanlar vardı. Onlar son derece rahat ve huzur içinde yaşıyorlardı. Bir gün Salih Aleyhisselam onlara dedi ki,

Siz burada güven içinde bırakılacağınızı mı sanırsınız? Böyle bahçelerde, çeşme başlarında, ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında. Kavminden bir kısım insanlar da yüksek yüksek binalar inşa ediyor, sanki dünyadan hiç ayrılmayacak, devamlı kalacaklarmış gibi hanlar, saraylar ve büyük evler yapıyorlardı. Salih Aleyhisselam onları da uyarıyordu.

Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz, oyup yapıyorsunuz. Bu mücadelesine rağmen en küçük bir sonuç alamamış, bilakis kavminin ileri gelenlerinin sapıklıkları daha da artmıştı. Onun tek gayesi kavmini korumak, hak ve hakikati onlara kabul ettirmekti. Bunun için de durdurak bilmeden her yerde tebliğe devam ediyordu.

Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. O aşırıların emrine uymayın. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyenlerin sözüyle hareket etmeyin. Bütün bu uyarılar bir işe yaramıyor. Kavmi Salih Aleyhisselam'ı dinlemiyor. Ona laf atarak sataşıyorlardı. Kavminden bazıları dedi ki,

sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi bize bir mucize getir. Salih aleyhisselam kavmine kendisinden mucize olarak ne istediklerini sordu. Onlar da aralarında konuşarak, madem ki kendinin seçilmiş bir peygamber olduğunu söylüyorsun, şu kayanın içinden bir deve çıkar. Bizim develerimizden farklı olmasın. Ağzında bir tutam da yeşil ot olsun. Develerimizi suladığımız kuyuya bir gün o, bir günde bizim develerimiz gelsin. Ancak bizim develerimizin tamamının verdiği sütü o bir defada vermeli, dediler. Salih aleyhisselam kavminin bu talebi karşısında ellerini alemlerin Rabbine açtı ve bu mucizeyi gerçekleştirmesi için duada bulundu. Herkes merak içinde bekliyordu. Kısa bir zaman sonra bulundukları meydanın karşı tarafındaki kaya yarıldı, içinden bir deve çıktı. Ağzında bir tutam yeşil ot vardı. Kayadan çıkan deve Salih aleyhisselamın karşısına geldi ve durdu. Seyredenler hayret ve şaşkınlık içindeydiler. Gözlerine inanamadılar. Salih aleyhisselam kavmine,

Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın, Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük dokundurmayın, sonra sizi yakın bir azap yakalar, dedi. Salih Aleyhisselam'ın bu açık mucizesi Semud kavmine hiçbir tesirde bulunmamıştı. Onlar inkarlarını sürdürdüler. Aradan biraz zaman geçti. Deve için yapılan anlaşmaya her iki tarafta uyuyordu. Fakat tarihin hiçbir devresinde ortadan kalkmayan sapıklık burada da durmadı. Yapılan anlaşmayı bozma niyetinde olanlar ortaya çıkmaya başladı. Bu haberler Salih Aleyhisselam'a ulaşmış, o da bu haberlerden rahatsız olmuştu. Deve konusunda kavmini uyardı.

İşte bu dişi deve, bunun için bir su içme hakkı vardır. Sizin için de malum bir gün su içme hakkı vardır. Ve buna bir kötülükle dokunmayın. Sizi hemen pek büyük bir günün azabı yakalar. Ne yazık ki Salih Aleyhisselam'ın bu uyarıları da dikkate alınmadı. Ona olan düşmanlıkları sebebiyle deveyi ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu işi yapması için de içlerinden birini görevlendirdiler. Bu durum Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de

Fakat Semud kavmi o deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. Bu söz yalanlanamayan bir tehditti. Kavminin deveyi öldürmesi Salih Aleyhisselam'ı çok üzmüştü. Artık beklenen azabın kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Buna rağmen son bir defa daha kavmine seslendi.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Her zaman olduğu gibi Salih Aleyhisselam'a iman edenler de kavimlerinin zayıf olan kimseleriydi. Semud kavminin zengin ve ileri gelenleriyle onların arasında şöyle bir konuşma geçti.

Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görülen inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inananlarız dediler. Kavminin içinden az sayıda iman etmiş olanların bu cevabı, ileri gelenleri son derece kızdırmıştı.

büyüklük taslayanlar dediler ki, biz de sizin inandığınızı inkar edenleriz. Salih aleyhisselam artık yapacak bir şeyin kalmadığına kanaat getirdi. Kendisine inananlarla birlikte azabı beklemeye başladı. Kavmi bütün bu yaptıklarıyla tatmin olmamış, daha başka planlar kurmaya başlamışlar. Kur'an-ı Kerim'de

O şehirde 9 kişi vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Bu elebaşları işi iyice azıtmış, Salih Aleyhisselam'ı ve ailesini ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi.

Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım, hepsini öldürelim. Sonra da velisine, biz Salih ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Salih Aleyhisselam'ın bu plandan haberi yoktu. Ama haberi olan biri vardı. O Celle Celaluhu plan kuranların durumunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir.

Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını altüst ettik. Bak işte tuzaklarının akıbeti nice oldu. Onları da kendilerine uyan kavimlerini de nasıl toptan helak ettik. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Her zaman olduğu gibi azıtıp sapmışlar, hak ettikleri cezayı buldular. Onların bu korkunç akıbetleri Kur'an-ı Kerim'de

kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı salmadı diye ifade edilir. Azap zalimleri yakaladığında Salih aleyhisselam ve az sayıdaki mümin olanlardan habersiz, alemlerin Rabbinin koruması altında bulunuyorlardı.

Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, her şeye galip gelendir. Kendilerine inkarcılığı, zulmü ve sapıklığı seçen Semud kavminin durumu son derece kötüydü.

ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Her biri olduğu yere çöküp kalmış, kiminin evi yıkılmış, kimi yattığı yerde kalmıştı. İçlerinden hiçbiri kurtulamadığı gibi kimse de onların yardımlarına gelmemişti.

İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. Azabın şiddeti azalmış, bir zaman sonra tamamen ortadan kalkmıştı. Salih Aleyhisselam ve etrafındaki inananlar şehrin sokaklarına çıkınca gördükleri manzara karşısında şaşırmaktan çok üzülmüşlerdi. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmiştir.

Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine bilesiniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Salih aleyhisselam artık bu memlekette kalamazdı. Çünkü Rabbinin azabının geldiği yerde duramazdı ve durmadı. Kendisine inananlarla beraber yola çıktı. Ömürlerinin kalan kısmını bir başka memlekette geçireceklerdi. Hep beraber yola çıktıklarında Salih aleyhisselam geri dönüp son bir defa daha kavminin helak olduğu memlekete baktı. Ve

Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Geçmişte nice kavimler ilahi adalete karşı geldiler ve Allah'ın azabına uğradılar. Semud kavmi helak olan kavimlerden sadece bir tanesidir. Bu durum Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de

0: Sizden önce nice milletler hakkında ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbeti ne olmuş görün. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşlarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar orada kötülük işlerler. Böylece o ülke helaka müstahak olur. Biz de orayı darmadağın ederiz. Biz refahından şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur. De ki, yeryüzünde dolaşın. Sonra peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Geçmiş ümmetlerden haberler. Semud kavmi ve helakı.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz, Devlet-i Aliye'nin 11. Şeyhülislamı İbni Kemal Paşa Zade'den sonraki Şeyhülislam sayılan Sadi Çelebi rahmetullahi aleyhi anlatmak için İstanbul'un Eyüp semtindeyiz. Bu zatın kabri şerifi de Eyüp Sultan Türbesi'nin harem yani harim sahasında, özel sahasında türbenin hemen dışarıdan baktığınız zaman sağ tarafına denk gelmektedir. Sadi Çelebi merhum orada metfundur. Kendisi Şeyhülislamlar arasında özel bir sahaya sahiptir, özel bir mevkiye haizdir. Çünkü Beyzavi muhaşisidir, Beyzavi'ye haşiye yazmıştır, meşhur tefsir Beyzavi'ye haşiye yazmıştır. Onunla da kalmamış, fıkıhla iştigal edenlerinizin birçoğunuzun bildiği üzere Fethül Kadir diye İbnül Hümam'ın eseri vardır. Efendim, bu Fethül Kadir'in en alt tarafında bu Sadi Çelebi'nin Hidaye üzerine haşiye yazan Baberti'nin İnaye adlı kitabına haşiyesi vardır Sadi Çelebi'nin. Yani Hidaye üzerine yazılan haşiyeye bir açıklamalı eser daha yazmıştır, haşiye daha yazmıştır. Bugün çok meşhur olan Fethül Kadir'in alt tarafında bu eser de basılıdır. Yani eserleri okunan bir zattır Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh. Eyüp'teyiz demiştik. Arkamda Eyüp Sultan Camisi'ni görüyorsunuz ve önünde efendim mihrap önündeki meşhur kadim Eyüp mezarlığını görmektesiniz. Kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, dünya hayatı gelip geçici bir yer. Hepimiz şu kabristandaki insanların halleriyle elbette ki halleneceğiz. Dünya hayatına 60-70 sene bilemedin hadi bugün 100 sene diyebiliriz. Ama ahiret hayatına desek ki 100 milyar senedir desek Allah muhafaza kafir oluruz. Çünkü ebedi bir hayattır. Öyleyse kıymetli kardeşlerim şu dünya hayatı bırakın 100 seneyi 10 bin sene olacağı garanti olsa bile 10 bin sene olacağı garanti olsa dahi önce kendi nefsime sonra sizlere seslenmek istiyorum. Böyle bir hayat 10 bin sene farz-ı muhal ki 100 senesi bile çok zordur birçoğunuzun takdir edeceği gibi. Burası 10 bin sene olsun buraya da diğer tarafa da 100 milyar sene diyemiyorum desem Allah muhafaza küfre girerim. Ebedi bir hayattır. Öyle ise akıl denen şey birazcık çalışsa, birazcık olsa biz acaba işte akıl zaten ahiret aklıdır. Hakiki akıl budur. Buna da kısa bir misal vereceğim. Olsa ne yapmamız gerekir kıymetli kardeşlerim? Dünyaya önem vermeyip kadirince yetecek kadar önem verip ebediyen bu tarafa çalışmamız gerekirken ama maalesef ki dünyada ebedi kalacakmışız gibi sanki az önce verdiğim denklemin tersi kuruluyormuş gibi bir hayat sürmekteyiz. O da niyedir? Çünkü nefis ve şeytanla beraber Mevlamız bizi dünyaya göndermiştir. Bunlar bizi devamlı Allah tarafından, ahiret tarafından engellemeye çalışmakta. Onlar buradan çekmekteyken biz bu tarafa çekip ahiret tarafına yönelmemiz lazımdır. Az önce akıl denen şey birazcık olsa demiştim ya. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında bu konuda çok kısa, çok güzel bir nükte vardı. Onu aktarmak istiyorum sizlere. İmam Rabbani Hazretleri der ki, bir adam ölürken vasiyet etse, dese ki şu benim malım buradaki en zeki adamlara kalacak. Adam öldü gitti. Bu mal kime verilecek? Bunun ölçüsü nedir? Fakihlere bir sual sormuş. Bu mal kime verilecek? Adam ölüyor. Ölürken diyor ki benim malım bu şehirdeki, bu beldedeki en zekilere kalacak. En zeki kim? Kimi seçeceğiz? Atom mühendisini mi bulacağız? Yani bu parayı kime vereceğiz? Cevabında der ki bu para, bu mal, bu mülk ilim talebesine verilmelidir. Çünkü akıl denen şey olsa olsa ondadır. Çünkü bu denklemi çözmüştür. Ebedi hayatı kazanmaya yönelmiştir der. İşte hepimiz için güzel bir nasihattir kıymetli kardeşlerim. Hazır bu demde yine mektubatta nasihat olacak, hepimize nasihat olacak. Şu beyti okumak isterim. La kadra lil ma'illezi dame cariye ala babi insanin ve inkâne kevsera. İnsanın kapısının önünden akan nehirde Kevser suyu aksa dahi devamlı önünden aktığı için o suyun bir kıymeti olmaz. İşte aynı bu misal gibi kardeşlerim, hayatta yaşadığımızdan, bugün nefes alabildiğimizden, bugün sıhhatimiz, sağlığımız olduğundan maalesef bunları kaybetmeden bunun kıymetini bilemiyoruz. Ni'metani mağbubun fihima kethirun minennas. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi iki nimet vardır ki insanların çoğu bunda aldanmıştır. Nedir onlar? Es-sıhhatü vel ferah. Biri sağlık, biri de boş vakittir. Allah-u Teala anlatmaya çalıştığımız bu şeyin İslamlarda olduğu gibi nasıl hayatlarını Allah yolunda, din yolunda harcamış, Allah onlara hem dünya hem ahiret kazançları vermişse ki bunu bugün de inşallah işlerken göreceksiniz, göreceğiz. Sade Şerebi merhum da bir eser bırakıyor ve o eserine vakıflar bırakıyor. Bakın o zaman da göreceksiniz, göreceğiz hep beraber. Vakıfta ne eserler bırakmış? Yani bu adamlar sadece ahirette yönelmekte kalmamış. Allah-u Teala onların iki canlarını da mamur etmiş. Rabbim Teala cümlemizi de onların zümresine ilhak eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bazı derslerimin başında ilmin, alimin önemi hakkında ara ara hadis-i şeriflere yer vermek istiyorum. Daha sonra dersime geçiyorum. Birçoğunuzun fark etmiş olduğu gibi. Bu dersimin başında da yine Şeyhülislamlardan bahsedeceğimiz için bu zatların büyüklüğü hakkında, bu zatların efendim Allah katındaki değeri hakkında ve ilme heves duyulması gerektiği hakkında yine bir hadis-i şerifle başlamak isterim. Darukutni'nin Sünen'inde rivayet edilen bir hadis-i şeriftir ki Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaklardadır. Ma ubidallahe bi şeyin efsale min fıkhin fi dinin. Allah-u Teala dini ilimler hususunda, din hususunda fıkıhtan daha üstün bir şeyle Allah ibadet olunmuş değildir. Yani Allah'a en güzel ibadet fıkhı iyi bilerek yapılan ibadettir. Devamında, hadis-i şerifin devamında şöyle buyurulmaktadır. Lefakihun eşeddu aleşşeytani min elfi abidin. Bir fakih, fıkıh ilmini bilen bir fakih, mesela işte Sa'd-i Çelebi rahmetullahi aleyh, efendim, şeytana fıkıh bilmeyen bin abidten daha zor gelir. Çünkü adam ibadet eder ama fıkıh bilmiyordur. Fıkıh bilmediği için de ibadeti ne kadar makbul olacaktır? Doğrusu var, yanlışı var, beceriyor, beceremiyor. Allah cümlemiz ibadetlerini kabul eylesin. Ama ve lakin fıkıhın önemine binaen böyle buyurulmaktadır kıymetli kardeşlerim. Devamında لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَاتٍ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ. Her şeyin bir direği, bir efendim taşıyıcısı varsa efendim bu dinin de elbette ki taşıyıcısı, direği fıkıh ilmidir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fıkhın ve fıkıh alemin önemini beyan etmişlerdir kıymetli kardeşlerim. Çünkü bu ilimle insanlar ebedi hayatının ahiretinin kazanılmasını buradan çıkan ilimlerle elde etmektedir. Ne haram, ne helal, ne doğru, ne yanlış, ne namazı bozar, ne bozmaz, abdesti ne bozar, ne bozmaz. Bunları bilmekle Allah-u Teala'ya karşı ibadetlerimizi doğru yapabildiğimiz için insanlara doğru yolu göstermekte fıkhın ve fıkıh aliminin önemini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle beyan etmektedirler. Hadis-i şerifin ravisi Ebu Hureyre radıyallahu teala an bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra çok hoş bir kelam irade buyurmuşlardır. Kendileri şöyle ifade etmişler. Fegale Ebu Hureyre'te radıyallahu teala an bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra Ebu Hureyre radıyallahu teala an şöyle buyurmuşlardır. Efendim li'en eclise sa'aten fe etefakkehe ahabbu ileyye min en uhiye leyleten ile sabah. Bir saat oturup fıkıh ilmi tahsil etmem, efendim fıkıh ilmi olmadan sabahlara kadar namaz kılmaktan bana çok daha sevgilidir demiştir Ebu Hureyre radıyallahu teala an. İşte bu hadis-i şerifte ifade edildiği gibi fıkhın, din ilminin önemini bir kez daha hepimiz anlamış olmaktayız kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala en azından hepimize ilmi halimizi bilmeden canımızı almasın. Bu işlere değer verip ölmeden önce ölüme hazırlık yapmadan hiçbirimizin ruhumuzu kabz etmesin kıymetli kardeşlerim. Amin. Eyüp Sultan Camii fethin ardından Sultan Fatih'in hocası Akşemseddin'in keşfiyle Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin kazılıp hakkındaki efendim Haza Kabru Ebi Eyyub diye bir levha ile mermere yazılmış levha ile bulunduğundan bahsetmiş idik ve üzerine türbe yapılır. Bu türbeden sonra türbeyle kalmaz buraya bir külliye inşa edilir. Çok büyük bir külliye değildir bu. Camisi yapılır, türbesi yapılır, medresesi yapılır. Medrese bugün türbe ve caminin bulunduğu sahada sağlı sollu odalar halinde bulunmaktaymış kıymetli kardeşlerim. Hatta İsmail Ağa Camii'nin banisi Şeyhülislam İsmail Efendi rahmetullahi aleyh de vaktiyle bu medresede görev yapmışlar. Bu medrese varmış. Bir de aşhanesi, imareti. Bugünkü aşevi diyebileceğimiz muhtaçlara, fakir fukaraya yemek verilen bir imareti var imiş. Caminin 1480-1490'lı tarihlerindeki aslı olan muhasebe defteri kaybolduğu için 1582 tarihlerinde 3. Murat döneminde yeniden vakfiyesi düzenlenmiştir. Ben bunları rahmetli Semavi Eyce'den okudum. Kendisi çok güzel araştırmalar yapan bir efendim sanat ve kültür tarihçimizdi. Allah rahmet eyleye. Amin. Ondan okumuş idim. Vaktiyle bu caminin işte o 3. Murat döneminde yapılan yeniden düzenlenen vakfiyesinde anlaşıldığına göre camiye çok büyük vakıflar zamanında verilmiş. Buradan Alibeyköy'e kadar uzanan toprakların gelirlerinden bu caminin medresesi için, aşevi için efendim gelirler ayrılmış. Ama malumunuz olduğu üzere bugün bunlar tarumar olmuş gitmiştir. Medresesi de yıkılmıştır. Ondan şimdi bahsetmek istiyorum. Aşevi falan da yoktur. Bugün sadece hamamını Eyüp Belediyesi yakın zamanda ihya etmeye çalışıyor. Ayağa kaldırmaya çalışıyor. 1582'de yeniden vakfiyesinin yapıldığından bahsetmiş idik. Caminin yapılış tarihi için Hadikatül Cevami'de Hüseyin Ayvan Sarayı ki Hadikatül Cevami diye bir eseri vardır. Camiler Bahçesi demektedir. Adı manası Camiler Bahçesi'dir. Bu İstanbul'da yapılan camiler hakkında bilgi veren kadim ve en toplu kaynaklarımızdan biridir. Ondaki ifade

66'dan sonra 1776 10 sene kadar sonra Derviş Mehmet Paşa camiyi yeniden onarmak ister ve bir tadilat için görevlileri gönderir. Ama tadilatla caminin kurtarılamayacağı anlaşıldığından tadilat yarıda bırakılır. 1798'lerde yeniden camiyi ihya edelim derler. Bakarlar ki bu tadilatla olacak iş değil. 3-4 gün çalıştıktan sonra 40 küsür gün çalışmayı durdururlar ve mühendislerin, mimarların onayıyla, tensibiyle yeniden caminin tamamen temeline kadar yıkılması kararlaştırılır ve cami tamamen 1798'de başlayan çalışmayla, kıymetli kardeşlerim, tamamen yıkılır ve 1800 tarihlerinde bu gördüğünüz hali alır. Etrafındaki medreseler vesaire binaları kaldırılmıştır. Bu şeklini alır. 25 Ekim 1800 tarihinde de yeniden bir selamlık töreniyle cami ihya edilmiş, yeniden açılmış olur. Dönemin padişahı Sultan 3. Selim'dir ki kendisi Şeyh Galip'in dizinin dibinde nefis muhasebesi yapan bir zattır. Şeyh Galip bizim edebiyatımızın, bizim tarihimizin yetiştirdiği çok ender simalardan biridir. 42 yaşında dar bekaya ihtihal etmiş. Henüz 26 yaşındayken edebiyat tarihimizde en kaliteli mesnevi kabul edilen Hüsnü Aşk'ı tertip etmiş. 3. Selim de bu kitabı okuyup Şeyh Galip'e meftun olmuştur ve onun dizinin dibine gelip kendisinin huzurunda tezkiye-i nefis yapmış, nefis tezkiyesine çalışmış. Şeyh Galip de 42 yaşında ahirete irtihal eylemiştir. Yeni Kapı Beyoğlu'nda bugün müze olarak kullanılan Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nin önündeki türbesinde o da 3. Selim gibi Semt-i Hamuşan'a, Suskunlar Diyarı'na göç etmiştir kıymetli kardeşlerimiz. Şimdi bu 1800 tarihinde açıldığından bahsetmiş idik. Cami-i Şerif'in giriş kapısının üstündeki kitabesini iki kısımdır. İlk kısmını okuyarak devam etmek isterim kıymetli kardeşlerim. Eyüp Camii'nin dışarısındaki o havuzlu avludan Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine doğru geldiğimiz zaman o ilk şadırvanın olduğu avluda zamanında medreseler mevcut olduğundan bahsetmiş idik. 1800 yılında 3. Selim döneminde caminin yeniden temellerine kadar yıkılıp tekrar yapıldığı dönemde Arif isimli bizzat buraya arkamda kitabede görüyorsunuz 9 sıra halinde 4 mısradan toplam 36 mısralık bir kitabe şiir söyleyip buraya kitabe halinde yazılmıştır. Tarihi 1215 Hicri tarihtir ki miladi 1800'ü vermektedir. Yani 220 yıllık bir kitabedir. Ben bu dersimize sadece 16 mısralık kısmı okuyabileceğim. Şöyle arz edebilirim. En üstte 3. Selim'in turasını görmektesiniz. İlk mısra şöyle başlar. Zihi munkadı emri girdigarı zıllı Rabbani. Mevla Teala'nın emrine boyun eğen, Allah'ın halifesi olan, yeryüzünde halifesi olan bu 3. Selim ne kadar kıymetli bir zattır diye ilk mısrası başlamaktadır. Serfirazı cihandaranı, asrın şahı devranı, dünyanın sahiplerinin yükseleni, dünyanın padişahı. 3. mısra. Menar-ı Nur Şan Sultan Selim Han Bülent İkbal, nur saçan zatlara yol gösteren bahtı açık Sultan Selim Han. İlk satırın son mısrası. Behin gülbank darı eylediği pür cümle azanı, bütün ezanları çok beğenilen bir dua makamındaki gülbank eylemiştir Sultan 3. Selim Han. Güzini hüsrevanı kıble-i şahanı amdır. Padişahların en seçkini ve diğer kralların da şahıdır 3. Selim. Tıraz-ı Mekkiyedir Yesrib-u Batha-ı Yezdanı. Allah-u Teala'nın yarattığı Mekke ve Medine'nin süsüdür, süsleyenidir. 7. mısra. Cihanın nuhbesidir dar-ı mülki saltanat darı. Onun saltanat diyarı cihanın en seçilmiş yeridir. 2. satırın son mısrağındayım. Ki ashab-ı kiramın oldu hamuşgâh-ı zişanı, zira onun şerefli yapısı ashab-ı kiramın ahirete irtihal ettiği bu sessizlik diyarı olmuştur. Ebu Eyyub el-Ensari'nin burada metfun bulunduğunu kastediyor.

0: Üçüncü satırın en başında 9. mısradayım. Hususan buk'i dilcu mensu ve mensubu Ebi Eyyub. Burası gönül arayanların toprağı. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anha mensup mekanlardır. 10. mısra. Zarihi Halid bin Zeydi Ensari-i Nurani. Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari, bu nurani zatın kabri şerifi buradadır. 11. mısramız. Odur rayet keşi gazvu alemdar-ı Resulillah ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını çekendir. 3. satırın son mısrağı 12. mısra. Anın darında şehin şahı kevneyn oldu mihmanı, iki cihanın sultanı onun evinde misafir kalmışlardı. 4. satırın başındayız kıymetli kardeşlerim. Anın çün beyti paki olduğu bir türbe arş-ı aladan, burası sanki arş-ı aladan gelen pak bir türbe haline almıştır. Hümayun meşhedinde öyledir derk et bu tırazı ki o Ebu Eyyub el-Ensari'nin şehit düştüğü o mukaddes yer ki bu süsü, bu kıymetli mukaddes makamı iyi anlayasın. Sondan bir gerideki mısra, 15. mısra. O metfendir tecelligahı envarı füyuzu sır. Bu feyizlerin, nurların indiği Mevla'nın tecelligahı olan bir kabri şeriftir. Ve son mısrağımız, şair Arif Efendi ilk kitabenin son mısrağında şöyle demektedir. O babu türbenin aktabıdır bi şübhe derbanı, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anhın türbesinin şüphesiz ki kapısının bekçileri veli kullardır diyerek bitirmektedir bu kıymetli tarihçesini, tarih beyitlerini. Kıymetli kardeşlerimiz, Sadi Çelebi rahmetullahi aleyhin hayatından bahsedeceğiz malumunuz. Bu kıymetli Şeyhülislam Devleti Aliye'nin 11. Şeyhülislamı sayılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman gibi haşmet meab bir hükümdarın döneminde 4 sene 10 ay yani 5 yıla yakın bir Şeyhülislamlık müddeti mevzu bahistir. Kanuni Sultan Süleyman 46 sene padişahlık yapmış, Devleti Aliye'nin en uzun süre tahta kalan, hayatının yani tahta kaldığı sürenin, bu 46 senenin yaklaşık 10 sene 1 ayı seferlerde geçmiş. Tarihçilerin yaptığı hesaba göre at sırtında teptiği yol 43 bin kilometre olan bu yüce padişah, hayatı seferlerde geçmiş, Avrupa'da irili ufaklı fethettiği kale sayısı 300'ü geçmiş iken, ileri yaşına rağmen sırtı böyle kambur olmuş iken, efendim bir rüya görür ulemadan birisi. Rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itab eder Kanuni'ye. Kanuni'ye söyleyin cihadı niçin terk ediyor der. Ve Kanuni Sultan Süleyman bunun üzerine halkı selamlayacağı şehir merkezlerinde bir urganla efendim kendini sardırarak böyle dik durarak halkı selamlar. Halkı selamladıktan sonra yeniden o kambur vaziyetinde, 70 yaşını aşkın vaziyette at sırtında Viyana önlerine gider ve orada Viyana fethedilemeden Zigetvar'da şehit düşer, ömür vefa etmez. Ve bugün yaptırdığı Süleymaniye Camii'nin arkasındaki türbesine defnolunur Kanuni Sultan Süleyman. Burada güzel bir nükteyi, hepimizin anlaması gereken ana temayı ön plana çıkarmak isterim ki hayatı cihat meydanlarında geçmiş, daha sonra yaşlandığı halde bundan kendi adına yani orduyla savaşıyor. Geri durmak zorunda kalmış bu padişah dahi itab edilip efendim azarlanıyor ki cihadın için terk ediyor diye. Allah-u Teala elimizden tutsun, bizlere yardım eylesin. Bizim halimiz, hali pürmelalimiz çok acıklıdır bu yönden. Onun için dünyada Allah yolunda çalışmaktan başka çaremiz yoktur kıymetli kardeşlerim. İşte Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh böyle bir sultan döneminde 5 yıla yakın Şeyhülislamlık yapıyor. Doğum tarihi bilinmemektedir. Vefatı Hicri 945 ki miladi 1539'da gelmektedir. Eyüp Sultan Türbesi'nin hemen yan tarafında kabir şerifi mevcuttur. Bu Şeyhülislamımız bunun babasının adı İsa Çelebi'dir. Kendisi Kastamonu Daday'lı. Kastamonu Daday'dan buraya gelirler. Bu İsa Çelebi rahmetullahi aleyh babası bugün Aksaray'da bulunan Murat Paşa Camii'nde imamlık görevine başlar. Bu Murat Paşa Camii, Aksaray'da bulunan Murat Paşa Camii'nin çok önemi vardır. Lakin pek bilinmez birçok şey olduğu gibi kıymetli kardeşlerim. Bu caminin banileri Bizans tahtının veliahtlarıydı. Kıymetli kardeşlerim tekrar söylüyorum. Aksaray'daki Murat Paşa Camii'nin banileri yani yaptıranları, bina ettireni Bizans tahtının veliahtlarıydı. Nasıl? Bunlar efendim Konstantin Dragazes'in çocuğu yoktu. Son Bizans efendim tahtının kralı. Bunlar o Konstantin Dragazes'in kardeşinin çocuklarıydı. Yani Konstantin öldüğü takdirde tahtın veliahtı bunlardı. Sultan Fatih çok zeki bir sultan. Fetihten sonra Müslüman olmak şartıyla Bizans aristokrasisine dedi ki size devlette görev vermek istiyorum ama şartım budur. İşte bu Murat Paşa ve kardeşi daha sonra işte ismi Mesih Paşa oluyor bunlar. Murat ve Mesih Paşalar. Bunlar ki Murat Paşa Uzun Hasan'la yapılan savaşta şehit olmuştur. Bunlar Bizans tahtının veliahtları olduğu halde Müslüman olmuş, Sultan Fatih'in devletinde görev almışlar, cihad etmişler. Bugün Aksaray'da bunlara Murat Paşa Camii'ni yaptırmışlardı. Tabii bu hamamı, efendim medreseleri günümüze ulaşmamıştır. O 1950'lerde yapılan yol tadilatlarında bunlar yıkılmışlardır kıymetli kardeşlerim. İşte İsa Çelebi, Sade Çelebi'nin babası orada göreve başlar ve Sade Çelebi de ilk tahsilini babası İsa Çelebi'den alarak eğitim hayatına başlamıştır. Sadi Çelebi merhum bahsettiğimiz gibi ilk tahsilini babası İsa Çelebi'den alır. Daha sonra Mevlana Muhiddin Mehmet'ten Samsunludur bu zat intisap eder. Kendisinden eğitimini alır ve mülazımlık yani bir nevi stajyerlik payesini o zattan elde eder. İlk müderris olarak görevini Sekmanbaşı İbrahim Ağa medresesinde müderris olarak Sadi Çelebi göreve başlar. Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh Eyüp Sultan Harimine metfundur demiş idik. Bakınız türbe arkamızda böyle geldik. Sonunuzda Kıbrıs Fatih İlhan Mustafa Paşa'nın kabri var. Hemen arada bakınız iki tane büyük şahşalı 19. yüzyıla ait kabirler görmektesiniz. Şu ön taraftaki 19. yüzyıla ait bir kabri şerif. Arkadaki de öyle. Rütbe-i Ula Rica'nın İbrahim Ethem Bey'in kabri arkadaki. Arada bir kabir taşı görmektesiniz. O işte Sadi Çelebi rahmetullahi aleyhin ayak şahidesidir. Baş şahidesi de türbeye yakın tarafta bulunmaktadır. Bahsettiğimiz üzere Bozdoğan kemerinin gerisinde bulunup efendim yol güzergahında olmadığı halde maalesef 1940'larda yerinden kaldırılan Sekmanbaşı İbrahim Ağa Medresesi müderrisliğinden sonra Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh Edirne'de efendim Taşlık Medresesi'nde müderrisliğe başlar. Bu medresede Sultan Fatih dönemi veziri azamlarından Mahmut Paşa'nın oğlunun yaptırdığı bir medresedir. Yakın zamanlarda sadece mescidinin bir minaresi ayakta kalmış idi. Bir iki sene evvel tadilat başlandığına dair bir yazı okumuştum ama son durumunu bilmiyorum bu medresemizin. Edirne Taşlık Medresesi. Bu medrese müderrisliğinden sonra İstanbul Eminönü'nde efendim Sultan Fatih vezirlerinden Mahmut Paşa'nın yaptırmış olduğu Mahmut Paşa Medresesi'nde müderrislik yapar. Efendim daha sonra Bursa'da Sultan Medresesi müderrisliğine atanır ki bu Yeşil Cami'nin efendim biraz yanlarında bugün İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan medresedir. Bu medresedeki müderrisliğinden sonra da Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh tekrar İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fatih Camii'nin etrafına yaptırmış olduğu Sahne Seman medreselerinde müderrislik payesine efendim haiz olur. Orada müderrisliğe başlar. Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh İstanbul kadısı olur ve 10 sene Habbi Hakk'ın bu vazifesini ifa eder Sadi Çelebi. Hatta İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri'nde 200'den fazla vakfı onayladığına dair bilgiler mevcuttur. İstanbul kadılığı esnasında değişik bir olaya da şahit olur Sadi Çelebi'nin İstanbul kadılığı. Şöyle ki Molla Kabız'la alakalı bir hadise mevzu bahistir. Bu Molla Kabız Hazreti İsa'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üstün olduğuna dair görüşlerini kendince ayetler ispat etmek için böyle millete efendim yoldan saptırmaya, bu konuda fikirlerini çelmeye, fikirlerini batıla sevk etmeye uğraşırken divanda yargılanması mevzu bahis olur mevzu şeyin Molla Kabız'ın. Divan üyesi iki kazasiyer mahkeme esnasında yetersiz kaldıklarından sultanın emriyle dönemin Şeyhülislamı İbn Kemal Paşa ve İstanbul kadısı Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh Molla Kabız'ın efendim mahkemesinde bulunurlar ve hakkındaki hükmü verirler. Molla Kabız daha sonra tekrar sahın müderrisi olur. Sahne semanı müderrisi olur ve İbn Kemal Paşa Zade'nin vefatının üzerine Şeyhülislamlık makamına Kanuni Sultan Süleyman döneminde 2 Şevval 942 16 Nisan 1534 tarihine tekabül eden tarihte Şeyhülislamlık makamına oturur Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh. Şeyhülislamlardan bahseden kaynaklarımız Sadi Çelebi rahmetullahi aleyhi met ederler, överler, hakkında çok güzel ifadelerde bulunurlar. Taşköprüzade'nin Şekaik-i Numaniyesine tekmile yazan Edirneli Mecdi kendisini çok över, çok met eder. Tedrisat, gerek tedrisat hayatında olsun, gerek fetva hayatında, gerek mahkemedeki görevleri esnasında her zaman parmakla gösterilen, çok ön planda olan, çok başarılı bir üstad, bir Şeyhülislam olduğundan bahseder Mecdi rahmetullahi aleyh. Şeyhülislamlık döneminde de olsun, diğer vazifeli döneminde de olsun, kitaplara merakından asla yılmadığından, çok geniş bir kütüphaneye sahip olduğundan, kitapların yanlarına notlar alarak kitapları böyle güzelce okuduğundan bahsederler. Efendim, bunlardan başka kendisi hakkında tarihe olan merakı ve ulema menakıbına, alimlerin hayat hikayeleriyle olan merakıyla da ön plana çıkmış bir alim olduğundan eserlerimiz, kaynaklarımız bahsederler kıymetli kardeşlerimiz. Şair ve şuara tezkirelerinde Sadi Çelebi rahmetullahi aleyhin şiirlerinden de bahsedilir. Mesela güzel bir beyti vardır. Sadi Çelebi şöyle der o beytinde: aleme doldu meserrat, lik ben şat olmadım. Ah kim ben de bir dem gamdan azat olmadım. Etrafıma bakıyorum, bütün aleme, herkese mutluluk dolmuş. Herkes mutlu, mesut yaşayıp gidiyor. Şu mutluluk, şu mesudiyet acaba nerededir ki bana hiç uğramadı? Ben birden bir an gamdan ve kederden azat olmadım der Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh. Günümüzden 500 sene kadar önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde 5 yıl kadar Şeyhülislamlık vazifesini de bulunan, bu vazifesini ifa eden Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh her fani de olduğu gibi kendisi de efendim 2 Şevval 945 ki miladi olarak 21 Şubat 1539 gününe, tarihine tekabül eden o günde bir cuma günü, bir bayramın ikinci günü efendim gut hastalığından vefat edip Eyüp Sultan Hazretleri'nin harimine defnedilmiştir. En azından dünya hayatında ahiretini mamur etmiştir diye kendisi hakkında söyleyebiliyoruz. Çünkü dünyada yaptığı amelleri bellidir. Allah-u Teala bizim de böyle kaliteli bir hayat sürmemizi cümlemize nasip eylesin. Amin. Daha önce de bahsettiğimiz gibi vefat eden zatın ardından şairler tarih düşürürler. Yani harflerinin ebced değerlerini topladığınızda vefat tarihini veren şiirler söylerler. Bu şiirlerden bir tanesini şair Nazmi söylemiştir. Müftü ah ol cihana oldu revan demiş. Ah bu müftü o ahiret alemine doğru yola çıktı diyerek Hicri 945 tarihini veren bu şiiri söylemiştir. Bu yani mısrayı söylemiştir. Aşık Çelebi de Arapça olarak fekat mate şehida, elbette şehit olarak öldü. Efendim ibaresiyle vefatına tarih düşünmüştür Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, bu dersimizde de yine bir Şeyhülislam'ımızdan, yine bir kıymetli zattan bahsetmeye çalıştık. Dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince anlatabildiğimiz kadar. Kıymetli zatlar, değerli zatlar, Devlet-i Aliye gibi üç kıta üzerinde at koşturmuş bir devletin dini anlamda yöneticiliğinin en üst makamında bulunmuş bu zatlar. Büyük insanlardır. Allah-u Teala şefaatlerinden cümlemizi nasiptar eyleye. Amin. Dersimizin hitamında Abbasi dönemi şairlerinden Ebu'l-Abbas el-Busti'nin çok hoşuma giden şu iki beytiyle efendim dersimizi hitama erdirmek isterim. Der ki Ebu'l-Abbas el-Busti, ya hadim el-cismi kem teşkâ bi hitmetihi, ey sadece bedenine değer veren insanoğlu, sen bu bedenin yemesine, içmesine, zevklerine daha ne kadar değer verip daha ne kadar bunun peşinde koşacaksın? Niye böyle yapıyorsun? Biliyorum diyor. لِتَتْلُ بَرْرِبْحَ فِي مَا ف۪يهِ خُسْرَانُ, sonu hüsran olan kabirlerde hayvanata yem olacak bu bedenine, bu bedeninde güya kendince bir kar etmeye çalışıyorsun. Yanlış yapıyorsun kardeşim. Bu beden sadece ahireti kazandıracak ibadetleri yapabilmesi, o yönden bize destek olabilmesi manasında kendisine kıymet verebileceğimiz bir şeydir. Bunu haram hazlar yolunda kullanamayız. Boş işlerde kullanamayız. Ahirete yönelmekle kullanırız. Bundan başkası yoktur, yanlıştır. Akbil alen nefsi ve stekmil fezailaha. Ey güzel kardeşim, sen ruhuna yönel. Ruhuna faziletler kazandırmaya çalış. Niye? Ve ente bil nefsi la bil cismi insanı. Unutma ki sen ruhunla insansın, bedeninle değil demektedir. Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh hepimize çok güzel bir vaaz etmektedir. Allah-u Teala bu dersimizde bahsettiğimiz Sadi Çelebi'ye efendim özellikle olmak üzere diğer zatlara da umumen rahmetiyle muamele eylesin. Bizler de onların halleriyle hallendiğimiz günlerde arkamızdan bizi de böyle hayırla, arkamızdan bize de böyle hayırla yad edilmek nasip eylesin. Bu zatların ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek duasıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı sona erdi. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Meryem Suresini dinliyorsunuz.

0: منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Meryem suresini dinlediniz.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmektedir. Ebu Musa el-Eş'ari abdest alarak evinden çıktı ve kendi kendine Resulullah'tan hiç ayrılmayacağım ve bugünü onunla geçireceğim diye karar verdi. Mescide geldi, peygamberi sordu. Sahabiler şuraya doğru gitti dediler. O günü Ebu Musa şöyle anlatır. Sora sora peşi sıra gittim. Nihayet Eris denilen kuyunun kenarında otururken buldum. Kuyunun bulunduğu bahçenin kapısının önünde bekledim. Efendimiz abdest aldı, ben de kalkıp yanına vardım. O, Eris kuyusunun kenarındaki yüksekçe bir yere oturmuş, ayaklarını kuyuya uzatmıştı. Resulullah'a selam verdim ve döndüm, tekrar kapının önünde oturdum. Kendi kendime, bugün peygamberin kapısını bekleyeceğim dedim. O sırada Ebu Bekir geldi, kapıyı çaldı. Kim o? Dedim. Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedim. Sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir geldi. Sizden izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Döndüm ve Ebu Bekir'e, buyurun girin. Resulullah sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi ve kuyunun ağzındaki yüksekçe yere Resulullah'ın sağ tarafına oturdu. Peygamberin yaptığı gibi paçalarını sıyırarak ayaklarını kuyuya uzattı. Ben de döndüm ve kapının önünde oturdum. Evden çıkarken kardeşim abdest alıyordu. Arkamdan yetişecekti. Kardeşimi düşünerek, Allah Teala filanca hakkında hayır dilerse onu buraya getir diye içimden geçirirken birisi daha kapıyı çaldı. Kim o dedim. Ömer bin el-Hattab diye cevap verdi. Biraz bekle dedim. Peygamberin yanına gelip selam verdim. Ömer geldi, izin istiyor dedim. Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Bunun üzerine Ömer'e gelip, buyurunuz, Resul-i Ekrem sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ömer de girdi ve Resulullah'ın sol tarafına, kuyunun kenarındaki yüksek yere oturdu. Ayaklarını kuyuya uzattı. Dönüp kapının önüne oturdum. Kendi kendime kardeşini kastederek, Allah filancaya hayır dilerse onu buraya getirir diye düşünürken, birisi daha geldi ve kapıyı çaldı. Kim o dedim. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle dedim. Peygamber'e haber verdim. İzin ver ve başına gelecek bir musibete rağmen cennete kavuşacağını müjdele buyurdu. Ben de ey Osman buyur. Peygamber başına gelecek bir musibete rağmen seni de cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun kenarında yer bulamadı. Diğer tarafa geçip karşılarına oturdu. Said İbnül Müseyyid, ben onların bu oturuş şekillerini kabirlerine yordum dedi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.